0: kadrosu nasıl bir değişikliğe ihtiyacı var sence? 2.3 takviye gerekti mi? 2 ve 3 takviye gerekti mi? Merak ediyorum. Bayrampaşa'dan Cengiz diyelim. Şöyle yapalım. Kısa bir ara gidelim. Aradan sonra sevgili Haldun Erkal'la transfer kısmına girelim. Fenerbahçe'ye nasıl bir takviyelere ihtiyaç var? Hepsini tek tek konuşacağız. Çok kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı Haldun Erkal'la sohbetimiz devam ediyor. Fenerbahçe'nin transfer politikası nasıl olmalı? Sevgili Haldun Erkal, Bayrampaşa'dan Cengiz Bey yazmış. Neler söylersiniz? Kaç takviye ihtiyaç var? Buyurun efendim.
2: Teşekkürler Cengiz Bey'e. Ben buna Fenerbahçe'nin mutfağındaki kriz diyorum sevgili Aygün. Yeni gelecek başkanımızın bence 3 tane şartlı denklemi var. Ben biraz evvel yayın esnasında 31 demiştim ama sonradan yapmış olduğum bir çalışmada 37 tane oyuncunun açmazı var.
0: Evet.
2: Kiralıktan döneceklerle birlikte doğru. 37 tane sözleşmeli oyuncu, bunun 21 tanesi yabancı.
0: Evet.
2: TFF kuralı gereği yabancı sınırı 12-14'e inmek zorunda. Ya 12, ya 12 veya 14'e inmek zorunda.
0: Doğru.
2: Minimum 7 veya 9 tane yabancıyı acilen göndermek gerekiyor.
0: En az bir 5-6 tane de yabancı alman lazım zaten ekstradan da. Onu da yani söyleyelim.
2: Şimdi bunların bir de, şimdi bakın, bu 3 denklemin ikincisine geçiyorum. Bunların bir de çıkış maliyetleri var malum. Yani yüksek maaşlıları var. 4 milyonla 11 milyon euro arasında değişen fiyat aralıkları var. Suudi Arabistan dışında da pazar var. Mevcut kadroyu boşaltmak için gereken bütçe, buna çalışmışım ben, onun için söylüyorum. Tam 70 milyon dolar. Ve bunun dışında da yani üçüncü şekilde yine yönetimi bekleyen stadyumla ilgili bir tesisleşme, yeniden inşa faturası var ki.
0: Yani hani şu an kısa vadede bu stadyum işine girilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?
2: Ben kısa vadede düşünmüyorum, ancak mevcut seçilecek, yani bu bir senelik seçilecek başkan 2027'de de muhtemelen ve inşallah diyorum tekrar devam eden bir başkanımız olursa o zaman zaten bu tesisleşmeyi gündeme getirebiliriz veya yeniden inşa faturası ortaya çıkartabiliriz. Ama söylediğin gibi Fenerbahçe'nin bu 37 oyuncu açmasını, bu denklemi çözecek bir yönetim ve başkan gerekli. Bu şimdiden şu mu yapılmalı, bu mu yapılmalı diyerek insanların kafasını karıştırmak istemiyorum. Sokaktaki, tribündeki herkes şu anda Fenerbahçe'nin eksiklerini en az benim kadar bildiğine inanıyorum sevgili
0: doğru,
2: Aygün.
0: Doğru.
2: Yani şimdi kimi ne kafa karıştırayım, yok kaleci lazım, yok stoper lazım. Şu seçimimiz bir olsun, bir başkanımız belli olsun. Ondan sonra bir takım isimler, zaten çok kısa bir zaman, sizin de bildiğiniz üzere Dünya Kupası geliyor. Çok yine sıkış, yani ne derler, dar bir döneme denk geliyoruz. Allah yardımcımız olsun.
0: Aygün Bey merhaba. Ederson ayrılmalı mı, yoksa Dünya Kupası'nda başarı olursa tabii talibi çıkabilir. Ederson giderse kaleci olarak kim düşünülmedi demiş dinleyicimiz. Ederson tabii maliyet anlamına baktığımız zaman bir 11 milyon euroluk bir maliyeti var arkadaşlar. Onu da şimdiden söyleyeyim. Buyurun, yıllık kazancı. Buyurun.
2: Yani şimdi Ederson'un yapmış olduğu hatalar kabul edilecek hatalar değil. Hı-hı. Özellikle son haftalarda son haftalarda yapmış olduğu hatalar, Rize maçındaki, arkasından derbi Galatasaray maçındaki kırmızı kart görmesi, tabii çok şeylere açık, özellikle Galatasaray maçındaki aldığı kırmızı kart, yani yorumlara açık. Ama yani ben de kendi şahsi fikrim, Ederson ne yazık ki 8 sene Manchester City'de oynadığı sürede bir kere kırmızı kart gördü. Bunu da bir Arsenal maçında gole gitmekte olan oyuncuyu düşürdü. Burada Fenerbahçe'ye tam bir aidiyet ilk senesi itibariyle duyamadı. Ederson kötü kaleci mi? Kötü kaleci olsa 8 sene Manchester City'de nasıl oynayabilecekti diye düşünüyorum. Şimdi burada yeni dönemin saha içi komutanı kim olacak sevgili Aygün? Bu önemli. Ha, bir sürü isimler geçiyor işte, biliyorsun. Jürgen Klopp'undan tut Vincenzo Montella'ya kadar, İşte Aykut Kocaman'dan tut İsmail Kartal'a kadar isimler geçiyor. Bence yeni gelecek komutanın, saha içi komutanının
0: vereceği karar mı?
2: Tabii bence o önemli yani. Çünkü elimizde tahmin ediyorum Tarık Kiralık, Mert yani Kaleci Mert bizim oyuncumuz.
0: Evet.
2: Ama Tarık Kiralık diye biliyorum ben.
0: Evet. Bir de İrfan Can Eribayat var. Gönderdiğin Livakovic var. İrfan Can Eribayat gibi kaleciler
2: yani
0: de var.
2: 4 tane bir anda 4 tane kalecimiz olacak.
0: 4-5
2: yani.
0: Kalecin olacak bir anda, doğru.
2: Yani bunu da şimdi ben şu olsun bu olsun demem, ben kendi adıma doğru bulmuyorum. Yeni dönemde başımıza teknik anlamda kim gelecekse onun kararları, ama ihtiyaçlar var mı? Bunu dedim ya, 30 milyon biliyor ihtiyaçların neler olduğunu.
0: Evet, devam edeyim. Sorular da geliyor bir yandan, onlara da
2: tabii,
0: bakıyorum.
2: Tabii.
0: Zaten bunu Nedim Bey göndermiş. Yayınlar sevgili Özbek. Aziz Bey Mehmet Aydın'ın adaylığını bekliyor bence. Hiç beklemesin adaylığını açıklamalı. Aydınlar mensubu oldu bazı çevreler. Fenerbahçe yapısının içine sızmak için Aydınların başkanlığını bekliyor diye bir yorum da yapmış Nedim Küçük Bey. Saygılarımızı iletelim. Yani süreye de baktığımız zaman bir an önce aslında adaylığın açıklaması da gerekiyor. Hem Sayın eğer adaysa tabii, Sayın Aziz Yıldırım adaysa tabii, bilmiyorum. Ve Sayın Mehmet Ali Aydınlar, ki Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü birçok isme şu anda teklifte bulunmuş vaziyette. Ne diyorsunuz Aziz Bey ile ilgili?
2: Şimdi Aziz Başkan, bundan evvelki seçimde de biliyorsunuz, bu özellikle imza toplama döneminde Ali Koç Başkanımızın seçime götürdü Fenerbahçe'yi bir şekilde. Ama şöyle ama böyle. Yani Fenerbahçe'nin esasında şu anda arka plandaki akıl odağı, akıl noktası, yani bu tip özellikle kaotik durumlarda Aziz Bey'in lafı camiada geçerli oluyor. Yalnız eğer tekrar geçen seferki gibi bir takım söylemlerle ortaya çıkıp ondan sonra tekrar geri çekilirse ileriye dönük Aziz Bey'in camiadaki ismi yaptıklarıyla kalır. Bir daha da seçim döneminde falan herhangi bir söylemde bulunup da geri çekilme gibi bir durumda karşılaşırsak.
0: Ama şu ana kadar adaylığını açıklamadı. Sağdan soldan duyuyoruz. Yani bir onu söyleyeyim.
2: Onu diyorum. Sağdan soldan duyuyoruz. Hayır, ben aday açıklama. Şimdi bakın geçen sefer de aynı şeyleri yaptı. Ben aday olmayacağım dedi ondan sonra. Şimdi evet. Aday olmayacağım demiyor. Bakın, aday olmayacağım demiyor. Hala bir söylem yok. Aday olabileceği söyleniyor.
0: Evet.
2: Tamam mı? Şimdi bu söylemleri yapanların da kimler olduğunu biliyordur kendisi. Bilmez olur mu? Çıkıp da bunları tekzip de etmedi. Benim ağzımdan duymadığınız bir şeye inanmayın dedi. Tamam. Ama hala ismi geçiyor. O zaman belki bir ikinci açıklama daha yapması lazım veya gerekiyor. Hani benim haddim değil Aziz Başkan'a tavsiyelerde bulunmak, ama zaman dar, zaman dar. Yani 4 hafta sonra 15 gün evvelde benim bildiğim kadarıyla yönetime divana
0: listelerin verilmesi gerekiyor.
2: Listelerin verilmesi lazım.
0: Gerekiyor. Doğru.
2: Onun için en geç bu hafta sonu ben her ikisinden de, yani hem Mehmet Ali Aydınlar Bey'den hem Sayın Aziz Yıldırım Bey'den bir açıklama yapmalarını bekliyorum artık, ki belli olsun, rotamız belli olsun. Her gün biliyorsun 40 yıldır içindesin spor medyasının, her gün YouTube programları, televizyon programları. Bizler de insanız, aklımız karışıyor yani. Ama çıkıp biz adayız, İşte yönetimlerimiz bu. Yönetimler son güne kadar olur, değişir. Ekstralar olur, çıkanlar olur. Ama bir yolumuzun olması lazım. Şurada kaldı 4 hafta.
0: Doğru.
2: Benim söyleyebileceğim bu.
0: Sevgili Haldun Erkal, yavaş yavaş programımızın bu kısmı sonuna geliyoruz. Fenerbahçe camiasına, Fenerbahçe taraflarına vermek istediğiniz bir mesaj var mı sevgili Haldun Erkal? Haldun Bey aynı zamanda arkadaşlar BBC'de de uzun yıllar Türkiye'den de haber yapan çok değerli bir gazeteci. Onu da söylemek istiyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Buyurun efendim, söz sizde.
2: Şimdi Fenerbahçe taraftarına benim veya camiamıza söyleyeceğim şey şu. Rakamsal açıkladım. Rakamsal bazı konuları açıkladım. Bu rakamsal konuları, saha içindeki takımımızın durumu, saha dışındaki bazı odaklarla olan rekabetin, keskin rekabetin ne şekilde mücadele vereceğini hepsini üst üste bir araya koyduğumuz zaman herkesten bir ricam var. Geçmişi unutalım demiyorum. Geçmişin hesabını soracağımız veya geçmişte uğradığımız büyük mağduriyetlerin hesabını soracağımız kişi şu anda başkan adayı olacak deniyor. Ondan da net bir açıklama, şeffaf bir açıklama bekleyelim. Ondan sonra da lütfen aklı selim ve sabırlı olarak süreci takip edelim. Ve biz kongre üyeleri olarak da herkes gidip kendi hür tercihini yapsın ve Fenerbahçe için de hayırlısı olsun.
0: Peki. Çok teşekkürler.
2: Ben de size teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere. Evet, hattımızda spor yazarı Haldun Erkal vardı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Şu an hattımızda spor yazarı Tuğba Hacı Bayramoğlu var. Tuğba, yayınımıza hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Günaydın. Selamlar. Tuba, Haldun abiyle mi konuşuyordun?
0: Evet. Fenerbahçe seçimini konuştuk. Aslında sen de kısa sürede olsa bir Fenerbahçe muhabirliğin var. Aslında tabii tam anlamıyla evet. Beşiktaş yazarısın ama kısa süre bir Fenerbahçe muhabirliği dönemin var. Fenerbahçe'yi de takip ettin. Seçimi atmosferi nasıl görüyorsun sevgili Tuba?
3: Yani açıkçası dün yayında da biraz bahsettik. 3 Temmuz sürecinden de bahsettik. Mehmet Ali Aydınlar'ın da o süreci net olarak anlatması lazım. Ama ben her fırsatta şunu söylüyorum. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta zarar görmüştür, Avrupa kupalarına gidememiştir, cezalar almıştır. Ama o dönem bunları yapanlar nerelerde? Bir kısmı kaçtı, bir kısmı gitti, sonrasında TFF'de, Galatasaray'da çalıştı vesaire. Yani bunların hesabını sormamız, önce bu kişilere hesap sormamız gerekiyor.
0: Bunlara cevap vermesi gerekiyor öncelikle.
3: Bunlara cevap vermeleri gerekiyor. Dün detaylı bir şekilde anlattım. MK Haber TV'de, o YouTube kanalında izleyebilirler tekrardan süreci. Çünkü aslında 15 yıl önce yaşanmış bir süreç ve bugün 25 yaş altı kolay kolay hatırlamaz, hatta 30 yaş altı bile hatırlamayabilir.
0: Doğru.
3: Böyle düşünmek lazım. Ancak orada TFF başkanı olduğu için Mehmet Ali Aydınlar bir baskı vardı. UEFA'dan ceza vereceğiz denmişti. Fakat UEFA'ya bu baskıyı, bu ceza yazısını kim gönderdi?
0: Bunların cevaplanması gerekiyor diyorsun.
3: Evet, biliyorsunuz. Lütfü Arıboğan, Ebru Köksal'dı. TFF'de çalışanlar birebir görüşmeleri yaptılar. Ve sonrasında da bu işten mağdur oldu. Yani Aziz Yıldırım içeri girdi, Serdar Adalı içeri girdi, Tayfur Avuççu, işte bir sürü kişi. Ve Fenerbahçe 3 yıl, Beşiktaş'a 1 yıl Avrupa kupalarından ben cezası verilmişti.
0: Doğru.
3: Ama bu cezayı veren isimler hemen ertesi, hemen arkasından Galatasaray Kulübü'ne çalıştılar.
0: Doğru söylüyorsun. Orada işbaşı yaptılar diyorsun. Doğru.
3: Evet.
0: Tabi burada Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın çıkıp o süreci çok iyi anlatması gerekiyor. Doğru söylüyorsun,
3: aynen,
0: değil mi?
3: Aynen öyle.
0: Kafalardaki soru işaretlerinin ortada kalkması anlamında.
3: Kafalardaki soru işaretleri kaldı bakalım. Ama bir kez daha söylüyorum. Dün yayında da söylemiştim. Aziz Yıldırım aday olur ise...
0: Sen öyle bir sinyal alıyor musun?
3: Ben o tarafa sorduğumda birazcık Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylığına bağlı şeyi alıyorum, vibe'ını alıyorum. Mehmet Ali Aydınlar adaylığını bekliyor Aziz Yıldırım. Ama yani Aziz Yıldırım, sen Aziz Yıldırım'sın zaten. Aday olacaksan, olmak istiyorsan çıkarsın. Çıkarsın yani. Eğer Aziz Yıldırım aday olmaz ise Mehmet Ali Aydınlar mevcut şartlarını, Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi, Barış Göktürk'ün olduğu düzen içerisinde bu süreci de iyi anlatırsa Mehmet Ali Aydınlar kazanır. Ama ve lakin Aziz Yıldırım girerse işin rengi değişebilir.
0: Yani o zaman bir 3 Temmuz hesaplaşması tarzı bir şey mi olacak?
3: Gibi olur ama... Yani 3 Temmuz hesaplaşmasında da hani bütün suçu Mehmet Ali Aydınlar'a yıkmak da ne derece doğru? O dönem
0: federasyon başkanı olduğundan dolayı.
3: Federasyon başkanı oldu. Yani bir ceza geliyor UEFA'dan, yap diyor. Hani anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Evet, Aziz Yıldırım mağdur içeride, doğru. Ama o da TFF başkanıydı yani. Adamın en büyük bütün aslında sıkıntısı o dönem TFF başkanı olmasaydı bugün hiçbir şey yaşanmayacak. Hı-hı.
0: O anlamda söylüyorsun.
3: Aynen öyle.
0: O zaman yavaş yavaş
3: Beşiktaş gündemine geçelim.
0: Beşiktaş gündemine geçelim seninle.
3: Güzel ki bugün bu arada Hıdrellez ve yani havaların ısınmaması inanılmaz şaşırtıyor beni Hıdrellez'de. Yani,
0: ne dilekte bulundun Hıdrellez'de?
3: Ya bu akşam bulunuyorsunuz dileğinizde.
0: Öyle mi, ben bilmediğim için.
3: Ama bugün pikniğe... Bugün yarın pikniğe gidilir, işte baharla içeri geçirmek gerekir. Ama bu akşam dilek ağacını bu akşam bağlıyoruz. 5 Mayıs, 6 Mayıs'a bağlayan.
0: Öyle yani. Mi? Bu akşam bağlanacak?
3: Bu akşam dilekler bağlanacak. Ateş kötü enerjilerden korunmak için ateşin üstünden atlanacak. Bir sürü ritüelleri var.
0: Ha.
3: Kırmızı giyilecek.
0: Ha, bunları bilmediğim için bunun bir saati var mı Tuğba? Bizi dinleyenler açısından söylüyorum. Yani bizi dinleyenler de şimdi bu akşam dilekte bulunacaklar. Diyorsun ki bu akşam gül ağacının altına para koyarlardı. Ben çocukken öyle hatırlıyorum.
3: Aynen, hatırlıyorum. Evet, değil mi? Hatırlarsınız. Gül ağacının altına para bağlanır. İşte dilekler yazılır. Dilekler gül ağacının altına bağlanır. Onu alırsınız sabah, hani kalkar kalkmaz erkenden alıp.
0: Ha, bu gece bağlayacaksın, yarın sabah alacaksın diyorsun.
3: Evet,
0: yoksa yarın sabah almışsa biri seni yerine, başkası almışsa.
3: Yok işte, ona göre şey yapacaksın, onu alıp bir cüzdanına bir yere koyarsın, dileklerin gerçek olacak, onu denize atarsın ya da bir süre sonra denize atabilirsin dileklerini.
0: Beşiktaşlı olarak senin dileğin ne olur acaba diye düşünüyorum.
3: Valla
0: şampiyonluk mu?
3: Şampiyonluk gelir. Şampiyonluk, ben zaten hep şu manifesti yapıyorum bu arada. Hemen hemen her yayınım bitiminde, günün birinde Beşiktaş Avrupa'da bir kupa kazanacak diye. Ben bu manifesti yapıyorum zaten, yani ben her seferinde söylüyorum. Ama bu hani bugün yarın hemen olacak gibi bir şey değil. Ben Beşiktaş'ın eski değerlerine kavuşmasını istiyorum.
0: Yani?
3: Öncelikle bu. Sonrasında kesinlikle başarı da gelir, para da gelir. Yani ben Beşiktaş'ın son yıllarda giderek küçültülmeye çalışıldığını düşünüyorum. Zaten bütün isyanım ve tepkim de buna.
0: Neden peki böyle bir düşünce içerisindesin?
3: Yani şimdi şöyle mesela bak, 3 Temmuz süreci ve yaşananlar ne oldu? Fenerbahçe'yi de küçültmeye çalışmadılar mı?
0: Evet, evet, evet.
3: İyiymiş,
0: evet,
3: gerçek evet, olalım. Evet. 3 Temmuz'da da sonrasında da Beşiktaş'ı da Türkiye'de iki takımı birlikte yapıp Beşiktaş'ı da burada sıradanlaştırmaya, Anadolu takımı havasına büründürtmeye çalışıyorlar. Zaten Beşiktaş taraftarının da isyanı bu. Tek başına sadece şampiyonluk değil. Söylüyorum hep, 90'lı yıllara kadar, 90'lı yılların sonlarına kadar en büyük derbiler Fenerbahçe Beşiktaş derbileriydi.
0: Keyif anlamında diyorsun değil mi? Son dönemde
3: evet,
0: tabii
3: keyif anlamında
0: zaman...
3: da tartışma anlamında da.
0: Son anlarda
3: keyif olarak değil.
0: Tuğba, son dönemlere baktığında hakikaten katılıyorum. Mesela Fenerbahçe Galatasaray derbileri artık eskisi kadar keyif vermiyor. Futbol açısından baktığın zaman, ama Beşiktaş derbisi daha çok keyif veriyor diğer takımlar. Galatasaray Beşiktaş oynadığı zaman, Trabzon Beşiktaş, Fener Beşiktaş oynadığı zaman daha çok keyif oluyor insanlar. Doğru söylüyorsun.
3: Evet, evet. Bu ama mesela eskiden rekabet daha fazlaydı. Ama 90'lı yılların sonunda Galatasaray'da başlayan o yükseliş. Hı hı. Çünkü o zamana kadar kupa sayıları eşit, rekabet çok daha böyle şey, kafa kafaya gidiyor. Hı hı. Ondan sonra sürekli yürüyen, giden bir Galatasaray. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da bir takım işte durdurma çalışmaları yaşandı. Bunu hepimiz görüyoruz. Hmm. Ben o yüzden o yeniden o keyifli derbilerini oynası istiyorum Beşiktaş. Yeniden altyapısından, öz kaynağından ne derseniz de oyuncular çıkarsın istiyorum. Altyapısıyla ünlüydü. Şimdi bunu da yaşayamıyoruz.
0: Evet, Beşiktaş altyapısıyla çok ünlü bir takımdı. Doğru söylüyorsun.
3: Beşiktaş altyapısıyla ünlüydü. Beşiktaş 2000 yıllarına kadar gayrimenkul açısından da Türkiye'nin en önemli tek kulübüydü. En önemlisi malları, mülkleri vardı. O günden sonra bir tek çivit takılmadı. Bir tek stat yıkıldı, yerine yapıldı. Yani şimdi ben eskisi gibi eski günler olsun istiyorum.
0: O zaman ne yapalım? Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra sevgili Tuba'yla tamam, sohbetimiz devam edecek. Tamam, kısa bir reklam aramız var.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Tuğbacı Bayramoğlu'da sohbetimiz devam ediyor. Abi günaydın, İzmir'den sonuçlu Ahmet. Abi Mehmet Ali Aydınlar gelirse 50 yıllık Fenerbahçe taraftarlığımı sonlandırırım. Bu da kanıtı demiş. Yıl 1976, bir resim paylaşmış. Sevgili Tuğba, bugün Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı var. Tabii evet. Beşiktaş biraz da erken oynuyor. Nedenini belki bilmeyenler, sen biliyoruz da bilmeyenler açısından neden erken oynadığını anlat. Ondan sonra yavaş yavaş maça dönelim. Neler söylersin sevgili Tuğba?
3: Aynen öyle. Şimdi 20 Mayıs'ta biliyorsunuz Beşiktaş'ın stadında UEFA finali oynanacak. Dolayısıyla da Beşiktaş'tan, kulüpten, yani bu stat
0: erken alması gerekiyor.
3: İstenmişti. Erken istendi. Bir 10 gün, bir hafta 10 gün önce istendi. O yüzden normal şartlarda önümüzdeki hafta oynanması gerekiyordu yarı final maçı. Bir hafta öne çekildi.
0: Onu tekrar söyleyelim. Yarı final maçından dolayı ne kadar güzel bir şey. Ülke tanıtım açısından da ne kadar,
3: evet,
0: güzel bir şey değil mi?
3: Ama
0: bir de Beşiktaş'ta da Boğaz'ın en güzel yerinde.
3: Biliyor musun? Dilek diliyorsun. senin ülkende oynanan bu UEFA finalinde neden Beşiktaş oynamadı?
4: Evet.
3: Hadi geçsin Fenerbahçe oynamıyor. Niye bir Türk takımı final oynamıyor?
4: Maalesef.
3: Biz yıllardır deli gibi dehşet dehşet paraları yabancı futbolculara veriyoruz da gelip UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapabiliyor muyuz ülkece?
4: Maalesef bir şey yapamıyoruz. Doğru söylüyorsun. Doğru.
3: Ben mesela bunu da sorguluyorum.
4: Şöyle bir yandan da mesajlar. Bu akşam kupaya dönmek istiyorum sevgili Tuğba. Neler söylersin? Çünkü Beşiktaş şu anda kupaya kilitlenmiş vaziyette. Doğru söylüyorum,
3: evet,
4: değil mi?
3: Evet, kupaya kilitlendi.
4: Hedef anlamında. Hedef anlamında.
3: Hedef anlamında kupaya kilitlendi. Bir kez daha anlatalım. Beşiktaş eğer kupayı alır ise UEFA gruplarına girmeden önce tek önerim oynuyor ve grup maçlarına kalıyor. Yani bir tane maçı geçtiğinizde grup maçlarına kalıyorsunuz. Bu da para demek. En az grup başlarına kalınca maç yapıyorsunuz, avantaj sağlıyorsunuz. Ortalama bir 20 milyon euro gibi birkaç maç kazandığınızda bir gelir, 20-30 milyon euro gibi bir gelir de elde etmiş oluyorsunuz. Ya bu arada futbolcu transferi ne derse etkileyen bir şey. Ve bir ayda geç sezon açıyorsunuz. 28 Temmuz'da maç yapıyorsunuz. 28 Ağustos'ta. Diğer türlü ise sadece kupa alamazsa, ligi de 10. sırada bitirirse konferans ligine gidebilir. Onda da bir ay erken 28 Temmuz'da bir açılır ve 3 tane ön eleme oynar. Geçen sene yaşadığımız süreçler. Bu da zaten Avrupa kupalarında iyice işi zora sokan bir şey. Konferans kupası da UEFA kupası gibi gelirleri yüksek değil. Böyle de bir süreç yaşıyorsun. O yüzden Beşiktaş için ligi de 4. sırada artık bitireceği için çok önemli bir şey kupa. Türkiye kupasını almak. Bir de tabii ki hem başkanın yönetiminin 1,5 yıl oluyor yönetim görevde. Bir kupa yok. Sergen Yalçın için de yönetim için de önemli bir şey. En azından kupa aldık diyebilmek adına.
4: Mustafa Demirkaya, onu sana söyleyeyim. Demin Tuba dedin ya 3 Temmuz'daki o neydi, Araboğan, Helvacı bile, evet. Biri daha vardı. İlhan Helvacı. Ebru Köksal vardı. Bize bağlamaya çalışıyordu. Yok, o 3 Temmuz'dan sonra bu arkadaşlar kulüpte görev aldılar. Onu söyledi. Sakın yanlış anlama sevgili Mustafa Demirkaya. Tuba'nın söylemiş olduğu oydu.
3: Galatasaray kulübünde çalıştılar.
4: Efendim?
3: Ama sonra Galatasaray kulübünde çalışmaya başladılar.
4: Galatasaray kulübüne başladılar tabii, CEO olarak başladı.
3: Evet,
4: Araboğan CEO olarak başladı. Sevgili Tuba, demin de şunu sana sordum. Evet, bu akşam Beşiktaş açısından çok önemli. Tabii avantaj da şöyle, yarı finali kendi sahasında oynayacak galiba, değil mi? Öyle biliyorum ben.
3: Kendi sahasında kura çekiminde o avantajı vardı Beşiktaş'ın. Hem çeyrek finali, zaten grubu lider bitirdiği için çerek finali kendi sahasında oynadı. Hı-hı. Hem de kura çekimine göre yarı finali de kendi sahasında oynadı. Ben bu akşam Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum yani.
4: Ümidim var. Ümidim var yani.
3: Yok, var tabii yani. Rahat bir maç. Motivasyonu
4: yüksek bir maç.
3: Yani ligde motivasyon düşüklüğü yaşadılar da bari bir zahmet bir tane kupa maçında da yaşamasınlar. Türkiye Kupası finali de Antalya'da oynanacak.
4: Evet, final Antalya'da.
3: Aynen, final Antalya'da. Tahminimle işte 11'i de söyleyeyim istersen.
4: Zahmet olmazsa siz efendim, buyurun, dinliyoruz.
3: Ersin.
4: Ben bugün baktım gazetede, Tuba duyuyor musun, Tuba'ta mı?
3: Duyuyorum. Duyuyorum.
4: Gazetede baktım, istersen ben sana oradan söyleyeyim. Sen de doğru veya değil de hemen bu. Kalede Ersin gözüküyor. Morella, Agbadu, Dijalo, Rıdvan, Endidi, Olaytan, Orkun, Çerni, El Bilal ve Oh 11'e çıkması bekleniyor Beşiktaş'ın. Ne diyorsun?
3: Aynen. El Bilal ve Oh. Evet.
4: Raşika'nın da uyluk ayak kemiğinde bir ödem tespit edilmiş. Ödem kırığı tespit edilmiş galiba, değil mi? Kemik ödemi tespit edilmiş.
3: Antep maçında hazırlanırken, ısınırken yani maça çıkamamıştı. Hı-hı. Onda da öyle hafif bir sakatlık var. Ama zaten Raşika ile 11'de çıkmazdı. Çünkü önemli bir maç. Bence zaten o Raşika Antep maçında oynatır. Yani bu maçta zaten oynatmazdı.
4: He, oynatmazdı diyorsun.
3: Yani 11'de oynatmazdı demek istiyorum.
4: Hı hı, anladım. Devam edelim sevgili Tuğba. Sayın Başkan, Sayın Serdar Adalı şarj olan toplar yeniden gündemde diye bir manşet var bugün. Serdar Aralı bir istek yazı göndermiş Futbol Federasyonu'na. Çipli topla ilgili bir istekte bulunmuş. Beşiktaş Başkanı Serdar Aralı gelecek sezon için dikkat çeken bir karar aldı. Adalı Kulüpler Birliği toplantısında çipli top uygulamasının yapılması yönünde bir yazı göndermiş. Ne diyorsun bu çipli topla ilgili? Çipli top sisteminde topun içindeki sensör pas veren oyuncunun topa ilk temas anını tespit edip VAR merkezine gönderiyor. Yapay zeka offside olup olmadığını anında bildiriyor. Bu anlamda tabii Beşiktaş çok sıkıntı yaşadığından dolayı Sayın Başkan...
3: Çizgiyi geçip geçmediğini de.
4: Efendim?
3: Çizgiyi geçip geçmediğini
4: evet, de. Onu da evet aynı şekilde.
3: Aynen öyle. Bu hafta işte Trabzon maçında yaşandı. Serdar Akçay'la hani anlatıyordu.
4: Evet.
3: Yani aslında pahalı, zor bir teknoloji değil. Zaten mevcut VAR sistemi var, kullanıyoruz. Sadece toplar gelecek, sisteme entegre edilecek. Hı hı. Bu kadar büyük paraların döndüğü yerde madem her bir şey yapılıyor,

0: da bunun daha gelişmiş teknolojileri de kullanılacak. Zaten orada göreceğiz. Bu konuşulunca, tartışılınca da ben federasyonun önceki sezona böyle bir şeyle başlayacağını düşünüyorum. Zaten yapılsın. Zaten var sistemi var yani.
1: Evet, selam Almanya Füsen'den Tuba Hanım'a sevgiler demiş, saygılar demiş. Cengiz Han Bey göndermiş. Füsen, Almanya Füsen. Füsen'e gittin mi Almanya'da?
0: Ben bir Füsen. Füsen. Almanya'da ama çok ötesi havalimanında bir görevli tanımıştı beni. Almanya'da Berlin'den dönerken.
1: Çok kamplara gittik Almanya'ya, onu da söyleyelim yani. Bir de Almanya'da çok fazla Türk de çok çalışıyor. Çok onu da söyleyelim. Evet. Çok çok fazla Türk var.
0: Ve şeyler, gurbetçilerin o şeyini çok seviyorum. Şimdi takıma bağlı,
1: çok sıcaklar ya,
0: evet, ülkeye yani. Bağlılık gibi ya, takıma bağlılık. Ülkeye ayrıca ülkeye bağlılık gibi oluyor. Onlar daha da bağlı oluyorlar. Öyle söyleyeyim
1: evet.
0: Yani.
1: İnanılmaz. Özellikle maçlarda da çok acayip destek veriyorlar. Gurbetçi vatandaşlarımızı bir kez daha sevgi ve saygıyla anmak istiyorum. Neden? Hakikaten yalnız bırakmıyorlar gurbette takımlarımızı. Doğru mu? Kamplarda
0: doğru,
1: olsun, kamp olsun.
0: Hayır yani böyle gönülden bağlılar, sürekli çok iyi takip ediyorlar. Sosyal medyada da çok takip ediyorlar. Ülkeye bağlılık gibi oluyor. Biraz memleket özlemi, takım şeyiyle birlikte, duygusuyla
1: özlemiyle
0: birlikte
1: beraber,
0: birleşiyor. Aynen öyle.
1: Evet, devam edelim. Merhaba Trabzon'da.
0: Bilet fiyatları yüksekti. Bu çok tartışıldı, eleştirildi. Benim de bir haberim var. Bazı kategorilerde, çünkü UEFA finali 3 kategoriden sadece satışa çıkarttı. Hı hı. Yani 65 euro, 40 euro, 65 euro ortalama bir yerde izleyebiliyorsunuz. Bu da işte diyelim ki 3-3,5 gibi bir para yapıyor. Beşiktaş'ın şu anki mevcut Alanya maçındaki bilet fiyatları daha yüksek UEFA finalinden.
1: Hmm.
0: Yüksek bilet fiyatları çok eleştirildi birkaç gündür. Ama bugün yani satışlar dolmuş mudur onu tam olarak ben de bilmiyorum.
1: Akşam belli olur. Ernest Muçi'de son durum ne?
0: Bugün
1: bir görüşme olur mu? Ne diyorsun?
0: Hayır. O görüşme 9 Mayıs Cumartesi günü olacak. Çünkü Beşiktaş Trabzonspor'la kendi evinde karşılaşıyor. 10 Mayıs'a kadar da Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu değerlendirme süreci. 9 Mayıs'ta görüşülür. Bir haftalık falan bir zaman istenir, bir iki haftalık belki bir süreç uzanabilir, onu bilemem. Ama Trabzon yöneticiler gelecekler ve Beşiktaş'ta görüşecekler. Ancak Trabzonspor Ernest Muçi'nin ücreti yüksek geliyor.
1: Bonservis ne istiyor,
0: evet,
1: hatırlıyor musun bonservisi?
0: Toplamda 8,5 buluyor önceki ödemelerini de düştüğünüzde. Orada biraz indirim isteyeceklerdir.
1: Bir dakika, Trabzonspor 10 Mayıs'a kadar 8,5 milyon euro bonservis ilk taksini ödemezse opsiyon ortadan kalkacak diye bir haber var.
0: Aynen.
1: Senin dediğin
0: aynen
1: doğru.
0: Öyle.
1: Yani evet. 850 bin euro gibi şey tahmin ediyorum,
0: evet,
1: değil mi?
0: Yani işte o 9 Mayıs'ta görüşecek onu evet, taksitliydi bu arada, doğru. Taksitliydi bonservisi, yani direkt net peşin para değildi. Ama Trabzonspor bütçede biraz daha böyle ekonomik olarak geçen sene çok dikkat etti. Muçi Trabzon cephesine de sorduğunuzda son haftalarda çok eski formu yok. Hani bu aralar böyle çok yine bir her maçta gol atıp takımı kurtarsa belki değerlendirebilirdi. Bir ara yurt dışından teklifler gelirdi deniyordu. O teklifleri net alırsa Trabzonspor yine kullanır, satabilir, gönderebilir. Ama fiyatta indirim isterlerse Beşiktaş'ta o fiyatları öyle bir oyuncu bulamaz. Kalsın diyebilir. Ama buradaki sıkıntı şu, Beşiktaş hani satmayabilirdi de, fakat Sergen Yalçın istemiyor. Yani Muçi bende yok dedi ya. Sergen Hoca fikrini değiştirirse işin rengi farklı olabilir. Sergen Hoca'ya soracaktır yönetim. İstiyor musun? Orkun'un yanına değerlendirmek istiyor musun diye. Yani Sergen Yalçın okey derse Trabzonspor'un indirimini falan kabul etmez Beşiktaş yönetimi.
1: Peki Cengiz Ünder'de son durum ne?
0: Cengiz Ünder hep söylüyorum. O bonservisini falan alması Beşiktaş taraftarı isyan eder.
1: Ama hoca
0: yani
1: çok istiyordu.
0: Ünder'e çok şans verdi Sergen Yalçın. Sergen Yalçın Cengiz Ünder'e verdiği şansı hiçbir futbolcuya vermedi diyebilirim yani. Bu kadar net söylüyorum. Ama o da bir var.

0: gösteremedi. Yani üzerine çok çok bir şey, aman aman bir şey katamadı. Sadece ben söylüyorum yani, bonservisi olmaz. Maaşında indirime giderse yerli oyuncu kontenjanından belki. Onun dışında öyle bonservis falan verilirse Beşiktaş taraftarı tepki gösterir.
1: Vasquez, Kolombiyalı kaleci de son
0: Güzel
1: dönemde.
0: vardı yani, bir kere oynadı, fena kaleci de değil, ama kullanmayacaklardır. Jota Silva'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacaklar Beşiktaş. Yani
1: 17
0: bu
1: milyon değil mi?
0: yıldızlar, evet, ve Sergen Yalçın denemiyor. Yani deneyince hoş oynuyor ve gol de atıyor ama öyle bir opsiyonu
1: El Bilal
0: kullanmazlar.
1: Ture.
0: Ya onun
1: Onun da 15
0: da
1: milyonmuş galiba ya. 15
0: 15
1: milyon.
0: milyon, aynen 15 milyon maç sınırı vardı, onun da belli bir şey. Ben onu da çok kullanacaklarını düşünmüyorum.
1: Ha, kalma ihtimali düşük mü diyorsun? Ya kalmaması mı?
0: Kalabilir. Net bir şey söylemek istemiyorum. Biraz da şeye bakacaklar. Şimdi şuradaki sıkıntı da bu. Buradan planları yapıyoruz da Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı almasındaki planlama farklı olacaktır. Çünkü neden? Zaten sezonu geç açacaksın. Çok fazla acele etmeyeceksin. O arada düşünürsün, taşınırsın. Daha dikkatli iş yaparsın.
1: Ama Dünya
0: Ama
1: Kupası da var. Şimdi birçok futbolcu Dünya
0: bu da Dünya
1: Kupası'nda,
0: Kupası
1: ama
0: var.
1: şimdi
0: Ben
1: Tuğba
0: de şunu
1: şunu
0: söylüyorum.
1: söyleyeyim, şunu söyleyeyim, şunu söyleyeyim. Dünya Kupası'nda da şimdi birçok futbolcu erken imza atmak istemez. Kendini orada gösterip fiyatını daha yükseltmek isteyen birçok futbolcu
0: Aynen
1: var.
0: öyle. Dünya Kupası'nda kimse imza atmak istemez. Atmayacaklardır ve Dünya Kupası'nda oynamayacak futbolcuyu niye alalım? Bana ne yani? Niye para verirsin? Dünya Kupası'nda oynamayacak yetenek de değilse bir futbolcu, atıyorum misal. Hani gidemeyen bir ülke dışında söyleyeyim. Tabii futbolcu yetenekli ülkesi gidememişti. Şimdi İtalya gidemedi diye İtalyan futbolcuyu yok sayamayız. Pardon, yani yanlış bir şey söylemeyeyim orada. Kelime yanlış anlaşılmasın. Ama birçok futbolcu için Dünya Kupası sonrasında transfer sezonu hareketlenecek. Ya Orkun orada müthiş bir varlık gösterir. Orkun'a teklif gelebilir. Her şey olabilir yani.
1: Doğru.
0: Orkun gibi gelirse o zaman bu çile kalsın denilebilir.
1: Doğru.
0: Anlatabiliyorsun
1: Doğru.
0: yani,
1: Doğru.
0: plan, evdeki hesap bazen çarşıya uymuyor. Dünya Kupası da transfer döneminin seyrini
1: Çok
0: değiştirecektir.
1: değiştirecek. Fiyat anlamında değiştirecek. Kulüpleri bayağı da zorlayacak bir süreç
0: Kulüpleri
1: yaşanacak.
0: zorlayacak.
1: Tabii.
0: Evet, zaman kısalıyor. Yani Temmuz ortası oluyor. Bir de futbolcu yani kupadan dönüp tatile gitmek isteyecek.
1: Tabii kamp anlamında söylüyorsun, hazırlık
0: Hani
1: anlamında söylüyorsun.
0: oraya hazırlık kampı olmayacak. Dünya Kupası'ndan dönecek. Kendi tatil yapmak isteyecek vesaire.
1: Doğru.
0: Temmuz ayı çok hareketli geçecek.
1: Peki. Tuğba çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için.
0: Ben
1: Son olarak eklemek istediğin bir
0: teşekkür
1: şey var mı? Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
0: ederim. Yok. Başarılar diliyorum. Bu akşam ben Beşiktaş'ın finale kalacağına inanıyorum. Öyle söyledim
1: Çok
0: size.
1: teşekkürler.
0: Görüşmek
1: Görüşmek üzere.
0: üzere. İyi yayınlar.
1: Evet,
0: Bay bay.
1: hattımızda spor yazarı sevgili Tuğba Cibayramoğlu vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
8: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor! 0538-052-1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Radyo Spor'a Hat-Trick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam. Bugün de yine Genç abiyle birlikteyiz. Yaklaşık bir saat boyunca da sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Ali abi bu hafta izinde, siz sormadan, merak etmeden paylaşayım.
1: Az önce söylendi zaten.
0: Engin abi de yukarıda onunla karşılaştım. Evet. Yayında mı söylendi? Hmm. Niye söylendi?
1: Sordular çünkü.
0: Ha şey, Kerim abi mi sordu?
1: Yok, bir mesaj geldi. Mert tatilde bir numara, Ali Allah iki Allah. Numara diye.
0: Ha.
1: Evet.
0: İyi, yavaş yavaş bu fark ediliyor. Yani tamam, ben bir numarayım, onu şey yapmıyorum artık, itiraz etmiyorum. Gerçi yazın sen bayrağı tekrar benden devralabilirsin.
1: Ben sprint atacağım ben.
0: Sen bayağı iddialısın o konuda. 3 hafta evet. Üst üste olmayacaksın. Ben hayatımda 3 hafta üst üste olmadığım dönem olmadı. Yani çocuğum doğdu, ben 2 hafta.
1: Benim en uzun aldım. Tatilimi sana söyleyeyim.
0: Sen ilk geldiğinde de 3 hafta yaptın.
1: Tabii.
0: O zamanla denk gelmişti.
1: O tam Amerika. 21 gündü. Pardon, o 19 gündü ya da 20 gündü. Bu 22 gün.
0: Hmm, geçiyorsun.
1: Bu
0: yani.
1: 22 gün. 2 gün geçiyorum onu.
0: 19'a 22 3 ediyor ama.
1: 19'a 22 3 ediyor. Yok, ya ilk gittiğimde 19 günlüğüne gittim.
0: Tamam, sonra 22 dedin.
1: Şimdi 22. 20. Bu seferki 22 gün.
0: Tamam, 22'den 19 çıkınca 3 kalmıyor mu? Sen niye 2 gün dedin?
1: Ha işte tam bilmiyorum yani, bir aşağı bir yukarı olabilir yani.
0: Hı, şimdi anladım. Tam sayı olarak bilmiyorsun.
1: Ama tabii bunda yani işte şeye çok üzülüyorum. Maçlar hafta sonuna denk gelmese, maçlar için bir bağlantı sabah yayını yapmak çok istiyordum ama iki tane maç cumartesi pazara denk geliyor.
0: Evet, bir maç cuma günü, o da sabaha karşı 5'teydi yanlış hatırlamıyorsam.
1: Onu ben de izlemem dermişim Amerika'dayken.
0: Amerika'da artık senin saat bahanen
1: tabii canım,
0: yok.
1: Normal.
0: Bizim var, saat bahanemiz de.
1: Öbür ikisi 7-7.
0: Bir tanesinin saati tekrar değişmişti.
1: Aa,
0: bir saat.
1: Galiba değişti biri.
0: Böyle bir ileri mi alındı, geri mi alındı, tam aklımda kalmadı. Daha tabii ki daha çok var maçların oynanmasın ama senin Amerika'da saatle ilgili bir şeyin
1: sıkıntın
0: olmaz.
1: Olmayacak.
0: Sıkıntın olmayacak.
1: Hatta sabah 7 yayında da en dinç bir şekilde ben telefonla katılırdım.
0: Değil mi?
1: Tabii akşam 6 mı oluyor, 8 mi oluyor, öyle bir şey oluyor.
0: Yok canım, o kadar da değil.
1: Öyle öyle. Siz de sabah 7 iken San Francisco'da akşam 8 oluyor.
0: 11.
1: 11 saat.
0: 11 saat. Vay. Evet, o güzelmiş aslında.
1: Çok güzel olacaktı.
0: Sen hafta sonu yayınlarına bağlanırsın. Orada
1: ama
0: da.
1: Hafta sonu da 11'de başlıyor. Bizde 12 oluyor. Beni 12'de bulabilirsen gece. Amerika'da.
0: Amerika'da 12'de. Hmm. Neyse. Bakalım artık bir plan program yapılır orada.
1: Paraguay ve Amerika maçına kesin gidiyorum.
0: Hı hı.
1: İkinci tur işte artık nerede oynanacaksa. Ya o da çok büyük bir ihtimalle San Francisco'da, yani birinci ya da ikinci bitireceğimizi varsayıyorum. Bunlardan bir tanesi San Francisco'da, ki benim kalacağım yer zaten San Francisco. Benim yani base'im, kamp kuracağım yer San Francisco. Los Angeles arabayla 6.5-7.5 saatte gideceğim Amerika maçına. Planı yaptım ya, Santa Barbara'da kalacağım bir gün.
0: Hı hı. Sonra geri mi döneceğim?
1: Sonra geri geleceğim yine
0: arabayla
1: kampa San Francisco'ya. İkinci tur maçı işte ya San Francisco'da olacak. Üçüncü olmayız. Üçüncü olursak, çünkü Texas'ta mı, Houston'da, Texas ikisi aynı da yani farklı şeyler. Orada olacak. Ki oradaki yerim bile hazır.
0: Hı.
1: Olur da üçüncü olursak oradaki yerim de hazır. Ama ya San Francisco birinci olursa, katılamıyorum neredeydi. Boston muydu? Yani Amerika sınırları içerisinde ve gidebileceğim bir yerde. Yani ikinci tur maçını da bekleyeceğim nasıl olacaksa.
0: Ama sonrası için artık
1: ikinci tur maçı bittiği an geri geliyorum. Zaten kesinlikle. İkinci tur maçı işte birinci olursak işte 30'u atıyorum şu anda. İkinci olursak ikisi falan gibi bir şey. Ben üçünde dönüyorum hemen.
0: Hı hı.
1: Yani ikinci tur maçını oynadığımız gibi dönüyorum.
0: Peki devam edersek kalma şeyin yok mu?
1: Kal.
0: Planında değişiklik olmayacak
1: yok,
0: mı?
1: Yok, sanmam. Yani
0: sen ya, ama orada o havayı aldıktan sonra ya bir değişebilir.
1: Ama bak, bir hevesimi almış olacağım. Tabii yani çeyrek finale çok çok isterim gitmek de. İşte Ali Yerim.
0: Ya ondan dolayı sen.
1: Ya zaten 20 küsür gün ama yorulurum da Mert. Ya,
0: özler yani misin ülkeni? Oluyor mu sende homesick?
1: Ya gittiğim arkadaşıma gidiyorum ben. Çocukluk arkadaşım orada yaşıyor benim. Geçen sefer de 20 gün 19 gün neyse gittiğimde ona gitmiştim. Yani hiç yabancılık çekmiyorum. Hani çok, hı-hı, çok rahat yani.
0: Ama arkadaş farklı, oradaki yaşam farklı sonuçta. Amerika toprakları içindesin.
1: Yani.
0: Buradaki keşmekeş bilmiyorum orada nasıl
1: ya
0: Amerika'da.
1: Ya tatil olduğu için Ya insan tatil yaparken evini özler mi? Özlemez yani. Hani tamam. Benim şimdi İngilizcem benim ana dilim gibi. Hiç sıkıntı çekmiyorum. Sosyalim. Gittiğimde hemen biriyle tanışıyorum, ediyorum. İşte Santa Barbara'ya gittik. Hatta Santa Barbara'daki o tanıştığım, günübirlik tanıştığım o iki arkadaşım bizde kalmazsan darılırım falan diyorlar şimdi. Yani ama şimdi oraya tatil için gitmek ayrı. Bir de çalışmak ayrı. Yani sonuçta zengin olsam Amerika'da giderim, yaşarım. Ama çalışmak lazım, para lazım.
0: Peki tatilde sen evi özlemiyor musun? Ya tatilde de ben zaman zaman oluyor uzadığında tatil. Evi ya özlediğim
1: gittiğin
0: oluyor.
1: Yerden, ben gittiğim yerden memnun değilsem.
0: Memnunsa bile insan
1: yani
0: bilmiyorum.
1: Yani iki haftada, üç haftada da özlenmez ki.
0: İnsanın evi özlenir
1: ya. Ya özlenir tabii.
0: O
1: alışkanlık. 2-3 haftada değil yani.
0: 2-3 haftada değil mi?
1: Yani. Şimdi mesela düşünsene Amerika'ya gideceğim 12 saat. Yani 5 günlüğüne mi gideyim?
0: O da olmaz canım, Amerika'ya gitmişken yani. Dediğin gibi. En az 2 hafta olması lazım zaten. Yani. Sen 3 hafta dolu dolu geçeceksin. Valla senin adına heyecanlıyım ben de.
1: Valla ben de çok heyecanlıyım.
0: Dünya kupası tecrübesi yerinde.
1: Ya bir de benim için, ben sevdiğim bir yer benim Amerika.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla.
0: Arka bahçe.
1: Ya evet, ben yabancısı değilim. Yani Amerika, çocukken orada 1,5 sene okudum. Gerçi ilkokuldu ama. Yani...
0: Bilmeyenler vardır büyük ihtimal senin hikayenin de. Yani.
1: İşte babamın subayken bir tane kurmay, akademi kurmay bölümündekiler bir sınava giriyorlar. Albay, bütün Karadeniz, hava ve jandarma. Hı hı. Onun birincisi Amerika'ya çok özel, çok eski bir okula, üniversiteye, eğitime gidiyor. Her sene bir kişi. Babam kazanmış o sınavı. Ben bir anda ilkokul 4'te kendimi Amerika'da buldum. Okulum çok güzeldi. Yaşadığım yerle yürüme mesafesi. 10 dakika yürüyerek gidiyordum okula, 10 dakika geri geliyordum. Abim lisede okuyordu. Abim daha bile yakındı.
0: Giderken İngilizce biliyor muydun?
1: Hiç bilmiyordum.
0: Orada mı öğrendin?
1: Hiç. Hello demeyi bile bilmiyordum. Ya sana bir müthiş bir hikaye anlatayım mı?
0: Tabii.
1: Babam okula gideceğim ilk gün. Oğlum dedi, okula gideceksin yarın sabah dedi. İşte, ne diyeceğini biliyor musun dedi. Ya bak, hello'yu bile bilmiyorum yani. O kadar İngilizce bilmiyorum.
0: Açsaydın Google'a sorsaydın.
1: Google mu? 1988.
0: Allah Allah. Translate'den şey yapsaydın.
1: Google'ı bulmaya çalışabilirdim
0: Allah
1: belki
0: Allah.
1: Ama.
0: Sen de gelince abi.
1: Sonra dedi ki, oğlum dedi, öğretmen dedi sizi tek tek ayağa kaldıracak. Sınıf tanıtımı işte... İşte diyecek ki, merhaba benim adım Patrick, merhaba benim adım Sarah. Sen de diyeceksin ki, hello, my name is Genco, I come from Turkey. Yani merhaba, ben Genco, Türkiye'den geldim, bunu ezberle otur dedi. Hı-hı. Ben de tamam dedim. O herkes konuşuyor hakikaten. Öğretmen bazı ekstra sorular soruyor falan. Ben hiçbir şey anlamıyorum tabii. Sıra bana geldi. Ben robot gibi kalktım. Hello, my name is Genco, I come from Turkey dedim. Hı-hı. Oturdum. Kadın da tabii, ben yabancıyım, aa dedi, yani böyle olmaz falan, vücut dilinden anlıyorum. Ayağa kalk dedi, biraz daha konuşalım, biraz daha kendini tanıt. Ama hiçbir şey anlamıyorum. Sonra en sevdiğin yemek ne demiş bana, tabii onu da anlamıyorum. Sonra saymaya başladı, bunlar bana tabii tanıdık geldi. Hamburger, cheeseburger, pizza dedi. Ben de dedim ki, herhalde öğle vakti, yemek vakti dedim. Amerika çok zengin yer. Yemek soruyor dedim. No thanks dedim.
0: Almayayım.
1: Bütün sınıf. Mert bana nasıl gülüyor biliyor musun? 30 kişi bana böyle ağzın içiyle gülüyor yani böyle. Kadın böyle yüzünü kapattı. Eyvah dedi, tamam dedi, tamam sen otur dedi. Biz seninle sonra anlaşacağız falan. Ben dedim no thanks, aç değilim yani. Kahvaltımı etmişim, gitmişim.
0: Sonra nasıl peki adapte oldun da?
1: Sana bir şey diyeyim mi Mert? Tabii orada. Çocukken ben de inanamadım. 2 ay geçmemişti daha. Bak abartmıyorum, 3 ay değil, 2 ay geçmemişti. Abim dedi ki, İngilizcen ne alemde dedi. 9 yaşındayım. Dedim bayağı anlıyorum, konuşuyorum dedim. Hadi gel konuşalım dedi. Ya abimle bayağı İngilizce konuştum. O an hiç unutmuyorum. Dedi ki, sen dedi bayağı olmuşsun dedi yani. Dedi ki, baba tamam dedi, bu yani olmuş dedi. Ve ben 3. ayda falan herkesle bir Amerikalı gibi sohbet ediyordum.
0: Sınıfında Türkçe konuşan biri
1: yok.
0: Yok,
1: yok.
0: Hocan Türkçe bilmiyor. Hayır. Sen İngilizcenin iyisini bilmiyorsun.
1: Evet.
0: Buna rağmen bir şekilde.
1: Duya duya bir şekilde sünger gibi beyin absorbe etti. İnanılmaz bir şekilde.
0: Mucizevi bir şey ama.
1: Ama belki dile de yatkınlığım olabilir. Çünkü o günden beri benim İngilizcem, Amerika'dan döndüm, hala ana dilim gibi.
0: Ya küçük yaşta tabii dile daha çok insanın yatkınlığı oluyor. Hep klişe söylenen şeylerden biridir. Hani yaş aldıkça yeni bir dil öğrenmek çok zorlaşıyor ama küçükken bebekler de sonuçta hiçbir şey bilmiyorlar. Hı-hı. Ama duya duya onlar da bir şekilde konuşmaya başlıyorlar. Ya mucizevi gibi bir şey ama çok... Normalde aslında. Hani ben şaşırıyorum 2 ayda öğrendiğini ama aslında başkası da 2 ayda, 3 ayda en kötü Örnebilir yani tek kelime
1: ama
0: bilmeden.
1: Ama tabii şu sorun çok önemliydi. Mesela dil kursuna gönderiyorlar aileler çocuklarını. Ama orada dil kursu olduğu için zaten orada atıyorum 4 tane Türk oluyor. İşte 5 İtalyan oluyor. Onlar hepsi kendi aralarında kendi dillerini konuştukları için ben öğrenmek zorundayım.
0: Ya seninki daha bence
1: ben öğrenmek zorundayım.
0: İyi yani. Bir öğrenme stili.
1: Evet evet.
0: Seninki çok aynen. Daha kalıcı
1: ben
0: olur.
1: Ben sınıfta 2 tane 3 tane Türk olsa biz onlarla lay lay lom konuşuruz ve ben 2 ayda öğreneceğim. Belki 5 ayda öğrenirdim.
0: Bir kitap okumuştum geçen sene. Cahil Hoca diye bir ismi var kitabın. Bayağı da etkilendiğim kitaplardan biri. Mealen anlatacağım. Fransız bir öğretmen var. Hollanda'da eğitim verecek Flemenkçe. Ama Fransız öğretmen Flemenkçe'nin F'sini bilmiyor. Öğrenciler de Fransızcanın F'sini bilmiyorlar. Bunlar nasıl anlaşacaklar ya da öğretmen nasıl bir şey öğretecek? Bir tane bir dergi var herhalde o dönem için ya da kitap Telemak diye. Onun hem Fransızcası hem Flemenkçesi var. Tercüme. Ve onun üzerinden çıkarak o kalıpları ezberleyerek öğrenciler Fransızca öğrenmeyi başarıyorlar. Hoca dediğim gibi Flemenkçe bilmiyor. Öğrenciler Fransızca bilmiyor ama o kitap ya da dergi sayesinde orada motomot çevirerek yani Fransızca bir cümlenin karşısında Flemenkçesi var. Öğrenciler de Flemenkçe bildiği için Flemenkçeyi okuduklarında Fransızcayı anlıyorlar.
1: Evet.
0: Böyle böyle o dili çok iyi şekilde öğreniyorlar. Yani senin öğrendiğine benzer bir metot. Yani sen de öğretmeninle bir dil ortaklığın yok sonuçta. Anlamıyorsun hiçbir
1: tabii,
0: şekilde ama bir şekilde o öğrenilebiliyor.
1: Bir de tabii ilkokul 4 olduğu için şimdi onların da okuduğu şeyler İngilizcesi çok zor olan dili özel böyle bir hani nasıl diyeyim belli bir branşın jargonu değil yani. Hı hı. Hani onlar da okumayı öğrenmişler. İşte hecelemeyi öğreniyorlar. İşte spell etmeyi neyse o harf harf falan. Hı hı. İşte İngilizce'de dil bilgisi falan öğreniyorlar. Ben onlar esnasında ben de onlar gibi pıt diye öğrenmişim.
0: 14-14 bir aramıza gidelim.
1: Var mı güzel mesaj?
0: Vardır. Bakamadım sohbetten. Gözümü şey yapamadım oraya çeviremedim. Sohbet keyifliydi. Bir araya gidelim reklamda bakalım. Hem mesajlarla hem gündemdeki diğer konularla devam ederiz sonra.
2: Mertelam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14-16 saatlerimiz, dinleyicimiz Mehmet. Siz sohbete devam edin, spor konuşmayın. Bugün sohbet daha iyi geldi. Genco abi hikaye gibi anlatıyor valla. Güzel geliyor demiş son gelen mesajlardan biri bu.
1: Hikaye gibi zaten, kaç yıl geçti? 88 yılıydı.
0: Ben doğduğum yıl. Fuat Aydın San Francisco'da dolaşırken Carl Malden, ben tanımıyorum ama Michael Douglas'a selam söyle demiş. Çocukken ne severdik be demiş San Francisco sokaklarını. Michael Douglas'ı biliyorum da Carl Malden.
1: Benim Bolu Dağı'nda bir otobüs tesisinde böyle bir hikayem var. Bu çok komik. İlkokuldayım ve Naim Süleymanoğlu'nun fişek olduğu zamanlar, Seul Olimpiyatları, işte 88-92, ondan arasında ben ilkokuldayım. İşte yemeğimizi yedik, annem, babam, ben. En son işte arabaya binmeden önce tesislerde bir tuvalete girilir ya, el yıkanır falan filan. Ben ellerimi yıkadım, çıktım, annem babamı beklerken bir baktım Naim Süleymanoğlu geliyor. Öleceğim heyecandan, öleceğim yani. Ve bana bakarak bana gelmeye başladı. Çünkü ben ona çok büyük bir hayranlıkla bakıyorum. Herhalde şu çocuğum ya, bana geliyor işte nasılsın falan diyecek diye. Bekliyorum böyle, bakıyorum, geldi. Merhaba dedi, merhaba dedim. Bizimkiler nerede dedi. Ben de annem babamı düşünerekten tuvaletteler dedim. Dedi ki söyle arabanın orada bekliyorum dedi. Tamam dedim. Gitti. Babam çıktı. Dedim ki Naim Süleymanoğlu bizi arabanın orada bekliyormuş dedim. Oğlum ne diyorsun dedi. Tabi arabanın orada Naim Süleymanoğlu yoktu. Yok. Beni biriyle karıştırdım evet, muhtemelen. Ama benim için de inanılmaz komik bir an oldu bu.
0: Tek gördüğün şey o mu oldu Naim Süleymanoğlu? Tek,
1: tek oydu. Tek oydu evet. Ama inanılmazdı yani böyle şey, hani İngilizce'de bir terim vardır ya, starstruck. Yani elim ayağım tutuldu yani onu gördüğümde. O kadar heyecanlandım yani.
0: Bir dinleyicimiz Barış abiyi sormuştum ama demiş. Kendisi şu anda burada yok. Barış abi onu söyleyeyim hani şey gibi, sen kapıyı tıklatıp Barış abi burada mı gibi olmuş soru.
1: 200 katta olabilir.
0: Evet 200 katta olabilir. Şu an burada yok kendisi. Bakıyorum Zafer... İnan, İran Dünya Kupası'nda gruptan çıkarsa ABD ile eşleşir mi demiş. Geçenlerde Infantino İran'ın Dünya Kupası'na katılacağını açıkladı.
1: Evet.
0: Maçların herhalde Amerika dışında başlayacaklar ama sonrası için nasıl bir çözüm üretecekler?
1: Bana fikstürlerini bilmiyorum fakat onunla da ilgili bir açıklama okudum ben. İran'ın maçlarının Amerika dışında oynanma lojistiği çok inanılmaz bir masraf yaratıyormuş. Takımlar için ve organizasyon için yapılacak yani, oynayacak. Nerede oynayacaksa da oynayacak ama tabii İran boykot eder mi? Yani çünkü destek, İran'ı destek için şeyden kimse gelemeyecek. Yani Amerika'nın içerisindeki İranlılar haricinde kimse dışarıdan gelemeyecek, aile haricinde. O ciddi bir sorun ama yani İran oynayacak ve nerede oynayacaksa oynayacak. Yani maçların statlarını falan değişecek durum yok. Lojistik olarak müthiş bir külfet oluşturuyormuş çünkü.
0: Amerika'dan bayağı kişi siz dinliyor demiş dinleyicimiz. Amerika'ya maça gideceklere buradan sizin vasıtanızla mesaj gönderebilirler. Kalacak yer arayanlara yardımcı olabilirler diye düşünüyorum demiş bir dinleyicimiz. Evet Amerika'dan dinleniyoruz. Kesinlikle çok fazla.
1: Evet evet, ben hafta sonu da geliyor. Amerika'dan bayağı geliyor. Atlanta'dan bir dinleyicimiz var mesela. Var bir iki tane böyle şey yazan hep.
0: Genco Boran'ı, başka bir şey çıktı şu an bilgisayarda. Genco Boran'ı yıllardır dinlerim, iddia tahmincisi olarak bilirim ama böyle bir hikayesi olduğunu 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi demiş. Boş verin futbolu mutbolu, şimdi çok güzel sohbet oluyor demiş dinleyicimiz de, Antalya'dan Can kendisi selamını
1: teşekkürler
0: göndermiş. Tayfun Karaman, onun da hikayesi, babasının hikayesi rahmetli. Ana dili Lazca'ymış. Türkçe bilmiyormuş. Babası 6 yaşındayken Hopa'dan İstanbul'a taşınmışlar. Öğretmeni o ana kadar hiç Lazca duymadığı için babamla anlaşamamışlar. Babamı eve göndermiş diyor. Yani o da enteresan yani. Seni de eve gönderebilirlerdi anlaşamadıkları, anlaşamayacakları için ama.
1: İlginçmiş.
0: Sen kurtarmışsın. Konuşma üslubu, diksiyonu güzel olunca ne konuşurlarsa yakışıyor demiş bizi, seni herhalde Sinan Bey.
1: Teşekkür ederim.
0: Demiş, teşekkür ediyoruz. ABD'de Türk evimiz var. Orayı her Türk kullanamıyor mu diye bir soru gelmiş. O da enteresan. Evet, bir Türk evi yapılmıştı bir ara.
1: Doğru, hatırlıyorum.
0: Ama nasıl?
1: Ama New York'ta o.
0: Ha, New York'ta
1: New York'ta o.
0: Diğer her şehirde bir evimiz yoktu.
1: Yok, New York'ta yani. Hem de böyle New York'un böyle en pahalı semtlerinden birinde bir apartman diyebiliyorum böyle. Hı hı.
0: Peki 14.22 saatlerimiz, tabii ki yavaştan spor gündemine de geçelim. Günün sıcak gündemi tabii maçlar. Türkiye Kupası'nda yarı finalde Beşiktaş'ta Konyaspor oynayacak. Şimdi TRT'de bir muhtemel görüyorum. Kalede Ersin var. Şimdi hızlıca bakayım da okurken kaybolursa diye. Sol bek Rıdvan, sağ bek Murillo. Stoperde Agbadu ve Udokai denmiş. Ama parantez içinde Udokai'nin altında Emirhan da var. Ben Sabah Emirhan dedim.
1: Sen Sabah Emirhan demiştin.
0: Geri kalanı aynı. Endidi, Orkun, Olaytan, Çenli, Elbilal, Turebe, Yan Yu, Oh 11'i bugün Beşiktaş için beklenen 11. Saat 20.30'da ATV'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşma. Konyaspor'un verilirse de yine TRT'de onu da paylaşırım. Günün diğer öne çıkan maçı da Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid deplasmana gidiyor bu sefer. Arsenal'la karşı karşıya gelecek. İlk maç 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Dün basın toplantıları yapıldı. Bugün de Paris Saint Germain Bayern Münih eşleşmesi kadar olmasa da yine de sonuçta bir yarı final rövanş mücadelesi. İlk finalist belli olacak. Kamuoyunun gözü de, Avrupa futbolunun gözü de bu karşılaşmada olacak. Ben de başlangıcı Beşiktaş'ta yapacağım. Beşiktaş'ı bitiririm. Ondan sonra da artık
1: Beşiktaş maçı da yettiği kadar.
0: Yani yok, kalırım diye ümit. Gerçi değil mi, ben ilk maçı bitiremedim. Geçen hafta ne yaptım? Tabii.
1: Ben 55-60 gibi uyuyakaldım.
0: İlk yarıda uyudum ben. İki yarıyı zor bitirdim. İkinci yarı uyudum. Evet, bu maç söz vermeyeyim doğru. Ama Beşiktaş maçını bitiririm tabii ki. Beşiktaş maçı uzatmaya kalsa dahi kaç oluyor? 11'e kadar herhalde biter. Ondan sonra da diğer maça geçiş yaparım. Sen?
1: Ben Beşiktaş'la başlarım. Bu arada sabah ben dedim ya hani az gollü bir maç bekliyorum diye. Bana kimse katılmadı böyle radyoyu dinleyen tanıdıklarım. İşte YouTube'da 1-0-2 platformunda da aynı tahmini verdiğimde bayağı kimse katılmadı bana. Çok bol gol bekliyoruz biz, işte şutlar, oyunlar, Konya kesin gol atar falan gibi ama ben bu maçın iki kulüp içinde ağırlığının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Ve temkinli bir maç bekliyorum. Ben açıkçası hala fikrimde, yani bütün konuştuğum arkadaşlarım bana aksi yönde fikrini beyan etse de ben açıkçası hala gol altı sıkı bir maç bekliyorum yani.
0: Yani ben de öyle çok gollü maç beklemiyorum. Sabah da ilk yarı 1.5 alt bahsini önerdim. İddiayı da yazdım sonrasında. Beşiktaş için hani kader maçı. Kader maçında da çok risk alacak bir hali yok. Ve Konya'da niye risk alsın? Daha güvenli bir oyun olur.
1: Konya'da her zaman kendini burada bulabilen bir takım değil. Hı-hı. Onun bir zorluğu ve şey olacak.
0: Yani savunmalar tabii, özellikle Konyaspor savunmasında Adil, bekte oynayan Uğurcan, Hatay'a da müsait oyuncular ama İlhan Palut'la da iyi bir seri yakaladılar. Özgüvenliler. Fiziksel oyunu da çok iyi oynuyorlar. Çok sert oynuyorlar. Hani ben mesela gol harici fauller üzerinden gidebilirdim.
1: Faul de
0: açılıysa
1: beklenir.
0: Tabii bilmiyorum iddia için ama değilse evet. De hani yorum olarak bunu söyleyebilirim. Ben sert bir maç olabileceğini düşünüyorum.
1: Şimdi mesela atıyorum 70. 75. dakika berabere giderse o sertlik biraz frenlenebilir ama taraflardan biri öndeyse skoru korumak açısından önde olan tarafın sertliğe başvurması çok normal.
0: Evet, oyun durabilir, gerginlik artabilir.
1: Hatta seninle konuşmuştuk değil mi? Sen hafta sonu bir maça foul oynamıştın o takım. Göztepe maçı. Tabii yani mantık Trabzon öyle. Maçı. Mantık öyle.
0: 20'nin üzerinde faul yapmıştı. Bugün bahis seçeneklerine bakarken Arsenal Atletico Madrid'de yedek kulübesinden biri kart görür gibi bir bahis vardı. O tarz ilginç bahisler de var. Bilmiyorum.
1: Bizde çünkü o kadar çok yedek kulübesine kart çıkıyor ki. Çok alışkınız yani. Sağ içi kadar çıkıyor.
0: İşte Avrupa'da çıkar mı? Mesela ilk maçta ben sert geçebilir diye düşünüyordum. Tek sarı kart çıktı Arsenal. Atletico Arsenal mücadelesinde. Bir kart olması lazım. O da iptal olan penaltıda itiraz etti. Arsenal'lı. Arsenal mı oyuncu? Yok, Hansko Atletikolu. Ondan dolayı kart gördü. Onun haricinde maçta faulle alakalı bir kart da çıkmamıştı. Bakalım bugün futbol için güzel bir gün. Yarın Şampiyonlar Ligi'nde diğer yarı final rövanş karşılaşması var. O büyük bir heyecanla tabii sahne olacak. Yarın bir de basketbolda Euroleague'de Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas deplasmanında olacak.
1: Ben de o maçı çok merakla bekliyorum, biliyor musun?
0: Kazanacağı takdirde Fenerbahçe 4-0'la kalacak.
1: Evet.
0: Bugün diğer
1: çok zor bir deplasman bir de. Ya ben Kaunas deplasmanı çok severim. Yani basketbol kültürü çok yüksek bir yerdir Litvanya çünkü. Ve düşün mesela, hani bütçenin önemli olmadığı ve her zaman Final Four'a kalan takımlara baktığında işte Barcelona kalır, Real Madrid kalır, Fenerbahçe kalır. Ne bileyim, başka şöyle iyilerden
0: Olympiakos,
1: Panathinaikos. Bunlar hep basketbol bütçesi Zalgiris'e kıyasla belki 10 katıdır her biri. Hı-hı. En az o da yani. Ama Zalgiris'te, o ülkede öyle bir basketbol sevgisi var ki ve kültürü var ki mutlaka böyle buraları çıkan ya da zorlayan bir takım yaratmayı başarıyorlar. Bence bu çok çok takdir edilecek bir olay.
0: Sen cümleye Kaunas deplasmanlarını
1: severekten başladım
0: diye girdin ya, aklıma Cem Yılmaz'ın katıldığı efsanevi bir
1: hatırladım.
0: Program vardır. Lütfen Bilmen Fuat Ak'la.
1: Evet.
0: O da Kiev deplasmanını çok sevdiğinden bahsediyordu. Bir an Kore'ye gideceksin diye.
1: Yok.
0: Düşündüm aklıma. Öyle bir çağrışım yaptı. Arada sosyal medya dönme düşüyor çünkü.
1: Düşüyor aynen.
0: Videoda. Peki şimdi mesajlara dönelim. Kolay gelsin demiş dinleyicimiz Andaç Bey. Ben de akşam Beşiktaş maçı için karşılıklı gol ve bol gol bekliyorum. Akşam iki takım da turu geçmek için çok çabalayacak bence demiş. Çaba konusunda şüphe yok.
1: Tabii.
0: Biz o çabanın
1: gole dönüşmeyeceğini.
0: Evet, savunma tarafında.
1: Aynen öyle.
0: Ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Dinleyicimiz gol tarafında düşünüyor olabilir. Doğan Üzüm, ben de City maçı 0-1 iken uyudum. Dakika 60'lı sabah kalktığımda pişmanlıkla özete baktım demiş. Bazen evet, kaçan balık büyük olabiliyor.
1: Benim
0: bitti maç.
1: En
0: için.
1: Üzüldüğüm maç neydi biliyor musun? İlk yarısının sonunda yattığım için. Ya ilkokul sondaydım ya da işte orta birdeydim. Lyon Trabzonspor maçı. İlk yarı 0-0 biten maç 5-4 bitmişti.
0: Ne diyorsun ya?
1: Yani? Evet.
0: Tek yarıda 9 gol.
1: Evet. Ya ben yanlış hatırlamıyorsam ilk yarı 0-0, maç 5-4 bitmişti.
0: Senin yanlış hatırlama ihtimalin var.
1: Var.
0: Ben bakayım.
1: Bir bak. Ama maç 5-4 bitti, ona eminim, ama ya ilk yarı sonunda bu maçta hiçbir şey olmaz deyip yattığımı hatırlıyorum.
0: Trabzonspor
1: ben.
0: Ne demiştin?
1: Lyon.
0: Lyon. Ben niye Atletik Bilbao yazıyorum? 5-4. 23 Ekim.
1: İlk yarısı 3-3 bitmiş bir de.
0: Bakalım. Maç 4-3 bitmiş.
1: Ha, 4-3 tamam. 5-4.
0: Ama şey doğru.
1: İlk yarı 0-0 değil mi?
0: İlk yarı 0-0, ikinci yarı 4-3.
1: Ya olacak iş değildi. İlk yarı 0-0 bitti. Ben yattım. Sabah gazeteyi bir açtım. Dedim ben yanlış maçı mı izledim ilk yarı yani. İnanamadım.
0: Goller Şeyh Musun'a, Hami Mandıralı, Orhan Çıkırıkçı'dan gelmiş.
1: Büyük Orhan.
0: Spor'da, evet, Büyük Orhan. 23 Ekim 91. Lyon'da tanıdık bir isim var mı? Miloš Bursak diye bir oyuncu. 2 asist, 1 gol yapmış. Tanıyan vardır belki.
1: İşte o zaman Trabzonspor işte o neydi lakabı? Avrupa Panteri mi? Avrupa Kaplanı mı? Avrupa Kaplanı mı? Böyle bir lakabı vardı Trabzonspor'un. Çünkü Avrupa'da Galatasaray ile birlikte o dönem Trabzonspor en bir şeyler yapan, en böyle adını duyuran takımdı. İşte Barcelona'yı 1-0 yendikleri maçı hatırlıyorum. Hatta deplasmanda 7-2 yenildikleri maçları 1-0 öne geçmişlerdi. Koşarak babama gitmiştim. Babam salonda misafirleri vardı. Baba dedim, Trabzonspor öne geçti dedim. Geri geldiğimde 2-1 olmuştu.
0: O derece ya.
1: Çok acayip bir maçtı.
0: Vay be. Bu hafta sonu da yani acayip maç deyince bir El Clasico karşılaşması oynanacak. Barcelona-Real Madrid mücadelesi Camp Nou'da. Barcelona berabere kaldığı an şampiyonluğu ilan edecek.
1: Evet.
0: Real Madrid sahadayken kutlamalar olacak. Real Madrid büyük ihtimal soyunma odasına hemen koşacak, gidecek. Ben de şeyi merak ettim. Daha önce hiçbir El Clasico sonucu şampiyonluk belli oldu mu acaba?
1: Ya yani onu ben de merak ettim. Baktın mı?
0: Baktım. İki farklı şey gördüm. Bir, BBC kaynak gösterilmiş. Daha önce La Liga tarihinde böyle bir şey yok denmiş. Yani ilk defa bir El Clasico sonucunda şampiyon belli olabilir.
1: Ama şimdi...
0: Bir aması var ama.
1: Var, bende de bir ama var. Şimdi zaten şampiyon neredeyse belli.
0: E tabii Barcelona olacak.
1: Bu ama etiket anlamında.
0: Tabii,
1: yani hani
0: ilan edildi böyle.
1: Şu olsa çok müthiş olmaz mıydı? Mesela 38 hafta diyelim İspanya Ligi. 37. hafta işte 81'e 80 puan olsa, hı hı, ve şampiyon belli olsa çok acayip bir hikayesi olurdu.
0: Olurdu ama orada da herhalde fikstürde sondan ikinci haftaya maç koymaları El Clasico. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de de derbileri böyle en sona değil de böyle sondan biraz önce galiba.
1: 3 önce oldu, 4 önce.
0: Koyuyorlar diye düşünüyorum. Hani bu BBC'nin haberinde böyle, fakat As gazetesinde de şöyle bir haber gördüm. 1931-32 sezonunda Real Madrid'in o dönem adı Madrid FC'ymiş. Daha Real kısmı yokken. Son hafta Barcelona ile oynuyorlar, berabere kalıyorlar ve şampiyonluğunu ilan ediyorlarmış. Ama 1932 bahsettiğimiz yıl. O da tek diyor As gazetesi. Yani tarihte daha önce olmuş As'a göre, ama Katalan gazetelerine göre, Mundo Deportivo'ya göre mesela, ona da baktım. Onlar da daha önce böyle bir şey yok diyorlar. İspanya'da da böyle bir tartışma var anladığım kadarıyla. Ama modern dönemde diyelim en azından ilk defa olacak. Eğer Barcelona en kötü berabere kalırsa.
1: Kalırsa güzel.
0: Zaten yenince şampiyon, beraberlikte şampiyon.
1: Ya etiket maçı ya, çok güzel. Unutulmaz bu yani. Sizi yendik de şampiyon olduk. Yani şampiyon olduk derken işte ilan ettik.
0: Türkiye'de de öyle değil mi, işte Fenerbahçe'nin stadında şampiyonluk kutlandı.
1: Ha mesela, doğru mesela söylüyorsun. Çok doğru.
0: Bir de bu deplasman takımı için olsa, hani Barcelona Bernabeu'ya gitse ve orada kazansa daha da büyük hikaye olurdu. Hani rakibinin stadında şampiyonluk kazanmak, kutlamak gibi. Bu kendi evinde olacak eğer tabii ki berabere kalırsa. Tabii biraz buruk bir karşılaşma.
1: Ama buna benzer bir şey yaşandı aslında. Arda'da Atletico Madrid Barcelona ile berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti son hafta. Nou Camp'ta.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Hem de Atletico Madrid'de Falcao sakattı. Arda sakat yani risk alıyorum diyor, oynuyor ve 20 dakika içerisinde ağlayarak oyundan çıkıyor devam edemediği için. Hem Falcao hem Arda olmayınca biz maçı izliyorduk tabii, Atletico çok şampiyon olsun istiyoruz. Bitti dedik, Barcelona da en iyi Barcelona'sı. Ama maç 1-1 bitti ve Atletico Madrid son haftaydı o maç. Ben eminim bundan. Son haftaydı. Atletico Madrid şampiyonluğunu ilan etti Nou Camp'ta.
0: O ilk, hani Simeone'nin tabii yeni geldi. 2013-14
1: evet,
0: olması
1: evet,
0: lazım.
1: Evet, muhtemelen.
0: Atletico Madrid.
1: Tabii onu acaba bir Barcelona Real Madrid gibi bir derbi kabul eder misiniz? Derbi değil de işte bir klasik rekabet kabul eder misiniz? Rekabet kabul eder misiniz bilmiyorum ama bu da aslında yok değil.
0: Yani aynı tadı vermez tabii ama fena da değilmiş.
1: Atletikolar için kesin unutulmazdır.
0: Tabii. Evet, şimdi baktım maç dediğin gibi 1-1 bitiyor. Son hafta, 38. hafta oynanıyor. Puan tablosu da 90-87. 3 puan farkla. Hatta Real Madrid de 87. 90-87-87.
1: Evet.
0: 90 puanla Atletico şampiyon olmuş. Arda dediğin gibi ilk 11 başlıyor. 23'te çıkıyor. Raul Garcia giriyor. Bir de 16'da Adrian Lopez çıkıp Diego Costa girmiş. İki değişiklik birden yapmış.
1: Ve Falcao da yok işte. Sakatlığından
0: evet,
1: dolayı.
0: Falcao yok. Ama Falcao yok da Diego Costa ile David Villa var. Forvet hattında da.
1: İyiymiş.
0: Böyle bir tablo. Jose Sosa hatırlayacaksınızdır tabii, tabii ki yakından. O da Atletico Madrid forması giyen isimlerden biri. Barcelona'da Messi, Pedro, Sanchez'li bir ön hat. Iniesta, Fabregas, Busquets'li bir
1: çok iyi takım
0: orta saha. Pique, Mascherano, Dani Alves, Adriano, kalede de yedek kaleci o zaman için Pinto varmış. Evet, böyle bir karşılaşma. Biraz da nostalji yaptık. 14.35 bir ara vakti daha.
2: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14.38 saatlerimiz. Fuat Aydın dinleyicimiz güldürdü beni mesajıyla. Yalnız demiş, hayatımızda futbol konuşulmadığında hayatımız ne kadar kaliteliymiş. Sizin sayenizde onu anladım. Ağzınıza sağlık demiş. Futbol konuşulmadığında ne kadar kaliteli bir hayatımız olduğunun farkına varmış.
1: Yani hep şey mi? Herkesin mi?
0: Yani futbolu gizli şey
1: futbol
0: yapıyor.
1: Futbol konuşulmayınca tabii yani.
0: Hani. Daha normal, daha güzel bir hayat mı var acaba? Futbol olmasa nasıl olurdu?
1: Olur tabii işte. Ben o yüzden hep şey demeye çalışıyorum ya Mert. Hani böyle Fenerbahçe, Galatasaray birbirimizi arkadaş olarak kızdıralım edelim ama bunu hayatımızın en üst noktasına gerçekten koymayalım. Gerek yok yani. Hani kendi ailesinde Galatasaraylı, Fenerbahçelisi var, Beşiktaşlısı var. Benim Amerika'ya yanına gittiğim arkadaşım Fenerbahçeli, babası Fenerbahçeli, birbirimize takılırız ederiz ama yani sonuçta en nihayetinde, bak çok güzel mesaj, hayatın güzelliğini, kalitesini, gülmesini, iyi vakit geçirmesini bilelim. Yani niye Galatasaray, Fenerbahçe ile Beşiktaş'la kendimizi harap ediyoruz? Burada böyle mesajlar geliyor. Yani çok üzülüyorum gerçekten. Hı hı. Hakikaten üzülüyorum yani.
0: Yani işin içine rekabet girince Genco abi, ister istemez insan etkileniyor sanki. Yani bu ülkede belki daha fazla etkileniyor ama o rekabet, sonuçta bir yarış var. İşte şampiyon olmak istiyorsun. Kendini o takımla özdeşleştiriyorsun.
1: Muazzam para harcıyorsun. Risk alıyorsun.
0: Evet.
1: Ama işte taraftar yine bile kendini niye bu kadar hırpalıyor? Sen o parayı harcamıyorsun ki. Hı hı. Sen o parayı harcamıyorsun. Sen o kulübün bir tabii ki gönül bağın var. Ama şampiyon olmadığın zaman senin cebinden bir şey çıkmıyor. Senin cebine bir şey girmiyor. Sen tadını çıkar. Ya tabii çok uzun yıllar şampiyon olmayınca pek tadı da kalmıyor ama
0: işte ne yapacak orada?
1: Ama her zaman herkes böyle bir şey yaşayabilir. Galatasaray'da Kadıköy'de 14 sene maç kazanamadı.
0: Daha fazla.
1: Ya belki daha fazla. Ben şey yapıyordum yani. Arkadaşlarım beni arıyordu.
0: 20 yıl neredeyse.
1: Hazır mısınız falan diyordu. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği bir maç vardı. Ben o maçta şey diyordum. Maçtan sonra üniversitedeydim. Herkes bana diyordu. Aa, maçın kırılma anı Ortega'nın kırmızı kartı diyordum. Herkes gülüyordu. Dalga geçeceksin, ne yapacaksın yani? Hani zannedersin ki şunun kırmızı kartı, bunun kırmızı kartı falan seni şey yaptı, hakem hatası falan. Bizim için maçın kırılma anı Ortega'nın atılmasıydı diyordum. Herkes gülüyordu.
0: Güzel işte, sen güzel baş edebilmişsin o mağlubiyette. Ama birçok kişi için depresyon sebebi olmuştur.
1: Evet.
0: O mağlubiyet. Peki bir başka mesaj, bu Dünya Kupası'nın bence en önemli kısmını Messi ve Ronaldo'yu son kez böyle bir platformda görebilme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum demiş. Tabii oynayacaklar mı diye eklemiş.
1: Ronaldo oynar ya.
0: Ronaldo oynayacak, Messi de oynayacak. Yani Messi de oynar. Sonra aksi bir haber zaten çıkmadı.
1: Mert, ama sabah seninle konuştuk. Benim önüme arkadaşlar Ronaldo ile ilgili Arabistan'daki maçlardan kesitler önüme düşmeye başladı. Çünkü bir arkadaşım bana yolladı Instagram'dan, bir tane pozisyonda nasıl topu önüne alamadığı ve böyle acayip komik şeyler yaptığı, isyan ettiği. Onu izleyince tabii algoritma değişti. Bana 2 gün içerisinde Ronaldo'nun Arabistan Ligi'ndeki yapamadığı hareketlerin bir kolajı geldi. Eyvahlar olsun. Yani bir şey diyeyim mi? Ben Ronaldo olsam Dünya Kupası'na abi olarak giderim ama forvet hattını başkasına bırakırım. İhtiyaç var diyelim, son 10 dakika 20 dakika girerim. Veyahut da grup maçlarında çok kolay bir grup maçı oynuyorsun diyelim. Hı-hı. 2-0 3-0 öndesin diyelim. O havayı solumak için bir daha girerim ama yani benim şu anda Arabistan Ligi'ndeki gördüğüm Ronaldo'nun fizik gücü, yani Katar'da falan oynar. Yani hani çok özür dilerim Ronaldo hayranlarından ama bir de hayatın bir gerçeği var yaş diye yani. Bu kadar üst düzey bir fizik gücünün gerektiği, elastikliğin gerektiği bir spor branşında, senkronizasyonun gerektiği bir spor branşında 41 yaşında bunu yapamayabilirsin. Çok normal. Keşke zorlamasa. İstiyor, yapıyor. Yap. Milli takımı bırak ya da yap ama milli takımda hani ilk 11'i oynayacağım diye diretme Portekiz'de. Hı hı. Yani görenler benle eminim aynı fikirdedir. Çok feci şeyler var çünkü. 20'li yaşlarında inanılmaz kolay yaptı. Çocuk oyunu gibi ayak oyunları. Bir de işin kötüsü ne biliyor musun? Yapacağını zannediyor. Bak ben de bir kere halı sahada bir top havadayken yön değiştirmişti. Ben sağa doğru giderken sola dönmeye çalıştım. Mert, kafam ve omuzlarım döndü. Bel altım dönmedi. İkiye ayrılıyordum az daha. Bak ikiye ayrılıyordum çizgi film gibi. Oluyor yani. Yapacağını zannediyorsun ama yaş seni yakalıyor.
0: Peki kim oynayacak önde? Var mı Portekiz'de?
1: Var, şey var.
0: Ramos var. Gonzalo
1: Leo var. Felix var.
0: Tam şey değil onlarda ya. Leo da kanat forvet gibi. Felix de öyle.
1: Valla Ronaldo'nun halini görseydin
0: hepsi
1: olur derdin.
0: Hı-hı. Ama herhalde bir aksilik olmazsa ilk 11
1: oynayacak büyük ihtimalle.
0: Cristiano Ronaldo, Messi için de aynısı.
1: Ama tabii onun da artısı ne biliyor musun? Sağdaki 10 kişi onun için 2 kişilik oynayacak. Çünkü öyle bir lider o. Ve ona Portekiz'de öyle saygı duyuluyor. Yani ben Portekiz'de mesela geçmişi seven biriyim, nostalji seven biriyim. Yani adam Ösebio'yu geçti. Yani öyle bir fenomen yarattı ki Ronaldo, artık Portekiz dendiğinde eskiden Ösebio deniyordu, Pele deniyordu. İşte Almanya'da bir tane golcü vardı, şimdi adını unuttum. Neyse hani onlar konuşuyordu işte, ne bileyim Rummenigge'si şusu busu. Yani artık Ösebio denmiyor Portekiz dendiğinde, Ronaldo deniyor. Dolayısıyla bu jenerasyonda onunla beraber oynayan 10 oyuncu da böyle bir takım konuşması falan yaptığında, beyler Ronaldo için oynuyoruz. Son Dünya Kupası, işte bizi o buralara getirdi, bize o inanmayı öğretti, onun sayesinde Avrupa şampiyonu olduk falan diye bağırıp çağırıp oynayacaklar.
0: Ben bu son dediğini çok hissedemiyorum ya genç abi. Hani Portekiz denince akla tabii ki
1: Ronaldo. Yazıklar olsun.
0: Sen de başla. Ronaldo'yu gömdün şimdi.
1: Övüyorum.
0: Yazıklar olsun oldu. Valla hani o dediğin şey bence Messi'de daha çok var. Takım arkadaşlarının onun için oynaması.
1: Ama Portekiz için niye olmasın yani? Orada da yani hani.
0: Ama orada da hep sürtüşme var. Bruno Fernandes'le bir tartışması var. Yani orada Ronaldo için oynandığını ben hissedemiyorum açıkçası yani. Bilmiyorum, belki senin dediğin gibidir ama ya benim
1: Messi
0: gözlerim öyle değil.
1: Katılıyorum.
0: Messi tam tersi. Messi de kesin. Buna eminim. Messi ya, için oynadıklarına.
1: Ya son penaltı atıldığında herkes Messi'ye koştu.
0: Tabii penaltıyı atana koşulmadı.
1: Evet, penaltıyı atana koşulmadı. Messi'ye koşuldu. Hatta herkes penaltı atana koştu. 8-9 adım sonra Messi'ye geri döndüler.
0: Mesela Portekiz o penaltıyı atsa Ronaldo'ya öyle bir şey olmazdı.
1: Ya bence olurdu. Bruno Fernandes de koşmayı versin. Yani,
0: olmazdı abi.
1: Bence öyle bir liderliği var Ronaldo'nun.
0: Yani ben katılmıyorum. Messi de onun, ya da şöyle diyeyim, varsa bile en azından Messi'nin seviyesi çok daha yüksek. Yani Ronaldo'ya göre Messi daha çok bence takım arkadaşları tarafından kabullenildi.
1: Ama mesela liderliği. Şu var. Mesela Manchester United'da da Ronaldo gitsin isteniyormuş takım arkadaşları tarafından.
0: İkinci döneminde.
1: Tabii ikinci döneminde. Nefret ediyorlarmış. Yani antrenmanlarda korkunç davranıyormuş herkese. Hatalı paslarda kıyamet koparıyormuş. Arabistan'da çok daha beterdir eminim. İşte John Duran olayı, hadisesi zaten var. Ama tabii Portekiz milli takımında 3 ayda bir buluşup 5 gün 6 gün beraber geçirip gittiğin için kakarikikiri veyahut da onun tersliklerini görmüyor olabilirsin, idare edebilirsin ama bilemiyorum. Yani ben bir liderlik vasfı ile takımı toparlayıp onun için oynanabileceği düşüncesine ben şahsen sahibim ama Messi bu konuda çok çok daha üstte. Yani ona hiç şüphem yok.
0: Ona da ilgili, o Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra Arjantin'le Lionel Messi bütün Arjantinli futbolcuların evine bir özel altın kaplama meşhur marka bir telefon gidiyor. Anlamıyorlar önce kimden geldiğini. Sonra meğer Messi hatıra olarak onlara böyle bir jest yapmış takım arkadaşlarına. Altın kaplama o meşhur telefondan hediye olarak vermiş. Yani Messi'nin hikayesi çok farklı ya Cristiano Ronaldo'ya göre.
1: Ya %100 ben mesela o ikisinden birini seçersem ben Messi'ciyim.
0: Messi. Bir de az önce hani antrenmanda şöyle yapıyor böyle yapıyor. Geçenlerde Neymar, Robinho'nun oğlu Neymar'a çalım attı diye Neymar tokat atmış galiba.
1: Aa.
0: Robinho'nun oğluna antrenmanda. Sinirlenmiş.
1: Var mı görüntüsü?
0: Yok, haber olarak.
1: Ama belki de şaka makadır ya, yani olmaz öyle.
0: Bilmiyorum, inşallah ben de sosyal medyanın gazabına uğramamışımdır ama bir takip ettiğim bir stadyum.
1: Hani böyle şaka yollu falan filan ya da belki bir şey demiştir.
0: Öyle değilmiş.
1: Büyüğüne saygısızlık etme falan gibilerinden.
0: Vallahi bilmiyorum. Bir de bugün haberleri karıştırırken Kylian Mbappe ile ilgili bir haber gördüm.
1: Benim dünkü dediğim mi?
0: Neydi senin dün dediğin?
1: İşte kız arkadaşla tatile gitti
0: yok,
1: diye.
0: Yok o değil, o var. Onu fotoğrafını da gördüm.
1: Evet ben de gördüm.
0: Fotoğraf gördüm evet. Seninle konuştuktan sonra.
1: Hatta şeye sormuşlar teknik direktöre.
0: Arbeloa'ya.
1: Arbeloa'ya sormuşlar. Oyuncuların tedavi sürecinde ne yapacağı beni ilgilendirmiyor. Fizyoterapistler ve doktorlar kontrolünde. Nereye istiyorsa gidebilir. Bana bununla ilgili soru sormayın artık demiş.
0: O da vermesi gereken cevabı vermiş.
1: Kaçak dövüşmüş değil mi?
0: Yani Mbappe'yi suçlayacak hali yok. L'Equipe'in haberine göre giderek yalnızlaşıyormuş Real Madrid'de. Fazla bireysel davranmaya başlamış güya. İşte kulüp personeline karşı saygısız bir tutum sergiliyormuş. Takım yemeğine 40 dakika geç kaldığı söylenmiş haberlere göre Mbappe'nin. Onun da Real Madrid kariyeri hani bu haberlerden bağımsız. Beklediği gibi gelişmiyor, gelişemedi.
1: Ama yani şimdi bak Real Madrid öyle bir kulüp ki böyle şeyleri kolay kolay affetmez yani. Hani hakikaten 40 dakika bir yemeği beklettiyse ya da geç geldiyse bu yer kolay kolay şey olmaz yani. Bunlar birikir ve çok küçük birikir ha, böyle daha olmasına gerek yok. 3-4 tane daha böyle bir şey yaptın mı? Ya bana çok özel bir oyuncu gelmiyor Mbappe. Çok iyi bir oyuncu. Hı hı. Ama ben Mbappe'yi...
0: Biz neler gördük diyorsun.
1: Ya ben Mbappe'yi hakikaten ilk konuma koymam. Ya çok süratli mi? Çok süratli ama var mı? Çok süratli oyuncu çok gördük biz yani. Büyük oran. Çok süratliydi mesela.
0: Büyük oran.
1: Büyük oran acayip süratliydi.
0: Güzel bir kıyas.
1: Yani ama bitiricilik falan anlamında böyle hani Real Madrid'e Van Nistelrooy'lar geldi, gerçek Ronaldo geldi, öbür Ronaldo geldi, Raul vardı, Morientes vardı.
0: Şu an kim? En iyi?
1: Real'de mi?
0: Genel, aktif futbolda.
1: Aktif futbolda formalar. En iyi bitirici.
0: Yok bitirici değil, en iyi oyuncu. Ha. Yani Yamal mı, Olise mi, Kane mi, Haaland mı, De Bruyne mi?
1: Ya birini birinden ön plana çıkartabileceğim bir oyuncu yok ama mesela yani Kane müthiş bir 9 numara. Yani bir futbolcu, bir golcü. Bak mesela Mbappe'nin tam tersi. Bak ben bana de ki senin takımına Kane'i mi istersin, Mbappe'yi mi istersin? 100 kere Kane'i isterim bak. 99 kere bile değil. 100
0: benim
1: kere Kane'i isterim.
0: Orada.
1: Yani mesela ve Mbappe ile Kane koşu yarışı yapsalar Kane daha orta sahaya gelmeden Mbappe sahayı bitirir. Ama ben Kane'i isterim. Kane'in inanılmaz özellikleri var çünkü. Onun haricinde işte Haaland çok kuvvetli, savaşçı, bitirici. Haaland'ı da mesela Mbappe'ye tercih ederim. Orta saha dedim mi mesela bak düşünsene günümüz orta sahalarında işte kimler konuşuluyor? Bıraktı ama işte Busquets deniyor.
0: Pedri şu anda.
1: Pedri deniyor, Rodri deniyor. Yani eskiden 10 numara için bak eskiden orta saha için Pirlo'dan bahsederdin, Zidane'dan bahsederdin, Ronaldinho'dan bahsederdin. İşte anladın değil mi? Hacı'dan bahsederdin. Yani kreatif 10 numaralar. Şu anda sana asker 10 numaralar Rodri gibi, Pedri gibi, ondan sonra Busquets gibi bunlar mesela çok ön plana çıkıyor orta saha olarak. Yani savunma yönünün güçlü olduğu tarafı İyi olan oyuncuların ön plana çıkması bence futbolda bir gerilemedir.
0: Gerilemedir.
1: Bence futbolda bir gerilemedir.
0: İşte işin içine fiziksellik çok girdi
1: aynı
0: yani.
1: Dönemde oynasalardı Zidane, Pirlo, Hagi bunlardan birini mi isterdin? Busquets'i, Rodri'yi mi isterdin?
0: Busquets'i yine ben isterdim ya. Busquets.
1: O da sen olduğun için.
0: Yok ama yok. Busquets'i izleme keyifliydi ya. Onun bilek hareketleri falan benim çok hoşuma gidiyordu. Hani Rodri için aynısını söyleyemem. Rodri'yi tabii ki istemezdim. Pirlo'yu falan tercih ederdim ama hani Pedri'yi, Busquets'i severim ben yine de ya. Yani
1: ama bir Pirlo'yla herhalde aynı Zidane'la falan aynı şeye koymazsın
0: koymam
1: herhalde
0: tabii
1: yani.
0: Ki, tabii ki. O açıdan haklısın. Onlar daha üstte ama hani Busquets de çok gerisinde demem. Ama Rodri için diyebilirim. 14.53 yapmışız Genco abi programın sonuna geldik.
1: Yarın Beşiktaş maçını zaten uzun uzun konuşacağız.
0: Evet, bugün Beşiktaş diye girdik 14.22'de falan. Maçla ilgili çok konuşamadık. Maç tabii kendini konuşturacak dediğin gibi yarın programda Sabah Spor'unda. Düşüneyim, başlangıcı onunla yaparız. Beşiktaş maçıyla, sonra Şampiyonlar Ligi ve sonra da gündemdeki gelişmeler, her gün yeni şeyler oluyor sonuçta. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi, Fenerbahçe'de işte bu hafta sonu biz sonuçta hala bir iddiası var. Şampiyonluk yolunda çok güçlü olmasa da takımdaki son duruma dair gelişmeleri de hafta boyunca konuşuruz. Diyelim, birkaç mesajla da programı noktalıyım. İstanbul'da neredeyse ben eskiden her takımda 5-6 yetenekli futbolcu sayardım. Şu an toplasam 10 sayamıyoruz demiş. Bir dinleyici direkt olarak Olise yazmış. Herhalde en beğendiği, en formda gördüğü futbolcu Michael Olise.
1: Bak çok kısa böleceğim. 2006 Dünya Kupası, önüme Insta'dan düşüyor bu bazen. Dünya Kupası yaklaşıyor ya. 2006 Dünya Kupası'ndaki oyuncuları gösteren bir buçuk dakikalık bir video var. İtalya'da onu gösteriyor, Fransa'da.
0: Totti, Del Piero, ya, Zidane.
1: Böyle bir jenerasyon olamaz. Yani dinleyicimizin söylediği için aklıma geldi. 2006'daki bir takımlara baksınlar, o jenerasyona baksınlar. Şimdi ben de aynısını söylerim. Ben şu anda öyle aman Allah bir yıldız. Ya Yamal'ı tabii ki söylerim. Yamal müthiş bir oyuncu. Söylerim ama Yamal bir tane sayabiliyorken ben 2006'da sana 10 tane Yamal sayarım.
0: Şey gibi oldu bu da. Nerede o eski Ramazanlar, nerede o eski bayramlar? Ama, hep, tabii geçmişe özlem oluyor.
1: Ya geçmişi özlem ama yani kalite de öyle ya. Yani ya bak 2006 Dünya Kupası, ben sana yarın getireyim şey için, hat-trick için. Hı hı. 2006'da takımlarda kimler vardı? Şimdi kimler var?
0: Evet, bitirmişiz. Süremizin sonuna gelmişiz. 14.55. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elam ve Genco Boran'la hat-trick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
4: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
5: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyospor'u tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
6: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
7: Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu.

0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
2: Mutlu günler, iyi günler diliyoruz sevgili dinleyiciler. Bugün 5 Mayıs. Kışın etkisi devam ediyor. Yurtta enteresan bir dönem yaşıyoruz gerçekten. Ama artık yavaş yavaş havalarında ısınacağı günler yakın anladığımız kadarıyla. Ama bizim havamız iyi olsun. Sporla biraz neşemizi bulalım. Bizim amacımız da bu zaten. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte yaklaşık bugün 2,5 saat boyunca gündemi değerlendireceğiz. Ercan abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
2: Evet, gündem yine yoğun. Seçim çalışmaları var kulüplerimizde, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da seçim hazırlıkları var. Bir yandan sezonun artık son haftaları gelmiş durumda, düşme hattı oldukça sıcak. Galatasaray şampiyonluğa yakın ama Samsun deplasmanında takıldı. Adaylar arka arkaya açıklamalar yapıyorlar. Fenerbahçe'de işte teknik direktör adayları belirleniyor yavaş yavaş. Listeler belirleniyor. Çok fazla konu başlığı var. Hepsini konuşacağız. Tabii ki sevgili dinleyicilerimizin de katılımıyla WhatsApp hattımız devrede. 0538 052 14 87 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Soru, görüş ve önerilerinizi belirtebilirsiniz diyelim. Yavaş yavaş başlayalım. İstersen voleybolla başlayalım Ercan abi. Hafta sonu bir Türk derbisi vardı Avrupa'da.
3: Evet, ben Vakıfbank'ın maçını izledim, ilk karşılaşmayı. 2-0'dan geriye dönmek büyük bir başarı bence Mehmet.
2: Ya o üçüncü set çok enteresan. Yani 3-0 bitmeye çok yakındı maç. Yani Colendiano maçı, Colendiano Vakıfbank mücadelesi. Bu iki takım zaten son 5 yılın şampiyonları. Bu iki takımın son 5 yılda 5 şampiyonluğu var. Erken final niteliğinde bir mücadele. Colendiano iyi başladı, iyi götürdü. Yüzleri hücum etti. Hatta 3. sette 4 sayıya kadar farkı çıkardı. Ama Vakıfbank mücadeleyi bırakmadı. İki de maç sayısı çevirdi Ercan abi.
3: Doğru.
2: Ve devamında o seti kazandı. O seti kazanınca ben bu maç döndü dedim zaten. Ve devamında da 3-2'lik bir Vakıfbank galibiyeti gördük. Bir anlamda orada kazandı aslında. O yarı finalle beraber, 3. setle beraber kupayı kazandı diyebilirim ben
3: Vakıfbank'a. Maç niye 2-0 oldu peki? Geriye düştü. Hatalar neydi? Ve İtalyanlar ne yaptı ondan sonra? Onlar moralmen mi çöktüler? Ne oldu?
2: Şimdi onlar özellikle Vakıfbank cephesinden bakacak olursak blok defans kurgusu Vakıfbank'ın ilk 2 sette oturmadı. Yani rakip çok iyi servis attı. Vakıfbank servis karşılamada problem mi yaşadı?
3: Ace'leri var bayağı.
2: Ace'leri var. Servis karşılama problemi boy gösterdi. Dolayısıyla Vakıfbank oyuna bir türlü dahil olamadı. Yani rakibin çok etkili servisleri vardı. Biz mesela en kısa yoldan voleybolu özetle dersen bana iki tane temeli vardır voleybolun. Biri servis, diğeri servis karşılamadır. Çünkü servisle siz başlarsınız, servis karşılamayla da rakip başlar ralliye. Dolayısıyla iki temel budur. Servisiniz iyiyse bu bir artı kazandırır. Karşılamanız iyiyse bu da yine size bir artı kazandırır. Bunları yapan Colendiano'ydu. Sonra Vakıfbank tabii tecrübesiyle toparlandı. Koçun savunma düzenini değiştirmesiyle toparlandı. Daha iyi servis karşılayan ve hücumda da Boşkoviç'in devreye girmesiyle hücumda da top öldüren bir Vakıfbank gördük açıkçası. Güzel bir yarı final mücadelesi, dediğim gibi final tadında bir yarı final maçı oldu. Gidebilirdi işte Vakıf. Şimdi mesela tenis ve voleybolun güzelliği burada. Yani işte 25-0, 25-0 setleri aldınız. 24-0 öndesiniz ama maç bitmemiş.
3: Devam edebilir.
2: O son sayıyı almanız gerekiyor. Yani futboldaki gibi, basketboldaki gibi zamana oynayamıyorsunuz. Çok büyük avantajımız var. Çok öndeyiz. İşte zamanı oynayalım, maçı bitirelim. Yok.
3: Teniste burada yok bu. Kesin final olacak.
2: Evet, o son sayıyı almanız lazım maçı bitirmeniz için. Ama o son sayıyı Vakıfbank vermedi. Burada ben koçun yıllardır oturttuğu sistemin etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne zaman Guidetti ile konuşsanız onun bir mottosu vardır.

0: Never give up der. Hiçbir zaman pes etme. Skor ne olursa olsun pes etme. Her zaman oynayacağın sayıyı en iyi sayılmış gibi oyna. Skorboard'a bakma. Bunu yıllardır zaten 2008'de geldi. 18 yıl oldu. Her antrenmanda söyler, takımına işler ve bu onun mottosudur, hayattaki mottosudur. Her zaman mücadeleye devam et, skora bakma, skorboard'a bakma, bir sonraki sayıya odaklan. Bunu yaptı Vakıfbank ki son 18 yıllık döneme baktığımızda Giovanni Guidetti'nin başarılarının çoğu da bu şekilde kaybedildi denilen maçlarda elde ettiği zaferlerle gelmiştir. Bu bir koç başarısı, bunu da yadsımayalım. Koçun çok büyük emeği var. 32 kupa kazandı Vakıfbank'la, 7'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere. Onun büyük emeği var. Çok oyuncu yetiştirdi, çok antrenör yetiştirdi. Diğer taraftan tabii Conegliano için çok iyi bir takım. Kadro olarak bence Vakıfbank'tan daha dengeli bir takım.
1: Evet.
0: Ama gelin görün ki Vakıfbank o küçük anları iyi oynadı. O küçük anları büyük başarıya çevirdi ve adını finale yazdırdı. Aynı şekilde Eczacıbaşı maçı da.
1: Eczacıbaşı'nın finale çıkması elinden geleni yaptı. İyi de oynadı. Ben Eczacıbaşı'nın bu kadrosunun daha da gelişeceği kanaatindeyim.
0: Şimdi bu yıl Eczacıbaşı'nın 60. kuruluş yılı. Büyük bir yatırım bekliyorum. Antropova hamlesiyle zaten bu yatırımın sinyallerini verdi Eczacıbaşı yönetimi. Ve ben sana katılıyorum. Çok iyi bir Eczacıbaşı kurulacaktır. Takımı kurulacaktır. Final çok büyük bir başarı bence. Şu kadroya baktığımızda Eczacıbaşı'nın finali büyük başarıdır. Bunu kabul edelim. Çünkü Fenerbahçe'nin daha iyi bir kadrosu var, buraya gelemedi. İşte Skandicci gelemedi, Conegliano gelemedi, buraya finale gelemedi. Eczacıbaşı gelmeyi başardı o veya bu şekilde. Ben çok büyük bir başarı yakaladığını düşünüyorum Eczacıbaşı'nın. Onlar da 5 setlik bir mücadele oynadılar. Ama ligdeki maçların bir tezahürü oldu finalde. Ligdeki maçlarda da zaten Vakıfbank'ın üstünlüğü vardı Eczacıbaşı'ya karşı. Bu üstünlüğü finalde de sergilediler ki orada zaten Boşkoviç'in ve Markova'nın durdurulamaması Eczacıbaşı cephesinde çok büyük problem yarattı. Bloklarda çok üstündü Vakıfbank. İstediği galibiyeti de almayı başardı.
1: Markova kritik servisler kaçırmasına rağmen bu şampiyonanın herhalde önde gelen isimlerinden biri.
0: Ya kesinlikle ilk 5'i yazarım. Bu turnuvada ilk 5'i
1: yazarım. Servisler biraz şaşırtıcı yalnız.
0: Evet, final maçında iki servis kaçırdı Markova. Ace bulamadı ama
1: yarı finalde de kaçırdı.
0: Yarı finalde de kaçırdı. Şimdi onun boyundaki bir oyuncunun ama iki servis kaçırması doğal diyebiliriz. Yani çünkü
1: yok, yarı finali kastediyorum ben.
0: Ha, yarı finalde kaçırdı. Riskli servis atıyor ama manşetini çok geliştirdi ve sahanın her yerinden topa vurma yeteneğine sahip.
1: O müthiş bir yetenek zaten.
0: İnanılmaz bir atletizmi var. Yani onu çok iyi kullanıyor. Yeri geldiğinde orta oyuncu olarak da kullanabiliyorsunuz. Markova'yı kullanabilirsiniz. O yüzden baktığımızda yani Derya oyuna girdi, görevini yaptı. Belki hücumda ilk 3 set pek bir varlık gösteremedi. Biraz daha savunma görevi ondaydı. Ama Kazot girdi. Kazot servis karşılamayı güzelleştirdi. Hücumda o da varlık gösteremedi. İhtiyacı var mıydı bu arada Vakıfbank'ın hücuma? Boşkoviç ve Markova böyle oynarken yoktu zaten.
1: Bir de tarihsiz bir sakatlık oldu Vakıfbank adına, değil mi?
0: Evet, o sakatlık umuyoruz ki kısa sürede düzelir Sırp oyuncu. Gerçekten talihsiz bir sakatlık yaşadı. Ama baktığımda yani takıma ona çok sahip çıktı. Çok duygusal basın toplantısında da çok duygusal konuşmalar oldu. Dangubic oynayamadı belki, Katerina Dangubic, ama sezon içinde o da kritik yerlerde kritik işler yaptı Vakıfbank adına, bunu söyleyebilirim. Ama onu çok aradı mı? Aramadı Vakıfbank. Zaten evet, şampiyonlukta bunu net bir şekilde gösteriyor. Son yıllarda önce Antalya'da ardından İstanbul'da İtalyan finalleri oluyor ve İtalyanlar kazanıyor Dercan abi. Şimdi bir Türk finali oldu İstanbul'da. Bu güzel. Bu sevindirici. Türk voleybolu adına ve kazanan Vakıfbank oldu. 7. şampiyonluk. Dile kolay. Yani
1: 7 kere Avrupa şampiyonu olmuş bir takımdan bahsediyoruz.
0: Olağanüstü bir başarı. Yani
1: Avrupa'nın en zor kupası.
0: Evet tabii, Şampiyonlar Ligi. Ama kadrolara baktığımızda da çok değerli kadrolar. Hem Fenerbahçe'nin kadrosu, Ferhat orada olamasa da çok büyük maliyetli bir kadro. Vakıfbank'ın kadrosu öyle, Eczacıbaşı'nın kadrosu öyle, büyük yatırımlar yapılıyor. Kadın voleyboluna özellikle, erkeklerde de Ziraat Bankart Final Four'da boy gösterecek zaten. Ona da belki cuma günü değiniriz, bir bağlantı da yapabiliriz İtalya'ya. Ama güzel işler oluyor. Umuyoruz ki bu sene Avrupa şampiyonluğuyla da taçlanır bu mücadelemiz. Çünkü Avrupa şampiyonasına da ev sahibiyiz.
1: O da önemli.
0: O da önemli. Yeniden ev sahibi Türkiye ve şampiyonluğunda bence bir numaralı adayı. Ben bu kez İtalyanları geçeceğimizi düşünüyorum. Milletler Ligi'nde de İtalyanlarla oynayacağız zaten. İtalyanlar karşısında bir kendimizi test etme imkanı da bulacağız. Sonrasında da Avrupa Şampiyonası'na bakacağız. Yine iki takımın final oynamasını bekliyorum ben şahsen. Diyelim voleybol kısmını yavaş yavaş noktalayalım. Sorular da var ama aradan sonra soruları cevaplayalım.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Enteresan bir mesaj var Ercan abi. Dinleyemiyorum ama sizi merak ettim. Nasılsınız demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz.
1: Enteresanmış gerçekten.
0: Teşekkür ediyoruz kendisine. Ercan abi hasta mısın? Sesin biraz kırık geliyormuş.
1: Allah Allah. Yok gayet iyiyim.
0: Evet. Fenerbahçe bu sene neyi yanlış yapmış olabilir voleybolda demiş. Ya ben şimdi... Herhangi bir şeyi ben Fenerbahçe'nin yanlış yapmış olduğunu düşünmüyorum kadın takımında. Erkek takımında kadro planlamasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama kadın takımında herhangi bir yanlış olduğunu düşünmüyorum. Şimdi herkes tabii başarıyı şampiyonlukla özdeşleştirdiği için bir başarısızlık varmış gibi görünüyor. Ama mesela işte Vakıfbank'la işte sonuna kadar mücadele etti. Beşinci maçta işte... Şampiyon
1: doğru
0: belirlendi. Aynı şekilde işte Şampiyonlar Ligi'nde altın setle Fenerbahçe elendi. Yani küçük nüanslar ya da günlük performanslar bazen belirleyici oluyor. Yani siz gününüzdeyseniz o denk kuvvetlerin maçında öne çıkıyorsunuz. Ne bileyim o gün bir oyuncunun bir rahatsızlığı vardır, bir ağrısı vardır, bir işte soğuk algınlığı geçiriyordur o gün. Mesela o denk kuvvetlerin maçında maçı kaybetmenize neden olur.
1: Ya da oyunun bazı bölümlerinde iyi değilsinizdir.
0: Veya o gün iyi değilsinizdir.
1: Mesela, bazı bölümlerde size maçı kaybettirir.
0: Mesela Joating'in kaçırdığı servisle Vakıfbank maçı ortak oldu demiş bir başka dinleyicimiz. Evet. Evet öyle oldu mesela. O servis oyuna girseydi belki de Koneliano maçı bitirmişti. Yani bu kadar küçük ayrıntılar var voleybolda.
1: İşte, iyi örnek verdin. Tenisle benzerliği bu. Hı hı. Orada da her an her şey dönebilir.
0: Kesinlikle. O yüzden ben hani başarısız da bulmuyorum. Evet Türkiye'de her şey şampiyonlukla ölçülüyor. Ama şunu unutmamak lazım. Yani bir lig aşaması düşünün ya da Avrupa Şampiyonlar Ligi düşünün. Sevk Kupası düşünün, UEFA Kupası düşünün. Artık takip ettiğimiz spora göre takımların %90-95'i zaten şampiyon olamıyor.
1: E tabii.
0: Bu da takımların...
1: Hatta %97 diyebiliriz.
0: %97'si yani. Diyelim. Yani
1: %95 yine iyi rakam. Hı.
0: O yüzden %95'inin tamamının başarısız olduğunu söylemek mümkün değil. Değil mi Ercan abi?
1: Tabii.
0: Her sene her organizasyonda %95 başarısızlık diye bir şey olamaz. O yüzden hani şampiyon olunamadığı yıllarda işte yıkalım yeniden yapalım pek buralarda değilim ben.
1: Biraz... Ya voleybolda genelde zaten takım bozulmuyor.
0: Evet.
1: Basketbolda takım bozulmuyor. Bunu ya futbolla daha farklı bakmamız lazım. Ne kadar çok birlikte oynarlarsa, gerçi futbolda da öyle de, o takımın başarılı olma ihtimali çok yüksek voleybolda, basketbolda. Yani takım sporlarında diye daha ben geliştireyim konuyu hatta.
0: Futbolda çok fazla, çok geniş oyuncu havuzu var. Mesela 5 oyuncu gönderip 5 oyuncu alabiliyorsunuz. Ama voleybolda bu seviye takımlar zaten dünyanın en iyi oyuncularıyla oynadığı için öyle bir havuz yok. Yani işte Eda'yı gönderelim, örnek veriyorum işte kaptan. Ya da işte Hande ya da Vargas'ı gönderelim. Onun yerine başka birini alalım.
1: Başka bir Vargas
0: bulalım. Başka bir Vargas yok işte.
1: Yok.
0: Başka bir Eda da yok. Başka bir Hande de yok. Zaten Arina da yok. Ana Cristina da yok. O yüzden hani şampiyonluk gelmedi diye takımı başarısız saymak bence çok acımasız bir eleştiri olur. Ben Fenerbahçe'nin başarısız olduğunu düşünmüyorum. E şampiyon da olabilirdi. Dün de hatta bir soruya cevap verdim. Bir takipçim yazmış Fenerbahçe'deki problem ne diye. Bir problem olduğunu düşünmüyorum ben Fenerbahçe'de. Bu sene şampiyon olamadı ama aynı kadro seneye şampiyon olabilir. Ya gününde olur. Şampiyon olur.
1: Şampiyonlar Ligi'ne
0: kazanabilir.
1: Katılabilir.
0: Yani katılacak dörde. Zaten.
1: Katılacak da dörde ya.
0: Final Four'a da gelebilir. Şampiyon da olabilir. Ya bu kadronun o gücü var.
1: Mesele o.
0: Ya koçun da zaman zaman eleştirildiğini görüyorum. Koç ya her koç gibi hata yapıyor. Yani Guidetti de hata yapıyor. İşte Santarelli de hata yapıyor. Yani Abbondanza da hata yapıyor tabii ki. Bu nedenle yani her zaman bir suçlu aramak ya da bir eksik aramak çok doğru değil. O zaman spordan da çok keyif alamayız gibi geliyor bana.
1: Tabii. Ercan abi. Her zaman bir suçlu.
0: Evet.
1: Her zaman işte onun acaba hatası ne? Bu neden bu böyle oldu? Hayır, bazen iyi bir konu açtın. O güne göre oyunun dengeleri vardır. Hı-hı. Bir ufak koç hatası bile size maçı kaybettirebilir.
0: Evet.
1: Ya da arka arkaya kaçırdığınız genel anlamda o servisleri düşünelim. Hı-hı. Size şampiyonluğu kaybettirebilir. İşin gerçeği ne? Bu oyunun içinde bu var. Bunu kabul evet. edeceksiniz.
0: Ya bir örnek vereyim. Şimdi aklıma geldi. Ya biz Sırbistan'la oynadık Belgrad'da Avrupa Şampiyonası. Yarı final maçı. 2-0 gerideyiz. 2-2 yaptık. İşte Djokovic falan tribünde.
1: Evet.
0: Devlet başkanı gelmiş. İnanılmaz bir atmosfer. 12 bin kişi. Müthiş bir gürültü. Orada biz maçı kazanma noktasına geldik. Bir tane Rašić servis attı. Ercan abi. Banda çarptı, bizim sahamıza düştü. O top banda çarpsa, Sırbistan alanında kalsa biz final oynayacaktık. Bizim alanımıza düştüğü için Sırbistan final oynadı mesela. Bu
1: bir
0: kadar.
1: Top ve bir band. Top.
0: Evet.
1: Band. Filenin üstündeki band.
0: Evet.
1: Finale mal oldu. Yapacak
0: aynen
1: bir şey
0: öyle.
1: Yok.
0: Yani 2 santim alta inse o top, 2 santim Sırbistan alanında kalacak. Biz final oynayacağız. O top düştü bizim sahaya, Sırbistan oynadı mesela. Yani bu kadar, şimdi o toptan sonra biz başarısızız diyemeyiz koça. 2-0'dan oraya getirmiş organizasyonu. Bunun gibi yani her sette işte ortalama 45 sayı oynanıyor diyelim. 45 tane pozisyon oluyor her sette.
1: Ortalama değil mi?
0: Ortalama. Bir tanesinde top içeri düştü, dışarı düştü. Bu setin kazanılması veya kaybedilmesi demek. Bu yüzden hani biz şampiyon olamadık, başarısızız. Şampiyon olduk, başarılıyız. Şampiyon tabii ki başarılıdır ama şampiyon değiliz, başarısızız konusunu ben pek kabul edemeyeceğim.
1: Şimdi Mehmet, sen anlattın mı? Anlatmaya devam edeceğin için bayağı olayın içindesin voleybolun. Önümüzde benim gördüğüm takvime bakalım. Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası.
0: Evet.
1: İki önemli organizasyon var. Milli takımımızın tabii ki burada bu kadronun, bayağı iyi bir kadromuz var. Hedefi final ve şampiyonluk.
0: Kesin, evet.
1: Ya Milletler Ligi'nde tabii bazı oyuncular yine kadroya alınıyor, bazıları dinleniyor. Herhalde yine aynı düşünce olacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Biz ağırlığı Avrupa Şampiyonası'na veririz. Ev sahibiyiz çünkü. Milletler Ligi'nde her türlü ben finale kalacağımızı düşünüyorum ama madalya alamayabiliriz. Yani koçun planlamasıyla alakalı bu. Çünkü mesela İtalyan koç şunu planlamıştı olimpiyat yılında. Ben bütün maçları az kadroyla oynayacağım. Olimpiyata hazır takımla gideceğim.
1: Ya sistemimi oturtmak istiyorum.
0: Evet. Onun planlaması öyleydi. Ama biz de dedik ki bizim zaten oyun anlayışımız belli. Kadromuz da belli. Kendimizi çok yıpratmayalım. İşte rotasyon yapalım. Dinlene dinlene olimpiyata gidelim. Ya bizim koç farklı bir yöntem belirledi. Onların koçu farklı bir yöntem belirledi. Doğru veya yanlış noktasında değilim. İkisi de kendince doğru.
1: İkisi de takımlarına bakıp bu konuda yardımcılarıyla değerlendirmelerini yapıp karar vermişler.
0: Aynen.
1: Ya o da bir yol.
0: O da bir yol.
1: Öbürü de bir yol.
0: Kesinlikle. Bu sene de Milletler Ligi'nde mesela Santarelli diyebilir ki ya ben işte en iyi kadromla oynayacağım bütün turnuvayı. O da öyle bir yol belirleyebilir.
1: Evet.
0: Ama zannetmiyorum geçtiğimiz yılki uygulamalarından, hatta Sırbistan milli takımı dönemindeki uygulamalarından da yola çıkarak böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Türkiye ev sahibiyken altın madalyaya odaklanacaktır. Bir de oyuncuların sakatlanma riski var. Bunu göze almayacaktır diye düşünüyorum. Ama bizim B takımımız bile finale gidecek bir takım. Finale gideriz. Belki finalde az takımla oynayabilir. Onu
1: olabilir. Ya da onun bir karmasını ortaya çıkarabilir.
0: Ortaya çıkarabilir. Orada hani buraya kadar geldik. Şurada da 3 maç var. Şampiyon olalım diyebilir. Ama ben oraya kadar çok zorlayacağını, yani kadroyu işte birincilik için tüm maçları kazanalım diye zorlayacağını düşünmüyorum.
1: Ya şöyle bir gerçek var. Voleybol sezonu da basketbol gibi, hatta futbol gibi bayağı yıpratıcı. Çok maç var.
0: Çok var, evet.
1: Bu da meşhur konumuza döndürüyor bizi. Sakatlıklar çok.
0: Oyuncuların iyi dinlenmesi lazım. Mesela işte biz ayın 3'ünde mi bitti? 3'ünde bitti. 3 Mayıs'ta bitti sezon Avrupa'da. 3 Haziran'da resmi maç oynayacağız. Arada bir aylık boşluk var ama bir ayı takımlar dinlenerek geçirmiyorlar. Burada reklam çekimleri oluyor. İşte bir hafta belki şeye gidecek, tatile gidecek, sonra antrenmanlara
1: gelecek. Ya da 10 gün.
0: Ya da 10 gün işte örnek. Belki 15 gün izin verecek santrali. Sonra gelecek, antrenmanlara başlayacak. Milli takım sezonu başlayacak. İşte çekimler olacak vesaire vesaire. Yine bir yorgunluk olacak. Artı Milletler Ligi'nde birçok farklı ülkeye seyahat ediyorsunuz. Kıta değiştiriyorsunuz. Onun yorgunluğu oluyor. Git gel yorgunluğu var. İklim değişikliği var. Seyahat yorgunluğu var. Bunları da göz önüne aldığımızda ben ilk haftalar B takımını şahsen bekliyorum.
1: Ya Milletler Ligi tam istenileni verdi mi Mehmet sence? Ya voleybola olan o her yere bol seyahat, o istenilen sonuçlar, rating anlamında soracağım bunu. O elde ettiler mi onu Dünya Voleybol Federasyonu?
0: Ya anladığım kadarıyla elde ettiler Ercan abi. Şöyle ne kadar çok maç varsa o kadar çok sponsor geliri ve yayın geliri demek onlar için.
1: Yani futbolla aynı mantık.
0: Futbolla aynı mantık. O yüzden yayın geliri açısından baktıklarında işte ülkelere ev sahipliğini verdiklerinde oradan bir gelirleri oluyor. Yayınları sattıklarında oradan bir gelirleri oluyor. Bir de ülkelerden de alabilirlerse sponsorluk alıyorlar. Bunlar genelde Çin ve Japonya'dan çok büyük sponsorluklar elde ediyor FIVB. Ve hemen hemen her sene de oraya turnuva gönderir. Bir ara Dünya Kupaları hep Japonya'da olurdu. Çok büyük para verirdi çünkü Japonlar. Ve herkes Japonya'ya gitmek zorunda olurdu. Çünkü onların verdiği parayı diğer ülkeler vermezdi. Bir şekilde sistemden memnun olduklarını ben düşünüyorum ama oyuncular memnun mu bilmiyorum. Çünkü 1,5 ay sürüyor. 1,5 ay bir turnuvanın farklı kıtalarda sürmesi bence yorucu, yıpratıcı.
1: Oyuncuların tabii milli takımda oynamak çok önemli. Fakat başka bir gelirleri var mı bu konuyla ilgili? Ya sponsorluk gelirlerinden kendilerine de. Bütün oyuncuları kastediyorum. Sadece bizim oyuncularımızı değil. Milletler Ligi'nde yer alan oyuncuları kastediyorum.
0: Şimdi Milletler Ligi'nden elde edilen gelir şampiyona ikinciye, üçüncüye bir para ödülü var. FIVB tarafından ama onlar çok büyük ödüller değil. Galiba en son 1 milyon euroydu şampiyon. İşte ikinci 500, üçüncü 250 bin euroydu. Öyle bir ödül var. Buradan tabii federasyonlar isterse dağıtabiliyor oyuncularına. Federasyonun isteğine bağlı ama diyor ki işte masraflarım var, onları da kullanırım diyor. O yine kendine bağlı. Sponsorlar tabii oluyor, takımların, milli takımların sponsorları. Oradan elde edilen gelirler var. Kişisel sponsorlar var. Oralardan sporcular yine gelir elde edebiliyorlar. Ama şunu söyleyelim. Kadın voleybolu ve erkek voleybolunu mesela kıyasladığımda kadın voleybolunun dünyada, yani özellikle Türkiye'de, dünyada demeyeyim de dünyada öyle değil çünkü Türkiye'de karşılığı çok büyük, çok popüler.
1: Doğru.
0: Bir erkek voleybol takımının masrafıyla kadın voleybol takımının masrafını aynı kalibrede, işte diyelim ki üçüncü takımın bütçelerini kıyasladığımızda kadın takımı kurmak çarpı 3 maliyette.
1: Çarpı 3.
0: Evet.
1: Bayağı yüksek maliyet değil mi?
0: Kadın voleybolu bayağı maliyetli.
1: Ya erkek voleyboluna oranla söylüyorsun.
0: Evet.
1: Bunu.
0: Erkek voleyboluna oranla çok daha maliyetli. Dolayısıyla kadın sporcuların kazançları biraz daha yüksek. Çok daha yüksek. Biraz değil de bayağı yüksek. Erkeklerde de son dönemde özellikle bazı kulüplerin ciddi yatırımları var. Bu sene işte Final Four'da Ziraat Bankart mücadele verecek. Belki de şampiyon olacak. Böyle bir yatırımları da oldu. Şuna da bakacak olursak, milli takım olarak da bakacak olursak, işte erkek milli takımımızın reytingleriyle kadın milli takımımızın reytingleri arasında da uçurum oluyor.
1: Tabii ona biraz yaklaşmak için ya şimdi kadınlar da filenin sultanları çok büyük başarılara imza attılar. Erkek voleybolunun milli takımlar düzeyinde de bir final, artık şampiyonluk. O zaman gözler biraz da erkek voleyboluna dönme ihtimalini arttırabilir.
0: Evet, daha yüksek
1: ama
0: olacak.
1: Ama şu an itibariyle mümkün değil kadın voleybol milli takımına yetişmek. Mümkün değil.
0: Mümkün değil gibi.
1: Tam bir ekol oldular. Ne dedik az önce programımızı açtığımızda? 7 defa Avrupa şampiyonu olmak ne demek? Vakıfbank'tan bahsediyoruz. Evet. Çok yüksek bir rakam değil
0: Çok
1: mi?
0: Çok yüksek.
1: Ve büyük bir başarı.
0: Çok büyük bir başarı. Gerçekten Vakıfbank'ın elde ettiği, sultanların yakaladığı. Şimdi önemli olan bu seriyi devam ettirebilmek. Bunun için de altyapılara büyük önem düşüyor. Altyapılardan yetiştireceğimiz sporcular milli takımın yeni yıldızları, yeni sultanları olacak. Altyapılarda da çalışmalara baktığımızda özellikle büyük kulüplerin çok profesyonelce yönetildiğini söyleyebilirim. Yani altyapılar gayet iyi. Hem erkeklerde de bazı takımlar, işte 4-5 takım sayabilirim. Ankara, İstanbul ve İzmir takımları çok iyi yönetiliyorlar. Bir jenerasyon Ercan abi.
1: O jenerasyonu mesele devam ettirmek. Ya bunu şimdi daha önce hiçbir turnuvada şu anda işte yasaklı Rusya biliyorsun. Hı hı. Onlar hep bir jenerasyonu devam ettirdiler.
0: Evet, şu anda oyuncu,
1: dünya ekolüdür onlar.
0: Evet.
1: İtalya mutlaka iyi bir takımdır mesela. Eskilerden Polonya.
0: Evet.
1: Onlar iyi takımlar.
0: Polonya Avrupa şampiyonlukları yaşamış bir takım ama işte o jenerasyonu kaybettiler. Yerine oyuncu koyamadılar. Şimdi Avrupa'nın orta
1: mesele
0: sıra.
1: Mesele işte onu kaybetmemek. Evet, mesela Rusya onu kaybetmedi.
0: Rusya kaybetmedi. Hala şu anda izin verilse muazzam bir takımı var Rusya'nın.
1: İsimlerine baktığın zaman öyle.
0: Evet. Onların da dönmesi, daha önce de bu ifadeyi kullandım. Kartları dünya voleybolunda özellikle kadınlarda yeniden dağıtır.
1: Bir çok anda iyidir. Bir anda o eski başarılı günlerine tekrar dönebilirler, öyle bir kadro çünkü.
0: Yani şu anda çok yetenekli, genç ve çok yüksek bir takıma sahip Rusya ama ne zaman dönerler bilemiyoruz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Çok güzel mesajlar geldi ama telefon attığımızda da bir gazeteci arkadaşımız var. Sonra ben mesajlara döneceğim. Sevgili Alper Mert telefon attığımızda. Alper merhaba.
1: Merhaba Mehmet, iyi yayınlar diliyorum.
2: Selamlar Alper, hoş geldin yayına.
1: Selamlar Ercan abi, saygılar.
0: Şimdi sevgili Alper, ortalık evet. Karıştı Samsun Spor mağlubiyetinden sonra.
1: Evet.
0: Ki yani mesela dördüncü şampiyonluğa gidiyor Galatasaray. İkinci kez şampiyonluk maçından yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe evet. Maçı yenilgi, şampiyonluk maçıydı. Samsun maçı yenilgi, farklı yenilgi, yine bir şampiyonluk maçı.
1: Evet.
0: Kaybedilen iki tane süper kupa var. Oynanan iki süper kupayı da kaybetti. Oynanmayanı, Fenerbahçe'nin sahaya çıkmadığı ya da çıkıp çekildiği maçı kazanmıştı Galatasaray. Şimdi hal böyle olunca finalleri oynama alışkanlığıyla öne çıkan Galatasaray bu özelliğini de yitiriyor gibi gelmeye başladı. Bana ne dersin?
1: Şimdi bir ayar bozukluğu oldu doğru ama şimdi Galatasaray'ın önünde iki maçlık daha bir kontenjanı ya da puan farkı olmasaydı bu kadar Samsun maçının ben öyle biteceğini ihtimal vermiyordum açıkçası. Şimdi burada konuşulması gereken konu şu: Fenerbahçe galibiyetinden sonra oyuncularının kulüp yönetiminin, organizasyonunun şampiyonluk kutlamasına dönmesinden rahatsız olduğunu söyleyen bir Okan Buruk vardı. Ve işimizi daha ciddiye almalıyız, önümüzde maçlar var demesine rağmen Samsun maçında işini ciddiye almayan bir oyuncu grubu gördük biz sahada. Şimdi burada Okan Buruk'un ciddiye alalım söyleminin futbolcularda karşılık bulmaması ciddi bir sorun. Yani futbolcu ciddiyetsiz şekilde sahaya çıkmamış olsa Galatasaray takımı Samsun'dan 4 tane gol yemezdi.
0: Peki ama niye böyle oldu? Hani prim istediler, prim verdi başkan. 5 milyon euro gibi çok yüksek prim.
1: Bu şu, Antalya maçında herhalde kendi stadında Galatasaray'da futbolcular şampiyonluğu ilan etmek istedi diye düşünüyorum. Çünkü bunun başka bir açıklaması yok. Hani bunun üstüne bir komple teorileri yazabilirsin. Okan Buruk'la oyuncular arasında işte sorun vardı, onun için oldu falan da diyebilirsin. Ama bunlar tabii ispatlanması gereken iddialar. Hı-hı. Ama burada teknik direktör rahatsız olduysa, futbolcu bu rahatsızlığı bilmesine rağmen gereğini yapmıyorsa ortada bir sıkıntı var.
2: Alper, ben biraz saha içindeyim. Şöyle evet. Düşündüm. Bence iki orta saha oyuncusunun şarjı bitti. Torreira ve Lemina. Esas meseleler arasında ben bunu görüyorum.
1: Yani
2: orta sahada bir çöküş var.
1: Şöyle ki biliyorsunuz Torreira gibi sürekli oynayan bir oyuncu artık çoğu maçın 45 dakikasından sonra çıkmak istiyor.
2: Evet, yere oturuyor.
1: Ya ağrısı var.
2: Evet.
1: Çünkü çok yoruldu. Yani çok yoruldu. Rotasyon noktasında Okan Buruk'un sıkıntılı olması, yedek kulübesini bir türlü istenilen seviyeye getirememesi teknik heyetiyle birlikte aynı oyuncuların oynamasına sebebiyet verdiği için yorulan oyuncular da artık vites atamıyorlar. Yani vitesi boşa atıp oyundan çıkmayı tercih ediyorlar. Vites yükseltemiyorlar. O yüzden tabii ki yorgunluğun da etkisi var. Bir sezon boyunca Şampiyonlar Ligi'ni de dahil edersek üst düzey bir dünya maç oynayan oyuncu grubundan bahsediyoruz.
2: Esas mesele Şampiyonlar Ligi'nin bir takımı ne kadar yıprattığını ve fizik olarak da hırpaladığını kanıtıdır bu sene yaşananlar. Ben öyle düşünüyorum Alper.
1: Kısıtlı bir kadro kalitesi Türk takımları mecburen ellerindeki bütçe dahilinde, ki Galatasaray ciddi para harcamasına rağmen Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kadro yapamadı. Yapmak da çok zor. Yani şimdi baktığınızda Türkiye'de bir gelir yok. Yani Süper Lig'de şampiyon olsanız da istediğiniz parayı kazanamıyorsunuz. Yani size bir yıllık futbolcunun bir yıllığını karşılayacak kadar falan para veriyorlar. O da orta kaliteli futbolcu. Şimdi böyle bir ortamda sponsor da olsa, o da olsa, bu da olsa Süper Lig'in belli bir geliri var. O geliri de artmadığı sürece vasat bir kadronuz varsa, Şampiyonlar Ligi seviyesi için vasat bir kadronuz varsa sürekli aynı adamlarla oynuyorsunuz. Ve sizin dediğiniz gibi Ercan abi, o zaman da ne oluyor? O kadrodakiler sürekli oynadığı için yoruluyor. Bu yorgunluk da yerel lige de yansıyor, Süper Lig'e de yansıyor.
0: Peki bu hafta sonu kadroda bir sürpriz bekliyor musun?
1: Yani bu hafta sonu sürpriz beklemiyorum. Geçen biliyorsunuz programda Yunus demişti Sara'nın yerine oynar diye.
0: Evet.
1: Çünkü öyle hazırlamıştı. Bu hafta sürpriz beklemiyorum. Çünkü bu hafta sürprize açık bir hafta değil. Bu hafta şampiyonluk haftası ve Antalya için de çok ciddi bir sınav. Onlar da küme düşmeme mücadelesi veriyor.
0: Evet.
1: O anlamda Galatasaray'ın artık tüketecek kredisi ya da harcayacak puanı yok. Galatasaray kazanmak zorunda. Bu anlamda da sürpriz beklemiyorum. Galatasaray az kadrosuyla sahada olacak. Yunus'un yerine bu defa ben Sara bekliyorum açıkçası. Çünkü duran toptan gol bulmak isteyecekler. Onu çalıştılar. Çalışıyorlar daha doğrusu. Planlama bu yönde. Ve Osimhen zaten oynayacak.
0: Yani Sara Galatasaray... oynarsa ya Yunus ya Sané kenara gelir.
1: Yani Sané bir kenara geleceğini düşünmüyorum abi.
2: Hı hı. Sané gelmez evet. Ben de aynı evet. kanaatteyim.
1: Gelmemesi gerekir. Çünkü oyundan çıkarkenki Samsun'daki tavrını da gördüm. Direkt soyunma odasına da gitti. Ya burada şu var abi ya. Okan Buruk tamam oyuncularla arası çok iyi idare ediyorsun ama işte o idare etme sınırını doğru düzgün ayarlayamazsan bunu geçmişte Galatasaray'da yaşayan başka teknik direktörler de olmuş. Futbolcular yani kendinden bilirse başarıyı ondan sonra kontrolü kaybediyor. Futbolcu teknik direktörünün ya ben olmasam da bu teknik direktör buraya birini koyar yapar düşüncesi içinden çıktıysa o zaman sıkıntı oluyor. İşte o sıkıntı da oyuncu hakimiyetini oluşturuyor. Oyuncu sahada başarıyı kendinden bildiği sürece teknik direktörün üstünde kendini gördüğü sürece bu problemleri yaşıyorsunuz. Yani ben yoksam maç kazanamaz diyebiliyor Osimhen. Çünkü istatistikler bunu gösteriyor. Ama aslında baktığımızda Icardi'siz bir sezon. Osimhen'in de %60'ında %70'inde oynamadığı bir sezondan bahsediyorum.
2: Doğru.
1: Yani Okan Buruk'un başarısı yok mu? Hayır var tabii ki ama futbolcu merkezli yaşamaya devam ettiği sürece Okan Hoca futbolcuların gönlünü hep hoş ve onları mutlu ediyor. Bakışıyla devam ettiği sürece bu sıkıntılar devam ediyor. Çünkü oyuncu bir yerden sonra her şeyi ben yapıyorum. Zaten teknik direktör bir şey yok demeye başlıyor. Bunu dediğim gibi geçmişte de Galatasaray'da başka takımlarda da ben bizzat gördüm ve yaşadım. Oyuncu hakimiyeti almaması lazım. Başarı teknik direktörle birlikte geldiğine oyuncunun da inanması lazım.
0: Peki şu anda soyunma odasında böyle bir görüş mü hakim sence?
1: Ya ben istemiyorum açıkçası yani.
2: Peki şimdi değişim Antalya Spor maçı. Galatasaray tabii evet. ki büyük favori. Diyelim sezon bitti. Şampiyon oldu Galatasaray. Ben şunu düşünüyorum Alper. Sen de mutlaka bunun çalışmalarını yapmışsındır. Konuşmuşsundur. Ben takımın yeniden bazı bölgelerinin organize olacağını düşünüyorum. Mesela Şaşa Boy'un büyük bir ihtimalle herhalde bonservisi alınmayacak. Orta alanda ben yine büyük bir operasyon bekliyorum. Oyuncular değişecek gibi geliyor bana.
1: Yani evet... Lemina mesela ayrıldığı söz konusu olabilir. Icardi'nin yerine yeni bir golcünün alınması, iyi bir golcünün alınması söz konusu olabilir. Zaten şöyle söyleyeyim size. Sadece saha içinde kadroda değil. Biliyorsunuz Dursun Özbek tek aday Galatasaray'da. Yıllardan sonra Galatasaray'da belki de tarihinde ilk defa çok geçmişi bakmadım, araştırmadım ama Galatasaray tek adaylı bir seçime gidiyor. Burada Dursun Özbek şu an şimdiden futbol yönetimini belirledi. Mesela Cenk Ergün ve Gomis'in futbol yönetimine dahil olup Okan Buruk, Gomis, Cenk Ergün üçlüsünün futbolu yönetme gibi bir durum söz konusu. Abdullah Kavuklu bunların başına denetçi olarak duracak çünkü bu sene yaşanan yöneticiler arasındaki futbola ben hakim olacağım, sen hakim ol, ben transfer yapacağım, sen transfer yapacaksın kavgasını Dursun Özbek bu sefer istemiyor. Ve bütün transfer işlerini profesyonel anlamda Gomis, Cenk Ergün ve Okan Buruk üçlüsüyle yürüteceğini düşünüyorum. Yöneticilerin sürece dahil olmayacağını ve sadece denetleyici olacağını, son sözü başkanı söyleyeceğini ve transfer operasyonlarının böyle gerçekleşeceğini düşünüyorum. Futbolcularla Okan Buruk'un sorun çözme noktasında baş başa kalmayacağını, Gomis'in özellikle oyuncularla daha yakın temas kurup olası sorunların önüne geçeceğini düşünüyorum. Ben yeni dönemde Galatasaray'da sadece sağ içinde değil, çünkü Galatasaray 6-8 numara transferi yapacaktır. Sol stoper transferi yapacaktır, forvet transferi yapacaktır. En önemlisi yeni bir Mertens arıyorlar. Bir 10 numara transferi yapacaktır. Galatasaray'ın çok işi var. Bu anlamda da ilk başta futbol yönetiminin değişeceğini, ondan sonra da transferlerin gerçekleşeceğini öngörüyorum. Gelen bilgiler o yönde.
0: Peki Gomis ismi doğru bir isim mi? Bende bir soru işareti var. Nedenini söyleyeyim, altını doldurayım. Çünkü Icardi geldikten sonra ilk 11'den düşünce problem çıkaran bir isim Gomis. Kayseri deplasmanına zam alamadığı için gitmeyen bir Gomis diyebiliyoruz ki ben Sayın Başkan'la konuşmuştum bu konuyu da. Yani Gomis'in üzerinde benim soru işaretlerim var. Senin yorumun nedir?
1: Yani şöyle, ben şöyle bakıyorum açıkçası Mehmet. En sorunlu adamı getirirsen herhalde sorun çıkartacağını öngörüsünde görür diye düşünüyorum. Başkanın düşüncesi odur. Galatasaray'la çalışmak ister. Galatasaray tarihine de daha güzel anılar bırakmış tabii ki. Senin de söylediğin gibi oyuncular var.
0: Evet.
1: Tercih edilebilecek. Mesela Mertens de olabilir.
0: Drogba'yı getir yani müsaitse bilmiyorum.
1: Drogba yani ikna edebilirsiniz. Çalışmak isterse Drogba da olabilirdi. Ya olabilirdi tabii ki. Amata bile olabilirdi. Bu Amata bile olabilirdi. Yani Avrupa'da. Ya İlkay'ı ikna edersiniz, İdari kadroyu çekersiniz, İlkay olurdu. Yani Galatasaray'ın alternatif bir yönde çok çok
0: en uygun isim de İlkay biliyor musun? Bence.
1: Yani tabii ki İlkay. İlkay'ın hem Türk olması hem de Avrupa'daki itibarı, kariyeri, CV'si fazla fazla bu işi yapmaya müsait. Ve İlkay ciddi anlamda da eğitim anlamında da yöneticilik eğitim anlamında da kendini geliştirmiş bir.
0: Tabii ki.
1: İleride olabilir ama şu an olabilir. Bir de olabilirdi yani İlkay'ın çünkü sahada çok işi kalmamış gibi görüyorum.
0: Yani futbolu... Almanya'ya hakim, Premier Lig'e hakim, dünya evet. futboluna hakim. Herkesin tanıdığı, bildiği, sevdiği bir insan.
1: Olabilirdi ama başkan Gomis'ten yana herhalde gözüken o şu an için son dakika bir değişiklik olmazsa J.K. Ergün'e Gomis ikilisinden yana tercihini kullanmış. Yönetim evet. planlaması da o şekilde ilerleyecek bir duruyor açıkçası.
0: Evet, Fransızca konuştuğu için bir artısı olabilir Gomis'in.
1: Olabilir. Bu ara Gomis biliyorsunuz Avrupa'da çok fazla kulüp dolaştı. Çok fazla ziyarette bulundu. Belki de bunun sebebi Galatasaray'da alacağı görevdi. Çünkü bu yeni alınmış bir karar değil gibi duruyor.
0: Hı hı.
2: Okan Buruk'un peki devam etme ihtimalini bayağı ya, yüksek görüyorsunuz.
1: Dursun Özbek devam edecek. Dursun Özbek devam edecek. Bana kalsa bir değişiklik olabilirdi ama şu gözüken tablo Dursun Özbek'in Okan Buruk'la devam edeceği yönünde.
0: Ama tabii 4 sene şampiyon olmuş bir teknik direktöre de git demek ne kadar mantıklı. Yani çok büyük bir risk almış olur yönetim.
1: Yani şöyle olur. Okan Buruk şimdi giderse, yerine gelecek adam başarısız olursa yönetimin sonu olur, Okan Buruk kahraman olur.
0: Evet, evet tabii ki.
1: Yani bu böyle durumlarda hoca başarılı olduğu sürece devam ederler ki üstünde bir hem kulübün üstünde bir baskı unsuru olmasın yeni gelen teknik direktörün. Hoca kendi bırakırsa bırakır. Onun dışında biliyorsunuz zamanında Lüçescu Fatih Terim değişikliği de Galatasaray'da o zaman çok büyük ilgiyle karşılanmıştı ama Fatih Terim'in ikinci dönemi Cesco'dan devraldığı dönem çok da başarılı sonuçlanmamıştı.
0: Bayağı da kötü olmuştu.
1: De çok, evet yani şampiyon hocayı yollamak her zaman bir risk içeriyor. O yüzden öyle bir tercihte şu an için bulunmayacağını düşünüyorum.
0: Peki biraz istersen transferlere gelelim. Çok fazla isim dolaşıyor. Öncelikle gidecekler konusunu konuşalım seninle. Yani orta saha değişir diyor Galatasaray muhabirleri. Sen de aynı görüşte misin? 6-8-10.
1: Ya şimdi Torreira'nın bir ayrılık söz konusu. Yani ayrılık söz konusu. Kendisi gitmeyi istiyor. Ayrıca Torreira'nın dışında Lemina'nın da ayrılık söz konusu. Zaten böyle bir durumda omurgayı tekrar kurmanız.
0: Doğru.
1: İki tane ortası ama Lemina ya da Torreira ikilisinden birisi kalsa da ben Galatasaray yönetiminin 6-8 oynayabilen iki tane oyuncu transferi yapmak istediğini biliyorum. İki tane ortası da Galatasaray alacak.
0: Hı hı.
1: Ve mutlaka Avrupa'da tecrübesi olan üst lig tecrübesi yani merkez 5'likte forma giymiş kaliteli bir sol stoper arayışı var. Mutlaka Icardi'nin ayrılığı ki artık kesin gözüyle bakıyorum ben ona. Icardi'nin ayrılığı sonrası Osimhen'in yanına ciddi anlamda katkı sağlayabilecek yıldız statüsünde olan bir golcü transferinde yapılması şu an için gözüken
2: ya, çift mi oynayacaklar? Çünkü yıldız statüsü diyorsun. Yıldızlar kulübede oturmayı sevmez.
1: Abi şöyle söyleyeyim ben sana hani yıldızdan kastım geçmişi yıldız da hani bu ara düşüşe geçmiş gibi düşünelim.
2: Aa, evet şans... onu kabul edecek ya kulübede olsun.
1: Evet yani çünkü gittiği yerde de aynı statüde kalacak. Ama şu var tabii Okan Buruk'un bu sene düşündüğünü yani konuşmalardan anladım. Yaptığım görüşmelerden anladım şu. Hatırlarsanız Lüçescu döneminde bir örnek vermek gerekirse hani Florkin'i Şampiyonlar Ligi'nde oynatırdı. Bülent Akın'ı ligde oynatırdı.
2: Evet.
1: Ya bir sürekli bir değişiklik yapardı. Okan Hoca bu sene bunu daha iddialı şekilde yapmak istiyor diye anlıyorum. O yedek kulübesi eleştirilerini, rotasyon eleştirilerini üstünden atmak ve bu sene yaşadığı sürekli aynı oyuncuların oynamasından dolayı yaşanan düşüşü tekrar yaşamamak istemediğini biliyorum. Bu anlamda da kadro mühendisliğinin rotasyona çok açık ve değişiklik olduğunda kaliteyi aşağı çekmeyecek oranda olacağını da olması istediklerini de biliyorum. O yüzden transfer politikası biraz daha kaliteli isimler üzerinden, oynayan isimler üzerinden de olabilir.
0: Peki yedek kulübesinden bahsettin. Okan Buruk'un ekibinde bir yenilenme ya da bir ekleme bekliyor musun?
1: Şu an için beklemiyorum. Çünkü Okan Hoca nedense bu konuda çok inatçı. Gerçi bütün Türk hocalar çok inatçı. Kendi kurdukları ekibin üstüne bir ekip ya da yeni bir isim dahil etme konusunda çok bakıyorlar, katı bakıyorlar. Ben bir değişikliğe gideceğini düşünmüyorum. Belki bir takviye olabilir ama yani değiştireyim noktasında Okan Hoca mevcutlarla devam eder. Belki bir tane takviye gelebilir.
0: Bir de şunu soracağım, yani ben sezon başından bu yana senin de görüşünü merak ediyorum. Sané'nin yani iyi kullanılamadığını düşünüyorum. Son mücadelede de oyundan çıkarken verdiği tepkiden bahsettin az önce. Sen katılıyor musun? Sané'yi Galatasaray kullanabiliyor mu yeterince?
1: Ya bir sorun oldu aşikar. Yani Sané'yi yıllardır hepimiz üstlerde izledik. Kaliteli liglerde, kaliteli takımlarda izledik.
0: Evet.
1: Ortaya konan performans Sané performansı mı? Hayır. Ortaya konan performans Sané'nin maliyetinin karşılığı mı? Hayır. Burada sorun Sané'de direkt diyebilir miyiz? Hayır. Çok haklısın. Galatasaray'ın oyun sistemine Sané ayak uyduramadı. Sané hızlı oynamak istiyor.
0: Evet.
1: Topu sürekli dikine kaleye taşımak istiyor dikkat ederseniz ama Galatasaray yana arkaya oyun oynadığı için özellikle son dönemde Sané istediğini yapamıyor.
0: Doğru.
1: Sané topla birlikte hızlanıyor ama Sané ile birlikte hızlanan adam yok. Sané ile aynı futbol görüşünü taşıyan adam yok. Yani Sané biraz yalnız kaldı gibi duruyor bana. Yani futbol görüşü anlamında, kalite anlamında biraz Sané yalnız kaldı gibi duruyor. Bu da Sané'nin performansını mutlaka olumsuz etkiliyor.
0: Peki Singo ile yollar ayrılacak mı? Var mı talip? Ya da onun yani önümüzdeki yok, planlamada yeri talip, ne olacak?
1: Talip olması da zor gibi duruyor. Galatasaray ciddi bir yatırım yaptı Singo'ya. Öyle bir 3-5 kuruşa da bırakmaz. Singo'nun oynaması lazım. Singo'yu anladığım kadarıyla seneye Avrupa'da daha çok şans verecekler. Piyasasını daha da arttıracaklar ve satma yoluna gidecekler ama şu ana kadar Singo'ya gelen bir teklif yok. Açıkçası şu ana kadar Osimhen dışında Galatasaray'a bir futbolcusu için de hani Barış Alper de dahil buna gelen bir teklif de yok. Yani Avrupa'dan öyle çok kaçık hani Galatasaray'ı böyle ikna edecek, mutlu edecek bir teklif de yok. Osimhen de Galatasaray'dan yıllık 21 milyon euro para alıyor. Avrupa'da da Osimhen'e o yıllık parayı verecek bir kulüpte bulmanız çok zor. Bu anlamda Galatasaray'ı satabileceği bir oyuncu olduğunu da düşünmüyorum. Seneye artık Avrupa macerası biraz daha, yani bu sene de çok başarılıydı ama biraz daha başarılı giderse o kadrodan belki işte o zaman istedikleri oyuncu satıp gelir elde etme durumunu yaşayabilirler ama şu anda bugüne kadar şu dakikaya kadar Osimhen dışında bir teklif yok. Osimhen'in de yıllık parası çok yüksek olduğu için kendisi zaten gitmeyi tercih etmiyor. Galatasaray'da öyle çok normal paralara bırakmak istemiyor. Oyuncunun hem maliyeti yüksek olunca hem de Galatasaray'ın istediği para yüksek olunca da Osimhen'in ayrılığı söz konusu olamaz.
2: Ya dediğim gibi Avrupa'da belki o parayı verebilecek, şöyle bakıyorum, İngiltere'de ama net olarak veremezler. Vergiyi oyuncular, çünkü oyunculara ait. Dünyanın en zengin kulübü Real Madrid bile düşünebilir bence.
1: Yani çok ciddi bir para. 21 milyon euro Avrupa Ligleri için ciddi bir para. Bir de Osimhen tamam çok iyi futbolcu falan ama abi yani 21-25 milyon eurolara çıktığınızda Osimhen mi bir üstünü mü bekler Avrupalı, o da tartışın. Yani Osimhen evet, bizim için büyük futbolcu ya. Premier Lig'e koyduğumuzda ne kadar ne yapacak onu bilmiyorum. Hani bizim için büyük futbolcu. Bizim ligimiz için büyük futbolcu.
2: Bizim ama ligimizde şampiyonluk fark yaratan oyuncu. O kesin.
1: Tabii o kesin abi. Ama Avrupa'da ne kadar fark yaratır? Fark yaratmazsanız size yıllık 25'leri, 21'leri verirler mi? Bilmiyorum. Zannetmiyorum.
0: Ahmet Kutucu ve Kaan Ayhan'ı soracağım. Yerli oyuncular çok değerli ama bu isimler çok az süre bulabildi bu sene. Kalırlar evet mı rotasyonda yoksa yollar ayrılır mı?
1: Ya yerli rotasyonunda değişiklik olacak. Can Kat gelecek mesela Güney'in yerine ikinci kaleci olarak. Eyüp'te kiralık oynayan.
0: Evet.
1: Onun dışında Süper Lig'den listede olan 3-4 tane oyuncu olduğunu biliyorum. Gurbetçilerden 2-3 tane oyuncu olduğunu, takip edildiğini biliyorum. Bu anlamda Galatasaray'da Ahmet Kutucu'nun da ben yollarına ayrılacağını, Kaan Ayhan'la da ayrılabileceğini düşünüyorum ama Ahmet Kutucu öncelik olur. Galatasaray yerli rotasyon anlamında kaliteyi arttırmak istiyor. Bu yönde bazı transferlerde görebiliriz açıkçası.
0: Çok teşekkürler sevgili Alper Mert.
1: Ben teşekkür ediyorum.
2: Alper teşekkürler, kolay gelsin.
1: Size yayına katılmak büyük keyif.
2: Sağ ol.
1: Saygılar sunuyorum. Yayınlar diliyorum.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden de sorular geliyor. Galatasaray şampiyonluğu verebilir demiş bir dinleyicimiz.
1: Düş, çok düşük bir ihtimal. Çok çok var kağıt üzerinde ama
0: tabii
1: çok düşük
0: ki
1: bir ihtimal.
0: Ya her
1: futbol
0: zaman,
1: bu. Ama çok çok düşük bir ihtimal.
0: Şunu söylüyoruz. Oynanmamış hiçbir maç kazanılmamıştır. Evet hala Galatasaray'ın şampiyon olamama ihtimali var ama düşük bir ihtimal tabii. İç sahada seyircisinin desteğiyle maçı kazanıp şampiyon olmak isteyecek Galatasaray. Mesela
1: Kendi adına ligin finalini oynayacak.
0: Final,
1: o maça bakış açısı hakikaten çok farklı olur. Öyle değil mi?
0: Evet. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki ya demiş Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak neden bu kadar zor? Neye bağlı?
1: Bütçeye bağlı. Net cevap vereyim.
0: Hı hı.
1: Yani Şampiyonlar Ligi kadrosu tamamıyla bütçeye bağlı. Mesela Chelsea inanılmaz para harcadı 2 senedir. Amerikalı bir sermaye. Ama İngiltere Premier Ligi'nde en başarısız dönemini yaşıyor. Para harcamak da yetmiyor. Akıllı yatırıma bağlı. Akıllı bütçe. Oynayan oyuncu. Kadroya uyum sağlayabilecek oyuncu. Bunları bulmak gerekiyor.
0: Yani şöyle örnek vereyim ben de. Eray Yazgan zaten açıkladı. Bizim evet sponsor gelirlerimiz, ürün satışımız, stadyum gelirimiz Avrupa'nın büyük takımlarıyla aynı seviyede. Ama yayın geliri konusunda biz onların 20'de biri, 30'da biri kadar pay alıyoruz dedi.
1: O da en
0: Çok
1: önemli
0: büyük
1: hususlardan biri. Yine ben yurt dışı örneğini verirsem 1 milyar sterlini aşan bir yayın geliri var Premier Lig'in mesela. 1 milyar sterlin.
0: Hı hı.
1: Bu inanılmaz sterlin Euro'dan daha değerli ya biliyorsun.
0: Evet.
1: Dolardan da daha değerli.
0: Hı hı.
1: Bu yüzden çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz.
0: Hı hı.
1: Bizim yayın gelirimiz o kadar değil.
0: Çok düşük bizim. Yani aradaki fark, ekonomik fark buradan kaynaklanıyor aslında. Galatasaray'ın sponsorluk gelirleri, tabii Galatasaray açıkladığı için ondan örnek veriyorum. Sponsorluk gelirleri olsun, stadyum gelirleri olsun, ürün satışı olsun. Buralardaki gelirleri Atletico Madrid seviyesinde. Ama yayın gelirinde Atletico Madrid farkı yaratıyor. Çok büyük fark yaratıyor hem de.
1: Evet.
0: Bu da tabii ki sizin o seviyelerde kadro kuramamanız anlamına geliyor. Bunu anlatmak istiyor sevgili Alper Mert. Bunu anlattı ki bu verilerle de kanıtlandı zaten. Bir Türk takımının oralara ulaşabilmesi mümkün görünmüyor.
1: Bence de görünmüyor.
0: Yeni bir yayın ihalesi, yeni bir o yayın...
1: O da hemen düzelmez ki. Yeniyle de düzelmez.
0: Yeniyle de düzelmez. Tabii şu anki ekonomik konjonktür neyi gerektiriyorsa ona göre bir planlama yapılacak. Kolay değil yani oralara ulaşmak. 1 milyar sterlin yayın geliri olan bir ligdeki takımla mücadele etmek kolay değil. Yani Galatasaray son 16'ya kalan takımlar içinde en düşük bütçeye sahip. İkinci takım da Bodo Glimt'le beraber.
1: Son 16'ya kaldığında öyleydi.
0: Evet. İlk 24'e kaldığında da yine oralardaydı Ercan abi.
1: Ya biraz altlara yakındı doğru. Alt bölgeye.
0: Alt bölgeydi. 25-26'ncıydı.
1: Evet.
0: Bütçe anlamında.
1: Ya öyle kolay değil o takımları işte İngilizler, İspanyollar. İki devden bahsediyoruz mesela Real Madrid ve Barcelona.
0: Hı hı.
1: Ya onların bütçelerini göz önüne aldığında ya da İngiltere'den bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Liverpool sırf transfere 500 milyon sterlin harcadı geçen sene. Dış transfer.
0: Şimdi bunu bir Türk takım harcayabilir mi? Bir Osimhen'i Galatasaray aldı diye sanki Avrupa'nın işte en iyi takımlarından biri olduğu
1: olamıyorsun.
0: Algısı yani zuhur etti Ercan abi Türkiye'de. Ona ben inanamadım yani. Öyle bir şey, öyle bir dünya yok. Çünkü rakipleriniz Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların kadrolarında 15-16 tane Osimhen değerinde oyuncu oluyor.
1: E tabi sağ kanat savunma diyorsun. Bir bakıyorsun bonservis bedeli
0: 80 milyon euro.
1: 80 milyon euro. Ha. Ne o? Sağ kanat savunma. Ama öyle.
0: Tabii. Osimhen'i almak sahneyi almak. Evet belli bir seviyesi getirir ama bütün takımı o seviyeye getirmek çok da kolay bir iş değil. Türk takımları için de çok zor oralara gelmek açıkçası. Bu sene İtalyan takımları da yatırım yapacak. Çünkü Avrupa'da olmamak çok eleştirildi Ercan abi. Yani Avrupa'da hiç kimse yoktu son 16'ya baktığımızda.
1: Evet.
0: İtalyanlardan.
1: O tabii İtalyan futbolunun genel bunalımı da, milli takım bunalımı da kulüplere de ve lige de biraz yansımış durumda.
0: Hı hı.
1: Onu kabul edelim.
0: Evet evet. Yani bir sıkıntı var gibi görünüyor. Orada da yine sorulardan devam edecek olursak, Isabel Haak sorulmuş. Haak'la ilgili henüz bir gelişme yok. Her zaman yazılıyor ama Haak'ı İtalya'dan almak ve Galatasaray'a getirmek kolay değil. Bunu söyleyelim. Bir yani nabız yoklama olduğu ama daha ileriye geçilemedi Isabel Haak konusunda. Bir Isabel Haak isteği var Galatasaray taraftarında. Evet. Bunu görüyorum. Ama bir gelişme yok bu konuda. Bir dinleyicimiz demiş ki voleybol olunca konuya da futbol olmayınca ne kadar akıcı bir yayın oldu demiş. Herhalde biraz futbol dışına çıkmamız hoşuna gitmiş.
1: Evet.
0: Sevgili dinleyicimizin teşekkür ediyoruz. Şimdi Fenerbahçe son 6 yılda bütün finalleri kaybetti demiş voleybolda. Yani bütün finalleri kaybetmedi. Ama ya hep oralarda, hep finallerde Fenerbahçe. Ya dediğim gibi o gün kim daha iyi günündeyse o biraz daha avantajlı oluyor.
1: Bu tamamıyla o güne bağlı. Zaten bunu yayınımızın içinde değerlendirdik.
0: Hı hı.
1: Tek kaçan bir servis bile size maçı verdirebilir.
0: Kesinlikle. Bir dinleyicimiz demiş ki birçok spor dalında yatırım yapıyor Fenerbahçe. Tek yatırımı voleybol olan diğer takımlara oranla daha dezavantajlı olduğunu ve buna rağmen başarılı olduğunu düşünüyorum demiş. Ben de aynı kanaatteyim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor, ikinci bölümdeyiz. Dinleyicimiz demiş ki Bodo'nun ve Sporting'in bütçesi nedir? Bodo 55, Sporting 325 milyon euro. Onların olduğu yere işte Galatasaray gidebildi. O kadar. Yani daha yukarıya gitmek başka bir seviye oluyor.
1: Bir de tabii Şampiyonlar Ligi'nde oyun ligde etkilenme diye bir konuyu açmıştık programımızın ilk bölümlerinde. Bodo mesela Vikingur'dan 5-7 değil mi?
0: 5-7. Tabii tabii.
1: Liginde.
0: Evet.
1: Ya bu nereye kadar?
0: Sporting şampiyonluktan çok uzak kaldı.
1: Şampiyonluğu kaçırdı.
0: Evet, üçüncü oldu.
1: Şimdi ikinciliğe yükseldi. Bu hafta Benfica puan kaybetti. Sporting kazandı.
0: Yok, aynı puandalar. Averajla Benfica 2.
1: 2 öyle değil mi?
0: Benfica 2 evet. Yani şu anda bendeki listede Benfica 2, Sporting 3. Ama averajla. İkili averaja mı bakılıyor, genel mi bilmiyorum yalnız. Velhasıl yani kolay değil Şampiyonlar Ligi takımı olmak. Son yani çeyrek final çok zor.
1: Gerçekten bence de çok zor.
0: Çok zor yani. Şampiyonlar Ligi'nde. Hani hedef olarak koyabilirsiniz çeyrek final ama yani çeyrek finale işte Inter kalamadı, Juventus kalamadı, City kalamadı.
1: Ve harcadıkları
0: İtalyanlar olarak, Inter
1: geçen
0: kalamadı.
1: Geçen senin finalisti.
0: Evet.
1: Inter kalamadı.
0: Yani oralara kalamayan takımlara bakmak lazım. Kimler
1: kaldı? Sporting'in bütçe de düşük yani, bakma. 325.
0: Evet. Onlar da iyi gelmiş gerçekten. Şimdi bakıyorum Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını onlar iyi oynamıştı. Mesela geçen sene şampiyon oldu Ercan abi. PSG son iki hafta çıkamayacak durumdaydı.
1: Evet.
0: Yani ilk 8'e giremediler. 12 ya da 15. olarak bir üst süre yükselmişlerdi. Oradan şampiyon olmuşlardı. Şampiyonluğa gitmişlerdi mesela. Bu sene de ilk 8'e yine giremediler.
1: O form düzeyini yavaş yavaş ayarlıyorlar herhalde. Çünkü formun hemen yükselmesini istemeyen teknik heyet olabilir. Hı hı. Çünkü her yükselen formun düşüşü vardır. Onu da bu Şampiyonlar Ligi oynanırken yaşamak istemiyorlar galiba.
0: Şampiyonlar Ligi artı lig yani
1: bu sene zorlanan bir Saint Germain var, onu kabul edelim.
0: Paris Saint Germain de 5 yenilgi aldı. Öyle bir takım 5 kez yenildi. Fransa Ligi'nde Ercan abi.
1: Bu
0: kolay değil.
1: Yoğun maç trafiğinde yenilgiyi kabul edeceksin.
0: Mesela Norveç'te işte Bodo örneğini verdin. Vikingur'dan 5-7. şu anda da liderin 7 puan gerisinde.
1: Evet. İşi zor.
0: 4. sırada. Yani Galatasaray'ın da tökezlediği oldu ama ya o çok sıra dışı değil, öyle söyleyelim. Herkes mesela Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi dönüşünde gitti, Osasuna'ya puan kaybetti mesela.
1: Ya Real Madrid hem kadro olarak fena değil tabii de fakat o Şampiyonlar Ligi yıpranması bayağı geride kaldı lig sıralamasında.
0: Tabii ligde de Barcelona süpürdü.
1: İstediği sonuçları alamadı. Kendi evinde maç kazanmakta zorlandı. Hı hı. Deplasmanda mağlup oldu.
0: Hansi Flick'in futbolunda ne diyorsun? Oyuncular ısrarla oynamayalım diyorlarmış. Çok hani offside taktiği çok yorucu. Çok iğne ipliğine bağlı. Her an hata yapılabilir.
1: Şey yapılıyor zaten.
0: Hı hı.
1: Fakat ben böyle şampiyon oluyorum diyor işte. Oyuncuların bir şekilde alışması gerekiyor.
0: Yoğun baskıyla rakip sahada.
1: Evet.
0: Yani tek sahada oynamak istiyorum oyunu diyor.
1: Guardiola da öyle istiyor. Hı-hı. Tek sahada ve böylece zaten yıpranma düşüyor. Evet. Tamam gol yiyelim diyor. Ama 5-2 kazanalım diyor. Ya mantık o.
0: Bu hafta başaramadılar. Şampiyonluk büyük ihtimalle kaçıyor gibi. City'nin ellerinden.
1: Dün son saniyelerde açılış golünü atmıştı Doku. Bayağı önemli bir maç oynadılar Everton'la.
0: Evet.
1: Yine bir maçları eksik. Ama son saniyelere, hatta duraklamaların son saniyelerine 3-2 yenik duruma girdiler Everton deplasmanında. Ve 3-3 berabere kaldılar.
0: Ciddi puan kaybı şampiyonluk yolunda.
1: Evet.
0: Onların da işi kolay olmayacak bundan sonra. Tabi istersen biraz oranın fikstürüne de bakalım. Şu anda tüm Avrupa'da gözler yani o yarışa dönmüş gibi. Diğer büyük liglerde çünkü her şey belli oldu. Hemen hemen her şey belli oldu. Ama Premier Lig'de son haftaya taşınacak bir mucizevi, hani o Mancini şampiyonluğu gibi bir şampiyonluk olur mu acaba diyor Manchester City taraftarı. O da yani unutulmayan bir şampiyonluk Ercan abi. Mancini o, şampiyonluğu.
1: Her zaman olmayacak.

0: West Ham deplasmanı, Crystal Palace deplasmanı var.
1: İki tane Londra derbisi. Bu kolay değil. Londra'da birbirleriyle oynanan maçlar. West Ham küme düşmemeye oynuyor.
0: Çok zor maç bu hafta sonu.
1: Arsenal şampiyonluğa oynuyor. Bu hafta bir karar haftası olabilir Premier Lig'de.
0: O şimdi mesela West Ham yenerse o son dakika golü City için şampiyonluk golü olacak.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Tabii. Yenerse.
0: Yenerse.
1: Fakat bu saatten sonra defansif olarak iyi oynamayı prensip edinmiş bir Arsenal'in kolay kolay West Ham'a ben yenileceğini zannetmiyorum.
0: Ama West Ham kaybederse bay bay diyebilir.
1: Yapacak bir şey yok. Bay bay diyebilir. Çünkü Tottenham Aston Villa'yı yendi. Deplasmanda Birmingham'da.
0: City'nin 4 maçı var. Bir maçı eksik. 3 içeride. İç sahada.
1: Ya Arsenal'in artık kaybetme lüksünün olmadığı bir döneme girdik. 3 maç var. Arsenal adına. Bu 3 maçta istediği sonuçları alırsa Premier Lig'in şampiyonluğuna çok yakın.
0: Manchester United Carrick'le müthiş bir tırmanış. 3. sıraya kadar geldi Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Liverpool'u da 3-2 yendiler. Şampiyonlar Ligi'ndeler. Şimdi mesele orada şu tartışılıyor. Carrick'le yeni sezonda devam mı? Devam edilirse yine bir çöküş yaşanabilir mi? Çünkü Manchester United böyle toparlandığı dönemler var. Geçtiğimiz teknik direktörler dedi. Fakat yeni sezon başladığında yine bir çöküş yaşıyorlar. Şu anda konuşulan önemli konu o Manchester United'da. Devam, uzun süre bu kadroyla devam mı edeceğiz? Teknik direktör, işte değişimler nasıl olacak? Bunları sağlayamazlarsa önümüzdeki sezon bir bakmışsın yine 9. sırada. Yani bunları çok iyi hesaplamaları lazım. Şimdi o konuşuluyor.
0: Carrick'le City'yi yendiler. 2-0. Değil mi?
1: Evet.
0: Manchester City'yi yendiler.
1: Liverpool'u yendiler.
0: Arsenal'i yendiler deplasmanda.
1: Evet.
0: 3-2. Tottenham'ı yendiler. Fulham'ı yendiler. Everton'ı yendiler. Aston Villa'yı yendiler. Chelsea'yi deplasmanda yendiler. Son olarak Liverpool'u yendiler. Yani bütün büyük maçları berabere bitirmediler. Hepsini yendiler. Tulum çıkardılar büyük maçlarda. Bu çok büyük başarı bence.
1: Yine tabii şaşırtıcı derecede kaybettikleri başka maçlarda oldu.
0: Evet, mesela Leeds karşısında iç sahada mağlup oldular.
1: Değil mi?
0: Evet, Leeds United'a kaybettiler. Bournemouth'a da deplasmanda 2-2 berabere kaldılar Bournemouth'la da. Ama büyüklere karşı müthiş bir grafik çizdi Carrick. Şimdi Cunha'dan da çok büyük övgü geldi kendisine. Ferguson'ın sihrini yeniden getirdi diyor Cunha. Michael Carrick için.
1: Ya umarım iyi olur. Şimdi, kendisi adına, Carrick adına. Çünkü yeni sezonda hemen kötü sonuçlarda Manchester United'a bakmadan değişimi sağlıyor.
0: Yani eleştiriler de vardı. Carrick için neden Carrick geldi? İşte daha iyi bir teknik direktör bulunmalıydı şeklinde. Carrick hiçbirine cevap vermedi. En azından sözlü cevap vermedi ama sahada hepsine, bütün bu eleştirilere cevap da vermiş oldu bence.
1: Bence de.
0: Kesinlikle. Çok iyi sonuçlar aldı. Onun da yeri gelmişken hakkını verelim. Şimdi Fenerbahçe'de başkan adaylarının son projeleri neler demiş bir dinleyicimiz. Futbol aklının konuşulması gerek. Herkes parayı konuşuyor demiş. Futbol aklı hiç konuşulmuyor. Oysa işte Ali Koç döneminde de takımda para vardı demiş. Bir futbol aklı arıyor dinleyicimiz Ercan abi.
1: Herkes onu arıyor. Mesele o. Yani yapılacak olan yatırımlarla az önce bahsettik. Avrupa kulüplerinin bütçelerinden üst seviyede. Tabii ki Türkiye'deki kulüpler ne kadar uğraşırsa uğraşsın biraz uzağız, fakat başarı da bence en temel faktör istikrar. İstikrarlı bir yapılanmayla ancak başarı gelir. Yani teknik direktörü değiştirmeyeceksin, kadroyu tutacaksın, değiştirmeyeceksin. Ufak eklemeler yapacaksın. Yoksa her sene 6 kişi gitsin, 6 kişi gelsin de belki bir şampiyonluk yakalanır ama diğer şampiyonluklar bile tehlikede olur.

0: alabileceğiniz.
1: Şimdi muhabir arkadaşlarımızı dinliyorum ben. Diyorlar ki en büyük problem maddi kaynak Fenerbahçe'nin, çünkü 100-120 milyon euro şimdiden önümüzdeki yıl için gideri var. Çok fazla oyuncusu var. Çok fazla yabancı oyuncusu var. Bu oyunculara işte maaş verilmek durumunda. En kötü elden çıkarılmak durumunda, ya maaşını vereceksin, göndereceksin, ya da işte bonservisleri karşılığında maaş ödemekten vazgeçeceksin gibi çözümler üretiyor muhabir arkadaşlarımız. Bunların da hepsinin maliyetlerini çıkarmışlar. Şu anda ilk kurtuluş reçetesi olarak maddiyatı görüyor onlar da. Yani bir
0: Ya
1: futbol aklından
0: her
1: ziyade maddiyat çok önemli diyorlar.
0: maddiyat önemli de artık futbolda yaşadığımız transfer dönemlerinde oyuncuya ben senin bonservisini vereyim git dediğinde oyuncu tarafı bunu kabul etmiyor. Öyle bir şey yok. Çünkü yüksek ücretli anlaşma yapmışsın. Mesela Ederson'a ben senin bonservisini vereyim git desen. Bu tamamıyla benim bir örneğim. Sen bu oyuncuyla 3 yıllığına yıllık 11 milyon euro vereceksin Ederson'a. Ya oyuncunun hayatta İngiltere'de böyle bir rakam yok.
1: Bonservisinin en az 22 milyon euro değerinde olması lazım ki öyle bir değeri yok Ederson'un.
0: Serbest kalma maddesi deniyor. Fakat o serbest kalma maddesi şöyle söyleniyor. İşte Arabistan'dan teklif gelebilir mi? Ve orada da yaşananlar ortada. Ya bu savaş ortamı devam ederse o bütçeleri oyunculara verme ihtimalleri zaten düşük. Birçok oyuncu da orayı tercih etmez. Örneğimi devam ettireyim. Ederson'a bu teklif nereden gelir? Belki yüksek maaş değil de İngiltere'den gelebilir. Ama bu parayı vermezler İngiltere'de. Belki.
1: Yok. Yani Ederson zaten 3 alıyordu City'den. 11'e imzayı attı. Ben yani Premier Lig olacağını düşünmüyorum. Bence giderse Arabistan.
0: Ama bu dediğim
1: Çok
0: ortamlar
1: zor.
0: sonuçlanırsa.
1: 11 vermezler de 5 verilir.
0: Evet.
1: Ama yine orada da zarar ediyorsun.
0: Zarar ediyorsun tabii. Bayağı 6 milyon zarardasın.
1: Bir de yeni oyuncu alacaksın.
0: Yeni oyuncu şöyle alacaksın. Livakovic işte hala senin
1: Hala.
0: kadronda.
1: Amrabat, Livakovic, Carlos.
0: Bu oyuncuların yıllık gelirleri çok yüksek. Ya bunları nasıl halledeceksin? Düşündükçe gerçekten
1: İnsanın uykuları kaçar.
0: bence de kaçar. Amrabat'ın bayağı yüksek. Livakovic işte herhalde iyi bir maaş alıyor.
1: 5 milyon euro.
0: Livakovic'in hadi bonservisinden hiçbir kar düşünme. Ama o parayı ona verebilecek kulüpler kimler? Veren olabilir mi?
1: Kaleci Avrupa'da zor o fiyatlar.
0: Çok iyi kaleci. İnanılmaz bir kaleci olacak sen.
1: Donnarumma.
0: Yani
1: İşte
0: dünyada
1: Courtois.
0: sayılı işte Courtois
1: Evet.
0: dediğin gibi. Yoksa kaleci bölgesinin üst inanılmaz süper değilsen bütçesi belli. Ben sana söyleyeyim 6'yı geçmiyor.
1: Max. Maksimum.
0: Ya futbolda orta alan ve forvet
1: Evet.
0: yüksek olanlar.
1: Yüksek kazananlar.
0: Evet.
1: Böyle bir problemi de var Fenerbahçe'nin. Şimdi kadro da yenilenmeli diyenler çok, ama ne kadar yenilenebilecek? İşte limitler var. UEFA işte takip ediyor tüm kulüpleri. Nasıl yapacaksınız sözleşmeleri?
0: Ha, elindeki kadroyu düzeltemeden yani o kadrodan bazı isimler gidecek. Sen ona göre yabancı oyuncu alacaksın. Kadron dolu. Önce onları da halletmen gerekiyor. Hem oyuncu hem kulüp tarafında rakamlar konusunda bazı indirimler olabilecek. Bunları göreceğiz. Sıkıntılı bir transfer dönemi diye düşünüyorum.
1: Futbol aklı demiş dinleyicimiz Selim Bey, iyi oyuncu, vasat oyuncu, kötü oyuncu ayırt edecek zekadır
0: Doğru.
1: demiş, yorumunu iletmiş. Şimdi teknik direktör adayları var. Ben Mehmet Ali Aydınlar profili çizmeye çalışmıştım geçen hafta Ercan abi, hatırlarsan. Yani en iyilere gider. Tanıdığım için bunu söylemiştim. Jürgen Klopp'a gittiği söyleniyor.
0: Evet, Mehmet okudum Ürer. Ben de onu.
1: Red cevabı gelmiş Jürgen Klopp'tan ki bu şaşırtıcı değil ama yine benim dediğim profillerden biriydi Jürgen Klopp. Yani Mehmet Ali Aydınlar çalışırsa bu profilde tekniktir. Türk'le çalışmaz bence %100. Yabancıların da en üst düzey ismi kimse ona gider. Oyuncuların da en üst seviyesi neyse oraya gider. Mehmet Ali Aydınlar'ın profili budur, karakteri budur demiştim ki gelen haberlerde benim bu çizdiğim çerçevede geliyor. Jürgen Klopp'a gitmiş ve bir red cevabı gelmiş. Devamında bir Enzo Maresca hamlesi yine Mehmet Aydınlar'dan geldi deniyor haberlerde. Bir temas kurdu ve İtalyan çalıştırıcının da buna sıcak baktığı söyleniyor. Şimdi Enzo Maresca en son Chelsea'deydi.
0: Evet.
1: Chelsea'yi çalıştırmıştı. Futbol bilgisi tartışılmaz bir teknik direktör bence.
0: O var. Ben burada bir ekleme yapayım. İngiliz medyasında yaptığım çalışmalar var Maresca ile ilgili. Şöyle bir konu var Mehmet. Guardiola Manchester City ile ilgili hala kararını açıklamadı. Şöyle bir karar bekleniyor. Ben bir süre teknik direktörle ara veriyorum. Bu yüzden tokalaşalım, vedalaşalım. Eğer Guardiola bunu gerçekleştirirse City'de adaylar içinde Maresca var. Şimdi bu ortaya şöyle bir durum getiriyor. Bir 3 hafta zaten süre var. Beklemek lazım.
1: Zaten seçim de olmadı Fenerbahçe'de hala. Seçime de 4 hafta var. Değil mi Fenerbahçe'de? Evet.
0: Daha fazla 6 ilkinde olmayacak.
1: İlkinde 8 olmayacak. O zaman 5 hafta var. Değil evet. 5-5,5 hafta var. Ama yani tahmin ettiğimiz profillerle adı anılıyor Mehmet Ali Aydınlar'ın. Bir başka isim Barış Göktürk adaylardan biri. Bir ifadesi çok tartışıldı. Yeni hocamız yerli veya yerliye yakın bir kişi olacak dedi. Yerliye yakın kısmı çok kafa karıştırmıştı. Yani yerli tamam anladık, yerli kim olabilir? İşte Aykut Kocaman olabilir, İsmail Kartal.
0: Yerliye yakın olabilir derken Türkiye'yi bilen birisi mi?
1: Yerliye yakının araştırmasını yaptım. Yerliye yakın Vincenzo Montella.
0: Montella var.
1: Montella.
0: Ben biraz daha uzağa gideyim. Almanya'ya gideyim. Löw var. Çalıştı çünkü Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: Joachim Löw. Ama hiçbir yeri kabul etmiyor. Tercih etmiyor.
1: Tercih etmiyor. Şimdi Montella ile bir temas kuruldu mu? Türkiye Futbol Federasyonu'nun buna bakışı nasıl olur bilmiyorum ama teknik direktör muhtemelen seçimden önce adaylar belirleyecekler ve delegelerin karşısına böyle çıkacaklar.
0: Dünya Kupası öncesi zor.
1: Zor.
0: Şöyle, bu İspanya'da gerçekleşti. Lopetegui Real Madrid'e gitti biliyorsun. İspanya milli takımdaki görevine son verdiler. Anlaşmaya. Hatırladın değil mi? Dediler ki ikisi birden olmaz. Ya bizde böyle bir prensip kararımız var. Olmaz. Bu yüzden o ihtimali biraz kolay görmüyorum ben. Çünkü kafa karışımına yol açar. Kafalar karışır. Ne olursa olsun. Herhalde sen de aynı düşünüyorsun.
1: Evet Ercan abi, yani ya da İşte böyle boşta bir teknik direktör. Maresca gibi. İşte Löw gibi.
0: Löw hiçbir şeyi kabul etmedi.
1: Löw bir daha gelmez diye düşünüyorum Türkiye'ye ama.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani. Hayır, Avrupa çapında da baktığımda
1: yok, kabul etmedi.
0: Hiçbir teklifi kabul etmedi.
1: Şimdi bir haber geldi. Şu anda düşen bir haber. Başkan adayı olmayacağını açıklamış Mehmet Ali Aydınlar. Yeni düştü Ercan abi.
0: Evet.
1: Enteresan.
0: Bir daha. Yeni düşen bir haber.
1: Yeni düşen bir haber. Sıcağı sıcağına dinleyicilerimizle paylaşalım. Ben bir yandan da şu anda sitelerde haber girdi ama kontrol ediyorum.
0: Evet.
1: Şu anda siteler girmeye başladı çünkü. Evet. Şu anki sıcak gelişme bu. Aday olmaktan vazgeçti. Net bilgi. Bu seçimi büyük ölçüde etkileyecek bir karar.
0: Tabii.
1: Seçileceğini düşünüyordum şahsen. Ve bence bir numaralı kazanma adayı Mehmet Ali Aydınlar'dı. Benim görüşüm.
0: Şimdi seçimler ota ne olacak tabii. O çok önemli bence.
1: Evet, onaylandı bu haberde. Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını açıkladı sevgili dinleyiciler.
0: Evet, sıcak bir haberdi.
1: Sıcak
0: programımızın
1: bir haber.
0: İçinde bunu böylece değerlendirmiş olduk. Tabii ki sürpriz oldu. Bayağı banko seçime girecek diye konuşuluyordu.
1: Evet. Ya benim de bir numaralı adayımdı. Yani kazanmaya en yakın gördüğüm adaydı, öyle söyleyeyim. Ben hiç Fenerbahçe genel kurulunu takip etmedim. O ortamları da bilmiyorum ama gördüğüm, duyduğum, işte yaptığım görüşmeler neticesinde kazanmaya en yakın aday olarak öne çıkan isim Mehmet Ali Aydınlar'dı. Ve yani şoke edici bir haber geldi.
0: Evet.
1: Ayrıntılar gelirse tabii ki sizlerle paylaşacağız. Sevgili Ayhan Şensoy yazdı. Yerliye yakın Alex olabilir mi demiş bir dinleyici.
0: Zor.
1: Zannetmiyorum ben de. Beşiktaş'ı konuşacağız. Son bölüme bıraktık Beşiktaş'ı. Çünkü maç saati yaklaşsın, son bilgiler gelsin.
0: Evet. Son bilgilere göre değerlendireceğiz.
1: Evet, son bilgiler ışığında Beşiktaş Tümosan Konyaspor maçını.
0: 2,5 saatlik zaten uzun bir.
1: Tabii tabii uzun bir yayınımız var. Her şeyi var. Konuşuyoruz burada. Evet. Konu da konuyu açıyor. Güzel oluyor sizlerle beraber. Çok hoşumuza gidiyor. Şimdi Mehmet Ali Aydınlar çekildi ise Aziz Yıldırım başkan olabilir mi ya da aday olacağı için mi çekildi diyor. Ayrıntıları bilmiyoruz.
0: O açıklamadı.
1: Şu an ayrıntıları bilmiyoruz. Ama bana şu anda yazılanlar şöyle, ben çünkü bir iki kişiye sordum. 3 Temmuz sürecinden dolayı bir tepki vardı. Malum o dönemde federasyon başkanıydı.
0: Evet.
1: Sayın Mehmet Ali Aydınlar. Bu nedenle aday olmaktan vazgeçtiği söyleniyor.
0: Artık televizyonlar da son dakika olarak giriyorlar. Senin evet. Az önce değerli dinleyicilerimize verdiğin haberi.
1: Biz televizyonlardan önce verdik ama.
0: Evet.
1: İlk biz verdik.
0: Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına genel kurulda aday olmayacağım. Açıklama bu.
1: Evet, bir kez daha söyleyelim. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına genel kurulda aday olmayacağım diyor Mehmet Ali Aydınlar.
0: Net bir açıklama.
1: Net bir açıklama yapmış. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına genel kurulda aday olmayacağım diyor. Başka bir boyut kazanır tabi seçim. Mehmet Ali Aydınlar'ın çekilmesiyle beraber.
0: Çok önemli ekonomik dengeleri sağlayabilecek bir başkan adayı seçime girmedi. Öyle diyebiliriz.
1: Evet, muhabir arkadaşlarımızın da en çok vurguladığı konu, onlar daha iyi biliyorlar tabi maddi boyutları, biz bilemiyoruz o kadar. Özellikle ekonomik açıdan Fenerbahçe'ye yardım edebilecek bir başkanın gelmesi en iyisi olur deniyordu. Ben de buradan yola çıkarak Mehmet Ali Aydınlar'ın kazanma ihtimalini yüksek görüyordum. Ama aday olmayacağını açıkladı Sayın Mehmet Ali Aydınlar. Son dakika bilgisi olarak da paylaştık. Şimdi 3 aday kaldı. Değil mi Ercan abi? Aziz Yıldırım, Barış Göktürk ve Hakan Safi, Sayın Hakan Safi.
0: Yalnız şu var, Aziz Yıldırım cephesinden de bir haber yok.
1: Orada da bir resmi açıklama bekleniyor bugün yarın ama oradan da bir resmi olarak biz varız bu yarışta açıklaması
0: gelmedi.
1: Ama bekleniyor, güçlü bir bekleyiş var ama Mehmet Ali Aydınlar hamlesinden sonra Sayın Aziz Yıldırım'ın da çekilebileceğini düşünüyorum.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Son dakika gelişmesi. Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için bir kez daha belirtelim bunu. Şu açıklamayı yaptı. Kısa bir açıklama. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına genel kurulda aday olmayacağım diyor Sayın Mehmet Ali Aydınlar. Seçim başka bir yöne evrilecek tabii ki, aday olmayacağını açıklamasının ardından Şimdi bakalım. Bunun üstünden bayağı konu çıkar gibi görünüyor Ercan abi. Biz burada bir noktalayalım Fenerbahçe'yi. Konular biriksin. Devamında çünkü bir bağlantı yapacağız. Sevgili İrfan 25'e bağlanıp Fenerbahçe ile ilgili son bilgileri kendisinden alacağız. Beşiktaş taraftarını da bekletmeyelim bu akşam çünkü maç var. Biraz Beşiktaş konuşalım. Sergen Yalçın'ın açıklamalarını konuşalım. Fenerbahçe'ye tekrar döneceğiz. Bu şerhi de koyalım. Diyor ki Sergen Yalçın, bizim taraftara ve camiaya bir borcumuz var. Bu borcu ödemek için bu akşam kazanmak zorundayız.
0: Taraftar bu maçı bekliyor. Doğru söylüyor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın. Oyuncular mesela en son Samsun ve Karagümrük maçlarında oyun olarak çok üzdüler taraftarları. İstenilen sonuçlar ortaya çıkmadı. Bir rotasyonlu kadro Gaziantep Futbol Kulübü maçında. Orada gelen bir galibiyet ama hafta sonu alınan sonuçlarla lig defteri kapandı Beşiktaş'ın.
1: Evet.
0: Artık ne olursa olsun ligi dördüncü bitiriyor.
1: Dördüncü bitiriyor.
0: Garantiledi onu. Tabii ki tamamıyla bütün yollar kupa maçında ama kupada da rakibi kabul edelim. Kendi evinde lig maçında Galatasaray'ı, kupada da Fenerbahçe'yi mağlup etmiş. Son haftalarda bayağı başarılı sonuçlar almış. En son yenildiği Rize deplasmanında onlar da Konyaspor'da rotasyona
1: Rotasyon
0: girdi.
1: yaptı.
0: Ve onlar da tamamen bu maça kilitlenmişler. Deriz ya artık yarı finaller de finaldir. Bitti artık o da. Tek maç. Konyaspor için de bir final. Beşiktaş için de bir final. Bu yüzden bayağı heyecanlı bir maç izleyeceğimizi tahmin ediyorum ben.
1: Şimdi burada tabii ben İlhan Palut'un da tek maçları çok iyi oynadığını biliyorum. Yani
0: Evet.
1: bunu Fenerbahçe maçında da gördük. Galatasaray lig maçında da gördük.
0: Evet.
1: Korkusuz bir oyun oynadı Galatasaray'a karşı gerçekten. Galatasaray'ın üstüne gitti, pres yaptı. Haklı bir galibiyet de aldı orada. Fenerbahçe maçında kupada biraz daha savunma ağırlıklı bir maç oynamış. Orada da yine farklı bir oyunla yine sonucu almayı başarmıştı. Şimdi kolay maç olmayacağı aşikar. Çünkü Konyaspor da şampiyonluktan yani Türkiye Kupası şampiyonluğundan iki maç uzakta. Onlar da neden olmasın
0: Tabii canım.
1: düşüncesindeler.
0: Tabii.
1: Yani iki maç altı üstü buraya kadar geldik. İki tane maç kazanacağız. Hatta kazanmamıza bile gerek yok. İki tane penaltılarla kupa alabiliriz. O
0: Ya
1: noktada.
0: öyle maçlar ki bunlar. Her türlü stratejiyi düşüneceksin. Dün mesela bir saat boyunca herhalde ya da yarım saat penaltıda çalışılmıştır iki takım içinde. Çünkü uzatmalar var.
1: Uzatmalar var.
0: Fiziki durumunu ona göre maçın içinde değerlendirmek gerekiyor. Fakat maçın başının senaryosunu yazarsak maça hızlı başlayacak ev sahibidir.
1: Beşiktaş'tır, evet. Ben golü de erken bulabileceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın.
0: İstersen muhtemel 11'lere bir bakalım.
1: Bakalım Ercan abi.
0: Ben Ersin tabii kalede. Mourinho döner. Savunmanın ortasında Agbadu acaba Udokai mi? Onu düşündüm. Bu da Kai mi ön plana çıkacak? Bunu göreceğiz.
1: Udokai haberleri daha fazla.
0: Daha fazla değil mi?
1: Öyle söyleyeyim ben sana. Evet. Mourinho, Agbadu, Udokai ve Rıdvan gibi görüntü var.
0: Evet, onların önünde Endidi var.
1: Endidi var.
0: Kanatta Çerli oynayacak herhalde.
1: Çerni daha önde. Evet.
0: Raşit'sa zaten kemik ödemi sakatlığı oldu. Geçmiş
1: Sakatlığı
0: olsun
1: var.
0: diyelim.
1: Evet.
0: Şimdi Olaytan, Endidi, Olaytan, Orkun solda Ture'yi mi düşünecek? Evet, Ture'yi düşünecek.
1: Ture gibi.
0: Öyle gözüküyor. Tam sol açık değil ama idare ediyor solda. Oh da santrafor. Ya Beşiktaş'ın kadro belli bence.
1: Evet. Ben bir daha sayayım istersen. Kalede Ersin. Şerhin varsa onu söyle.
0: Yok.
1: Mourinho,
0: Yok, benim yok.
1: Agbadu, Udokai, Rıdvan. Önlerinde Ndidi. Çerni, Olaytan, Orkun, Bilal Ture, ileride o.
0: Görüntü bu. Konyaspor kupada Bahadır'a hep şans verdi.
1: Bahadır'la devam eder bence.
0: Evet. Şimdi Adil döndü rotasyondan. Adil, Nagalo stoperler. Berkan'ın iki golü vardı hatırlarsan Trabzonspor'a.
1: Üçü de atabilirdi.
0: Evet. Solda onunla başlar. Sağda Uğurcan oynar. Yevtovic'in formda olduğunu söyleyelim. Hemen savunmanın önünde Yevtoviç Melih ikilisini görürüz.
1: Evet, bence de.
0: Trabzonspor'dan kiralık gelen Olaigbe
1: solda olur.
0: Bardi, Deniz, eski Beşiktaşlı Muleka'da
1: en önde.
0: En önde görev yapma ihtimali yüksek oyuncular arasında yer alacak herhalde, öyle gözüküyor.
1: 4-2-3-1 düzeni Konyaspor'da bekleniyor. Kalede Bahadır, savunma dörtlüsü Uğurcan, Nagalo Adil, Berkan. Önlerinde Melih, Yevtoviç. Bu ikilinin önündeki üçlü sağda Deniz, solda Olaigbe. Aralarında 10 numarada Bardi, ileride Muleka.
0: Böyle bir görüntü olabilir.
1: Beklediğimiz 11 bu. Bunu bu 11'leri belirtmiş olalım. Şimdi buradan baktığımızda tabii kalite Beşiktaş'tan yana. Ama Beşiktaş nerede zorlanabilir? Ben iyi bir Deniz'in Rıdvan'ı zorlayacağını düşünüyorum Ercan abi.
0: Evet. Sol kanatta tabii Rıdvan'ın şöyle bir talihsizliği de var. Esas orijinal sol kanatlar savunmaya çok yardımcı olurlar. Ture'den o yardımı alıyor mu, beklenen yardımı? Alamıyor. Oynadığı zaman biraz yalnız kalıyor. O yüzden de Deniz'in Rıdvan'ı yorma ve zorlama ihtimalini ben de senin gibi yüksek görüyorum.
1: Orada en büyük koz Deniz'i Rıdvan'ın üzerine göndererek orada bire çıkaramak olabilir İlhan Palut cephesinde. Konyaspor cephesinde.
0: Ya Mourinho da Konyaspor'u zorlar.
1: Onu diyecektim. Mourinho ve Çerni de Olaigbe ve Berkan kanadına üstünlük kurar gibi geliyor bana.
0: Bana da öyle geliyor.
1: Yani
0: çok önemli. Şimdi sağ kanat Mourinho oynadığı zaman iyi bir kaliteye ulaşıyor Beşiktaş'ta. Önde de Çerni. Ben de o kanadı zorlayabileceğini düşünüyorum.
1: İki takımın da sağ kanat hücumları daha ağırlıklı olacaktır.
0: Evet.
1: Maç öncesi görüşüm.
0: Ture'de iyi başlayamadı dönüşte ama o formunu yavaş yavaş kazanıyor. Ben bu akşam Ture'den iyi bir oyun bekliyorum, onu söyleyeyim.
1: Ben bu akşam gol de atabileceğini düşünüyorum. Çünkü kafamda şimdi oyunu oynuyorum. Diyor ki benim zihnimdeki futbol aklı, Mourinho ve Çerni hücumu gerçekleştirirse sağ kanattan, Bilal Ture de ceza sahasında ohu ikiler.
0: Hem o olur hem de tabii oh yine böyle maçlarda da, bu maçların dışında da bayağı rakip savunmayı çalışkanlığıyla hırpalayan bir oyuncu.
1: Hı hı.
0: Bu yüzden Konyaspor savunması iyi stoperleri var ama yine de zorlanabilirler.
1: Şimdi burada yoğun bir Beşiktaş baskısı mı görürüz acaba mücadelede? Yok yani Konyaspor Fenerbahçe maçındaki oyunu mu oynar? Galatasaray maçındaki oyunu mu oynar? Hangisine yakınsın Galatasaray? Çünkü başka oyunlar oynadı İlhan Palut ve Konyaspor.
0: Beşiktaş'a karşı tabii şu var. Beşiktaş'a karşı diyelim ki pres yaptın, bunu başarabiliyorsan çıkmakta zorlanan bir Beşiktaş olabilir. Ama çabuk atak yapan Beşiktaş geçişlerde tehlikeli. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Kapanırsan gol bulmada hakikaten zorlanan bir Beşiktaş var. Yani gol bulmada derken pozisyonu.
1: Çalmıştı ama burada kapanıp sonuç alamayabilir diyorsun.
0: Her maçın çünkü senaryosu farklı oluyor.
1: Evet.
0: Ya orada tamam kapanabilirsin ama bu sefer kalecin bir yan topta tereddütte kalır, gol olur. Bunların hepsi futbolun içinde olan hususlar. Bunu mutlaka hesaplamıştır İlhan Palut da. Ve ona göre çalışmıştır.
1: Evet, biraz daha savunma ağırlıklı bir oyun beklenebilir. Ama tabii İlhan Palut'un ve yardımcılarının analizi burada önemli. Yani ya şöyle de düşünebilirler. Şimdi Kompany ve işte Luis Enrique gibi.
0: Evet.
1: Gollü olsun. Biz de atalım, onlar da atsın. Veya işte Mourinho gibi düşünebilirler. 5-4 olmaz bir futbol maçı. Bu ancak rugby'de olur dedi ya. Jose Mourinho.
0: Bence olur. Neden olmasın?
1: PSG Münih maçından evet. Sonra. Bu futbol değil dedi.
0: Evet, ama kendisi de 2-0'dan 2-2'ye geldi ondan sonra. 4 gol oldu maçında. Değil mi?
1: Evet. Şimdi o yüzden yani analizi nasıl yaptılar? Beşiktaş analizini, üstüne gitmek mi iyi Beşiktaş'ın, beklemek, geçiş kovalamak mı daha iyi? Bunun kararını İlhan Palut verecek. İki türlü oyunu da oynadı çünkü. İkisinden de sonuç aldı Konyaspor. O yüzden değişik bir takım Konyaspor. Yani İlhan Palut'un o

0: maç analizleri de çok değerli.
1: Ya
0: çok değerli
1: şimdi yine sonuç alabilir ya da hiç beklemediği bir oyunla karşılaşabilir. Mesela Beşiktaş'ın çok rahat kazandığı Göztepe maçında Göztepe Beşiktaş'tan öyle bir oyun bekliyor muydu? Beklemiyordu.
2: Yok.
1: Ama maçın başında bütün her şeyi alt üst eden köşe vuruşunda sonra kafayla Beşiktaş golü attı. Ve oyunun bütün yapısı değişti. Şimdi bunları da hesaplaması tabii zaten hesaplıyordur teknik direktör. O B planı ne olabilir diye de düşünüyordur. Ama o B planı her zaman iş yapmayabilir.
0: Şimdi ben kendi analizimi yapayım. İlhan Palut'um. Şimdi Fenerbahçe mesela geçişlerde gol bulan bir takım. Özellikle Trabzon deplasmanında geçişlerle goller bulup kazanmıştı. Şimdi bunu gördü ve dedi ki ben geçiş vermeyeyim Fenerbahçe'ye. Biraz daha savunma ağırlıklı oynayayım. Mantıklı bir düşünce. Galatasaray'ın üzerine gideyim dedi. Galatasaray geçişlerde hızlı değil. Çünkü sezon başından bu yana biz konuşuyoruz Galatasaray'ın ağır top oynadığını, yavaş top oynadığını. Oraya da öyle bir plan yaptı. Oradan da öyle bir sonuç aldı. Şimdi Beşiktaş'ın oyununa baktığımda geçiş takımı Beşiktaş.
1: Evet.
0: O yüzden ben Fenerbahçe maçındaki oyunun daha mantıklı olacağını ve böyle oynayacağını düşünüyorum.
1: Peki Sergen Yalçın da böyle oynayacağını İlhan Palut hesapladığı için daha değişik bir tarzda oyuna başlama ihtimali olabilir mi? Şimdi o da zeki bir teknik direktör.
0: O da bunları iyi bilen bir teknik direktör.
1: Ya bu tarz maçlarda nelerin yaşanabileceğini hesaplayan bir teknik direktör. Çünkü o da İlhan Palut'un düşündüklerini düşünebilir. Bu teze karşı o da antitezler üretmiş olabilir. Hı hı. Bu yüzden maçı tabii beklemek lazım.
0: Maçı bekleyeceğiz. Evet yani çok da bir şey söyleyemiyoruz. Net bir oyunu yok çünkü Konyaspor'un rakibe göre şekil alan su gibi bir takım girdiği kovanın şeklini alıyor.
1: Evet.
0: O yüzden
1: o değişik sistemleri başarıyla uygulayan bir takım.
0: Evet evet. Şu an bunları yapan. Bunları yapan bir teknik direktör. Takımında da bunu kabul ettirmiş ve sonuç alan bir teknik direktör.
1: Neden kabul ediyor takım? Rizespor maçı hariç son 7 maçını kaybetmiyor. Bu tabii teknik direktöre olan inancın yükselmesine yol açıyor. Onu da kabul etmemiz lazım.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Bir dinleyicimiz demiş ki İlhan Palut geleceğin hocası demiş. Beşiktaş'ın başında görmek istiyoruz demiş. Ya
1: uzun yıllardır Türk futbolunun içinde zaten.
0: Evet.
1: Ve elinden gelen çabayı gösteren bir teknik adam. Takımını da yarı finale yükseltti. Kariyerinde başarılar dileriz. Hı
0: hı. İlhan Palut iyi bir hoca. Ben de evet. Beğeniyorum açıkçası. Beşiktaş'a gelir gelemez onu bilemem.
1: O kulüplerin kendisinin konuşmalarına bağlıdır.
0: Evet. O yönetimlerin
1: kararı. Takdiri.
0: Fenerbahçe'nin yerinde olsam demiş bir dinleyicimiz. Dar kadroları oynatabilecek bir teknik adamla çalışırım. İlhan Palut'u getiririm. Mesela o da Fenerbahçe'ye yakıştırmış İlhan Palut'u.
1: Evet.
0: İzmir'den Fırat Bey.
1: Fenerbahçe'de şimdi bir de Avrupa takımlarında yine yıldız olmuş oyuncular da var. Şimdi onlarla çalışmak bazen kolay olmayabilir. Kime örnek verelim? Mesela Guendouzi ile Kante. Dünya yıldızı değil mi?
0: Asensio Ederson. Skriniar.
1: Bu tarz oyuncularla çalışırken bu tarz oyuncularla nasıl çalışılması gerektiğini bilen teknik direktör çok önemli bence.
0: İdare etmek değil mi yıldızları?
1: Yönetmek,
0: idare etmek.
1: Hemen böyle bir deneyime sahip değilsen, çünkü bahsettiklerimiz işte dünya futbolunda yıldız kabul edilmiş isimler. Daha önce çalışmadıysan böyle isimlerle zorlanma ihtimalin vardır. Bunu kabul edelim.
0: Ama mesela bu mesajlar hoşuma gitti. Neden? İlhan Palut demek ki bazı şeyleri doğru yapıyor ki bir dinleyicimiz.
1: Bir kabul görmüş, evet.
0: Fenerbahçe'ye yakıştırmış. Bir evet. Başka dinleyicimiz de
1: Beşiktaş'a
0: yakıştırmış.
1: Bu futbol severler arasında kabul gördüğü anlamına geliyor.
0: Yani çok üst düzey bir takımda çalıştırmadı. Yani Avrupa kupalarına bir takım götürmedi.
1: Evet.
0: Şu ana kadar İlhan Palut. Buna rağmen bir takdir kazanmış futbol takip eden futbol severler arasında.
1: Bunu kabul edelim.
0: Evet, bunu kabul edelim. Bu güzel, kendisi adına güzel. Bakalım. Beşiktaş için bir yorum var. Emirhan oynarsa Rıdvan'a daha fazla destek olabilir Udo Kayin'in yerine demiş.
1: Olabilir. Udo dinleyicimiz belli, yıllardır futbol takip ediyor. Şöyle değerlendirebiliriz. Udo Kayin ağır. Emirhan daha çabuk. Bu yüzden Rıdvan'a yardımcı olma konusundaki yorumu gayet yerinde bence.
0: Yani o kademeleri yapabilir mi?
1: Ya Rıdvan'a yardım konusu, evet, hem kademeler Rıdvan'a yardım konusu. Daha çabuk Udokai'de. Udokai'nin sağ içinde bir ağırlığı var.
0: Udokai daha fizikli galiba.
1: Fizikli, evet.
0: Ama o hızı yok. Çabukluğu,
1: evet,
0: yok.
1: Evet, birebir de devre dışı kaldı mı orası bomboş kalıyor. İş bitti.
0: O da sıkıntı yaratır.
1: Tabii.
0: Beşiktaş için. Bakalım başka yorum var mı? Evet, Fenerbahçe'ye geleceğiz. Biraz daha Beşiktaş'tan devam edelim tabii ki. Şimdi şöyle bir soru da aklıma geliyor. Bütün ağırlığını Beşiktaş kupaya vermiş durumda. Kupadan da elenmesi durumunda bir sıkıntı yaşar mı yönetim ve teknik direktör?
1: Bence yaşamaz artık bu saatten sonra. Geçmiş olsun.
0: Bitti. Gelecek sezon planlamasında.
1: Gelecek sezon planlamasına dönerler. Teknik direktör de öyle. Yani teknik direktörle ilgili
0: Sergen Yalçın devam eder.
1: Çünkü yönetim. Yarı finalde olmadı. Elimizden geleni yaptık. Olmadı. Çok istiyorduk. Haftalardır da bu konuşuluyor zaten. Ligde bitti. Dördüncü oldu Beşiktaş. Bu sezonda böyle geldi geçti olur. Yani değişimde zaten bir şey olmadığını herkes görüyor.
0: Ya son dönemde çok fazla değişim oldu. Mesela Okan Buruk döneminde Beşiktaş'ta 8, Fenerbahçe'de 4 teknik direktör ya, değişmiş.
1: O kadar enteresan hale geldi ki.
0: Her sene 2 teknik direktör ortalamayla
1: gidiyor
0: Beşiktaş.
1: Mesela dün gece bir baktım Volkan Demirel'le yolları ayırmış Gençler Birliği.
0: Evet, o da biraz komik.
1: Ya, iki defa geldi gitti, oldu. Metin Diyadin geliyor yine. O zaman Metin Diyadin'i niye gönderdiniz?
0: Niye gitti?
1: Ne yapıyorsunuz derler değil mi?
0: O zaman yönetimin kendini göndermesi lazım. Bu kararları alan yani yönetimin hiç, orada ne işi var?
1: Bayağı enteresan değil mi?
0: Enteresan tabii.
1: Abi Volkan Demirel tamam yeni yönetim kongre kazanmıştı. Ben o yönetimin önünü açayım dedi. İstifa etti gitti. Sonra bir anda Metin Diyadin gitti. Tekrar Volkan Demirel başka yönetim vardı geldi. Bu hafta Karagümrük'e kaybettiler. Penaltı kaçtı. Penaltıyı Volkan Demirel kaçırmadı. Penaltı.
0: Kupadan da Galatasaray'ı eleyen teknik direktör Volkan Demirel.
1: Bu iyi tarafları. Tabii uzun süre gol atamayıp maç kazanamaması da var.
0: Tabii yani.
1: Onları da değerlendirelim ama şöyle bir gerçek var. Ligin bitmesine 2 hafta var. Bir de kupa maçı oynayacaksın. 3 maçın var. Tur atlarsan 4 maçın
0: var. 4 maçın var. Maksimum 4 maç oynayacaksın.
1: Ve hemen de gönderilen teknik direktör Metin Diyadin göreve geliyor.
0: Şimdi 4 maç var ve düşme hattındasın. Yani göndermek şöyle bir şey düşünülmüş olabilir. Bir şok etkisi yaratalım takımda bir daha. Yani zaten çok şok etkisi yaşadı da.
1: Bol bol şok etkisi yaşadı. Kaçıncı teknik direktör?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. değişim bu.
1: Ya 6 tane teknik direktör değişen bir takım ligde kalırsa mucize olur. Bence. 6 teknik direktör ne demek Mehmet? 6 teknik ekip.
0: Sürekli değişti. Hüseyin Eroğlu'yla başladılar. Mesela sezona. Hani Hüseyin Hoca ile başladılar. Sonra Volkan Demirel geldi. Hatırlayacaksın.
1: Evet.
0: Volkan Demirel gitti. Özcan bizzati geldi. Özcan bizzati gitti. Onun yerine Metin Diyadin geldi. Metin Diyadin gitti. Sonra Volkan Demirel.
1: Levent Hoca dönemi var.
0: Geri geldi. Levent Şahin geldi. Metin Diyadin gitti. Levent Şahin geldi. Sonra tekrar Volkan Demirel geldi. Şimdi tekrar Metin Diyadin. Yani 6 teknik direktör. 6 değişim.
1: Dünya rekoru olabilir mi?
0: Bilmiyorum.
1: Yakın ama bence.
0: Yani olabilir. Olabilir. Ama burada yönetimsel bir problem var demek bu. Hadi 2'dir 3'tür. 3. Hani ilk sezona başladın, hataydı, değiştirdin. O da olmadı, o da hataydı. Bir tane daha yaptın. onunla bitirirsin. 3'tür yani maksimum bence. 6 biraz fazla gibi geldi bana.
1: Bana da. Hayırlısı. Hadi hayırlısı. Ne olacak göreceğiz.
0: Bakalım. Ama hep aynı yani dönüp dolaşıp Volkan Demirel 2 kez, Metin Diyaden 2 kez bir tura dönmüş gibi bu. Bakalım. Başka. Evet. Gönderiyor da gelenler neden ikinci kez kabul edip geliyor? Gelenlerde de problem yok mu demiş Ercan bir dinleyicimiz.
1: Valla bu konuda ben bir şey diyemem. İsmini ama olmadı. Şunu söyleyebilirim Metin Diyadin için. Gençler Birliği'nde uzun yıllar futbol oynadığı için kendisi Gençler Birliği camiasının içinden bir şahsiyet.
0: Hı hı.
1: Bu yüzden Metin Diyadin kabul eder.
0: Bir aidiyet hissediyor.
1: Evet.
0: O camiaya, o takıma. Dolayısıyla Metin Diyadin'in kabul etmesi bir problem yaratmıyor diyorsun. Bakıyorum başka. Evet, sezona Sergen Hoca başlamalı demiş. Bir başka deneyicimiz, sonuçlar ne olursa olsun. Bir de sezon başında görmek isteriz Sergen Hoca'yı.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Yani kadroyu o yapsın, takımı o yapsın. Serkan Reçber'le beraber onun takımını izleyelim diyor.
1: Evet, oyun sistemi, onun takımı, onun transferde istediği oyuncular. İşte bu saatten sonra başka bir teknik direktör macerasına girmenin anlamı yok.
0: Evet, Beşiktaş'ın da ben hani kupa kaybedilse bile herhangi bir değişikliğe gideceğini düşünmüyorum.
1: Bak kupa zaten şu var, almak istiyor Beşiktaş. Konyaspor da istiyor bu akşamı diyelim.
0: Tabii yarı final.
1: Diğer takımlar da
0: istiyor. Gençler Birliği bile istiyor yani.
1: Hepsi istiyorlar.
0: En sıkıntılı takım.
1: Ya kupayı almak garanti değil ki. O da var. Ya, garanti olsa tamam. Ama garanti istiyorlar sadece. Bayağı uğraşıyorlar almak için. Uğraşacaklar da. Sahada. Sahaya çıkacak takımlar. Daha final var. Biz yarı finalden bahsediyoruz şu anda.
0: Orada en çok zorlanacak takım muhtemelen hani turu geçse de geçmese de yarı finalde ve geçerse finalde Gençler Birliği olacaktır. Çünkü asıl öncelikleri ligde kalmak.
1: Evet,
0: diğer takımların sıralaması 3 aşağı 5 yukarı belli. Çünkü hem Trabzonspor hem Konyaspor hem Fenerbahçe
1: Beşiktaş.
0: Hem Beşiktaş sıralamaları belli takımlar. Bu nedenle orada Gençler Birliği biraz daha sıkıntılı bir süreç
1: yaşayacak.
0: Yaşıyor ve yaşayacak. Gazetelere bakıyorum, herkes bu değişikliği de sürpriz olarak nitelendirmiş. Yeniden Gençler Birliği'nde Metin Diyadin dönemi.
1: Sürpriz tabii. Bir anda dün akşam her şey değişti. Evet. Bütün teknik kadro değişti.
0: Bütün teknik kadro dediğin gibi değişti. Federasyon bir önlem alamıyor mu demiş dinleyicimiz.
1: Yok. Bunun önlemi olmuyor.
0: Teknik direktör için bir sezonda iki takım maksimum ama kulüpler istediği kadar teknik direktörle çalışabiliyor.
1: Evet.
0: Teknik direktör için bir sınırlama var ama kulüpler için bir sınırlama
1: yok.
0: Yok. Kulüpler istediği kadar teknik direktörle çalışabiliyor. Bir dinleyicimiz Premier Lig ile ilgili soru sormuş ama şu anda Premier Lig'i konuşmuyoruz. Arsenal'i konuştuk çünkü.
1: Programımızda bayağı önce.
0: Evet, başında konuşmuştuk. Şöyle bir kural olsa, Türkiye Kupası'nı kazanan takım ligden düşmese demiş.
1: Eskiden vardı, kaldırıldı.
0: Kayseri, Erciyesspor hem küme düşmüş hem Avrupa'da Atletico evet. Madrid'li falan oynamıştı.
1: Evet, eskiden vardı, o kural olmadı.
0: Evet.
1: Kaldırıldı.
0: Sevgili Vedat geldi. Hoş geldi Vedat. Yarış yok mu Vedat? Vedat'a soralım. Çünkü bir bağlantı yapacağız Fenerbahçe ile ilgili. Yarış var mı? Tamam. Yarışa gidelim.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ederken son bölümde yeniden Fenerbahçe diyeceğiz. Çünkü sürpriz bir açıklama geldi az önce. Sayın Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe Başkan adaylığından çekildiğini açıklamıştı. Telefon attığımızda sevgili Yasin Yıldırım var. Sözcü Gazetesi Spor Müdürü. Yasin merhaba.
1: Merhaba Mehmet. Merhaba. İyi yayınlar.
2: Merhaba Yasin, kolay gelsin. İyi akşamlar.
1: Merhaba Can abi.
0: Şimdi herhalde sen de beklemiyordun böyle bir gelişmeyi, değil mi?
1: Çok büyük bir sürpriz oldu benim için de. Çünkü Mehmet Ali Bey'in hazırlandığını ve çok sıkı bir şekilde çalıştığını zaten biliyorduk. Ben geçtiğimiz hafta kendisiyle görüşmüştüm telefonla da.
0: Evet.
1: O adaylığı için tebrik etmiştim, o da teşekkür etmişti. Kısa bir sohbetimiz oldu. Benim için ciddi anlamda bir sürpriz oldu. Çok motiveydi, yurt dışında görüşmeler yapıyordu. Futbol teknik adamlarla, Avrupa'nın önemli futbol akıllarıyla oturuyordu, görüşüyordu. Yurt dışında temaslarda bulunuyordu ama böyle bir son dakika gibi henüz açıklamamıştı resmi olarak ama bir çekilme aday olmayacağını açıklaması benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Şaşırdım açıkçası. İlk bana gelen en son yaptığım telefon görüşmelerinde bana gelen istihbarat şu: gerçekten hani ben bu kadar çok büyük bir şey harcarken bu kadar yıpratılmaya çalışılmak onu biraz üzmüş, kırmış, o sebep olmuş yani öncelikli olarak.
0: Bu 3 Temmuz sürecinden dolayı değil mi?
1: Evet, yani çok sosyal medyada özellikle başlatılan bazı kampanyalar, sözler, camia içerisindeki bazı insanların bunu kaşıması, kapalı kapalı arkasında konuşması şeklinde. Tabii şimdi bu spekülasyonlar da artıyor. Çekilince hani işte Ankara'dan siyasi baskı mı geldi, o mu oldu, bu mu oldu gibi. Evet. Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Ama Mehmet Ali Bey'in ilk önce bu camia içerisinde kendisiyle alakalı şeyleri çok kırıldığı, yani böyle daha fazla yıpranmak istemediği için madem öyle bu kadar madem üzerimize gelinecek şey yapılacak zarar vereceğini düşünerek çekildiğini ifade etmiş. Benim için sürpriz oldu açıkçası ve sürpriz bir seçim şeyine doğru da gidiyoruz açıkçası.
0: Şimdi Mehmet Ali Aydınlar yoksa Aziz Yıldırım da olmaz diye düşünüyorum. Çünkü Mehmet Ali Aydınlar aday olacak diye sanki Aziz Yıldırım da hazırlık yapıyordu. Benim görüşüm bu. Çünkü bir anlamda Mehmet Ali Aydınlar'ın başkanlığını istemiyordu diyebiliyorum ben Aziz Yıldırım'a.
1: Aziz Bey'in ben çekileceğini düşünmüyorum bu dakikadan sonra artık. Bence tamamıyla Aziz Yıldırım'a döndü gibi duruyor şu an için. Hakan Safi ve Barış Göktürk adaylıktan açıklamışlardı ama Aziz Bey de çok ciddi şekilde çalışmalarını sürdürüyordu biliyorsunuz. Biz ondan da bugün yarın bir açıklama bekliyorduk. Ben artık Mehmet Ali Bey çekildikten sonra Aziz Bey'in çekileceğini düşünmüyorum. Farklı şeyler de olabilir. Bilmiyorum hani Ali Bey'in buradaki tavrı ne olacak? Zaten 3 aday varken de Ali Bey'in tavrı çok önemli. Çünkü ciddi bir oy potansiyeli ve bir kitlesi var.
0: Sayın Ali Koç'tan bahsediyorsun değil mi?
1: Evet, Sayın Ali Koç. Sayın Ali Koç'un da hani kimden yana tavır alacağı merakla bekleniyordu. Ben Mehmet Ali Bey'den yana tavır alacağını düşünüyordum şahsen. Ama Mehmet Ali Bey denklemden çıktıktan sonra artık nasıl bir tavır alacağını ben de açıkçası merak ediyorum. Son dakika belki sürpriz Ali Koç adaylığı da olursa ona da şaşırmam yani açık söyleyeyim bu saatten sonra.
2: Peki Aziz Yıldırım adaylığını sence ne zaman açıklar? Bugün yarın mı diyorsun?
1: Bugün yarın konuşuluyor. Hatta hani biz açıkçası bugün bile bekliyorduk. Ama artık herhalde bu iş biraz dediğim gibi satranca döndü. Herkes biraz daha safların sıklaşmasını bekliyor. Artık sis bulutlarının dağılmasını bekliyor. İşte Mehmet Ali Bey denklemden çıkınca nasıl bir tavır alınacak? Biraz daha bekleyip en güçlü şekilde mi girilecek? Aziz Bey'in açıklaması da belki birkaç gün daha ötelenmiş olur diye düşünüyorum açıkçası Ercan abi. Hani daha erkene çekmek yerine biraz daha geçe bırakacağını düşünüyorum.
2: Bu saatten sonra tabii bir kez daha adaylık açıklaması olmaz herhalde Mehmet Ali Aydınlar'ın.
1: Yani bu kadar net ifade ettikten sonra geri dönüşünün olacağını düşünmüyorum ama söylediğim gibi Mehmet Ali Bey uzun zamandır çalışıyordu ekibiyle birlikte. Yani bu kadar çalıştıktan sonra bu konuda hevesli olduktan sonra ciddi bir ekonomik güçle parayla, pulla geleceğini düşündükten sonra son dakikada gelmiş. Tabii enteresan, son dakikada çekilmesi enteresan. Tekrar döneceğini zannetmiyorum. Yani çok, zaten Anadolu Ajansı'na resmi ağızdan bir açıklama yaptı. O da artık herhalde bu şeylerin içinde olmak istemiyor.
0: Şimdi Aziz Yıldırım kesin aday olur diyorsun. Bende bir soru işareti var. Neden soru işareti? Olur olmaz onu bilemem ama mesela oldu diyelim. Olup seçilemezse o efsane başkan statüsünü kaybeder Sayın Aziz Yıldırım.
1: Ben de o yüzden sana az önce şunu söylemeye çalıştım. O yüzden biraz daha bekleyip, biraz daha önünü görüp, hani kaybetmeyeceği bir pozisyonu yakaladığı an zaten resmi açıklama yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin şu an geldiği noktada, çok ciddi bir ekonomik darboğaza girdiği noktada, ciddi bir ekonomik büyüklük yaratması gerektiği bir noktada, Barış Göktürk veya Hakan Bey, Hakan Safi'nin bu ağırlığı ben kaldıracağını düşünmüyorum. Daha güçlü bir figüre ihtiyacı var Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe camiasının. Hani bu güçlü figür şeyine benim Hakan Bey'i ve Barış Bey'i şu an için ben koyamıyorum. Çünkü camianın şöyle zor bir döneminde daha güçlü bir figüre ihtiyacı var. Herkesi kucaklayabilecek, en azından hani o ağırlığı koyabilecek camiadaki. O isim de bence ya Aziz Yıldırım olur ya Ali Koç olur. Hani yine güçlü bir isme ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ben o güçlü ismin etrafında bazı sastıklaşmalar olacağını düşünüyorum.
0: 12 ay geleceğe gidiyorum. Mayıs 2027. Aziz Yıldırım başkan ama şampiyon yapamadı. Yine de kaybetmiş oluyor. Bu da bir risk. Yani şunu kaybediyor. Şampiyon, yani o efsane başkan statüsü yine kaybolur gibi geliyor bana.
1: Ya yani Aziz Bey'in tabii ki bir kırgınlığı olduğu aşikar. Onun da içinde bir şey var. Hani hak etmediği şekilde ayrıldığını düşünüyor kendince.
0: İki ya da üç seçim kaybetti değil mi
1: Sayın? İki seçim kaybetti. İki seçim kaybetti. Ve tabii ki Aziz Bey'in bir seçim daha kaybetmesi ona ciddi bir prestij kaybı oluşturur. Ama o en azından bir içinde kalan uhdeyi, işte hani hak etmediğini düşündüğü vedayı daha güzel bir hale getirmek istiyor kendince. Camiayı da hani beğenirsiniz beğenmezsiniz seviyor tabii ki. Yani bu kadar büyük işler yaptıktan sonra hani şampiyon Fenerbahçe, o büyük Fenerbahçe şeyini tekrar oluşturmak istiyor Aziz Başkan. Ama tabii ki göreceğiz. Yani risk mi risk, ama hani şey yapılır yani. Artık sonunu düşünen kahraman olamaz derdi Kurtlar Vadisi'nin o mevzu. Evet. Yani artık bazı şeyler için o öyle olur mu, böyle olur mu sonrasını, önün arkasını düşünmeye gerek yok. Girecekseniz gireceksiniz yani. Artık bunun şeyi yok.
0: Ama yani girip kazanıp bir şampiyon da yaparsa o zaman ölümsüz başkan olur.
1: Ya işte o zaman da o kaybettiği iki seçim unutulur. İşte
0: her şey unutulur.
1: Olarak anılır. Her şeyi tekrar kazanmış olur kendince. O hani yakışan bir vedaya evrilir her şey. Daha mutlu olur Aziz Bey'le. Bırakırken de daha mutlu bırakır belki. Ama tabii başkan seçilip şampiyon olduktan sonra da bırakmak da kolay olmayabilir. Biliyorsunuz Türkiye'de koltuklar kolay kolay terk edilmiyor. Evet. Herkes seviyor bu işleri. O yüzden göreceğiz ama dediğim gibi Fenerbahçe enteresan bir seçime giriyor bence.
2: Peki Yasin, şu ihtimal dahilinde bir soru soracağım. Ya şimdi bir yıl sonra seçim var ya, seçimde ağırlığı olan dedin, işte Fenerbahçe ile yola devam edecek isimler dedin. Bu bir yılı tamam böyle bir geçsin diye bakabilirler mi? Öyle bir konu ortaya çıkar mı?
1: Ya Fenerbahçe'nin şeyi Ercan abi, bekleyecek bir günü yok ve ciddi sorunları var. Şimdi borçlar var, ödemeler var. Kaynak yaratılması gerekiyor. Kurulan pahalı kadronun finansmanının sağlanması gerekiyor. Yabancı oyuncu sayısı çok. Hani öylesine bir yılı yok Fenerbahçe'nin bence. Fenerbahçe'nin ciddi bir şekilde hem toparlanma, hem önünü görme, o sıkıntılardan kurtulma ve tekrar bir ayağa kalkma dönemine ihtiyacı var. Bunu yapmak için de ciddi bir tecrübe gerekir. Yani ben o anlamda söylüyorum. Yani şimdi hızlı bir şekilde reaksiyon alacaksınız. Yabancıların tek tek sorunlarını çözüp göndereceksiniz. Güçlü bir kadro oluşturacaksınız, sponsorlukları...
2: Teknik direktörle anlaşacaksın.
1: Teknik direktörle anlaşacaksınız. Türkiye'deki dinamikleri iyi bilmeniz lazım. İşte federasyonla artık daha sıkı, böyle hani Ankara'yla daha sıkı, her yerde baskı yapacaksınız, pres uygulayacaksınız, yani tam sağ pres yapacaksınız her alanda yani. Bu şey değil, bu tecrübe gerektiren bir şey. Ve bu tecrübeye sahip olduklarını düşünmüyorum yani Hakan Bey'in de, Barış Bey'in de. Bu tecrübe sahip bir isim olarak da şu an Aziz Yıldırım kalıyor. Ali Bey girerse, Ali Bey'in de hani ekonomik gücü ve daha önceki yapmış olduğu yanlışlarından, hatalarından da son yıllarında vazgeçmişti. Daha rekabetçi bir kadro, güçlü bir kadro oluşturmuştu. Bazı şeyleri artık daha öngörebilir haldeydi Ali Bey'de. Ama dediğim gibi hani güçlü bir isme ihtiyacı var Fenerbahçe. Öyle geçici bir isimle olacak bir durum yok Fenerbahçe'nin bence. Hani şu geçici dönem hani Galatasaray gibi olursunuz, 3-4 yıl şampiyon olmuşsunuzdur. Bir gençlik operasyonuna girelim, borçları temizleyelim, kadroyu küçültelim, minimiz edelim deyip belki biraz yeni bir yapılanmaya girebilirsiniz. Ama Fenerbahçe'nin öyle bir yeni yapılanma şeyi yok, durum yok.
2: Süresi yok diyorsun değil mi?
1: Hem süresi yok hem de hani ekonomisi yok. Şu anlamda ekonomisi yok. Yani ciddi kontratlar var. O kontratlardan çıkmak kolay değil. Onu yönetmek kolay değil. Yani bunu beceremezseniz zaten hani önümüzdeki yıl ciddi bir takım içerisinde dengeleri kaybedersiniz. O yüzden hem para bulacak hem ekonomiyi genişletecek. Her alanda baskı yapacak. Ligi bilecek. Camiayı toparlayacak, o camia üzerindeki ünü toprağını atacak, kırgınlıkları, küskünlükleri giderecek bir hava estirilmesi gerekiyor. Aziz Bey'in de bu havayı estirebileceğini düşünüyorum ben şahsen. Ha, ama Aziz Bey için de kolay bir seçim olmayacaktır tabii ki. Aziz Bey'in seveni kadar Aziz Bey'i eleştirenler de var. Hani bu kadar çok. Hani Mehmet Ali Bey'in bugün denklemden çıkmasının sebebi geri planında belki Aziz Yıldırım'ın da etkisi var ve burada bir tepkiye yol açabilir. Tabii bu tepki Ali Bey'e seçim kaybettirmişti güçlü sayılabilecek, yani kimsenin ihtimal vermediği bir dönemden Saadettin Bey çıktı ve kazandı. Şimdi aynı şekilde belki Hakan Bey, belki Barış Bey o tepkilerle o da aynı şekilde bir seçim kazanabilir. Yani Aziz Bey'i evet ben güçlü bir figür olarak görüyorum ama camiada da birçok kesim soru işaretleriyle bakabiliyor tabii Aziz Bey'e de. Yani o da çantada keklik bir seçim garantisi yok. Onun için en azından.
0: Teşekkürler.
1: Çünkü bu işaretleri taşıyor bence.
0: Teşekkürler sevgili Yasin. Rica
2: ederim. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.
1: Rica ederim Ercan abi. İyi akşamlar.
0: Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Yasin Yıldırım bizimle birlikteydi. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Ercan abi ağzına sağlık.
2: Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Yarın yine aynı saatte 15'te burada olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
4: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
5: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, ajans spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dün yine Türkiye için bir hayli hareketli bir gündü. Futboldan başlayacağım. Özeti yapmaya Zira Türkiye Kupası yarı final maçı Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi dün 20.30'da başladı ve mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazanarak adını finale yazdıran ilk takım olmayı başardı. Gol 90+8'de Enis Bardi'nin penaltısıyla geldi. Junior Olaytan yaptırdığı penaltıyla maçın son anlarında belki de takımının elenmesine sebep oldu. Beşiktaş aslında maç boyu Konyaspor'a göre daha baskılı oynayan taraftı, daha çok pozisyona giren taraftı ama gol atamadı. Atamadıkça Konyaspor'un direnci yükseldi ve sonda da bir kontra fırsatında Konyaspor penaltıyı kazandı. Ve Enis Bardi de duran topları zaten iyi kullanan bir oyuncu. İyi bir penaltıyla Konyaspor'u finale taşıdı. Onlar da bir önceki tur uzatmanın son bölümünde penaltıyla Fenerbahçe'yi saf dışı bırakmışlardı. Burada da Beşiktaş'ı normal sürenin uzatmasında bu sefer penaltıyla saf dışı bırakmayı başardılar. Tabii bu maç, bu galibiyet deplasmanda geldi Konyaspor için. Kıymetli olan noktalardan biri bu. Diğer galibiyetler Galatasaray'a karşı da, Konya'ya karşı da, Fenerbahçe'ye karşı da kendi evlerinde gelmişti. Bu sefer deplasmanda kazanmayı başardılar. Maç sonu hem yönetime hem teknik direktör Sergen Yalçın'a protestolar vardı. İstifa tezahüratları yapıldı. Hatta Sergen Yalçın soyunma odası koridoruna doğru ilerlerken tribünlerden de bir pet şişe atılmış tepki olarak. Ve Sergen Yalçın'ın da soyunma odasında bırakma kararı aldığı fakat sonrasında yönetimle görüşerek şimdilik bu karardan vazgeçtiği ama ligde oynanacak ilk karşılaşmadan sonra da bırakabileceği söyleniyor. Kendisinin de maç sonu yapılan basın toplantısında açıklamaları var. Onlara da bakacağız. Junior Olaytan penaltı yaptıran isim, o da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve tüm sorumluluğu üstlendiğini dile getirdi. Birazdan tüm bu detayları konuşmaya çalışacağız. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçı Arsenal Atletico Madrid. İlk maç İspanya'da 1-1'lik eşitlikte sona ermişti. Londra'daki maçı 1-0 Arsenal kazandı ve adını 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finaline yazdırmayı başardı. Bukayo Saka ilk yarı biterken fırsatçılığını konuşturdu. Kaleciden seken topta boş kaleye golü attı. Arsenal'ı öne geçirdi. İkinci yarıda da İngiliz ekibi üstünlüğünü korudu ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Bir gün önce City ligde puan kaybetmişti. Onlar da yine Arsenal için iyi bir haberdi ve bakalım belki de çifte kupalı bir sezon finali olacak Arsenal adına. Onu da hep birlikte göreceğiz. Dünkü futboldaki öne çıkan maçlar, bir de Suudi Arabistan'da Al-Hilal Al-Kalej mücadelesi vardı. Al-Hilal 1-0 geride başladı adeta maçı ama 2-1 kazanmayı başardı. Lider almasıyla puan farkını 2'ye indirdi. Bitime 3 maç, puan farkı 2 ve bir sonraki haftada Al-Hilal Al-Nasr karşılaşması var. Orada da acayip bir sezon finaline doğru gidiliyor. Basketbolda dün Euroleague'de iki karşılaşma vardı. Çeyrek final serilerinde üçüncü karşılaşmalar başladı. APOEL Tel Aviv Real Madrid 76-69 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi. Seriyi uzattı APOEL. Şimdi kendi evinde bir maç daha var. Onu da kazanması gerekiyor seriyi son maça taşımak için. Diğer eşleşmede Olympiakos Monaco'yu deplasmanda 105-82 yendi ve seride durumu 3-0'a getirip adını dörtlü finale yazdıran ilk takım olmayı başardı. Bugün de iki karşılaşma var. Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas deplasmanda olacak. Temsilcimiz kazanırsa o da dörtlü finale yükselecek. 2-0 seride üstünlüğü var. Diğer tarafta da Panathinaikos Valencia. Panathinaikos'un 2-0'lık üstünlüğü var bu seride de. Şimdi kendi evinde Panathinaikos kazanmaya çalışacak. Peki dünün önemli diğer gelişmeleri demek lazım. Fenerbahçe'de oldu. Fenerbahçe'de Haziran ayı içerisindeki seçimde çıkacak başkan adayları
artık yavaş yavaş netleşiyor. Dün önce Mehmet Ali Aydınlar bir açıklama yaptı. Aslında son bir hafta 10 gündür kendisiyle ilgili, ekibiyle ilgili, projeleriyle alakalı onlarca şey yazıldı, çizildi. Fakat Mehmet Ali Aydınlar dün yaptığı açıklamayla Fenerbahçe başkan adayı olmayacağını duyurdu. Gerekçesini de sundu. Açıkçası büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi bu karar Mehmet Ali Aydınlar'ın. Bundan bahsedeceğiz. Hakan Safi yine başkan adayı olacağı hep söyleniyordu. Kendi de basın mensuplarıyla özelde görüştüğünde bunu paylaşıyordu. Dün resmi olarak da başkan adaylığını duyurdu. Yazılı bir açıklama yaptı Hakan Safi. Ve şartsız ve koşulsuz olarak adaylığını resmi olarak paylaştı. Buradan tabii kasıt hep birleşme de konuşuluyor. Ona da geleceğiz. Tahir Kıran mesela dün Aziz Yıldırım çatısı altında bir birleşmeden bahsetti. Bu isimleri de davet etti. Ama Hakan Safi şu anda şartsız koşulsuz adaylığını resmi olarak duyurdu. Ve beklenen diğer bir adaylık da artık Aziz Yıldırım. Fenerbahçe'nin eski başkanlarından onun da yakın çevresinden gelen haberlere göre artık bugün yarın bir basın toplantısıyla o da adaylığını resmi olarak duyuracak. Hatta yapılan haberlere göre teknik direktör adayı da Aykut Kocaman. Yani Fenerbahçe'de şu anda Barış Göktürk önce çıktı. Hakan Safi dün çıktı. Bugün yarın da artık Aziz Yıldırım'ın çıkması muhtemel. Aziz Yıldırım eğer çıkarsa Barış Göktürk'ün de çekilmesi ve belki de Aziz Yıldırım'ın listesine girmesi böyle bir senaryo gerçekleşebilir. Barış Göktürk de buna dair geçmişte bir 3-4 gün önce açıklama yapmıştı. Gerçekten dinamik bir başkan adaylığı süreci var Fenerbahçe için. Bugün onu konuşacağız. Ve son haber olarak da Gençler Birliği'nden bahsedelim. Gençler Birliği Süper Lig tarihine geçmeye devam ediyor. Volkan Demirel'le yolları ayırdıktan sonra bir kez daha Metin Diyadin göreve geldi ve Süper Lig tarihinde bir sezonda 6 farklı teknik direktör dönemi geçiren ilk takım oldu Gençler Birliği. Gerçekten ilginç bir sezon oluyor. Bakalım tüm bu değişiklikler ligde kalmaya yetecek mi? Onu da işte kalan 2 haftada öğreneceğiz diyelim. Şarkı reklam aramızı verelim. Aradan sonra önce Beşiktaş maçı ardından Şampiyonlar Ligi ve Fenerbahçe gündemiyle buradayız.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.
9: Borusan Next.
10: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
11: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
12: İlk iki maçı kazanan Fenerbahçe Beko, Final Four için Žalgiris Kaunas karşısında. Euroleague Playoff turu 3. maçı. Žalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko, çarşamba 20'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
13: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
0: Reklam.
14: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
15: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz Beşiktaş Konya Spor maçıyla başlayacağız. Yine Genco abiyle birlikteyiz. Genco abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Herkese günaydın.
0: Yarı final maçı Beşiktaş için ve Konya Spor için artık ligde pek bir iddia kalmadı. Beşiktaş'ın yeri garanti, Konya Spor'un da ne yukarısıyla ne aşağısıyla bir bağlantısı var. Onlar da zaten cuma günkü lig maçında bayağı derin bir rotasyon yaptılar. Tüm konsantrasyonları bu karşılaşmadaydı. Beşiktaş'ın da öyle ve bence sert, iyi bir karşılaşma izledik. Yani fiziki mücadele olarak iki takım da bana kalırsa elinden geleni yaptı. Beşiktaş da bu konuda iyi. Bu konuda zaten iyi oyuncuları da var. Hırslı da bir takım. Başta kaptan Orkun Kökçü olmak üzere. İyi bir mücadele gördüğümüzü düşünüyorum. Konya Spor tabii pek maçın içine giremedi işin hücum tarafında. Beşiktaş'ın çünkü baskısı bence maç genelinde belli bir standardın üzerindeydi. Konya Spor yüzünü Beşiktaş Kalesi'ne dönmekte bayağı bir zorlandı. Daha çok geriden savunma arkasına atılan uzun toplarla Konya Spor pozisyon bulmaya çalıştı. Birkaç kez oyuncularını kaçırdı ama oralardan da böyle çok net şeyler üretemedi. İşte ta ki sondaki penaltı pozisyonuna kadar Beşiktaş'ta direkleri geçemedi, denedi. Beşiktaş'ta kaleyi bulmakta çok zorlandı bu karşılaşmada. Bir isabetli şut Beşiktaş
1: tüm maç boyunca
0: bitirdi. Direkten dönen iki pozisyonu var. Elbilal Ture ve Orkun Kökçü ile işte pozisyonları var, Ohla vesaire. 16 şutla bitiriyor. Ama çok net gol pozisyonu üretmekte Beşiktaş'ta zorlandı Konya Spor. Önünde açmakta zorlandı. Biraz belki bunda kadro tercihinin de etkisi olabilir. Biz Černý'i bekliyorduk. Aslani'nin yedek kulübesinde olmasını bekliyorduk ama Sergen Yalçın bir kez daha Černý'i kesti. Bu sefer onu net bir kanat oyuncusuyla değiştirmek yerine Aslani'yi atıp Olaytan'ı sağ kanatta kullanmayı tercih etti. Ki Olaytan da zaten klasik bir kanat değil, sürekli merkeze deplase oldu. O da hareketliydi aslında ama işte sonda yaptırdığı penaltıyla o da belki de turun kaybedilmesine sebep olan isim oldu. Ama günün sonunda hani Beşiktaş taraftarı maç sonundaki tepkiye bakılacak olursa maçtaki istek, arzu çok önemli değil bir yere kadar. Sonuç çok daha baskın ve sonuçta da kaybeden ve elenen bir Beşiktaş oldu.
1: Ve Mert yani oyun da bence çok beğenilmedi. Yani istek arzu vardı ama bence oyun da çok beğenilmedi. Benim baktığım kadarıyla maç sonundaki o böyle hani bireysel röportajlar yapılıyor ya. Instagram'da arkadaşlarımız tarafından biraz onlara baktığımda tabii yönetime büyük bir tepki var. Sergen Hoca'ya büyük bir tepki var. Neden var? Çünkü sezona UEFA Kupası'yla başlıyor, eleniyor. Konferans Ligi'nden hemen ardından eleniyor. Lige çabuk havlu atılıyor. Ve geriye sadece çok uzun süre hazırlanabileceğin, konsantre olabileceğin ve bu yönde de açıklamalar yaptığın bir kupa kalıyor. Kupa maçından önce de ligde ya 8 ya 9 oyuncunu dinlendiriyorsun. Yani dünkü oynayan 2 ya da 3 kişi sadece.
0: Olaytan ne Ersin galiba.
1: 2 kişi bir önceki lig maçında oynadı. Diğer herkes dinlendirildi. Yani şimdi maçı izlemeyen, istatistiklere bakan ve iki tane topun direkten döndüğünü gören futbol sever der ki ya Beşiktaş saldırmış. Ya Beşiktaş oyunun hakimiydi ama yani Mert ben açıkçası maçı izlerken bu maç Konya kazanır demiyordum. 90 dakika içerisinde Konya kazanır demiyordum.
0: Bir takım kazanacaksa o Beşiktaş'tı.
1: Evet ama çok büyük bir ihtimalle 90 dakika berabere bitecek diyordum. Çünkü Konya'da iyi savunma yapıyordu. Şimdi Konya'nın da hakkını verelim. Ya Beşiktaş pozisyon bulamıyordu, durduk yere bulamıyordu değil. Konya Spor iyi savunma yapıyordu. Konya Spor iyi hazırlanmış ama Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş futbol severler, Beşiktaş'ın bu kilidi bu taraftarın isteğiyle haftalardır aklında sadece bu maçı düşünürken senin açmanı, açabilmenin bir yolunu bulmanı bekliyordu ve istiyordu. Tepki buna. İki tane top direkten döndü. Bence Elbilal Ture'nin pozisyonu biraz daha netti. Orkun'un pozisyonu orada dengesini de bozdu. Konya Sporlu savunma oyuncusu. Evet, faul de yani o bir karışık bir pozisyondu. Penaltı da karışık bir pozisyondu. Yani penaltı pozisyonu çok konuşuluyor ama dikkat ettiysen maçın sonunda ben röportajlarda belki konuşulmuştur Mert ama bana denk gelmedi. Hiçbir Beşiktaş taraftarı işte penaltıdan, haklarının yendiğinden falan başka bir şeye gitmediler. Hepsi Sergen Hoca'ya gitti. Hepsi yönetime gitti. Valla Mert haksız değiller diyeceğim. Çünkü niye haksız değiller? Bak sene başındaki kayıplar, takımın daha hazır olmaması, takımın içerisindeki bulunduğu maddi sıkıntı, kadroyu istedikleri gibi maddi durumdan dolayı şekillendirememeleri ve bunun da nasıl diyeyim sabrı gösterildi bence. Ama şimdi Beşiktaş'ın önünde yani haftalardır Mert sadece kupa konuşuluyordu. İşte Antep maçında hemen bulunan iki golle öne geçildi, sonra frene basıldı. Geçen hafta aynı şekilde bir rotasyona gidildi. Yani bilmiyorum burada Beşiktaş'ın ne yapması lazım onu konuşmamız lazım. Şimdi yaşanan yaşandı ve dünkü kupadan da elenmesiyle Beşiktaş için 5 Mayıs'ta sezon bitti. Şimdi sana sorayım. Beşiktaş taraftarına sorayım. Bu kadronun dünkü oynadığı oyun, çünkü dünkü oyun neden önemli? Dünkü maç bir hedef maçıydı. Ben hani dünkü programda ne demiştim? Beşiktaş bu maçta bir adım ileriye gidip adını finale yazdırmalı ve iyi oynamalı ki seneye Galatasaray ve Fenerbahçe ile rekabet edebileceğinin inancını aşılasın taraftara. Sence dünkü oyun bunu aşıladı mı? Ve dünkü oyunun, dünkü kadronun üzerine hani şunu da ilave edeyim. 4 tane takviye ile çok daha iyi olur diyebileceğim bir hissiyatı Beşiktaş taraftarına yarattı mı? Hadi oyunu geçtim. Kadroyu ve ilaveden sonraki kısmı da geçtim. Taraftar Sergen Yalçın'a inanmıyor. Bu da çok önemli. Yani şimdi yönetim ne yapacak? Sergen Yalçın'la yoluna devam etmeyecek mi? Yönetime de
0: Sergen
1: tepki
0: Yalçın'ı kendi
1: vardı.
0: bırakıyor zaten.
1: O da vardı. Belki de yönetimin işini kolaylaştırır bu. Onu geçtim. Yönetime de çok büyük tepki var. Acaba orada taraftar biraz haksızlık mı yapıyor? Hep beraber taraftardan da gelen mesajlarla bunun nabzını tutacağız.
0: Valla Beşiktaş için dediğin gibi umudunu kıran bir mağlubiyet oldu. Gelecek sezona dair sonuçta Beşiktaş'ın hedefi aslında tabii ki Türkiye Kupası şampiyonluğu değil ana hedef. Bu
1: Tabii.
0: ikinci hedef. Lig kaybolduğu için Türkiye Kupası bu kadar önemli. Ama şu an elde o vardı. Onu kaybetmek ne olursa olsun. Hani Konyaspor iyi savunma yaptı. İşte Beşiktaş şanssız direklere takıldı. Taraftar pek ona bakmayı tercih etmiyor. Halbuki Sergen Yalçın maç sonu güzel demiş. Bazen de futbol böyle hani her zaman istedikleriniz olmayabiliyor diyor. Gerçekten de doğru. Ama işte Sergen Yalçın'ın bunu demesi de yorumculuk kariyerinde yaptığı yorumlar düşününce o da çok oturmuyor. O da belki çok taraftara geçmiyor.
1: Zaten
0: Yoksa
1: Mert
0: haklı.
1: çok çok fazla bu konuyla ilgili dün eleştiri aldı. Takımın başına gelmeden önce yorumculuk yaparken ben şöyle oynatırım, ben böyle oynatırım. Hadi nerede o takım? Bu kadar zaman oldu, bu kadar transfer geldi. Nerede o takım? Diyen de çok duydum.
0: Evet. O normal yani çok da doğal bir tepki bence taraftarın verdiği. Haklı da bir tepki. O yüzden Sergen Yalçın'ın bu açıklamaları belki de çok fazla geçmiyor. Bu da Sergen Yalçın'ın tabii ki ders çıkarması gereken bir durum bundan sonrası için. Ki herhalde teknik direktörlüğü bırakmayı düşünmüyor. Şimdi belki Beşiktaş'ı bırakacak. Yorumcular belki tekrar kayacak ama
1: O zaman acaba yine aynı böyle sivri açıklamalar yapacak mı?
0: ama yaparsa o zaman pek bir ders almamış derim ben. Yaşadıklarından, kendi başına gelenlerden.
1: Ben zaten ayrılırsa bir daha teknik direktörlüğe dönmez diye düşünüyorum.
0: Son mu olur bu yani?
1: Ben öyle düşünüyorum. Ya yani tamamen hissiyat. Sergen Hoca ile ne öyle bir sohbetim var ne bir şeyim var ama hani bence bir daha dönmez gibi geliyor.
0: Olabilir.
1: Yorumculuk yapar ve aynen böyle bu kalemde de devam eder.
0: Ha,
1: Çizgide devam eder
0: o
1: diye düşünüyorum.
0: kalemdeki o çizgide devam edecekse de bir daha teknik direktörle dönmemesi lazım o zaman da. Yani o zaman
1: İşte o
0: çok
1: yüzden
0: daha
1: zaten düşünüyorum. Bence çizgisinden dönmez yorumculuk çizgisinden. O yüzden öyle düşünüyorum.
0: Öyleyse bir daha dönmeyecekse hani çok büyük bir problem yok onun için. Şu an bir problem yani yorumculuk döneminde yaptığı yorumlar ve şimdi yaptığı yorumlar taban tabana zıt oluyor. Vallahi dediğim gibi zor Beşiktaşların işi. Yani çok yatırım yapıldı bu sezon. Hani ekonomik olarak öyle kötü bir sezonda değil. Yani sezon başı Orkun Kökçü önemli bir yatırım Beşiktaş'ı. Yani 25 milyon euroluk bir yatırım.
1: Ama o da çok kötü başladı. Hani kötü bunları başladı. Da görmek lazım. Hani Orkun gelir gelmez son 8-10 haftadaki performansını göstermedi. Hatta tartışılıyordu. Hatta Trabzonspor maçında da kırmızı kart görseydi belki kulüpte yer bile bulamayacaktı kendine.
0: Ama işte o yatırımlar yapılıyor. Devre arası çok büyük yatırım yapıldı. Hem stopere hem işte
1: oradan forvete. Da bir çıkışı gördün de. Oradan bir çıkış yakaladın da. Ama işte soru işaretini biliyor musun Mert? O çıkışı yakaladın. Bir inandın. Bak ben mesela bir futbolsel olarak Beşiktaş'ın Orkun'un %100'ünü ya da %100 değil belki de %70'tir daha bilmiyoruz. Ama iyi bir performans sergilemeye başladığını gördüğümüzde takım eksik olmadığında işte Ndidi de oturdu. İşte Oh aynı şekilde. Daha da takviye geldiğinde bu takım çok daha iyi olacak diye hissettirdiği dönemde şimdi şunu beklemelisin. Kupada senin hedef maçını da evinde oynuyorsan kazanmayı beklemelisin. Bak tekrar ediyorum. Dün biz seninle ne dedik? Bu maç asla 1-29'luk maç değil dedik. Yani Konyaspor da buraya geldi. Buraya Fenerbahçe'ye eleyerek gelmedi sadece. Oynadığı son 7 maçın 6'sını kaybetmemiş. Kaybettiği tek maçta da aynı Beşiktaş gibi son oynadığı lig maçında çok büyük bir rotasyonla çıkıp maçı kaybedip buraya gelmiş. O maçın hiçbir değeri yok. Ondan önceki 6-7 maçını kaybetmeyen müthiş bir özgüvene sahip bir takım var. Bak bunlar futbolda göz ardı edilmemesi gereken noktalar. Ama buna rağmen fikstür avantajın var. Sen Beşiktaş'sın. Konyaspor'dan daha iyi bir takımsın. Senin de momentumun hiç fena değil. Kadronda şu anki mevcut sezon içerisinde hiçbir eksiğin yok. Teknik direktör kararıyla verilmiş bazı hamleler haricinde ki şimdi sen mesela işte Aslani Olaytan dedin. Ben mesela Aslani ile ilgili 3 tane taraftar yorumu gördüm maç sonrası. Üçü de diyor ki Sergen Hoca'ya Aslani'yi neden çıkardın? Aslan gibi top oynuyordu diyor mesela. İşte Olaytan ama işte solda oynatmaya kızarsın, içeriye deplase olmasına kızarsın. Ama Konyaspor'da bu arada doğruya doğru. Bak sen ne dedin? 90 dakika içerisinde bu maç bitecekse Beşiktaş galibiyetiyle yani taraflardan birine dönecekse Beşiktaş galibiyetini bitmesini beklerdin. Ben de öyle beklerdim. Ama ben söylüyorum. Beraberlik ihtimali de Beşiktaş'ın kazanmasından çok daha yüksek gözüküyordu. Maç bunu hissettiriyordu. Ha Konyaspor'un kazanmasını beklemiyorduk o ayrı. Ama dediğim gibi yani bu mağlubiyet sence birilerine fatura edilmesi gerekecek kadar şiddetli bir mağlubiyet mi? Önlem alınması gereken bir mağlubiyet mi? Yoksa seneye de devam edelim. 3-4 tane çok iyi takviye ile biz artık o seviyeye geleceğiz. Artık daha fazla kaptan değiştirmeyelim. Daha fazla gemi değiştirmeyelim denir mi? Ya çok ince bir çizgide bence Beşiktaş Mert.
0: Vallahi

0: sonraki maçlarına bakarsan bence bir çekirdek kadro oluşuyor gibi.
1: Bence
0: beğen beğenme.
1: Bence de.
0: Yani Ersin bile çok tartışılan bir profilken şu anda ligde güven veren kalecilerden birine dönüştü.
1: Ya hatta ne istedim biliyor musun Ersin için? Çok tartışıldı. Evet. Çok tartışıldı ya bu sene. Bence hiç hak etmediği kadar da tartışıldı. Ya tek başıma izliyordum. Ya dedim şu çocuk şu penaltıyı kurtarsın da bu sezon o hak etmediği eleştirilerden tamamen sıyrılsın dedim. Olmadı ama.
0: Olmadı.
1: Az daha da gol atıyordu.
0: Evet bu arada.
1: Az daha da gol atıyordu.
0: Yani sonunda. Evet doğru diyorsun. İşte Ersin belli bir standardı bence yakaladı. Agbadu çok büyük yatırım yapıldı. Bence yatırımının karşılığını veren bir performans.
1: Ve verecek de gibi gözüküyor.
0: Güven veren bir profil olduğunu düşünüyorum. Hem fizikli hem güçlü hem hızlı da fena değil. Ayağına hakim bazen risk alıyor. Hatalar yapıyor ama olur zaten. Hiç mükemmel bir stoper bulmak kolay değil Süper Lig şartlarında. Bazı defoları da olacak. Murillo belli bir seviyenin üzerinde. Rıdvan bile yani hani daha zayıf halka gözüküyor belki kadro içerisinde ama.
1: Ama iyi oynadı mı? Çok iyi oynuyor o da. İşte çok iyi maçları var.
0: Rıdvan'ın da belli standardı var. Ben mesela ufak tefek görüp
1: sürekliliği daha fazla olmalı onun. Hı-hı. Yani iyi oynadığındaki sürekliliği daha fazla olmalı.
0: Ben beğeniyorum şu anda. Daha çok hani işin savunma kısmında da beğeniyorum. Öyle ufak tefek ama öyle şey değil. Fiziğiyle ezilmiyor. Belli bir şeyi var. Emirhan sol stoper zaman zaman o da işte Osimhen'e karşı şöyle oynadı. Böyle çok iyi maçları da var. Öyle yabana atılacak bir oyuncu değil. Endidi bence bu düzende özellikle işin savunma kısmında önemli işler üstlenen bir profil. Ha Endidi yerine hem savunmayı daha iyi, onun kadar iyi yapıp topu daha iyi kullanan biri bulunabiliyorsa tabii ki ona kimse hayır demez ama şartlar gereği şu an Endidi de bence bu düzende Orkun Olaytan Endidi üçlüsü bence gayet iyi.
1: Tam
0: da
1: onu diyecektim. Şimdi hücuma çıkarken Orkun ve Olaytan gibi çok yetenekli ve bu anlamda seni yarı yolda bırakmayan bir ikili varken bence Endidi'nin bir üst sürümünü bulmana gerek yok bence. Savunma anlamında o da oturdu. O da kendisine verilen görevi Ali bile kabul etti Endidi'yi yani. Daha ne diyeyim yani.
0: Aynen. O yüzden orada hani gelecek sezon böyle oraya bir takviye kesin lazım diyeceğim bir nokta yok. Solda Ture kiralık ama onu da beğeniyor Sergen Hoca. O devam edebilir. Oh zaten yeni büyük yatırım yapıldı. O da sırtı dönük oynamaya çalışıyor. Ceza sahası içinde hareketli, istekli, arzulu, kaçak güreşmiyor. Hani o da bence Süper Lig için fena değil. Charlie kağıt üzerinde aslında bu kadroya çok iyi oturacak bir oyuncu. Fakat orada ne yaşanıyorsa bilmiyoruz. Sergen Hoca pek tutmuyor Charlie'yi.
1: Ya o bak Sergen Hoca'nın bence eleştirebileceğim bu maçtaki en önemli noktası bu olabilir. Ya Charlie'yi herkes bekliyordu. Şaşırdık. Ve Beşiktaş bence aradı da Çerni'yi. Yani neden aradı? Konyaspor çok iyi savunma yaptı. Doğru. Beşiktaş pozisyona girdi ama bal yapmayan arı gibiydi. İşte Çerni orada bence ekstra bir ofans gücü oluyor ve Çerni'nin mesela adam eksiltme özelliği de var. Bak bugünümüz futbolunda çok kolay bulunabilecek bir meziyet değil. Artık takım savunmaları o kadar güçlendi ki, fizik güçleri o kadar güçlendi ki takımların birebirlerde adam eksiltmek çok kolay değil ve bunu yapan oyuncular da özel oyuncular. Yani sana şans yaratan oyuncular oluyor. Ve Çerni de mesela ben dün de dedim Fenerbahçe maçındaki Çerni mesela benim çok aklımda kaldı. Beşiktaş taraftarı dün Çerni istiyordu. Çerni çok mu özel bir oyuncu? Değil ama hücumda senin Olaytan'ın varken, Orkun'un varken, arı gibi çalışan, sağ sola koşan, depresi olan, alan yaratan ve pozisyon bitirme özelliği olan oh varken Çerni orada çok ekstra bir güç oluyordu. Ve sana rakibine bir kişiyle daha mücadele etmesi için, bir kişiye daha pür dikkat etmesi için bir tehlike yaratıyordu. Bence Çerni'yi oyuna al yani oyuna başlamayarak orada Sergen Hoca bence de büyük bir hata yaptı. Çünkü o Beşiktaş'ın en büyük eksiği neydi? Bal yapmayan arı. Pozisyona giriyor ama bu da kaçar mı diyeceğim bir şey yoktu. Çerni ile işte Çerni'nin varlığıyla, onu Çerni yaratırdı demiyorum. Hmm. Ama Çerni'nin varlığıyla, Çerni'nin eksilteceği alanla, üzerine çekeceği adamla bunu yaratabilirdi Sergen Hoca. Bence burada hata yaptı.
0: Yani kağıt üzerinde bana da öyle geliyor ama şimdi Sergen Hoca'ya da sorsak anlatmaz tabii ama basın önünde Çerni ile ilgili belli ki başka problemler var. Yani çünkü Çerni'nin profilinin Beşiktaş için uygun olduğunu bence herkes düşünüyor. Ama orada bizim bilmediğimiz başka bir problem olduğunu düşünüyorum. Yani yoksa Çerni bu kadar fazla

0: yedek kalacak, işte oyundan ilk çıkacak oyuncu değil. Bir düşüş oldu, bir şey oldu. Devre arasından sonra sanıyorum. O dönem haberler de çıkmıştı böyle takımdan ayrılmak istiyor tarzı. Yalanlandı tabii devamında ama tam nedir bilmiyoruz. Bir şey oldu. Yoksa dün mesela hadi başlatmadı. 83'te oyun aldı Çerni'yi. Çok geç bir dakika değil mi
1: Aynen
0: mesela
1: öyle.
0: orada?
1: Bak yani bu seni doğruluyor. Demek ki bir şey var. Çerni'yi alacaksın. Hatta şimdi tabii maçta olmadığım için bilemiyorum. Onu görmedim Mert ama Beşiktaş taraftarı Çerni diye tezahürat yapmaya başladı.
0: Evet.
1: Ama acaba o sırada Çerni'yi Sergen Hoca yanına çağırdı. Beşiktaş taraftarı onu gördü de mi Çerni demeye
0: Valla
1: başladı? Yoksa her şeyden bağımsız taraftar artık Çerni'yi al hoca ne yapıyorsun mu demeye
0: ikinci
1: başladı.
0: dediğin gibi anladım ben
1: Ben
0: spikerin
1: de,
0: söyleminden.
1: ben de.
0: Sergen Hoca şimdi Çerni'yi çağırdı dedi tezahüratlar sonrasında hani olduktan sonra çağırmış gibi anladım. Ama tabii ki statta değildik bilmiyoruz. Belki statta olanlar daha sağlıklı bir bilgi verebilirler. Onu bilemiyoruz ama benim hissettiğim spikerin söyleminden daha çağrılmadan taraftarın bir tezahüratta bulunduğuydu Çerni için. Diyelim 7.37 saatlerimiz bir başlangıç yaptık. Mesajlarınız da geliyor WhatsApp hattına. Reklamdan sonra bu mesajlara devam edeceğiz.
2: Ali Yerim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-47-48 veya ramsparkhouse.com.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bir

0: kıymetli e-ticaret siteni aç, Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
1: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
2: Ticimax, Max kolaylık. Max, Ticimax.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Radyo Spor.
9: Reklam.
10: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
11: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese günaydın. İyi yolculuklar. Ben Gizem Öztürk. Yoğunluk seviyesi İstanbul'da %70 bandına ulaştı. Anadolu yakası TEM Sultanbeyli'de Ataşehir'e doğru bir trafik kazası var. Avrupa yakası Basın Ekspres çıkışında ise Atatürk Havalimanı istikametli bir başka kaza etkisiyle yoğunluk Mahmut Bey'e ulaştı. Yine Arnavutköy Habibler yolunda ise Şamlar Sapağı öncesi Habibler'e doğru bir trafik kazası yoğunluğu içindeyiz. Köprülere doğru trafik sıkışıklığı Anadolu'da TEM'de Dudullu'dan 2. köprü, E5'te ise Kartal'dan 1. köprü ve Avrasya Tüneli'ne doğru etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar ve Haliç'te trafik yoğunluğu görürken köprüler yönünde yine Isparta Kule ve Hastal'da da köprü 2 istikametli dur kalk var. Şehrin kuzeyi 3. köprü ve Marmara Otoyolu hattı sakin ancak yoğun sis var İstanbul'un kuzey kesimlerinde. Buna dikkat diyelim. Ankara'ya döndük. Trafik yoğunluğunun çok etkili olmasa da İnönü Bulvarı'nda bir kazadan dolayı karşımıza çıkacağını söylemek mümkün. Ümitköy istikametli Konya yolu katılımında bir kaza var. Ve Samsun yolunda merkez yönünde Türk Telekom alt geçişinde bir araç arızalandı. Aynı zamanda arızalı araç sonrasında Ankamol'e doğru da trafik yoğunluğu devam edecek. İzmir'e döndük. Trafik yoğunluğunun yine özellikle gar tarafına çıkacaklar için dikkat. Akçay Caddesi'nde havalimanına doğru alt geçitte bir trafik kazası var. Karşılıklı kalabalıklaşıyor bu nokta. Gar giriş trafik yoğunluğu görüyor. Bornova istikametli. Çevre yolunda ise yine Bornova'ya doğru liman katılımı sonrası sağ şeritte bir araç arızalandı. Ayrıntıların hepsini radyo trafik yolu uygulamamızdan takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
10: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.42 saatlerimiz Beşiktaş Konya Spor maçını konuşuyoruz. Az önce Çerni'nin oyuna girmesiyle ilgili stat'tan olanlar tabii yazsın daha doğru olur dedik. Stat'ta olanlar da tıpkı aslında bizim dediğimiz gibi, yani taraftar önce 2-3 dakika tezahürat yapıyor. Ardından Sergen Yalçın oyuncuyu çağırıp oyuna alıyor. Bu şekilde yaşanmış olay. Şimdi diğer mesajlara geçeceğim. Gökhan Mermer bence demiş, Beşiktaş'ın ilk 11'inden hiçbir futbolcu Okan Buruk tarafından Galatasaray ilk 11'inde alınmaz. Fakat Galatasaray kulübesinden en az 5 futbolcu Beşiktaş'ın ilk 11'inde oynar. Bu kadar ciddi kadro farkının olduğu yerde Sergen Yalçın ne yapsın diyor mesajında.
1: Yani çok da öyle bir fark olduğuna yani inanmıyorum da, bir defa şimdi Galatasaray'la kıyaslamak şu anda çok doğru değil. Herhangi bir başka kulübü. Galatasaray şu anda bambaşka bir dönem içerisinde. Hele ki yani mesela forvetinde Osimhen. Ben de Orkun'u Galatasaray'a alırım.
0: Tabii canım, bence.
1: Ben de Orkun'u net Galatasaray'a alırım, yani hiç düşünmem. Ama işte yani Osimhen desen, Sané desen. Yani Galatasaray şu anda başka bir seviyede. Diyorum ya, Galatasaray bir eşikte zaten şu anda. Ama tekrar Beşiktaş'ta kalalım. Şimdi Beşiktaş, Galatasaray'la kıyaslıyorsun ama dinleyicimize söylüyorum. Beşiktaş Konya'yı yenemedi kendi evinde.
0: İşte aynen, Karagümrük maçı berabere kaldı. Hani bunun için illa Galatasaray gibi bir kadroya da tabii ki ihtiyaç yok.
1: Yani aynen öyle. Şimdi oradaki hataları bulmamız lazım. Oranın neşterini vurmak lazım. Yani ben Beşiktaş'ın kadrosunun kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama takviyeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani Sergen Hoca ne yapsın denecek bir mağlubiyet değil bu. Hı hı. Ben böyle düşünüyorum.
0: Dün Sergen Yalçın da hani bizim rotasyonumuz da dar, genelde aynı oyuncularla oynamak durumundayız gibi bir ifade kullandı karşılaşma sonrasında. Yani bunu kötü bir şeymiş gibi söyledi kadro derinliği olarak da. Mesela şu an aslında bir taraftan da avantaj Beşiktaş'ın. Bir istikrar bence sağladı. Hani oyuncu grubu kısıtlı ve hep aynı oyuncularla oynamak durumunda kaldı. Ve oradan da aslında bence iyi de bir takım yarattı. Şartlara bakınca hani bu kadar hayal kırıklığı, bu kadar beklentiyle bence Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki, yani ligin ikinci yarısındaki takımı kötü bir takım değil. Geçmişte tabii çok belki aynı örnek olmayacak ama işte Kayserispor mesela ligde transfer yasağı varken o kısıtlı kadroyla çok iyi bir birliktelik oluşturmuştu. Hani Beşiktaş tabii ki transferler yaptı ama o takım da bence iyi bir birliktelik, iyi bir sinyal veriyor genel olarak. Şöyle bir eksik olabilir Beşiktaş'ta düşününce, rakiplerini de düşününce. Mesela bu sezon Trabzonspor çok daha az para harcayarak Beşiktaş'tan belki de zaten ligde daha üstte bitirmeyi garantiledi. Belki de kupayı da alacak, örnek veriyorum. Gençler Birliği geçip Konya'yı da mağlup edebilirse. Trabzon mesela neyi daha farklı yaptı bu sezon? Mesela duran toplarda en çok gol bulan takım Süper Lig'de Trabzonspor. Burada fark yarattı. Beşiktaş da bu konuda kötü değil bu arada. Sergen Yalçın'da onların da duran topta çok golü var ama mesela dün o gün değildi.
1: Ama ona uçu faktörünü unutmamak lazım. İşte
0: zaten oraya geleceğim. Biraz da böyle bir santrforun varlığı Trabzonspor'da fark yarattı. Yani bu kadar uzun olup hem akan oyunda çok fazla kafa golü atıldı hem duran toplarda çok fazla gol atıldı.
1: Hatta Trabzonspor'un Beşiktaş'a göre bir dezavantajı da bence Beşiktaş'a göre Trabzonspor çok daha fazla sakatlık yaşadı ona rağmen.
0: Hı hı. Doğru, o da var. Ama işte o Onaçu'nun varlığı.
1: Evet, ama Onaçu'nun varlığı.
0: Duran toplardaki o çalışma, hani sadece Onaçu'ya da bağlanmak lazım duran top gollerini. Sonuçta hepsinde Onaçu atmıyor. Weivu da atıyor, Agusta da atıyor. Başka oyuncular da goller atıyor. Oradan bir avantajı var. Bir de akan oyunda Onaçu'nun varlığı. Böyle ekstra işler yapabilecek oyuncular. Mesela Muçi, Beşiktaş'ın oyuncusuydu gerçi geçen sezon ama Trabzon'da çok ekstra goller attı. Hani biraz da öyle ekstra işler yapacak oyuncuya da ihtiyaç duyuluyor. Bu santrfor'dan olabilir,
1: Beşiktaş'tan çıkmadı mesela o.
0: İşte evet, biraz Orkun, oraya getireceğim.
1: Sadece Orkun çok performansını yükseltti. Şimdi sen dedin ya, mesela böyle bir oyuncuları saydın. Bu şu derecede, şu derecede. Yani Çerni evet öyle bir işte Beşiktaş'ın oyuncusu olur olmaz. Hayır dersin demezsin. İşte Olaytan, solda El Bilal Ture, hepsi performansını belli bir seviyenin üzerine çıkartamadı. Hepsi değil, hiçbiri diyeceğiz. Çıkartamadı. Yani mesela Trabzonspor'da Muçi çok ekstra bir sezon yaşadı. İşte ona uçu zaten varlığı yetiyor. Beşiktaş'ta bak, bunu da acaba teknik direktöre yazabilir misin? Mert, Orkun haricinde bir tane Beşiktaşlı oyuncunun sezon başındaki seviyesine göre seviyesini arttırdığı bir oyuncu hiç, yani şu genç abi böyle bir oyuncu vardı, seviyesini yükseltti, performansını yükseltti, benim yok açıkçası. Yani bence bu da önemli. Şimdi oyuncuları belli bir seviyede tutmak tamam, düşmesini engellemek tamam, onun da hakkını verelim, ama yani bu oyuncunun maksimum kapasitesi de Mert gerçekten bu mu? Yani Orkun haricinde hiç ben seviyesi yükselen bir oyuncu görmedim. Ha, gelen transferler takımı yükseltti. İşte Agbadu olsun, Olaytan olsun, Oh olsun. Evet. Yani, ama yani bence ben bunu da bir sorgularım. Yani eminim Sergen Hoca böyle bir şey sorulsa işte oyuncunun kapasitesi bu der diye tahmin ediyorum, ama işte acaba bu mu?
0: Valla Ersin bence performansı, ki sezon başı zaten Mert oynuyordu, Ersin yükseltti gibi geliyor. Endidi sezon başına kıyasla şu an daha iyi.
1: Doğru,
0: daha
1: Endidi hazır, doğru. Endidi'yi unuttum. Endidi de öyle.
0: Rıdvan da bilmiyorum, sezon başına kıyasla bence daha iyi.
1: Ama ben ofansif anlamda düşünüyorum biraz ofansif daha. Anlamda. Yani Beşiktaş'ın çünkü Mert en büyük
0: Çerni
1: sorunu...
0: Çerni çertemedi mesela. Çerni evet, düştü.
1: El Bilal Ture'de ya bak, ben mesela Ali ile de çok konuştuk. Ben El Bilal Ture'nin kalması taraftarıyım. Bu Beşiktaş taraftarı da yani belli bir maçı oynarsa belli bir seviyeye gelecekmiş galiba bonservisi, satın alma opsiyonu. O devreye girmeyecek şekilde daha düşük bir para o olacaksa olur diyenler var. Yani artık Türkiye Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe bunlar son yıllardaki yaptıkları transferlerden dolayı oyuncu almakta şöyle bir handikap yaşıyorlar ve yaşayacaklar da. Şimdi sen El Bilal Ture gibi bir oyuncu bulmuşsun. Onu gönderdin. Yerine bir sol açık almak istiyorsun. Ki El Bilal Ture'nin sol açık oynadığı gibi forvet oynama özelliği de var. Beğenirsin, beğenmezsin. Bir tane sol açık aradığın zaman bundan önceki iki sezonda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, hatta bu sezon Beşiktaş'ın da yaptığı transferlerdeki harcanan paralardan dolayı bir oyuncuya adını telaffuz ettiğinde bak böyle avcunu şey yapacak işte menajer ve oyuncu, para yolacağız diye. Ve rakam çok yükseğe çıkacak. Dolayısıyla sen El Bilal Ture'yi bulmuşken ve o verimi de alıyorken bence tartışılacak bir verim yani almıyor Beşiktaş. Yani tartışılmayacak. Bence iyi oyuncu. Dün gerçi taraftar biraz El Bilal Ture'yi eleştirdi, ama ben sezonun geneline bakıldığında sakatlanmadan önceki El Bilal Ture'nin Beşiktaş'ta oynayabileceğini düşünüyorum. Ve El Bilal Ture'yi yolladığında artık savunma oyuncusunu bile 10-15 milyon euroya alıyorsun. Hücuma yönelik bir oyuncuyu almaya kalktığında Türkiye'de Beşiktaş, Galatasaray, Fener ondan açılıyor kapı. Bir de El Bilal Ture kadar verimli olamayabilme ihtimali de var. Bu risk alınmamalı diye düşünüyorum. Ama işte El Bilal Ture yukarıya çıktı mı? Çıkmadı. Çerni çıktı mı? Çıkmadı.
0: Evet, o zaman daha iyisi gelsin bir diyecek taraftar yani. Daha iyisi de daha çok para demek.
1: Çok daha fazla para demek. Yani bunu da düşünmek lazım.
0: Valla Beşiktaş tabii sanki eşikte gibi hissediyorum. Bir tarafta ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe çok para harcıyorlar. Hem bonservise çok para harcıyorlar. Hem yıllık ücrete çok para harcıyorlar. Artık orada da çıta çok yükseldi. Yani Ali abiyle zaman zaman konuşuyoruz. Eskiden 5 milyon euro Drogba'ların falan aldığı dönemde uçuk bir parayken şu an 5 milyon euro normal bir yıllık ücrete dönüyor aynen yavaştan. Aynen öyle.
1: Yani yıldızlar 10 falan alıyorlar.
0: İşte Osimhen 20 küsür, 21. İşte Sané 12 milyon euro.
1: Skriniar Icardi 10 mesela. İşte
0: Talisca, Ederson, Skriniar, belki Guendouzi, Kante.
1: Evet.
0: Rakiplerini düşün Beşiktaş'ın.
1: Düşün, Sneijder, Drogba bunların yarı fiyatına geldi.
0: Oynuyordu. Şimdi Beşiktaş devre arası transferiyle aslında ben tam olarak Galatasaray Fenerbahçe yolundan gitmeyeceğim. Ben Trabzonspor'a biraz daha yakın bir yoldan gideceğim dedi. Bonservis harcaması yaptı mı? Yaptı. Çok para harcadı mı? Harcadı. Bu normal ama yıllık ücretleri mesela o kadar yüksek tutmayı tercih etmedi. Bence kötü de bir yol değil ama işte taraftar kendini sonuçta Türkiye'nin 3 büyüğünden ya da 4 büyüğünden biri olarak kabul eden bir camia. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin de çok arkasında kalmak istemiyor. Bir tarafta onlar gibi yıldızlar gelsin istiyor ama yönetim de Sergen Yalçın da bir taraftan bu çok sürdürülebilir değil diyor. Biz daha çok alıp işte parlatıp belki satmayı düşüneceğiz diyor. Şimdi Agbadu çok bilinen bir oyuncu muydu buraya gelmeden? Premier Lig etiketi vardı ama.
1: Ama Premier Lig'in de küme düşmüş takımından.
0: Değil mi? Yani Wolverhampton'dan geldi. Oh! Mesela bir santrfor olarak Türkiye'de Abraham kadar bile etiketi olan bir oyuncu değildi ama Beşiktaş böyle bir olay. Olaytan.
1: Abraham bile derken Abraham duymasın bunu.
0: Abraham bile derken.
1: Tabii Abraham biliniyordu canım yani.
0: Yok işte bak biliniyordu da oh diyorum o kadar bilinmiyor. Benim kastettiğim
1: tamam,
0: o.
1: Tamam.
0: Yani oh Abraham'a göre daha az sansasyonel bir oyuncuydu. Daha az kişinin tanıdığı bir oyuncuydu. Ben Oh'u daha önce izlemedim. Abraham'ı tabii ki çok izledim.
1: Ben de. Ama mesela Oh iyi bir performans sergilemiyor mu?
0: Yok veriyor ama şuraya geleceğim. 10 numarada kim vardı Beşiktaş'ta sezon başında? Rafa Silva gibi bir marka vardı. Ondan çıktı. Olaytan gibi bir Anadolu takımının ilk 11'inde oynayan ama disiplinsizliği sebebiyle zaman zaman yedek bırakılan bir oyuncusuna gitti. Farklı bir yola gitmeye çalışıyor şu anda Beşiktaş. Ama dediğim gibi başarı gelmedikçe de bu sefer o diğer yol. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yolu dürtüyor.
1: Çok para harcama.
0: Çok para, yıldız gelmeli. Hani şimdi bu gelen oyuncular yıldız değil. Olaytan bir yıldız değil. Oh bir yıldız değil. Agbadu bir yıldız
1: ama
0: değil.
1: Ama verim alıyor musun?
0: Heh. Ama işte burada bir ikilem var taraftarın.
1: Yetmiyor yerine diyorlar.
0: Çünkü başarı yok bu şeyle de. Başarı ne? Ligde şampiyonluk ya da Şampiyonlar Ligi yok. Ki daha erken tabii ki. Sonuçta Beşiktaş yarı dönemde böyle bir yola girdi. Sonuçta böyle bir yola girdiysen birkaç senede belki beklemen lazım. Kupaya bakıyor taraftar bu yapılanmayla. Kupada elenmişsin Konyaspor'a. Diyor ki tahminimce hani hem hocayla olmaz hem bu kadroyla olmaz. İşte Endidi yedek bile olamaz diye mesaj geliyor mesela. Agbadu'ya o kadar para verilir miydi deniyor. O yüzden taraftar bir taraftan da çok daha kaliteli oyuncular bekliyor. Zor bir denklem yani Beşiktaş için. Ben yani şu anki yolunun çok yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bence güzel bir yol ama işte bir taraftan da rekabet olduğu için Galatasaray ve Fenerbahçe ile o süreci yönetmek de çok zor. Yani yönetimin de hocanın da bu süreçte işi çok çok zor. Saha içi başarısına ihtiyaç var. Tıpkı Trabzonspor'un yaptığı gibi. Mesela Trabzonspor'un gittiği yol çok fazla tartışılmıyor. Çünkü bir beklentiyi aşma durumu söz konusu şampiyon olamasa dahi. Ama Beşiktaş şu an beklentinin de altında kalan bir performans gösteriyor.
1: Ama bak şimdi Ali...
0: Genco abi...
1: Ara mı var?
0: Ara var. Tamam. Unutma tamam. DJ'nin reklamdan sonra tamam. Sen devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Radyo Spor. Reklam.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
1: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
2: Şimdi kemerleri bağla. Vitali tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitali'ye hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitali'ye gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatlerimiz genç abi, sözün yarıda kalıyordu, ondan devam edelim.
1: Şimdi maçlara bakıyordum da hani Beşiktaş'ın işte kadrosuyla işte oynadığı oyunla ilgili konuşuyorduk. Ama Beşiktaş'ın mesela Ali hep çok doğru bir şey savunuyordu Beşiktaş taraftarına. Daha iyi kadro istiyoruz, yıldız istiyoruz dedin ya hani Beşiktaş taraftarı işte burada kitleniyor olay diye. Galatasaray'ın maçlarına baktığımda mesela Rams Park'ta Beşiktaş Galatasaray'la 1-1 berabere kalıyor. Fenerbahçe ile evinde oynadığı maçta 2-0 öne geçiyor ve yürüyüp gideceği maçta Orkun'un kırmızı kartından dolayı 3-2 kaybediyor. Trabzonspor karşısında öndeyken ve çok büyük bir ihtimalle kazanacağı maçta gene gelen bir kırmızı karttan sonra üstünlüğünü kaybedip maç 3-3 sona eriyor. Fenerbahçe karşısında deplasmanda 90 artıda penaltıyla maçı kaybediyor. Galatasaray maçını kaybediyor. O da 1-0. Yani belki tek Beşiktaşların konuşabileceği maç. Hem de Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen kaybettikleri maç. Şimdi Beşiktaş yıldızları falan filan yok, konuşuluyor tartışılıyor ama Beşiktaş'ın karnesine baktığında Trabzon ve Fenerbahçe maçındaki kırmızı kartlar olmasa o maçlar kazanılacak maçlardı. Bak yani gidişat onu gösteriyordu. Çok net bir şekilde onu gösteriyordu. Beşiktaş'ın sıkıntısı sezon başında bu takımlar haricindeki maçlarda da çok sık puan kaybetmesiydi. Beşiktaş ligin ikinci yarısındaki yaptığı transferlerle bunu çok azalttı Mert. Ama işte bu mağlubiyet hakikaten hiç olmadı. Belki de iyi bir gidişatta böyle çok büyük bir lastik patlağı yaşattı, seni yoldan çıkarttı. Çünkü işte sene sonunda finale de çıkacaksın, finali kazanırsın kazanmazsın, tabii kazanmazsan o da büyük bir ihtimalle tartışılırdı. Yani o iki maçı Beşiktaş'ın hakikaten kazanması, ya bu kupaya uzanması gerekiyordu ki program başında ne dedim, Beşiktaş'ın ilk hedefi kupa değildi ama işte yaşananlardan sonra hedef kupa oldu ve yani Beşiktaş taraftarı bu kupayı istiyordu Mert, istiyordu. Yani dünkü Beşiktaş taraftarı üzgün, maça gidenler üzgün, bari şu kupayı alsaydık diyen var, Konya'ya elenmeseydik diyen var, haklılar. Ama işte başarı da bir anda da gelmiyor. Yani bundan dolayı işte o fatura kesilecek mi? Kime kesilecek? Büyük takımlara karşı Beşiktaş yapamaz, kadroda çok büyük eksiklik var diyenler var ama işte büyük takımlara karşı oynanan oyunların karnesi de çok kötü değil. Tabii. Ligin ilk yarısında Anadolu takımlarına karşı oynanan maçların karnesi çok kötüydü. İkinci yarı o düzeldi. Yazında yapılacak 4 tane transferin hepsinin de %100 performans vereceği meçhul. Oradan 3 tanesi, 2 tanesi çok iyi verim alabileceğin transfer olsa ben Beşiktaş'ın seneye bundan, bak buna iyi bir sezon demiyorum ama ligin ikinci yarısındaki geçirdiği sezondan daha iyi, üzerine daha koyabileceği bir performans ile daha iyi bir sezon geçirebileceğini düşünüyorum ama bu oyun ve alınan sonuçtaki yaşanan tereddüt ve oluşan şüpheleri de görmezden gelemiyorum Mert. Ben de gelemiyorum.
0: Valla işte Sergen Yalçın'a dün istifa tezahüratı yapılmış.
1: Yönetime de yapıldı.
0: Yönetime önce yapıldı. Sergen Yalçın'a işte o koridora girerken bir pet şişe atılmış. Ona bayağı bozulmuş Sergen Yalçın ve soyunma odasında istifa kararı almış önce. Bunu Sercan Dikme de Fırat Güner de yazdı. İkisinden gördüm, Beşiktaş'ı yakından takip eden isimler. Sonra yönetim işte araya giriyor, ikna ediyor. Sergen Yalçın da maç son toplantısında hani şimdi bırakmak olmaz, kalan iki maçı da bir bitirelim, sonra oturur bakalım, konuşuruz diyor. Yani o da aslında hani şimdi bırakmıyor ama iki maç sonra çok büyük ihtimalle bırakacak. Çünkü iki maçta ne değişecek ki? Hani Trabzon'u yendin.
1: Yok, sezon bitti canım artık.
0: Hani tamam, Trabzon maçı var şimdi, önemli. Ama yendin, çok bir şey ifade edecek Trabzon'u yenmek bu saatten sonra. Ligde zaten pek bir şeyin yok.
1: Bir de Mert, acaba taraftarın İstanbul'daki bir maçtaki tepkisi acaba devam edecek mi? O da çok belirleyici olur. Yani
0: tabii
1: belki,
0: sonraki maçta iç saha.
1: Belki şimdi taraftar da anlık sinirle böyle yaptı. Belki diyecek ki hocam anlık bir sinirle böyle yaptık, devam edelim. Biz sana inanıyoruz. Biz bu takıma inanıyoruz.
0: Belki ilk
1: inanıyoruz.
0: Sergen Yalçın'ı çağıracaklar. Maç öncesi oluyor ya böyle futbolcular genelde çağırılıyor ısınmada.
1: Ama aksi olursa Sergen Hoca'nın ben de çok büyük bir ihtimalle bırakma ihtimali daha yüksek görürüm.
0: Mesela dün hani tepki vardı ama taraftarın ne kadarında vardı? O da tartışılır. Sonuçta oraya spiker en son 33-34 bin kişi kadar geldi dedi. Arttı sayı dedi. Maç içinde de gelen taraftar sayısı artmış. Ben herkesin öyle büyük tepkisi olduğunu düşünmüyorum. Dün bir de hani maç tamam bir yaratıcılık açısından kötüydü Beşiktaş'ta da öyle mahkum oynadığı hani Konya'nın geliyorum dediği bir karşılaşma da değildi.
1: Hiç değildi.
0: Tek eksik işte o yaratıcılık kısmı. Daha net pozisyon üretebilirdi Beşiktaş. Net pozisyon üretmekte zorlandı ama baskıda iyiydi. Önde oynadı.
1: Ama
0: Konya'ya
1: bak,
0: çıkarmadı.
1: Ama bak tekrar ediyorum. Konyaspor'un da hakkını yemeyelim. Bu takım iyi bir takım. Ya tamam Beşiktaş taraftarı Konya'yı bari yen falan diye serzenişte bulundu maç sonunda ama bakın tekrar diyorum bu Konyaspor Çaykur Rize maçını saymazsan 7 maçtır kaybetmeyen, kupada Fenerbahçe'yi elenmiş, en az Beşiktaş kadar bu kupayı isteyen, bir de İstanbul takımına karşı deplasmanda oynamanın da ekstra motivasyonuna sahip olan, özgüveni tavan yapmış bir takımla oynuyorsun. Bana ne kardeşim yine de yeneceksin diyenler vardır. Ama futbolda bazen bazı gerçekleri de göz ardı edemezsin. İyi bir takımla oynuyorsan o takımı yenememenin de %100 faturasını sana, futbolcuna, tekniğine, taktiğine de vurmayacaksın. Yani bazen ya şu anda mesela İngiltere'de Brighton'ı yenmek hiç kolay değil. Brentford'u yenmek hiç kolay değil. Bunlar bir Manchester City, bir Liverpool, bir Arsenal değil. Başka takım aklıma gelmedi.
0: City Everton'u yenemedi bu hafta.
1: Evet, City Everton'u yenemedi mesela bu hafta. Yani bazı şeyleri de gerçekten göz ardı etmeyeceksin. Yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Real Madrid, Barcelona her zaman her maçı kazanamıyorlar. Bak bir ara bundan 15 sene önce İspanya'da Real Zaragoza cehennem gibi bir deplasmandı. Yenemiyordun. Hatta Real Madrid o Los Galacticos zamanında Beckham'lar, Van Nistelrooy'lar, Ronaldo'lar bir Zaragoza deplasmanına gitti. Hatta hiç unutmuyorum, babam iddiadan acayip büyük bir para kazanmıştı. Benim 5 maçımı almıştı foto maçtan. Son maç gece 22 maçıydı İspanya'da. Zaragoza Real Madrid maçıydı. 2-0 Real Zaragoza kazandı. İspanya televizyonu o maçın özetini girmeden önce ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ne yazdı biliyor musun? Yayıncı kuruluş olarak bu maçta Real Madrid'in hiç hücum pozisyonunu özellikle göstermiyor değiliz. Real Madrid maç boyunca şut çekmedi. Bunun bilincinde bu maçın özetini izleyin yazdı. Real Madrid'in bir şutu yok Zaragoza deplasmanında. Kocaelispor zamanında, Gaziantepspor zamanında, Konyaspor bundan 8 sene falan önce nasıl zor bir deplasmandı? Bunlar, bu takımların da bazen Anadolu kulüpleri, Bursaspor, bunların da çıkışlarını göz ardı etmemek lazım. Şu anda İlhan Palutlu Konyaspor'da hakkını verelim. Belki iyi hücum oynayamadı fakat savunmasını iyi yaptı. Beşiktaş'ın pozisyonu girmesini engelleyen çok önemli bir oyunu da ondan oynadığını kabul edelim. Yani illa Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray her Anadolu kulübünü yenecek diye de bir şey yok. Hele ki böyle formda takımları da göz ardı etmeyeceğiz.
0: Galatasaray kupada Gençler Birliği'ne kendi evinde.
1: Evet.
0: Elendi.
1: Ya tamam rotasyona gitti.
0: Ama şu, Gençler Birliği de rotasyonluydu.
1: Ya ama işte bak.
0: Yani rotasyona karşı rotasyon.
1: Ya o istisna şimdi. Galatasaray'ın Gençler Birliği'ni yenememesi, rotasyon ligi var. Orada Galatasaray lige daha çok önem veriyor. Belki rakibi küçümsedi. Neyse ne. Gençler Birliği şu anda o kategoride bir takım değil. Ama
0: yok, Konya değil işte. Spor, ona rağmen eleniyor diyorum.
1: Evet. Ama
0: Galatasaray.
1: Yani ama Konyaspor şu anda bu ligin eğrisiyle doğrusuyla oturalım konuşalım. Taş gibi takımı. Dün de söyledik. Yani Çaykur Rize maçını çıkar. 7 haftadır kaybetmiyor.
0: Hı hı. Ama işte taraftar dediğim gibi çok fazla bunun üzerinden okumuyor. Hani Konyaspor bir Anadolu takımı diye bakıyor. Kendi evinde oynuyorsun. Bunun bir bahanesi yok diyor. Yani taraftar da kendi içinde bir haklılık payı var. Ama böyle deyip Sergen Yalçın istifaya getiriyorsa da valla düşünsün taraftar. Hani Sergen Yalçın'dan sonra ne olacak? Sürekli çünkü son dönemde teknik direktör değişti.
1: Bak Mert özür dilerim araya girdim ama Beşiktaş yarı finalde oynayabileceği en zor takımla oynadı. Trabzon'dan daha güçlü, daha özgüvenli, daha kendine inanmış bir takımla oynadı. Bak, Trabzonspor son 4 maçını kazanamıyor. Beşiktaş Trabzonspor'la oynasaydı bence turu geçmeye çok daha yakındı. Konyaspor'a karşı oynadığı maçta. Ya dün ne dedim? 1-29'luk maç asla değil arkadaşlar. Futbolun da bir momentumu vardır. 4 maçını kaybetmiş bir Trabzonspor'la mı oynamak istersin? Kazanamamış daha doğrusu, özür dilerim. Ya da 7 maçını kaybetmemiş Konyaspor'la mı oynamak istersin? Burada kadro kalitesi, kadro parası değeri önemli değil. Momentum önemli. Şu anda Konyaspor'da acayip bir momentum yakaladı. Ha, şu tartışılır. Ben o momentuma rağmen bu Konyaspor'u haftalardır bu maçı düşünen, bu maçı hedef alan bir takım olarak yenmeliydim. Bunu tartışırsın ama burada da senin söylediğin şundan yola çıkarak buna geldim. Konyaspor buna rağmen Beşiktaş kalesini bir kere bile yoklamadı. Bak, bir kere bile yoklamadı. Totalde 3 şutu mu 4 şutu mu ne var? Penaltı da dahil. Ya en son baktığımda istatistiklerde böyleydi. Penaltı olmasa, bak, penaltıdan önce Konyaspor'un gol beklentisi 0-13 mü neydi Mert? 90 dakikada 0-13'tü Konyaspor'un gol beklentisi. Ya bunları da görmek lazım bunları.
0: Peki şey konuşmadık. Reklama gitmeden penaltı pozisyonu, Olegbe Olaytan pozisyonu, iyi bir kontra Konyaspor yakaladı. Ceza sahası dışında.
1: Onu istiyordu zaten Konya. Kontra bekliyordu. Bir önce 3 dakika önce de bir offside gerekçesiyle verilmeyen bir golleri vardı. Evet. Offside'di be de.
0: Orada da Olaytan ceza sahası dışında çekmeye başladı. Ceza sahası içinde de bir hamlesi var. Hakem Andan Deniz Kayatepe de ceza sahası içinde bir ihlal olduğuna hükmetti ve penaltıyı verdi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi. Sen yazdın gerçi Twitter'a, pozisyon dışarıda olarak değerlendirilmeli gibi bir şey dedin,
1: evet,
0: değil mi?
1: Ama sen de bana kural olarak dedin ki sabah, şimdi ben kendi açımdan söyleyeyim, pozisyon ceza sahasının dışında başlıyor. Ceza sahası içerisine girildiğinde şiddeti çok azalıyor. Yani şiddet çok azalıyor. Fakat sen bana söyledin bu sabah, kural diyormuş ki ceza sahası dışında başlayan bir hareket şiddeti ne olursa olsun ceza sahası içerisinde de devam ediyorsa penaltı verilir. Hı hı. Bak, verilmeli falan değil, yoruma kapalı, penaltı verilir.
0: Ama buradaki tartışma o ceza sahası içindeki, işte omzundan tutuyor gözüküyor Olaytan, penaltı için yeterli mi değil mi?
1: Ama işte dışarıdan başladığı için pozisyonun devamı, sen orada cezayı aslında ceza sahası dışındaki başladığın yerden dolayı veriyorsun. Değil ama, mi? Kural onu söylüyor çünkü.
0: Ama yok, ceza sahası içinde de ihlalin devam etmesi lazım.
1: Ama devam ediyor işte.
0: Hayır. Yani
1: o
0: şöyle,
1: şiddetle değil ama ediyor.
0: Ama işte tam olarak ihlal olarak değerlendirmeyen hakem yorumcuları da var. Galiba Fırat Aydınus da
1: penaltı, bana göre penaltı değil bu arada. Bana göre bu pozisyon penaltı değil. Çünkü dışarıda Olaytan bence Olaygbe'yi resmen düşürmek için çekiyor. Ama düşmüyor Olaygbe. Yani ciddi çekiyor düşsün diye. İçeriye girdiğinde zaten ceza sahası içerisinde olduğu için olayın farkında Olaytan, şiddeti çok azaltıyor. Ayaklara baktığında ayaklarda bir sıkıntı yok. Zaten Olaytan topa vuruyor. Hı-hı. Yukarıdaki hamlesi de çok zayıf bir hamle. Bak Mert, dışarıdaki hamlesi olmasa Olaytan'ın, sadece ceza sahası içerisindeki sol omuzundan tutup topa vuruşu olsa asla penaltı verilmezdi. Ama dışarıdaki başlangıç şiddeti o kadar kuvvetli ki içeride de devam ediyor ama o şiddete devam etmiyor. Bak ben dedim, tweet attım, bana göre penaltı çok ağır bir karar. Ama işte kural ne diyor ona, yani bilmiyorum, bakmak lazım.
0: Genci abi, ama bak tekrar söylüyorum. Dışarıda sert bir müdahale var. İçeride de bir çekme var ama Fırat Aydınus galiba şöyle demiş. Hı. Penaltı değil'e daha yakın. Ya dışarıda bir müdahale var, faul verilse verilir ama
1: oyuncu içeride bırakıyor kendini.
0: Penaltı için yeterli değil diye düşünen de var.
1: Ben öyle düşünüyorum.
0: Ama işte farklı yorumcular da gördüm. Mesela dizinin de orada bir bariyer oluşturdu ve
1: ama
0: oradan da bir ihlal olduğu.
1: Ama topa vuruyor. Çok net topa vuruyor.
0: Yani her zaman topa vurmak da şey olmuyor yani.
1: Sadece ama topa öyle vurmak, topa vurmak değil ki yani. Adam 180 değil. Derece topun yönü değişiyor.
0: Yani neyse, bu çok mikroskobik bir pozisyon değil.
1: Agbadu'nun topa vurması yeterli değil. Agbadu'nun topa Agbadu vurması. Tabii Fenerbahçe maçındaki. O penaltı. Ama burada topun yönü 3-5 derece değil, 180 derece değişiyor. Topa tam cepheden vuruyor. Tam karşısına gidiyor. O topa müdahaledir artık benim için. Ha mesela, ama senin dediğin gibi mesela topa vurduktan sonra da çift dalmışsındır. Topa vurup da adamın ayaklarını yerden kesmişsindir. Orada ben başlarım öyle topa vurmaya dersin. Kural da onu söylüyor zaten. Ama bence oradaki topa vurma da oyun kuralları içerisindeki bir müdahale. Penaltı, ondan sonraki müdahale, risk alıp da topa vurulan bir müdahale değil bence. Ya bence oradaki ayak nizami, penaltıyı gerektirecek bir sertlikte veyahut da şiddette, terslikte bir müdahale değil.
0: Şimdi pozisyon tekrarı şu anda A-Spor açık. Adnan Deniz Kayatepe direkt penaltıyı hükmediyor. Neyse geçti pozisyon da. Orada sol diziyle Olaytan'ın Oleg Bey'e bir şeyi var, müdahalesi var. Ama hani bence bunlar da detay. Sonuçta zor bir karar akan oyunda vermek için. Adnan Deniz Kayatepe de pozisyonu baştan süzdü. Ben de hakem olsam penaltıya vermeye daha yakın bir pozisyon. Sonuçta o çekmeler,
1: bu arada vardı, tutmalar, buna karışamaz.
0: Karışamaz zaten, karışmadı da.
1: Ona da yani söyleyelim. Hani
0: facia bir karar değil.
1: Ondan bir şüphe duyanlar varsa VAR'ın karışacağı bir pozisyon değil bu.
0: Evet, facia bir karar değil. Vermeye ben de daha yakın olurdum. Hani kendimi hakemin yerine koyuyorum. Akan oyunda bak, bu pozisyonu biz çünkü oturduğumuz yerden birçok kamera açısını görüp yorum yapıyoruz.
1: Ve hala da kararsız olabiliyoruz. Ona tabii, rağmen. Herkesin... Bak, ben penaltı verilmesine hayır demiyorum. Penaltı verilebilir ama bana göre bu pozisyon %70 penaltı değil, %30 penaltı. Verilirse boynum kıldan ince, bir şey diyemem.
0: 8-16 ara vakti.
2: Ali Yerim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: İlk iki maçı kazanan Fenerbahçe Beko, Final Four için Žalgiris Kaunas karşısında. Euroleague Playoff turu 3. maçı. Žalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko, çarşamba 20'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
8: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Asu senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Günaydın Kılçık Hocam.
11: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
12: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
13: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
14: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
15: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
16: Digimax, Max destek. Max, Digimax, Digimax, Digimax.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
17: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
15: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik.
18: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
17: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor.
15: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: Radyo Spor.
15: Reklam.
17: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.21 saatlerimiz. Bu bölümde artık Beşiktaş'ı Konya Spor maçını noktalayacağız. Olaytan dün penaltı yaptıran isim sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Uzun da bir mesaj. Futbolda insan aklında kalan anlar vardır ve bu da uzun süre aklında kalacak anlardan biri diyor Olaytan. Takım olarak her şeyimizi verdik, birlikte mücadele ettik, birlikte çabaladık ve bu kulüp ve sizler için neler başarabileceğimize birlikte inandık. Bu yüzden böylesine kritik bir anda yaptığım hatanın finale ulaşma şansımızı kaybetmemize neden olduğunu bilmek çok acı veriyor. Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Hiçbir mazeretim yok. Sadece hayal kırıklığı ve takım arkadaşlarımı ve sizleri, taraftarları hayal kırıklığına uğrattığım için duyduğum gerçek bir pişmanlık var. Bu armayı taşımak hafife almadığım bir ayrıcalık. Sahaya her çıktığımda gururla, özveriyle ve bu kulüp için her şeyimi verme niyetiyle çalışıyorum. Çıkıyorum. Bu değişmeyecek. Aksine bu an daha güçlü bir şekilde geri dönme, gelişme ve sizin güveninizi boşa çıkarmama kararlılığımı daha da güçlendiriyor. Hayal kırıklığınızı anlıyorum ve bunu hissetmeye hakkınız var. Tek isteğim her zaman olduğu gibi bizimle ve benimle birlikte olmaya devam etmeniz. Desteğiniz özellikle böyle anlarda her şey demek. Hepiniz beni affedin ve özrümü kabul edin. Çok üzgünüm. Öğreneceğiz, büyüyeceğiz ve birlikte tekrar mücadele edeceğiz diyor Junior Olaytan.
1: Olaytan kredi kaybetmiş midir sence bundan dolayı?
0: Vallahi biraz kaybetmiştir ama dünkü tepkiler Olaytan'a değildi.
1: Değildi.
0: Yani dün
1: yani bence Beşiktaş taraftarının bence Olaytan'la devam hani bir tabii tek bir pozisyonla birkaç pozisyonu birbiriyle şey yapamayız ama hani Olaytan'ın bu hatası var. Çok da samimi bir özür. Heyecan vardır tabii. Sonuçta Beşiktaş'a geliyor. Büyük bir kulübe geliyor. Geldiği yerin farkında. Maçın atmosferi farkında. Hedef maçı olduğunu biliyor. Büyük bir ihtimalle kolay kolay yapılacak bir hata değil bu ya. Göz göre göre yaptı çünkü hakikaten. Ama samimi bir özür var. Ve ben Beşiktaş taraftarının da onun bu takıma katabileceklerini düşünüp bir şey yapacağını zannetmiyorum. Böyle bir onu kesip atacaklarını zannetmiyorum. Olaytan nezdinde. Ama nereye bağlayacağımı unuttum. Bir şey söyleyecektim.
0: Ben şöyle bağlayayım. Olaytan da tabii ki maçı çok kazanmak istediği için o faulü yapmaya çalıştı. Çünkü yapmasa orada karşı karşıya kalacak ve belki de gol olacaktı. Belki de olmayacaktı.
1: Süzemedi olayı tam.
0: Ama tabii ki anlık verilecek kararlar bunlar. Hani üzerine düşünecek bir vakti yok orada Olaytan'ın. O an öyle hissetti. İndirmenin, ceza sahasına girmeden indirmenin mantıklı olduğunu ki fena da bir fikir değildi. Yani indirebilse orada Olaytan'ın talihsizliği Oleg Ben'in hemen kendi yere bırakmaması oldu.
1: Evet, devam etmiş
0: yani başka
1: oldu.
0: Başka bir oyuncu belki bırakabilirdi. Oleg Ben bırakmadı, devam etti. Devam edip Oleg Ben bıraktı. Olaytan'ın dediğim gibi talihsizliği o oldu. Yoksa niyet olarak hatta düşünsene orada faul yaptı, penaltı olmadan faul oldu. Olaytan alkışlanırdı.
1: Tabii,
0: helal olsun
1: kesinlikle.
0: Yani orada o faali yapabildin diye. Yoksa yapmasaydın gol olacaktı
1: kesinlikle.
0: Diye. Bugün hatta belki işte uzatmaya gidecek Beşiktaş kazansa maçın kırılma anı denecekti Olaytan'ın faulü için. Ama ceza sahası içinde devam edince Olaytan tabii ki burada baş sonulardan biri oldu. Ama niyeti kötü değil. İyi bir niyetli olduğu için zaten o faulü yapmak istedi. Taraftarın bunda bir şüphesi olacağını zannetmiyorum.
1: Bence de.
0: Kredisi şu anda yönetim ve Serkan Alçın'dan çok daha yüksek. Güzel de bir mesaj atmış. Mesela bu işi hakeme bağlayabilirdi.
1: Tabii. Yani
0: hakem haksızlık yaptı. Ceza sahası içinde benim müdahalem yok. Nasıl verir? Gibi bir şeye de başvurabilirdi. Böyle
1: ya, o benim
0: de
1: hoşuma gitti. Diyorum ya dün mesela taraftarlar da o birebir röportajlarda hiç hakem diyen olmadı. Ya bak güzel bir yoldayız. Keşke bunu bütün takımlarımız çok daha fazla sezona yayabilse keşke bunu.
0: Ama bu yayamayacağı bir şey Enco abi ya. Bu,
1: ya böyle bu benimsi biraz polyanlacılık ama.
0: İstisna oldu yani bu maç. Yoksa Beşiktaş'ın hakemle ilgili çok şeyleri
1: var. Hele ki şu merkez hakem kurulu falan atamalar hakemlerin hatalarıyla imkansız ama en azından hala bunu otomatiğe bağlamadığımızı görmek ve bilmek güzel bir şey.
0: Peki şimdi maçla ilgili mesajlarda tabii İlhan Palut dün takımını finale taşıdı ve belki de bir kupa kazanacak İlhan Palut da. Onun da adı hep yakıştırılıyor. Şimdi bugün de mesajlar gelmiş. Bir dinleyicimiz mesela Fenerbahçe'ye acaba düşünülür mü demiş. İşte Mehmet Ünlü Beşiktaş'a uygun bir antrenör olabilir mi diye sormuş. Zaten kupayı kazanabilirse İlhan Palut da o yolu açacak.
1: Bir kapı açılır biraz.
0: Çünkü geçmişte hani böyle etiketi dört büyük olmayan teknik direktörlerin işlerine kadar zor olduğunu, evet, onların Anadolu, evet, takımlarıyla ekstra işler yapması gerektiğinden bahsediyoruz. Başka türlü o fırsatlar gelmiyor. Ne milli takıma ne de dört büyüklere. O yüzden İlhan Palut'un da yapacağı ekstra iş ya ligde yapacak ya da kupada şampiyonlukla yapacak. Finalde etmez mesela. Yani finale çıktın, tabii, kaybettin. Tabii. Tamam yani finale çıkıp kaybetmek
1: önemli
0: olmaz.
1: Başarı ama yetmez.
0: Yetmez. Daha fazlası olmak zorunda. Onu da yapabilirse bundan sonrası için daha güçlü bir aday olabilir ama yine de kolay değil. Yani bu sezon kupayı aldı İlhan Palut. Sergen Yalçın'a da yollar ayrıldı. Mesela Beşiktaş'ın direkt gideceği isim midir İlhan Palut? Ben pek tahmin etmiyorum.
1: Ben de.
0: Yani yabancı adaylara gidilir tahminimce Beşiktaş'la öyle bir senaryoda. Orada istediğini bulamazsa ancak İlhan Palut'a gelebilir ki bu da hayatın akışında olabilecek bir şey. Bayern Münih örneğini vereyim burada yakın zamanda da tekrar. Onursal Başkan Hönes paylaştı. Kampani diyor bizim 5. adayımızdı. Hatta ilk 4 adayın da isim isim söylemişim de aklımda kalmadı. İlk 4 aday olmayınca kampanyaya gidiyorlar ve...
1: Düşün 5. aday nasıl futbol oynatıyor? Evet, Bayern Münih'in en iyi futbollarından biri bu şu anda.
0: Şu an 2. sezonu ve tarihi de bir sezon geçiriyor. Gol rekorunu da kırdı ligde, açık ara kırdı. Bitime daha 2 maç var.
1: Onların bir tane bir efsanevi teknik direktörü vardı, beyaz saçlı.
0: Henkes.
1: Henkes. Aynen. Onun ilk defa onun gibi bir futbol oynadığını görüyorum Bayern Münih'in. Bak Pep falan demiyorum. Benim için Bayern Münih'in top futbolu Henkes'te oynandı. Zaten bu rekordan önceki rekorda ona ait diye hatırlıyorum.
0: Yok.
1: Ben
0: gol rekorunu mu söylüyorsun?
1: Ya bir şampiyonluk, bir inanılmaz bir futbol oynadıkları bir sezon vardı.
0: Gol rekoru çok eskinin 70'lerden kalan rekoru kırdılar. Bundesliga gol rekorunu da Henkes'in.
1: Henkes zamanında rekoru da çok acayip bir futbol oynanıyordu. Bak Pep'i bile saymıyorum. Şimdi bunu sayıyorum şu anda. Hı-hı. Acayip futbol oynuyor Bayern Münih.
0: Yani olabiliyor bu demeye çalıştığım şey. Bazen ilk adaylar olmaz. 5. adaydan da çok iyi performans alabilirsiniz. Beşiktaş'ta da belki o istenen adaylar ikna edilemeyecek. Belki İlhan Palut'la görüşülecek ve belki de başarılı bir sezon olabilir.
1: İşte Sergen Hoca hele bir bıraksın. İşte dediğim gibi bak İstanbul'daki ilk maç Beşiktaş'ın yolunu belli edecek. Hı hı. Yani Sergen Hoca'ya tepki gelirse Sergen Hoca sene sonunda bırakır. Beşiktaş'ta yönetimde teknik direktör arayışına başlar ama işte yani ligi bilen biri olması... Diyorum ya Fenerbahçe ve Beşiktaş için bir istisna yapıyorum. Normalde yabancı hoca bu takımları daha ileri götürebilir gibi düşünmekle birlikte şu anda Beşiktaş ve Fenerbahçe yaşadığı travmadan dolayı kulübü bilmesi, ne istediğini, kulübün başarı anlamında ne istediğini bilen, ona göre Türkiye içerisindeki mücadeleyi de bilen. Çünkü yabancı biri geldiğinde bunu bilmeyecek, anlatamayacaksın bir süre yaşayana kadar. Böyle bir isim lazım gibi düşünüyorum.
0: 8.30 saatlerimiz artık noktalayalım. Beşiktaş-Konya Spor karşılaşmasını reklam arasına gidelim. Reklamdan sonra da Şampiyonlar Ligi ile önce bir başlangıç yapalım. Devamında Fenerbahçe'yi konuşacağız.
2: Ali Yerim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.

0: üstüne bir de Enpara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
1: Enpara, Enpara.
2: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
3: Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece onda oynanacak olan Bayern Münih Paris Saint-Germain maçı için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşanıyor.

0: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve gelin 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
1: Hem arsa hem ev, arsa ve...
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
3: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
4: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da yoğunluk %80. Kazalar var. Avcılar Ambarlı Köprüsü altı dolum tesisleri yoluna doğru motosikletin karıştığı yaralanmalı bir kaza oldu. Sefaköy Halkalı Caddesi D100'e çıkış öncesi son ışıklarda bir kaza var. Bir diğer kaza Basın Ekspres çıkış Çoban Çeşme'de Atatürk Havalimanı yönünde meydana geldi. Bir kaza İncili'de Edirne'nin önünde. Bir diğer kaza 10. Yıl Caddesi Kozlu Mezarlı hizası Yedikule sahil yönünde. Bir de araç arızası var. Yeni Riva yolunda Aydemir Cenefe Viyadüğü'nde Kavacağa doğru arıza yapan bu araca müdahale sürüyor. Köprü 1'in trafiği şu anda D100 trafiğiyle birleşti ve artık Kartal'dan itibaren etkili bir trafik var. Hatta tünel trafiği de burada başlıyor. İkinci köprü trafiği ise Sultanbeyli'de başlayacak. Anadolu yönünde ise tünel ve köprülerde yoğunluk görmüyorum. Şu anda Avrupa'ya doğru geçişlerde en iyi ihtimalle bir saat gibi bir zamanda tüneli kullanmak mümkün ama köprülerden geçmek 1,5 saatin üzerinde bir zaman alacaktır diyebilirim. Yakın katılımlarda da Nakkaştepe, Beylerbeyi, Kuzguncuk yoğunlukları var. Ve devam edelim, Ankara'dayız. Ankara'da yoğunluk ortalaması %70. 3 kaza var şu anda. Havalimanı yolu havalimanına doğru Pursaklar alt geçidinde. Fatih Caddesi'ne Fatih Köprüsü katılım öncesi merkeze doğru. Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'nda Angora Bulvarı geçişinde kaza meydana geldi. İzmir'deyiz. İzmir'den aldığımız verilere göre yoğunluk %60. Bir kaza var. Ankara Caddesi yan yol liman yönünde Manisa kavşağı öncesinde bir kaza meydana geldi. Buraya dikkat. Detaylar yolda uygulamamızda. Herkese iyi yolculuklar.
3: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

8.35 saatlerimiz bu bölümde Şampiyonlar Ligi ile başlayalım. Arsenal Atletico Madrid birbirinin rövanşında dün Londra'da karşı karşıya geldiler. Yine aslında beklentilerden farklı bir maç olmadı. Az gollü bir karşılaşma oldu. 1-0'lık bir maç sonucu. Arsenal ilk yarı biterken Bukayo Saka'yla öne geçmeyi başardı. Kaleciden seken topu iyi takip etti. Offside'da kalmadı İngiliz oyuncu ve attığı golle de turu Arsenal'a getirmiş oldu. O da Arsenal tarihinde Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde iki farklı maçta gol atan ilk oyuncu olmayı başarmış. Böyle bir istatistik gördüm. Maç sonu Thierry Henry de CBS'teki programda tebrik etmiş. Biz ne demiş? Invincible'dık yani. Yenilmez.

0: Bilmezler.
1: Siz kazanırsanız eğer Şampiyonlar Ligi'ni unbelievable mı demiş. Böyle bir espri yapmış orada. O olacaksınız. Tabii ki kazanmak çok daha kıymetli Şampiyonlar
0: en
1: Ligi'ni.
0: En son final benim hatırladığım
1: 20
0: final
1: yıl
0: mi?
1: Önce Barcelona'yı kaybettikleri.
0: Tamam, evet.
1: Oradan sonra ilk kez finale çıktı.
0: Şey, kırmızı kart görüyor hatta. Sol Campbell'ın kırmızı kart gördüğü
1: evet,
0: maç.
1: Maçın başında.
0: Pardon, Sol Campbell'ın kırmızı kart
1: Belletti
0: görmüyor.
1: Belletti miydi? Yok.
0: Kaleci Lehmann kırmızı kart görüyor. Hmm. Tamam. Sol Campbell gol atıyordu. Hı-hı. Lehmann kırmızı kart görüyor. O çok iyi bir Arsenal'di. Yarı finalde de Villarreal'i elemişlerdi. Riquelme 89. dakikada penaltı kaçırmıştı. Ben Villarreal'i tutuyordum, hı-hı, o zaman. Forlan Riquelme'li Villarreal muhteşem bir Villarreal'di. 89'da penaltı kaçırdı Villarreal. Arsenal finale çıktı. Finalde de hatırlıyorum. Sol Campbell'la 1-0 öne geçti Arsenal. Sonra Lehmann kırmızı kart gördü. Tabii şey...
1: Turda
0: 3-1 oldu sonra.
1: 2-1 mi? Ben 2-1 diye aklıma
0: 2-1 mi? Ya 2-1 ya 3-1.
1: Arteta'yla da geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final. Ondan önceki sezon çeyrek final. Bu sezon işte final. Kademe kademe hani çeyrek, yarı, final
0: diye. O zaman seneye kazanacaklar.
1: Seneye şampiyon.
0: Hiç tabii heyecanlanmasınlar.
1: Ama Arteta'dan önceki dönemlere bakıldığında ki 2016-17'den 2023'e kadar Şampiyonlar Ligi de yok. Arsenal'ın gördüğüm kadarıyla. Ondan önceki kaldığı zamanlarda da hep son 16'da elenen bir Arsenal var. Ama Arteta ile birlikte çeyrek, yarı ve final diye gidiyor. Ligde belki şampiyon yapamadı henüz ama
0: Şampiyonlar Ligi'ndeki şampiyona da yaklaştı işte.
1: Performansı olağanüstü. Şu ana kadar kalelerinde sadece 6 gol gördüler. Atletico eşleşmesinde de bir gol yediler yarı finalde. O da büyük bir başarı işin savunma kısmında. Mağlubiyet yüzü zaten görmediler. Özgüvenliler Şampiyonlar Ligi açısından. Ligde de işler yolunda giderse çifte kupaya doğru yelken alacakları bir sezon kapanışı olacak. Aslında hedef 4 kupaydı. FA Cup, Lig Kupası ama Lig Kupası finalinde kaybettiler. City'ye FA Cup'ta elendiler. Şimdi ellerinde 2 kupa kaldı.
0: Ama en istedikleri 2 kupa hala
1: en
0: şu anda.
1: En önemli 2 kupa.
0: Vallahi Mert tamam, Arsenal'e sempatim var. Sezona iyi başladı, konuştuk ettik ama Atletico Madrid maçındaki oyun ve tur geçmeleri beni çok işlemedi. Yani bana geçmedi. Bayern Münih'te, Paris Saint-Germain'de hem form grafikleriyle hem de oynadıkları sistemi sahaya çok çok daha iyi yansıttıklarını düşündüğümden dolayı, bak Arsenal'in de bir sistemi var. Ama şu anda Arsenal o oynamak istediği, çalıştığı sistemi bence sahaya çok iyi yansıtamıyor. Sene başında daha iyiydi. Bunun da tam aksine Bayern Münih ve Paris Saint-Germain, bak onlar bu sistemi o kadar iyi korkmadan yansıtıyorlar ki bir daha belki tarihte hiç görmeyeceğimiz bir yarı final maçı izledik. 5-4 yarı final maçı mı olur Mert? Yarı finalde korkarsın. Gol atarsın, geriye çekilirsin. Skoru koruma içgüdüsüyle hani engelleyemezsin ya. Mesela Fenerbahçe-Karagümrük maçı, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı. Rakip 10 kişi olmasına rağmen skoru korumayla 90 dakika boyunca saldırmışsın ama 1-0 öne geçtiğinde geriye çekiliyorsun. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, finalinde artık sen bir kurgun vardır, bir hedefin, bir amacın. Ama onu oynayamazsın. Fakat bunlar öyle robot gibi o kadar başarılı, o sisteme inanmış, benimsemiş ve sahaya yansıtıyorlar ki 1-0 aynı oyun, 1-1 aynı oyun, 3-1 aynı oyun, 4-2 aynı oyun, aynı oyun. Ve böyle böyle geri adım atmayarak maç 5-4 bitiyor. Şimdi Arsenal karşısında bugün finalde rakipleri kim olursa olsun, yani tabii ki bir Paris Saint-Germain Inter maçı beklemiyorum ama doğruya doğru ona yakın bir şey bekliyorum. Bak yani kim çıkarsa çıksın, daha çıkanı da bilmiyoruz. Hı hı. Ama Arsenal'e ben şu anki oynadığı oyun bende çok yer edinmedi. Çok güven hissi vermedi ve karşılarında da şu anda çalıştıkları sezon boyunca oynamak istedikleri sistemi şu anda %100 en top noktasında oynayan iki takım karşısında da ben onlara şans vermiyorum. Hatta Ali'ye dedim ki Arsenal bana göre büyük underdog olacak dedim turu geçerse. Abi ne yaptın dedi. Arsenal'de underdog demezsin dedi. Ama diyorum.
1: 20 sene sonra finali çıkmış hala eleştiriyorsun. Genco abi yapma demiş.
0: Arsenal'i mi eleştiriyorum?
1: Sinan Bardak.
0: Ama Arsenal'i de eleştirmiyorum canım. Yani diğer takımları övüyorum aslında burada. Diğer takımlar çok iyi. Yani çok özel takımlar. Yani şu anda ben ya Mert 5-4'lük maçı izledikten sonra hele ki Bayern Münih gelirse ki bana biraz daha ihtimal yüksek geliyor. Şu anda Bayern Münih'i oynadığı futbolda karşısında durabilecek bir takım çok kolay görmüyorum yani. Hani ne City'yi, ne Real'i, ne Barcelona'yı hepsinden bahsedelim yani.
1: Savaş Genco abi öyle diye Arsenal kupayı alırsa şaşırmayalım.
0: O zaman da ne diyeceğim biliyor musun? Sene başında demiştim diyeceğim. Yani
1: her türlü kurtarıyorsun o
0: tabii,
1: zaman.
0: Tabii tabii. Sene başında ben o zemini hazırladım kendime.
1: Bukayo Saka tabii dün onun dönüşü sen önemli demiştin ilk evet. 11 için. Gerçekten de kritik bir
0: hani
1: golü
0: dedim ya
1: 6 attı.
0: Hafta oynamadı. Sen Madueke de iyi demiştin. Hı-hı. Ama Saka bu takımda hakikaten mesela bu sabah yine erken uyandım. Yine Sky Sport News izledim. O sabahki iki spor yazarını dinledim dünkü maçla ilgili. Hepsi Saka'dan bahsediyor. Yani Yıldızlar topluluğu içerisinde Saka bu takımdaki çarkın en kuvvetli oyuncusu diyorlar.
1: Dün o da golü attı. İkinci yarıda 58'de oyundan çıktı. Ben ilk yarıyı izledim. İkinci yarıyı izleyemedim ama erken bir dakikada oyundan almış. Tam herhalde maç ritmi de olmadığı
0: tam ondan
1: için.
0: Dolayı aynen.
1: 3 değişiklik birden. Hatta Atletico da o esnada 3 değişiklik. Aynı dakikada 6 değişiklik birden olmuş. Üçer hamle iki takım teknik direktöründen de. Tabii Arteta'nın mesela başlangıç 11'inde Luis Scheli'yi tercih etmesi de riskli. Zubimendi mesela maçta ilk 11'de başlamadı. Normalde takımın en
0: ama
1: önemli
0: işte,
1: parçalarından
0: ama
1: biri.
0: Ama o da sakatlıktan yeni kurtulduğu için demek ki hazır görmedi. Ama Luis Scheli de hakikaten ya bak ya Mert ya işte keşke ülkemizde görsek. Ya Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçını geçtim. Kaç yaşında gencecik kaç tane futbol maçı yapmış çocuğa çıkıp sen Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid karşısında ilk 11'de yer verebiliyorsun. Ya bu mantaliteyi geçmeden bunu futbol severlere bu gerçeği kabul ettirmeden başarılı olamazsın. Yani ne kadar yıldız alabilirsin ki? Ne kadar çilek alabilirsin her sezon? Biraz aşağıdan da takviye yapacaksın. Bak Bayern Münih onca yıldızlar içerisinde adı şimdi aklıma gelmiyor.
1: Karl
0: mesela müthiş bir oyuncu. Luis Scheli. Manchester United hayatımda duymadığım oyuncu Heaven oynatıyor. Yani bunlar olacak ve kabul edeceksin. Bizde bir tane oynatıyorsun hemen bir hata yaptığı zaman. Yapar. Yapacak.
1: Sen de onlardan birisin Genco abi.
0: Tamam ben de şey yaptım.
1: Arda Ünyay'a. Ben hatırladığım kadarıyla. Kime? En son Galatasaray'daki Arda Ünyay vardı.
0: Evet.
1: Stoper.
0: Ama ya yuğumu da demedim yani.
1: Ya yuğumu demedin de hani onu da şey yaptım.
0: Ama bence bu takım için yeterli değil dedim. Yani ben kalkıp da illa 18 yaşında Messi gibi, Michael Owen gibi bir performans sergilesin demiyorum ama 18 yaşında ben Bülent Korkmaz'ı da gördüm Monaco deplasmanında 19 yaşında. Vedat İnciefe'yi de gördüm Hırvatistan maçında. Emre Belözoğlu'nu da gördüm Borussia Dortmund maçında. Olabiliyor demek ki. Yani ben eleştiri değil, o seviyede olduğunu düşünmediğimi söyledim. Ama o seviyede olan oyuncuya da durun bekleyin, hakkını verelim, sabredin. Tabii ki derim, niye demeyeyim?
1: Şimdi diğer mesajlara bakıyorum. Mesela bir tanesi şöyle, Okan Buruk 4 senede kimseyi çıkartamadı, bunu da konuşalım demiş. Az önce genç oyuncudan bahsettin, yani Luis Scheli işte çıktı, ilk 11'de oynadı diye. Okan Buruk'a yapılan eleştirilerden biri bu ama işte Arda'yı çıkartmaya çalıştı. Onda da taraftar tepki gösterdi. Şimdi Arda ortalıklarda yok.
0: Ama Arda hata da yaptı.
1: Yapacak
0: bir
1: abi,
0: hata da
1: kim,
0: değil.
1: Kimse...
0: Ama bir hata da değil.
1: Sen bu oyuncuların hata yapmadığını mı zannediyorsun?
0: Ama bir hata da değil. Birkaç hata yaptı.
1: Yapacak abi.
0: Heaven da hata yaptı.
1: Ya tamam.
0: Ya yapabilir.
1: Yapıyor yani. Normal bir hata yaptı diye oyuncuyu
0: ama
1: gözden
0: şimdi
1: çıkaracaksan.
0: Bak,
1: kimse hata yapmadan
0: 20 maçta
1: ki.
0: Bir hata ayrı. 6 maçta 3 hata ayrı Mert. Yani böyle de bir gerçek var yani.
1: Peki hadi seni...
0: Bir de sırf hata da değil. Yormadım. Kumaş hissettiriyor kendini.
1: İşte bence çok iyi kumaşı Arda'nın. hatalarına rağmen. Ozan Kabak hata yapmadı mı? Sen de söylemedin mi? Ozan Kabak çıkarken kaç tane penaltı yaptırdı? Transfer yaptı çocuk. Sadece hata da bilmiyorum önemli değil.
0: Bir veri değil diyorsun.
1: Bence.
0: Bence de değil de yani ben...
1: Ama işte Türkiye'de çok önemseniyor. Sonuca etki ettiğin müddetçe. Beklenti yüksek. Bakıyorum. Yorumcu olmak ne güzel demiş. Her türlü haklısın az önce Arslan'la ilgili.
0: Evet.
1: İhsan.
0: Ama onun altyapısını kurmak önemli işte.
1: Evet, o da uzmanlık gerektiriyor. Genco abi Arda Turan için bu çocuk çok kısa, yetersiz ancak Manisa'da oynar demişti. Ben şahidim, bunlar konuşulsun lütfen.
0: Ben
1: demiş.
0: Mi? Aman
1: yazmış.
0: Diyeyim.
1: Yani şey dinleyicimiz gülmüş zaten en sonunda.
0: Aman diyeyim.
1: Espri olarak göndermiş. Fenerbahçe hakkında konuştunuz mu diye mesaj gelmiş Uğur Bey'den.
0: 7'yi bir geçe konuştuk.
1: 7'yi bir geçe bir özet geçtim ama tabii ki daha detaylı olarak konuşmadık. Şampiyonlar Ligi ile ilgili o zaman ekleyecek bir şeyimiz yoksa Genco abi.
0: Vallahi yok.
1: Fenerbahçe'ye geçelim hemen.
0: Kim çıksa bence Atletico da çıksa, Arsenal de çıksa diğer kanattan gelecek takıma pek rakip olabilecek gibi gözükmüyor. Ben tabii sevindim Arsenal'in çıkmasına. Yani Arsenal benim sempati duyduğum bir takım. İyi futbol oynadığı zaman da kolay kolay karşı konulamayacak bir takım. Ama şu anda o seviyede değil. Umarım bize rakip kim olursa olsun güzel bir final izletir. Ya ben şeyden çok sıkıldım. Paris Inter maçı korkunçtu ya. Olacak iş değildi ya. Ben hayatımda öyle bir final hatırlamıyorum yani. Ha bir tane hatırlıyorum. Milan'ın, Van Basten, Rijkaard, Gullit'li Milan'ın Barcelona'yı yendiği bir final vardı öyle. Bir de Steaua Bükreş'i ondan 2-3 sene önce de sonra bir Steaua Bükreş, Galatasaray'ın Steaua Bükreş'e elendiği yarı final. O orada bir yine Milan mı? Artık çok maç izlediğim için kafa kalmıyor. Yani bir Milan Barcelona bir de işte Steaua Bükreş ama Steaua Bükreş kim yendi hatırlamıyorum. O iki final aklımda ama onda bile böyle bir ezilme yoktu. Bak onda bile öyle bir ezilme yoktu. Yani Inter top oynayamadı.
1: Peki o zaman geçiyorum Fenerbahçe'deki gelişmelere. Fenerbahçe'de seçim öncesi hareketlilik her gün yaşanıyor. Her gün farklı farklı haberler. Özellikle Mehmet Ali Aydınlar'la ilgili son bir hafta 10 günde çok haber yapıldı. Çok fazla belki beklenti de yükseltildi. Şu kadar para koyacak. İşte şu teknik direktörlerle görüşüyor. Siyasi olarak tabii belli bir desteği arkasına aldı. Yönetim kurulu listesinde bürokrasiden çok önemli isimler olduğu, işte şu şirketin veliahtı var, bu şirketin veliahtı var gibi şeyler konuşulduktan sonra dün şok bir kararla Mehmet Ali Aydınlar başkan adaylığından vazgeçti. Ve dedi ki şöyle açıklaması, hayatımın en büyük gururlarından biri olan Fenerbahçeliğimin son günlerde farklı şekillerde tartışılmasını üzüntüyle takip ediyorum. Kulübümüzün içinden geçtiği bu dönemde elimi taşın altına koyarak Fenerbahçe'mizin geleceğine katkı sunmak ve bu camiaya yakışır bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için bu yola girdim. Bugün görüyorum ki adımın başka adaylığı ile anıldığı ilk andan itibaren yaşananlar, söylenenler ve ortaya çıkan tartışma ortamı hayatım boyunca savunduğum ilke ve değerlerle örtüşmemektedir. Fenerbahçe'nin bir dünya markası olması hayali benim için bugüne ait bir hedef değil, yıllardır inandığım, her dönemde destek vermeye çalıştığım kalıcı bir idealdir. Benim kulübüme olan bağlılığım bir ünvana, bir makama ya da bir sıfata bağlı değildir. Bu bağlılık hayatımın her anında taşıdığım bir sorumluluktur. Ancak gelinen noktada görüyorum ki ismim üzerinden yürüyen tartışmaların Fenerbahçe'nin birlik duygusuna katkı sağlamaktan uzaklaştığı bir ortam oluşmuştur. Herkesin kendini bir diğerinden daha fazla Fenerbahçeli gördüğü, herkesin kendi doğrusu üzerinden bir yol tarif ettiği bir zeminde ortak bir gelecek inşa etmenin ne kadar zor olduğu ortadadır. Bugüne kadar kulübümüz için yaptıklarım ve taşıdığım her sorumluluk vicdanımla ve Fenerbahçe sevgimle örtüşmektedir. Bunun hesabını her zeminde herkese verebilirim. Yalnız camiamızı ayrıştıran her gündemin önünde kişisel hedefler ikinci planda kalır. Bu nedenle Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağım diyor Mehmet Ali Aydınlar. Son bölümü okumayayım ama özü bu açıklamanın.
0: Vallahi dün de çok kısa söylemiştim ya, Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adayı olma ihtimaline karşı hem Fenerbahçe içerisinden hem de Fenerbahçe dışarısından, ki kendisi de bunu söylüyor. İşte geçmişteki açıklamalar, yaşananlar bir mutsuzluk, bir mutsuzluktan da öte nasıl onu adlandırabilirim? Ya çok sıkıntılı bir sürece gireceği ve kulübü de onun içine çekeceği belli oldu. Yani zaten Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum şu anda çok sağlıksızken, bir de Mehmet Ali Aydınlar'ın federasyon başkanı iken Fenerbahçe'nin işte yaşadığı o şike süreci, 3 Temmuz muydu? 3 Temmuz süreci diyelim. Orada ben kulübü savundum demesine rağmen Fenerbahçelilerin asla o süreci çok kötü yönettiğini söyleyip kabul edememesi. Yine aynı başkanlığı döneminde o kadar çok önüme düştü ki, lig bitmişti Fenerbahçe için. Ben playoff'u getirdim, Fenerbahçe'yi yine şampiyonluk potasına soktum demesi mesela, bir kere özel ben bunu Fenerbahçe için yaptım imasının ortaya çıktığı konuşmalarda, Fenerbahçe'nin dışındaki federasyon başkanı iken bile Fenerbahçe'yi böyle kollayan birinin, gerçi o şu anda federasyon başkanı değil, Fenerbahçe başkanı ile ilgili konuşuluyor ama, yani hem içeriden hem dışarıdan çok tartışmaya açık ve böyle belli ki o tartışma şiddetinin çok kuvvetli olacağı ve Fenerbahçe camiasının da zaten bir girdap içerisindeyken ekstra dışarıdan da bu daha fazla böyle cephe, savaş cephesi açmayalım şeklinde. Ama önemli olan içerideki olay. Önemli olan 3 Temmuz'daki zaten Fenerbahçe'nin hakkını savunamaması Fenerbahçelilerin çok canını sıkıyor. Ve içeriden çok fazla tepki var. Yani dışarıdaki tepki boş ver. Zaten adam Fenerbahçe başkanı olmak için kolları sıvıyor. Demek ki hani biz dün dedik ya, ben dedim daha doğrusu, acaba çok iyi bir ekip mi hazırlıyor? %100 hazır olup mu şu kadromda bunlar var? İşte buna eğileceğiz, buna yöneleceğiz, bunu alacağız. Meğerse değilmiş. Büyük bir ihtimalle bunlar istişare ediliyormuş ve olmamam gerektiği Fenerbahçe kulübü için daha hayırlı olacaktır kararına vardığını öğrenmiş olduk.
1: Yani bazen tabii yaşamadan anlaşılmıyor ama mesela yaşamadan da bu süreci Mehmet Aydınlar bunu tahmin edemez miydi? Kendisinin aday olacağı anda
0: aslında doğru söylüyorsun.
1: Bu tartışmaların ortaya çıkacağı hani herkes tarafından tahmin edebildi. Çünkü geçmişte de çok tartışıldı kendisi. Evet. Başkan adaylığı da oldu. 2013'te olmuş, ben hatırlamıyorum. O dönemde de olmuş. Sonrasındaki dönemde de Mehmet Aydınlar deyince onu istemeyen bir kitle var. Bunun için illa adaylık çalışması yapmasına gerek yoktu. O yüzden de bende de bazı taraftarlar gibi acaba başka bir sebeple mi? Bu gerçek sebep bu olmayabilir mi diye de düşündürtmüyor değil. Hani açıklama bu yönde. Bundan dolayı girmedim. Ama işte kimileri diyor ki siyasi baskıdan dolayı mı acaba vazgeçti? Çünkü hani her şeyi hazır gözüküyordu. Parası, yönetim kurulu listesi, çok önemli isimler konuşuluyordu.
0: Hatta maddi anlamdaki en kuvvetli isim olduğu söyleniyordu.
1: Evet. Öyle konuşuluyordu. Ama tabii bu da şey, sonuçta kendi ağzından bir şey duymamıştık. Sadece
0: yazılanları söylüyoruz.
1: Arkadaşlarımız, meslektaşlarımızdan, okuduklarımızdan kaynaklı. Bunlar böyleyken bir anda seçim kararı, pardon, başkan adaylığından vazgeçmek bende çok oturmuyor. O yüzden ben işin arkasında yani başka bir şey olabileceğini
0: anladım.
1: Düşünüyorum. Ama buna da dair tabii ki bir şeyim yok, kanıdım yok. Bu da ortaya çıkmayacaktır. Akla hemen benim de bir dinleyicimiz de yazmış. Mesela Servet Yardımcı da federasyon başkanlığı adayken işte bir anda adaylıktan çekilmek durumunda kalmıştı. O da bir baskı sebebiyle olduğu söylenmişti. Ama tabii bu baskı illa siyasi bir baskı mı, başka türlü baskılar mı, onu kestirmem güç. Ama ben biraz daha farklı bir sebep olduğunu düşünüyorum. Mesela şu anki başkan Saadettin Saran da aslında adaylığı sürecinde onun da 3 Temmuz'la ilgili bazı söylemleri ortaya çıktı. Onun üzerinden de yıpratıldı. Yani bu yıpratılma her aday için olacak. Yani Mehmet Aydınlar seçime girmiyor. Bu arada bence kendi tercih sonuçta. Burada benim itiraz edeceğim, eleştireceğim bir durum yok. Aslında bir büyüklük de yapıyor şu anda girmeyerek. Yani önemli olan benim menfaatim değil, Fenerbahçe diyerek bence taraftar nezdinde kredisini yükseltmiştir diye düşünüyorum sonraki dönemler için belki daha pozitif bakabilir taraftar. Ama bu yıpratmalar her seçimde oluyor. Şimdi örnek veriyorum, 3 adaylı bir seçim olsa şu an Fenerbahçe yıpranmayacak mı iç çatışma olarak? Yani Barış Göktürk salvolar yapıyor hani rakipleriyle alakalı olarak. Hakan Safiye de söylüyor, Mehmet Aydınlar da söylüyor. Az Yıldırım aday olacak bugün ya da yarın. Az Yıldırım yapmayacak mı eleştiriler? Hani o kaosa girecek kulüp. O yüzden hani onu göze alıp da bence girebilirdi Mehmet Aydınlar.
0: Benim de aklıma ne geliyor biliyor musun?
1: Genco abi yine sözünü keseyim
0: tamam,
1: mi?
0: Tamam tabii ki.
1: Sen çok reklam kıyısında söz aldın. Yine bir araya gidelim. Aradan sonra geniş geniş devam edelim Fenerbahçe'yi konuşmaya.
2: Ali Yerim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Asu senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Ne acele, kılçık hocam.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.59 saatlerimiz. Genco abi senden devam edelim yine.
1: Valla şunu da söyleyecektim. Şimdi belli bir kitleye göre Fenerbahçe'nin şu anki başkanı Saadettin Saran'ın işte siyasi baskı mı diyelim ya da bir siyasi sebeplerden dolayı mı diyelim belli bir kitleye göre hani Fenerbahçe başkanlığını sürdürmediğini düşünen ve söyleyen var. Mehmet Ali Aydınlar'ın da yine okuduğumuz kadarıyla hani Fenerbahçe başkan adayı olarak hani siyasetin onayladığı, istediği bir başkan adayı olarak ön plana çıkıyor yazılan çizilenlerde. Acaba Fenerbahçe camiası, tabii onlar da 3 Temmuz'dan dolayı mevcut hükümetle bir yıldızının barışmama durumu olmuştu. Devam eden de bir durum olarak söyleyebiliriz bunu. Acaba Fenerbahçe'nin bazı ileri gelenlerinin ya da işte bu mevcut politik yaşanan olaylardan dolayı ve Mehmet Ali Aydınlar'ın da siyasi olarak siyasete yakın bir aday olarak ön plana çıkıp Fenerbahçe'nin başına gelmesi acaba oradaki iç huzuru çok mu kaçırır? Yani içeride bundan dolayı çok mu büyük bir tartışma çıkar da bunun muhakemesi mi yapıldı? Bu mu düşünüldü? Bu mu konuşuldu? Yani ben sonuçta Fenerbahçe camiasının içerisinde biri değilim. Ben okuduklarımı yorumluyorum. Benim aklıma sesli düşünerekten böyle bir şey geliyor.
0: Valla Hakan Safi de sonuçta yakın bir isim siyasete. Onun da kimliği çok uzak değil Mehmet Ali Aydınlar. Hatta Fatih Altaylı, hani herkes siyasetin adayı Mehmet Ali Aydınlar diyor da benim duyduğum kadarıyla Hakan Safi diyordu. Bunu ilk söyleyenlerden biri. O yüzden tam gerekçe o mudur? Emin değilim. Öyle
1: İşte
0: olsa,
1: sesli düşündüm ben de.
0: Hakan Safi için de benzer şey söylenebilirdi ama şu an o şartsız şekilde aday olduğunu söyledi. Hatta onun açıklamasında okuyayım. Çocukluğumdan beri sevdalısı, 99 yılından bu yana ise kongre üyesi olarak büyük bir gururla parçası olduğum bu kıymetli camianın hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstlenme kararı almış bulunuyorum. Bu vesileyle olağanüstü seçimli kongremizde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Fenerbahçe yalnızca bir spor kulübü değil, milyonların kalbinde yaşayan büyük bir değer, bir aidiyet ve bir tutkudur. Bu büyük ailenin her bir ferdini kapsayan, kucaklayan ve ortak hedefler etrafında kenetleyen bir anlayışla yola çıkıyorum. Amacım ve ilk hedefim göreve geldiğimiz ilk sezonda her zaman en iyisini hak eden camiamızı şampiyonluklarla buluşturmak olacaktır. Tüm camiamızın desteği ve inancıyla Fenerbahçe'mizi daha güçlü, daha başarılı ve daha mutlu yarınlara hep birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyorum, saygılarımla demiş Hakan Safi yaptığı yazılı açıklamada. Buradaki şartsız ve koşulsuz adaylık vurgusu da genelde hani birleşin, tek liste olsun, yok Aziz Yıldırım'la birleşilsin, işte Mehmet Aydın'la hepsi bir ortak liste oluştursun. Buna karşı olarak yazıldı, söyleniyor. Yani ne olursa olsun ben kimseyle birleşmeyeceğim, çekilmeyeceğim, adayım diyor.
1: Ben ne olursa olsun ben adayım diyor. Hani evet, son anda şey oluyor ya, mesela Saadettin Saran aday olacağım dedi ama sonra Fenerbahçe için bu seçime de girmeyeceğim deyip işte sonraki seçime girdi. Ya bunlar ne olursa olsun olmayacak diyor kendisi adına.
0: Evet, şu an son sözü bu Hakan Safi'nin. Yazılı bir açıklama kendisi. Aslında basın mensuplarıyla da bayağı fikir alışverişinde bulunduğunu anlıyoruz basın mensuplarının haberlerinden, yorumlarından. Birkaç gündür şunu diyormuş, hani öyle bir liste kuracağım ki Mehmet Ali Aydınlar'ın da hani liste çekileceğini görebilirsiniz gibi bir şey demiş. Bekliyormuş yani Mehmet Aydınlar'ın çekilmesini. Ve dediği gibi de olmuş. Şimdi karşısına da Barış Göktürk var şu anda mevcut. Resmi olarak adaylığını açıklayan iki isim. Barış Göktürk, Hakan Safi. Bugün, yarın da Aziz Yıldırım'ın artık resmi olarak adaylığını koyması bekleniyor. Bunun bir ön sinyali olarak Tahir Kıran'dan bir basın açıklaması geldi. O da uzun bir açıklama ama şöyle özünü söyleyeyim. Güçlü bir birliktelik şarttır diyor. Bu nedenle Aziz Yıldırım önderliğinde camianın tüm önemli isimlerini aynı çatı altında buluşmaya davet ediyorum. Ali Koç da gelmelidir. Hakan Safi de, Barış Göktürk de, Mehmet Ali Aydınlar da. Çünkü konu Fenerbahçe ise geriye kalan her şey teferruattır diyor. Böyle bir çağrı yapmış Tahir Kıran Rizespor eski başkanı aynı zamanda. Fenerbahçeli bir isim. Yani bu da Aziz Yıldırım'ın adaylığının bir sinyali olarak da değerlendirilebilir.
1: Çok acayip olmaz mı?
0: Hepsinin olduğu bir sistemi. Ali Koç, Mehmet Aydınlar, evet. Hakan Safi.
1: Aziz Yıldırım çatısı altında.
0: Tarihin gördüğü tabii ki en güçlü yönetim olur. Ama olmaz. Yani bu kadar şey diyeceğim, adam diyeceğim ama hani ağır topun böyle bir tek listede olması mümkün değil. Anlaşamazlar bir kere. Hani kağıt üzerinde güzel, hoş ama gerçekçi mi emin değilim. Mesela çok eskide...
1: Abi içlerinde Fenerbahçe sevgisi varsa ve bunun Fenerbahçe için en başarılı birleşim, oluşum olduğunu düşünüyorlarsa bence olmalı ama tabii ego denen şey çok farklı bir yani. Hani ben mesela sen beni tanıyorsun, ben hiç yapmam, ses çıkarmam. Hani su gibi akarım ben. Fikirler tartışılır, kabul edilir, edilmez. Ama yani hakikaten Fenerbahçe'nin iyiliği için en doğru yol, en kuvvetli seçenek buysa her şeyi bir kenara bırakıp Fenerbahçe sevgisi için böyle bir oluşum, ya ben bile bir futbol sever olarak bir heyecanlanırım ya. Vallahi heyecanlanırım yani.
0: Heyecan verir ama şimdi şeyi düşünüyorum. Ali Koç mesela Aziz Yıldırım'la bir divanda mı karşı karşıya geldi? Aziz Yıldırım geldi, bacak bacak üstüne atıyor Ali Koç. Yerinden kalkmıyor, öyle sohbet ediyor. Şimdi
1: evet, hatırlıyorum. Hani o bile olay oldu. O bile olay oldu.
0: Şeyler var. İkisi arasında mesela bir gerginlik var. Yani Fenerbahçe için bir araya gelirler mi aynı yönetim çatısı altında? Ben ihtimal vermiyorum. Diğer isimler için de keza aynı şekilde geçerli.
1: Ya hepsi olmasın da.
0: 2-3'ü en azından
1: yani mesela
0: diyorsun, birleşsin. Şimdi Barış Göktürk de Aziz Yıldırım'ın birleşme ihtimali, en kuvvetli gözüken ihtimal o. Zaten kendi söyledi. Sadece Aziz Yıldırım aday olursa çekilmeyi düşünebilirim dedi. Onun haricinde adayım dedi. Şimdi Aziz Yıldırım da aday oluyor. Bu ikili birleşebilir, güçlerini birleştirebilir ama onun haricinde illa yönetimde de olmaya gerek var mı, o da tartışılır. Dışarıdan da destek verilebiliyor ekonomik anlamda. Mehmet Aydınlar sponsor desteği veriyor. Ali Koç hala veriyor. Başkan mı? Değil. Ama sponsorluk desteği var. Belki dışarıdan bir destek de. İşte Ülker grubu, Murat Ülker vermiyor mu destek? Hiç başkan olmadı. Yönetimde de yer almadı bildiğim kadarıyla ama o desteği veriyor. Öyle bir destek belki aranabilir. İşte şu an Çobani firması veriyor stat isim sponsorluğu, başka destekler. Belki öyle bir şey olabilir. Hani yönetim katında olmasa da. Çok geçmişte, sen daha iyi hatırlarsın o dönemleri ama o zaman da tabii şey değildi, o kadar güçlü değillerdi. Alp Yalman'ın yönetim listesinde mi? Faruk Süren,
1: evet, evet.
0: Özhan Canaydın,
1: evet.
0: İşte Mehmet Cansun gibi sonrasında başkan olacak birçok isim toplanmıştı vardı. Ama o zamanlar şimdiki gibi değildi herhalde. Çok daha güçlü değillerdi. Daha yeni yeni herhalde çıkıp oradan
1: evet.
0: Sanki şekillenmişti. Geçmişte bir onu hatırlıyorum. Efsanevi yönetim olarak.
1: Ama şu anki sayılan isimlerin iş hacimleri, sahip olduğu markalar, Türkiye ekonomisi üzerindeki gücü o kadar fazla ki ya bu birleşim, şöyle söyleyeyim kestirmeden, sadece futbol anlamında değil başka anlamında da Fenerbahçe çok büyük güçler katar diyeyim sadece. Anlayan anladı o mesajı.
0: Futbol anlamında değil de başka anlamda da güç katar. Tamam, katsın.
1: Bence önemli. Çok önemli bir oluşum olur bu. Türkiye için çok önemli bir oluşum olur bu.
0: Peki bunun için illa yönetim, işte yönetimde olmasına gerek var mı diyorum?
1: Var, var.
0: Dışarıdan destek veriyorlar.
1: Hayır, değil, var. Niye? Dışarıdan olduğun zaman...
0: Yok, yönetim olsa daha iyi tabii ki.
1: Fenerbahçe'ye karşı yapılan bir hamlede ismi olmadığı zaman... ona karşı bir hamle yapılmaz. Dışarıdan destek değil. Fenerbahçe'nin içinde olacaksın. Fenerbahçe camiası bir savaş veriyor ya şu anda. Fenerbahçe camiasına sorsan bir savaş veriyor. O savaşa bütün bu güçlü isimler yönetime girerekten katılırsa bambaşka şeyler olabilir.
0: O zaman Saadettin Saran da katılsın.
1: Mesela.
0: Tarık'ın açıklamasında mesela, yok ama onu, ben de onu ekleyeyim o zaman.
1: O kadar söyleyeyim. O kadar söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı anlamıştır.
0: Hı hı. Şimdi bakalım, bugün Aziz Yıldırım'dan bir açıklama bekleniyor. Yağız Sabuncuoğlu, Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı Aykut Kocaman dedi. İlk olarak Aykut Kocaman'la çalışmak fikri varmış. Ama tabii ki olası bir anlaşmazlıkta yabancı adaylar da gündeme gelebilir demiş. Mesela bu da acaba nasıl bir etki bırakacak? Mesela Aziz Yıldırım bir önceki seçimde Mourinho ismini ortaya atmıştı. Sonra Ali Koç Mourinho ile anlaşmıştı. Mesela o zaman hatırlamadığım için soruyorum bunu tamamen bilgisizlikten. Aziz Yıldırım neden Aykut Kocaman'ı istemedi o dönemde? Mourinho dedi. Şu an neden Aykut Kocaman diyecek söylenene göre? Acaba orada ne oldu? Aykut Kocaman mı istemiyordu?
1: Mourinho'nun olmadığı... Ha, ama Mourinho ismi o zaman çok daha cazip.
0: Şu anda ne bileyim boşta kim var?
1: Ama işte ama...
0: Niye de onu demiyor mesela şu an?
1: İşte çünkü Mourinho olmadı. Demek ki kulübü bilen, kulübün neye ihtiyacı olduğunu, neye karşı mücadele edeceğini bilen tanıdık. Hani şey vardı ya, yarı yerli miydi?
0: Ha, yerliye yakın.
1: Yerliye yakın. Ama şu anda yerli lazım. Sana dünya çapında birini de getirdiğinde olmadı Fenerbahçe'de. Hatta bir öncekinden daha bile kötü oldu. Dolayısıyla şu anda bu mücadeleyi bilen, neyle mücadele edeceğini tanıyan birini istiyor bence Aziz Yıldırım.
0: O zaman
1: ama Aykut Kocaman mıdır artık bilmiyorum. Yani bu da tartışmaya açık. Ben çünkü sen mi söylüyordun Ali'm, şimdi hatırlamıyorum, çok program yaptık. Aykut Kocaman da niye bu kadar süredir mesela kimseyi çalıştırmıyor falan. Yani bunlar da bir soru işareti. Yani günümüz futbol, Aykut Hoca'nın bıraktığı yerden sonra günümüz futbol çok değişti. Çok yeni hocalar, çok seri taktikler, hücum organizasyonları, varyasyonlarının çok fazla geliştiği bir futbolla, yani ileriye giden Avrupa'daki İngiliz, İtalyan demeyeyim de öyle İtalyan takımı, gerçi Inter'i sayabiliriz. Yani Aykut Hoca'nın savunması, ki hep söylerim, savunma sanatı da bir o kadar hücum kadar değerlidir benim için, ama yani o artık günümüz futbolunda da biraz hücumda yapmak lazım. Yani Aykut Hoca acaba kendini ne kadar takım çalıştırmadan ne kadar geliştirdi, ne kadar yansıtabilecek? Bunlar soru işareti bende.
0: Medyada çok beğendiğim isimlerden biri Fatih Demirkol. Geçmişte Fenerbahçe Kulübü'nde de bildiğim kadarıyla çalıştı. Aykut Kocaman'a da yakın isimlerden biri. Onun bir yorumu geçenlerde önüme düştü. Twitter'da da takip ediyorum bu arada. Hani bu eleştirilere karşı, ki bu eleştiriler bence haklı da bir eleştiren. Bunca yıldır futboldan uzak falan. Ama o da diyor ki Fatih Demirkol'da, siz Aykut Kocaman'ın bu 5 yıl içinde kimlerle görüştüğünü, neler yaptığını biliyor musunuz diyor. Şuna getiriyor yani. Aykut Kocaman da çalışıyor. Boş durmuyor. Hani 5 senedir uzak ama futboldan uzak değil. O hala görüşüyor, gidiyor, çalışıyor, kafa yoruyor bu işe ve zaten hedefi olduğunu söylüyor bu arada Aykut Kocaman. Yani bu saatten sonra bir takım çalıştırırsam ya Fenerbahçe ya milli takım demişti galiba. Bu da demek ki bir şekilde gününü de futbola geçiriyor olması lazım böyle hedefi olan bir isim.
1: Evet, mutlaka.
0: O yüzden de belki bunlar daha çok paylaşılırsa Aykut Kocaman'la ilgili o endişeler de daha azalabilir.
1: Ama orada bir parantez.
0: Biraz algı yönetmekle de.
1: Ama orada bir parantez açmak istiyorum. Kağıt üzerinde çalışıyorsun, her gün okuyorsun ama bunu bir de hayata geçirmek var. Çalışıyor ama yani çalıştıklarını insan bir görmek istemez mi? Oluyor mu?
0: Bu da çok haklı bir eleştiri.
1: Oluyor mu, olmuyor mu?
0: Evet.
1: Yani belki olmayacak. Çalıştıklarının sonucunu görmen lazım. Bir takım çalıştır ki ya bu olmuyor dersin. Bu oyuncuyla olmuyor dersin. Burada bir revizyon yapalım dersin. Yani bir anda 6 yıllık çalışımının sonucunu tek bir takımda, tek bir anda başarılı olmak zorunda hissiyatıyla, zorunluluğuyla gelmek hem büyük bir stres hem de çok büyük bir risk. Hı hı. Bana, futbol çok deneme yanılma oyunudur çünkü. Hı
0: hı. Bana tabii bu süre çok uzun geliyor. Normalde şeyi severim ben. Bunu Guardiola da yapmıştı. Hani bir yıl ara verme, bir yıl bir dinlenme. İşte Klopp şu an daha uzun süre ara verecek gibi gözüküyor. O aralar iyidir, çok yoğun giden dönemlerde, ama o aranın da bu kadar uzun olmaması taraftarıyım ben. Yani 5 sene 6 sene dediğin noktada o şeylerden uzaklaşmak zordur. Geri dönüşler de o kadar kolay değildir. Bana da çok ideal gelmiyor ama Aykut Kocaman kendine güveniyorsa, burada Fenerbahçe'yi başarılı yapabileceğini düşünüyorsa diyecek bir şey yok.
1: Bak benim aklıma mesela çok severim, çok büyük saygı duyarım. Türk futbolunun en önemli teknik direktörlerinden biri Mustafa Denizli'nin Galatasaray'a son gelişi olmadı mesela. Hı hı. Aklıma bu geldi hemen.
0: E tabii yani olumsuz örnek gelebilir. Ama hani tekrar söylemek lazım. Bu Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de başarısı olacağı anlamına da gelmiyor.
1: Gelmiyor ama soru işaretlerinin çok olduğu bir şey yaratıyor, durum yaratıyor.
0: İşte orada da bu süreci eğer gelecekse gerçekten iyi yönetmek gerekiyor. Bir de sağ sonuçlarını Aykut Kocaman'ın vakit kaybetmeden alması gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: En başta itibaren kesinlikle. Ki onun da işi kolay olmaz. Eğer öyle bir şey gerçekleşirse sonuçta Şampiyonlar Ligi elemesi olacak. Dünya Kupası sezonu. Belki takım baştan tekrar yapılacak. Yeni bir takımla başlamak da çok kolay iş değil. Ya yine Beşiktaş'ta da oldu ya böyle çok zaman yok. Fenerbahçe'de de hiç öyle bir zaman yok gerçekten. Yani Aykut Kocaman'a ya da herhangi bir isme öyle bir sabır gösterilmeyecektir yeni sezonda. Bakalım neler olacak. 9.15 saatlerimiz, ara vaktimiz.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Radyo Spor. Reklam.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Digibox. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digibox'ta hemen satışa başla. Detaylar digibox.com'da. Digibox.
3: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Spor'u devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda Bitcoin'in fiyatı 81.298 dolar. Uzun zaman sonra 80 bin doların üzerine çıktı demiştik fiyat ve orada da bir kalıcılık sağladı. Son 24 saat içinde hiç 80 bin doların altına sarkma olmadı. Çok da yükselmedi ama o 80 bin ile 82 bin arasında 24 saati geçirdiğini görüyorum. TL olarak da 3.671.534'te.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: Günün maçlarına bakacağız. Şimdi iddia bölümümüzde Lucky Shop iddia bayi sponsorluğunda. Bugün tabii öne çıkan karşılaşma tek bir maç öne çıkıyor. Bayern Münih Paris Saint Germain. 5-4 Paris Saint Germain üstünlüğüyle biten karşılaşmadan sonra iki takım bu akşam Allianz Arena'da karşı karşıya gelecekler. Herkesin herhalde gözünü kırpmadan izleyeceği bir karşılaşma olacak. Dün ikinci yarıda yatan bizler bugün sonuna kadar herhalde kalırız diye ümit ediyorum.
2: Maçta güzel bir maç düşünüyorum.
0: Olacak gibi gözüküyor. Oranlar gerçi enteresan. Bayern Münih galibiyetine 1.43'lük bir oran verilmiş sadece. Dün daha yüksekti sanki. 1.50'ler diye aklımda kalmış ama 1.43 şu an. Beraberlik 4.77 ve Paris Saint Germain galibiyeti de 4.01. 2.5 gol üstü ilk maçtan sonra yine oran açmışlar. Allah razı olsun. 1.09. Karşılıklı gol var 1.18. Geçen maç karşılıklı 4'er gol oldu. Şu an birer gole 1.18'lik bir oran veriyor iddia. Ama çok da fazla bahis seçeneği de mevcut. Özel bahis seçenekleri, oyuncu bahis seçenekleri bu karşılaşma içinde herhalde değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Sen bir şey önerecek misin Genco abi?
2: Evet. Hatta öyle bir şey vereceğim ki
0: karşılıklı gol var.
2: Mesaj atıyorum şu anda bizim bir 1.02 platformuna. Kapanmadan oynayın diye, çünkü kapanacak. Oyunu. Ben söylediğimde kapanacak.
0: Dur. Kapanacak falan deyince şimdi bir ne buldun acaba?
2: Ben gene şapkadan tavşan çıkartıyorum.
0: Biraz o bak. Derece bir şey mi buldun?
2: Evet.
0: Ya? Tamam, hazırlıklarımızı yaptık.
2: Bekliyoruz. Söyleyeyim mi?
0: Söyle.
2: İlk bir dakika içerisinde taç olur. Neden?
0: Paris Saint Germain başlarsa.
2: Evet. Paris Saint Germain başladığı gibi topu taca atıyor. Bu sekmiyor.
0: Ama Bayern Münih başlarsa.
2: O zaman gene belki taç olur. Niye olmasın?
0: Bu
2: 1.53.
0: Ne diyorsun ya? Bakayım. Şeyde özelde mi var?
2: Özelde. Karşılaşma özel bahislerinde ilk 60 saniye içerisinde taç atılır. Paris başladı mı ne yapıyor? Topu taça atıyor zaten.
0: Direkt.
2: Şansın %50 burada. Ve Paris başladığı zaman da topu seçiyor taça atmak için. O baskıda almak için. Ya yani şansın daha bile fazla %50'den. Bayern başladığında da bakarsın bir dakika içerisinde taç olur.
0: Olabilir. O riske değer diyorsun.
2: %100.
0: Oran evet enteresan.
2: Sevdin mi?
0: Bir tercih. Beğendim. Yani çok garanti görmüyorum.
2: Ama ama 1.50 şimdi bak üst oynuyorsun 1.08. KG var oynuyorsun 1.18. Burada taçtan 5 katını kazanıyorsun. 1.08'in 5 katından bile fazlası.
0: Bir dinleyicimiz mesajı önüme düştü de bu maçı iddia yapma mecburiyeti mi var demiş. Evet.
2: Var. Kesinlikle.
0: Burayı dinliyorsanız yapacaksınız.
2: Aynen öyle.
0: Başka seçeneğiniz yok. Görünce bir şey oldum. İrkildim mesajı. Evet, bugün öne çıkan bahis seçeneği. Evet, Genco abi enteresan bir şey yakalamış. Kapanacak mı gün içinde ben de takip edeceğim. Ama farklı seçeneklerde oynayabilirsiniz. Şutlar mesela, bugün çok şut olacağını düşünüyorsanız şut seçenekleri çok fazla var. Ben oyuncu denemeleri yapmayı çok seviyorum bu tarz karşılaşmalarda. Oyuncular üzerinden mesela ceza sahası dışından gol atar. Bir önceki turda Olise'yi denemiştim. Michael Olise ceza yayından atmıştı Real Madrid'e karşı. Ufak ufak da kaybetmiştim ama mesela bugün Olise ceza sahası dışından gol atarın oranı 6.70. Kvara'nın Ceza sahası dışından gol atarı 6.51.
2: Of, bunlar da iyiymiş.
0: Dembele'nin 9.11. Ousmane Dembele.
2: Dembele ama çok da uzaktan şutçu değil. O içeri penetre ediyor. Kıvara vuruyor mesela.
0: Yani Dembele'nin de ligde geçen ceza
2: Due olsa mesela. Due de vuruyor oynasa. Due de uzaktan vurur. Kıvara da vurur ama Dembele böyle sonuna kadar çalım atıp içeriden.
0: Bugün bu maça dediğimiz gibi bir farklı şeyler düşünebilirsiniz. Basketbolda da bugün Euroleague'de Fenerbahçe Beko'nun Zalgiris Kaunas deplasmanında maçı var. Seride durum 2-0 Fenerbahçe lehine. Bugün kazanırsa dörtlü finale kalacak Fenerbahçe Beko ama oranlarda Zalgiris bir adım önde. Uzatma dahil maç sonucunda Zalgiris'in oranı 1.63, Fenerbahçe'nin oranı 1.72. Yakın handikap olarak da 2.5'luk bir handikap görüyorum. Diğer maç Panathinaikos-Valencia. Panathinaikos deplasmanda 2 maç kazandı. Büyük de sürprize imza attı. Şimdi kendi evinde kazanırsa onlar da dörtlü finale kalacaklar. Dörtlü final Panathinaikos'un salonunda oynanacak. O yüzden onlar için de önemli bir organizasyon. Ergin Ataman, Cedi Osman bakalım onlar da bileti alabilecekler mi? Bugün o bahis seçenekleri de açık. Gecede bir New York Knicks Philadelphia maçı görüyorum.
2: Houston ne oldu ya? Ben kaçırdım Houston'ı. 3-2'ydi. Elendi mi?
0: 4-2 ile elendi.
2: Hay Allah.
0: Yapacak bir şey yok. 2 senedir ilk turda Houston eleniyor ama artık inşallah seneye.
2: Yani.
0: Devam ediyor. Daha ileri olur Alperen içinde. Bugün tekrar Şampiyonlar Ligi'ne dönecek olursam bir muhtemelleri de paylaşayım. UEFA'nın sitesinde neler yazılmış. Çünkü sakatlıklar da var. Mesela ilk maçta Hakimi sakatlık yaşamıştı. Paris Saint-Germain'de oynayamayacak bugün. Bayern'de kalede Neuer bekleniyor. Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer. İlk maç Alfonso'yla sol bekte başlayıp devrede Laimer'i almıştı. Şimdi direkt Laimer bekleniyor. Yine Kimmich, Pavlovic, Muziala, Olise, Diaz, Kane. Bir sürpriz yok açıkçası Bayern muhtemelinde. Paris'te de sürpriz olacağını zannetmiyorum. Kalede Safonov. Sağ bekte Hakim yerine bu sefer Zaire Emery oynayacak. Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Neves, Fabian Ruiz, Due, Dembele, Kıvara. Orada da işte tek fark Hakim yerine Zaire Emery orta sahadan sağ beke geçiyor. İlk maç Zaire Emery orta sahada oynamıştı. Hatta bence iyi de oynamıştı. O çıktıktan sonra Fabian Ruiz girdi ve Bayern'in de baskısı daha da yoğunlaşmıştı. Skor 5-2'den 5-4'e de o değişiklik sonrası gelmişti. Şimdi Fabian Ruiz ilk 11'e dönecek. Aslında geçen yıl şampiyonlar giderken Fabian Ruiz'li bir orta saha kurgusu vardı. O yüzden ideale yakın bir kadro olacak. Yine çok güçlü iki kadronun çarpışması olacak. Dün basın toplantılarını tabii tam detaylı takip etmedim ama Kompany'nin söylediği bir söz hoşuma gitti. Böyle uykuyla ilgili bir soru mu geldi nedir? Bu gece kafamı yastığa çok rahat koyacağım. Mışıl mışıl da uyuyacağım diyor. Ben hani yapmam gerekenleri yaptım. Gönlüm rahat. İçim ferah. Hiç beni strese sokacak bir şey yok diyor. Çok hoşuma gitti.
2: Güzel.
0: Kendine emin olması. Çünkü öyle yani sürekli tabii ki maçı düşünüyor hocalar ama bir yerde de kesmek lazım. Yapacağını yapıyor artık. Artık buradan sonra sahada oyuncular.
2: Oyuncularım konuşacak.
0: Evet, oyuncular konuşacak ve geçen hafta da söyledim. Bu hafta da galiba söyledim. Hani kaybeden takımın da öyle çok üzüleceği bir maç olacağını zannetmiyorum.
2: Eşleşme şanssızlığı.
0: Evet.
2: Bu final olmalıydı.
0: Yani ilk maçtan sonraki o keyifli halleri çok hoşuma gitmişti Kompany ile Luis Enrique'nin.
2: Evet.
0: Şakalaştılar.
2: Aynen.
0: Çok göreceğimiz şeyler değil. Çünkü olağanüstü bir maç oynandı.
2: Gerçekten öyle.
0: Bugün nasıl olur bilmiyoruz. Çıta tabii çok yüksek ilk maçtan sonra ama.
2: Olmayabilir böyle bir şey
0: haliyle. O kadar olmayacaktır. Yani 5-4'lük tekrar bir skor.
2: 4-5 gol beklenebilir ama 9 değil.
0: Heh, değil mi? Yani toplam 4-5 gol belki beklenir ama 9 yine istisnai olur.
2: Olursa ama zaten tarihe geçer. Zaten geçti. Yani 100 yıl sonra bile konuşulur.
0: Evet, öyle bir maç. Umarız bizim için olur. Hani biz hayır demeyiz böyle bir oyun için. Ama olmazsa da canları sağ olsun ilk maçtaki oyunları yeter. Ve gerçekten de kaybeden takıma çok yazık olacak. Ben Bayern'e daha yakınım. Sempati olarak da daha çok seviyorum. Ama Paris Saint-Germain de çıkarsa tabii ki finalde iyi futbol oynayan bir takım görmek isterim. Sonuçta diğer tarafta hani popüler tabir harambol oynayan bir Arsenal var. Onların karşısında En azından böyle bir takım göreceğiz yani, o kesin. İyi bir final olmayacak belki ama yarı finalde biz o şeyi, tadı almış olacağız. Peki şimdi bugün başka öne çıkaracağımız karşılaşma yok. O zaman bu bölümü kapatalım. Yücel abi, dilersen biz devam edelim reklama gitmeden birkaç dakikada, ondan sonra reklama gidelim.
1: .356 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.

0: 9.28 saatlerimiz. Şimdi iddia bölümünü geride bıraktık. Fenerbahçe'den en son bahsediyorduk. Fenerbahçe'de de işte seçim heyecanı demek lazım. Bir taraftan yaşanıyor. Bir aylık bir zaman kaldı Fenerbahçe'de seçime. Her gün dengeler değişiyor. Şu anda tabloya baktığımda Ali Koç mesela yok. Ama Ali Koç girerse bu saatten sonra ya da bir adayı destekleyebilir. Şaşırmam. Sonuçta Aziz Yıldırım'ın gireceği noktada Ali Koç'tan da bir hamle gelebileceği hep konuşuldu.
1: Evet.
0: Süreç içerisinde. Şu an dediğim gibi hala Ali Koç cephesinden bir hamle yok ama zaman zaman böyle haberler çıkıyor. İşte Ali Koç, Sertaç Komşuoğlu ve diğer yönetici kimdi? Ömer Temel ile oturdu işte seçim için bir araya geldiler. Acaba aday mı olacak? Böyle bir beklenti.
1: Bir soru sorayım mı sana?
0: Tabii.
1: Aziz Yıldırım aday olursa, yani sen diyorsun ki konuşulan şu, Ali Koç da. Yani Aziz Yıldırım aday olduktan sonra Ali Koç'un aday olması sence bir ne kadar doğru? İki, Fenerbahçe camiasının işte Ali Koç'un gitmesi, Aziz Yıldırım'la ilgili yapılan o işte videolar, mimler kısa kısa, biz senin değerini anlamadık, geri gel, biz edemedik falan filan. Yani sence Aziz Yıldırım'ın olacağı bir seçimde Ali Koç seçim kazanabilir mi Fenerbahçe'de? Yaşananlardan sonra diyorum. Bir kere kazandı. İki kere kazandı.
0: Yani şu anda kazanabilir mi? Kazanabilir diye düşünüyorum.
1: Ben düşünmüyorum. Ya da acaba bu tabanın düşüncesi de oy verenler hala Aziz Yıldırım olmasa olur derler mi diye düşünüyorsun sen? Çünkü tabanda büyük bir Aziz Yıldırım sevgisi var. Bunu görüyoruz.
0: Var ama Ali Koç'un da üyeler nezdinde de bayağı bir gücü var. Sonuçta o güçle de iki kere Aziz Yıldırım'a karşı seçim kazanmış bir başkan. Bir de Aziz Yıldırım'ın açıklamaları olacak tabii ki haliyle. Oradan yıpranabilir. Bazen çünkü açıklamalar da adayların işini zorlaştırabiliyor. Aziz Yıldırım'da da o potansiyel olduğunu düşünüyorum. O yüzden belli olmaz diyorum yani. Hani Koç girerse de kazanabilir. Oradan yıpranabilir.

0: Hani o da bir erken seçim kararı aldı güven tazelemek için. Mustafa Cengiz'e kaybetti.
1: Evet.
0: Oradan tekrar seçildi ve tarihinde en başarılı dönemlerinden birini geçiriyor Galatasaray. Şimdi bunu bekler miydim? Beklemezdim Dursun Özbek'ten açıkçası ama Dursun Özbek başardı. O
1: İyi ki
0: yüzden
1: o zamanlar hat-trick'te
0: niye?
1: değilmişim.
0: Çoktan.
1: Galatasaray'ın o dönemlerini konuşmak nasıl olurdu acaba?
0: Tabii farklı bir dönemdi Galatasaray için. Zor dönemlerdi ama sonrasında işte Dursun Özbek tekrar geldi ve şu anda efsane başkanlardan biri statüsüne çıktı.
1: Evet.
0: Belli olmuyor o yüzden yani şu anda şey diyemiyorum Aziz Yıldırım'la olmaz, Hakan Safi şampiyon yapamaz, Ali Koç yapamaz. Yapabilir abi niye yapamaz?
1: Hayır,
0: Hepsi
1: şampiyon
0: yapabilir.
1: yapamaz yapamaz değil. Ben Aziz
0: Yok ben
1: Yıldırım'ın
0: de onu diyorum.
1: Ali yani Aziz Yıldırım'ın girdiği bütün bu yaşananlardan sonra Aziz Yıldırım'ın girdiği bir seçimde Ali Koç girerse bana kazanamaz gibi
0: İşte
1: geliyor.
0: her şey olabilir. Bence kazanılabilir. Yani demeye
1: Peki.
0: çalıştım o.
1: Tamam,
0: Çok
1: tamam.
0: farklı şeyler oluyor gerçekten. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu da bulandı. Hani futbol takımı ile ilgili bir şey yapıyorsun hani yerli teknik direktör olmalı diyorsun mesela şampiyonluk için. Getiriyorsun bu sefer başka yerden gol yiyorsun. İşte siyaseten güçlü değil. İşte ne bileyim MHK'de güçlü değil. TFF'de güçlü değil. Yok transfer aklı kötü. Bilmiyorum çok ortaya karışık bir haldeyiz. Yani neyin doğru neyin başarıyı getirdiği de tam bilinmiyor. Herkesin bir düşüncesi var. Herkesin bir formülü var. İşte kimisi için bu yerli teknik direktör, kimisi için siyasete yakın başkan, kimisi için başka şeyler. O yüzden kestirmek gerçekten çok güç. Neyin başarı getirip neyin başarı getirmeyeceği. Tüm bu süreçlerden bağımsız ben bir de seçim dönemlerini pek sevmiyorum ya Genç abi. Siyasette de öyle. Çok söz var, icraat yok. Vaat
1: Bir
0: olarak.
1: de bir şey araya gireyim mi burada? Sevmemekte bence şöyle haklısın. Bir spor kulübünün seçimi ne kadar büyük bir olay oluyor farkında mısın? Bir spor kulübünün seçiminden bahsediyoruz. Yani ne kadar kişiselleşebiliyor, ne kadar büyüyebiliyor, ne kadar negatif söylemler, ithamlar, suçlar ve suçlamalar ortaya çıkabiliyor. Yani sportif bir kulüp seçiminde bunların olmaması lazım diye düşünüyorum. Ama maalesef bizim ülkemizde büyük bir spor kulübünün başkanı olmak ya da bir spor kulübünü yönetip onu başarılı yapmak sana öyle bir iş hacmi getiriyor ki, öyle bir güç kazandırıyor ki, işte bu söylemler bu yüzden ortaya çıkıyor zaten. Ve bence bu da sağlıksız ve bundan yola çıkarak senin söylemine katılıyorum. Yani bir spor kulübünün seçimleri çok tatsızlaşıyor.
0: Evet. O şey kısmı hoşuma gitmiyor. Herkes iddialarda bulunuyor. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Hani çok iyi niyetli yapıyorlar tabii ki. Hiç lafım yok ama karşılığı da genelde olmuyor o vaatlerin. Çoğu gerçekleşmiyor. İnsanlar da tabii ki o vaatleri duyup karar veriyorlar ama çok bana bilmiyorum sağlıksız geliyor. Ben de uzun zamandır Galatasaray'da seçimlere de gitmiyorum. Zaten bu sefer bir de tek adaylı bir seçim olacak. Galatasaray en azından orada
1: Şey oy verebiliyor musun?
0: tabii canım veriyorum.
1: Ver o zaman oy, en azından başkanı ben seçtim
0: Aday
1: desin.
0: şey verenlerden oy verenlerden biri olabilir miyim? Ben belki giderim Mayıs ayı içerisinde seçim ama öyle seçim atmosferi dediğim gibi çok hoşuma
1: Mert,
0: gitmiyor
1: şeyi
0: benim.
1: merak ediyorum. Tek aday seçim olduğunda, yani atıyorum çok oy, az oy almasının bir şey var mı? Yani
0: Yok.
1: bak, hayır, bir şey değişmiyor da yani hani mesela kaç kişi oy kullanıyor? 10 bin diyelim.
0: Tamam.
1: 3 bin oy alsa bir şey olur mu acaba, böyle bir güvensizlik, ya 3 bin oy aldım sadece.
0: Kişiden kişiye değişir. Şu an Dursun Özbek 3.000 alsa değişmez. Çünkü 4 sene şampiyon yapan başkan ama
1: Ha, seçimden ya oluşumdan oluşuma değişir diyorsun.
0: başka biri olsa daha böyle isimsiz biri olsa zaten bak çok az oyla seçildi. Başkan devam ettiremeyebilir. Olağanüstü seçime gidilebilir ama
1: Ha işte öyle şeyler, öyle bir zemin hazırlayabilir mi yani?
0: tabii baskı olarak hazırlayabilir ama tüzük
1: Zaten bir
0: olarak
1: oyda
0: öyle bir şey
1: seçim.
0: yok.
1: Ha tamam,
0: Tüzük
1: onu.
0: olarak yok. Tüzük olarak 3 senene seçildiyse 1.000 oy 1.000 oy. Fark etmez ya yani. 3 senene gelir ama
1: Sırf Dursun Başkan bile gidip oy verse, bir oy bile olsa oluyor yani.
0: aynen.
1: Tamam.
0: Şu an oluyor ama şey olarak işte algı olarak
1: Ha.
0: şey olabilir işte güvensizlik
1: Ama sen de
0: olabilir.
1: diyorsun ki şu anda zaten o kadar güçlü bir
0: Şu anda.
1: şekilde seçime giriyor ki, 1000 oy alsa ne olur, almasa
0: Tabii.
1: ne olur.
0: Dursun Özbek özelinde 1.000 oyda, 500 oyda, 5.000 oyda çok fark edeceğini zannetmiyorum. Diyelim 9.36 yapmışız.

0: Son aramıza gidelim.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
5: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
7: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
8: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor!
9: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
10: İyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da yoğunluk %70, kazalar var. Basın Ekspres Çobançeşme'de Atatürk Havalimanı yönünde meydana gelen kazada araçlar kaldırıldı. Bölgede vinç bekleyişi sürüyor. Trafik Mahmut Bey'den itibaren Kuyumcu kente kadar yoğun. Bir diğer kaza Yenibosna'da Beylikdüzü yönünde. Bu arada Saha 2026 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı var. İstanbul Fuar Merkezi'nde dün başladı. 9'unda sona erecek ve bölgede şu anda çift yönde yoğunluk var. Mümkünse bu bölgeden uzak durun. Alternatif yollar tercih edin. Küçükçekmece Topkapı yönünde ve aynı zamanda Beylikdüzü'nde Büyükçekmece'ye doğru araç arızaları var. Hadımköy bağlantı yolu Kıraç sonrası TEM yönünde bir motosikletin de karıştığı kaza meydana geldi. Detaylar 104.2'de. Ankara'ya geçtik. Başkent'te şu anda %70 yoğunluk ortalaması. Kazalar var İstasyon Caddesi merkeze doğru. Dikmen Caddesi'nde 91. cadde kesişiminde. Bir diğer kaza Doğukent Caddesi İncek yönünde. Anadolu Bulvarı'nda Öveçlere doğru bir kaza meydana geldi. Ve bunun haricinde Demet Evler'de 1. caddede yine bir başka kaza var. İzmir'deyiz. İzmir'de yoğunluk %60'larda. İki kaza var. Çevreoğlu Karşıyaka istikametinde ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Konak yönünde kazalar meydana geldi. Müdahaleler sürüyor. Ayrıntılar yolda uygulamamızdan. Herkese iyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.40 saatlerimiz, dinleyicimiz demiş ki Mert sen de bir vaatte bulundun az önce reklama gitmemek için. Yücel abiye birkaç dakika sonra gidelim dedin. 8 dakika sonra gittin.
1: Bak demiş. Reklam versek kızıyorlar, vermesek kızıyorlar.
0: Ama çok vaadimi tam tutamadığımı düşünüyor dinleyicimiz. Ha. Hani ben başkanları eleştirdim ya, vaat konusu pek hoşuma gitmiyor, sonrasında tutmuyor diye. Birkaç dakika içinde bence 8'i de katabiliriz. Çift tane çıksaydı vaadimi tutamamış olacaktım. Ama bence tuttum. Bizim için çünkü normal bir vakitte gittim.
1: Tabii. Reklama.
0: 9.36 falan bizim için kabul edilebilir sınırlarda.
1: Hatta iyiye yakın.
0: Tabii 9.40 falan oluyor bazen. 41-42 uzatıyoruz. Ama şu an normal. O yüzden vaadimi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bir kere onu söyleyeyim.
1: Katılıyorum.
0: İki. Çok fazla konuşma, çok fazla sosyal medya mesajı. Valla insanın kafası bulanıyor Genco abi. Kulüp yönetmek, futbolcu olmak, ünlü biri olmak. Valla bu devirde çok zor.
1: Çok zor. Kesinlikle çok zor.
0: Ya bu kadar...
1: Bakmayacaksın. Başka türlü olmaz.
0: Evet. Yani... Bunu başkanlar tabii nasıl yapıyorlar? Galatasaray'da Dursun Özbek, işte Fenerbahçe'de Saadettin Saran ya da önceden Ali Koç, diğer isimler, futbolcular. Çünkü bu kadar fazla gürültü varken, bu gürültü illa sesli ses olarak söylemiyorum. Sosyal medyayı da bir gürültü olarak düşünün. Yani bu kadar fazla yazılan, çizilen varken sizin sağlıklı düşünebilmeniz, sağlıklı kararlar alabilmeniz de mümkün olmuyor. Mesela çok farklı bir şimdi oyuncuya gideceğim. Endrick biliyorsun Real Madrid'de pek tutunamadı. Lyon'a gitti. Lyon'da da çok iyi bir sezon geçiriyor. Bir röportajı önüme düştü. Diyor ki futbola ilk başladığım zamanlarda sosyal medya ve eleştirileri çok kötü yönetiyordum. Sahadan çıkar çıkmaz Twitter'a, sosyal medyaya girip insanlar benim hakkımda ne söylüyor diye bakıyordum.
1: Çok kötü.
0: Egomun okşanmasını istiyordum ama bu iyi bir şey değil. Şükürler olsun ki o dönem geride kaldı. Maç bittikten sonra sakin kalıyorum ve toparlanmaya odaklanıyorum. Artık o eleştiriler umurumda değil diyor. Bugünün insanın
1: mutlu
0: yapması gereken de gerçekten tam olarak bu. Bu kulüp başkanı için. Mesela şu an Serdal Adalı için de geçerli bu. En çok, en sıcak dünkü maçtan sonra. Sergen Yalçın için de geçerli. Şimdi Sergen Yalçın dün o tepkiyi duydu. Bundan kaçamazsın. Hani sosyal medyaya girmeyeyim dersin.
1: Orada o daha da kötü ya.
0: O direkt yaşıyorsun. Petişi atıldı üzerine. Şimdi duygusal da bir karar verdi hemen bak. Değil mi? Tabii. Soyunma odasında istifa etmiş Sergen Yalçın. Sonra işte ikna ediliyor, vazgeçiyor. Ama çok zor işte bundan etkilenmemek. Ya yani şu dönemin insanının yaşadığı bence çok zor bir şey. İşte burada önlemini alman lazım. Endrin yaptığı gibi. İşte sabah kriptodan takip ettiğim bir isim var. İsmini de vereyim. Burak Tamaç diye. Bayağıdır Twitter'da yorumları okumuyorum diyor. Attığım tweetlerin altına gelen yorumlara bakmıyorum diyor. Neden? Çünkü son dönemde Twitter Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte daha çok hakareti ön plana çıkarmaya başladı diyor. Daha çok ilgi çektiği için. İşin içinden çıkamıyorum. O yüzden kendi ruh sağlığımı korumak için çok iyi mesajlar da geliyor. Onları okumama pahasına ben yorumları hiç okumuyorum diyor. Çünkü ruh sağlığımı korumam lazım diyor. Vallahi çok zor. Hele ki zor. Bu kadar futbol konuşuluyor Türkiye'de. Bir kulüp başkanısın. Fenerbahçe, Galatasaray. İşte Galatasaray 4 sezon şampiyon olacak. Okan Buruk'la ilgili hani eleştirilerin boyutu haklı haksız çok fazla. İşte Fenerbahçe'deki şampiyonu kastetti. Beşiktaş'taki yine son dönemdeki sıkıntılar, yazılanlar, çizilenler bunlardan etkilenmemek çok çok zor. Bilmiyorum böyle bir başlangıç yapasım geldi son bölüme. Okuduklarımdan biraz çünkü etkilendim. Zor yani insanların işi bunu yönetmek kolay bir iş değil. Neyse öyle bir giriş yapasın.
1: Yok yani. Öyle doğru. Yani ben de hatta kulüp yöneticilerini bırak bir futbolcuysan bile bakmaman lazım. Ben mesela Twitter'da çok aşırı neşirdim. Yurt dışına çıktığımda hiç Twitter'a bakmıyorum. Ve yurt dışına çıktığımda fark ettim ki çok mutlu oluyorum.
0: Daha berrak düşünebiliyor musun?
1: Böyle... Ya geldiğimde hemen Twitter'a bakıyorum. Ülkede ne olmuş? Futbolda ne olmuş? Çünkü öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki Mert, bir şey bekliyoruz sürekli. Onu da Twitter'da hemen sıcağı sıcağına görüyoruz. Şimdi Twitter doğru kullanılsa muazzam bir haber aracı. Yani muazzam. Anında öğreniyorsun. Yani anında öğreniyorsun. Nerede ne olsa. Ama işte manipüle var. Kendi düşüncene göre çevirme var. Yanlış yönlendirme var. Agresiflik had safhada. Yani Enrique mesela o söylemine o kadar üzüldüm ki. Yani çıkar çıkmaz Twitter'a bakmak. Ya zaten biz seninle ne kadar iyi olduğunu düşündüğümüz yayın yaparsak yapalım, bizi dinlemeyi seven kadar sevmeyen de olacak. Oluyor da. Ve nedense Twitter'da ya da sosyal medyada, çok da Elon Musk'a yüklenmeyelim, sosyal medyada bunun negatif düşüncelerini yansıtsan insanların platformu oluyor. Yani senin gördüğünde normalde yüzüne tanımadığın birine gider gitmez tanıdığın, sen de şöylesin sen de böylesin demezsin, ayıp yani. Ama sosyal medya sana nasıl olsa karşı karşıya değiliz, ben sana istediğim gibi sallarım hakkı veriyor ve o insanlar da bunu kullanıyor. Hani Amerika'da sosyal medya kullanıcıları hep şey diyor, lütfen sevgiyi yayın, nefreti değil. Nefret dilini yok edelim, sevgi dilini kuvvetlendirelim şeyi var hep, düşüncesi var. Bizde zaten öyle bir sosyal mesaj zaten hiç yok da çok üzücü. Ben de sosyal medya kullanmadığım zamanlar yurt dışına çıktığımda daha huzurlu olduğumu keşfettim. Daha mutlu olduğumu keşfettim. Ve daha az kullanıyorum. Ya hoşuma da gidiyor. Ama keşke aslında daha mutlu, sevgi dilini yayabildiğimiz, birbirimizi işte övdüğümüz, ettiğimiz şekilde kullanıp aslında çok daha hem psikolojik olarak daha iyi oluruz, hem işimizde çok daha başarılı oluruz, hem negatif enerjimizi atmak için harika bir platform olarak kullanabilecekken biz onu maalesef perişan etmeyi seviyoruz, kötü kullanmayı seviyoruz. Sırf bize özel bir şey değil bu, ama bizde çok yüksek.
0: Mustafa Dürüst demiş ki geçen hafta X hesabımı kapattım. Sosyal medyada okuduğum şeylere cevap yazdığımı ve giderek onlardan biri olduğumu fark ettim. Ben bu değilim, o yüzden hesabımı kapattım. Bir daha da açmayı düşünmüyorum demiş. Böyle bir önlem almış, fark etmiş kendindeki sıkıntıyı. Tabii ki tercih meselesi. Kapatmak da bir tercih. Ama kapatmayıp kendin takip ettiğin kişileri seçerek de devam edilebilir. Ben çünkü şu anda çok az kişiyi takip ediyorum. Çok hani siyaset yazanı, ne bileyim işte küfür hakaret yazanı zaten takip etmiyorum. Ruh sağlığımı öyle kendi kontrolümde bir şekilde korumaya çalışıyorum. Bu da bir yöntem, ama kapatmak da eğer getirisinin de çok olmadığını düşünüyorsa. Ben çünkü kapatamam şu anda Twitter hesabımı. Mümkün değil yani, ben oradan haber de alıyorum, takip ediyorum. Benim için büyük kolaylık. O yüzden kapatamayacağım için önlemi öyle alıyorum. Dinleyicimiz kapatarak önlemini almış. Takdir etmek lazım. Bir de konudan bağımsız, dün gördüğüm bir sahne beni biraz duygulandırdı gibi. Berbere gittim. Klasik işte mahalle berberi. Tıraşın bitimine yakın iki tane böyle genç çocuk, herhalde 5-6 yaşlarında, sokakta top oynuyorlar. Ben uzun zamandır sokakta böyle top oynayan çocuk görmediğimi fark ettim, biliyor musun? Dün onları görürsün.
1: Trafikten. boş sokak kalmadı çünkü.
0: Yani bahçe değil bu arada bak. Yanı hemen sokak cadde. Canım,
1: tabii.
0: Kaldırım ve apartmanlar var. Hani oynayabilecekleri bir alan da etrafta da bu arada yok. Hani var da gitmiyor değiller. Olmadığı için de zaten orada oynamak zorundalar. Daracık alan. Oynuyorlar. Berberdeyim. Berberde çalışan bir abimiz de işte bir yere top geldi. Hemen çocukları haşlamaya başladı. Çocuklar zaten top oynayacak alan bulmakta bu devirde inanılmaz zorlanıyorlar. Bir de oynadıklarında da bu sefer işte esnafın, belki ev sahiplerinin tepkisiyle karşılaşıyorlar. Ne kadar azaldı dedim. Eskiye gittim, bizim zamanımızda çok daha farklıydı. Böyle alanlarımız vardı. Mahallede oynasak bile daha güvenliydi. Şimdi çocuk oynuyor. İşte yola kaçtı 2-3 defa top. Ben böyle endişeleniyorum, acaba bir şey olur mu? Araba gelir mi, gelmez mi diye. Dün o şey oldu yani, benim için bir nostalji oldu. Biraz duygulandı böyle iki çocuk görünce. Çok da hevesli oynuyorlar böyle. Çok hoşuma gitti. birbirleriyle böyle biri diğerine çalım atmaya çalışıyor. Kale yapmışlar. Hani bir şey, evde bilgisayar da oynayabilirler bu çocuklar. Bu dönemde herkes çünkü telefon, tablet, bilgisayar. Evet. Maşallah. Ama onlar sokakta top oynamayı tercih etmişler. Bu zor şartlarda mutlu olmaya çalışıyorlar. Keşke onlara daha böyle
1: imkan olsa.
0: İmkan yaratabilsek de.
1: Sen o yaşlarda futbol oynarken kim olurdun? Herkes biri olurdu ya. Hatırlar mısın? Öyle bir idolün var mıydı?
0: Ben kalecileri çok severdim nedense. Ama oynarken kimi olurdum hatırlamıyorum ama hep kaleci. Köpke'yi çok severdim. Bartez'i çok severdim. Biri Euro 96,
1: Köpke'ye
0: biri
1: katılırım.
0: 98 Dünya Kupası'ndan kaynaklı herhalde. Ama oyuncu olarak benim yoktu ya öyle özdeşleştirdiğim herhalde.
1: Ben forvet oynardım. Romario'yu severdim.
0: Romario.
1: Romario'yum derdim. Asla ben değildim de.
0: Rivaldo'yu severdim herhalde o dönem için şimdi düşününce. 10 yaşlarımda falan böyle 98 yıldı. Rivaldo'nun da iyi dönemleri olsa gerek.
1: Orta sahada da Tugay hayranıydım. Orta saha oynarsam yani bir maçta Tugay'ım derdim ben. Hmm.
0: Ben solak olduğum için hep solak oyuncularla hep bağ kurdum. İşte Messi de onlardan biri. Bir de Rivaldo. Messi'den önce herhalde Rivaldo benim için.
1: Ben kaleci oldum mu kim olurdum?
0: Kim vardı senin döneminde?
1: Benimkisi çok aykırı bir kaleci. Şilever.
0: He.
1: Çok severdim Şilever'i ben.
0: Golcü bir kaleci.
1: Evet. Acayip severdim. Ama çok da karizma. Lider bir kaleci. 98 Dünya Kupası'nda o Paraguay benim için çok özel bir Paraguay'dır. Zaten şampiyon Fransa'ya altın golle elendi.
0: Hmm.
1: Blank'ın attığı golle. 2002'de de Dünya Kupası'nda gol atan ilk kaleci olmak istiyordu. 98'de atamadı. 2002'de Bulgaristan maçında bir free kick attı. O zamanlar İstanbulspor'un kalecisi Zdravkov vardı.
0: O da atıyordu.
1: 90'a giden topu çelmişti. Acayip üzülmüştüm. Şilever Dünya Kupası'na gol atsın çok istiyordum. Olmamıştı. Yani 98 Paraguay'ın savunması çok iyiydi. 2002 Paraguay'ın da hücumu çok iyiydi. Çünkü Roque Santa Cruz vardı.
0: Hı hı.
1: 98'de Roque Santa Cruz olsaydı var ya Paraguay belki bir yarı final bile oynardı.
0: Pizarro hangi takımdaydı? Claudio Pizarro. O da mı Paraguay'dı?
1: Pizarro...
0: İkisi birlikte değil miydi?
1: Santa Pizarro Cruz'a. Peru değil miydi?
0: Peru muydu acaba? Karıştırıyor olabilirim. Mehmet Ünlü bu arada ben hatırlamadım ama o hatırlamış. Genzo Vayaş olurdu Mertelam demiş. Doğru, ben şapkama Genzo yazmaya çalışırken şapkayı şey yapmıştım. Kullanılmaz hale getirmiştim. Çünkü tükenmez kalemle yazmaya çalışırsanız olacağı o. Vakabayaş'ı çok severdim. Tsubasa dizisi tabii ki bizim için çizgi film. O dönem için müthişti Vakabayaş'ı. Ben niyeyse kalecilere evet hep yükselmişim ama sonrasında hiç kalecilikle de alakam olmadı hep. Sonra 10 numara forvet tarzı bir oyuncuya evrildim. Evet, 9.53 programın yavaştan sonuna geliyoruz.
1: Şeyi konuşalım mı biraz? Söylemişsindir sen ama Gençler Birliği rekora gidiyor ya.
0: Evet. Okuyayım rekorlarını Opta'ya göre.
1: Bir daha Volkan gelir mi? Son hafta.
0: Son hafta gelmez zaten, o kadar değil. Süper Lig tarihinde bir sezonda iki teknik direktörü iki farklı dönemde göreve getiren ilk takım olmuş.
1: Bu da Gençler dünkü rekor Birliği. Değil mi şimdi?
0: Bu dünle birlikte Metin Diyar'ın geldikten evet. sonra olan rekor. Bir diğeri Süper Lig tarihinde bir sezonda 6 farklı teknik direktör dönemi geçiren ilk takım olmayı başarmış. Daha önce 5'miş rekor. Herhalde Kasımpaşa'da o rekorun sahip bir takımlardan biri. Ama 6 farklı teknik direktör dönemiyle Süper Lig tarihine geçti Gençler Birliği. Bakalım bu kadar kötü yönetime ligde kalabilirlerse hani yatıp kalkıp dua etsinler. Olacak iş değil. Zaten Metin Diyar'ın niye gitti, niye geliyor? Sezonun kırılma noktası orasıydı. Yani Metin Diyar'ın kalsa Gençler Birliği bu halde olmayacağı bence kesin olarak söylenebilir. Ama işte ilginç kararlar. Levent Şahin kararı çok ilginç bir karar. İki maç kaldı, o da gitti. Bir daha Volkan Demirel dönemi. Şimdi bir daha Metin Diyar'ın. Valla ben seviyorum Gençler Birliği'ni. Metin Diyar'ın dönemdeki oyunu çok hoşuma gidiyordu.
1: Trabzonspor maçı efsaneydi.
0: Olağanüstü bir karşılaşmaydı. Bakalım kümede kalabilecekler mi? Onu da göreceğiz. Diyelim 9.55 saatlerimiz bugünlük. Sonlandırdık programı. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
6: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
7: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, İleri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, ajans spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oldu biliyorsunuz. Gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşüncelerle ilgili 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çerçeve okumaya çalışacağım. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Evet, ilk finalist Konya Spor ama tabii ondan önce şunu söylemek istiyorum. Adnan Deniz Kayatepe. Nereden biliyoruz bu Adnan Deniz Kayatepe'yi? Hemen şöyle bir hafızalarımızı bir yoklamak istiyorum. Özellikle Beşiktaşlılara seslenmek istiyorum. Fenerbahçe Rize maçının hakemiydi Adnan Deniz. Hani böyle Fofana mücadelesi vardı ya, hani hatırladınız değil mi? Yerde merde topu tuttu mopu tuttu. Sonra son dakikalarda, son saniyelerde orada bir kırmızı kart çıkartması gerekirken ters bir karar verdi. Neyse, bu Adnan Deniz Kayatepe dediler. Ondan sonra bir daha maç almayacak dediler. Bu Adnan Deniz Kayatepe için. Bu Adnan Deniz Kayatepe daha sonra Konya-Trabzon, Kasımpaşa-Kocaeli maçlarında VAR'da görev aldı. Orada da biliyorsunuz neler yaptığını çok iyi hatırlıyorsunuzdur tahmin ediyorum. Birinci ligde de Esenler-Erekspor-Pendikspor mücadelesinde hakemliği yaptı. Ve dün de verdiği ilginç, normal şartlarda verilmemesi gereken VAR'ın bile kardeşim ne yapıyorsun? Foul dışarıda oldu. Foul vermen gereken pozisyonu penaltı olarak verdiler. Ve Beşiktaş kupadan elendi. Bak, bir düdük bir camiayı nereden nereye getirdi. Dün akşam tribünler yönetim istifa, Sergen Yalçın istifa, soyunma odasında hoca istifa kararı veriyor, başkan çevirmeye çalışıyor falan filan. Yani bir düdük bir camianın kaderini nasıl etkilediğini bir kez daha gördük. Dinleyicim var. Günaydın.
3: Aygün abi.
2: Günaydın.
3: Günaydın abi, Erkan'dan Bakırköy'den, nasılsın?
2: Sağ ol Erkan, iyiyim, sen nasılsın kardeşim, hoş geldin.
3: İyiyim. İyiyim abicim, hoş buldum, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor?
2: İyi valla işte, uğraşıyoruz. Abi. TFF, MHK uğraşıyoruz gördüğün gibi.
3: Abi onlar bitmez abi.
2: Bitmiyor
3: boşver,
2: zaten.
3: Hiç kendimi yorma, yıpratma kendini abi, boşver. Abi ben sana bir şeyi soracağım. Aziz Bey aday galiba abi.
2: Bugün saat 2'de belli olacakmış Aziz Bey'in aday olup olmayacağı. Ama gelen bilgiler aday olacağı yönünde. %51
3: abi,
2: diyorlar.
3: Abi yani tabii bu benim fikrim. Kimseyi bağlamaz da abi, Aykut Kocaman'la olmaz abi bu iş. Yine yani başa dönecek abi. Ver sağ ver sola futbolu abi. Ben duydum vallahi.
2: Aykut Kocaman hocası, evet. Evet.
3: Yani abi ben bir kere dekoder kapattım abi ya, o yüzden.
2: Şimdi ne yapacaksın? İki dekoder mi kapatacaksın? Ne yapacaksın?
3: Vallahi bu sefer de bir bakacağım abi. Oldu. Ama yani benim fikrimce şimdi Hakan Safi de bence şey olur yani.
2: Biraz ön planda. Hakan Safi de ön planda. Doğru, doğru.
3: Evet abi, yani Hakan, ya Aykut Kocaman'ı istemeyen çok insan var. Yani
2: cami içerisinde. En azından. Uzun süredir takımda çalıştırmıyor biliyorsun.
3: Tabii abi, yani adam 5 senedir takım çalıştırmıyor. 5-6
2: takım çalıştırmıyor. Hı-hı.
3: Yani çok iç açıcı bir futbolu yok. Evet. Fenerbahçe taraftarının istediği futbol onun oynattığı futbol değil. Zaten o yüzden bu hale geldik.
2: Evet. Ekleyeceğim bir şey var mı kardeşim?
3: Seni seviyoruz. Kendine
2: sağ
3: iyi bak.
2: Sağ ol. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. İyi görüşürüz.
3: Eyvallah.
2: Evet. Bir yandan tabii Beşiktaş. Dün tabii baktığımız zaman hem Beşiktaş'daki yaşanan olaylar, arkasından da tabii ondan maçtan bir saatler önce de Sayın Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını açıkladı. Aday olmayacağını açıkladı. Herkes işte Sayın Mehmet Ali Aydınlar TÜSİAD gibi yönetim kuruyor. Ahmet'i aldı, Mehmet'i aldı, Yücel'i aldı, Aygün'ü aldı. işte hocası Avrupa'dan geliyor, yurt dışında şunlar geliyor, bunlar geliyor dediğiniz Mehmet Ali Aydınlar ki şöyle söyleyeyim, Şansal abi de görüşmüş hatta, kendisi adayım demiş. 24 saatte ne oldu, ne değişti? Neden Mehmet Ali Aydınlar bir anda adaylıktan çekildi? Herkesin kafasında bir soru işareti oluşturuyor. İşte bir 3 Temmuz sürecinden dolayı biraz daha oradaki bazı konulara belki de cevap veremeyeceğinden dolayı da olabilir. Çünkü 3 Temmuz sürecinin faturası ona kesildiği için belki de Aziz Bey'in karşısında 3 Temmuz hesaplaşması yapmak istemediğinden dolayı da geri adım atmış olabilir Sayın Mehmet Ali Aydınlar. Günaydın.
4: Günaydın Aygün abi.
2: Kimle görüşüyoruz?
4: İzmir Karşıyaka'dan Serkan ben.
2: Serkan hoş geldin.
4: Beşiktaş taraftarıyım.
2: Ne diyorsun abi. Serkan?
4: Abi öncelikle hakemle başlamak istiyorum.
2: Başlayalım.
4: Yani hakemler gerçekten vasat bile değil Türkiye Ligi'nde maalesef.
2: Maalesef.
4: Ülke futbolunu yönetenler de aynı şekilde vasat bile değiller. Çok fazla bu konuda söylenecek bir şey yok. Sen öyle bir giriş yaptın ki ben de gaza geldim. Arama ihtiyacı hissettim. Gerçekten.
2: Ben biliyorsun ben gaza getiririm insanları.
4: Abi bu konuda 10 puan veriyorum. Hatta 100 puan sana gerçekten.
2: Ama bu konuda kusura bakmayacaklar. Beşiktaş yönetimi de suçlu.
4: Evet,
2: hissesini çıkarmadın yani. Sayın Serdar Adalı. Hissesini çıkarmadın.
4: Aygün abi şimdi bu penaltıyı ne Galatasaray'a ne Fenerbahçe'ye veremez bu hakemler. Bunu kabul edelim. Burada Beşiktaş'ın yönetiminin, başkanının güçsüzlüğünden kaynaklanan bir penaltı verildi. Ama onun öncesinde bizim futbol takımı olarak, yapılanma olarak şapkayı başkanın önüne koyması lazım. Sergen Yalçın'la bu iş devam etmez.
2: Evet.
4: Yani bu...
2: Yorumculuk, bak mesela Rıdvan Dilmen çok iyi yorumcuydu. Teknik direktörlüğü denedi, olmadı, yorumculuğa geri döndü. Doğru mu? Sergen
4: evet.
2: Hoca da bence çok iyi yorumcu. Teknik direktörlük kısmında biraz sıkıntılar var. Bak ben sana söyleyeyim. Dışarıdan daha iyi analiz ediyor. Yani yukarıdan izlediği zaman daha iyi analiz ediyor takımı. Ama saha içerisinde çok iyi analiz etmediği ortaya çıkıyor Sergen Hoca'nın. Kusura bakmasın.
4: Abi şimdi Sergen Hoca bir takım şeyini kaybetmiş. Yani biz görebiliyoruz bunu. O motivasyonu yok. Eski motivasyonu yok şampiyonluk senesindeki. Aslında oynatmaya çalıştığı futbol güzel. Fakat oyuncular yani başarılı değil. Şunu anlamak çok zor. Yani sen Demir Ege'yi gönderiyorsun küstürüp oynatmadan. Yerine Olaytan'la Aslani'yle devam ediyorsun. Ya bu futbol aklı Beşiktaş'ın başında olamaz. Bu değil yani Beşiktaş'ın başında olacak futbol aklı. Ben başkanın da istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani dün takım 45. dakikadan, ikinci yarıdan 65'e kadar rakip kaleye gidemedi.
2: Doğru.
4: Konya Spor'la oynuyoruz Aygün abi. Galatasaray ya da Fenerbahçe'yle oynamıyoruz.
2: Doğru söylüyorsun.
4: Baskı yemi. Yani bu oyun kabul edilemez. Tek bitte tunacakları daha vardı. Türkiye Kupası.
2: Evet.
4: Alamadılar. Sergen Hoca da çıkacak. İstifasını verecek. Başkan da kongreye götürecek bu kulübü. Yani
2: devam etmesi yönünden düşüneceğim ama tabii belki yönetim içerisinde biraz değişikliğe gidebilir. Ben de aynı şekilde.
4: Evet. Güven oyu tazeleyebilir. Ama evet. Geleceği iyi görmüyorum. Maalesef kötü günler. Yine Beşiktaş taraftarını bekliyor, bizi bekliyor. Üzüntülü günler. Yani bilmiyorum. Gerçekten çok üzüldüm akşam. Ama buradan çağırım. Ya Türk futbolunu yönetenler de istifa etsin Aygün abi. Başkanı da, MHK'si de, vasat altı hakemler. Bu ligler böyle olmaz. Birazcık Avrupa maçlarını izlesinler. Söyleyeceğim bu. Teşekkür ederim.
2: Sağ ol. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet. Ara mı verelim? Kısa bir ara verelim. Bugün 10.30'a kadar dinleyeceğiz. Özellikle tabii Beşiktaşlı arkadaşlar ve Fenerbahçelileri biraz da öncelik tanıyalım arkadaşlar. Neden? Şimdi biliyorsunuz seçim dönemi Mehmet Ali Aydınlar geri çekildi. Barış Göktürk zaten Aziz Bey ile beraber hareket etmek istiyorum. Yani Fenerbahçe şu anda kongresi. Eğer Sayın Aziz Yıldırım aday olursa Aziz Yıldırım, Barış Göktürk koalisyonu Hakan Safi'ye karşı olacak. Yani bir yandan da dün akşam Beşiktaş'ı biliyorsunuz. Beşiktaş'ın da bence olmayan bir penaltı yaratıldı ve Beşiktaş belki de ama iyi oynayamamış olabilir ama sonuçta hedefi olan bir Beşiktaş şu an hedefsizlik noktasına getirildi diyelim. Çok kısa bir aradım.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
5: Reklam.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz 10-12'yi gösteriyor. Aygün abi günaydın. Almanya'dan devrim Fenerbahçeli'nin yarınlarının şahsım üzerinden olacak tartışmalara gölgelenmesine izin vermemek adına çekiliyorum demekle neyi kastetti Sayın Aydınlar, ben anlamadım. 3 Temmuz süreciyle alakalı tabii ki konuştu. Zaten programın ikinci bölümde sevgili Hakan Can ve Orhan Can bizlerle. Can, Hakan Can, Orhan Can. Günaydın. Alo, günaydın.
10: Günaydın, saygılar Aygün Bey.
2: Hoş geldiniz Beren Bey.
10: Hoş bulduk, teşekkür ederim Aygün Bey. Öncelikle nasılsınız Aygün Bey?
2: İyiyim, siz nasılsınız Beren Bey? Sağ olun.
10: Çok sağ olun. İdare ediyoruz Aygün Bey işte. Evden işe, işten eve.
2: En güzel. Ne güzel.
10: Ne yapacağız? Aygün Bey şöyle, ben bu sezonun Aygün Bey iyi bir strateji uygulansaydı, her şeye rağmen, hakemlerin bu kötü tutumuna rağmen, bu federasyona rağmen, bu MHK'ya rağmen Fenerbahçe şampiyon olurdu. Ama gelin görün ki Aygün Bey, ben buna bir iki üç tane örnek vermek istiyorum kısa kısa.
2: Buyurun.
10: Birincisi, Fenerbahçe yönetimi ikinci yarıda öncelikle Genduzi'yi alarak Aygün Bey müthiş bir iş yaptı ve kupayla başladı. Bütün rüzgarı arkasına aldı. Doğru mu Aygün Bey?
2: Doğru. Buyurun. Evet.
10: Müthişti bu. İkincisi Aygün Bey, burada yapılacak ikinci bir hamle olması lazımdı. O hamle iyi bir golcü ve iyi bir defans adamı alması gerekiyordu tabii.
2: Doğru.
10: Artı Aygün Bey, iyi bir hamle de şu olurdu. Eğer iyi bir defans adamı alınsaydı Jadon Osterwold değil, sol tarafta hiç denenmedi bak Aygün Bey.
2: Kendi mevkinde denenirdi diyorsun.
10: Hı-hı. Yani bu birincisi Aygün Bey. İkinci strateji hatası, Sayın Hoca'dan ben giriş yapıyorum. Dominico Tedesco da diyelim ki Antalya maçı, Kasımpaşa maçı, Karagümrük maçı, bunlar da şey yaptı, basite aldılar Aygün Bey. İlk yarılar hep heba edildi.
2: Doğru.
10: Bakın, Fenerbahçe, evet,
2: doğru,
10: hep
2: doğru.
10: Heba edildi Aygün Bey. Bakın, üçüncü bir strateji hatası, Fenerbahçeli oyuncu topluluğu Aygün Bey bir işin farkında değil. Ne işin farkında değil? Sahada kötü oynayabilirsiniz ama kötü mücadele edemezsiniz. Fenerbahçe oyuncu topluluğu Aygün Bey, bilmiyorlar mı? Fenerbahçe ile karşı oynadığı zaman o takım kim olursa olsun %100'ünü vermeye çalışıyor. Fenerbahçe'nin amaç Fenerbahçe'yi yenmek. Bu oyuncu topluluğu bunların idrak edemiyor. Dördüncü şey de Aygün Bey, Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy'de oynanan maçları, yani ben şöyle söyleyeyim Aygün Bey, söylemesi ait değil, İmkansızlıktan ben stada gidemiyorum. Ben gitsem inanın etrafındakileri de organize ederim. Fenerbahçe taraftarlığı Kadıköy'de ne hakemler üstünde bir baskı, ne takım üstünde bir baskı, hiçbir baskı şeyi yok. Etkisi yok yani. Hı hı. Bunu şeyle kıyasladığın zaman, Galatasaray'la kıyasladığın zaman, oradaki o atmosferi, oradaki o hakemin üstündeki yedek oyuncusundan tut hocasına kadar Aygün Bey, o hakem abluka altında. Varın oradaki, camın oradaki görüntülerine kadar hepsi var yani. Hı hı. Bu eksiklikler yani var Aygün Bey. Şimdi burada benim bu konuşmamın bütün sonunda size bir sorum sormak istiyorum Aygün Bey.
2: Buyurun Beren Bey.
10: Fenerbahçe'nin stratejisine uygun, Fenerbahçe'nin ruhuna uygun, Fenerbahçe'nin bu taraftarların Allah aşkına ya, bu taraftarların Fenerbahçe ile işe gidiyor, Fenerbahçe ile işe geliyor. Kimse bu taraftarları bu kadar üzmeye, bu kadar psikolojisini bozmaya kimsenin hakkı yok.
2: Toparlayalım yavaş
10: şimdi
2: yavaş.
10: Şimdi günün sonunda soracağım soru şu Aygün Bey. Sizin kriterlerinizde bu gelecek hoca kim olması gerekiyor? onu sormak istedim.
2: Çok teşekkürler.
10: Teşekkür ederim, ayrı yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun. Ben benim gönlüm genellikle Alman veya Brezilya hocalardan yanadır, onu söyleyeyim. Ben hep şunu söylerim. Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nurlar yağardı derim. Alman hoca disiplini yönünden bence çok beğenirim. Brezilya hocaları da çok seviyorum, onu söyleyeyim. Alman ve Brezilya ekolü Fenerbahçe'ye daha çok uygun geliyor bence. Tabii bununla ilgili kararı yönetimler verir. Günaydın.
11: Günaydın, merhabalar.
2: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
11: Ankara'dan isim Mustafa, Fenerbahçe tarafı.
2: Buyurun Mustafa Bey, hoş geldiniz.
11: Bir öncelikle kendimle ilgili bir annemin doğum günüydü 5 Mayıs'ta.
2: Nice yaşlar diliyorum annenize.
11: Doğum günlerini kutluyorum.
2: Tabii ki, nice yaşlar, nice yaşlar diliyorum.
11: Bir de şeyi konuşacağım ama bu kıyamet ne zaman kopar demişler. Bir şeyi işi ehli olmayan insanlara verilirse o zaman kıyamet kopar demişler.
2: Doğru.
11: Yani şimdi dünkü Beşiktaş maçının hakemi yanılmıyorsam Rize Spor Fenerbahçe
2: aynen.
11: maçındaki.
2: Aynen
11: yani
2: arkadaş.
11: O faali veren hakemdi.
2: O arkadaş, doğru.
11: Yani maçta nasıl yönetildiğini herkes izledi, bilmiyorum artık. Hani Konya Spor Yunanistan'a benzetiyorum. Bir şampiyon olmuştu Yunanistan milli takımı. Hani defans yaparak 1-0 hatırlıyor musunuz bilmiyorum.
2: Biliyorum, hatırlıyorum.
11: Yani şampiyon olduğu zaman Konya öyle gidiyor şu an, bilmiyorum finalde ne yapacak. Hani son dakika penaltısıyla geçti. Hani futbol oynadı mı bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz?
2: Oynamadı yani, bence de yani oynamadı.
11: Ama hoş olmuyor yani bu kupaların düzenlenmesi seyir zevki için, hani uzatmalara gidecek şey bilmiyorum yani, hoş maçlar olmuyor her neyse. Bir de ben şeyi merak ediyorum şimdi, bu Galatasaray Samsun maçının hakemini bir diğer maça verdiler mi o haftadan sonra, siz hiç takip ediyor musunuz?
2: Galatasaray Samsun maçının hakemi kimdi hatırlamıyorum, bakmam lazım.
11: Yani o hakem acaba şimdi maç alabildi mi, çok merak ediyorum. Şimdi Rize Spor Fenerbahçe hakemi hemen Beşiktaş Konya
2: tane gibi maç önemli. Maşallah adam evine uğramamış.
11: Nasıl veriliyor ben?
2: Evine uğramamış. Eşi demiş ki neredesin hanım demiş. Maçtan maça koşuyorum, yapacak bir şey yok demiş. Evine uğramamış hakem yani.
11: Ya işte adaletli yönetim olmayınca hani şimdi bu hakeme maç veriliyorsa ödüllendiriliyor, ben onu anlıyorum yani.
2: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
11: Teşekkür ederim her şey için, iyi yayınlar.
2: Sağ ol, görüşmek üzere. Kimmiş? Reşat Onur Coşkun seçmiş. E tabi geçen hafta, bu hafta maç almamış Reşat Onur Coşkun. Bu hafta maç verilmemiş ona. Söyleyeyim. Evet, 4-1'lik Galatasaray Samsun maçının hakemine Reşat Onur Coşkun sesi, bu hafta maç verilmemiş. Mesajlara dönelim. Çok mesaj var ya. Nasıl okuyacağız bunları bilemiyorum. Günaydın Aygün abi. Siz Fenerbahçe başkan adayı olsanız hoca tercihiniz, futbol tercihiniz kimler olurdu? Ben demin de söyledim. Alman ekolü. Yani benim önceliğim genellikle Alman ekolündendir. Bence şu an Süper Lig'de demiş, kim demiş bunu? Seyfettin Bey demiş. Bence şu an Süper Lig'de kısa vadede başarı yakalamak istiyorsa ligi bilen, şu an yükselişte olan İlhan Palut hocayı Fenerbahçe'nin başına getirdim. Başkanlık adayların bence bunu değerlendirmesi lazım. Ben İlhan hocanın da şu an büyük bir takımda çok başarılı olacağını tahmin etmiyorum. Kimse kusura bakmasın. Dinleyicim var. Günaydın.
12: Günaydın.
2: Kimle görüşüyoruz?
12: Aygün Abay, Yener.
2: Yener Bey, hoş geldiniz. Buyurun.
12: Nasıl, iyi misin?
2: Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin Yener?
12: Hoş sağ olasın abicim, uğraştınız, iş güç işte.
2: Hayırlı olsun tekrar.
12: Ya biraz dinliyordum yani, gerçekten enteresan, seyircileri bağlanıyor. En son bağlanan arkadaştan da bahsedeceğim yani. Şimdi Galatasaray Samsun maçından sonra bir açıklama yaptı mı hakem hakkında? Hayır.
2: Yapmadım.
12: Ben Galatasaray'ın yenileceğini de biliyordum. Yani bunu kendim adım gibi emindim yani, Galatasaray mağlup olacak. Zaten Galatasaray Fenerbahçe'den sonra bir bocalama yaşayacak belliydi. Yani şunu da söyleyeyim yani, Galatasaray bir puanla geride, önde iki puanla geride gitse Samsun Galatasaray yenerdi. Şimdi hakemler üzerinden yani ligi değerlendirmeye kalkarsalar yani bana göre de yani Fenerbahçe'yi yarışta tutmak için eline gelirler, yaptılar yani.
2: Anladım.
12: Şimdi Rize maçından bahsediyorsun Aygün abi. Şimdi Rize maçında hakem Rize her foul yaptığında sarı kartı yapıştırdı. Ben dedim Rize ikinci yarı kırmızı yiyecek. İsmini bile verdim, Samet dedim, kırmızı yiyecek. Ben bunu açık ne söyledim yani. Ya yani bu belliydi yani, kırmızı yiyeceği. Şimdi hakemler üzerine değinemek nedir yani bu? Şimdi Beşiktaş Fenerbahçe koalisyonu da vardı bu sene, taraftarlar olsun. Hoca Sergen Galatasaray maçından sonra açıklamalarını gördük. Fenerbahçe'deki sonraki açıklamalarını da gördük Sergen hocanın. İşte Allah'ın sofası yok. Dün akşam öyle olur işte, sesli kesilir hepsi, istifa diye bağırdılar. Anlatabildim mi abi? Ben bir şey demiyorum. Ben dedim ya, ben daha önce de bağlanmıştım abi, kimse bizden bundan sonra centilmenlik beklemesin demiştim. Yapmayacağız da yani. Bize yapılanları biz biliyoruz bu sene. hangi taraftarlarına bize küfürler ettiklerini, kimin ne yaptığını hepsini hiç unutmayız biz bunları. Şimdi onlara sadece diyeceğim şu abi, cumartesi günü balkonlarında otursunlar. Herhalde şampiyon turunu izlesinler. Hayırlı yayınlar diyorum.
2: Teşekkürler
12: abi.
2: Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet, devam edelim. Şey diyor. Yok, onu kastetmedim ben sevgili dinleyici. Yani hoca anlamında söyledim ben, Hasan Bey. Diyor ki eski rağbet olsa Bit Pazarı Aziz Yıldırım'dan da kastettiğinizi tahmin ediyorum diyor. Onu yok. Ben hoca anlamında söyledim. Mehmet Ali Aydınlar'ın çekilmesini hiç doğru bulmuyorum diyor. Gelip kendisini ifade istedi. Genel kurulda isteyen onlar da istemeyenler anlamazdı ama ben yine de inanıyorum ki 3 Temmuz süreci Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe'nin yararına çok işler yaptı. Hayırlı yayınlar, Hasan Karaduman. Hoca anlamında söyledim. Başkan anlamında, Sayın Aziz Yıldırım anlamında söylemedim. Onu tekrar söyleyeyim. Düzeltelim o kısmı. Hoca anlamında söyledim. Tekrar aynı düşüncemle devam ediyorum. Galatasaray Samsun maçın hakemi dünkü maçın 4. hakemiydi. Fenerbahçe arkadaş araştırsın, öyle yorum yapsın demiş. Baktım ben ama demin maç almamış gözüküyor. Kim yazmış bunu, hemen bakalım dinleyicimize. İbrahim Bey yazmış. Dinleyicim var. Günaydın. Alo.
13: Günaydın, merhaba, kolay gelsin.
2: Merhaba, kime görüşüyoruz?
13: Aydoğan Atmaca, İstanbul.
2: Buyurun Erdoğan Bey.
13: Aydoğan.
2: Pardon, özür dilerim Aydoğan Bey. Buyurun, pardon.
13: Aygün Bey, dün akşamdan maçtaydım. Eşimin doğum günüydü. Maça gittim. İlk aşkımıza gittik. Beşiktaş'a gittik. Fakat hakemin rezil yönetimi, adile sarı kart veremedi hakem. Q'nun oğlunun bir pozisyonu var çıkarken. Direkt ayağına dalıyor. Sarı kart vermedi. Oğlunun bir tane pozisyonu var. Hakem yorumcuları kırmızı kart diyor. Ceza sahasının önünde. Vermedi. Orkun'un üstünden önce Orkun'a faul var. Top nereye gidiyor? Oynattım diyor. Rezil bir hakem de. Aynı hakem Fenerbahçe maçında da
2: aynı hataları yaptı. Doğru.
13: Yani bu Beşiktaş'ın yapması gereken şu. Bütün MHK'yi tanımayacak, federasyonu tanımayacak. Gerekirse ligden çekilecek. Köklü bir değişiklik yapması lazım. Çok net. Çok net. Bu kadar... Yani bu Ferhat Gündoğdu kimdir ya? Ferhat Gündoğdu kimdir? Nedir, bu adam dokunulmaz mı? Ne bu adam? Benim devletim bu adam. Ne? Bu kadar her şeyi nasıl yönetebilir ya? Federasyon başkanı bir şey diyemiyor bu adama. Mümkün mü?
2: Evet. Doğru. Peki.
13: Yani sizi yıllardır dinliyorum. Yani bu adam hakkında...
2: Her şeyi söyledim ben.
13: Evet, aynı şeyi söyledim. Böyle bir şey olabilir mi? Aydın Bey, çok özür dilerim.
2: Ben teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Eşinize de nice yıllar diliyorum, nice yaşlar diliyorum.
13: Çok teşekkürler.
2: Eşinizin ismi ne?
13: Deniz Atmaca.
2: Deniz Hanım'a da nice yıllar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.
13: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
2: Görüşmek üzere, sağ olun. Ben burada hakem konuştuğum zaman hakem tepki gösterenler, devamlı hakem konuşuyorsun, MHK'ye konuşuyorsun diyenler, işte bak gördünüz mü? Ya ben anlamadığım bir nokta var. Hakikaten anlamadığım bir nokta var. Yani ben tek başıma adam maçtan kaçırdım ya bak. Bunu her yerde anlatıyorum. Mecnun Bey'in yanında çağırdı beni. Ben tek bir soru sordum ya. Masadan kalktı, kaçtı gitti. Tek başımayım ben. Tek. Abi siz kulüpsünüz ya. Arkanızda milyonlarca taraftarınız var. Sesinizi çıkaramıyorsunuz ya. Bak sesinizi çıkaramıyorsunuz. Çıkıp konuşamıyorsunuz ya, ben anlamıyorum. Nasıl bir güç bu adamı tutuyor? Ne var bu arkadaşın arkasında? Bak 8 Mart'ta geldi, Türk futbolu bitti. Gene geldi, Türk futbolu bitti. Ne oluyor arkadaş? Ne var yani? Bana çıkın anlatın. Çıkın anlatın. Günaydın.
14: Günaydın, merhaba. Şanlıurfa'dan selamlar abim.
2: Aleyküm selam. Urfa'ya sevgilerimizi iletelim. İsim ne?
14: Salih, Şanlıurfa'dan arıyorum.
2: Salih efendim. Hoş geldin sevgili Salih.
14: Ben bir Galatasaray taraftarım da. Şöyle bir şey izliyorum Aygün abi.
2: Söyle.
14: Bu yıl bilmiyorum, sizin de dikkatinizi çektim mi? Hani şöyle, eskiden mesela hani şampiyona giden takıma biz bir çelme takmayalım da düşman olmayalım. Küme düşen takıma bir çelme atmayalım da bize düşman. Bu sene herkes çatır çatır oynuyor. Mesela hani kimse kimsenin umurunda değil.
2: Bilmiyorum, son, geçen yıllarda abi. Biraz daha şey, doğru söylüyorsun aslında, aman hakemler başıma iş almayayım diye biraz tırsak yönetirlerdi maçı, doğru söylüyorsun. Aman şampiyonluğa gidiyor, dokunursam şimdi yanarım, aman bu zaten düşme noktasında ters bir karar verirsem yanarım falan filan diye, ama şimdi bu sene öyle değil hakemler maşallah.
14: Yani şimdi takımlar da öyle.
2: Takımlar da öyle.
14: Amespor'a dikkat ettiyseniz 3-3 kaldı. Ekospor'a 1-1 kaldı. Şampiyon olacak ki ikisi de yenmedi. Yani ben bu sene gerçekten hani kıran kırana izliyorum.
2: İyi maçlar oluyor diyorsun. Ama anladım.
14: Hı-hı. Bilmiyorum, inşallah da öyle devam eder. Bir de hani futbolcular hani artık yani basit bir şekilde kendini yere atmasalar, her şeyi hakemde arıyoruz ya, futbolcular da art niyetli.
2: Bravo, bravo, bravo, doğru
14: yani
2: söylüyorsun.
14: Futbolcular da art niyetli, sadece hakem değil. Hakem yani versen bir türlü, vermesen bir türlü.
2: Doğru.
14: Ama futbolcular sadece futbola odaklansa futbol da oynanacak. Güzel bir görüntü de ortaya çıkacak.
2: Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun.
14: Dokunur dokunmaz 50 tane takla atıyor. Bakıyorsun adam, ya ne oldu diyorsun. Tekrar izlediğinde hiçbir şey yok.
2: Hiçbir şey yok, doğru söylüyorsun.
14: Hiçbir şey yok.
2: Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun.
14: Sonra hakeme kalkıp hakeme yansır. Ama hakemin bir suçu yok ki. Hakem vermediği zaman da suçluyoruz. Verdiği zaman da suçluyoruz.
2: Doğru, doğru. Doğru söylüyorsun. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili kardeşim?
14: Kendinize iyi bakın.
2: Sağ ol Urfa'ya sevgilerimiz.
14: Ya hiç tarihinde Süper Lig'e çıkmadı ya. Bir yıl çıksın insin ya. Bir yıl ya. Hiç yani dört büyükleri bir Urfa'da ağırlamak isteriz yani. Ama nasip olmadı.
2: Oo, Balıklı Göl'de değil mi?
14: Ha? Tarihte hiç çıkmadı Şanlıurfa Spor.
2: İnşallah İstanbul, çıkar kardeşim, inşallah.
14: İstanbul takımları 7-8 sene Süper Lig'de. Ya bırakın şu şehirlerin takımı girsin ya.
2: Vallahi doğru söylüyor aslında ya. Doğru söylüyorsun.
14: Yani en azından hani bir insanlar futbolu sevsin, sporu sevsin. Ya bilmiyorum ama hep İstanbul takımları yani.
2: Doğru.
14: Teşekkür ederim.
2: Sağ ol.
14: Urfa'yı bekleriz abim benim.
2: Geldim ben Urfa'ya. Çok da severim ben Urfa'yı.
14: Başım gözüm üstüne abim benim.
2: Sıra geceleri de yaptık orada. Çok keyiflidir oralar.
14: Güzeldir.
2: Güzeldir Urfa. Urfa candır.
14: Ciğer yemişsindir yani. O zaman.
2: Ha?
14: Urfa ciğeri yemişsindir sabah havasında.
2: Tabii yedim yedim yedim yedim. Ben tamam, gittiğim her yerde ne varsa şey yaparım. O yemeğini de yerim. Tarihi yerleri de gezerim.
14: Güzel Urfa vallahi yani.
2: Urfa güzeldir canım. Urfa candır.
14: Bir de Urfa'ya bir yayın yapsanız hani mesela çekmiyor Aspor burada.
2: Aspor hani, işte sen Radyo Spor'dasın. Ama şey evet. Anlamda şey Radyo Spor. Olsun olsun, sıkıntı yok, sıkıntı yok.
14: Üzür diliyorum.
2: Estağfurullah, olur mu? Kendine çok çok iyi bak sevgili kardeşim benim. Urfa'daki bütün herkese sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim canım kardeşim benim.
14: Eyvallah, çok teşekkür ederim.
2: Sağolasın.
14: Kendinize iyi bakın abim.
2: Sağ olasın. Devam edelim. 28 son dinleyici alalım, sonra araya gidelim. Bunun provokatörlük ne alakası var ya? İşinize geldim Fatih Yalvarıcık'a. Ne alakası provokatörlük? Benim dediğim farklı, o farklı. Provokasyonla alakalı değil. Son dinleyici. Günaydın.
15: Günaydın Aydın Bey. Mersin'den arıyorum, Emrah ben.
2: Oo Emrah Bey, hoş geldiniz. Urfa, Mersin, ne güzel ya. Demek ki arkadaş şey... Urfa'dan aradı. Buyurun buyurun. Buyurun.
15: Evet evet Aydın. Şunu söylemek istiyorum da. Şimdi bu Lütfü Arbağ'ın yaptıkları falan herkes biliyor zaten.
2: Evet evet.
15: Değil mi abi?
2: Evet.
15: Neden bir tek Fenerbahçe'de hiçbir kanallarda ne bir Beşiktaş, ne bir Galatasaray, ne bir Trabzon, ya bu Fenerbahçe'ye bu yapılmış, yazışmalar belli falan savunmuyorlar da? Bakın fikrini söylemek ayrı bir şeydir, ukalalık yapmak ayrı bir şeydir.
2: Hı hı.
15: Bazı arkadaşlar katılıyor, yok şöyle oldu, böyle oldu, bilmem ne. Neden mesela bir Beşiktaş, bir Trabzon, neden bunları hiç gündeme getir? Ya bugün Fener'e olan yarın bize de olur. Bunları yapanlar bize de yaparlar.
2: Doğru.
15: Öyle değil mi efendim?
2: Doğru.
15: Ama
2: doğru.
15: Hiç kimse bunları söylemiyor. Bakın diğer kanallara bakıyorum. Yayıncı kuruluşa bakın. Bu konular hakkında hiç bir kere Galatasaray, Fenerbahçe'den özür dilemesine. Böyle bir bunların üçünü de yönetim aldılar.
2: Evet, CEO yaptı o, şeyi.
15: Tabii de yönetimi aldılar. Artı bugün Osimhen, efendime söyleyeyim, Torreira bugün Fenerbahçe'de olmuş olsaydı sarı kart, kırmızı kart manyağı olmuştu bunlar.
2: He, görürlerdi anlamında söylüyorsun, anladım. Hı-hı.
15: Tabii tabii, görürlerdi yani.
2: Hı-hı.
15: Öyle rahat at koşturamazlardı orada. Bunlar da böyle bir bilmek lazım, görmek lazım yani. Artı Fenerbahçe başkan gelir gider ki ben Saadettin Başkan'ın kalmasını yeğlerdim şahsen.
2: Evet.
15: Ama olmadı. Fenerbahçe hayırlı olsun diyeceğiz kim gelirse artık.
2: Hı hı.
15: Teşekkür ederim.
2: Sağ olun.
15: Ben bunları söylemek istiyordum.
2: Teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek
15: teşekkür
2: üzere.
15: Teşekkür ederim.
2: Saygılar söylüyorum tekrar. Sağ olun. Allah'a emanet olun tekrar. Sağ olun. Evet, kısa bir araya gidelim.
16: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
17: Radyo Spor. Reklam. Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
18: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
19: Canım karım.
18: Ula senin ne işin var burada?
19: Ula Asu senin ne işin var burada?
18: Araba almaya geldim.
19: Ben de.
20: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
19: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
18: Ne acele kılçık hocam.
21: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
22: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Radyo Reklam.
16: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
23: Radyospor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
24: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiyorum.
5: Reklam.

0: bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
1: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
4: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Evet, saatlerimiz 10.33 gösteriyor. Bugün demin Yücel'e de söyledim. Bugün canlardan gideceğiz dedim. Dedi ki Yücel niye Aygün abi de niye can dedi. Dedim ki saat 10.30'da Hakan abi Hakan can bağlanacak. Daha sonra da Orhan can bağlanacak dedim. Bugün bugün günlerden Hakan can ve Orhan can Hakan. Hakan abi hoş geldin, nasılsın?
6: Hoş bulduk kardeşim. İyi yayınlar diliyorum. Biraz grip gibiyim. Grip değilim ama.
5: Bir salgın var ama Hakan abi.
6: Evet, o salgın beni de yakaladı. Halsizliğim yok ama sinüsler hep dolu. Allah yardımcımız olsun.
5: Allah'tan benim şimdilik esprilerimle sağlık bir anda farklı bir noktaya gelecek. Sinüsler açılacak. Hakan abi, dün akşama dönmek istiyorum. Beşiktaş maçına dönmek istiyorum müsaade edersen. Nasıl buldun? Pozisyonla ilgili düşüncen ne? Neler söylemek istersin?
6: Yani ben aldım pozisyonu. Karar vermekte hala zorlanıyorum. Çok gri bir pozisyon. Varın da karışamayacağı bir pozisyon. Çünkü hakem sahada görmüş, değerlendirmiş. O sadece penaltı olmadığına dair bariz bir kanıt var mı ona bakıyor. Kötü karar. Beşiktaşlılar değil diyor. Hakemler bölünmüş durumda. Ben ilk izlediğimde penaltı demiştim. Sonra da yani...
5: Ben de ilk izlediğimde penaltı dedim ama sonra tabii dışarıda yapıldığından dolayı pozisyon.
6: Sonra dedim ki ya çok kolay olmuş.
5: Evet, çok kolay penaltı. Ben de aynı düşünüyorum.
6: Çok gol kaçırdılar. Çok iyi futbol oynamadılar. Konyaspor'a pozisyon vermediler Beşiktaşlar ama direkten dönen toplar. Kaleci Bayazır'ın yaptığı iki kurtarış maçın belirleyicisi oldu. Ama Beşiktaş'ın kontrada böyle yakalanmaması gerekiyordu. Şimdi bütün sezon
5: o pozisyonu o futbolcunun da onu yapmaması gerekiyordu. Onu da söyleyelim.
6: Tabii ki olay tam niye beline sarılıyorsun kardeşim?
5: Gerek yani. Yok tam orada.
6: Avrupa Kupası'ndan erken elenme, lig yarışından erken kopma, Galatasaray ve Fenerbahçe elenmişken Türkiye Kupası'ndaki hedefinden yarı finalde kopma, Beşiktaş'ı çok gergin günler bekliyor. Sergen Hoca da demiş yani tepkiler biraz abartılı ama Beşiktaş taraflarında sabır kalmadığını da görüyorum.
5: İstifa et demiş dün akşam galiba şeyde. İstifa edeceğini söylemiş, sonra başkan geri çevirmiş galiba istifasını. Öyle bir iki yerde o yazı okudum. Bu dakikadan sonra sence Sergen Hoca ile devam edilmeli mi? Yani şey anla, önümüzdeki
6: yani hocalarla devam edilmeli bence. Bir hocanın başarılı ya da başarısız olduğu kadrosunu kendi hazırladığı, kampını kendi yaptırdığı takımıyla yaptığı yatırıma göre kulübün sezon sonunda elde ettiği sonuçla ölçülür. Yani Fatih Tekke istifa diyen duydun mu?
5: Yok.
6: Eleştiren çok oldu ama istifa etti diyen olmadı. Çünkü takımın genç olduğunu biliyorlar. Maliyetin rakiplere göre çok daha düşük olduğunu biliyorlar. Doğru. 90 seneden 25 puan fazla topladığını biliyorlar. O yüzden çoğu şeyi sineye çekiyorlar.
5: Yani mucize yarattı diyorlar. Mucize yarattı diyorlar evet, Fatih Hoca ile ilgili.
6: Bir mucize söz konusu değil ama çok ciddi bir gelişim yarattığı ortada. Galatasaray'ı yendikten sonra kaybettiği puanlar Yani 4 maçta 9 puan kaybetti. Evet.

0: beraberlik, bir mağlubiyet çok yıkıcı oldu Trabzonspor için. O da şampiyonluk yarışına girdiği zaman futbolcuların ne kadar kırılgan olabildiğini gösterdi. Ama bana sorarsan Trabzonspor başarılı bir sezon geçirmiş.
1: Bence de başarılı bu kadroya rağmen.
0: Beşiktaş'ta senelerdir başarısızlık yaşıyor. Dördüncü, beşinci, altıncı. Sürekli teknik direktör değişikliği, sürekli yeni transferler. Sergen Yalçın da geldiğinde ne demişti? Aras transferde 4-5 oyuncu, sezon sonunda 11'de oynayacak 4-5 oyuncu, devre arasında bir daha falan. Yani Sergen Yalçın gelirken söylemiş ki bu takımdaki oyunculardan bir şey olmaz. Yani açıkça bunu beyan ediyor. Ondan önceki teknik direktörler de benzer ifade kullanıyordu. Bence Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta bir kredisi var. Ve o krediyi taraftar ve yönetim ona kullandırmak zorunda. Ben maç sonu taraftarların yaptığı röportajları seyrettim. Biz sahada seyrediyoruz, Sergen Yalçın kenarda seyrediyor falan dediler. Yani futbol şansının olmaması da Sergen Yalçın'ı hırpalayan başka bir konu. Ama işte yorumculuk yaparken söylediğin şeyleri daha kenarından izrata geçirmen gerektiği ortaya çıkıyor. Ben olsam, yani yeni teknik direktöre ne kadar kredi verecekler? Yani bizde şöyle bir durum var: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şampiyon olmalı. Şampiyon olmazsa her şey başarılı.
1: Hocayı gönder,
0: oyuncuları gönder. Yani geçen Galatasaray'ın Samsun'da 4-1 hezimeti yaşadığı maçtan sonra oyuncuların beden dilleri, bilirsin ben, yani 3'er 4'er takviyeyle gitmedidir takımlar derim hep. O da mümkünse genç oyuncularla, genç ve potansiyeli yüksek oyuncularla bir sistem kurarak ilerlemeli dedim. Ben Galatasaray'daki oyuncuların yarısını gönderebilse Galatasaray maliyet açısından da zarara uğramadan doğru bir yöntem izledi derim. Yani futbol sever olarak insanların beklediği şey Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Trabzon'dan ve diğerlerinde iyi futbol. O kulüplerin taraftarları elbette şampiyonluk ister ama öncelikle iyi futbol izlemeye hakları var.
1: Doğru.
0: Ve büyük büyük konuşup da sahada karşılığını gösteremezse tarihin en iyi Beşiktaşlı futbolcularından biri de olsan, 13-14 oyuncuyla iki ezeli rakibini geçip şampiyonlukla yaşatsan, insanlar ona bakmıyor. Futbolda dün yok. Dünün güneşiyle bugünün çamaşırını kurutamazsın diye de bir laf var.
1: Mesela bize bağlanan dinleyicilerin belli bir kısmı, yani Okan Hoca'dan memnun olmadıklarını, şampiyon yapsa bile gönderilmesi gerektiğini söyleyenler de var.
0: Evet, evet, evet. Yani onlar şeyi bekliyorlar. Kimi beklediklerini bilmiyoruz. İşte Arda Turan olur.
1: Veya başka bir isim olur. Yabancı olabilir.
0: Başka biri olur. Ama şey, Okan Buruk'un o önde baskılı dönen topları kazanan ve bireysel yeteneklerle maç çözüm düşünülen sisteminden başka bir sistemle futbol oynatmaması, bir B planı yokmuş gibi maçlar yaşaması Galatasaray'ın taraftarları çileden çıkardı. Ama yani Okan Buruk'un yaptığı bütün iyi şeyleri de görmezden gelmek, o da çok acayip bir şey. Yani 4 sene üst üste şampiyonluk, yani 3 sene üst üste şampiyonluk kazanan, 4.sünü hafta sonunda ulaşacak olan bir teknik direktörün, ya bu teknik direktörle biz başarılı olamayız, o gitsin başkası gelsin dendiği bir ülkede Sergen Yalçın kalabilir mi?
1: Mümkün değil.
0: Şampiyonluk yarışına girdiği anda 4 maçta 9 puan kaybeden Fatih Tekke kalabilir mi? Galatasaray'la aradaki farkı kapatıp geçmesini sağlayacak bütün fırsatları, üstelik kötü futbolla elini tersiyle yeten Tedesco kalabilir mi? Hiçbiri kalamaz. Ama futbolda asla gelişemez. Yani bu çok bir acayip kısır döngünün içinde boğulup gidiyoruz. Ben Okan Buruk'un kalması doğru olacağını düşünüyorum eğer şampiyon olursa. Galatasaray önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'ya da kalamayabilir. Çünkü yani bu sene ilk 8'e kalamadı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girmek bir Türk takımı için Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna eşdeğerdir benim için diye sezon başında söyledim. Çünkü son 5 senelik değerlendirmelere göre 40 tane çeyrek finalist oluyor. O 40 tane çeyrek finalistin arasında 5 büyük lig dışında sadece 2 Portekiz temsilcisi var. Geriye kalan 38 İngiliz, Alman, Fransız, İspanyol, İtalyan. Onların ortalama maaş bütçesi de bizim dev bütçelerle yarışıyor dediğimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maaş bütçesi olarak neredeyse 2 katı. Bu kadro dönemini ister, oyun kalitesini sürekli ve tekrarlanabilir hale getirmek ister. Bir de o kendinden 2 kat yüksek maaş bütçeli rakiplerle oynadığın gün fırsatları iyi değerlendirmeyi, olağanüstü 2 maç çıkartmayı ister. Bu iş zor. Avrupa Kupası'nda başarılı oldu. Türkiye Ligi'nde şampiyonlar yaşıyor. Ben hafta sonunda Antalya Spor'u yenip Galatasaray'ın üst üste 4. şampiyonluğunu kazanacağını tahmin ediyorum. Bekliyorum çünkü Antalya Spor gerçekten kadro derinliği de olmayan, son haftalarda iyi de futbol oynamayan bir rakip. Ben olsam Okan Buruk'la devam ederim. Okan Buruk antrenör kadrosunu değiştirsin. Ya böyle saçma şey olur mu? Hangi antrenmanı seyrettiniz de antrenmanların yeterli olmadığını düşünüyorsunuz? Ama şu çok net gözüküyor. Çok fazla izin kullandı Galatasaray, çok fazla maç oynadığı için. Ve işte Juventus maçını bir kenara tutarsak, iki Liverpool maçını bir kenara tutarsak, işte birkaç maç, Fenerbahçe maçını bir kenara koyarsak ki Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Galatasaray'ın maçın sonunda çok kuvvetli kalamadığını gördük. Sezon başında kuvvet ve dayanık antrenmanlarının çok çok iyi yapılması lazım. Hı hı. Bazı oyuncuların üstüne yük binmesinden o oyuncuları kurtarmak lazım. Ama işte budur. 4 sene üst üste şampiyon olan hocayı taraftarlar oynanan futboldan memnun olmadığı için istemiyor. Çok acayip bir şey bu. Hakları bir eleştiri haktır. Ama bence 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir hocayı göndermek de doğru olmaz.
1: Bizim ülkemizde oluyor. Bu sene biliyorsun Gençler Birliği kaç tane hoca değiştirdi Hakan abi?
0: Şimdi Gençler Birliği'nin hikayesini bilmeyenler için anlatayım. Hı hı. Gençler Birliği'nde seçim var. Eski başkan çok güçlü ekonomik anlamda bir başkan. Genel kurulu salonunda alkollü bazı insanların abartılı tepkilerinden sonra diyor ki ben adaylıktan çekiliyorum. Başka aday yok. Divan kurulu seçim işte erteleme kararı alacak. Yeniden adaylar çıkacak falan. Metin Diyedin biliyorsunuz Gençler Birliği efsanesidir.
1: Evet.
0: Ya durun ne yapıyorsunuz? Kulüp kayyuma gider falan diye panikle kürsüye çıkıyor. Arda Çakma'yı bir arayayım diyor. O aday olsun, kulüp başkalarının eline geçmesin. Arda Çakmak evinde televizyon seyrederken Metin Diyedin arıyor. Genel kurulları kullanmaya bile gelmemiş şimdiki Gençler Birliği başkanı. Başkan aday oluyor. Sonra o başkan Metin Diyedin'i teknik direktör olarak seçiyor. Metin Diyedin çok başarılı oluyor ama yönetim futbolculara ödeme sözü verdiği paraları vermeyince Metin Hoca'yla Arda Bey arasında bir kırgınlık söz konusu oluyor. Çünkü Metin Diyedin diyor ki yani bizim paramızı ödemeyin ama çocuklara söz veriyorsunuz onu ödeyin. İki defa tekrar edince bu olay başkan kulübe geliyor. Kulüpte Metin'e selam verdiği zaman Metin Hoca selamı almıyor. O da diyor ki sen bana bunu nasıl yaparsın? Kovdum. Sonra Levent'i hocayı alıyorlar. Gönderdikleri Volkan Demirel'in tekrar geldi. En son Volkan Demirel kırmızı kart görüp sağ kenarına çıkamayacak duruma gelince, ki iki tane hayatı maç var, küme düşme ihtimalleri var, barışıyorlar. Çok acayip bir şey bu ya. Yani ben de diyorum ki Hüseyin Eroğlu'yla devam etselerdi bundan daha mı kötü olurlardı. Ama şey işte, bizde tahammül yok. Başkanların duygularına göre, anlık gelişen olaylara göre kararlar veriliyor. Volkan Demirel ne demişti? Ben eski başkanla geldim, yeni başkanla devam etmeyeceğim. Ayrıldı. Devam etmem ben bu başkanla dediği başkanın ricası üzerine tekrar göreve geldim. Bana acayip acayip şeyler oluyor ya.
1: Burası bu Türkiye abi, normal abi. Hakan abi.
0: Bu perde arkasında size anlatmış oldum.
1: Burası da Türkiye abi, normal yani.
0: Evet, normal.
1: Maalesef normal. İstersen çok kısa bir araya gidelim Hakan abi. Kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra yavaş yavaş demin şey dedin ya.
0: İstemem. Reklam arasına gitmeni istemiyorum. Ama sen yine gideceksin. Çünkü orada para sayma makinemiz var güzelle. İstemesem de
1: makine arızalanmış Hakan abi, elle sayıyor şu an. Deminden beri bakıyorum da hala sayıyorum diye. Çok kısa bir ara. Çok kısa bir ara. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Reklam.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: Radyo Spor.
7: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
8: Borusan Next.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
11: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Hakan abi, bir Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. YouTube'a girdiğiniz zaman videoları izledikten sonra kenarda bir abone ol kısım var. O çok önemli. İzlenme oranları yüksek ama abone olanları az görüyoruz. Yani kenarda bir tuşa dokunuyorsunuz, abone oluyorsunuz. Para vermeye gerek yok. Paralı olsa zaten abone olursunuz. Bedava olunca olmadığınızı tahmin ediyorum.
0: Teşekkür ederim. İzlesinler, abone olsunlar.
1: Bugün şey, büyük ihtimalle yine bir yayın yaparsın Mehmet Ali Aydın'ın üzerinden.
0: Bugün hastayım ve enerjim yok. Yarın inşallah.
1: Mehmet Ali Aydın'ın
0: Mehmet Ali Aydın'ın çekilmesi Fenerbahçe için iyi bir şey değil. Ama Fenerbahçe'nin...
1: Sence neden çekildi?
0: Abi Ali Koç'a hakaret ediyorlar mı? Ediyorlar. Sadettin Saran'a ediyorlar mı?
1: Ediyorlar.
0: Mehmet Ali Aydınlar'a hakaretler ettiler mi? Ediyorlar. Yani herkesin birbirini değersizleştirdiği bir ortamda insanların bir arada hareket etme becerisini sergilemediği bir ortamda onlara rağmen kendisinden nefret eden, dili kullanan insanların olduğu yerde insanlar niye aday olsun? Servetini verecekler, tüm mesailerini verecekler bir heyecanı, bir başarıyı sağlayabilmek için ve hakaret işleyecekler. Fenerbahçe camiasının ihtiyacı olan şey insanların egolarından vazgeçerek birbirleriyle birlikte Fenerbahçe için iş yapma becerisini geliştirmek. Hepsi deve dişi gibi insan. Erciş Başkan'a hakaret edilmiyor mu sosyal medyada şu an?
1: Ediliyor, ediliyor.
0: Ya böyle iş olur mu ya? Hep birlikte bir araya gelip herkesin işin bir ucundan, ipin bir ucundan tuttuğu, sorumlulukların paylaştırıldığı, birlikte karar alınan, gerçekten ama bir kurumsal yapının oturulduğu bir Fenerbahçe'ye ihtiyaç var. Bu kongre ortamında başkan çıkacak kişinin de doğal olarak başarılı olma şansı yok. Yani Fenerbahçe bu sene şampiyonluğu kaybederse şampiyonluk hasreti 12 yıla çıkmış
1: evet,
0: olacak.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe'nin hem finansal anlamda doğru yönetilmeye ihtiyacı var, hem kadro planlamasına doğru yapmaya ihtiyacı var. Şimdi çok sayıda futbolcuyla yolları ayıracaklar gene. Her sene olduğu gibi ona yakın transfer yapacak. Kim başkan olursa olsun. Biz kurumsallığı getireceğiz diyecekler.
1: 350 milyon euro şu anda. İlk etapta 150 milyon euro lazım. Bakın abi.
0: Abi bu paralar...
1: Toplam 300 milyon. Yanlış söyledim. 350'dir 300 dedim. 300.
0: Ya, o kadar kolay telaffuz ediliyor ki bu rakamlar.
1: 300 milyon lazım yani.
0: Bize ben veririm diyen insanlar var.
1: Evet.
0: Çok acayip bir şey. Fenerbahçe'nin son 10 senede 2 milyar euro geliri var.
1: Evet.
0: Ama hala paraya ihtiyaç var. Bu nedir bu çılgın harcama yöntemi? Neden? Çünkü bir arada değiller. Ali Koç'la Ali Yıldırım kaç defa oturup konuştu, çay kahve içti. Ali Koç'la Mehmet Ali Aydınlar kaç defa buluştu, şey yaptı. Ben yaparım, ben başkasına gerek yok. Kuyumu kazıyorlar falan. Of çok sıkıcı ya. Yani Fenerbahçe'de bunu başarabilecek bir irade de maalesef yok. Çünkü bu deve dişi gibi Türk ekonomisinde çok önemli pozisyonlarda olan insanların çevresindekiler seçime rakip olarak girecek insanlarla ilgili kötü bilgilerle yani çevrelerindekini dolduruyorlar. Barış Göktürk başkan adayı çok çalışmış. Diyor ki Mehmet Ali Aydınlar Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye verdiği kadar sponsorluk verdi. Açıklasın. Ya Allah Allah.
1: Ben baktım o kadar yok. O bilgi yanlış.
0: Ne o kadarı yok ya? Mehmet Ali Aydınlar.
1: Fenerbahçe daha çok katkı sağlamış.
0: Tabii ki canım. Özen Can Aydın vefat ettikten sonra Galatasaray'ın sağlık sponsorluğunu bırakmış. En son bu sene sağlık sponsorluğu konusunda yeniden bir anlaşmaya varmışlar. Adamların işi sağlık sponsorluğu.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'ye 94'ten beri destek olan bir insan. Şimdi böyle bir lafı niye söylersin?
1: Bir laf daha söyledi Hakan'a. Hatırlatayım mı sana? Hatırlatayım bir laf daha söyledi. Ben dedi Galatasaray'la yöneticinin elini sıkmam dedi. Saadettin Bey dedi maça giderken dedi orada kapıda karşına iki tane Galatasaray'ın elini sıktı dedi. Bence bu cümle de çok yanlış.
0: Çok ayıp bu. Yanlış değil ya bu. Ben medeni bir insan değilim. Galatasaray yöneticilerle tokalaşmam ne demek ya? Neymiş Galatasaraylılara bu hakaret etme özgürlüğünü kim vermiş ona neden vermiş? Böyle işte PR yapıp oy toplamaya çalışmak çok başarılı Amerikan vari düşünen bir adama yakışır mı ya? Yani seni kapıda karşılamaya gelecekler. Ve sen onlarla tokalaşmayacaksın. Sen benim muhatabım değilsin diyeceksin. Medeniyete sığar mı bu ya? yakışma, bir dünya yanlış şey söylüyor. Ben açıkçası beni heyecanlandıran bir adaydı. Fenerbahçe camiası gibi çok zor bir camianın başkan adaylığına neredeyse sıfır deneyimle aday olan bir adama ben saygı gösterdim. İşte projeleri falan.
1: Daha proje yapıyorsun değil mi Hakan abi? Ben de onu anlamıyorum. Adaylardan daha ben şu anda proje duymadım. Bu kadar veririm, bu kadar veririm. Başka cümle yok.
0: Şunu şöyle yapmak lazım, bunu böyle yapmak lazım dediği için ve tanıyan insanlar ya çok çağdaş bir adam, nesnel bir adam, romantik bir adam değil. Ulan dedim yani şey, bu bir zenginliktir. Ondan sonra bu laflar söylenecek laflar mı yani? Yani sadece Mehmet Ali Aydınlar hakkında söylediği bu gerçek dışı bilgi bile adaylıktan çekilmeye sebeptir. Fenerbahçe Başkanı doğruları söyler. Emin olmadan hiçbir şeyi söylemez. Mehmet Ali Aydınlar da dedi herhalde ben bunlarla mı uğraşacağım?
1: O tabii o büyük ihtimalle o süreçle ilgili sıkıntılar da olacak. Büyük ihtimalle geçen onlar kullanılacak da sen çok iyi biliyorsun.
0: Geçen hafta Hakan Safi ile konuştum. Hakan Safi dedim ki yani hepiniz birbirinize hakaret edecek noktadasınız. Bunun cazip tarafı neresi? Hakan Bey ben Fenerbahçe'ye aşığız, kazandıklarımızı oraya vereceğiz falan ama herkes o kadar normal karşılıyor ki birbirlerine hakaret ediyor. Çok zor bir süreç bekliyor. Mehmet Ali Aydınlar girseydi seçime daha da gergin bir seçim olurdu.
1: Tabii o özellikle hesaplaşma anlamında olacak.
0: Şimdi Aziz Bey'in yahu kardeşim Mehmet Ali Aydınlar'la gitmiş Aziz Yıldırım tokalaşmış sponsorluk anlaşması yapmış. Ali Koç gitmiş tokalaşmış sponsorluk anlaşması yapmış.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe'nin iki başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın birisi 3 Temmuz'da cezaevine giren neredeyse bir sene kalan birisi bütün partileri dolaşıp bir kamuoyu yaratmaya çalışan iki başkan Mehmet Ali Aydınlar'la tokalaşıyorsa dedikleri bir şey vardır. Siz Fenerbahçe'yi onlardan daha mı çok seviyorsunuz?
1: Yani para verirken iyi başkan vermediği zaman...
0: Onun parasını alırlar mı kardeşim şey olsa? Adamın suçu olduğuna inansalar. Kabahati olduğuna inansalar. Fenerbahçe'nin ölü... Kim daha Aziz Yıldırım'dan daha iyi Fenerbahçeli ya da Ali Koç'tan daha iyi Fenerbahçeli? Hatalar yapmış olabilirler ama onların Fenerbahçe aşkı tartıklamaz. Yani doğru. Hiçbir Fenerbahçeli'nin Fenerbahçe aşkı tartıklamaz diğer kulüplerde olduğu gibi ama hiçbir soğukkanlık yok. Sürekli belden aşağı, sürekli belden aşağı.
1: Maalesef.
0: Önümüzdeki sene bir seçim daha var. Önümüzdeki sene yine yeni çıkan adaylara hakaretler, hakaretler böyle bir seçim süreci gibi ya. Ya halbuki bunlar Voltron'u oluştursalar
1: sadece şunu sana söyleyeyim.
0: Engellenemez bir güç haline gelirler. Ama ben yaparım, ben yaparım. Birlikte yapamaz. Falan böyle bir hayat geçiriyorlar.
1: Son olarak şunu sana sormak istiyorum. Bu sene seçimi kazanan 1+3 devam mı etmeli? Yani camia ona bu süreyi vermeli mi?
0: Valla camia ona bu süreyi vermeli diyeceğim. Hı hı. Ama kimse başarısızlık olursa o süreyi vermez. Zaten eğer başarısız geçerse sezon hakaret hakaret üstüne gelir. O adam bir 3 sene daha başkanlık yapmak ister mi? Onu ben bilemem. O birlik Fenerbahçe'de hiç olmayacak gibi gözüküyor. Yani eleştirmek haktır. Hakaret etmek hak değildir. Hakaret ediyorlar. Çok kötü bir şey bu. Ben Karun kadar zengin olsam, çok deli Fenerbahçeli olsam falan, ben başkan adayı falan olmam abi.
1: Ben niye paranla rezil oluyorsun. Paranla rezil oluyorsun.
0: Niye dayak yiyeyim? Ama ben şey de yapmam yani. Her şeyin en iyisini ben bilirim aga. Bana süre verin falan da demem yani. Dünyadaki çağdaş kulüp organizasyonlarının yapısına kavuşturmaya çalışırım. Genç oyuncu alırım. Şampiyonluk dışında her şey başarısızlıktır demem. Önce kendi içimdeki organizasyona bakarım. Bak Tedesco gitti. Hakkında 83 bin tane dedikodu yaydılar.
1: Evet.
0: Yani madem bunlar vardı niye bu zamana kadar kaldı?
1: Niye saklı?
0: Bunlar, bunlar yoksa niye söylüyorsunuz bunu adama? Gitmiş zaten.
1: Bir medya mensubunda, bir kadın medya mensubunda milletin önüne malzeme olarak atıyorsunuz.
0: Yani bu çok ayıp bir şey ya.
1: Evet maalesef.
0: Ayrıca bunlar özel hayat. Yani bu kadar rahat konuşulabilir mi? Tedesco görevdeyken konuşsaydınız, eğer bunun bir haber değeri varsa, Tedesco takımı iyi çalıştırmış mıdır, çalıştırmamış mıdır? Rakibe göre doğru plan yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Yapmadı. Galatasaray maçında yapmadı. Bir Nottingham Forest maçında yapmadı. Ama 4-3-3 oynadığı iki maçta üstelik tarihin kaleyi koruduğu maçta Nottingham Forest'i doğru yaptığı için deplasmanda yendi. Ama 4-1-4-1 oynadığı maçlarda Galatasaray'ı da kaybetti. Nottingham'dan bir devrede 3 gol yedi. Neyse. Teknikten niye dışarı çıkıyordun abi? Öte yandan şunu da sormak istiyorum. Devin Özek nasıl Fenerbahçe'nin sportif teknik direktörü olur? Bunun cevabını Ali Bey vermek zorundadır. Kamuoyuna karşı
1: doğru.
0: Borçludur.
1: Doğru.
0: Ali
1: doğru.
0: Bey ayrıldıktan sonra transferler yapıldı ama futbol aklı yine Devin
1: Özek'teydi. Doğru. Doğru.
0: Yani o sorumluluk bitmedi. Neyse benim de söyleyeceğim peki. Bu kadar. Kendine
1: çok iyi bak Hakan, Hakan abicim. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere tekrar. Evet, hattımızda spor yazarı Hakan Can vardı. Hakan abi çok çok teşekkür ediyoruz. Şu an hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can var. Orhan abi yayınımıza hoş geldin.
3: Hoş bulduk Aygün.
1: Biraz Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Tabii ki seninle detaylı Beşiktaş'ı konuşacağız. Sen dün maçtaydın zaten. Atmış olduğun tweetler var. O tweetleri de sana soracağım. Fenerbahçe seçiminden başlamak istiyorum sevgili Orhan Can. Nasıl görüyorsun, Mehmet Ali Aydınlar çekildi. Şu anda 3 adaylı bir kongre Fenerbahçe'yi bekliyor. Oradan başlayalım, sonra yavaş yavaş da Beşiktaş'a geçelim.
3: Ya zaten neydi? Saran Fenerbahçe
1: Saadet'in başına Saran.
3: Çok önce açıkladı. Genel kurula gideceğini. Hı hı. Biz bunu bekliyorduk yani, spor camiası olarak bekliyorduk ama Fenerbahçe'nin de bir taraftan, az önce de sizi dinliyordum ben, borçları şeyleri dağ gibi, iyi hesap kitap yapılması lazım. Hı hı. İyi kararlar verilmesi lazım. Yani Fenerbahçe'de Beşiktaş gibi üst üste hatalı kararlar veriyor gibi geliyor bana. Nasıl? Yönetim anlamında, İşte teknik direktör anlamında, futbolcu anlamında. Bu sene mesela Fenerbahçe'nin kadrosu çok iyi bir kadroydu yani. Fenerbahçe iyi bir teknik adamla ligi silip süpürebilecek bir yapıya sahipti. Ama sahada öyle olmadı diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla şimdi Ali Koççu gibi olmayalım ama Ali Koç'un da ektiği bir şeyler vardı. Önemli olan onların devam ettirilmesiydi. Edilmedi. Biz de enteresan bir şekilde bekliyoruz. Mesela Mehmet Ali Aydınlar'ın ben çok daha önceden yaptığı işleri bildiğimiz için iyi bir yönetici olduğunu biliyorum ama neden çekildi? Tıpkı hatırlıyor musunuz? Mehmet Ali Aydınlar 3 Temmuz sürecinde bir takım açıklamalar yapmıştı, linç edilmişti.
1: Evet.
3: Hatta vefat eden oğlu
1: üzerinden
3: yani çok ahlaksızca, çok şekilde linç edilmişti. Buna rağmen o cesaretle çıkıp yeniden böyle ben adayım demesi bence iyi bir gelişmeydi. Ama üzüntü verici tabii. Hemen insanların Türkiye'de hemen anında linç edilmesine çok üzülüyorum yani. Hani meyve veren ağaç taşlarının dediği var ya öyle. Bu insanlar Fenerbahçe'nin değerleri. Fenerbahçe'ye şimdi Mehmet Ali Aydınlar olduğu sürece Fenerbahçe işte ne bileyim kendi grubu, şirketler grubu. Bu aynı şekilde işte ülke grubu içinde geçerli. Ömür boyu sürecek olan şeyler.
1: Sponsorluklar, destekler.
3: Tabii destekler. Yani bunların bir anda böyle hani çöpe atılmaması lazım. Tıpkı Beko'nun Beşiktaş'tan asla şey olmadığı gibi.
1: Vazgeçmediği gibi değil mi?
3: Vazgeçmediği gibi. İşte yine en kötü durumda stat sponsoru bulamadım. Yine Beko'nun sahibi. geldi sana sponsor oldu. Beşiktaş için konuşuyorum bunu. İsmini verdi, para verdi. 3 yılda alacağım parayı 1 yılda verdi. Yani bunlar çok Türk sporu için çok değerli şeyler ama Mayıs'ta da ne olacağını bence ben de size bir soru sorayım şimdi. Sonra. Bu adaylar Fenerbahçe için yeterli mi? Fenerbahçe camiası gibi büyük bir camiaya çıkan bu 3 aday yeterli mi sizce?
1: Ne ya anlamda yeterli mi anlamında?
3: Yani, parasal anlamında.
1: Yani şu anda tabii ki üçünde de finansal anlamda iyi bir güç var. İyi bir güç var onu söyleyeyim. Finansal anlamda güç var. Alo Orhan abi duyuyor musun beni?
3: Evet dinliyorum ben de.
1: Finansal anlamda güç var yani. Şu anda nakit akışını sağlayabilirler.
3: Nakit akışını şimdi bak Türk sporunda şöyle bir yanılgı var. Ya kasa kolaylığı denen bir şey uydurdu.
1: Aynen kasa kolaylığı.
3: İşte ama bu uydurma yani Süleyman Seba'da kasa kolaylığı mı vardı abi?
1: Ama o zamanki duruma şimdi çok farklı. Şimdi,
3: ya elbette ki ama şimdi parası olmayan yönetici olamayacak mı? Ya Türkiye'de böyle bir
1: noktaya gidiyor. Noktaya gidiyor.
3: Evet o noktaya geldi zaten. Paran varsa varsın. Peki bu kulübün kazançları vardı. Bu kulübün kazançlarını kim yedi? Bu paraları şimdi siz veriyorsunuz da ceplerinden vermiyorlar.
1: Ali Bey verdi.
3: İstersen de muazzam bir para. Yani insanların hayal bile edemediği bir parayı kulübe bıraktı. İstersen de beni atın dedi. Yanlış hatırlamıyorum. Aynen.
1: Bu cümleyi kullandı.
3: Evet kongrede böyle bir konuşma yapmıştı. Ya bunlar çok büyük rakamlar. Hangi yönetici bırakıyor? Allah aşkına söyleyin bana. Verdikleri, ben birçok kulüpte taksi parasını bile kulübe ödettiğini biliyorum.
1: Yöneticilerin, doğru.
3: Tabii ki.
1: Giderken alan çok var. Giderken alan çok var. Orhan abi. Giderken verdiği parayı alan çok kişi var faiziyle.
3: Hemen hemen. Ya almayan ben çok görmedim yani. Yani bir elin parmakları kadar falan Aygün yani verdiği parayı almayan. Tuttuğu takımı gönülden seven. Herkes giderken önce kendi parasını kurtarmaya çalışıyor. Ama bunu mesela Ali Koç'ta görmedik. Adam bıraktı gitti yani. Bunu da istersem de dedi beni kulüpten atın dedi. Evet bu cümleyi söyledi. İnşallah iyisi olur ama ben Türk futbolu için bir gelecek çok vaat etmiyorum. Çünkü sonucu olan ligler, sonucu belli olan maçlar daima taraftar kaybettirir. Bakın bunu tribünlerde görüyorsunuz zaten.
1: Yani sen diyorsun ki ligimizde her şeyin sonucu belli mi?
3: Evet belli. Buna sürekli iddia ediyorum ben. Bu öyle olduğu zaman da özellikle bunun ilk etabını nerede görüyoruz? Anadolu kulüplerinin maçlarında görüyoruz. Tribünlerde kimse yok. Bomboş. Tribünlere adam getirmek için yok konserler düzenlediler, yok bilmem neler yaptılar. Dünya kadar paralar harcadılar. Bir önceki TFF yönetimi buna ön ayak olmuştu. Hatırlıyor musunuz?
1: Evet doğru.
3: Ya gelmezler. Sonuç belli. Kimin kazanacağı belli. Hakemin tutuğu belli. Mesela dün akşam bir maç.
1: Ona geleceğim abi. Ona çok rahat bir şekilde geleceğim. Geleceğim.
3: Örnek vermek anlamında söylüyorum. İlk dakikadan itibaren maçın nasıl biteceği belli. Şimdi Anadolu'daki insanı niye getireceksin? Bilet fiyatları zaten çok pahalı. İnsanlar zaten ay sonunu zor getiriyorlar. Bunlardan para ayırıp ne diye stada gitsin? Maçın sonucu belli. Niye bu tiyatroyu oynuyorsunuz? Altlıklarda neler oluyor görüyorsunuz. Altlıklarda 4-1 galibiyetten sonra 5-4-1 mağlubiyet olabilir mi yani?
1: Ya başkan çıkıyor, yenilin diyor. 4-1'den 5-4 mağlup geliyorlar. Ve bunun görüntüleri var. En ufak bir işlem yapılmıyor. Burada haklısın.
3: Hayır. Şimdi bir sürü maçta bu olduğu için. Sonuç belli olduğu için işte. Sonuç belli oldu dediğim bu. Güven yok yani insanlarda. Adalet duygusu yok edilmiş. Hakkaniyet öldürülmüş. Hakemin nasıl maçı bitireceği belli. Yıl sonunda da kimin üst lige çıkacağı ya da şampiyon olacağı belli.
1: Veya düşeceği belli.
3: Düşeceği belli. O zaman... Biz diyelim ki Anadolu'da oturan iki Türk vatandaşıyız gariban. Ay sonu işte memur olarak çalışan ya da kendi halimizde yaşayan şeyiz. Niye para ayırayım ben o zaman? Aygün maça.
1: Bu maça niye gideyim? Zaten sonuç belli diyorsun.
3: Evet yani. Ondan sonra seyirciler gelmiyor. Taraftardan bahsetmiyorum bak. Gelmez çünkü niye seyredeyim ben onu ya?
1: Bu komediyi niye izleyeyim diyor.
3: Evet yani hafta sonu başka bir şey yaparım. Alırım ailemi başka bir tarafa giderim. Başka bir faaliyet yaparım. Niye gideyim izleyeyim bir de üstte para harcayayım yani. İşte buna gidiyor yani bu toplumu öldürüyorlar yanlı şeylerle. Sezon başında alt liglerden üst lige kimin geleceği belli değil miydi? Belliydi. Aynen onlar gerçek olmuyor mu? Aynısı onlar gerçek oluyor şimdi. Bir tanesi sadece tek dedi. Alt liglerden var. Süper Lig'e çıkanlardan var.
1: Biliyorum.
3: Bir tanesi tek dedi. Onu da şimdi ayarlama yapacaklar. O da şey yapacak.
1: Gelecek.
3: Kervana kapılacak. Şimdi o zaman ya bir futbolcunun şu açıklaması çok hazin değil mi ya? Biz de değilsin kulübüyüz diyor. Yani bu çocuğa ceza verdiler abi. Çok iyi niyetli bir açıklama. Biz de öyle değil mi yani şimdi? Bir takıma torpil yapılıyor. Biz de bu ülkenin takımıyız
1: diyorum. Şöyle yapalım Orhan abi. Çok kısa reklam arasına gidelim müsaade edersen. Kısa bir ara, aradan sonra sevgili Orhan Can'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
11: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
12: Radyo Spor. Reklam.
13: Arabanı arabamla Takoma, değerinde tüm sat.
12: Radyo Spor.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
14: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Radyo Spor.
11: Reklam.
15: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
16: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
11: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Gri ve puslu bir Ankara sabahından selamlar Aygün Bey. Bu sonuçlardan sonra Beşiktaş önümüzdeki yıl nasıl bir yapılanmaya gidebilir? Selam ve sevgiler Serdar Yıldız. Yapılanmayı soracağım ama dün akşama dönmek istiyorum. Pozisyona dönmek istiyorum. Olmayan bir penaltı. Bu hakem zaten daha önce de Fenerbahçe maçının hakemiydi biliyorsun. Rize-Fenerbahçe maçının hakemiydi.
3: Evet, aynen.
1: Arkasından Trabzon maçında aynı hataları yaptı. Arka arkaya verdiği maçlarda büyük hatalar yapan bir hakemdi. Oradan başlamak istiyorum. Neler söylersin sevgili Orhan Can?
3: Şimdi hakem görmem, orta hakem diyelim ki bunu yaptı. VAR peki ne yapıyor? Yani ellerinde görüntü var. Daha önce size anlattım. Ben VAR odasına girdim. Evet. Kaç kamerayla kullanıldığını, kaç kamera çektiğini. Bir defa bir de şu rezillik var. Yayıncı kuruluş spor kanalı değil bu işin.
1: Evet,
3: spor değil. Kanalı olmadığı için de bakın dünkü maç 8.30'da yapılıyor. Yani bu televizyoncuların P1, P2 diye adlandırdıkları bölümde prime time 1'de prime time'da başlıyor. 8.30'da reklamın en değerli olduğu zaman.
1: Evet.
3: Maç boyunca biz maçı statta gördük ama önümdeki monitörden görüyordum ben. Dünya kadar alt reklam girdiler. Bak dünya kadar. Bu da doğaldır. Yani girmesinler demiyorum ben. Maçı öyle bir kanal yayınlıyorsa dünya kadar alt bant reklam girdiler. Altman.
1: Evet.
3: Bakarken. Evet. Peki önemli pozisyondan neden ekrana gelmiyor? İşte bu yüzden gelmiyor. Onu ekrana verirken önemli var görüntülerini özellikle. Var görüntülerini ekrana veremez yönetmen. Önce parayı düşünmek zorunda. Çünkü o reklama saniyesine para ödenmiş. Hem de çok iyi paralar ödenmiş. Onu ekrana vermek, eğer yönetmen onda geç kalırsa ceza yer zaten. İyi yönetmen statüsünden de gider. Öncelikle ona veriyor. Ya bir pozisyonun var görüntüsü 6-7 dakika sonra gelir mi?
1: Gelmez.
3: Dün onu bir kez daha görmedik mi? Yani buna bir çare bulunması lazım yani. Dünya kadar reklam girdiler mesela.
1: Pozisyonu görememe sebebimiz diyorsun, giren reklamlardan dolayı kaynaklanıyor diyorsun. Doğru anlıyorum değil mi?
3: Evet, bak şimdi. Ya ben eski televizyoncuyum yani.
1: Biliyorum ben seni.
3: Birazcık çakarım bu işten yani. Neydi? Önemli dakikaların tekrardan gösterilmemesinin nedeni budur. Yönetmen doğal olarak çocuk.
1: Reklamı görüyor.
3: Tabii ki reklamı görüyor yani şirketin. Reklamı almış reklamı. Para kazanacak, maaş ödenecek ay sonunda. Bu gayet doğal. Ama bu kadar çok olduğu için, spor kanalı olmadığı için ve yığılma olduğu için de önemli anların, önemli pozisyonların görüntüleri tekrar şeye gelmiyor ekrana. Getiremez ki, vakti yok. Bir taraftan da maç akıyor. Akıyor çünkü. Olay akıyor ya. Hı hı. Akan bir şey var. Akan bir şeyi de ne kadar getirebilir? O sırada girmiş 3 tane alt bant reklamı.
1: Pozisyonla ilgili düşüncen ne?
3: Ya pozisyon bence kesinlikle, dün akşam da söyledim. Penaltı falan değil, zaten sonuç itibariyle tekrar seyredildiğinde son hareket ceza sahasının dışında
1: yapılıyor.
3: Faul hareketlerinde bakın, ceza hareketin başladığı yer önemli. Tutma hareketlerinde işte bu yeni uydurdular, bunu yeni kural diye, tutma çekme gibi hareketlerde ya ilk birinci zaten faul yapıyor, adamı çeviriyor böyle.
1: Evet, orada anında vermen lazım pozisyonu.
3: Evet, hakem de zaten çalıyor orada. Yani faul ta 5 metre geride. Tutma çekme, ondan sonra değil. Yani tutma çekme olsa birlikte aynı şekilde koşması lazım. Yani faul hareketinin oluşmaması lazım. Ve yoruma çok da açık. Ama son pozisyona gördüğümüz kadarıyla da son hareket birlikte düşüyorlar. Ceza sahasının dışından içeri doğru düşüyorlar. Bunun neresi penaltı olabilir ki? Vicdanları yaralayan bir şey yani. Peki bunu orta hakem görmedi. Anlık yaşadı, tekrarı yok. Var nasıl bunu? 13 tane kamera var bakın şeyde. 24 kameraya kadar, 25 kameraya kadar çekim var. 25 kamera. Bunun 12 tanesini bir takıma ayırın. Onun 2 tanesinin de ters açı. İşte orta sağ kamerası, çizgi kamerası falan, onları da ayırın. En az 6-7 kameradan görüntü alınabilecek pozisyon var. Bunlardan hiç mi bir tanesini görmediniz? Yani dışarıda olduğunu. Şimdi bir süpürme hareketi diye bir şey uydurdular futbola. Şimdi süpürme hareketi diye orta sahada başlayan bir şey ceza sahasına kadar hakem devam ettirirse.
1: Evet.
3: Penaltı mı olacak yani?
1: Pozisyonun ilk başladığı yer ceza sahası dışı, yani orada faul yapıyor, futbolcu içeri kadar girdikten sonra kendini bırakıyor, onu sana söyleyeyim net. Yani evet, orada penaltı uzaktan yakından alakası yok.
3: Faul pozisyonda gayet dünyanın her tarafında.
1: O da çok akıllıca bir hareket yaptı futbolcu, ben sana söyleyeyim, ceza sahası dışı içinde düştü, doğru mu? Penaltı almak için yaptı bunu. Peki, peki.
3: Faulün başladığı yer önemliydi. Burada işte hemen şey diyorlar ya, süpürme hareketi. Bu bir uydurulmuş süpürme hareketi diye bir şey. Ya süpürme hareketi için birlikte bir mücadele ve yan yana koşması. Burada faul yapıyor adam. Ceza sahasının 5 metre dışında yapıyor. Faul yapıyor. Adamı çevirme gibi böyle eliyle dolandırıyor. Hani kündeye attıracakmış gibi. Orada zaten çaldı düdüğünü.
1: Peki.
3: Yani birlikte ceza sahasına yan yana koşan bir şey yok ki. Böyle bir pozisyon yok. Ama yoruma açık olduğu için de
1: biraz griden diyoruz ya, gri diyoruz.
3: Ama maçın başından bu yana zaten takdir hatlarını orta hakem Konya'dan taraf kullanıyordu. Beşiktaş'ın...
1: Orhan abi, başka bir şey sana soracağım. Beşiktaş yönetiminin bu kadar sessiz kalmasını neye bağlıyorsun?
3: Paraya bağlıyorum. Neye bağlayacağım işte? Yani bağırıp çağırıyorlar. Zaten onları TFF'de karşılayan bile olmuyor. Yani Türkiye'de her şey artık siyasete bağlandığı için sanırım onlar da o şekilde gitmeye çalışıyorlar. Sessiz kal, bu kaçıncı mesela? Çıktılar, konuştular, deklarasyon, bildiri yayınladılar.
1: Değişen bir şey olmadı.
3: İlk sefer TFF'ye gittiler. TFF'de ikinci başkan Sayın Serdar Adal'ın arkadaşı olmasa belki de içeri de almayacaklardı. Bunu kinaye olarak söylüyorum. Mecdur Başkan çay ısmarladı, geri gönderdi. Ya yazılı dilekçeye cevap bile verilmedi yani. Bunu siz de biliyoruz, biz de biliyoruz.
1: Evet, doğru.
3: Ben bu konuda istatta yazıda yazdım, dedim ki yani o neydi, o Süleyman Seba'nın ağırlığından baba hakkına gol mü değil mi diye baba hakkıya soruluyor orta hakem. Görmemiş, file yırtık. Baba hakkı gol diyor, gol veriliyor. Orada yani bu kadar dünyanın her tarafında böyle. Ama Konya Spor da hani hocasına...
1: Kazanacak, hak edecek bir futbol ortaya koymadı. Doğru.
3: Ya hiçbir şey yoktu yani. Konya Trabzon'u nasıl yenmiş ben şaşırdım ya. Hadi bakın, yaratıldı mı? Yaratılan bir penaltıya, olmayan bir penaltıya bir takıma yol verildi.
1: Burada yoğun bir tepki vardı Sergen Hoca'ya. Evet. Sence Sergen Hoca'yla devam edilmeli mi yoksa yollar ayrılmalı mı?
3: Sürekli gelecek seneden bahsediyordu mesela. Sürekli evet. Gelecek senenin planlamasını yapıyoruz. Dün akşam tuttu, dedi ki ne dedi? Seneye bir planlamamız yok, bir düşüncemiz yok. İki maça bakacağız dedi. Ondan sonra düşüneceğiz dedi.
1: Yani bırakacağım yani, diyor. Onu anlıyoruz o zaman.
3: Ya onu anlıyoruz ama taraftar muazzam bir tepki gösterdi. Çünkü siz dakika 85 olmuş, hala oyuncu değişikliği yapmıyorsunuz. Maç uzamaya gidebilir. Bari taze değişiklikler yapın da yani bunu maçı seyreden taraftarların herkes gördü ve Çerni'nin oyuna girmesi için tezahürat yapıyor. Şimdi bir teknik adamın bu duruma düşmemesi lazım. O taraftan isteği üzerine Çerni'yi oyuna sokuyor. Bu duruma düştünüz mü siz, o zaman uyuyor musunuz? Dakika 85. 5 dakika sonra bu 30 dakika uzayabilir bu maç.
1: Doğru.
3: Değişiklikleri uzatmada mı yapmayı düşünüyorsunuz? Önceden yapın ki adamlar hiç olmazsa o saate kadar birazcık ısınırlardı yani. Maça da alışırlardı.
1: Doğru.
3: 85'te yapıldı.
1: Biliyorum. Daha erken yapsa belki daha da farklı olaylar olabilir. Doğru söylüyorsun.
3: Ya şimdi Beşiktaş'ın şanssızlığı da vardı diyor. O ayrı ama Hatice'ye değil neticeye bak derler ya.
1: Evet.
3: Yani kaç tane topu direkten döndü. Yani onlar gol olsa bugün başka bir şey konuşuyorduk.
1: Doğru.
3: Başka bir şey konuşuluyordu. Başka yorumlar yapılıyordu. Konya'nın hiç çıkamadığı, kendi arasında pas bile yapamadığı anlar da vardı yani. Ama bu hakem abi son dakikada olmayan bir şey yarattı.
1: Kaderi
3: yani
1: belirledi diyorsun. Beşiktaş'ın kaderini belirledi diyorsun. Doğru mu?
3: Ya evet, bakın daha önceki işte Fenerbahçe Rize maçı. Konya,
1: aynı şekilde. Aynı.
3: Kasımpaşa Kocaeli maçı.
1: Aynı hakem.
3: Evet. Aynı hakem. Ve aynı şeyler. Ve bu insanlar yine takımların kaderini belirlemeye devam ediyor. Siz şimdi diyelim ki A takım bu. Ya Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon olması gerekmiyor. Mütevazi bir Anadolu takımında olabilirsiniz. Ama zaten zorlukta, güçlükte buldunuz, paraları buldunuz. İyi bir takım kurmaya çalışıyorsunuz. Çok iyi niyetli. Ama dünyaları harcamışsınız. Belki de borçlanmışsınız. Şimdi böyle bir hakem gelecek, sizi yok edecek. Bu şimdi hakkaniyet mi?
1: Değil,
3: Allah aşkına.
1: Değil.
3: Yani bu adalet mi? Bunun neresi şey? Yani ne hakkı var o milyonları, milyon euroları sokağa atılmasına?
1: Sebep vermesine.
3: Evet yani ne hakkı var?
1: Doğru.
3: Kim veriyor bunu? Bunun diğer bir adı artık hakkaniyet, adaliyet kalmadığı için öbür dünyadan vereyim. Bunun bu kul hakkı değil mi ya?
1: Kul hakkına giriyor. Doğru. Orhan abi, yavaş yavaş programın sonuna geldim. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı sevgili Orhancan?
3: Valla Türk futbolu için iyi olsun diyeceğim ama zannetmiyorum. Çünkü her şey artık emir komutaya girmiş galiba. Galiba değil, öyle olduğunu biliyoruz. Biz emir komutayla yapıldığına göre 50'leri bırakın, sezon başında çekelim, kupayı gelecek sezonun şeyinde verelim. Ama ekonomi dönsün diye tabii ki bunu yapmazlar. Şimdi bu benim söylediğim.

0: dediğim espri bazında kalacak.
1: İroni yapıyorsun. Hı-hı.
0: Tabii ki çünkü ekonomi dönüyor. Futbolun olduğu yerde büyük bir ekonomi var. Sadece kulüplerin içerisinde değil. Bir şehrin ekonomisi de maç olduğu zaman hareketleniyor. Köftecisi, piyazcısı, bilmem necisi, dönercisi bir şeyler satıyor oraya. Taraftar
1: katkıları veriyor.
0: Tabii ki bu şehir ekonomilerinde çok önemli bir şeydir bu.
1: Doğru.
0: Şehir ekonomilerinde. Bu olacak ama eğer futbolun gerçekten ilgi alanı gibi olmasını istiyorlarsa
1: adalet şart.
0: Adalet şart. Adaletin olmadığı yerde ilgi olmaz. Doğru. Yani gitmez.
1: Peki. Hocam, Orhan Hocam çok teşekkürler tekrar yerimize bağlandığın için sevgili Orhan Can.
0: Ben teşekkür
1: Görüşmek
0: ederim.
1: Üzere. Evet, hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: House Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
3: Bunu alıyorum.
4: Anne bunu.
2: Bunu?
3: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Radyo Spor.
3: Zaten onlar zorla

0: hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
1: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
2: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
0: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
1: Çok hücumcu. Tavlarında baskı yapıyorsun.
0: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
1: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 golde hatalardan geldi.
3: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor.
4: Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
5: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takım, iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
4: Radyo Spor dinleyicilerinin de ve cuma günleri 13, cumartesi ve pazar
5: mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur
6: Bor. Big NBA maçı özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
7: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
8: Yapılmaktadır.
9: Günlerden çarşamba, tarih ise 6 Mayıs yarışlarının. Hava açık, güneşli ve birbirinden keyifli yarışlar var sonrası.
10: Eloy'na bugün siverler, bugün çok çok dikkat edersin. Mesafe bugün uzun gelmese, çünkü valla bunu pistte çok beğendim. İlk defa burada start alacak. Kendi atım, ondan dolayı beğenerek de dile getiriyorum.
9: Evet, birinci koşuda 1 numaralı Kiki Ferro ve 7 numaralı isim El Intocable. Bunlar ön planda ama daha geniş kurgular 3 numaralı Line Robero ve 4 numaralı El Leon. Bunları yazarak değerlendirebiliriz dedi. Birinci koşuda sıralama 1, 7, 3 ve 4 şeklinde. İkinci koşuya geldik. Saatler 18.30'u gösterdiğinde Maiden mücadele 2 yaşlı İngilizler 1 metre kum pistte start alacak. Burada 9 isim start alacak. 4 numaralı King Sergen'in %52'lik oynanma oranı var. Neler söylersin bu koşuda?
10: Burada da yani bu meydanlar bence birbirine denge atlar. Sadece bir atta çok farklılık bir şey gördüm. Kendimi idmanda çok beğendim. Elazığ pistinde bir de takı değişikliğine gitti. 2 numaralı çelik starı çok çok ön planlarda tutuyorum. Hem kapalı gözlük hem de kulaklığı çıktı. 4 derece geçen galibuna göre derecesini kırdı. İlk atım 2 numaralı çelik star. Sonrasında 7 numaralı lady star. Onun ardından 4 numaralı King Sergen. Sonrasında 8 numaralı Storm Gör. Onun ardından 1 numaralı Chef Bura, son olarak da 3 numaralı King Alparslan olmak üzere toplamda 6 at olarak öneriyorum.
9: Evet, ikinci koşuda 2 numaralı Çelik Star, 7 numaralı Lady Stark, 4 numaralı King Sergen, 8 numaralı Secret Girl, 1 numaralı Chef Bura ve 3 numaralı King Alparslan. 6 isim ayrımsız önerdim Menderes. 2, 7, 4, 8, 1 ve 3 saatler 18.30 gösterdiğinde ikinci koşudaki sıralaması sevgili dinleyenler Elazığ'da. Geldik günün üçüncü koşusuna. Baktığımız zaman ikinci altılı ganyanında başlangıç ayağını oluşturuyor. Mücadele 3 numaralı Kadıköy Güzeli ile 4 numaralı Çevik Devran'ı söylersin.
10: Olduğunu düşünerek 2 numaralı King Yakup'u ön planda öneriyorum.
9: Alo. Evet, Menderes Avşar hattımızdan düştü. Tekrar bağlanacak sevgili dinleyenler. Günün üçüncü koşusunda 2 numaralı King Yakup'u ön planda tutuyorum dedi. Sonrasında 5 numaralı isim söylerken Bywind'i hattan düştü. Az sonra tekrar bağlanacak. Ben tekrar edeyim. Birinci koşuda sıralaması 1, 7, 3 ve 4 şeklindeydi sevgili dinleyenler Elazığ'da. Sonrasında günün ikinci koşusunda 2, 7, 4, 8, 1 ve 3 sıralamalarını ön planda önerdi sevgili Menderes. Üçüncü koşuya geldiğimizde ise aldığım notlar dahilinde 3 numaralı Kadıköy Güzeli, 5 numaralı Bywind, özür dilerim 2 numaralı Baktıranını önermiş derken tekrar hattımıza geldi. Evet, Menderes, devam edelim istersen.
10: Yayın dışı tabii. İlk atım

0: 2 numara King Yakup, sonrasında 5 numaralı Bywind. Onun ardından 1 numaralı Düz Yatsanı, sonrasında 6 numaralı Black Coop, onun ardından 7 numaralı Lady Stream, en son olarak da Ekürler 4 numaralı Çevik Devran'ı olmak üzere toplamda 6 at olarak öneriyorum.
1: Evet, günün 3. koşusu 2. altılı Ganya'nın başlangıç ayağında ise Menderes'in sıralaması 2 numaralı King Yakup, 5 numaralı Bywind, 1 numaralı Düzce Aslanı, 6 numaralı Black Cup, 7 numaralı Lady Scream ve 4 numaralı Çevik Devran'ı. 2, 5, 1, 6, 7 ve 4. Geldik gün 4. koşusuna. Saatler 19.30'u gösterdiğinde 5 şart mücadeleyle 3 yukarı İngilizler 1200 metrede start alacak. 3 ekürü var bu koşuda. 3 numaralı Holland, 5 numaralı You Are Just Fine ve 10 numaralı Westbrook koşu ekürü olarak katılıyorlar. Sen dinleyelim Menderes, bu koşuda neler önereceksin?
0: Burada da toplamda 4 at olarak önereceğim. Yani ekürler bir tık ön planda. Tabii ki 5 numaralı You Are Just Fine bir tık ön planda tutuyorum. Rakip hanesinde 2 numaralı King Dallas, sonrasında 6 numaralı Batumert, en son olarak da 8 numaralı Yikan olmak üzere yine 4 at olarak tavsiye ediyorum.
1: Evet, bu koşuda ise 5 numaralı isim You're Just Fine, 2 numaralı King Dallas, 6 numaralı Batumert ve 8 numaralı Yiğit Kan önerisinde bulundu Menderes. Sıralama rakamsal olarak tekrar ediyorum. Günün 4. koşusunda 5, 2, 6 ve 8. Evet, geldik 5. koşuya. Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanlığı koşusu, kupalı mücadele. Baktığım zaman keyif de veren bir mücadeleye benziyor olacak. Bugün için neler söylersin bu koşuda?
0: Bugün için burada tabii ki ufak bütçeler için 3 numaralı Desopit'i tek olarak öneriyorum. Ama rakip hanesinde 6 numaralı Mert Paşa, sonrasında 7 numaralı Yeleli Kız, en son olarak da 2 numaralı Maybire San olmak üzere yine 4 at olarak öneriyorum.
1: Evet, bu koşuda 3 numaralı isim ön planda dedi sevgili Menderes. 3 numaralı isimi ön planda tuttuğunu söyledi Dance of Wind. Sonrasında 2 numaralı My Brave Son, 6 numaralı Mert Paşa, 7 numaralı Yeleli Kız. Doğru mudur Menderes?
0: Doğrudur.
1: 3, 2 ve 6, 7 günün 5. koşusunda sıralaması. Evet, 6. koşuya geldik. Şartlı 3 mücadele, 3 yaş şaraplar, 1000 metre kumpist.
0: Burada da Taylor zaten ilk yarışlarını koşta kazandılar. Bana göre 5 numaralı Doktor Miray bana göre bu pisti tanıyor. Çok iyi koştu, gerçekten çok iyi sergilerdi. Bir tık eksikti. Eksik olmasına rağmen kazandı. Tabii ki 1 numara burada çok ön planda çıkmış. Yarış severlere tabii katılıyorum. İyi at olabilir ama bana göre Doktor Miray bir aksilik olmasa bugün için net bankom olarak.
1: Evet, 6. koşuda 5 numaralı Doktor Miray net bankom dedi. Bugün için günün 6. koşusunda 5 numaralı Doktor Miray banko. Geldik günün 7. koşusuna. Meydan mücadele 2 yaş İngilizler 1000 metre kumpist.
0: Burada da normalde etiket ilk yarışına zaten geçilmez diye bakıyorduk. Talihsizlik oldu. Bugün için de çok şanslı görüyorum ama sadece şu şekilde Bravo Girl son yarışını çok süratli bir yarış elde etti. Son yüzlerde teslim oldu. Ekürüsü de çok iyi. Bana göre bugün için 3 numaralı etiket ve 2 numaralı 2 numaralı Bravo Girl yeterli olacağını düşünüyorum. 2 at 3-2.
1: Evet, 7. koşuda 3 numaralı etiket ve 2 numaralı Bravo Gür bu isimleri ön planda tuttu, ayrımsız olarak önerdi. 3 numaralı etiket ve 2 numaralı Bravo Gür 7. koşuda yeterli dedi. Geldik günün kapanış ayağına sevgili Menderes. Saatler 21.30'u gösterdiğinde soğuk Elazığ akşamında günün son koşusu koşulacak, neler söylersin?
0: Burada da toplamda 6 at olarak önereceğim. Bir dişi yarışı sürekli geçtiği birbirimiz geçen safkanlar var. Bir de daha genç koşan safkanlar da var. İlk atım her kilosu ne kadar çok ağır olsa da 3 numaralı Rüzgar Tepesi'ni ön planda tutuyorum. Sonrasında 1 numaralı Neval Çiçeği, onun ardından 5 numaralı Lavista Kaya, sonrasında 8 numaralı Nazlı Berra, onun ardından 4 numaralı Merhamet, en son olarak kilosu stikleti hafif olduğundan dolayı 12 numaralı Hayatın Sesi olmak üzere toplamda 6 at olarak öneriyorum.
1: Evet, kapanış ayağında Elazığ'da sıralama 3 numaralı Rüzgar Tepesi, 1 numaralı Neval Çiçeği, 5 numaralı Lavista Kaya, 8 numaralı Nazlı Berra, 4 numaralı Merhamet ve 12 numaralı Hayatın Sesi. Bu 6 ismi ayrımsız önerdi sevgili Menderes. 8. koşuda sıralama 3, 1, 5, 8, 4 ve 12 şeklinde. Teşekkür ederiz Menderes, değerli vaktine
0: ayırdın. Ben teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere çok selam ve saygılar.
1: Evet, geldik sevgili dinleyenler İstanbul'a, ama onun öncesinde radyonuzu yeni açtıysanız ve tahminleri ve yorumları kaçırdıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Aplikasyonlardan Son Düzük uygulamasını indirmeniz ve sondüzük.com'a üye olmanız gerekiyor olacak. Eğer üye olduktan sonra yapmanız gereken işlem ise uzman yorumlar hazır kuponları kontrol edip ücretsiz bir şekilde tahminleri izleyebilirsiniz ve aynı zamanda Türkiye'nin yapay zeka destekli sanal at yarışı bahisi olan Son Düzük'ten kuponlarınızı yatırabilirsiniz ve çeşitli kampanyalardan faydalanıyor olacaksınız. Altınız 5'te kalsa bile oynamış olduğunuz kuponun %25'i 500 TL'ye kadar iade olarak hesabınıza geçecek. Ertesi gün bunlar için yapmanız gereken Son Düzük'e üye olmanız, üye olduktan sonra da kampanyaya katıl butonuna tıklamanız gerekiyor ki uygulamadan, fırsatlardan yararlanabilin. Sevgili dinleyenler, gelen mesajlar var. Baktığım zaman sevgili dinleyenler, Paderborn'dan sevgili Devrim Hanım bizleri dinliyor. Ona da çok selamlar olsun Almanya'ya. Paderborn'a yine gelen mesajlar var. Ankara'dan Hakan Bey yazmış. Bol şanslar, İstanbul yorumları ne zaman gelecek diyor. Şimdi gelecek İstanbul yorumları ve hatta İstanbul yorumlarına da geçelim sevgili dinleyenler. Evet, günün ilk koşusuna baktığımız zaman öncelikle şunu söyleyeyim. Dün hafif bir yağmur çiseledi Bakırköy'de, Veliefendi civarında, ama çim pisti çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum ama birazcık yumuşak olabilir pist. Buna göre kuponlarınızı yapabilirsiniz. Günlük koşusunda rakiplerine oranla daha gösterişli bir geçmişi olan 3 numaralı Koca Seyit uygun rakipleri yanında ilk şansa sahip isimdir. Bugün için 3 numaralı Koca Seyit. Gidişat lehine olacak olan 9 numaralı Sefa Köylü son yarışını tekrar eski havasını yakaladığı görünen son yarışında 10 numaralı Jimdema bugün etkili bir yarış çıkartabilir ve sürpriz şansına sahip 2 numaralı Cool Star'ı da yazarak bu koşuyu geçebiliriz. Günün birinci koşusunda sıralamam sevgili dinleyenler 3, 9, 10 ve 2 şeklinde. Evet, gün ikinci koşusuna geldik. Satış 3 mücadele 3 yukarı İngilizler 1400 metre sentetik pistte start alacaklar. Buradaki atların hepsi satılık sevgili dinleyenler. Belirli bedel dahilinde sevgili dinleyenler, burada satış koşusunda satılık isimler var. Sorunlarına rağmen müthiş yarışlar yapan 5 numaralı Bahreyn yine çok iddialı koşacak. Çekecek, gidecek, bitirmeye çalışacak. Müthiş koşuyor bu isim. Bugün de aynı yarışını yapabilir. İkincilik serilerini artık birincilikle taçlandırmak isteyecek olan 2 numaralı İsen Buga ve her zaman bu tip gruplarda etkili koşan 7 numaralı Winner Gets It All yazarak küçük kurgular oluşturabiliriz. Ama daha geniş oynuyorsak eğer 1 numaralı Sheer Force ve 3 numaralı Kendo'yu da yazarak gün ikinci koşusunu geçebiliriz. İkinci koşuda benim sıralamam 5-2-7 öncelikle, sonrasında 1 ve 3. Evet, geldik günün 3. koşusuna. Şartlı 4 mücadele 3 yaşlar apatları 1000 metrelik sentetik pistte start alacaklar. 6 isim bu koşuda deklareli ve 6 ismin 4'ü kazanarak yarış hayatına başladı. Burada sevgili dinleyenler, dolayısıyla 1 numaralı Seher Zamanı, 3 numaralı Kibar Kızım ve 2 numaralı Arabian. Bu 3 isim kazanarak başlamışlardı yarış hayatına. Baktığım zaman incelemelerimde yine bu 3 ismin birbirlerine rakip olduğunu görüyorum. Daha net rakip olduğunu görüyorum. Bakalım hangisi kazanma serisine devam edecek. Gün 3. koşusunda ben bu 3 isimi ayrımsız olarak önerdim. 3 arasında da potaya kadar keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. 3. koşuda sıralamam 1-3-2 İstanbul'da.

0: Evet, bir son dakika bir bilgi geçmem gerekiyor sevgili dinleyiciler. Tekrar kaldığım yerden devam edeceğim tahminlere. İzmir'de hastanede yatmakta olan Can Teki için öncelik sıfır pozitif olmak üzere diğer kan grupları dahil kana ihtiyacı vardır. Kan vermek isteyenler Kızılay Kan Merkezlerine başvurabilir. Tekrar ediyorum, İzmir'de hastanede yatmakta olan Can Teki için öncelik sıfır pozitif kana ihtiyaç var sevgili dinleyenler. Kan vermek isteyenler Kızılay Kan Merkezi'ne başvurabilir. İrtibat numarası 0533 633 0286. 0533 633 0286. Tekrar ediyorum sevgili dinleyenler, irtibat telefonunu 0533 663 0286. 0533 663 0286. Can Teki'ye kanınla yardımda bulunmak isteyen İzmirli dostlarımıza buradan sesleniyorum. Tekrar ediyorum, İzmir'de hastanede yatmakta olan Can Teki için öncelik sıfır pozitif olmak üzere diğer kan grupları dahil kana ihtiyaç vardır. Kızılay Kan Merkezi'ne başvurabilir. İrtibat 0533 663 0286. Evet. Şifalar diliyoruz tekrar Teki ailesine. Sevgili dinleyenler, günün dördüncü koşusunda baktığımız zaman pist ve mesafesinde start alacak olan 4 numaralı Hüküm beklenen çıkış yarışını bugün için yapabilir. İstikrarlı isim 3 numaralı Ersan Şah, son yarışını çok beğendiğim 6 numaralı Sancakalan ve yine sevdiği Çim Pist'te 8 numaralı Şah Dragon'da yazarak günün dördüncü koşusunu geçebiliriz. Dördüncü koşuda sıralamam 4, 3, 6 ve 8 şeklinde. Maiden mücadelede 1500 metre sentetik pistte koşulacak. Toplamda 16 isim ilk birinciliğini almak için mücadele edecek. Usta Jockey ve koştuğu iki yarışında güzel ikincilikler elde eden 3 numaralı Time Tax kazanarak Maiden'a veda edebilir ve alternatif Bankum'dur. 3 numaralı Time Tax rakip arayanlar 12 numaralı Rhythm of the Stars, 15 numaralı The Special One ve 5 numaralı Gypsy Thunder yazabilirler. 5. koşuda sıralamam 3 Banco, geniş kurgular 12, 15 ve 5. Evet, 6. koşuya geldik. Baktığımız zaman keyifli bir mücadele bizleri beklediğini görüyorum bu koşudaki safkanlara bakınca. Kısa vade altı mücadelede 4 yaşlar apatları 1500 metrede start alacaklar. Koştuğu yarışlar ile kalitesini kanıtlayan 3 numaralı İsmet abi rakiplerine üstünlük kurabilecek formda. Yine seri birincilikler serisine devam etmek isteyecek olan 1 numaralı Aslan Hatip ve sonlarda etkili gelecek olan 4 numaralı Saçan Şah da hata affetmeyecek isimdir. 6. koşuda ayrımsız olarak sıralama 3, 1 ve 4 şeklinde. Günün 7. koşusunda gene bölünen Maiden'ın özür dilerim, günün 7. koşusunda koşan ilk yarışlarını koşan 2 yaşlı İngilizlerin 4 şart mücadelesini izleyeceğiz ve buradaki isimlerin de 5'i, 6 ismin 5'i kazanarak başladı. 6. isim de 2. yarışında kazandı. Dolayısıyla buradaki tayların hepsi yarış aşamalarında kazanarak devam ediyorlar. Gördüğümüz üzere 1 numaralı Absaroki, 4 numaralı Batrop Chan, 3 numaralı Victory of Tomo ve 2 numaralı Rapid Shot. Bu 4 ismi ben bugün için ayrımsız olarak önereceğim. Özellikle bunların içerisinde 1 numaralı Absaroke ve 4 numaralı Batur Alpcan'ı son koşmuş olduğu yarışlarda daha etkili ve beğendim ama güçlü orijine sahip 3 numaralı Victory of Tomo ve 2 numaralı Rapid Shot da muhakkak zaten değerlendirmesi gerekiyor. 7. koşuda sıralama 1, 4, 3 ve 2 şeklinde. Evet, 8. koşuya geldik. Bölünen maiden yarışın diğer ayağını oluşturan mücadelede ise 3 numaralı Heaven Light, 15 numaralı No More Sorrow, 16 numaralı Special Beauty, 2 numaralı Social Butterfly ve 1 numaralı Big Rugged. Bunlar kazanmaya, ilk birinciliğini almaya en yakın isimler ama 12 numaralı İnşiraha da bir çarpı atalım bu koşuda. 8. koşuda sıralama 3-15-16-2-1-12 şeklinde. Ve Veli Efendi'de günün kapanış ayağına geldik. Şartlı 19 mücadele. Sevgili dinleyenler, istikrarlı isim 1 numaralı Udarhan Çilekürüsü'nün formu da son derece yerinde son zamanlarda. Buradan Çilekürüsü'ne de selamlarımızı iletelim. 1 numaralı Udarhan normal şartlarda bugün için kazanmasını bekliyorum. Çok uygun bir grup ve ilk birinciliğine kavuşmaya yakın bu isim. Benim bugün net bankom günün 9. koşusunda 1 numaralı Udarhan. Bugün yine son dakika haberleri devam ediyor sevgili dinleyenler. Yine bir son dakika haberi vereyim. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ve Barış Köktürk ve Hakan Safi'ye benimle beraber olmayı teklif ediyorum dedi sevgili dinleyenler. Aziz Yıldırım başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkan adayı Aziz Yıldırım, Barış Köktürk ve Hakan Safi'ye de benimle beraber olmayı teklif ediyorum dedi. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Evet sevgili dinleyenler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine ben mikrofonların karşısında sizlere sesleniyor olacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.

0: 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar.
6: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Anadolu Ateşi başladı programımıza. Hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. X üzerinde yani Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Bir son dakika gelişmesi var. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Aziz Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Önemli bir bölümü sizlerle paylaşıyorum. Barış Göktürk ve Hakan Safi'ye benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Barış Göktürk ve Hakan Safi'ye benimle birlikte olmayı teklif ediyorum dedi Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Başkanlığı'na adaylığını açıkladı sevgili dinleyenler. Aziz Bey'in açıklamasını sizlerle paylaştık. Son dakika gelişmesi olarak yayınımızda duyurduk. Şimdi güncel gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Son dakika gelişmesini paylaştıktan sonra Konyaspor dün deplasmanda Beşiktaş'la Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında karşılaştı. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmayı Konyaspor 90+4'te Enis Bardi'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 kazandı ve adını finale yazdırdı. Gelecek hafta oynanacak olan Gençler Birliği Trabzonspor maçından sonra Konyaspor'un rakibi belli olacak. Hattımızda konuğumuz, Konyaspor'u yakından takip eden, dünkü karşılaşmayı da birlikte yerinde takip ettiğim gazeteci arkadaşım Hasan Yıldırım. Hasan hoş geldin, merhaba, nasılsın?
7: Hoş bulduk Salim, çok teşekkür ederim. İnşallah sen de iyisindir.
6: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Dün senin ve benim için yoğun bir gündü. Konyaspor Beşiktaş'la deplasmanda karşılaştı. Beşiktaş Konyaspor maçını canlı yerinde takip ettik. Çok güzel bir karşılaşmaydı. Özellikle de Konyaspor uzun yıllar aradan sonra ilk kez finale kaldı. Daha önce Aykut Hoca ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüş bir Konyaspor takımı vardı. Şu anda da finalde ve final yeriyle ilgili de bir değişim bekliyor musun? Hemen bununla başlayayım. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu final maçının Antalya'da oynanmasına karar vermişti. Finalde Trabzonspor ya da Gençler Birliği Konyaspor'un rakibi olacak. Neler söylersin? Bu yer durumuyla istersen başlayalım. Yer değişimi olacak mı?
7: Evet. Senin de bahsettiğin gibi Salim. Zaten şöyle bir durum oldu. Yani biliyorsun ki bazen işte favori gösterilen takımlar farkı biliyor ya, işte atıyorum oynanmamış kabul edilen maç gibi düşün. Yani daha maç oynanmamış. Adam diyor ki işte biz diyor işte yarı finalde Beşiktaş Fenerbahçe oynar abi. Veya Konyaspor'la maçım var. İki maçta da Konyaspor kazandı geldi. Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi saf dışına itti. Yarı finalde de dün beraberlik zaten yan yanaydık. Beşiktaş'ı saf dışına itti. Şimdi hani finalistler belli olmadan bir saha açıklandı. Konya'ya daha yakın. Trabzonlar dün takip ettim. Gece 7 saatlere kadar bir tabi yok. Galibiyetin sevinciyle ben gece 3 falan Salim hatırlamıyorum. Yani Marmaray falan artık otostop teknik bir şeyler yaptık yani.
6: Evet.
7: Öyle bir durum yaşadık ki. Yani insanlar otomatikman Trabzonlar yazmaya başlamış. Ama orada da oynanmamış kabul edilen bir maç var. Trabzonspor gelirse finalde Konyaspor'un rakibi olarak saat değişebilir. Çünkü Trabzon'a gerçekten uzak ve adil bir durum olmaz. Ama Gençler Birliği gelecek olursa da Antalya sabit kalır diye düşünüyorum. Çünkü iki şehri de yakın. O yüzden bir anlamı değiştirmenin olmaz. Haricinde bize söyleyecek olursan yani kendin ifade ettin zaten. 2016-17 sezonu Aykut Kocaman'la beraber Konyaspor bir final yapmıştı ve yani tarihinde ilk kez çıktığı final aşamada Kupayı Müzesi'ne götürmüştü. Yine bizler bu hızla gidiyoruz. Yani bu hızla dediğim son haftalarda Konyaspor'un bir yenilmezlik serisi var biliyorsun. Rotasyonlu kadroyla bir Rize'ye mağlup olduk ama biz onu gönlümüzde saymıyoruz. Yani biliyorsun 2 kere 2 4 etmez. Futbolun matematiğiyle böyle değildir. Çoğu zaman da inananlar kazanır zaten. Haliyle biz Rize'deki mağlubiyeti saymıyoruz. Bir yenilmezlik serisi olarak biz gönlümüzde devam ettiğini görüyoruz. Ve yükselen bir ivme. İlhan Palut'la beraber yani gerçekten biz kendimize geldik. Hatta ben İlhan Hoca'ya kendisine söyledim. Hocam dedim yani Rize'ye gittiniz geldim. Ama dedim bu da özü. Yani Konya'yla ayrı bir bütünleşmeniz var. Ki daha önce de bağlandığımı söylemiştim sana. Yani İlhan Hoca Rize'deyken bile Konya'ya gelip Kapı Camii'nde eski Selçuklulardan kalma tarihsel camilerde namazlarını kılar. Buradaki esnafla sohbet eden bir adamdı. Yani Konya ile gönül bağı çok farklı İlhan Hoca'nın. Ve inşallah ben İlhan Hoca'ya beraber kupada kaldıracağımızı düşünüyorum yani. Ciddi manada düşünüyorum. Yani çünkü biz şehir olarak yani kendimizi tutamıyoruz. Yani dün hoca geldi. Sen de gördün bilmiyorum mikrofon alanında. Ne yapacaksın? Hocam dedim önce sarılalım. Normalde bir muhabir mikrofon uzatır. Ben mikrofonu falan bırak. Bulduğum adama sarılıyorum. Tebrik ediyorum. Ondan sonra röportajı geçiyoruz.
6: Evet. Yani bütün yani şehir çünkü benim şöyle bir durum var. Dinleyenlerimizle de paylaşalım. Konya'da, Rize'de, Trabzon'da, bununla birlikte Eskişehir, Bursa, burada takımları takip eden muhabir arkadaşlarımız aynı zamanda da o takıma gönül vermiş insanlar oluyor.
7: Tabii doğal olarak zalim. Ya şöyle düşünün, yani ben aktif dönemde, ya geçmiş dönemde Konyaspor'a çalışmıştım olarak. Kendim Konyalı olunca
6: evet.
7: Oluyor. Yani Konyaspor'a gönül bağıyla giriyoruz. Bu sadece ben değil, Bursalı kardeşlerimiz aynı. Yani Diyarbakırlı kardeşlerimiz aynı, Trabzonlu kardeşlerimiz aynı, Samsunlular aynı. Yani bu evet. Yani İstanbul medyası gibi olmuyor. Şimdi İstanbul'da 3 tane takım var orada. Bir tanesi muhabir olursa ama işte Anadolu'da öyle olmuyor. Evet. Durum biraz daha farklı gelişiyor zalim.
6: Kocaeli'yi de unutmayalım. Kocaeli spor taraftarı da.
7: Tabii ki. Antalya'da öyle.
6: Basın mensupları da aynı şekilde Antalya'da ve Kocaeli'de de. Peki dönelim. Dün önemli bir finaldi. Önemli bir yarı final maçıydı. Konya Spor finalde. Şehirde hava nasıl? Sen mutlaka şehirdeki insanlarla da görüştün.
7: Tabii. Ya Salim biz hızlı treni tribüne çevirdik dün gelirken. Yani farkında değiliz. Birbirimizden habersiz gelmişiz. Yani bir şey şahsi özel araçlarla gidenler vardı. Evet. Uçakla gidenler vardı. Trenle gidenler vardı. Ben de biliyorsun sürekli blok çekip duruyorum böyle. Yani biz normalde ben Konya'da maçtan önce iki saat kala böyle stada gidip iki tur atarım mesela. Stresten yerimde duramam. Ya röportaj evet. Yaparım ya kendim tur atarım. Hızlı treni 5-6 kere git gel yaptım baştan sona. Yani biz duramıyoruz ve benim birlikte taraftarlarımız da gönül kardeşlerimiz yaptı. Bir tezahürat yaptık. Yani bir litrimine çevirdik yani. Şimdi bu sadece hızlı treni üzerinde değil. Konya tamamen bu şeye kilitlenmiş durumda. Kupaya kilitlenmiş durumda. Çünkü gerçekten başarıya açız. En son ki ya Süper Kupayı saymazsak 9 yıl olmuş. Ya zaten arasında çok fazla yoktu da 9 yıl olmuş abi. Biz kupayı alalım. Ve şimdi tekrar bir final ve Antalya bize çok yakın bir yer. Otomatik olarak insanların hepsi ayın 22'sine kendisini ayarlamaya başladı yani.
6: Evet.
7: Özel araçlarını ayarlamaya başladılar. Ve işte federasyonu açıkladığı o erken karardı mesela orada biraz ben sistemi edeceğim. Çünkü insanlar gerçekten ona göre plan yapıyor. İşinden izin alan var. Okulundan öğretmen olup yani özel derslerinden feragat edenler var. İşte dediğim gibi bütün herkes şehir olarak kilitlenmiş durumdayız. Ki zaten İlhan Palut da bunu gördüğü ve bildiği için de dedi zaten. Yani bütün şehir, bütün herkesleri biz final maçımızı Antalya bekliyoruz dedi. Yani bütün oyuncular da aynı şekildeydi. Yani şöyle söyleyeyim Salim, Konya'nın nüfusu yani 3 milyona yakın ilçelerle beraber, köylerle beraber. İşte 3 milyon Antalya'ya akın eder yani. Onu söyleyeyim yani. Kavimler götünden sonra böyle bir göçte biz başlatabiliriz Anadolu'dan Akdeniz'e.
6: Yani şunu söyleyelim. Konya Spor'da da İlhan Hoca geldikten sonra inanılmaz bir gen uyumu oldu. Bunun da altını çizmek istiyorum. Çok önemli bir birliktelik. İlhan Hoca Konya Spor'a, Konya Spor'da İlhan Hoca'ya iyi geliyor. Bununla ilgili neler söylersin? Sen hocayla da devamlı görüşüyorsun. Basın toplantılarını da takip ediyorsun. Neler söylersin bununla ilgili? Yani Konya şehri Aykut Hoca'dan sonra benimsediği teknik direktör olarak direkt İlhan Hoca'yı söyleyebilirim.
7: Doğru bir yaklaşım Salim. Ya bunun ya şöyle bir serüven var. İşte Konya'da bazı şeyler hani nasıl söylenir? Her şey olacağına vardı. Biz boşuna stres yaptık diye bir tane söz var ya. Her şey olacağına varıyordu. Yani İlhan Palut'ta bir zamansız ayrılık oldu. İçimizde bir yaraydı. Yarım kalan bir hikayeydi bizler için. Şimdi bu adam gitti Rize'de iyi işler yaptı. Sonraki ya bu sezonu çok çalkantılı geçmiş olabilir ama Konya ile İlhan Hoca'nın bağı çok farklı. Biraz önce bir söylediğim bir şey vardı. Rize'de çalıştığı dönemde bile şehre gelirdi. Bizim Aziziye'nin orada Selçuklu'da Kapı Camii var. Anadolu Selçukluların bize mirasıdır. Yani 1200 yıllarda yapılmış, 1800 yıllarda yapılmış camiler, tarihi şeyler var. dini bütün bir insana inanacağım. Bir tek bildir orada namazına kadar ibadetine eder. Konya ile inanılmaz bir şehir örtüşmesi var. Oradaki çevre esnaflarla sohbet eder. Yani birlik, beraberlik ve aile ortamıyla geliyor zaten İlhan Hoca'nın başarısı. Örneğin evet. Ben size şunu söyleyeyim. Yani bir önce çalışan teknik adamlar var. Ya Berkan Kutlu orta saha oyuncusu, sol bek oynuyor. Ya çocuk her fırsatta orta saha oynamak istediğini belirtiyor ama sol bekte öyle bir performans sergiliyor ki milli takıma sol bek olarak davet edilecek konumda. Uğurcan Yazdığı desek, abi sağ bekte Yuhan Ozumuz mesela gitmişti. Ya orada oynuyor. Şimdi
6: sen ne de konuşuyorsun? Pozisyonunda oynadı. Anladım. Normal pozisyonu, yani normalde orta Uğurcan Yazdığı direkt net bir şekilde söyleyelim. 1-6 numaraydı.
7: Tabii ki, tabii ki. Geldi adam stoper oynadı ve sağ bek oynuyor. Şimdi Blaş Kramer, yabancı oyuncular, Türkiye'de hayatta bunu ikna edemezsiniz. Adamın menisküsünde yırtık var, yırtık yırtık oynuyor adam. Yani ameliyat olması lazım. 2 ay bir geri dönüşü var. Adam oradaki yırtığın büyüme riskine karşı, geri dönüş ihtimalinin biraz daha zorlaşması ihtimaline karşı yine fedakarlık göstererek oynuyor, sahaya çıkıyor. Normalde dedim ya sana, yabancı oyuncular bunu yapmaz mı? Adam der ki ben sakatım, der geçer, çatı çatı da parasını alır. Çünkü profesyonel yaklaşı oyuncular. Ama İlhan Hoca'nın nasıl bir dokunuşu var, nasıl bir gönül bağı oluşturduğu ekibiyle, öğrencileriyle, talebeleriyle. Abi geldiğimiz noktayı sen kendin görüyorsun. Blaş Kramer sakatından dolayı maça çıkmadı. Ama o da soyunma odasında geziyor çocuk. Yani o kadar çok birlik, beraberlik, bir sevgi ortamı var ki. Kendinde görüyorsun zaten. Ve İlhan Hoca'nın en büyük başarısı da bu. Sevgiyle yönetiyor. Bazı insanlar işte disiplinimiz ağırdır böyle, serttir. İnsanları korkuyla yönetir. Ama sevgiyle yönettiğin zaman iş başka olur. Çünkü şöyle bir gerçek var. Korkuyla yönettiğin insan ilk cesareti bulduğunda seni yer. Ama sevgiyle yönettiğin bir insan zaten seni sevdiği için hiç problem yoktur. İlhan Hoca'nın da en büyük sihiri budur.
6: Sen de şu anda hızlı trendesin. Eskişehir'i geçtin, Konya'ya gidiyorsun. Konya'da doğru. Zaten dün Adil Demirbağ da ifade etti. Bugün izin var, bugün coşkuyu yaşayacağız dedi. Tekrardan Perşembe günü Fenerbahçe maçına odaklanacağız dedi. Fenerbahçe ile cumartesi günü oynanacak olan bir maç var. Hemen şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe maçında nasıl bir atmosfer bekliyorsun? Özellikle de Ziraat Türkiye Kupası'nın da finale kalınması taraftarı da tetikleyecektir. Fakat tabii şöyle ki bir durum var. Yanlışım varsa düzelt lütfen. Konya Spor gibi camialarda bu tarz maçlarda seyirci oranını belirleyen olan kombineli taraftarın maça gelip gelmemesi.
7: Doğru, doğru Salim. Özellikle bizde bu çok belli oluyor. Şöyle, yaklaşık 20 bin kombinemiz var bizim ve doğal olarak da yani insanlar işte zamanlarından, mekanlarından çok fazla feragat etmiyor. Bir de Konyaspor'un bu sene 12 haftalık bir galip geleme meselesi vardı biliyorsunuz. Yani herkes ya bu takım küme düşer mi derken insanlar yavaş yavaş tribünleri terk etti. Şimdi böyle bir süreçten gelince bir de kupa atmosferi olunca işler tamamen tersine döndü. Ve yani biz sosyal medyada bunu da dile getireceğiz zaten gün içerisinde. Konya'nın sezona vedası aslında bu maç. Çünkü Fenerbahçe ile oynayacağız. Deplasmanda Kayseri ile oynayıp bitireceğiz. Yani Konyalılar Konyaspor'u Konya'da son kez izleyecek bu sezon özelliğinde. O yüzden bizim için çok değerli. Zaten Fenerbahçe maçı biliyorsun. Kombineli taraftarların da büyük bir kısmı gelecektir. Zaten dediğim gibi 20 bin kombine var. Kısmı 42 bin kişi. 30-35 bin bandına en kötü ihtimalle. Ben böyle bir rakam bekliyorum, onu söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi şehirde ya bir yandan yani bu sadece Konya üzerinde de düşünmemek lazım. Şöyle atıyorum, adam Nevşehir'dedir, Niğde'dedir. Oradaki Fenerbahçeliler de gelerek takımlarını desteklemek istiyor. Bir fasolik kartı çıkar. Bir de biliyorsunuz yani Artvin'de olan takımlar var. Yani onlar daha çok gönül verebiliyor böyle İstanbul takımlarına. Onların gelme ihtimalleri var. Tamamen bunlar değişiyor. Ve bir de şampiyonluk yarışı devam ediyor biliyorsun. Her ne kadar yani Fenerbahçe şansını zora soksa da altın tepsiyle 3 kez yanına eline gelmiş mesela. Değerlendiremedi şansını. Bizim burada işte Kasımpaşa maçına çıkmadan önce bir süreçler yaşadı. Yani gerçekten çok kritik kayıtlar yaptı. İşte Samsun'un galibiyetiyle Galatasaray'ın oradaki probleminden dolayı biraz daha umutlandı ama bilmiyoruz artık, yani hak eden kazansın diyoruz. Yani Konyaspor bu tip durumlarda biliyorsunuz Salim, kimsenin şampiyonluk hesapları hiçbir kulübü ilgilendirmez. Biz sadece Konyaspor olarak mücadele edip Konyaspor olarak bize yakışanı yapıp kendi mücadelemizi sergileyeceğiz inşallah.
6: Çok teşekkür ederim Hasan, sana da iyi yolculuklar diliyorum, görüşmek üzere.
7: Teşekkür ederim Salim, iyi yayınlar, hoşçakal.
6: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Konya Spor'u yakından takip eden gazeteci arkadaşımız Hasan Yıldırım'dı. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
0: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek. Radyo Spor. Reklam. aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Radyo Spor! Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: İlk iki maçı kazanan Fenerbahçe Beko Final Four için Žalgiris Kaunas karşısında Euroleague Playoff turu 3. maçı. Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko çarşamba 20'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
10: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
11: Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
13: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
6: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir kan anonsumuz var. Onu da paylaşmak istiyorum. Yardımcı olabilirseniz, dinleyenlerimiz arasından yardımcı olabilecek olan varsa çok mutlu olurum. Anonsu paylaşıyorum. İzmir'de hastanede yatmakta olan Can Teki için öncelik 0, RH pozitif olmak üzere diğer kan grupları da dahil olmak üzere kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenler Kızılay Kan Merkezi'ne başvuru yapabilirler. İrtibat telefon numarası 0533-663-0286. 0533-663-0286 sevgili dinleyenler. İzmir'de hastanede yatmakta olan Can Teki için öncelik 0 RH pozitif olmak üzere tüm kan grupları dahil kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenler Kızılay Kan Merkezi'ne başvurabilir. İrtibat telefon numarası 0533-663-0286. Yardımcı olan dinleyenimiz olursa çok mutlu olurum. Acil şifalar diliyorum. Hasta kardeşimize de Allah'tan acil şifalar diliyorum. Şimdi hattımızda konuğumuz futbol dünyasının içinde yer alan son olarak Pendik Spor'da sportif direktör olarak görev almıştı. Süper Lig'in eski futbolcusu Erdem Özgenç. Erdem abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
14: Hoş bulduk Salim, nasılsın, iyi misin?
6: İyiyim, teşekkür ederim. Çok çok sağ ol Erdem abi, kırmadın, yayınımıza bağlandın. Son olarak Pendik Spor'da sportif direktörlük görevini yürüttün. Hem Süper Lig'i hem de 1. Lig'i yakından takip ediyorsun. Süper Lig'in seyriyle ilgili neler söylersin? Dünkü yarı final maçını da canlı takip ettin. Beşiktaş sahasında Konya Spor'u ağırladı. Konya Spor mücadeleyi 1-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.
14: Evet. Konya Spor'u da tebrik ediyoruz. Gerçekten İlhan Hoca geldikten sonra inanılmaz bir duruş gösterdiler. Fenerbahçe'yi ardından Beşiktaş'ı elediler. Final oynayacaklar. Onları da tebrik ediyoruz tabii ayrıca. Beşiktaş için işler yolunda gitmiyor Salim. Evet. Tek ligde hedefledikleri şey kupayı almaktı. Kupayı alıp UEFA kupasına gitmekti ama istedikleri gibi olmadı tabii. Böyle bir Konya Spor defansif olarak kurgulu duruşunu ilerlettirecek, maç boyunca aynı şekilde devam edecek bir Konya Spor beklemiyorlardı açıkçası. Beşiktaş'a da geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. Sezonu kapattılar.
6: Sezonu kapattılar. Özellikle de benim dikkatimi çeken şu oldu. İlhan Hoca Çaykur Rizespor'da çalıştığı dönemde hatırlarsın çok cesur bir futbol anlayışını tercih ediyordu. Evet. Fakat farklı biten maçlar vardı. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında evet, farklı mağlup olmuşlardı. Fakat oynattığı futbol hücum yönü daha fazlaydı. Dünkü karşılaşmada bunun tam zıttını gördük. Evet. Defans kurgusu çok iyi olan bir Konya Spor vardı. golü yemedi, sabretti. Sabrettiği her dakika, Beşiktaş'ın golü atamadığı her dakika Konyaspor için bir avantaj oldu. 90+4'te de penaltı atışından Enis Vardy 1-0 takımın öne geçirdi ve maçta bu sonuçla noktalandı.
14: Böyle maçların telafisi olmadığı için tabii ki de lig arasında istedikleri gibi işte ofansif oyunu sahaya sergilemiyorlar. Çünkü telafisi yok. Yenilen golün, atılan golün de telafisi yok bir şekilde. Son dakikada attılar gene golün. Temkit penaltısı gibi bir penaltı oldu.
6: Evet.
14: Mecburen böyle maçlarda durarak oynamak zorundasınız. Özellikle Konyaspor gibi işte kontra atağa çıkabilen aktif ileride işte Muleka ile etkili olabileceği, Vardy ile etkili olabileceği durumları kolladı. Finale çıktılar. Gerçekten zoru başardılar. Onu söyleyeyim. İnşallah istedikleri gibi olur her şey. İlhan Hoca'yı da ayrıca tebrik edelim. Tam oynatması gibi oynatıyor. Oynatması gereken gibi oynatıyor Konyaspor'u. Sonuçta nereden aldı takımı, nereye getirdi? Gerçekten kolay bir şey değil. Süper Lig'de bu tarz maçlarda muvaffak olmak da kolay bir şey değil gerçekten. İlhan Hoca'yı tebrik ederim.
6: Süper Lig'in seyrini nasıl yorumlarsın Erdem abi? Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasındaki puan farkı 4. Galatasaray cumartesi günü sahasında Antalya Spor'u konuk ediyor. Tüm maçlar aynı saatte oynanacak. Fenerbahçe'de aynı saat diliminde deplasmanda Konyaspor'la karşılaşıyor. Bir sürpriz olur mu?
14: Ya şimdi Fenerbahçe dün çok iyi bir analiz yapmıştır diye düşünüyorum. Konyaspor'la alakalı. Galatasaray'ın işi biraz daha kolay diye düşünüyorum. Çünkü Antalya Spor istediği verimi hiçbir şekilde alamadı takımdan. Mesela şu anda Süper Lig'de zayıf takımlardan demeyeyim de istediği sonucu alamayan takımlardan iki tanesi işte Kocaeli Spor'la şu anda Gençler Birliği ve Antalya Spor'u sayabiliriz. İstedikleri sonuçları bir türlü alamadılar. Tabii ki de lig artık kaslar aldı. Bazı kulüpler köklü kulüpler düşmemek için mücadele verirken büyük kulüplerimiz de şampiyonluk için mücadele veriyor. Galatasaray'ın işi biraz daha kolay diye düşünüyorum. Fenerbahçe çok büyük bir fırsat etti Galatasaray maçında. Eğer galip gelebilselerdi şu anda puan farkı nereden nereye gelecekti Salim? Galatasaray'ın ligin geri kazanıyla alakalı avantajı olduğunu düşünüyorum. Bu avantajı da Fenerbahçe maçında aldı tabii ki. En yakın rakibine karşı. Trabzonspor nitekim geçen yayında Trabzonspor'da konuşmuştuk. Nasıl yönetildiğiyle alakalı, ne kadar başarılı olduklarıyla alakalı. Onlar da inanılmaz bir fırsat ettiler geçtiğimiz hafta. Tabii artık ligin sonu geldikçe takımlar farklı reaksiyonlar veriyor. Bunu yıllarca gördük. Biz de oynadığımız dönemlerde 3 sene yenemediğimiz takımı son maçı kalmamızdan dolayı verdiğimiz ekstra motivasyonla, ekstra enerjiyle, ekstra performansla yendiğimiz takımlar oldu. Ligin sonunda bu tarz şeyler görülecektir. Bundan sonra da görülecektir. Makaslar aldıkça performans artar. Tabii göremediğim, bazı takımlarda göremediğimiz takımlarda küme düşüyorlar maalesef. Ama ligin geri kalanında ben Galatasaray tabii ki de şanslı diye düşünüyorum.
6: Erdem abi, birincilikte de heyecan devam ediyor. Birincilikte de sen önemli şampiyonluklar yaşadın. Yine aynı şekilde uzun yıllar Süper Lig'de oynadın. Birincilikte yarın çok önemli maçlar var. Dinleyenlerimizle de paylaşalım. Bodrum FK Pendik Spor maçı var.
14: Evet.
6: Çorum FK Keçiören Gücü maçı var. Playoff'ta maçlar.
14: Evet.
6: Bu karşılaşmalar tek ayakta oynanacak diyebiliyorum. Birinci tur maçları.
14: Hı-hı.
6: Ev sahibiler evinde oynuyor. Puan sıralamasının avantajından dolayı.
14: Evet.
6: Yorumun ne olur? Nasıl maçlar bekliyorsun?
14: Ya şimdi şöyle. Şimdi Pendik Spor'da çalıştım, oynadım. Kulübün yapısını biliyorum. Şimdi Bodrum Spor Burhan Eşer'e güvendi. Burhan Eşer önderliğinde çok iyi şeyler yaptılar. Takımda çok fazla olmasına rağmen, çok fazla oyuncularını kaybetmelerine rağmen Burhan Hoca çok iyi bir iş yaptı diye düşünüyorum. Keza Yalçın Hoca takımı aldığında avantaj olarak biraz negatif durumdalardı. Hem oyun olarak hem pozisyon olarak çok iyi yerde bitirdiler diye düşünüyorum. Keşfeden iyi yönetilen düzgün kulüplerimizden bir tanesi alt liglerde. Çorum'a gelecek olursak, Uğur Uçar geldikten sonra inanılmaz bir ivme yakaladılar. Gerçekten geri kalanında çok özveriyle oynadılar. Yanlış hatırlamıyorsam Uğur Hoca gittikten sonra 8 maç falan kazandılar diye düşünüyorum. Öyle.
11: Evet, 7'de 7 yaptılar.
14: 7'de 7 yaptılar. Aslında biraz erken gitseydi şampiyonluğu kovalayabilirler. Çünkü ligin son haftalarında sen de takip ettin, ikramlar oldu. Evet. Eraspor maçını kazansa Süper Lig'e çıkacaktı. Şimdi playoff oynayacak, playoff final oynayacak. Ben Eraspor, Çorum Spor final oynayacak diye düşünüyorum PTT Ligi'nde. Tabii diğer takımlarımız da sezon boyunca iyi mücadele ettiler. Ama kalite olarak oyunu sonuçlandırma bazında Çorum Spor ve Eraspor final oynayacak diye düşünüyorum. Tabii Eraspor'un da şöyle bir dezavantajı var. Bir golle bir puanla ligi kaçırdılar. Ligi kaçırdıkları için biraz psikolojik olarak dağınık gelecekler. Çorum Spor, Keçiören ya da Enlik Spor, Bodrum Spor, ben Çorum Spor'un geleceğini düşünüyorum ama herhangi bir takım daha avantajlı olacaktır. Finale gelen herhangi bir takım Eraspor karşısında daha avantajlı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü oynayarak gelecek. Eraspor sadece antrenman yapıp finali bekleyecek. Ben oynamanın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bütün kulüplerimiz değerli. Final oynayacak, Süper Lig'e çıkacak bütün kulüplerimiz değerli, önemli kulüpler. İnşallah umdukları gibi olur. Ama benim kendi şahsi fikrim Çorum Spor, Eraspor final maçı oynayacak diye düşünüyorum.
11: Peki düşüncem bu şekilde. Peki Erdem abi, senin geleceğe dair planlaman nedir? Sportif direktörlük yaptın yakın dönemde. Futbolun içerisinde kalmak istiyorsun. Planlama nedir?
14: Salim, şu anda şöyle söyleyeyim. Bugün itibariyle bir teklif aldım. Sportif direktörlükle alakalı.
11: Dün konuştuğumuzda yoktu. Bugün sıcağı sıcağına evet, oldu o zaman.
14: Bugün sıcağı sıcağına herhalde enerji çağırdım.
11: Evet, dün bayağı bir bahsettik sportif yani, direktörlük konusundan.
14: Onu değerlendirmeye aldım. Beklemek istiyorum. Tabii ondan sonra kariyer planlamasını seninle de devamlı konuşuyoruz. İstişare ediyoruz. Kariyer planlamasını tabii bugünden sonra farklı bir şekilde ilerleteceğiz.
11: Peki bu takım birinci ligde mi, Süper Lig'de mi Erdem abi?
14: Onu söylemeyeyim Salim.
11: Evet.
14: Onu söylemeyeyim, sürpriz olsun. İnşallah hayırlısıyla iyi şeyler olacak. Biz de beklemedeyiz yani. Öyle söyleyeyim.
11: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Erdem Özgenç, sohbetimiz devam ediyor. İnşallah hakkında hayırlısı olur.
14: Teşekkür ederim.
11: Dinleyenlerimizden gelen sorular var. Kenan Bey yazmış. Merhaba, iyi yayınlar. Erdem Özgenç kardeşime selamlarımı iletir misiniz? Ümraniye Meslek Lisesi'nden sınıf arkadaşı Kenan. Ben hayatında başarılar diliyorum demiş. Hatırlayabildin mi
14: çok,
11: Kenan Bey?
14: Çok teşekkür ederim. Hatırlıyorum, çok teşekkür ederim. Yayına bağlandığı için de
11: mesaj göndermiş de bize. Çok çok sağ olsun.
14: Çok eski Salim. Çok eski. Biz Ümraniye Endüstri Meslek'te okul takımında da beraber oynadık Kenan'la.
11: Evet. Bir dinleyenimiz yazmış. Erdem abiye selamlar. Mourinho'yu sorar mısın Salim Bey? Kendisi de eski bir sağ bek. Mourinho'yu beğeniyor mu demiş.
14: Ya şöyle, tabii ki de beğeniyorum. Ara sıra inanılmaz ofansif çıkışları var. Takıma katkı yapıyor. Fakat istediği toplarla çok fazla buluşabildiğini düşünmüyorum. Yani Beşiktaş'ın oyun kurulumunda kanat oyuncularının çok fazla aktif olmadığını düşünüyorum. Yani Orkun'la devamlı oyunun içine girmeye çalışıyorlar. Ama yön değiştirmede biraz sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum. O yüzden kanat beklerini çok fazla kullanamadılar. Ama bence şu anda Türkiye'de sağ bek pozisyonunda oynayan iyi oyunculardan bir tanesi. Hem genç hem dinamik. Evet. Beşiktaş'a katkı sağlayacaktır.
6: Erdem abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Görüşmek üzere, hoşça kal.
14: Teşekkür ederim, sağ olun.
6: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Erdem Özgenç'ti. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
15: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
16: Radyo Spor. Reklam.
17: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
18: Radyo Spor.
19: Garanti BBVA.
20: Gel abi, gel gel. İndir Garanti BBVA mobili. Ağır yükler Iveco'da, taşıt kredisi işi bizde.
21: Yükleri gideceği yere Garanti BBVA Mobil'i telefonunuza indirin. Iveco ticari aracınız için mobilden taşıt kredisine başvurun. İşlerinizi hızlıca büyütün. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
22: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden ambulans sesini duyduğunuzda veya gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemi için. Fermuar sistemi.

0: Bakanlığı.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
2: Sandro Kola, Boltman şimdi atacak. Bate Boltman.
3: Oldu. Oldu.
1: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
2: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş.
1: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
5: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Batman Petrol Spor Kulübü Başkanı Zeynel Abidin Nasiroğlu. Zeynel Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Merhabalar Salim Bey. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Batman Petrol Spor uzun yıllar aradan sonra tekrardan birincilikte. Neler söylersiniz Sayın Başkan? Duygularınızı alabilir miyim?
1: Evet Salim Bey, öncelikle bu nazik davetiniz için ve beni yayında ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Akabinde de bizler 24 yıldır bu heyecanı, bu mutluluğu şehir olarak yaşamak istiyorduk. Gerçekten çok büyük bir özveriyle çalıştık. Halkımızla bir olduk, basınımızla, taraftarımızla, Batman'daki halkımızla bir olup çok şükür 24 yıllık beklenen heyecanı yaşadık. Çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Birincilikte de güzel işler başarmak istiyoruz. Batman Petrol Spor'un ve Batman halkının ne kadar misafirperver olduğunu, ne kadar Türk futboluna katkı sağlamak istediğini tüm Türkiye'mize tanıtmak istiyoruz. Umarım bu güzel fırsatı çok güzel şekilde değerlendiririz diyorum.
0: Sayın Başkan, özellikle de hemen şunu da söyleyelim. Geçtiğimiz yıl Kayseri'de oynanan final maçında Vanspor'a kaybetmiştiniz ve ardından yapılanmanız sürdü. Tekrardan playoff'a kalmadan bu sefer lider olarak şampiyon oldunuz. Grubunuzda da zor takımlar vardı. Hem kadro yapısı itibariyle hem de mali yapısı itibariyle ikinci ligin zorluk seviyesinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili neler söylersiniz? Yani birinci lig, ikinci lige göre zorluk seviyesi daha kolay bir lig. Neler söylersiniz Sayın Başkan?
1: Evet Salim Bey. Yani sizler de takdir edersiniz ki Elazığ gibi büyük camia, Şanlıurfa gibi büyük camialar, Ankara gibi büyük camialarla rekabet ettik ve bu hiç kolay olmadı. Çünkü bütün grubumuzdaki takımların belirli bir geçmişi vardı, köklü camiaları vardı, hepsi finansal gücü iyiydi. Ama biz bunları biliyorduk, buna hazırlıklıydık. Ona göre ekibimizi oluşturup, ona göre takımımızı oluşturup ve tabii Van maçında kaybettikten sonra toparlanmamız biraz zaman aldı. Ancak toparlanmamız gerektiğini de biliyorduk. Çünkü eğer ayağa kalkmazsak başarının da geleceğine inanmıyorduk açıkçası. Çok şükür ayağa kalktık dediğim gibi. Şehirle birleştik. Tabii birinci ligi hak ettiğimiz yere geldik. Şimdi bundan sonraki süreçte asıl daha büyük bir ekiple, daha güçlü bir ekiple asıl amacımız altyapıya destek verip gençlerimizi yetiştirip bir futbolcu fabrikası kurma hayalimiz var Batman için. Bunu da birinci ligde hem kalarak, sabit kalarak, asansör takımı olmadan düşerek veya çıkarak, tekrar düşerek değil de futbolcu fabrikası kurarak kendi evlatlarımızla, kendi kardeşlerimizle beraber bu işi yürütmek istiyoruz. Hedeflerimizde ve hayallerimizde bunlar var Salim Bey.
0: Sayın Başkan, hafta sonunda teknik direktör Serdar Bozkurt'la da yollar ayrıldı. Her iki tarafta birbirine teşekkür etti. Teknik direktör belirsizliği var. Teknik direktör konusunda tercihiniz nasıl olacak? Arayışlar başladı mı? Buyurun Sayın Başkan.
1: Evet Salim Bey. Şimdi Serdar hocamızla görüştük. Kendisine de buradan teşekkür edelim. Çok büyük bir özveriyle o da takımımızın kaptanlığını

0: geminin resmen yürümesini sağlayan başkomutanı gibi bir birey olarak bizlere katkısını kendisine buradan teşekkür edelim Serdar Hocam'a.
1: Evet.
0: Teknik direktör arayışlarımıza başladık. Evet. Şu anda başarıya aç, başarıyı isteyen ve gerçekten bizlere, şehrimize katkısı olacak hocalarımızla, komutanlarla ilerlemek istiyoruz. İnşallah bakalım, adaylarımız var, çalışıyoruz. Henüz kimseyle yüzde görüşmedik ama kafamızda listeler var. Tek tek isimlerle görüşüp önümüzdeki günlerde netleştirmeyi planlıyoruz.
1: Yani buradan benim anladığım şu Sayın Başkan, Başar Yağaç yeni nesil bir teknik direktör mü Batman Petrol Spor'un tercihi?
0: İsteriz, tabii ki isteriz. Yani çok, hani bütün hocalarımız bizim için çok kıymetli, yani anlaşılmak da istemeyiz. Ama daha çok böyle başarı hedefleyen, sadece ama şampiyonluk olarak düşünmeyin başarıyı. Yani altyapımızı güçlendirecek, şehrimizi geliştirecek, şehrimizi futbola daha çok bağlayacak. Yani bize futbol seyrini ve zevki yaşatabilecek hocalarımızla beraber izlemek ve bu işi yürütmek istiyoruz. Çalışmalarımız da bunun üzerine yürüyecek.
1: Özellikle Sayın Başkan, Serdar Hoca ile yapmış olduğum röportajda tesisleşme projesinden bahsetmişti. Batman'da önemli bir tesisleşme projesi var demişti. Sizden de bunu dinleyebilir miyiz? Tesisleşme projesiyle ilgili, altyapı projesiyle ilgili son durum nedir?
0: Evet Salim Bey, şimdi 200 dönümlük bir arsamız var bizim. Evet. Vali Bey'le ve Batman Milletvekilimiz Ferhat Nesiroğlu amcam olur kendisi, AK Parti Batman Milletvekili. Ferhat amcamla beraber ve Vali Beylerle beraber Petrol Spor yönetimimiz 200 dönümlük bir arsa üzerine gençlerimizi kazanma, gençlerimizi yetiştirme, yani az önce dediğim futbolcu fabrikasını kurma sistemini başlattık geçen aylarda. Nasıl olacak bu sistem? İçeride halı sahalar, futbolcularımızın kalabileceği yerler, antrenman tesisleri, sahaları, spor salonları, akabinde tabii bildiğimiz tesis, eğlence alanları, yani insanlarımızın, futbolcularımızın, gençlerimizin orada vakit geçirebileceği bir ortam yaratmak. Nasıl ki Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın böyle tesisleri varsa, bizlerin de böyle güzel tesisleri olup gerçekten ileriki yıllara, 5-10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonralara şehrimizi hazırlamak istediğimiz bir düzen hazırlıyoruz şu anda. Mimari çalışmalarımız devam ediyor. Projenin başında da bizzat Hakan Başkan'la ben varız şu anda. Vali Bey ve Ferhat amcam sağ olsunlar, bütün desteği veriyorlar bize. Bizler de şu anda mimari tasarımı ve sistemin nasıl ilerleyeceğini, kurulumunu yapıyoruz. Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde bu tesisimizin de açılışında sizleri görmeyi çok isterim. Sizleri de buradan davet etmiş olayım.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de müsait olursam gelmek isterim. Davetinize icabet etmek isterim. Peki Sayın Başkan, çeyrek asırdan sonra Batman Petrol Spor tekrardan birincilikte. Halkın futbola ilgisini karşılaşmaları takip ederken net bir şekilde gördük. Şehirde hava nasıl? Halkın futbola ilgisi nasıl? Neler söylersiniz?
0: Evet, şu anda biliyorsunuz 4 gün sonra bir konserimiz olacak.
1: Evet.
0: Şehrimiz bu büyük kutlamayı bekliyor. Herkes çok mutlu, çok heyecanlı. Kiminle konuşsam her gün dua ettiklerini, her gün teşekkür ettiklerini, o kadar mutluyup o kadar mutlu kalktıklarını söylüyorlar ki bu bizim için paradan da, şampiyonluktan da, ünden de, şandan da, her şeyden daha önemli. Her gün bir dua aldığımızı bilmek, her gün insanlarımızın mutlu uyandığını bilmek bizler için çok büyük bir gurur Salim Bey. Çok büyük bir onur bizler için. Şehirde hava çok güzel, herkes çok mutlu, heyecanla 4 gün sonraki konserimizi bekliyoruz. 24 yılın hevesini, 24 yılın özlemini kutlayarak, müthiş sevinçlerle, bağırarak, çağırarak, eğlenerek kutlayacağımız günü bekliyoruz hepimiz.
1: Peki Sayın Başkan, hemen şunu size sormak istiyorum. Şehirde hava çok güzel. Yeni sezon hazırlıkları başlayacak. Yeni sezonda oyuncu yapılanması nasıl olacak? Kadronuzda yol ayrılığı da mutlaka olacaktır. Devam edilecek oyuncular olacaktır. Bununla ilgili neler söylersiniz? Çalışmalar başladı mı iç ve dış transferde?
0: Evet, tabii ki çalışmalarımız başladı Salim Bey. İç transferde de mutlaka olacak. Dış transferde de olacak. Tabii bunları konuşmak için daha çok erken, çünkü transfer sezonu 1 Haziran'da açılıyor biliyorsunuz. Ama görüştüğümüz oyuncularımız var. İçeride de dışarıda da sözleşmeleri biten, playofflarda oynamayan oyuncularımız var. Görüştüğümüz ama dediğim gibi hedefimiz kesinlikle ligi tanımak olacak. Hedefimiz kesinlikle futbolcu fabrikası yaratmak olacak. Batmanlı kardeşlerimize hatta Güneydoğu'daki kardeşlerimize şans verebilecek, onları yeni dünya, yeni döneme hazırlayacak şekilde bir sistem kuruyoruz. Görüşmelerimizde herkesle ve her kesimle devam ediyoruz halinde.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Zeynel Abidin Nasıroğlu, Batman Petrolspor'u konuşuyoruz kendisiyle. Sayın Başkan, ifade ettiğiniz gibi şehir daha çok güzel. Batman kenti zaten futbol özlemi var yıllardır. Güzel bir şampiyonluk kutlaması olacak. Kutlamada hangi sanatçılar yer alacak?
0: Evet, şu anda kutlamamızda Batman'ımızın yerli sanatçıları olacak. Cengiz İmren beyefendi bizimle olacak. Reyşan Hanım bizlerle beraber olacak. Ve Murat Boz ve Hakan Aydın ismiyle tanıdığımız Blok 3 isimli sanatçımız bizlerle beraber olacak. Gerçekten büyük bir organizasyon. Uzun bir süreç olacak. Saat öğlen vakitlerinde 1-2 gibi başlayıp akşam gece 10-11'e kadar sürecek. Müthiş bir eğlence günü planlıyoruz şu anda. Bir aksilik çıkmazsa bu sanatçılarımızla beraber ayrı ayrı eğlenerek, ayrı ayrı 24 yılın özlemini, hasretini gidererek kutlamalarımızı yapacağız.
1: Stadyum konusunda az önce tesisleşmeyi konuştuk ama stadyum yeni diyebiliyorum. Stadyumla ilgili herhangi bir problem yok diyebiliyorum. Yine aynı stadyumda maçlar oynanacak değil mi Sayın Başkan?
0: Evet Salim Bey, şu anda stadyumda 15 bin kişilik bir stadyumumuz var. Çaykur Rize ve Afyon Kulübü'nün stadıyla beraber yapılmış bir stadyumumuz var.
1: Evet.
0: Tabii ki de aksaklıklar var, eksiklikler var ama giderilmesi için şu anda çalışmalarımız başladı. Film yenilemelerimiz başladı. Tabii elimizde yeni stat projesi de konuşuluyor. 2 yıl sonra olabilir, 3 yıl sonra olabilir, 4 yıl sonra olabilir. Ama yeni stat projemizin de yerinin seçildiği dönemlerdeyiz şu anda. Umarım şehrimize bu güzel eseri de kazandırabiliriz diye ümit ediyoruz.
1: Özellikle Sayın Başkan, Afyon Stadyumu ve Rize Spor Stadyumundan örnek verdiniz.
0: Evet.
1: Bu tarz stadyumlarda iç sahada taraftarın baskı altına alması rakip takımı daha kolay olduğunu düşünüyorum. Bu tarz stadyumlarda direkt taraftarın etkisi net bir şekilde daha da çok ortaya çıkıyor. Tabii Batman halkının ciddi bir ilgisi var. Stadyumda yetmiyor. Evet. Bazı maçlarda dışarıda kalan seyirciler de oluyor. Bunun da altını çizmiş olalım.
0: Evet.
1: Ve son olarak Sayın Başkan, hemen şunu da sormak istiyorum size.
0: Buyurun.
1: Taraftara mesajınız nedir? Neler söylersiniz Batman halkına, Batman Petrolspor taraftarına?
0: Evet Salim Bey. Öncelikle kendim Zeynel Abidin Nasıroğlu olarak halkımıza burada sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 2 senedir, yani ben 3 senedir yönetimdeyim. 3. ligden 2. lige çıkarken de vardım. 2'den Van maçında finalde oynarken de vardım. Bu sene çok şükür direkt şampiyon olarak 1. lige çıktığımız dönemimi de tamamlamış bulunmaktayım. Taraftarımıza 3 sezondur bizim yanımızda olduğu için, her koşulda, iyi günde, kötü günde bizleri destekledikleri için kendilerine çok ama çok teşekkür ediyorum. Onların desteği olmasa bizim başarmamız mümkün değildi. Çünkü futbol sadece parayla yönetilen bir şey değildir. İnsanların birleşmesiyle, şehrin birleşmesiyle, şehrin bileşenlerinin birleşmesiyle, partilerin bile bir kenara bırakılıp kişisel kimliklerle bir araya gelip bu başarıyı yakalamak gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Çok büyük bir itibar, çok büyük bir gurur. Şehrimize, halkımıza, taraftarımıza 3 senedir bizleri yalnız bırakmadıkları için, büyük bir coşkuyla, büyük bir hasretle bizleri destekledikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Bu takım onların takımı, bu şehir onların şehri ve sonunda hak ettikleri yerdeler. Sizlere de bana bu fırsatı tanıdığınız için, halkımıza, Türkiye'mize bu duygularımı aktarabilmemi sağladığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum Salim Bey.
1: Ben teşekkür ederim Sayın Başkan. Çok güzel bir yayındı. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Selamlar, saygılar, görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Çok Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar bizden. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Batman Petrol Spor Başkanı Zeynel Abidin Nasıroğlu'ydu. Kendisiyle birlikte Batman Petrol Spor'u konuştuk. Birçok gelen soru var. Bu soruları da cevaplayacağım. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları sevgili dinleyenler. Numarasının ismini de okuyalım. Hüseyin Bey yazmış. Salim Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Üçüncü lig playoff maçlarında kimleri favori olarak görüyorsunuz demiş. Evet, üçüncü ligde playoff maçlarında ikinci tur heyecanı yaşanıyor. İlk maçlar pazartesi günü oynandı. Küçükçekmece Sinop Çorlu Spor'la sahasında 1-1 berabere kaldı. Ayvalık Gücü iç sahada Eskişehir Spor'u 2-0 mağlup etti. Yeşilyurt ve Erciyes FK karşılaştı. Malatya'da oynandı ilk maç. 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Yozgat Belediyesi Bozok 52 Ordu Spor'la sahasında 1-1 berabere kaldı. Cuma günü bu maçların rövanşı oynanacak sevgili dinleyenler. Rövanş maçlarıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Çorlu Spor'u bir adım önde görüyorum. Çorlu Spor bir adım önde. Erciyes FK Adem Hoca ile birlikte çıkış yakalamıştı. Erciyes 38 FK'nın da iç sahada taraftarıyla birlikte kazanacağı düşüncesindeyim. Eskişehir Ayvalık Gücü maçını kestiremiyorum. Şöyle ki, Ayvalık Gücü daha önce yayınlarımızda da konuşmuştuk. Birinci, üçüncülük ve ikincilik bölümlerini incelerken teknik direktör Ramazan Çelik'le konuşmuştuk. Ayvalık Gücü iyi bir takım olduğunu, Ayvalık Gücü'nün iyi bir takım olduğundan, maliyet fayda olarak başarılı işlere imza attığından bahsetmiştik. Geçtiğimiz yılda Ayvalık Gücü bilindiği üzere final oynamıştı. Finalde rakibi Ayvalık Gücü'nün Kahramanmaraş İstiklal olmuştu. Uzatma dakikalarında Kahramanmaraş İstiklal Spor adını 2. lige yazdırmıştı. Bu sezonda iyi bir çıkış yakaladılar. Ancak Eskişehir Ayvalık Gücü maçındaki bence belirleyici etken, sizler de takip ediyorsunuz, Eskişehir Spor taraftarı olacaktır. Eskişehir Spor bu karşılaşmada ilk 30 dakikada bir gol bulursa karşılaşmanın uzatmalara gidebileceğini düşünüyorum. Uzatmalarla birlikte Eskişehir'in ilk 30 dakikada, ilk 25 dakikada golü bulmasıyla birlikte 90 dakikada da işi bitirebileceği düşüncesindeyim. Çünkü Eskişehir Spor taraftarı itici bir güç oluyor. Zaten Eskişehir Spor 2-0'dan döndürebilirse, Ayvalık Gücü'nü eleyebilirse hiç kuşkusuz adını 2. lige yazdırabilir. 52 Ordu Yozgat maçında da 52 Ordu'nun bir adım önde olduğu düşüncesindeyim. 52 Ordu bir adım önde burada. Güzel maçlar bizi bekliyor. Çorlu'nun, Erciyes'in ve 52 Ordu'nun bir üst tura çıkmasını bekliyorum. Eskişehir Ayvalık Gücü ile Ayvalık Gücü maçı ile ilgili de detaylı şekilde yorumladım. Dinleyenimizin sorusunu bu şekilde cevaplamış olalım. Gelen mesajlar var. Selamlar kardeşim, hoş geldin. Konya Spor bu sezon 4 büyükleri yenen tek takım olarak 2025-2026 sezonunda tarihe geçti. Tebrikler Konya Spor, tebrikler İlhan Palut Hoca demiş. Bahar geldi demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bahar geldi, hoş geldi demiş Derfin Yunustane. Ben cumartesi günü Konya Spor'un Fenerbahçe maçını önemseyeceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü Konya Spor'un aklı 22 Mayıs'ta oynanacak olan Antalya'daki finalde olacaktır diyor. Ben aynı düşünceye sahip değilim. İlk bölümde Hasan Yıldırım da bağlandı. Konya Spor'un bu sezon Konya'da oynayacağı son maç olacak. Bundan dolayı önemli bir maç olduğunu düşüncesindeyim. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İlla ki Konya Spor takımında salı günü maç oynadılar. Cumartesi günü tekrardan maç oynayacaklar. Fiziksel anlamda bir yorgunluk olabilir ama bu noktada tekrardan lige motive olacaklardır. Yarından itibaren Konya Spor takımı da izin bitiyor. İzin bittikten sonra Fenerbahçe maçına hazırlanmaya başlayacak. Dinleyenimiz yazmış. Teşekkür ediyorum. Dursun Bey yazmış. Salim kardeşim iyi yayınlar demiş. Arsenal finalde, bunu da paylaşmış olalım. Benim daha önce tahminim sorulduğunda Atletico Madrid Paris Saint Germain finali bekliyorum demiştim. Arsenal finale kaldı. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Bugün çok önemli bir maç. Bayern Münih sahasında Paris Saint Germain'i ağırlayacak sevgili dinleyenler. Bayern Münih bugün sahasında Paris Saint Germain'i ağırlıyor. Mücadele Saat 22'de başlayacak Paris Saint-Germain ilk karşılaşmayı tek farklı skorla kazanmıştı. Deplasmanda atılan gollerin hiçbir önemi yok. Eşit sayılıyor. Bununla ilgili de zaman zaman sorular geliyor ama bu kural uzun yıllardır uygulanıyor. Hemen soruları kontrol edelim. Hüseyin Mecit yazmış. Selamlar, iyi yayınlar, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar. Batıkan abiye de selam olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah sizler gibi bizleri hep iyi insanlarla karşılaştırsın demiş. Teşekkür ediyorum. Konya Spor'u tebrik etmiş Hüseyin Mecit. Teşekkür ederim güzel mesajın için Hüseyin. Çok çok sağ ol iyi niyetin için. Ben İstanbul'dan Onur, Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş'a kendi sahasında 35 bin taraftarın önünde 90+4'te penaltı olmayan bir pozisyonda rahatlıkla penaltı verilebiliyor. VAR'dan dönmüyorsa ben artık Beşiktaş'ın lobisinin olduğunu düşünmüyorum. Büyük takımlar arasında görüldüğünü düşünmüyorum demiş dinleyenimiz. Dünkü penaltı pozisyonu çok çok tartışıldı. Penaltı pozisyonu ile ilgili Adnan Deniz Kayatepe direkt net bir şekilde penaltıyı çaldı. Bir hamle var. Oyuncunun yapmış olduğu bir hamle var. Beşiktaşlı oyuncunun yapmış olduğu bir hamle var. Ancak içeride mi dışarıda mı pozisyonla ilgili tartışmalar oldu. Ben de maçın sıcağı sıcağına maç bittikten sonra Mikson'da karma alanda röportajlar yaptım. Röportajlar yaptığım için gün yani karşılaşmadan sonra mutlaka eski hakem yorumcularının görüşlerini takip ederdim. Dün takip edemedim, kusura bakmayın. Özellikle de Mustafa Çulucu, Erman Toroğlu neler diyor? Süper Lig maçları özelinde Trio ekibi neler söylüyor? Bununla ilgili Ajans Spor'dan arkadaşlarımız sağ olsun yazılı metin olarak paylaşıyorlar. Ben de bunları okuyordum ama dün okuyamadım. Reklam arasında takip edeceğim. Bu isimler neler söylemiş bu pozisyonla ilgili. Çok fazla da hakem kararları ile ilgili yorum yapmak istemiyorum. Çünkü hakem kararları devamlı hakemlerin maçlarda vermiş olduğu kararları yadırgasak da devamlı değişiyor. İFAB oyun kurallarına her yıl, her 6 ayda bir yeni maddeler ekleniyor. Bunu da söyleyelim. İyi yayınlar abi, İzmir Karşıyaka'dan Turan ben. Severek takip ediyorum sizi. Konya sporlu stoper Adil Demirbağ keşke milli takıma alınsa demiş. Adil Demirbağ dün Ajans Spor'a yapmış olduğu özel açıklamada bununla ilgili de önemli ifadeler kullandı. Milli takım hayalim var. Çalışıyorum, çabalıyorum. Hayal ediyorum. Vincenzo Montella hocamızın beni Dünya Kupası'na çağıracağını hayal ediyorum. Çalışıyorum. Aileme ve takım arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum demişti. Detaylarını Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. Hayırlı günler Salim Bey. Konya'dan Bilal, Konya Spor'umuza finalde başarılar diliyorum. İnşallah kupa Konya Spor'un olur demiş. Güzel bir resim de göndermiş. Konya Spor taraftarı Adil Bey. Konya Spor'un logosunun olduğu bir fotoğraf. Yanında da biz başka severdik, o yüzden başka sevemedik demiş. Konya'ya da selam olsun. Teşekkür ederim mesajın için. Şimdi sevgili dinleyenler, reklam aramız var. Saat başı aramız, ardından at yarışı bantı. İkinci bölümde konuklarımızla birlikte yayınımız devam edecek. Kısa bir ara diyelim. Aranın ardından tekrardan buradayız.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Arabanı arabamla Takoma, değerinde tüm sat.
3: Radyo Spor.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
7: Hem arsa hem ev, arsa ve...
8: İlk iki maçı kazanan Fenerbahçe Beko, Final Four için Žalgiris Kaunas karşısında. Euroleague Playoff turu 3. maçı. Žalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko, çarşamba 20'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
10: Radyo Spor. Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
13: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
14: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
15: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden çarşamba. Bugün İstanbul'da 9 koşulu program var. Biz 2. altılı ganyan şablonunu değerlendireceğiz. Gece Elazığ'da ise 2. altılı ganyanı yine değerlendireceğiz 8 koşulu programda. İlk ayakta keyifli mücadele bizleri bekliyor. 3 numaralı Ersan Şah. Hem çim olması hem kilosunun uygun olması, Halis Karataş son yarışlarının performansının yerinde olması, yarışın gidişatında da önlerde bekleme avantajıyla kazanma ihtimalini çok yüksek görüyorum. 7 numaralı Sancar bugün Ayhan Kurşun'un binmesiyle ben çok iyi bir performans bekliyorum açıkçası. 6 numaralı Sancar kalan bir sınıf atlama aşamasında, bakalım o sınıfı atlayabilecek mi? Bu rakiplerini geçebilecek mi? İdeal olduğunu söyleyebilirim 6 numaralı Sancar alanın için. Sıralamayı 3-6-7 şeklinde oluşturuyorum. Sürpriz isimler var. 8 numaralı Şah Dragon, Hüküm. Bunlar da formlarını geliştirmeye gayret gösteren isimler. 2. ayak tam 16 at koşuyor. Ben bir banko önereceğim ama tabii ki sizler istediğiniz isim ekleyebilirsiniz. 11 numaralı Persian Jay. Bu kez bu rakiplerini geçer düşüncesindeyim. Aksi halde çarşı karışı çok isim yazma gerekir. Sizlere bırakıyorum. Altılı Ganyan'ın 3. ayağına dönüp baktığımızda da burada başarılı isimler start alıyor. Kısa vade 6-4 yaşlı Araplar. 1 numaralı Aslan Atip. Çok akıllı bir safkan. Sentetik kum ayırt etmeden koşuyor. Ben kazanma ihtimalini çok yüksek görüyorum. 2 numaralı Çelik Giller. 4 numaralı Saçan Şah. 3 numaralı İsmet Abi gibi rakiplerin olduğunda belirtmek isterim. 1 numaralı Aslan Atip ön planda 1-2-3-4-5-6 şeklinde kapatmaya kadar bu safkanların tamamına şans veriyorum. 4. ayakta 3 numaralı Victory Tomo ilk kez start alacak sentetik pistte uyum sağlama ihtimali yüksek görüyor. Günün bankosu olarak öneriyorum. Baş safkan olabilme adayı, son yarışlarını kazanan 6 ismin start alacakları ilk sentetik sınavı bakalım nasıl sahneye yansıyacak. 5. ayakta ise 7 numaralı Circuit Breaker, Bora Birkan Akar Sun'un safkanı, 2 numaralı Social Butterfly, 3 numaralı Heaven Like, 4 numaralı Amber Treasure, zorlu koşu, 12 numaralı İnşirah gibi isimlerden oluşturacağım ben bu koşuyu. Hatta 15 numaralı No More Sorrow, Pınar Aracıbaş ekürüsünün safkanı, 7-2-3-4-12-15 şeklinde 5. ayaktaki tercihlerimiz. 6'lı Gaya'nın son ayağında ise 1 numaralı Udar Hanım. Ben geçileceğini düşünmüyorum. Sizlere yine 18 isim içerisinde banko olarak öneriyorum değerli Radyo Spor dinleyicileri. Keyifli kalabalık mücadele. 2 kalabalık yarışta sizlere banko önerdim. 5. koşu 2. 6'lı Gaya'nın 2. ayağında 11 numaralı Persian Jet ve 9. koşu tam 18 safkan içerisinde 1 numaralı Udar Han bankolarımız oldu. Bu şekilde de İstanbul programında analiz ve yorumlarla tamamlamış olduk. Elazığ programında görüşünceye dek hoşça kalın.
14: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hemen kontrol ediyorum soruları. Ankara'dan Ali Rıza ben. Merhaba Salim abi. Aziz Yıldırım aylığını açıkladı. Ne düşünüyorsun? Aziz Başkan'ın icraatı nasıl olur? Hoca oyuncu transferi için ne düşünüyorsun? Demiş. Evet. Aziz Bey adaylığını açıkladı ve Hakan Safi ve Barış Göktürk'ü ekibimde olmaya davet ediyorum dedi. Birleşmeye davet ediyorum dedi. Süreci takip ediyorum. Tam ben canlı yayına girdiğim esnada Aziz Bey'in açıklaması geldi. Süreci takip ediyorum. Başka adaylar çıkacak mı? Bunları takip ediyorum. Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de genel kurul var. Seçimli genel kurul var. Genel kurulda başkan adayları var. Dün Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını açıklamıştı. Bugün Aziz Bey'den adaylık açıklaması geldi. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. İstanbul'dan Yusuf Yal, iyi yayınlar Salim Bey. Konya Spor'u tebrik ediyorum. Konya Spor'un kazanmasına sevinmeyen 3 kulüp Samsun Spor, Göztepe ve Başakşehir oldu. Avrupa hayali biraz zayıfladı bu 3 takımın. Herkes için hayırlısı olsun demiş. Salim Bey, iyi yayınlar. Bu dönemin taraftar olma anlamında Gençler Birliği taraftarı olabilir. Bu dönemin taraftar olma anlamında Gençler Birliği taraftarı olabilir. Belirsizlikler ve artık kafalarının allak bullak olan süreçte neyi kanalize olacaklarını şaşırmışlardır. Bana göre Metin Diyadin geliyor gidiyor. Volkan Demirel aynı şekilde. Kritiklik ve kupa döneminde bu alınan kararları yanlış buluyorum. Ve maalesef iki kulvarda istediğini alamayacağını düşünüyorum. Mustafa Demirkaya yazmış. Evet. Metin Hoca geldi. Volkan Hoca gitti. Tekrardan bir dejavu yaşandı. Metin Hoca tekrardan geldi. Ben de Türk futbolunun kötü yönetildiği düşüncesindeyim. Her zaman da söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Geçtiğimiz yıllarda Anadolu kulüplerinin yetkin bir yapısı vardı. Geçtiğimiz yıllarda Anadolu kulüpleri net bir şekilde masada ağırlığını hissettiriyordu. Sebebi de Anadolu kulüplerini yöneten kulüp başkanlarıydı. Rahmetli İlhan Cavcav, Cemal Aydın, Allah rahmet eylesin, İbrahim Yazıcı, Allah rahmet eylesin, Sefa Sirmenci, Celal Doğan, birçok ismi sayabilirim. Anadolu kulüpleri net bir şekilde masada vardı ve ciddi derecede hem futbolcu bonservisinden hem de başarılardan ciddi kazanımlar elde ediliyordu. Şu anda gelinen noktada kulüplerimizin, özellikle de alt liglerdeki kulüplerin çok iyi yönetildiğini düşünmüyorum. Şimdi sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Osman Zeki Korkmaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum sevgili Salim Anaf. İyi yayınlar diliyorum sizlere ve Radyo Spor dinleyenlerine.
0: Çok teşekkür ederim hocam. OneSpor'dan bir ayrılık süreci yaşandı. OneSpor'la yollarınızı ayırdınız. Neler yaşandı hocam?
1: Şöyle, aslında ayrılık sürecinden ziyade önümüzdeki yıl için opsiyon maddem var. Fakat bunu kullanmayı düşünmediğimi kamuoyuyla paylaşmak istedim. Sebebi de şu: zaten kulüp 1 Haziran'da yapılacak bir seçimli genel kurulu kararı aldı. Burada yeni seçilecek yönetimin önünü açmak, daha özgür karar vermelerini sağlamak adına bunun daha etik olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden opsiyon maddesini kullanmamayı düşünüyorum. Göreve ilk geldiğimiz gün bizden beklenen, hani çünkü takım düşme hattındaydı. Ligde rahat bir şekilde kalmasıydı. Düşme korkusu yaşamadan bir süreç geçirdik. Transfer dönemini ekonomik şekilde atlattık. İçerideki pek çok oyuncunun belki değerine değer katmasını sağladık. Daha iyi olabilir miydi? Tabii ki daha iyi olabilirdi ama en azından beklentiye karşılık verdik. Artık OneSpor önümüzdeki yılları daha sağlıklı bir zemin üzerinde planlayabilir.
0: Hocam, yapmış olduğunuz açıklamalar vardı. Çok önemli açıklamalar yaptınız ayrılırken. Evet. Ayrılık gelişmesi yaşandı. OneSpor'la ayrıldınız. Yani neler yaşandı hocam bu süreçte? Neler söylersiniz? Çünkü ciddi bir planlama doğrultusunda gitmişsiniz.
1: Evet. Şöyle, dediğim gibi ilk göreve geldiğimizde başkanımızın bizden beklentisi düşme hattındaki takımın rahat bir şekilde ligde kalmasıydı. İlk çıktıkları sene olduğu için bu böyle bir beklenti vardı. Fakat çok hızlı bir gelişim sağladık orada biliyorsunuz. Takım bir anda playoff'un dibine geldi. Playoff sınırına geldi. Fakat 25 seneyi aşkın süredir birincilikte olmayan bir camia öncelikle tesisleşme yerleşmesi gerekiyor Vanspor'un. Çünkü kar yağış dolayısıyla 2 ay boyunca antrenman sahamızı kullanamadık sevgili Salim Manav. Yani bir futbol takımının yapması gereken antrenmanları yapamadan maçlara çıktık. Voleybol sahasında hazırlanarak, halı sahalarda hazırlanarak. Bunu Vanspor'un önce halletmesi gerekiyor ki Sayın Valimiz Ozan Balcı bu konuda müthiş bir destek oluyor Vanspor'a. Şu anda Van Valisi biliyorsunuz. Hem tesis yasakhanenin yapılması tesislerde, hem sahaların yapılması, hem stadın yenilenmesi konusunda da hükümetimizin büyük bir çalışması var. Gençlik Spor Bakanlığı'nın. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum Van halkı adına. Büyük bir orada değişim olacak birkaç sene içerisinde ama bu süreçte, bu sancılı süreçte bence Van'ın önümüzdeki yılları daha sağlıklı planlaması adına hem mali açıdan kulübü koruyarak hem de sportif açıdan koruyarak bence sağlıklı bir sezon geçirdik orada.
0: Bir son dakika gelişmesi var hocam. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Kusura bakmayın. Önemli bir gelişme. Evet. Hem sizinle hem de dinleyenlerimizle paylaşalım. Aşan Spor'dan da az önce paylaştık. Eyüp Spor eski başkanı Murat Özkaya ve eski as başkanı Fatih Kulaksız tahliye edildi.
1: Evet.
0: Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız tahliye edildi. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Devam edelim hocam. İsterseniz çok kısa bir aramız olacak hocam. Ardından Van Spor sürecini eline boyuna konuşalım. Olur mu hocam?
1: Tamam.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Kısa bir ara hatta beklerseniz mutlu olurum.
2: ...301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
7: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
6: En para, en para.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Osman Zeki Korkmaz. Sohbetimiz devam ediyor. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz bizlerle birlikte. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Merhaba.
1: Hoş bulduk. Sevgili Salim Az, tekrar yayınlar.
0: Hocam az önce yani direkt tekrar da ettim. Tekrar edip baktım da bazı bilgiler yer aldı. Van yerel basınında, ulusal basında. Mesela Çağlar Şahin Akbaba'nın bir maç daha oynarsa primi varmış sözleşmesinde. Bonus maddesi. Bundan dolayı oynamadığı, yolların ayrıldığı konuşuluyor. Böyle durumlar oluştu mu hocam? Neler söylersiniz?
1: Yo, aslında şöyle bir durum var. O ondan daha ziyade başka konular aslında daha çok gündem olmuştu ama Çağlar Şahin'le halen daha çok iyi görüşüyor. Çok faydalı bir sezon geçirdi.
0: Evet.
1: Ama biliyorsunuz devre arasında Alperen Uysal'ı transfer etmiştik. Ve bununla beraber Batuhan Gebecelioğlu vardı. O da genç yetenekli bir kaleci. Bunları, bu ikisini de önümüzdeki Vanspor'un gelecek yılları için planlanan kalecilerdi. Çağlar'la beraber. Aslında bir maç daha oynama maddesi değil o. Onu söyleyeyim. Madde öyle değil. Daha farklı. Yani aslında oynadığı süre içerisinde Çağlar'ın tamamlayabileceği bir maddeydi. O bir maç daha ekstra oynama maddesi değil yani. Onu söyleyeyim. O birazcık farklı yer almış. Biz zaten diğer kalecilerin ya da bazı görmemiz gereken oyuncuların ne kadar maç oynayacağını, sezonun hangi süresinden sonra oynayacağını çok daha öncesinden kararlaştırmıştık. Bununla ilgili de o tam anlatıldığı gibi değil yani. Çağlar Şahin Akbaba bir maçta gol yemeden bitirirse ekstra bonusu vardı. Öyle hatırlıyorum ben. O da bir maçta oynamak olmuyor. Tahmin edersiniz yani.
0: Evet. Yani bu şekilde yer aldı hocam.
1: Hangi maçta gol yiyip yemeyeceğini kestiremeyiz kalecinin, öyle değil mi?
0: Evet, kestiremezsiniz hocam, doğru. Yani bu noktada hangi maçta oynayacağı, hangi maçta oynamayacağı, hangi maçtaki performansı iyi olacağı kestirilemiyor. Futbol bu şekilde hocam. Peki hocam, aradığınız...
1: Bir maçta oynama değil, maç sayısı değil yani madde.
0: Evet. Peki hocam, hemen şunu da sormak istiyorum size. Bu konuyla ilgili yorum yapmak isterseniz mutlu olurum. Yani Vanspor'a giderken önemli bir sizin de karşı tarafında beklentisi vardı. Bir hayal kırıklığı yaşadınız mı hocam gelinen noktada?
1: Yok, şöyle açıkçası gelinen noktada sportif olarak değil ama açıkçası o kış döneminde sahayı kullanamamak, tesisleri kullanamamak bizi biraz yordu. Hayal kırıklığı değil ama hepimiz yordu. Futbolcuları bizleri yordu. Ben de yapı olarak iyi tanışıyoruz. Çok böyle şikayet eden, eksiklerden bahseden bir teknik adam olmak yerine her maça iddialı bir şekilde kendini ve takımını hazırlamayı seven birisiyim. Sadece o bahaneleri anlatmadan her maça iddialı çıktık. Bu burada bir belki uyuşmazlık olmuş olabilir. Herhangi bir hayal kırıklığım yok. Ben Van'da sokakta yürürken insanların sevgisi, saygısı son gün bile çok fazlaydı. Çok keyifle çalıştığım bir yer. Dediğim gibi uzun yıllar sonra hızlı bir şekilde bu lige çıkması kulübün kendi içerisinde organizasyonu daha kuvvetli olacaktır. Önümüzdeki yıllarda bu gelişecektir ki uzun yıllardır burada olmadığı için tabii ki de bu normal bazı eksikliklerin olması. Biz bu eksikliklere ya da organizasyondaki bazı zayıflıklara hiç bahane etmeden hep beraber orada bütün kulübün paydaşları olarak elimizden geleni yaptık ve düşünün ki bakın takım hiçbir noktada ligin hiçbir noktasında biz gittikten sonra düşmeyle alakalı bir tedirginlik yaşamadı. Daha çok playoff oynar mı oynamaz mı düşünceleri oldu. Bence bu başarı ilk sene için. Ki düşünün ki hangi ligde, bu ligde hangi takımlar küme düştü ve hangi takımlar küme düşmek için son haftalara kadar hem maddi hem manevi enerji harcadı. Van bundan hiçbirini harcamadan son 6-7 hafta kala ligde kalması garantiydi ve playoff oynar mı oynamaz mı diye düşünülüyordu. Bu bence bir başarı.
0: Yani direkt gelinen noktada başarılı hocam. Başarılı olduğunuzu düşünüyorsunuz ve bir de hocam önemli galibiyetler alındı. Siz ilk geldiğinizde yayınımızda da ifade ettiniz. Bu önemli galibiyetlerden sonra direkt beklentiler daha da fazla olabiliyor. Evet. Ve bu beklentiler yükselince de hocam ifade edelim. Bu beklentiler yükseldiği zaman da net bir şekilde söyleyelim. Başarılı olan teknik adamlar başarısız gibi de atledilebiliyor. Bu yorumuma katılır mısınız
1: harika
0: hocam?
1: Harika bir özet yaptınız. Teşekkür ediyorum. Aslında burada genel bir başarıyı da vurguluyorsunuz. Şöyle evet bir durum var.
0: Ama beklentiyi arttırdığınız için sizin başarınız o benim camialarda oldu, yani buna en güzel örnek bence hocam mevcut Trabzonspor olabilir. Süper Ligi düşündüğümüzde.
1: Sevgili Salim, sevgili Salim bana şöyle bir şey var, çok güzel. Bu benim kaderim oldu ama ne yazık ki. Ben bir yere gittiğim zaman beklentim yükseliyor. Bazen de sanki başka unsurlar bunun arkasında duruyor gibi, arkasına sığınıyor gibi yani. Osman Hoca burada ve takım zaten gidecek gibi. Böyle değil. Bir futbol takımı, bu sadece Van Spor için değil. Az önce de dediniz ya siz, ben yayına bağlanmadan bu Türkiye'de futbolu yönetme konusunda aslında kulüplerin bazı eksiklikleri var diye. Bence en büyük başarılar da, en büyük başarısızlıklar da önce kulübün yönetimine aittir. Sonra bizler futbolcular ve teknik adamlar bütün o organizasyona sadece yardımcı olabiliriz. Ama baştan aşağı onu biz kurgulayamayız.
0: Evet. Yani direkt hocam burada yani önemli teknik direktörler de ifade ediyor. Bunu da söyleyelim. Önemli teknik direktörler de ifade ediyor. Bundan dolayı da net bir şekilde söyleyelim. Önemli teknik direktörlerin ifadesi de teknik direktörlerin oradaki yani katkısı belli. Özellikle de iletişimin burada çok önemli olduğu vurgulanıyor.
1: Evet, kesinlikle.
0: Peki hocam sizin adınıza Van Spor ve Sivas Spor süreci vardı. Van Spor ve Sivas Spor sürecinden sonra her iki takımdan ayrıldınız. Gelecek yıl teklifleri bekliyorsunuz. Bu iki takımdaki süreç sizin için nasıl geçti?
1: Bence büyük bir tecrübe oldu. Sivas çok büyük bir camia. Uzun yıllar Süper Lig'de oynamış ama düşerken bir alt lige düşerken belli mali sıkıntılarla düştü biliyorsunuz. Ki İsmet Hocam da birkaç hafta evvelki açıklamasında bazı şeylerin değişmesi gerektiği vurgusunu yaptı. Bir açıklamasında belki takip ettiniz. Aslında o bazı şeylerin değişmesi gerektiği vurgusunu biz de yaşadık. O Sivas sürecinde. Umarım önce ekonomik olarak kendi külfetlerinden kurtulur Sivas Spor. Çünkü ondan sonrası Sivas için çok kolay olacaktır. Ama düşerken külfetleri biraz fazlaydı açıkçası. Bunu da ilk düştüğü anda olduğum için çok yakından yaşadım ben. Ama bize çok büyük şeyler kattı Sivas Spor gibi büyük bir camiada çalışmak. Çünkü çok büyük bir organizasyon. Tesis anlamında, organizasyon anlamında çok dolu bir kulüp. Sonrasında da uzun yıllar sonra birinciye gelmiş. Yine büyük bir kulüp ama tabii 25 yıldır uzak kaldığı için kulüp organizasyonu anlamında, tesisleşme anlamında Sivas'la kıyaslayamayacağımız bir Van Spor var. Bu ikisi benim için büyük tecrübe oldu. Bundan sonraki beklentimiz ya da bizim tekliflere karşı yapacağımız belki ilk araştırma kulübün organizasyonu ve maliyetlerin büyüklüğü değil de düzeni olacaktır. Çünkü o olmadan siz teknik adam olarak, futbolcu olarak ne yaparsanız yapın bir yerde burada takılıyorsunuz. O yüzden maliyetlerin büyüklüğü değil de kulübün düzeni bence benim için bir numaralı unsur olacaktır bundan sonra.
0: Sevgili dinleyenler, sohbetimiz devam ediyor. Hattımızda konuğumuz Osman Zeki Korkmaz. Sohbetimiz sürüyor. Hocam sizin için güzel bir süreç geçti. Hem Sivas Spor hem de Van Spor'da çalıştınız. Süreç
1: bir de şöyle söyleyeyim. Bakın, Sivas kulübü yeni düşmüştü ve çok az maliyetli transferler yaptık orada. Ki bence orada da sezon başı konuştuğumuz şey oydu. Kulübün önce ekonomik olarak kurtulması. Bakın orada sezon başı kurduğumuz takımla yine Sivas Spor hiçbir sorun yaşamadan ligde kaldı. Ve çok az maliyetle kurduğumuz takım. İkinci ligden aldığımız oyuncular var biliyorsunuz. Maliyetsiz transfer ettiğimiz oyuncular var. Aslında Sivas Spor'un mali anlamda kendini toparlamasının ilk adımını çok sağlam attık sezon başında.
0: Yani Sivas Spor'da mali adımlama iyi atıldı. Onu söyleyelim hocam. Onun dışında da net bir şekilde ifade edelim. Yani o mali yapıda küçülmeye gidildi sezon başında.
1: Evet. Evet. Ve orada da aslında o küçülen, yani çok hızlı bir şekilde küçülen mali yapıda o maliyette gayet iyi bir kadro kurulduğunu düşünüyorum. Hem gelecek bazen pek çok oyuncu kazandırıldı. Hem de kulüp herhangi bir sorun yaşamadı bu ligde.
0: Evet. Yani geçtiğimiz sezon Süper Lig'den veda etti Sivas Spor. Sivas Spor Süper Lig'e veda etti. Süper Lig'den birinci lige düşen takımlar hocam. Bunun net bir şekilde sıkıntısını yaşayabiliyor ekonomik olarak, kadro yapısı olarak. Tabii ve ki. Yok olup giden takımlar da var hocam. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım.
1: Kesinlikle.
0: Peki hocam, geleceğe dair planlamanız nasıl? Gelen teklifler var mı? Tamam, sıcağı sıcağına ayrıldınız ama illaki bir gelen teklif vardır diye düşünüyorum.
1: İnanın bu şu anda herhangi bir şey yok. Tabii ki sadece söylentiler oluyor. Ama evet, az önce dediğim gibi bundan sonraki planlamamız bizim. Biz kulübün söylemleri ya da konuşulan maliyetlerin büyüklüğü değil de kulübün düzeni, hem organizasyonu hem tesisleşmesi hem de futbolcularla arasındaki mali düzeni aslında belirleyici faktör olur bundan sonra bizim için.
0: Evet. Peki hocam,
1: siz çok iyi anlıyorsunuz aslında demek istediğimi.
0: Evet evet hocam, yani bu, yani bu süreçte ifade ettiğiniz gibi böyle bir süreç. Biz de süreci yakından takip ediyoruz. Peki hocam, şunu da sormak istiyorum size detaylı bir şekilde. Bu süreçle ilgili ifade ettiniz. Sivas Spor ve Van Spor'da çalıştınız. Şimdi bir playoff heyecanı var. Playoff heyecanı yaşanacak. Playoff'larda da önemli başarılar elde eden bir teknik direktörsünüz. Yarım maçlar başlıyor. Önemli karşılaşmalar var. Playoff maçlar öncesinde de hocam sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Şöyle ki, playoff'larda final oynadınız İstanbul Spor takımıyla. Finalde Bandırma Spor'a geçmiştiniz ve İstanbul Spor uzun yıllar aradan sonra Süper Lig'e yükselmişti. Yarın Bodrum FK Pendik, Çorum FK, Ankara Keçiören Gücü maçları var. Bu takımları yakından tanıyorsunuz, rakip de oldunuz. Neler söylersiniz hocam?
1: Şöyle söyleyeyim, bu takım olarak baktığımız zaman hani finali katmazsak, final Erok Spor Kulübü finalde bekliyorum. Ama finali katmazsak diğer 4 takım içerisinde kadro kalitesi, maliyet ve beklenti açısından Çorum bir numarada gözüküyor aslında baktığımız zaman. Ve öyle de olması lazım normal şartlarda. Fakat playoff mantığıyla düşünürsem benim sürpriz takımım orada Bodrum olacak. Yani Bodrum'un ekstra bir şey yapması, daha doğrusu şöyle toparlayayım cümleyi. Bodrum'un ekstra bir başarısı playoff'ta benim için sürpriz olmaz. Evet. Sebebi de şu, çok tecrübeli savunması var. Çok bu ligin dinamiklerine uygun kenar oyuncuları, hücum oyuncuları var, forveti var ve çok koşan genç bir takım. Aslında tam playoff mantığına uyan bir takım.
0: Evet.
1: Bodrum oyun yapısı olarak. O maçta Bodrum'u daha şanslı görüyorum. Pendik'in oturmuş bir oyun yapısı var. Fakat son ikinci yarı özellikle Pendik Spor böyle ciddi maçlarda, yani daha böyle denk maçlarda galibiyet sayısı biraz düştü sanki. Özellikle ligin ikinci yarısında. Yani kazandığı maçlar hep biraz daha ligden düşmüş ya da kadroca zayıf olan takımlardı. Yani sert maç kazanma konusunda Pendik biraz ezberini unutmuş gibi gözüküyor son maçlarda. Yalnız iyi bir takım, iyi bir tecrübeli teknik adam var başlarından. Ama karşılaşmaya başlasak Bodrum, Pendik maçında Bodrum'u bir adam önde görüyorum.
0: Evet.
1: Çorum Keçiören maçında tam birbirinin kontrası iki takım var. Set oyununu çok iyi oynayan bir takım Çorum Spor ve çok iyi kontra atak yapan, hızlı hücum yapan bir Keçiören takım var. Çok seyir zevki yüksek ve oyun kalitesi yüksek bir maç bekliyorum. Çorum Keçiören maçında. Açıkçası adaylarım, o turu geçecek adaylarım Çorum ve Bodrum benim. Birer adım öndeler rakiplerine göre.
0: Hocam, ligi 3. sırada tamamlayan Esenler Erok Spor paylaşmış olalım. Direkt final oynayacak. Finale çıkıyor direkt. Finale bekleyerek, yani final maçından önce biraz bekleme süresi var. Bu bekleme süresi bir avantaj mı, dezavantaj mı? Nasıl yorumlarsınız hocam? Çünkü yani Esenler Erok Spor da uzun bir süre Ames Spor'la lig ikinciliğini kovaladı.
1: Evet. Şöyle bir durum var. Esenler Erok da son maçları çok gergin oynadı ve ligin en çok gol atan, en çok pozisyona giren takım olmasına rağmen son birkaç maçta spor yapmakta zorlandı. Bu biraz stresle alakalı.
0: Evet.
1: Şimdi bu beklemek ya da maç oynayarak gelmek, inanın bunlar duruma, şartlara ve takıma göre değişir. Çok sakatınız vardır ya da yorgun oyuncularınız vardır. Beklemek avantajdır. Ya da herhangi bir sorun yaşamazsınız. Maç yapa yapa gelirsiniz. Maç sıcaklığıyla devam edersiniz. Ama biliyor finalleri için artık o yorgunluk, maç oynayıp oynamaktan ziyade bir 90 dakika biraz motivasyon, camiaların isteği, arzusu ve o işe olan motivasyonlarıyla alakalı ne olursa olsun final farklı bir final olacaktır. Ama şu 4 takımdan oluşan, önümüzdeki 4 takımdan oluşan, yani Pendik, Bodrum, Çorum, Keçiören'den oluşan final öncesi playoff süreci çok kaliteli takımlardan oluşuyor ve çok keyifli bir süreç olacak. Bunu söyleyebilirim. Geçen seneki playoff sürecinden daha keyifli bir playoff süreci olacak. Oyun kalitesi açısından.
0: Oyun kalitesi açısından yani evet. Önemli maçlar bizi bekliyor hocam. Çok çok önemli karşılaşmalar. Kesinlikle. Bunun da altını çizmiş olalım. Peki hocam yani birincilikte heyecan devam ediyor. Lige veda eden takımlar oldu. Bunun da altını çizmiş olalım. Playoff heyecanı başlayacak şimdi. Yeni yükselen takımlar var. Batman, Petrolspor ve Bursaspor tekrardan birinci lige geldiler. İkinci ligin playoff maçları var. Dinleyenlerimizle paylaşalım. Mardin
1: Elazığ,
0: Spor,
1: Muğla kovalıyorlar.
0: Elazığ, Muğla Spor finali. Diğer grupta da dinleyenlerimizle paylaşalım. Mardin Muş finali var.
1: Muş finali hocam. Evet.
0: Bursa'da oynanacak hocam. Elazığ Spor finali de. Bunun da altını çizmiş olalım. Bu noktada neler söylersiniz hocam? Nasıl maçlar bizi bekliyor? Sizin yorumunuz nedir?
1: Çok kuvvetli camialar geliyor. Zaten evet. Çok kuvvetli iki camia geldi. Batman Petrol ve Bursa Spor. Şimdi çok kuvvetli iki camia da gelecek oradan. Hangi kim gelirse gelsin. Elazığ, Muğla. Muğla çok birkaç senedir, son iki senedir, üç senedir hatta böyle iyi organize olan bir kulüp. Ama karşısında Elazığ gibi Türk futbolunun köklü bir kulübü var. Evet. Elazığ Spor'un gelmesi de hem taraftar açısından hem de kuvvetli kulüp olması açısından birinci lige değer kazacaktır. Diğer tarafta yine Doğu ve Güneydoğu ekipleri var. Dediğim gibi önümüzdeki seneki birinci lig belki son yılların en kaliteli liglerinden biri olabilir. Düşen takımlar da çünkü üstten düşen takımlar da büyük camialar. Şu an düşmeye yakın olanlar ve düşecek olanlar sen. Görüntü önümüzdeki yıl birincilikte kalmak bile büyük başarı olacak.
0: Yani ligde kalmak bile çok çok zor hocam. Bunun da altını evet. Çizmiş olalım. Birinciliğin kalitesi de artıyor. Bunu da ifade edelim. Bu noktada
1: ben
0: hocam...
1: Şöyle, bunu daha önce federasyon etkilerini de söyledim. Ben aynı İngiltere ve İspanya gibi birinci ligin takım sayısı olarak Süper Lig'den iki takım daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Süper Ligimiz 18 takımsa
0: 20
1: takım olmadı. Evet, sebebi de şu. Hem orası biliyorsunuz yerli oyuncu havuzunun çok daha gelişkin olduğu bir yer. Bu Türk futbolunu geliştirmek adına yerli oyuncuların daha fazla müsabak yerli oyuncuyu görmek adına bir ortam sağlar. Hem de kulüplerin bir alt ligdeki kulüplerin de motivasyonunu arttırır bu. Hem birincideki kulüplerin hem de bir alt ligdeki ikincideki kulüplerin motivasyonunu arttırır. Çünkü birincilik hem dediğim gibi ikincilikten farkı şu, hem birincilik Süper Lig'in bir altı hem de organizasyon anlamında yayın, ulusal yayın, uluslararası yayın anlamında da cazip bir lig artık. O yüzden Türk futbolunun lokomotifi olarak oranın iki takım daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Hocam 18 takımla oynandığı zaman da dinleyenlerimiz yani birçok kez de mesaj attı. Futbol kamuoyundaki ben bu noktada birçok açıklamayı da takip ettim. Bu noktada hocam yani özellikle de takım sayısının fazla olmasını isteyen bir bölüm var ama istemeyenler de var. İstemeyenlerin sebebi de şu, yaşamış olduğumuz pandemi süreci, yaşamış olduğumuz deprem felaketinden sonra ligden düşme kaldırılmıştı. Ligden küme düşme kaldırılmıştı. Evet. O dönemde biraz insanlarda bıtkınlık olduğunu düşünüyorum ben. Yani sizin ifade ettiğiniz gibi Avrupa'nın en önemli 5 büyük ligi 20 takımla oynanıyor. Bazı takım sayıları evet. Daha da fazla. Championship'de mesela
1: Championship 24.
0: Takım sayısı çok çok fazla hocam.
1: Evet.
0: Yani bu noktada...
1: Şimdi oluyor, yabancı kural da bizim gibi değil. O istedikleri evet. Kadar yabancı alıyorlar. Şimdi şöyle bir durum var. Aslında istemeyen kulüplerin ya da camiaların pek çoğu yayın haklarından yani evet. Federasyondan gelecek paranın bölünmesini istemiyorlar ama
0: evet.
1: Şöyle de bir durum var. Bu bence yönetimsel rekabeti de arttırır. Yönetimlerin işi zaten kulüplerin hem tanınırlığını, bilinirliğini, sosyal bağlarını kuvvetlendirerek sponsor sağlamak değil mi? Ya sadece federasyondan gelen parayı mı bekliyoruz? Gelen yeni yönetimlerin bence birinci işlerinden bir tanesi de kulübün evet. Kaynaklarını arttırmak bir şekilde. Sponsorluk gelirini arttırmak.
0: Evet.
1: O federasyondan iki takıma daha fazla bölünmesinin çok çok etkileyeceğini düşünmüyorum kulüpleri. Etkilememesi lazım aslında. bence birinci

0: Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Osman Zeki Korkmaz'dı. Şimdi kısa bir ara.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
4: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Web'e gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
5: Hem arsa hem ev, Arsa Web.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
8: Bunu alıyorum.
9: Anne bunu.
8: Bu?
10: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
2: Radyo Spor.
11: Reklam.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
11: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bunu da söyleyelim sevgili dinleyenler. Müsait olursa hattımızda konuğumuz Antalya Spor Başkanı Rıza Perçin olacak. Rıza Perçin'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hattımızda şu anda konuğumuz sevgili dinleyenler Rıza Perçin, Antalya Spor'u konuşacağız kendisiyle. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Hafta sonunda çok önemli maç var. Ligin boyu da kısaldı. Deplasmanda Galatasaray, ardından İstihada Kocaeli Spor karşılaşmaları. Bulunduğunuz konum gereği çok kritik iki maç. Bunun da altını çizmiş olalım. Neler söylersiniz Sayın Başkan Galatasaray maçı özelinde ve Kocaeli Spor maçı özelinde?
1: Şimdi iki maç kaldı. Galatasaray'ın şampiyonluk maçı çok çok önemli. Bizim için de tabii ki her ne kadar 3 hafta 4 hafta önce bir 5 puanlık bir avantajımız olsa da biz bunu koruyamadık. Maalesef şu anda tehlikeli bir bölgedeyiz. Tehlikeyi hissediyoruz. Nabızlar yüksek, heyecan yüksek. Zaten geçen hafta oynadığımız oyunla da bu heyecanın olduğunu, stres olduğunu, bunu sahaya olumlu anlamda yansıtamadığımızı gördük. Neyse, şimdi Galatasaray maçına gidiyoruz. Şu anda kimle oynamazsınız, oynamak istemezsiniz deseler gerçekten bu maçta şampiyonluğu ilan edecek Galatasaray'la o atmosferle oynamak istemezsiniz, ama futbolcu her zaman bir şans vardır. O bir tek şansı da biz iyi kullanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Şimdi aslında ben buraya bağlamamın sebebi de şuydu. Bir bazen böyle iyi niyetli bir şekilde bağlanıyoruz ama onu hemen akabinde söylediğimiz ya da söylemediğimiz bir kelime Türkiye gündemine oturuyor. Yani biz neymiş, Galatasaray maçına özel prim hazırlıyormuşuz. Onunla alakalı, bununla ilgili de ben bağlanmak istedim. Biz şu anda can derdindeyiz. Evet. Kimseyi düşünecek halimiz yok.

0: Sonuç olarak tabii ki elimizden, futbolcu evet. kardeşlerimizden ne kadar sahada mücadele etmesini istiyorsak biz de kendimizi zorlayıp mücadelemizi prim anlamında yapacağız. Bu evet. Galatasaray'mış, Fenerbahçe'ymiş, ona özelmiş, buna tüzelmiş diye bir şey yok. Biz buna evet. mecburuz. Sanki
1: o derdi ligde kalmak sayın
0: başkanım. Ligde kalmak gibi. Yani bu iş kim olursa olsun hiç fark etmiyor. Elimizden geleni yapacağız. Bizim kimin şampiyon olduğu önemli değil. Bizim ligde kalmamız önemli olan. Onun için de elimizden ne geliyorsa yapacağız. Biliyoruz çok zor ama futbolda imkansız bazen küçücük de şanslar sonuç olarak ortaya çıkabiliyor. Biz de bu şansı elimizden geleni yapacağız. İnşallah oradan iyi bir neticeye dönmek istiyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Antalya Spor Başkanı Rıza Perçin, sohbetimiz sürüyor. Sayın Başkan, zaten normal şartlarda da Anadolu kulüplerinin prim sistemi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı değişebiliyor. İç saha ve deplasmanda da değişebiliyor. Yani burada herhangi bir fark olduğunu düşünmüyorum Sayın Başkan.
0: Yani işte taraftar böyle alıyor bir tane kelimeyi başka yere çekiyor. Ya bizim onlarla kaybedecek vaktimiz, harcayacak enerjimiz yok. Gerçekten biz bunlara hafta içi bir de bunlarla uğraşıyoruz. Bir konu daha var. Onun için bağlandım. Ya dün bir arkadaşımız arıyor. İşte sosyal medyada işte hocamı geliyor. İşte atıyorum dua mı okunuyor. Ya açıklamadığım şey ne var bunda gibi bir kelime söylemem. Türkiye ne var bunda diye bir şey söylemedik biz. Tabii ki her zaman hepimizin bir inancı var. Elhamdülillah Müslümanız. Cuma'ya gidiyoruz, dua ediyoruz, sağlık diliyoruz, başarı diliyoruz. Elimizi açtığımız zaman amin diyoruz. Ne istiyoruz? Ailemizin iyiliği, sağlığımız, işimiz, gücümüz tabii ki ne onun adı? En büyük şu anda işimiz de Antalya Spor başarısını istiyoruz. Bazı arkadaşlar hocaya da okutabilir, muska da yapabilir, cevşen de takabilir. Bunda çok normal bu işler. Yok ondan sonra Türkiye gündemine oturuyor. Bir de Antalya'da maalesef yapay zeka ile bir gündem oluşturuluyor. Evet, futbolcu arkadaşların arasında bir tane. Abi. Nasıl?
1: Sezon başı Antalya Spor, sezon biterken Antalya Spor diye yapay zeka.
0: Ya, böyle bir ben şey olamaz. Ya kendi kendimize zarar verdiğimiz kadar ben anlamıyorum. Öyle bir şey yok. Nasıl böyle bir şeye getiriyorlar? Ben anlamış değilim. Dünden beri bir de bununla uğraşıyoruz. Maalesef kendi camiamızda da bunu paylaşan arkadaşlar var. Buradan aslında ondan bağlandım. O kadar işimizin arasında bir de bununla uğraşıyoruz.
1: Yani benim de dikkatimi çekti. Bu gayet normal insanların inanışları olabilir. Dua edebilirler. Yani bu herkes inanışında.
0: Ya edilebilir. Tabii ki edilebilir. Herkesin tanıdığı bir hocası var. Ben dün de söyledim gazeteci arkadaşımıza. Ben bir yıl hastanede tedavi gördüm. Covid'de yattım. Her gün dua okuttuk. Her gün eşim olsun, ailem olsun. Her gün dualar okundu. Cevşenler geldi, okumuşlar. Belki de hayata öyle döndük. O yüzden bunda bir garip bir şey yok ama sanki böyle böyleymiş diye özellikle Antalya %90 Antalya spor medyası ve camiasının bunu paylaşması, yani yükümüz zaten 100 kilo ise 120 kiloya çıkıyor. 130 kiloya çıkıyor. Yapmayın. Gözünü seveyim.
1: Yani direkt bayağı bir gündem oldu. Tabii siz de enerjinizi
0: İşin açıkçası ondan bağlanmak istedim. Evet. Galatasaray maçına zaten diyeceklerimiz aynı. Yani ne diyeceğimiz, ne isteyeceğimiz belli zaten. Şu iki tane şeyle ilgili düzeltmek için bağlanmak istedim. Evet. Lütfen dezenformasyon yapmasınlar. Evet. Zaten yükümüz ağır. Üzerimize biraz daha yük binmesin. Özellikle şu 10 gün içerisinde elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ligde kalacağız inşallah. Ondan sonra bu tarz magazinsel konular konuşabiliriz. Yapay zekaya cevap verebiliriz, gülebiliriz. Kendimiz sinirlenebiliriz, refleks gösterebiliriz ama o zaman bu zaman değil. Ben size iyi yayınlar diliyorum. Başka bir soru da yoksa ayrılıyorum.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Yanlış anlaşılmaları da giderdiniz. Başarılar diliyorum.
0: Görüşmek
1: çok
0: üzere.
1: Önemli maçlar. Görüşmek üzere. Selamlar.
0: Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, Rıza Bey yayınımıza bağlandı. Özellikle de kamuoyunu meşgul eden, dün sosyal medyada da görüntüler vardı. Bununla ilgili açıklamalarda bulundu. Detaylarını Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. Birkaç sorum daha olacaktı ama Sayın Başkan bir toplantıda vakit ayırdı, bağlandı. Normalde planlamamız dahilinde değildi bu bağlantı. Fakat Anadolu Ateşi'nde biliyorsunuz geri dönüşler aldığım zaman tekrardan bağlantılar olabiliyor. Bundan dolayı bu bağlantıyı yaptık. Detaylarını yapmış olduğumuz röportajların bugün de Önemli konuklarımız vardı. Bunu da paylaşalım. Hasan Yıldırım bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Konya Spor'u konuştuk. Zeynel Abidin Nasıroğlu vardı. Batman Petrol Spor Başkanı. Batman Spor'un şampiyonluk yürüyüşünü konuştuk. Erdem Özgenç ilk kez yayınımızda açıkladı. Bir takımdan sportif direktörlük görevini aldığını Erdem Özgenç'i ağırladık. Sonrasında Osman Zeki Korkmaz, teknik direktör bizlerle birlikteydi. Rıza Perçin çok önemli açıklamalarda bulundu. Detaylarını birazdan Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. Kendi ağzından net ifadelerle. Bu bölümde ise hattımızda konuğumuz gazeteci Nevzat Dindar. Nevzat Dindar'la birlikte de Süper Lig'i konuşacağız. Nevzat abi hoş geldin.
2: Salim merhaba.
1: Seni de beklettim. Kusura bakma, biliyorsun anlık bağlantılar yaşanabiliyor. Rıza Bey de, Rıza Perçin de Antalya Spor Başkanı da önemli açıklamalarda bulundu. Kamuoyundaki yanlış anlaşılmaları yayınımızda giderdi. Biraz da gergindi haklı olarak tabii ki. Dinleyebildin mi?
2: Evet Salim, seni de tebrik ederim. Gerçekten sen de müthiş bir habercilik örneği sergiliyorsun. Gazetecilik örneği sergiliyorsun. Yani deyim yerinde ise ekmeğini baştan çıkarıyorsun.
1: Anadolu kulüplerine
2: söz hakkı tanıyorsun. Bu çok önemli. Evet. Yine zirvede de önemli detayları, haberleri hem kendi X hesabından hem de ajansspor.com'dan ve radyospor'dan paylaştığını görüyorum. Seni de tebrik ederim. Yani evet. Genç neslim bana göre en çalışkan gazetecilerinden birisin.
1: Çok teşekkür ederim Nevzat abi. Güzel sözlerin için.
2: Gerçekten de bir ağabeyin olarak takdir ediyorum. Örnekle gösteriyorum.
1: Allah razı olsun abi.
2: Torpille genelde insanlar bir yerlere geliyorlar. O yerde kalmak zordur. Ama sen sıfır değil, eksilerden bu noktaya, bu gazetecilikte bu seviyeye geldin. Sen de
1: hatta seni de çok kez örnek veriyorum. Geçen yayında da konuştuk bunu. Adana'da yaşadığım mahalleye gelmiştim. Bir benzetme yapmıştın. Hep bunu örnek veriyorum. Çok çok teşekkür ederim.
2: O şey değil. Genelde o yokluk, o sıkıntıları yaşayan insanlar tabii ki omuzlarındaki yük daha fazla oluyor.
1: Evet.
2: Senin omuzlarındaki yükün ne kadar fazla olduğunu seni tanıyan birisi olarak iyi biliyorum. Yani insanlar emek verdiğini bilsinler diye bunu belirtiyorum. Yoksa
1: Allah razı olsun.
2: Dinleyiciler ya da izleyiciler bu detayları, bu özel bilgileri çok bilmek gibi bir zorunluluğu olmayabilir. Ama yine de bu haberleri yapan kişilerin de biraz özgü hak ettiğini düşünüyorum.
1: Peki hemen şunu da sormak istiyorum size. Nevzat abi çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. Hafta sonunda çok önemli maçlar var. Ligde kalma yarışını, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlar. Tüm maçlarda saat 20'de başlıyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Nasıl bir hafta bizi bekliyor? Neler söylersin? Galatasaray'ın rakibi Antalya Spor, Fenerbahçe Konya Spor deplasmanında, Beşiktaş derbide Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde kalma yarışındaysa birbirinden önemli maçlar var.
2: Vallahi öyle. Şimdi Galatasaray Rams Park'ta şampiyonluk turu atmaya çıkıyor. Antalya Spor maçı tabii ki zor. Stresli bir maç olacak ama Rams Park'ın büyüsü, Galatasaray taraftan itici gücü. Tabii ki Galatasaray zor puan kaybeder, hissiyatı uyandırıyor ama futbolda biliyorsun kesin konuşmamak lazım. Sonuçta Galatasaray bu sene iç sahada Gaziantep ve Kocaeli Spor'a puan verdi. Bunlar Galatasaray'ın kesin kazanır diye bakılan maçlarıydı. Diğer taraftan yine Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında da Galatasaray takılmıştı Rams Park'ta. Ama bu kez tabii Samsunspor yenilgisi biraz can sıktı. Yani camia içerisinde de acaba tamam, yani kimse yenilgiye sevinmez. Herkes üzülür ama Rams belki de hayırlısı oldu. Belki de Rams Park'ta şampiyonluk turu atmak daha iyi mi oldu diye kendi içinde sorgulayanlar oldu. Tabii ki bunu ne teknik kadro ne oyuncular böyle düşünce içerisinde olmamıştır. Onlar bir an önce şampiyon olup hemen tatil moduna girmeye çalışmak istemişlerdi. Hatta ona göre izin planlaması yapılmıştı. 4 gün izin verilecekti. Futbolcuların bir bölümü erken tatile çıkacaktı. Dünya Kupası dönemi. Çünkü dinlenme fırsatı olamayacaklar. Netice itibariyle Galatasaray ağır bir yenilgi aldı. Ciddi eleştiriler oldu. Bence bu yenilgi Galatasaray'da gelecek sezona dair net mesajlar verdi. Galatasaray'ın savunmasının, orta sahasının artık bu yükü kaldıramadığını, zorlukları yüksek deplasmanlarda Galatasaray'ın problem yaşadığını, gerek yurt içi gerek yurt dışında Galatasaray'ın büyük sıkıntılar yaşadığını, bunda tesadüf olmadığını Samsunspor maçıyla beraber gördük. Antalyaspor maçında ise tabii ki Galatasaray'ın en önemli gücü taraftarı olacak. 50 bin taraftar tribünde olacak. O atmosferde de Antalyaspor'un, ki Antalyaspor için de ligde kalma adına çok kritik bir karşılaşma. Ama işleri kolay değil. Galatasaray buradan herhalde şampiyonu vermez diye düşünüyorum. Fenerbahçe çıkmayan candan umut kesilmez misali mücadelesini sürdürüyor. Orada tabii başkanlık seçimi şu an daha ön planda ama biraz hani üzerindeki baskı ve stresin azalması, oyuncuların da rahat oynamasına, bunda performanslarına yansıdı. Mesela şehir maçında gördük. O yüzden Konyaspor, yorgun Konyaspor karşısında Fenerbahçe'nin favori olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş artık havlu attı. Hem kupada, ligde daha önce atmıştı. Trabzon karşısında ben Beşiktaş'ın mental olarak da işinin zor olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'u net favori görüyorum. Alt sıralarda ise yani her takımın her puana ihtiyacı var. O yüzden oradaki sonuçları kestirmek zor. Yani Karagümrük'ün gençler bizim yenebileceğini kimse düşünemez herhalde. Ya da alt sıralarda Kayserispor'un fikstürüne baktığımız zaman hala ciddi bir şansı var. Eyüpspor kesin düşer gözüyle bakılıyordu. Sonuçta başkanının yaşadığı bir olay var. İşte genç oyuncularla mücadele ediyor. Eyüpspor'un aslında son haftalardaki mücadelesi de bence takdir aşağıyan. O yüzden alt sıralarda yani öngörme keser. Yani bir kez her oyun kendi bacağından atılır derler ya. Yani kimse kimseden bir şey beklemesin. Eskiden Türkiye'de şöyle bir tabu vardı. Ki bu aslında tabudan ziyade yani bir realiteydi Salim. İhtiyacı evet. olan son haftalarda kazanırdı. Bu alt evet. sıralarda böyle garip bütün sezon 8-10 puan toplayan takımlar bir anda sonra 6-10 hafta neyse seri galibiyetler yakalardı. Ligde kalırdı falan filan. Şimdi o dönem bitti. Yani artık kimse kimseye hadi kalesin açıp hadi gel buyurun demiyor. Herkes bir mücadele için. Herkesin bir hedefi var. Dolayısıyla alt sıralardaki maçları tahmin çok zor. Orada da hedefsiz takımlarla oynamak tabii ki biraz daha şans gibi gözüküyor. Ama yine de orada da işte ne bileyim bir başaltı takımlara baktığımızda Göztepe'nin fikstür olarak biraz şanslı olduğunu görüyorum. Avrupa yolunda. Başakşehir-Samsun maçı bu haftanın kritik maçlarından bir tanesi Avrupa yolunda. Netice itibariyle keyifli bir hafta bizi bekliyor. Keşke bu kadar maç aynı anda olmasaydı. Hepsinin ayrı ayrı işte ya da ne bileyim alt sıra maçlarının daha farklı bir zaman diliminde olsaydı ama alt sıra maçları olunca örneğin Galatasaray-Antalyaspor bu mümkün olmadı. Netice itibariyle keyifli, stres dolu bir hafta bizi bekliyor. Bir taraftan şampiyon belli olacak belki de. Diğer taraftan da alt sıralarda da fotoğraf son hafta öncesi büyük oranda netleşecek.
1: Şampiyonluk netleşiyor. Küme düşme potasında heyecan devam ediyor. Küme
2: düşme Galatasaray ile ilgili bir bilgi vereyim sana.
1: Tabii ki. Tabii ki. Yayınımız özel bir bilgi paylaşın Nevzat abi. Sen de Galatasaray özelinde önemli haberlere imza atıyorsun.
2: Teşekkür ederim. Dries Mertens bir Galatasaray efsanesi o.
1: Evet. Bugün doğum günüydü.
2: Evet. Yarın akşam İstanbul'a geliyor. Cumartesi akşamı da Antalyaspor maçını ailesiyle beraber Rams Park'ta takip edecek. Bunun da bilgisini dinleyicilerimize aktaralım.
1: Evet, Nevzat Dindar aktardı. Galatasaray Antalya Spor maçında tribünde Dries Mertens olacak sevgili dinleyenler. Galatasaray'da 3 sezon üst üste şampiyonluk yaşamış bir isimdi. Geçtiğimiz yıl sezon sonunda futbolu bıraktı. O da İstanbul'a ve İstanbul'u özledi. Galatasaray taraftarını özledi. Yarın İstanbul'da oluyor. Bu bilgiyi de paylaşalım. Düzeltiyorum. Cumartesi günü Rams Park'ta oluyor. Peki Nevzat abi, küme düşme potası. Sen de vaktin oldukça tüm maçları yakından takip ediyorsun. Orada da işler çok karışık. Eyüpspor'un ciddi bir mücadelesi var. Fatih Karagümrük oyun gücü güçlü bir takım. Antalya Spor Gençler Birliği. Gençler Birliği'nde yine değişim oldu. Metin Diyadin geri döndü. Neler söylersin?
2: Yani orada
1: unutmayalım. Kayseri Spor'da Eyüpspor'la berabere kaldı son hafta.
2: Evet, şimdi orada Yani Gençler Birliği yani müthiş bir düşüş içerisinde. Bakalım hoca değişikliği sonrası nasıl bir reaksiyon gösterecekler ama yani hakikaten fiziksel mental olarak iyi görünmüyorlar. Belki bir kan değişikliğiyle beraber bir kıpırdanma görülebilir. Bu hafta final maçına çıkacaklar. Kayseri Spor'un da bu kadar kötü bir sezona rağmen hala bu noktada hala iddiasını devam etmesi ki fikstür olarak da fena bir fikstür yok Kayseri Spor'un. Biraz hedefsiz takımlarla oynayacaklar. Onları şanslı olarak görüyorum. Burada belirleyici olan takımlar hedefsiz takımlar. Örneğin Gaziantep, örneğin Kocaeli, örneğin ne bileyim Samsun, örneğin Samsun çünkü biraz daha hani o beşincilik yarışında geride olduğu için 4 puan bir dezavantajı var. Şimdi bu takımlarla yapılacak maçlar bence yani bu takımların bu maçlarda göstereceği reaksiyon çok önemli. Alt sıra takımları düşünmem altındaki takımlar elbette müthiş bir konsantrasyonla maçlarını kazanmaya çalışacaklar ama hedefsiz takımların da bence bir duruş sergilemesi lazım. Bu son 2 haftaya girilirken o şeyi sergilediler yani o konuda kafalarda herhangi bir soru işareti bulunmuyor. Ama gerek Kocaeli gerek Gaziantep işte ne bileyim hedefsiz kalan artık Beşiktaş ya da ne bileyim yani bu tarz takımların oyuncularının sahadaki performansı diğer takımların ligdeki konumunu da belirleyebilir. Onlar da tam konsantre olmak zorundalar ki uzaklarında umut ediyorum, düşünüyorum. Alt sıralara baktığım vakitte Kayseri Spor'u ben ligde kalacağını düşünüyorum. Gençler Birliği bu hafta kazanırsa büyük avantaj yakalayacak. Antalya Spor'un işi zor. Kasımpaşa'ya baktığımızda ise şimdi aynı şeyi Galatasaray için de söyleyeceğim. Şimdi Galatasaray bu hafta şampiyon olsa bu hafta Kasımpaşa gençlere gidiyor değil mi?
1: Evet.
2: Şimdi Gençler Birliği Kasımpaşa maçını mesela Gençler Birliği kazandığını varsayalım.
1: Evet. Son hafta Kasımpaşa Galatasaray maçı var.
2: Galatasaray şampiyon olursa şimdi ligin en azından alt sıralarını ilgilendirecek Kasımpaşa maçına çıkacak. O yüzden de o maçta da Galatasaray'ın hedefi mutlaka kazanmak olmalı. Sonuçta bu sonuç oynanacak maç diğer takımları da ilgilendiriyor. Az önce işte Gaziantep, Kocaeli için söyledim. Galatasaray için de söylerim o zaman. Derim ki Galatasaray'ın da hedefsiz kalması onun maça asılmayacağı anlamına gelmemeli. Çıkıp çatır çatır topunu oynamalı. Ha, kaybeder, kazanır o ayrı. Dolayısıyla enteresan bir denklem bizi bekliyor. Bu hafta mesela Gençler Birliği Kasımpaşa maçı özellikle iki takımın kaderini belirleyecek. Kasımpaşa avantajlı puan olarak ama Gençler Birliği kazanırsa Kasımpaşa için de bir sıkıntı belirebilir. Antalya Spor ise yani her puana ihtiyacı var. Şimdi Galatasaray karşısında o yüzden hayatlarının maçını oynayacaklar.
1: Evet.
2: Ama bir taraftan da Antalya Spor şunun da farkında.
1: Evet.
2: Ben en azından bir sonraki yani son hafta ligde kalmak için kazanmak zorundaysam ona göre oynamalıyım. Şimdi Antalya Spor karşısında mesela kaç tane oyuncusu var? Galatasaray maçında hedef maç Antalya Spor için Galatasaray maçı mı yoksa bir sonraki maç mı? Bunu değerlendirir. Tabii ki her maçını kazanmaya çalışır ama oyuncu da kaybetmemek şu an Antalya Spor için bence daha da önemli.
1: Evet. Nevzat abi çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Maçlarda da görüşmek üzere. Maçlarda da zaten görüşüyoruz. Sana da iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakal.
2: Teşekkür ederim. İyi günler.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Nevzat Dindar'dı. Özellikle de Antalya Spor Başkanı Rıza Perçin'in yapmış olduğu açıklamalar çok çok önemli. Birazdan Ajans Spor'da detaylarını okuyabilirsiniz. Yayınımızı noktalıyoruz. Saatlerimiz 13.57. Benden hemen sonra Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran Hattrick programında sizlerle birlikte olacaklar. Yarın saat 12.14 arasında görüşmek üzere. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Radyo Spor. Reklam.

0: Enpara.
1: Siz de hemen Enpara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Enpara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Enpara, Enpara.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Happy Sigorta sunar.
10: Happy Sigorta.
3: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
11: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
12: Merhaba.
11: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
12: Merhabalar abi. Merhaba.
11: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
3: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
11: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
3: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
8: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Radyo Spor'a, Hat-Trick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam. Gence Boran'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağız. Bu hafta 3. program oldu üst üste. Hat-Trick'te Gence abiyle birlikteyiz.
1: Hat-Trick oldu.
0: Evet, Hat-Trick doğru. 3. program. Hat-Trick'i tamamladık senle. Hoş geldin Gence abi.
1: Hoş bulduk. Herkese yeniden merhabalar.
0: Sporunu yaptın yayından sonra.
1: Yaptım.
0: Duşunu aldın.
1: Aldım.
0: Yenilendin.
1: Hatta yukarıda çok yemeğin güzel bir yemek vardı.
0: Yemek güzel değildi o kadar ama.
1: Güzeldi ya. Tavuğu şimdi spor yedin? Yapanlar için o tavuk düz güzel. Böyle çok küçük şey var ya, şey kasesi, neydi onun adı?
0: Çorba mı?
1: Zeytinyağlı kasesi. Ona böyle tavukla biraz şey tıp tıp tıp dedim geldim.
0: Güzel, her şey hazır program için.
1: Her şey hazır.
0: Senin adına. Ben bugün rutinimin dışına çıktım. Benim normalde bir rutinim var. Kahvaltı, öğle yemeği. Saatleri konusunda da, içeriği konusunda da. Bugün dün gece hazırlamayı üşendim kahvaltımı. O yüzden sabah kahvaltı yapamadan programı yaptım. Kolay da olmuyor böyle insanın rutine alışınca, rutin dışına çıkmak çıkmasın. Biraz zorluyor. Program bittikten sonra bir kahvaltı yapayım dedim. Onu geç yapınca öğle yemeği vaktim şaştı. İştahım kötü yani, çok keyif alarak yemeği yemedim ben de. Bakalım akşamda menüde farklı bir yemek varmış. Bugün değişik bir
1: o yemek metabolizması çok ilginç bir şey, biliyor musun? Yani saatine kadar uyuyor musun? Saatine kadar?
0: Yani mümkün olduğu kadar uyumaya çalışıyorum. Kahvaltıda uyuyorum büyük oranda. Çünkü evden sabah çıktığım saat belli. Buraya geldiğim saat belli.
1: O boşluk belli.
0: Aynen. Dediğin. Yarım saatlik bir boşluğum var. O boşluğu o şekilde değerlendiriyorum. Öğle yemeğim de standart şirketteysem. Akşam yemeği biraz sarkabilir. Ama o da yarım saat sarksın yani.
1: Şimdi ben 2004 yılında yedek subay olarak askerlik yapıyorum. Onun da eğitimi, acemiliği 3 ay sürüyor. O acemilikte askerde sabah kahvaltısını 6'da yapıyorsun. Öğle yemeğini 12'de yiyorsun. Akşam yemeğini de 6, yani yanlış hatırlamıyorsam 6, 12, 6 gibi hatırlıyorum. O kadar ilginç ki yediğimiz yemekler aynı. Porsiyon aynı. Deniz Kuvvetleri, deniz yedek subay işte 130 kişiyiz. Aynı yediğimiz yemeklerle, ama bak metabolizmadan bahsediyorum. Ben normalde, benim hiç öyle saat gibi değildir. Ben bazen sabah kahvaltı etmem. Bazen sabah kahvaltıyla alakası olmayan şeyler yerim. Böyle bir acayip bir şeyim vardır. Gece geç yerim falan. O 3 ay boyunca Mert, sabah 6, öğlen 12, akşam 6 düzeni oturduğunda benim 12 kilo verdiğim o yemek düzeninde başka bir arkadaşımız 7 kilo aldı. Ama o ince bir arkadaştı. Ben de yani kilolu değildim. Yani şu anki halim neyse oydum. Benim boyum 1.81. Şu anki kilom 88.
0: Fazla.
1: Fazla. Ama ya işte o anda da, hatta askerlik dönemi daha işte 84'tüm. 1.81'e 84'tüm. Mert, 2 ayda ben 72 kiloya indim.
0: İdeal.
1: Evet.
0: Yani bu düzen ideale mi yaklaştırıyor?
1: Ya işte beni ideale yaklaştırırken, bana 12 kilo verdirirken başka bir arkadaşımız, hatta Çağdaş dinliyorsa selam olsun ona. Onunla zaten konuşmuştuk. Ya sen 7 kilo aldın, ben nasıl 12 kilo verdim? Ama yani dışarıdan baktığında ne ona çok ince dersin, ne bana şişman dersin yani. Ama o metabolizma oluyor. Çünkü bak, aynı yemeği yiyoruz. Aynı porsiyonu yiyoruz. Öyle bir olay var. Hatta ben bir ara bayağı bir kilo almıştım. Babam da emekli subay ya. Babama demiştim ki, ya baba dedim, beni bir daha bir karamürsel bir eğitim komutanlığına yollasana. Bir iki ay aynı yemeği yiyeyim, gene bir kilo vereyim. Ha oldu canım diyor. Hani askere gideceğimden diye, sırf o metabolizma aynı düzende o kiloyu hemen verebileyim diye. Ya spor yapsan o kadar çabuk kilo veremiyorsun çünkü Mert.
0: Ya bunu kendi başına niye yapmıyorsun?
1: Yapamıyorum. Olmuyor, yapamıyorum. Bende de öyle bir olay var.
0: İlla birinin dayatması lazım değil mi?
1: Dayatmada bile olmaz. Askerde oluyor seve seve.
0: Asker dayatma olmuyor
1: ha,
0: mu?
1: Ha tabii, dayatma yani. Hani dayatma dediğin, annem babam gelse bana yok, dese ki oğlum 6'da ye.
0: Şu ya an da sökmez o.
1: Öyle olmuyor işte.
0: Bu yaşta sökmez.
1: Ama askerde güzel güzel kalkarsın. 6'da kahvaltını edersin. 2 yürüyüş yaparsın. Ya yürüyüş dedim, o asker yürüyüşü. Rap. Sonra 12'de bir daha yemek. Akşam 6'da bir daha yemek. Hiç unutmuyorum ya. 2 ayda 12 kilo vermek ne demek yani? Spor yapmıyoruz ha. Sırf metabolizmadan. vücudun o biyoritmik alışması yani.
0: Ama kendi kendinde komutan olabilirsin ya istesen.
1: İşte keşke biraz olabilsem.
0: Zorlasan yaparsın. Olmayacak şey değil. Millet yapıyor yani çünkü. O iradeyi gösterebilen çok sayıda insan
1: ben,
0: var.
1: Ben yazarların Sergen Yalçın'ıyım.
0: Sende olmuyor mu yani?
1: Olmuyor. Bende sen de öyle bir disiplin yok.
0: Disiplin yok diyorsun. Ya evet ya yani biraz şey meselesi. Bende de fazla var. Ben fazla dikkat ediyorum bu tarz şeylere. Ama benim de haftanın 7 gününe yaymam mümkün olmuyor. Çünkü hafta içi sabahın 5.30'da kalkarken cumartesi 5.30'da kalkmak çok anlamsız oluyor.
1: Peki şaşırıyor onu merak ediyorum. Uyanıyor musun? Şimdi, pardon uyuyabiliyor musun? Haftanın 5 günü aylardır bu kadar erken kalkmaya alışan biri olarak. Hı-hı. Cumartesi mesela.
0: Çok kötü uyuyorum.
1: Bir defa uykun geliyordur. Hadi ayakta kaldın diyelim.
0: 12'ye kadar kalıyorum en fazla. Normalde 10.30-11'de yatarken hafta içi. Hafta sonu hadi 12'de
1: kaçta yatıyorum. Kaçta kalkıyorsun? 7 en fazla.
0: Yok 9'da falan kalkıyorum.
1: Hadi canım.
0: Ama helal. Kaç kere uyanıyorum. Öyle şey düşünme 9 saat kesintisiz uyku. Ben anladım. En son hani kesintisiz 7 saati ne zaman geçtim hatırlamıyorum. Ben 8 saat aralıksız uyuduğumu bu sabah programına başladığımdan beri hatırlamıyorum. Çünkü hafta içi 8 saat uyumam mümkün değil. Maksimum en taş çatlasa 7 saat uyuyabiliyorum. 10.30'da yatsam 5.30'da kalksam. Hafta sonu da olmuyor tabii ki. Bünye 5 gün 7 saat alışınca hafta sonu da 7 saat falan adam akıllı uyuyabiliyorum. Sonrası bölük pörçük.
1: Eve o gittiğinde mesela hafta içi eve gittiğinde power nap'in oluyor mu?
0: Oluyor arada.
1: Oluyor.
0: Bugün şirkette oldu mesela.
1: Oo güzel.
0: Bir power nap. Ama power mı bilmiyorum da bir 45 dakika sürdü. Biraz abarttım galiba. Power nap dediğin çünkü
1: double,
0: yarım saat.
1: Double power olmuş.
0: Double power. Çifte şey yaptık. Çifte kavrulmuş uyku yaptık. Ama ben şeyi seviyorum. O düzeni çok seviyorum. Hani bana kalsa 7 gün aynı düzenle yapabilirim. Şartlar el verse. Ama işte şu an şartlarım pek müsait değil. Bir de şimdi çocuk geldi zaten uykuyla ilgili.
1: Tabii tabii. Hiç konuşmayalım bile.
0: Ya daha bugün bir tane yazı önüme düşmüştü. Einstein'ın ritüelleriyle ilgili bir yazı. Einstein'ı söylememe gerek yok zaten kim olduğunu. 2017'den BBC yazısı. Günde 10 saat uyuyormuş. Ve çok uyumanın da...
1: Saçları o yüzden dağınık herhalde.
0: Saçları dağınık yaptığı söyleniyor diye bağlayacağım cümle. Tabii ki öyle değil ama çok uyumanın da gerçekten önemi var. En az 8 saatte, 10 saatte abarttı şu an mümkün değil. Ben kimsenin bizi dinleyenlerden de 10 saat uyuduğunu zannetmiyorum çalışan biri için. Ama en az bir 8 saat uyumak gerektiği söyleniyor. Beynin daha iyi çalışabilmesi için. Yani gün içinde yaşadıklarını daha iyi sindirebilmen için o uykuya ihtiyacın var. Bir de galiba çorapsız yaşıyormuş Einstein. Öyle bir şey var. Ayak egzersizi varmış. Ayaklarını sıkıp bırakırmış.
1: Allah Allah.
0: Böyle değişik değişik ritüelleri olan.
1: Başladım ben şu anda.
0: Başladın mı?
1: Ayaklara.
0: 100 kere sağ 100 kere solu galiba. Onun beynini daha iyi çalıştırdığını düşünüyormuş Einstein.
1: İlginç.
0: Uyumak tabii burada önemli ve yürümek. Yürümeyi yapıyorum en azından onunla ilgili. Sen gerçi spor yapıyorsun.
1: Evet.
0: Yürüyüş yapıyor musun sporda?
1: Yapıyorum.
0: Bantta yürüyorsun.
1: Tabii.
0: Ya o da iyi. Ben açık havada yürüyorum. O daha iyi galiba açık hava olması.
1: Tabii tabii.
0: Onu da öneriyorlar. Yani mümkün olduğu kadar dikkat etmeye çalışıyorum da bu şartlarda hani bu düzende şimdi bizi dinleyenlerden bazıları ya sizin ne kadar çok zamanınız var spora gidiyorsunuz dışarıda yürüyorsunuz power nap yapıyorsunuz.
1: Ama zamanınız var dedi biz güne çok erken başlıyoruz.
0: Yok millet çünkü ama yine de boşluğumuz çok.
1: Bak 7-10 tabii 7-10 yayın. Şimdi 10'da da İstanbul'da nereye gitmek istersen git köprüyü geçmiyorsan yani Etiler'e Ulus'a 22 dakikada gidiyorum.
0: Çok spora,
1: hemen
0: mi?
1: 22 dakikada gidiyorum. Sporumu yapıyorum rahat rahat yaya yaya. Duşumu alıyorum, geliyorum, yemek yiyorum. Yani hiç yani zorlanmıyorum bile yani hani trafik zaman açısından.
0: Ama hani bizim gibi olmayanlar da var ya. Mesela tabii, 8'de tabii. Başlayıp 5'te mesaisi olan sonra İstanbul trafiğine kalan.
1: Ben öyle olsam mesela spor yapamazdım.
0: İşte kendine vakit ayırmakta zorlanan çok kişi vardı şimdi bizi dinleyip de bunlar ne diyor demişlerdir ama işte imkanı ölçüsünde.
1: Yürüyüş yapıyorum yapmak. O zaman ben. Öyle zamanlarımda hep yürüyüş yapıyordum.
0: Yürüyüş.
1: Mesela radyoya yürüyerek geliyordum.
0: Evet senin o huyun güzeldi.
1: Şimdi, bayağı yürüyordum yani hem de.
0: Şimdi yapmıyorsun ama.
1: Yok.
0: O yürüyüşleri bıraktım.
1: Ama işte şimdi spor
0: yapıyorsun.
1: Evet artık sporda o yürüyüş yapıyorum. Her gün mesela bugün 5,5 kilometre yürüdüm.
0: 5,5 kilometre.
1: Evet.
0: Çok iyi.
1: Evet.
0: Ben de aşağı yukarı ortalamam günde 5,5-6'dır toplam yani gün içinde bütün Sadece spor olarak değil, bütün yürümem o kadardır. 14-11 saatlerimiz. Bakalım birkaç dinleyici mesajı okuyalım. İlk tıkladığım mesaj Tuna Günen'den gelmiş. Bir iddiacı anladığım kadarıyla kendisi, eski mesajlarını da gördüm. Bayern Münih Paris Saint Germain penaltı olur mu demiş. Böyle bir soru sormuş.
1: Tabii hızlı maç. Yani ilk maçta da oldu. Mesela ben ilk maçta golden önce sarı kart çıkar tahminimin sebebi oyuncuların bireysel yeteneklerinin ve iki takımın da geçiş oyunlarının çok hızlı olmasından dolayı, karta müsait faullerin çıkabileceğinden dolayı bu tahmini vermiştim. Tabii ceza sahasının içerisinde de aynı hız, aynı yetenek, kabiliyet penaltıyı da beraber getirebilir, beraberinde getirebilir.
0: Evet, düşünebilir. Senin o sabah önerdiğin bahis seçeneği hala duruyordu ben en son öğlen baktığımda. İlk dakika içinde taç olur bahsi. Öğlen baktım duruyordu. Şu an tabii bakmak lazım ama şey kaldırmamışlar. Sen kaldırılabilir.
1: Acaba ona ne kadar oynandığını görebilir miyiz?
0: Senin elin kolun uzundur. Ancak öyle sorup öğrenebilirsin.
1: Evet. Yani acaba bir şu katkımız an olmuş mudur? Yani ben, çünkü benim YouTube yayınında söyledim. İnanılmaz bir geri dönüş oldu. Yani herkes
0: öyle mi?
1: Çok beğendi tercihi.
0: Onu şöyle belki bakabilirsin. Oran çok düştüyse
1: yüklenme.
0: Sonra yüklenme olmuştur. Evet, öyle evet. Bir sağlaması olabilir ancak. Ya da içeriden birine
1: sorabilirim. Evet.
0: Öğrenebilirsin. Şimdi Ahmet Tarin, o da Fenerbahçe'den girmiş. Bugün tabii Fenerbahçe'yi de konuşacağız. Evet. Reklamdan sonra daha derinlemesine konuşuruz ama mesajı okuyayım. Aziz Yıldırım adaylığını açıklamış. Ne yazık ki Sayın Saadettin Saran ara durak olurken yeniden eski isimlere dönüldü. Aziz Yıldırım da yarın gittiğinde Ali Koç gelir. Camia bu döngü bitmediği sürece bir şeylerin düzelmesini beklemek hayal demiş. Umutsuzluğa kapılan Fenerbahçe taraftarlarından birisi olmuş. Neyse, reklamdan sonra daha detaylı konuşuruz Fenerbahçe konusunu. Sercan demiş ki ben askere gittiğimde 105 kiloydum. Döndüğümde 70 küsür kiloydum. Beni yakınlarım bile tanıyamadılar. Olay düzenli beslenme, porsiyon büyüklüğü ve gün içi aktif yaşamak.
1: Evet, aynen.
0: Demiş, o böyle anlatmış kendi deneyiminden.
1: Şu anda kaç kilo mu acaba, o önemli.
0: 70 küsür dönmüş ama şu an kaç tabii, onu da yazsın. Murat Ertaş, ben de Karamürsel Bey'de askerlik yaptım 15 ay muhafız bölüğü. 2005 yılında oradaydım demiş.
1: O zaman birbirimize denk gelmişizdir. Yani aynı yerde ama muhafız bölüğüyle bizim yerimiz ayrıydı.
0: Herhalde belki gelmişsinizdir de. Mert Bey, soyadınızın bir hikayesi var mı diye enteresan bir soru gelmiş Ferhat Bey'de.
1: Ben askere arabayla gitmiştim. Şoka girmişti herkes.
0: Anlatmıştın galiba.
1: Karamürsel Bey'e böyle buyurun kimsiniz demişti. Ben dedim askere geldim demiştim. Arabayla mı demişti. Evet demiştim. Arabayı içeri alabilir miyiz dedim. Hayır dedi.
0: Allah Allah.
1: Anahtarı size bırakayım dedim. Ya o da olmaz dedi.
0: Senin
1: 3 ay durdu araba.
0: Nerede durdu ama? Dışarıda.
1: Karamürsel Bey Eğitim Komutanlığı'nın önünde bir ziyaretçi otoparkı vardı. 5 arabalık. Orada durdu.
0: Peki sen içeri alınmayacağını
1: bilmiyordum.
0: Nasıl bilmiyorsun abi? Tecrüben yok mu babandan kaynaklı? Hani bir...
1: Yok canım yani. Ve... Hani orada içeride de bir yerde koca eğitim merkezi, bir tane araba. Orayı biliyorum. Biz orada yaşadık daha önce. Babam binbaşıyken. Ya orada değil de Karamürsel'de bir Amerikalıların Türklere bıraktığı bir üs vardı. Orada yaşadık. Oraya çok yakındı. Şimdi Amerikalıların yaptığı bir yer olduğu için öyle bir otopark bolluğu vardı ki, ya Amerika'da otopark yani şeyleri var, düşünülüyor böyle. Türkiye gibi değil, apartmanlar dip dibe, park yeri yok değil. Dedim bir yere koyarım dedim. Neyse sonra içeriden bir teğmen tanıdık buldum, ya benim araba dışarıda, korkuyorum dedim tam yolun yanında. Tamam dedi. O arabayı alıp güzel bir yere park etmiş.
0: Dinleyicimizin sorusu benim soyadımla ilgili. Bir hikayesi var mı? Yani çok detaylı bir araştırma yapmadım ama Mezopotamya'da eski bir uygarlık diyeyim, Elamlar. Duymuş muydun hiç okulda?
1: Hayır.
0: Derslerde aslında geçiyordu ama tabii dikkat çekmemiştir. Benim soyadım olduğu için benim dikkatimi çekmişti. Ama öyle çok derin bir araştırma yapmadım. Aslında yapmak istiyorum. Fakat bir türlü ona konsantre
1: hangi boydan
0: olamadım. Ya işte tam Elamlar yani.
1: Elamlar. Hani daha şey, ne olsun.
0: Biz başlı başına yani. Kusura bakma da öyle hangi boydan falan. Biz başlı başına bir medeniyettik. oradan geldiğini varsayıyoruz. Başka bir hikayesi yok ama bildiğim kadarıyla. Genco Bey, dünkü Beşiktaş alt tahmini için teşekkürler. Bugün Bayern maçı için ne düşünüyorsunuz demiş. 2.5 üst düşünüyor herhalde Genco abi. Bir kaç toran sabah? 1.11 miydi?
1: Yok ya, şey düşünüyorum.
0: Yok. Düşünüyorsun da hani üstte düşünürsün.
1: Ha, üst düşünüyorum da tabii oran çok ilk düşük. Maçtan dolayı tabii haliyle normal olarak çok düşük açıldı. İlk maçtaki 9 golden dolayı. 60 saniye içerisinde top taca çıkar. Hı-hı. Oynayacağım ben.
0: Evet, o ayrı ama hani üst bitecek bir maç olarak da düşünülebilir.
1: İlk yarı 1.5 üst. Senin tavsiyen de yani tercihin evet. De çok makul. 1.52
0: sür oranı var onun da.
1: Ya bak, sabah konuştuk ya, 9 gol olmaz ama bir 4-5 gol beklenir yine ve bekliyorum. Aynen. Da yani.
0: İstanbul'dan Kasım Acar, ben akşamdan akşama yemek yiyorum demiş. Yani 24 saatte bir.
1: Evet.
0: Bunu yapan da var. Çok fazla var. Çok sağlıklı mı? Bütün yıl yapıyorsanız yani çok sağlıklı mı emin değilim. Ama arada böyle sanki
1: 16
0: bir ay falan
1: saatin yapabilir. Çok sağlıklı olduğunu.
0: 16'ya 8 değil mi?
1: Evet, 16'ya çok sağlıklı olduğunu duydum. Hatta onu çok geçmişten beri, çok eskiden beri Hintliler yapıyormuş. Tabii okuduğum kadarıyla Hintlerin bunu yapmasının bir sebebi olmadığı, fakirlikten dolayı yaptıkları düşünülüyorken bu hakikaten bir yeme metoduymuş. Hı hı. Ve inanılmaz sağlıklıymış. Şu anda bayağı bu 16'ya 8 olayı çok yapılıyor.
0: Tabii popüler.
1: Ve Hintlerden gelme bu.
0: Öyle mi? Sabah 5.45'te kalkıyorum, akşam 6 gibi evde oluyorum. Vallahi yemek yedikten sonra uyuyakalıyorum. Sizlere helal olsun demiş Çetin Dilek. Tabii biz işte arada boş vaktimiz oluyor, onu da es geçmeyelim. Hani siz büyük ihtimal tamamında çalışıyorsunuz. Gerçi biz de akşam çalışıyoruz aslında. Maçları izlemek de bizim için bir keyiften tabii ziyade bir iş aslında.
1: Yani artık şunu da izlemeyelim dediğimiz olamıyor maalesef. Evet. Hele ki önemli maçsa.
0: Aynen. Mesela dün oldu. Mesela ikinci yarı izlemedim Arsenal maçını ama Beşiktaş maçını
1: ben uyuyakaldım.
0: Takip ediyorsun. Tabii benim de, bizim de ya da bu mesleği yapanların da öyle bir dezavantajı var. Bizim mesai 7-24. Yani her an haberdar olmak
1: tabii
0: durumundasın. Gelişmeleri takip etmek durumundasın.
1: Ben sabah erken kalktığımda gece bir şey oldu mu diye mutlaka Twitter'a bakıyorum bir 5 dakika, bir şey kaçırdım mı diye, sonra yola çıkıyorum, hazırlanıyorum.
0: Bu mesaj güzel. Mehmet Ali Okan Türkiye'de mi bunu yapıyor bilmiyorum ama işe bisikletle gidip geliyorum. Git gel 17 kilometre, bu süreyi de spora çevirmiş oluyorum
1: çok
0: demiş.
1: Güzel.
0: Olağanüstü bir şey ama bu Türkiye'de gerçekten yapılabiliyor mu?
1: İstanbul'da karşıdaki bisiklet yolları çok güzel. Bostancı falan tarafındaysa işte Göztepe değil de Göztepe'nin ilerisinden
0: Bostancı,
1: itibaren.
0: Maltepe, tabii. Caddebostan.
1: Caddebostan, aynen.
0: Oralarda mantıklı da hani bilmiyorum, İstanbul için kolay değil. Diyelim 14-19 olmuş saatlerimiz. Bir araya gidelim. Aradan sonra da yavaş yavaş sıcak günden Beşiktaş, Konya, Fenerbahçe, Aziz Yıldırım konularını konuşalım.
2: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
3: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
4: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: İlk iki maçı kazanan Fenerbahçe Beko Final Four için Žalgiris Kaunas karşısında. Euroleague Playoff turu 3. maçı. Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko Çarşamba 20'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Mertel Am ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14.22 saatlerimiz. Şimdi önce Beşiktaş Konyaspor'dan bahsedelim. Gerçi dün Beşiktaş'ı çok fazla konuşmadık diye eleştiren haliyle tabii taraftarlar oldu, siyah beyaz taraftarlar. Bugün aslında konuşmadan geçsek çok eleştiri almayız herhalde karşılaşmayı.
1: Ama işte Ali hep ne diyordu? İşler kötü gittiğinde o takım konuşulur. Yani şu anda da gerçi sabah çok konuştuk ama tabii bizi öğlen dinleyenler için de biraz bence konuşmak lazım. O da şu. Yani sabah ne dedik seninle?
0: Sergen Yalçın istifa. dedik.
1: Yani işte acaba Sergen Yalçın istifa mı? Şimdi Beşiktaş taraftarı anlık mı? Bilmiyoruz ama o anda bir reaksiyon gösterdi. İstifa sesleri geldi. Yönetime de geldi. Zor maç dedik. İşte Beşiktaş'ın kadrosuyla Galatasaray, Fenerbahçe'nin kadrosu bir mi? Nasıl aynı oyun ve kalite ve başarı beklensin diyen dinleyicimize dedik ki ama Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe'ye veya Fenerbahçe yenilmedi. Konyaspor'a yenildi. Hem de kendi evinde dedik. Ama belli bir seviyeye, belli bir yere gelmek için de süreklilik önemli. Bunu da tekrar ediyoruz. Yani yazın yapılacak 3-4 transferle bu takım, sen söyledin, bir yola girdi, rayına oturdu. Artık kimin hangi bölgede garanti ya da garantiye yakın olduğunu biliyoruz. Yani bu sene başında Beşiktaş'ın kadrosu şey gibiydi. Hani bir tatlı var ya, her şeyi için atıyorsun.
0: Meşhur neydi? Evet. Adını oturdum bak böyle girince sende.
1: O tatlı gibiydi yani. Herkes her yerde oynayabiliyor. Her gün her yerde başka bir oyuncu görüyordum. Ben de şimdi kafa oraya gitti.
0: Yazar dinleyiciler hemen.
1: Aynen. Ama şimdi yani söyle, artık Beşiktaş'ta kaleci diyorsun, Agbado diyorsun, Olaytan diyorsun, Oğuz diyorsun, Orkun diyorsun. Sağ sol biraz değişebiliyor ama sağ açık sol açık da nispeten.
0: Kağıt üzerinde belli. Aşure.
1: Aşure. Teşekkürler.
0: Savaş Bey yazdı.
1: Yani onun gibi durum şu anda bir aya oturdu. Oldu. 2-3 tane daha var olan isimlerin üzerine koyup gücü arttırmak için yapacağın transferle bir yerlere gelebilirsin. Ama işte Beşiktaş taraftarının tepkisi anlık mı? Yoksa gerçekten tamam abi Sergen Hoca'yla bu iş olmuyor. Lütfen o da gitsin, takviyeler öyle gelsin mi? Bunu da bence ilk İstanbul'daki maçta cevabını alacağız.
0: Futboldaki en zor kararlardan biri hangi teknik direktörün arkasında durmak lazım, hangisiyle vakit kaybetmeden yolları ayırmak lazım. İşte United örneğinde mesela Erik Ten Hag'ın arkasında durdu.
1: Hataydı.
0: United yönetimi.
1: Hataydı.
0: Hani aslında bir tarafta istikrar lazım deniyor haklı olarak ama olmadı. Ruben Amorim'in arkasında bile belki olması gerekenden fazla durdu ama orada da istikrar için durmak çok yanlış fikir miydi tartışılır. Arteta'nın arkasında durulmadı mı en başta? Arteta
1: duruldu.
0: Ligi 7. 8. bitirirken tabii. Ya da lig şampiyonluğu yokken, kupası yokken.
1: Ben hatta,
0: Arteta'nın da duruldu.
1: Ben hatta bir yayınımda Arsenal, bir Liverpool'dan mı yıllar önce yine burada yayındaydım. 5 mi 7, 6 mı 7? Dedim ki çok üzülüyorum dedim. Arsene Wenger'in takımı artık İngiltere'nin 3-4 büyüğünden biri değil, perişan oldu falan. Ama sonra bugünlere geldi. Gerçi Ali olsaydı kıyameti koparırdı.
0: Yok
1: da.
0: Ali abi için hala yanlış karar Arteta'nın arkasında durulması. Ama işte şu an Sergen Yalçın'ın gerçekten arkasında durulması gerekiyor mu gerekmiyor mu? Bu kararı vermek bence o kadar kolay bir şey değil.
1: Hakikaten değil. Bunda ben de senin aynı
0: çok
1: fikirdeyim.
0: Çok zor. Herkes de kendi penceresinden bakıp bir karara varıyor sonuçta. Taraftar bakıyor ki işte Galatasaray'ı yenemedik, işte Fenerbahçe'yi yenemedik. Lig yarışında geride kaldık. Trabzon'a bile geçildik. Kupa hedefimiz kalmıştı. Kupaya bile götüremiyor bizi Sergen Yalçın.
1: Evet.
0: Bu adamın arkasında durmak artık mantıklı değil. Kesip atıyor taraftar. Haksız mı? Uzun vadede belki haklı çıkacak taraftar. Belki gerçekten Sergen Yalçın'la devam edilirse daha kötü olacak.
1: Ama haklısın. A'dan Z'ye haklısın. Ama Beşiktaş'ın Sergen Hoca'yla ilk oynadığı dönem ile şu an arasında bayağı ciddi fark yok mu? Mesela Solskjaer'de yoktu bu.
0: Hı hı.
1: Solskjaer'de ivme görmedik hiçbir zaman. Ama Sergen Hoca'da da gördük.
0: İşte bana sorarsan hani benim değerlendirdiğim noktadan ben devam edilebileceğini düşünüyorum Sergen Yalçın'la. Ama bu dışarıdan bakıyorum sonuçta. Ben kulüp içini bilmiyorum. Sergen Yalçın ne kadar bu işe kafa yoruyor. Kafası ne kadar Beşiktaş'ta. Başka problemleri var mı? Ekibi iyi mi? İletişim iyi mi oyuncularla? Şimdi Çerni ile mesela ne yaşıyor şu anda Sergen Yalçın? Rafa ile ne yaşadı tam olarak? Hani onun ne kadar payı var bu durumlarda? Onları tabii benim dışarıdan tespit etmem mümkün değil ama yüzeysel de olsa benim dışarıdan gördüğüm Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'a biraz daha fazla zaman vermesi gerektiği. Onunla bir sonuçta yola girdi devre arası transferlerini. O ve ekibi yaptı. Şimdi gelecek olan teknik direktör belki beğenmeyecek bu oyunculardan birkaçını. Yeni transfer isteyecek. Yeni bir yapılanma tekrar. Bu sarmal zaten bayağıdır yıpratıyor Beşiktaş'ı. Sürekli bir döngü. Başkan değişiyor, hoca değişiyor, sportif direktörler değişiyor. Sürekli bir şey, bir istikrar da bir yerde lazım. Sergen Yalçın da çok yanlış bir teknik direktör değil bence.
1: Bence
0: burada.
1: De.
0: Her ne kadar
1: ama işte tartışmaya kopada, açık gerçekten.
0: Ama açık tabii ki yani. Bu dediğim de illa benim dediğim doğru demek değil. Ben böyle düşünüyorum ama taraftarın bir kısmı da Sergen Yalçın'la olmayacağını düşünüyor.
1: Mert, aynı şey şu anda seçime gidecek olan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbey'in Okan Hoca ile devam etmesi de
0: tabii,
1: aynı şey.
0: Tabii tabii çok yakın.
1: Yani Galatasaray taraftarı çok mutlu olan, siz ne diyorsunuz, ne yapıyorsunuz, aklınızı mı dediniz diyen de var. 4 sene şampiyon yapmak üzere olan üst üste hocayı gönderin diyenlere. Ama bir basamak daha yukarı çıkarmak için bir risk alınıp başka bir hoca gelsin diyen bir kitle de var.
0: Evet.
1: Ama şimdi yukarıda Mehmet Sevinç'le konuşuyorduk. Mehmet Sevinç de dedi ki, ya Genco dedi, doğruya doğru dedi. Yani Dursun Başkan'ın yerinde olsan dedi, 4 sene üst üste şampiyon yapmak üzere olan hocayı gönderir misin? Elini öyle bir taşın altına sokar mısın? Ya şampiyon olamazsa, getirdiğin hoca seni şampiyon yapamazsa, topa tutarlar adamı.
0: Tabii.
1: Doğru. Doğru.
0: Yani burada yorum yapmakla tabii ki o koltukta oturup o kararı vermek aynı şey
1: değil,
0: olmuyor.
1: Değil.
0: Çok farklı yani oradaki, hani sen de başkan olsan dediğin gibi çok kolay öyle bir karar veremezsin. Seni 4 sene şampiyon yapmış hocayı gönderiyorsun, başka hoca getiriyorsun, bir de kaybediyorsun. Yaralayıcı olur baya.
1: Valla şöyle olsaydı o zaman, kimse kırılmaz, darılmaz. Okan Hoca'ya keşke Avrupa'dan Okan Hoca'nın da çok isteyeceği bir teklif gelse.
0: Evet, en iyi senaryo.
1: Harika bir senaryo değil mi?
0: Tabii.
1: O senaryo. Okan Hoca da teşekkür etse, 4 sene şampiyon yaptım, işte kulüp işte arkamdaydı, oyuncularıma, taraftarlara teşekkürler. Her zaman geri gelebilirim ama işte kariyerim için yeni bir şey denemek istiyorum deyip gitse de Galatasaray yeni bir hoca bulsa.
0: Fatih Terim döneminde 4 seneden sonra teklif geldi de mi bırakmıştı Fatih Terim, yoksa yönetim mi devam
1: gitti.
0: Etmek istedi?
1: Milan'a gitti.
0: Fiorentina'ya gitti.
1: Pardon, Fiorentina'ya gitti. Doğru, sonra Milan'a gitti. Fiorentina'ya gitti. Hem de 4. şampiyonluktan önce zaten anlaşma yapılmıştı anladığımız kadarıyla.
0: Şu an ama Okan Buruk'la ilgili öyle bir, yani haberler arada yapılıyor. Tottenham ilgilendi, yok işte İtalyan takımları yazılıyor da öyle ciddi bir haber olduğunu düşünmüyorum. Biraz dedikodu tarzı haberler olduğunu düşünüyorum.
1: Bournemouth'la takas yapsın Galatasaray teknik direktörleri.
0: İraola.
1: İraola ile Okan Hoca. Bu arada ben, yani şaka değil bu, Okan Hoca olsun veyahut da Hull City Premier Lig'e çıkarsa, Acun Ilıcalı bir Türk teknik adamla anlaşırsa olsun, hiç önemli değil. Nasıl olursa olsun, Premier Lig'de bir Türk takımın, bir Türk hocanın olmasını çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Hı hı.
0: Türk hoca hiç olmadı tabii.
1: Olmadı.
0: Premier Lig tarihinde. Alt Lig'de Şota, Acun Hoca'nın takımında
1: Erol Hoca oldu. Erol Hoca. Championship'te
0: Cardiff'de
1: Erol Hoca
0: oldu. Değil mi? Cardiff City'de oldu. Doğru. Ama Premier Lig seviyesinde öyle bir isim olmadı. Aslında
1: acaba işte bak, neyi de test ederiz biliyor musun? Antrenman metotlarımız nasıl? Premier Lig takımlarıyla mücadele edebilecek antrenman metotlarımız var mı? Fizik kondisyon yükleyebiliyor muyuz? Bu sadece bizim ligimize mi özel? Yoksa ligimize özel değil, hocalarımızın olayı mı bu? Seviyesi mi bu? Seviye derken antrenman yükleme seviyesinden bahsediyorum.
0: Ama mesela fizik güç konusunda bizim hocalar eleştiriliyor da, mesela bize gelen Portekizler de, aha bir son dakika var, okuyacağım şimdi. Bize gelen Portekizler de çok eleştiriliyor. Onların da antrenman metotları mesela Türkiye'de, Mourinho da eleştiriliyor. İşte Vitor Pereira da çok eleştiriliyordu. Fakat o adamlar İngiltere'ye gittiklerinde hiç takımların fizik gücüyle ilgili öyle bizdeki gibi eleştiri olduğunu görmüyorum. Şimdi son dakikamız şu, bir anda televizyonda bir kırmızı bant belirdi. Ve beklenen bir gelişme evet. aslında. Ama yine de son dakika Barış Göktürk Fenerbahçe başkan adaylarından ilk çıkan isimdi. Adaylığını ilk açıklayan isimdi. Fenerbahçe başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini ve aday olmayacağını açıklamış. Bu tabii ki şey bir haber, sıcak bir gelişme, uzun bir açıklama olduğunu tahmin ediyorum. O açıklamayı bulduğum anda da detaylarını siz dinleyenlerle
1: paylaşacağım. İstiyorsan reklam arasına gidelim, daha sağlıklı ara. Saatlerimiz 14.32 çünkü.
0: Tamam, 14.32 ara vakti, aradan sonra bu açıklamayla devam edeyim.
2: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Kaos Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhouse.com.
1: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
0: Detaylı bilgi için

0: 14.35 saatlerimiz Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Barış Göktürk seçimle olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını ve Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini açıkladı dedik. Şu an çok kısa bir açıklama buldum, tamamı mı bilmiyorum ama Fenerbahçe'mizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır demiş. Sanki daha devamı da var ama açıklamanın özü bu. Barış Göktürk artık aday değil.
1: Satır başı olarak bu.
0: Şu anda mevcut durumuyla Hakan Safi ve Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de aday. Hakan Safi için de Aziz Yıldırım tabii açıklamasında bir birleşme çağrısında bulundu kendisine ama Hakan Safi diyor ki Ersin Düzen'in aktardığına göre kayıtsız ve şartsız aday olduğumu bir kez daha vurguluyorum. Karşımızda kim aday olursa olsun ben tek başıma seçime gireceğim. Çekilmem veya birleşmem söz konusu değil. Şu anda ekibimle birlikte tek hedefimiz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak ve camiamızı mutlu etmek diyor Hakan Safi ki bu Ersin Düzen'e yaptığı açıklama ama kendi ağzından da kendi belki ajanslara da servis edeceği bir açıklama gelebileceğini düşünüyorum. Şu anda iki aday ama hala sabah da söyledim Ali Koç'un da bu şartlarda Aziz Yıldırım'ın girdiği senaryoda seçime girmesi için yoğun bir baskı yapıldığı söyleniyor. Yani Ali Koç da her an seçime girebileceğini açıklayabilir deniyor. Orada da tabii Hakan Safi beraber sonuçta son yönetimde birliktelerdi. Ama nasıl olur onu kestiremiyorum. Ama şu anda durum bu. İki adaylı bir seçim gözüküyor şu an itibariyle.
1: Vallahi işte Fenerbahçe başkanlığı çok önemli bir koltuk tabii ki. Ya düşün Galatasaray'ın bu hafta içerisinde, yani bu hafta sonu daha doğrusu şampiyonluğunu ilan etme şansı var. İşte Fenerbahçe basketbol takımının Euroleague'de yine Final Four'a kalma şansı var. Bütün bunların ışığında yani Beşiktaş maçı oynandı, Beşiktaş elendi ama söz konusu Fenerbahçe başkanlığı ile ilgili haber oldu mu işte televizyonlarda nasıl cayır cayır böyle bir alt bant son dakika geçtiğini görüyoruz. Bu arada bir son dakika haberi daha var.
0: Son dakika haberi daha var. Erok Spor playoff finaline kalan takım birinci ligi üçüncü bitirdi. Teknik direktörü Osman Özköylü ile onlar da yollarını ayırdılar.
1: Çok ilginç
0: final
1: ya.
0: Karşılaşması öncesi.
1: Ya bunu sadece Türkiye'de görebiliriz.
0: Ahmet işte bitmediği evet. Maç kala Mesut Bakkal'la yollarını ayırdı. Üçüncü bitiren Erok Spor playoff finali öncesi yolları ayırdı. Gençler Birliği bitme iki maç kala Volkan Demirel'le yolları ayırdı. Metin Diyadin'le.
1: Bir önceki görevine son verdiği menajeri
0: getirdi. Yani evet biz diğer ülkelerden, liglerden
1: hakikaten farklıyız.
0: Çok farklıyız. Yani değişmeye de pek niyetimiz yok, yok gibi gelişmelere baktığımızda.
1: Ya bize en yakın gerçekten Brezilya gibi düşünüyorum ama Yunanistan? Brezilya'da bile bu yok ya.
0: Yunanistan da iyi ya bizim gibi yakın. Onlar hakeme makeme saldırıyorlar falan hani Avrupa için kesin zaten.
1: Yabancı hakem geliyor.
0: Tabii canım onlar Hollywood Meler bizden çok orada maç yönetiyor şu anda.
1: Doğru.
0: Yunanistan liginde şimdi geçen de bir maç yönetti. İkinci maçı
1: vallahi
0: son iki
1: bir şey
0: haftada.
1: Diyemeyeceğim. Doğru Yunanistan da var da.
0: Onlar da benzer. Onlar da böyle parayla yine başarıyı satın almaya hani çalışıyorlar. Ekonomilerini biraz aşıp zorlayıp. Bizim zaten, bir alt versiyonumuz gibi.
1: Zaten Premier Lig tarihinde ilk kez oldu. Birinci haftanın mı, ikinci haftanın mı sonunda Nuno Espirito işte Yunan takımın sahibi Nottingham Forest'ın Nuno Espirito'yu yolladı.
0: Evet.
1: Farkını bir önceki gösterdi. Senenin son maçında kavga etti sahada.
0: Hmm. Bu maçta da protokol tribünden bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı.
1: Hangi
0: ama
1: maçta?
0: Nottingham'ın son

0: Maçı hangi maçtı?
1: Chelsea
0: 3-1. Chelsea maçı. Ha, o maçtan bir görüntü paylaşıldı. Onu gördün mü?
1: Görmedim.
0: Görmediysen tamam, detay veremeyeceğim yayında da, enteresan bir görüntüydü. Neyse. Şimdi Aziz Yıldırım aday, bugün kendisi yazılı olarak yaptığı açıklamayla birlikte adaylığını açıkladı ve diğer adaylara da bir çağrıda bulundu. Tek bir çatı altında birleşmeyle alakalı olarak sen aslında bunun özünde bir güç gösterisi değil mi? Bir
1: Evet.
0: pozitif bir şey olduğunu düşünüyorsun.
1: Birleşme olursa.
0: İşte birleşmenin, yani o tek vücut olman. Ama
1: Evet.
0: işte orada da büyük ihtimal Fenerbahçe taraftan da hoşuna giderdi de, o isim Aziz Yıldırım mı gerçekten? Çünkü Fenerbahçe içinde de Aziz
1: Doğru
0: Yıldırım'ı
1: soru.
0: desteklemeyen, onun işte kulübün gidişatını değiştirebilecek isim olmadığını düşünen de çok sayıda isim var.
1: Mert son 3-4 aylık olağan kurullardaki Aziz Yıldırım'ın konuşmaları, konuşmacılara olan üslubu, yani Fenerbahçe'nin acaba istediği, aradığı şey bu mu? Şimdi bak, dinleyicilerimize soralım, Fenerbahçe taraftarını soralım. Aziz Yıldırım nasıl gönderildi? Oylama sonunda gitti, gönderildi. O anki Fenerbahçe taraftarının duyguları, istekleri, neden sıkılmışlardı? Halbuki Aziz Yıldırım döneminde şampiyonluklar yaşandı, basketbolda inanılmaz büyük başarılar yaşandı ama yani Ali Koç öyle bir seçildi ki bayram yerine döndü Fenerbahçe. Ama şimdi acaba Fenerbahçe taraftarı, tabandan bahsediyorum, şu anda çok mutludur eminim. Zaten Ali Koç döneminde birkaç yıl sonra mimler, işte karikatürler, şunlar bunlar çıktı. Aziz Başkan bizi bıraktın, biz işte mahvolduk, geri gel falan gibilerinden. Şimdi acaba Fenerbahçe taraftarı bazı yaşananları çabuk mu unutuyor? Mesela Hüseyin Özkök'ün şimdi tweetini gördüm. Yani hocalarla ilgili olsun, başkanlarla ilgili olsun, geriye dönüş olayının, politikasının çok yanlış olduğunu düşünüyor ki ben de buna katılıyorum. Yani ben de buna katılıyorum. Zaten bana göre ilk başta Aziz Yıldırım'ın dönmesi bence doğru değil. Bence. Ama döndü. Yani sabahki konuştuğumuz inanılmaz büyük birleşme olursa ona hakikaten yaş, tecrübe ve saygı itibariyle Aziz Yıldırım bunu yapabilir. Yani yapar. Kolay değil çünkü Fenerbahçe'de sabahki saydığımız isimleri bir çatı altına toplamak değil yani. Ama şimdi bir de Türk futbolu adına düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarının istediği işte Saadettin Başkan olsun, Ali Koç Başkan olsun. Bizim hakkımız savunulmadı. Yapısıydı, o suydu, bu suydu, hakemiydi, istemediğimiz atamalar geldi. Ona karşı da gerçekten sesi en yüksek çıkan başkanlığı döneminde biliyoruz kimdi? Aziz Yıldırım'dı. Ama Aziz Yıldırım'ın gelmesi demek gerilimin, sportif dışı söylemlerin yine çok şiddetlenmesi ve ortamın çok ateşe yaklaşması anlamına geliyor. Tabii Fenerbahçe taraftarı şimdi bazıları diyordur ki ya Genco, dışarıdan söylemek kolay. Fenerbahçe ne halde? Bize işte dışarıya sopa gösterecek. Fenerbahçe'nin kulübünün haklarını sonuna kadar savunacak. Fenerbahçe için zamanında hapis yatmış böyle büyük bir Fenerbahçeli. Biz bunu istiyoruz. Biz o olmadığı zaman neler yaşadığımızı gördük diyen de var. Ama terazide artısı eksisi o kadar çok değişkenlik, o kiloları değiştiren o kadar çok unsur var ki Mert. Doğru mu değil mi zaman gösterecek adaylığı. Seçilecek mi seçilmeyecek mi bunu da zaten kısa sürede göreceğiz. Seçilirse ne olacak? Seçilmezse ne olacak? Tabii ki cevap, zaman her şeyin cevabını verecek ama kendi açımdan düşünecek olursam ben Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanı olması halinde çok lehte değişiklikler yaşanacağı inancına ben şahsen sahip değilim. Bilmiyorum, bana kızar mı Fenerbahçeliler?
0: Ben de şuradan devam edeyim. Bugün Tahir Kum, takip ettiğim gazetecilerden biri, bir tweet paylaştı öğlen saat 1 gibi. Aziz Yıldırım'la kısa bir telefon görüşmesi olmuş aktardığına göre. Hayırlı olsun demiş ve sormuş aday olmaya ne zaman karar verdiniz diye. Demiş ki kızımı hedef aldıkları gün. Son süreçte arkadaşlarla oturup durum değerlendirmesi yapıyorduk. Adaylık düşüncemiz de vardı ama ne zamanki kızım hedef alındı o gün düşünmeyi sonlandırdım. Tamam aday oluyorum dedim diyor Tahir Kum'un aktardığına göre. Şimdi bu iletişimler de başkanların bence dikkat etmesi gereken iletişimler. Mesela bu açıklama Aziz Yıldırım'ın başkanlık sürecini olumlu etkileyecek bir açıklama mı yoksa tam tersi ona zarar verebilecek bir açıklama mı diye sorsam bana ben zarar verebilecek bir açıklama olarak
1: hatta uzun vadede Türk futboluna bile zarar verebilecek yerlere gidebilecek bir açıklama bu.
0: Şimdi kızım hedef alındı o yüzden ya da kızım hedef aldıkları gün ben karar verdim demek Fenerbahçe'nin başarısıyla nasıl örtüşüyor ben o kısmı mesela birbiriyle bağdaştıramıyorum. Çok sağlıklı bir karar gibi gelmiyor böyle söyleyince. Ama bu tabii Tahir Kum'un aktardığı. Kendi metninde böyle bir ifade yok aslında.
1: Evet, tabii.
0: O yüzden diyorum hani bu basına da konuşurken bunun sosyal medyaya yansıyabileceği, bunun etkisinin olabileceğini de
1: düşünmeli.
0: Başka adayları çok bence inceleyip sık dokumalı konuşma konusunda. Çünkü sosyal medya artık öyle bir yer ki sonuçta herkes de haber peşinde. Herkes etkileşim istiyor haliyle. Başkanlar da yöneticiler de buna prim veriyorlar, konuşuyorlar, telefonları açıyorlar demek ki. Açmış tabii. Konuşmuş Aziz Yıldırım. Şimdi bir gazeteci aradığında konuştuğun onunla kalır mı? Sonuçta gazeteci refleksi diye bir şey var.
1: Aynen.
0: Yazabilir, yazmış da ama işte Aziz Yıldırım'a ne kadar faydası var? Zaten onu çok beğenmeyen bir Fenerbahçe içinde de kitle var. Bu açıklama da bence onu pekiştirebilecek tarzda bir açıklama. Kızıyla ilgili hedefi olduğunu ben gerçekten görmemiştim. O üzüntü verici tabii ki öyle bir
1: kesinlikle,
0: olay yaşandıysa.
1: Kesinlikle.
0: Sonuçta reşit olmayan birinden bahsediyoruz. Onun bu işlerle tabii ki bir ilgisi alakası yok.
1: O ayrı asla çekilmemeli.
0: Tabii ki çekilmemeli. %100 o konuda Aziz Yıldırım'la ortak paydadayız. Ama hani bu seçim kararıyla bunun kendisi tarafından da bağdaştırılması bence sürece katkısından ziyade daha çok negatif bir etkisi olur düşüncesindeyim. Diğer tarafta Hakan Safi mesela o da bir medeni cesaret gösteriyor. Yani ben birleşmem diyor Fenerbahçe'nin iyiliği için tek başıma devam edeceğim yolu diyor. Bence o da takdir edilse bir duruş ortaya koyuyor.
1: Şimdi burada hemen araya girmek istiyorum Mert. Yani Fenerbahçe'nin bu kadar zor bir döneminde ve efsane başkan şeyi olan, apoleti olan bir başkanın, eski bir başkanın başkan adaylığını resmen açıklamasından sonra ona karşı aday olmak yine bence doğru değil.
0: Niye?
1: Bence değil. Ya Fenerbahçe'nin şu anda gerçekten birlik, beraberliğe ihtiyacı var.
0: Aziz Yıldırım'ın bu isim olmadığını düşünüyorsan Fenerbahçe'nin iyiliği için aday olman gerek değil mi? Belli ki Hakan Safi de Aziz Yıldırım'ın o doğru isim, etrafında birleşilecek isim olmadığını düşünüyor.
1: Bak bu çerçeveden hiç düşünmemiştim.
0: Değil mi? Yani
1: bu çerçeveden hiç düşünmemiştim.
0: Yanlış adam olarak düşünüyorsan niye onun etrafında birleşesin ki Fenerbahçe'yi hedeflediği ama şeye götüremeyecekse Aziz Yıldırım niye onun etrafında birleşesin?
1: 3-4 tane başkan adayı olsa böyle bir çok sesli, herkes çok kuvvetli olacak. Tabii son söz her zaman Aziz Yıldırım'ın olduğu yerde Aziz Yıldırım söyleyecektir diye tahmin ediyorum. O da ayrı ama ama yok dediğin bakış açısında da haklısın.
0: Bir de şey aklıma geldi. Sen böyle hani çok kişi birleşsin. Güzel tabii o güçlerin birleştirilmesi ama siyasetten örnek verecek olursak 2002 dönemi öncesi o koalisyonlar hareket etmek, karar almak. Mesela şimdi şeyi düşündüm. Aziz Yıldırım başkan işte etrafında dediğin gibi o isimlerin hepsi ağır toplan hepsi var. Mesela transferi nasıl karar verecekler? Teknik direktörü nasıl seçecekler? Bir karar alabilecekler mi gerçekten? Yoksa o kafadan bir ses, bu kafadan bir ses. Yani şu anda mesela Galatasaray 4 yıldır şampiyon. Dursun Özbey'in etrafında böyle karar almasını zorlaştıracak bir profil var mı? Dursun Özbek tek adam gözüküyor. Etrafında işte Abdullah Kavukçu, Metin Öztürk gibi isimler var. Ama onu zorlayacak da isimler değil bana kalırsa yine. Bizde sanki Türkiye'deki iklimde o biraz daha o tek adam, olmak işleri süreci daha hızlandırıyor. Belki etraftan bir destek alırsa tabii ki o ayrı. Ama yönetirken o 4-5 kişi sanki işi süreci baltalayabilir gibi düşünüyorum. O Fenerbahçe'yi engelleyebilirdi belki o senaryoda.
1: Yani doğru ama o Mert Her yönetimde olmaz mı sence? İlla isim olmaya gerek yok. Oraya gelen isim, yani tırnak içinde isim değil dediğimiz diğer isimlere göre yine aslında çok kuvvetli olan şahıslar yönetime girdiğinde yine böyle bir güç çatışması sence yaşanmıyor mudur?
0: Yani ihtimali bence daha azdır diğer senaryoya göre diye
1: ya da belki uzamıyor mudur?
0: Uzamıyordur. Yani düşünsene şimdi senin çizdiğin tabloda Başkan Aziz Yıldırım, yönetim kurulu Ali Koç, Mehmet Ali Aydınlar.
1: O zaman yönetimin ne gücü var?
0: Barış Göktürk.
1: Sırf maddi mi? Yani öyle bir şey olmalı ki yönetimde. Mesela başkanın aklına gelmeyen, ikinci başkanın aklına gelmeyen bir yönetimci bakacak, araştıracak. İçli dışlı futbolda tanıdıkları var. Öyle bir isim çıkacak ki ortaya. Ya bu olabilir diyeceksin. Yani illa zaten bir kulübün başkanı, teknik direktörü siz ne derseniz diyeyim, ben kendim karar veririm, siz parasını hazırlayın diyorsa zaten o sağlıklı değildir çok yani. Tabii ki bir en tepe vardır, karar verecek mecra kişi vardır ama daha iyi sırf benim kararım değil diye reddediliyorsa, ki o çoklu şeyde sen ona geliyorsun değil mi? Yani orada güç çatışması olacağı olay, olağan olay. Ya bilmiyorum yani. Vallahi Mert, biz iki Championship Manager oynuyoruz. Karar mecrası biziz.
0: Evet, tek başına. Daha kolay değil mi?
1: Bize kulüp parayı veriyor. Bütçen bu diyor. Onu alıyorsun, bunu veriyorsun. Zor. Yani Türkiye bu iş için daha da zor. Ben gerçekten Acun Ilıcalı'ya bir gün çok sormak isterim. Türkiye'de takım yönetmekle, bir kulüp yönetmekle onun baskısı, ağırlığı ve zorlukları ile, yani Hull City herhalde Fenerbahçe'den sonra, ki Fenerbahçe'den sonrayı bile geçtim, yani bu iklimi bilen biri Acun Ilıcalı, herhalde pamuk gibi geliyordur ya. Hı hı. Ya çok kolay geliyordur. Hani bir bilgisayar oyununda strateji oyunu oyna, Türkiye Orta Doğu'dur zorluk seviyesi olarak. Hı hı. Hani strateji oyununda her yerin şeyi dolu çünkü. Senin toprağında gözü olan İşte bilgisayar karakterleriyle dolu. Gerçekten bahsetmiyorum. Hı hı. Ya da işte Amerika'ya git. Tek düşmanın Kızılderililer. Oklu moklu, ciritli. Orayı öyle geçir. İstediğin gibi, dilediğin gibi yayıl. Şurada altın mı var? Altın. Şurada petrol mü var? Petrol. Oh mis. Yani onun gibi bir şey herhalde Hull City'yi çalıştırmak.
0: Evet, yani onun için çerez niyeti nedir diye düşünüyorum ben de.
1: Ama işte normalde de böyle olması gerekmiyor mu acaba? Sırf Hull City böyle değil ki. Norveç böyle değil midir? Yani mesela Bodo'nun başkanı şu anda topu tutuluyor mudur? Oo, Bodo çok kötü başladı.
0: Tutulmuyordur da mesela şu an şeyi gördün mü? Öyle bağlayayım. Mbappe için
1: ama Real Madrid başka bir kul var. Real Madrid herkesin, yani dünya sosyetesinin İspanyol olup da dünyaya açılma kapasitesi olan iş adamlarının en büyük limanı, çıkış noktası.
0: Tamam ama Mbappe ile ilgili haberleri takip ediyor musun? Ne olduğunu biliyor musun şu anda? Onunla ilgili bir şey, kampanya başlatıldı Real Madrid'den gönderilmesi için. Hmm. 12 milyon imzaya ulaşılmış. Mbappe'nin gönderilmesi için Real Madrid'den.
1: Aa, ben sana yollayacaktım, unuttum. Başkan Perez'in Barcelona maçına gitmeyeceğini açıkladığını gördün mü?
0: Yok, görmedim.
1: Barcelona şampiyonluğunu kutlayacağım maçta ben orada olmak istemiyorum gibi yorumlanmış hemen. Her maçına gidiyor çünkü. Ama Barcelona maçına gitmeyeceğini açıklamış. Yazılı olarak. Hı hı.
0: Peki.
1: Peki sence 12 milyon imza. Şimdi orada mesela İspanya'nın radyosporunda şey diyorlar mıdır? İnanmayın, o imza atanların yarısı Katalan. Mbappe gitsin istiyor. Biz Mbappe'den memnunuz.
0: Yo.
1: Peki başkan hakikaten 12 milyon imzayı görünce gönderir mi?
0: Göndermez.
1: Göndermeli mi?
0: Bahsettiğin oyuncu Mbappe. Çok
1: ama
0: zor.
1: Takım içinde korkunç bir huzursuzluk yarattığı söyleniyor. Paris Saint Germain'deki yaşananlar ve dedikodular da ortada. Hı hı. Ben gönderirdim.
0: sözleşmesi var. Nasıl göndereceksin?
1: Yani kapı gibi bir de. Kulüp bulabilirsin derdim yani. Hı. Kendi gitmek istiyormuş gibi.
0: Yani ben hani şuna getirecektim. Orada da işler çok zor. Yani Mbappe'sin aleyhinde 12 milyon imza toplanıyor takımdan gönderilmen için.
1: Bir defa Mbappe olsan belki gitmek istersin zaten. Hı hı. İstenmediğim yerde durmam felsefesine sahipsen.
0: Ama işte 12 milyon
1: imza da az değil.
0: Oyuncu da Kylian Mbappe. Tekrar hatırlatıyorum dünyanın en iyi oyuncularından.
1: Doğru ama anormal sorunlar çıkartıyormuş. Anormal.
0: En son benim okuduğum Xabi Alonso'nun aslında gitmesini istemediği söylenmiş. Ben o şeyden sonra bir kupa finalinde mi kaybettilerdi alkışlanmamak
1: evet,
0: için
1: ne alkışlayacağız, Xabi
0: Alonso'ya karşı
1: evet,
0: çıktı.
1: Evet, evet.
0: Ben sanki ayrı noktadalar gibi düşünüyordum ama dün okuduğum haberler Madrid kaynaklı tam tersi Xabi Alonso'nun kalmasını istiyormuş. Gönderildikten sonra problemler zaten artmış habere göre. O karar pek hoşuna gitmemiş Mbappe'nin. Bakalım orada da ilginç bir süreç. Yolu yakında acaba Türkiye'ye düşer mi? Oraya mı bağlayacağız Mbappe'yi?
1: Sanmam.
0: Niye canım? Aa.
1: Ya şu bir sıralar transferi. Değil. Şu sıralar değil. Ya Real Madrid'de şu anda anormal bir para alıyordur.
0: Tamam canım. Sponsorlar falan.
1: Sus. Yani bize gelene kadar. Ya şu yaşta bize gelene kadar Suudi Arabistan falan öyle bir para verir ki Mbappe için biz yanına bile yaklaşamayız. Galatasaray Fenerbahçe birleşsin alamaz.
0: Avrupa'da kalmak istese falan.
1: Avrupa'da
0: Ligi
1: kalmak
0: istese.
1: İsterse o olur. O zaman olur. Ama Suudi Arabistan Mbappe ben belki gelirim yeşil ışık yaktım derse hı hı. Öyle bir para verilir ki Galatasaray Fenerbahçe birleşsin alamaz.
0: Peki programı şöyle kapatacağım. Acaba bugün bizi dinleyen kaç kişi eve aşura edip gidecek, canını aşura çekip gidecek o aklıma geldi. Program içinde sen unuttun tabii şey
1: karmaşık
0: ne olduğunu.
1: Karmaşık tatlı dedim.
0: Karmaşık bir şeyler dedik. Benim de aklıma gelmedi. Sonra dinleyicilerimiz yazmış. Şakayla karışık hani aklımıza getirdin diyenler de olmuş. Akşam aşure şeyi artabilir. Yeme oranı bugün için artabilir diye. Programı kapatalım
1: bir
0: o zaman.
1: Bir aşureyle o zaman Bayern Münih, Paris Saint Germain maçı gider yemeğin üzerine. Çok da tatlı olur.
0: Tatlı niyetine. Çok güzel. Güzel bağladın. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor.
7: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
8: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
8: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
11: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
14: Radyo Spor.
13: Saran Holding kuruluşudur.
14: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
15: Neden Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
16: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
17: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
18: Tarafsız yayın yapıyor.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
19: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
20: Radyo Spor, sporun tek adresi.
14: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
21: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyicileri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Nur Dursun. Ben İstanbul Ankara İzmir yollarına dair özet bilgiler paylaşalım sizlerle. İstanbul'da yaka değiştirecekler. Sirkeci Carem hattında sorun yok. Anadolu Avrupa yönünde Avrasya Tüneli'nin yoğunluğu Kozyatağı'na doğru etkili. Avrupa Anadolu yönünde ise trafik yoğunluğu tünel girişinde var. Birinci köprü Zincirli Kuyu'dan yoğun. Anadolu Avrupa geçişi birinci köprünün uzun çayra dayanan bir kuyruk var. İkinci köprüde de Ümraniye'den köprüye aralıklarla trafik yoğun Anadolu Avrupa geçişinde. Avrupa Anadolu yönü daha iyi duruyor. Üçüncü köprüde ise pek bir sıkıntı şimdilik yok. Ankara trafiğinin genel için rahat denilebilir. İzmir yollarında ise birkaç uyarı karşılıyor bizi. Çevre yolu Buca yönü Dökümcüler hizasında bir trafik kazası var. Oranın kalabalığı var göze çarpan. Ankara Caddesi liman yönü Zafer Payzın Köprüsü girişinde bir başka yine kaza haberi karşımızda. Buralara dikkat. Bunlar tabi özet bilgiler. Detaylar kentlerin trafiğine dair ayrıntılar Radyo Trafik Yolda uygulamamızda olacak. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Hoşçakalın.
14: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
6: Radyo Spor.
14: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
22: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Önümüzdeki 1,5 saat boyunca tabii ki sizlerin de katılımıyla her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımız devrede. 0538 052 14 87 WhatsApp hattımız. Buradan bize ulaşabilirsiniz. Soru, görüş ve önerilerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Gündemimiz yoğun. Ercan abi hoş geldin.
23: Hoş bulduk. Herkese ben de iyi günler diliyorum.
22: Tabii ki yani dünkü Beşiktaş-Konyaspor mücadelesiyle başlayacağız.
23: Doğru.
22: Programımıza onu değerlendireceğiz. Arsenal maçına da tabii ki değineceğiz. Trabzonspor'un da Gençler Birliği mücadelesini yine konuşacağız. Fenerbahçe'yi de yine masaya yatıracağız. Zamanımız el verdiğince. Çünkü orada da Sayın Barış Göktürk, Aziz Yıldırım lehine seçimden çekildi. Adaylıktan çekildi. Sayın Aziz Yıldırım'ın listesinde olacak.
23: Evet, Aziz Yıldırım da başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
22: Evet, Aziz Yıldırım da başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Şu anda iki isim görünüyor. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi.
23: Evet.
22: Bakalım ilerleyen günlerde değişiklikler olacak mı? Çünkü Sayın Barış Göktürk dedi ki Sayın Hakan Safi'ye sen de gel. Tek adaylı bir seçim olsun. Güçlerimizi birleştirelim. Fenerbahçe yeniden tüm güçlerini bir araya toplamış bir kulüp haline gelsin dedi. Bakalım bu çağrıya Sayın Hakan Safi bir karşılık verecek mi?
23: Verdi. Ben tek başıma gireceğim dedi.
22: Evet. İlerleyen günlerde ayrıntılar tabii ki olursa paylaşacağız. Ama asıl konumuz dünkü Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi. Fenerbahçe ilerleyen dakikalarda yeniden gireceğiz. Şimdi biz tabii yayını açar açmaz mesajlar da gelmeye başladı. Fenerbahçe ile ilgili sorular gelmiş daha biz programa girer girmez. Ercan abi. Beşiktaş'ı bir konuşalım. Beşiktaş dün neden kaybetti? Futbol niye böyleydi? Futbol neden tat vermedi? 3 haftadır Sergen Yalçın bizim için tek hedef kupa diyordu ama onun karşılığı bir futbol sahada yoktu.
23: Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Hı hı. Çünkü Palut'un takımı, İlhan Palut'un takımı oturmuş bir kadro. Takım savunmasını iyi yapan, alan bırakmayan, kendi yarı sahasında çok adam bulunduran ve fırsatını bulursa da çabuk ataklarla gol aramayı planlamış bir oyun yapısı var. Beşiktaş'ta tabii kanatlar problem. Yani şimdi bir kanatta Ture orijinal sol açık değil. Bunu kabul edelim.
22: Hı hı.
23: Öbür kanatta da Olaitan var. O da bir kanat oyuncusu değil. Kanatlardaki problemi halletmek için işte Rıdvan ve Murillo'yu daha çok hücuma çıkartmayı planlamışlar.
22: Hı hı.
23: Orta alanda Aslani ve Endidi savunmanın güvenliğinden sorumlu. Ve tabii ki orta alanda ucumu yönlendirecek, şut atacak, arkadaşlarına pozisyon sağlayacak Orkun var. Oh da bu servislerden, kanat servislerinden konfor bekleyecekti. Bu düşünce de olabilir ama sahaya çıkınca bunlar olmadı. İlk yarıda daha çok rakip yarı sahada Konyaspor'un oynamasına fırsat vermeyen, bir topu direkten dönen, ikinci yarıda da döndü yine Orkun'un topu da direkten döndü ama direkten dönme de futbolun içinde bir gerçek var. Öyle bir gerçek, direkten dönen toplar. Bu yüzden Beşiktaş'ın tabii oyun yapısı daha çabuk hücum etmeli, daha çok pozisyona girmeli, rakibi daha fazla rahatsız etmeli olayından uzaktı. Bir de haftalardır hadi bakalım bütün amacımız kupa, kupa, kupa derken bir anda eleniyorsun. Ben bunun nasıl hazırlandılar, ne yaptılar, neyi düşündüler bilmiyorum ama işin aslı ligin ikinci haftasında geldi Sergen Yalçın. Devre arası transferler yapıldı. Daha yeni bir oluşum olduğunu, 6 aylık ben bunu da kabul ediyorum. Ama nereye kadar? Bir kupayı alma ihtimalinin olduğu yerde. Çünkü Fenerbahçe'de, Galatasaray'da elendi. Beşiktaş Konyaspor öylese işte ya Trabzonspor ya da Gençlerbirliği final oynayacak. İki maça kalmıştı iş. O da gerçekleşmedi ve sezon kapandı Mehmet.
22: Evet, enteresan bir mücadeleydi. 90 dakika karşılıklı birer isabetli şutla bitti. Konyaspor'un isabetli şutu penaltı zaten. Beşiktaş evet, bir isabet bulabildi. Koca 90 dakika boyunca. Bu da tabii ki çok eleştirildi Beşiktaş taraftarı tarafından. Şimdi bizim beklediğimizden biraz farklı bir orta saha dizilimi vardı. Biz diyorduk ki sahada herhalde Çerni ile başlar. Olaitan sahada oynadı. Aslani Olaitan'ın olması gereken ya da bizim öngördüğümüz bölgede oynadı.
23: Evet.
22: Burada acaba biraz daha orta sahayı sağlam tutmayı hedefleyen bir Sergen Yalçın mı vardı? Yani ben getirmeyeyim rakibi, kalitemle ne de olsa bir gol bulurum ben, bu maçı kazanırım.
23: Ya sanki öyle düşündü. Sanki öyle düşündü. Ben gol bulurum dedi. Ama öyle kolay olmuyor. O düşünceler çok iyi. Aralarında mutlaka konuşmuştur teknik kadro. Fakat bu düşüncelerin karşılığında ortaya çıkan futbol tabii ki taraftarı memnun etmedi.
22: Evet.
23: Taraftarı memnun etmeyince de maç sonunda, ha şuna da karşıyım yaz, maç sonunda derken bunu belirtmem lazım. Teknik direktöre doğru su şişesinin gelmesi, bunlar yani tünele çıkarken.
22: Evet.
23: Bunlar hoş görüntüler değil. Yani ne oluyor, onu atınca tur mu atlıyor Beşiktaş? Atlamıyor. Ya protestonu maçtan sonra tamam dile getiriyorsun ama bu işi maddelere dökmenin de hiçbir anlamı olmadığını ben açık seçik söyleyebilirim.
22: Şimdi çok fazla eleştiri vardı Sergen Yalçın'a. Mesela istifaya davet edildi maçın bitiş düdüğüyle beraber. Senin dediğin gibi soyunma odasına giderken o tünele girme anında bir su atıldı Sergen Yalçın'ın üzerine. Yönetim istifaya davet edildi. Şimdi Beşiktaş'ın içeride bir de Trabzonspor.
23: Evet, artık maçı var. Mehmet şöyle bakalım istiyorsan. Bence defter kapandı. Yani içeride Trabzonspor, Rizespor maçı. Ben yine tribünler dolar mı o konuda bile emin değilim. Beşiktaş Trabzonspor maçında. Çünkü yaklaşık iki aydır hedefimiz kupa, kupaya odaklandık açıklamaları var.
22: Evet.
23: Yönetimden de var, teknik kadrodan da var. Bunun sonrasında taraftar da şunu demez mi Mehmet? O zaman biz de kupaya odaklanalım. Ligde size başarılar. Bunu Karagümrük maçında gösterdiler. Tribünler bomboştu.
22: O da doğru. Bir de şu var Ercan abi. Şimdi ya Türkiye Kupası ile ilgili ben televizyon programlarına da bakıyorum. Dijital platformlara da bakıyorum. Muhabirleri izliyorum. Hani bir şey öğrenebilir miyiz diye. Yani kimse Türkiye Kupası'nı önemsemiyor. Değil mi işte Türkiye Kupası yedek oyuncuların kupasıdır. Yedek oyuncular oynasın.
23: Evet, evet.
22: İşte bir maddi getirisi yok. Sadece yorgunluk var. Niye oynuyoruz gibi sayısız yorum duyuyorum. Bazen bunlara taraftarlar da ekleniyor işte. Kupada niye biz işte az takım oynayalım, yedek oynayalım. Oyuncumuz sakatlanmasın, yorulmasın diye. Ama takımları elendiğinde de olağanüstü bir tepki. Ya madem Türkiye Kupası bu kadar önemsiz, değersiz, evet, hiçbir anlamı yok.
23: Böyle tepki göstermiyor.
22: Niye tepki gösteriyorsunuz ki?
23: Ya kupada elenebilirsin.
22: Evet.
23: Ama olayı şimdi bu takım şuna karar vermeye taraftarlar. Sık sık kadro mu yenilemeli? Bir teknik direktör gidip başka bir teknik direktör mü gelmeli? Sık sık. Ya bu zincir devam mı etmeli?
22: Hı hı.
23: Yoksa mutlaka süreklilik ve istikrar mı korunmalı? Şimdi bunu taraftarların artık bugün 24 saat geçecek üzerinden maçın iyi düşünüp iyi karar vermesi lazım. Ya bu işin sonu yok. Bu bence çok önemli. Bir takımın oluşumunda oyuncular gelir, kadrolar oluşturulur ve teknik direktör de elinden geldiğince takıma faydalı olmaya çalışır. Ama bu saatten sonra mesela yabancı teknik direktör diye konuşuluyor ya. Diyelim evet. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın işte ayrılırsa. Kaç tane yabancı teknik direktörün ne kadar kısa bir sürede gittiğini o konuşulacak teknik direktör de gayet net biliyordur.
22: Ben geçen programda saymıştım işte son 4 yıllık dönemde Beşiktaş 8 teknik direktör değiştirmiş.
23: Şimdi ben teknik direktör olsam gelmemeye çalışırım. Yokuşa sürerim.
22: Hatırlatalım. Valerian İsmail, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalınbay, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer, Sergen Yalçın.
23: 8 tane teknik direktör değişiyor. Serdar Topraktepe'yi saymıyoruz.
22: Onu saymadım. Evet.
23: 9 oldu.
22: 9.
23: Öyle değil mi?
22: Tabii.
23: Bu kadar teknik direktör değişiyor. Sonuç?
22: Demek ki problem orada değil.
23: Yani teknik direktörler anlamında ben de öyle yorumluyorum. Şimdi bir kadro oluşumuna doğru gidildi. Bir sürü oyuncudan ayrıldı. Yine tekrar kadro ya takviyeler gelecek. Önemli olan iyi takviyelerin gelmesi. Ve tabii ki teknik direktör eleştirilecek de durmadan değişimin bir fayda getireceği kanaatinde değilim. Ben olmayanlardan.
22: Biraz istikrar istiyor futbol. Bence bir takım oluşturmak, orada devam etmek, bir futbol aklının oturması, futbol sisteminin takımda oturması için bir zaman gerekiyor. Bunu kabul edelim. Şimdi az önce teknik direktörleri saydım. İşte Fransızı var, Norveçlisi var, Türkü var, Portekizlisi var, Hollandalısı var, Norveçlisi var. Yani her ülkeden de neredeyse teknik direktör gelmiş Beşiktaş'a Avrupa'dan. Ama bir katkı verebilmişler mi?
23: Yabancı teknik direktör geldiği zaman zaten şu var, çok iyi tazminat yazdırırsa gelir. Başka türlü gelmez. Benden sizde der çok sirkülasyon var. Hı-hı. Çok hoca değiştiriyorsunuz. Tazminat maddesi şu olursa gelirim der. Eminim ya öyle diyeceğine.
22: O zaman yönetimin eli daha da
23: zora girer.
22: Zora girer. Senin dediğin gibi olursa. Bu konuya devam edeceğiz. Araya gidelim.
0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
18: Arabanı arabamla takoma.
4: Radyo Spor.
5: Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece onda oynanacak olan Bayern Münih Paris Saint-Germain maçı için Bilyoner'e gel, heyecanı zirvede yaşa.
8: Sporda eğlendiğin kardeşi Bilyoner.
18: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor.
20: Reklam.
24: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
22: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Yorumlar da geliyor Beşiktaş'la ilgili. Bir dinleyicimiz demiş ki Konya'dan Bekir Bey, Sergen Yalçın'a istifa diyenler acaba Sergen Yalçın'dan daha iyi birini bulup seneye gireceklerini mi düşünüyorlar? Daha kadro kurulacak. Zaten bu takım Sergen Yalçın için inşa ediliyor. Burada gitmesi mantıklı değil demiş.
23: 24 saat geçsin biraz daha dedim ya.
22: Sakinleşir
23: olsun. Ertesi gün oldu işte. Çünkü yeni bir teknik direktör demek, yeni bir ekip demek. O yeni teknik direktör de mesela yabancı teknik direktörden bahsediyorum. Şimdi maçı seyretti, kadrolaya baktı. Ya ben bu oyuncularla çalışamam dedi mesela. Onları da değiştirmek gerek.
22: Benim oyunumun oyuncuları bunlar değil dedi.
23: Ben tamam oynayacağım da ben bu oyuncularla oynayamam dediğinde ne yapacaksın? Oyuncu gönderecektin. Yine göndermek istediğin oyuncular olacak. Ya o kadar çok problem olur ki. Biraz sakin olmak lazım diye düşünüyorum.
22: Evet, ben de seninle aynı fikirdeyim. Ben Trabzon maçını neden örnek verdim? İç sahadaki son maç. Şimdi orada da bir negatif sonuç alındı diyelim. Trabzonspor yendi. Onların da pek yenecek halleri yok. Onlar da çok kötü bu son haftalarda ama.
23: Bir de onların kupa maçı var.
22: Evet, yani hadi diyelim ki yendi Trabzonspor. Örnek veriyorum. İşte yeni bir tepki olur mu? Yönetime başka bir tepki olur mu?
23: Ya şimdi sezon bitiyor. Bu tarz içerideki maçlarda kupadan da elendikten sonra tepki olacaktır. Bir kere teknik direktöründe zaten biliyordur. Yıllarını vermiş Beşiktaş'a. Hı hı. O tepki olacak. Bağıracaklar. Çünkü taraftar çok üzüldü bu sene. Sadece lig dördüncülüğü var. İlk dört arasına girdi ligde. Bunun dezavantajı, eğer Trabzonspor kupayı kalırsa bu avantaj olarak, o zaman Konferans Ligi'ne gidiyorsun. Hı hı. Alamazsa UEFA Avrupa Ligi'ndeki gruplarına baktım.
22: Yani yok, tam tersi.
23: Evet.
22: Trabzon alamazsa kupayı, Beşiktaş evet. Temmuz'un 20'sinde sezon açıyor.
23: İşte onu demek istiyorum.
22: Evet.
23: Trabzon'un kupayı alması lazım. Onu demek evet. istiyorum. Ya Trabzonspor kupayı dediğin gibi alamazsa iş zor.
22: O zaman daha zor bir sezon olur.
23: Neden zor? Çıkacak rakipler belli. Yani Shakhtar'dan iyi takımlar var, ben baktım mesela. Ve çok Norveç takımı var. İşte o kuzeyden gelen takımlar var. Erkenden Avrupa'ya ya ister istemez, çünkü mümkün değil. Dünya Kupası var. Transferler tamamlanmamış olacak. Erkenden Avrupa'ya veda edeceksin.
22: Bu sene olduğu gibi.
23: Evet. Ya etme olasılığın çok yüksek.
22: Şimdi etmesen de sezonu o kadar erken açacaksın ki Dünya Kupası bitecek. Bir hafta sonra sen maç oynayacaksın. Ön eleme.
23: Evet.
22: Yani o da büyük bir dezavantaj Beşiktaş için. Yani sezonu çok erken açmak zorunda kalacaksın. Şimdi yeni oyuncu transferleri büyük ihtimalle yapılmamış olacak o tarihte, Temmuz'un evet. 20'sinde. Yani bu kadroyla oynayacaksın. İşte bu kadronun yani ne kadarı Dünya Kupası'nda oynayacak şu anda sayı olarak bilmiyorum. Kaç tanesi oynayacak, kaç tanesi tatilden dönmüş olacak, kaç tanesi seninle kamp yapmış olacak da o maçlara hazır olacaksın. Mesela bir Norveç takımı geldi senin dediğin gibi, hazır takım.
23: her şeyle hazır. Fizik olarak üst düzey. Ya istesen de sezonu yeni açtığın için ya o Norveç takımı İngiltere'ye bile gitse tur atlayır.
22: Tur atlar tabii tabii. Bunun örneklerini çok gördük, çok yaşadık biz.
23: Öyle gerçekler var.
22: Evet. Adı sana duyulmamış takımlar gelip elediler bizim takımları mesela.
23: Bu yüzden ben işte o değişecek, bu değişecek. Önce bir sakin olmak lazım. Öyle değil mi?
22: Evet.
23: Yani koltuktan bayağı ışınla kalkmamak gerekiyor.
22: Öfkeyle kalkan zararla oturur diye bir güzel sözümüz var. Türkçemizde.
23: Bir de şu var. Beşiktaş 8 senede bir teknik direktör değiştirse tamam dersin.
22: Hı hı.
23: Rakamları saydın.
22: Evet.
23: 9 tane teknik direktör ediyor. Ne kazanmışlar?
22: Bir şey kazanmadılar.
23: Ya bir şampiyonluk kazanıldı mı?
22: Yok. Türkiye Kupası var, Süper Kupa
23: Süper
22: var.
23: Süper Kupa başka?
22: Yok.
23: Bir şey kazanılıyor mu? Kazanılmıyor. Ya bence sakin olmak lazım. Çünkü böyle teknik direktör değiştire değiştire başarılı olunamayacağını örneğini yaşadı birçok kulüp.
22: Sergen
23: böyle bunalımlı yıllar olabilir.
22: Evet.
23: Takımlar bunu yaşayabilirler. Ama biraz sakin olmak lazım.
22: Maç sonunda da protestolar soruldu kendisine. Dedi ki eğer istenmiyorsam tabii ki giderim dedi biz buraya. Beşiktaş'a hizmet etmek için geldik. Edemeyeceğimiz düşünülüyorsa ben de ısrar etmem giderim dedi. Yani o da açık kapı bıraktı.
23: E tabi.
22: Yani ben kalacağım işte bu takımı şöyle yapacağım böyle yapacağım ne olursa olsun görevimin başındayım demedi. Tribünleri dinleyeceğinin de sinyallerini verdi. Devam ederse bir ayrılık ihtimali de doğabilir. Bunun da sinyallerini hocadan gördük.
23: Ama her maçta bu Demokles'in kılıcı gibi üstünde duracaksa onun da bunu tabii düşünüp değerlendirmesi lazım. Yeni sezonda mesela Avrupa Kupası oynuyorsun. Yine tribünler istifa diye bağırıyor. Ne yapacaksın?
22: Yani sezon başı o yönetimi de çok zora sokar. Sezona başlamışsın teknik direktörünle.
23: Evet.
22: Geldi, örnek veriyorum. İşte Tromsø attım örnek.
23: Norveç.
22: Norveç takımı geldi. Eledi seni. O doğal bir sonuç bence.
23: Evet. Çünkü
22: ne olacak? Tribünler...
23: Onlar fizik olarak hazır. Liglere devam ediyor.
22: Bizimkiler daha yeni yeni tatilden gelmiş olacaklar.
23: Evet.
22: Yeni transferler olmayacak.
23: O da büyük bir dezavantaj.
22: Gidenler gitmiş olacak. Yani oturmamış bir kadroyla, oturmamış bir oyunla çıkacaksın. Diyelim elendin. Tribünler istifa dedi. Ne olacak o zaman? Sezona başlamışsın bir kere.
23: Başlamışsın. Hayır, sezon başlamış.
22: Orada teknik direktörü de değiştiremezsin. Gelen ne yapacak?
23: Ya bu şu da var. Başka pencereden de bakalım. Diyelim ki sezon sonunda ayrıldı. Yabancı bir hoca geldi. Aynı zorlukları o Avrupa'da eleme maçında yaşamayacak mı?
22: O da yaşayacak tabii.
23: Ne diyeceksin o zaman? Hocanın çok ağır tazminatı var. Gönderemeyiz diyeceksin. İstedikleri kadar o zaman insanlar istifa diye varsınlar. Nasıl göndereceğim?
22: Yönetimlerde işte kendi koltukları için bazen tribünleri dinliyorlar. Ya da sosyal medyayı diyelim.
23: Şu 8 tane teknik direktör değişmiş bir takımın şu anda sistemini oturtmaktan ve iyi transferler yapmaktan başka yapabiliyorlarsa başka hiçbir çaresi yok. Başka hiç kimseyi değil o sisteme inanacaksın böyle durumlarda.
22: Sabır göstereceksin.
23: Sabır ve sistem. Bunları gerçekleştiremezsen hiçbir zaman düzelemezsin. Onu söyleyeyim. Hı hı. Bence düzelemezsin. Var mı alternatif? Gelecek sihirli değnek değecek. Bir anda Avrupa kupalarında turlar atlayacaksın.
22: Yok öyle.
23: Ligde bir... şampiyonlar oynayacaksın. Kupayı alacaksın. Bir anda olabiliyor mu öyle bir şey?
22: Hiç öyle bir şey yok.
23: Ben olduğuna pek tanık değilim.
22: Aslında sen anlattın ama bir dinleyicimiz Rafet Bey demiş ki siz olsaydınız ne yapardınız şu anda yetkili olsaydınız?
23: Sistemi kurmaya devam ederdim ben. Yapacak başka bir şey yok çünkü.
22: Şu anda bence de yapacak başka bir şey
23: ya
22: yok.
23: Sistem neyi gerektiriyorsa, hangi oyuncularsa bunu nasıl değerlendireceksek devam ederdim. Başka çarem yok çünkü. Tekrar söylüyorum, alacağın yabancı teknik direktör bunlar benim oyuncularım değil derse ne yapacaksın? Hı-hı. Ya da oyuncularla o teknik direktörün arası hemen bozulur biliyorsun. Öyle bir gerçek de var. Çünkü o teknik direktör de hissettirir, oyuncular da hissettirir. Mesela oyuncular o performansı sağlayamazlar. Ortaya bir sürü problem çıkar. Yani biz burada teknik direktörlerin, yanlış anlamasın değerli dinleyiciler, teknik direktörlerin lehinde konuşmuyoruz hiçbir takım için. Sistemin ve stratejinin hakim olduğu bir yönetim şekli olması gerekiyor sporda. Israrla o stratejiyi devam ettirmen gerekiyor.
22: Şimdi tabii Solskjær dönemiyle kıyasladığımızda Beşiktaş'ta bir gelişim ben şahsen görüyorum. O da yadsınamaz bence. Bilmiyorum, sen görüyor musun?
23: Ya ilk yarıda hata yok Konyaspor mesela.
22: Evet.
23: İlk yarıda Ture'nin topu gol olsa bayağı rahatlamış bir Beşiktaş takımı olacak.
22: Olabilir.
23: Mesela.
22: Olabilirdi.
23: Ya oyuna baktığında tam oyun istekli takım ama gol yollarında etkili değil. İlk yarı öyleydi. Ha şunu kabul edin.
22: Yetenek eksikliği mi bu yoksa? Yani istek arzu görüyoruz değil mi Beşiktaş'ta? Yani
23: tabii biraz yetenek olmayan. Biraz da şöyle bir gerçek var. Kenarda teknik kadronun, bu Sergen Yalçın'la ilgili söylemiyorum, diğer antrenörlerin de uyarması lazım. Yardımcıları, oyuncuları. Hı-hı. Maçın bitmesine çok az bir zaman var. 1 dakika. 1,5 dakika var. Korner kullanıyorsun. Takım halinde Konyaspor ceza sahası çevresindesin. Ve kontra atakıyorsun. Şimdi bu lig maçı değil. Bu bir kupa maçı. Kupa maçı olduğu için de maçın uzama ihtimalini oyunculara hatırlatmak gerekiyor. Nereye gidiyorsunuz diye. Maç uzayacak. 30 dakika daha var. O da olmazsa penaltılar var. Ama o kontra atak, o çabuk atak yenir mi? Maç bitiyor artık. Ve kendi evindesin. Ya her korner gol garantisi getiriyor mu? Getirmiyor. O hata bulacaksak onu söyleyebilirim. Takım halinde nereye gidiyorsun? Karşılayan oyuncu da sağ kanat hücumcu, orta alan oyuncusu, o da iten. Nereye gidiyorsun? O koşuyor.
22: Solskjær demişti ki, demiş dinleyicimiz, 3-4 transfer dönemi lazım ama o kadar süre takımda kalamamıştı. Şimdi Sergen Yalçın'a bu imkanlar sunuldu, transferler yapıldı. Gelişim yeterli mi? Bir gelişim gördüğümüzü söyledik ama yeterli mi? Değil.
23: Aa, 1,5 transfer dönemi daha geçti. Sadece bir devre arası yapıldı.
22: Evet evet.
23: Sadece bir devre arası oldu. Ya 3-4 transfer dönemi geçmeden yarı final, işte dördüncülük. Öyle değil mi? Ya sakince düşünmek lazım şimdi. Şimdi geliyor ikinci transfer dönemi. Böyle gerçekler de var. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Bunu da sağlayamazsa yönetim şimdi tabii transfere uğraşacak. Ama dediğim gibi ben teknik direktör konusunda istikrardan yanayımdır hep. Onu söyleyeyim. Ya her sene teknik direktör değiştirirsen başarı ihtimali çok düşük olur.
22: Şimdi penaltı pozisyonu için ne diyeceksin? Orada da galiba çok takip edemedim. Hakemler de ikiye ayrılmış. Penaltı diyen var, değil diyen var. Çok enteresan pozisyon. Tam dışarıda başlıyor, içeride devam ediyor mu yoksa...
23: Etmiyor mu?
22: Etmiyor mu?
23: Bana etmiyor gibi geldi. Bırakıyor gibi geldi.
22: Şimdi ben telefonda hani elinle ileri geri sarabiliyorsun ya, çok evet. İzledim. Bana da sanki olay dışarıda bitiyor gibi geliyor.
23: Bitiş anı dışarısı gibi geldi.
22: Gibi, evet.
23: Ya o tabii devamı nasıl olacak? Ya VAR'da ne dediler? Nasıl değerlendirdiler?
22: VAR'da belki %100 kanıt bulamadığı için hani arada kaldı. Karışmadı belki. Bilmiyorum.
23: Baktılar, evet. Dediler ki senin kararına uyacağız. Ya yani burada değişik bir şey göremiyoruz dediler.
22: Sol eli rakibin belinde ya, belki o mu? Ki o bence faul değil. Yani eli belinde.
23: Yani eli belinde olan çok pozisyon.
22: Tabii tabii, o faul değil. O mu yanılttı acaba diye de düşündüm.
23: Olabilir.
22: Yani çok çünkü sardım, izledim.
23: Yavaşlatılmış gösterimler esasında çok yanıltıyor.
22: Hı hı.
23: Yani bir yavaşlatılmış ağır çekimde yanılabilirsin. Pozisyonu olduğu gibi izlemen lazım.
22: Tabii
23: diye
22: tabii
23: düşünenlerdenim.
22: Tabii tabii, yani normal hızda oynatılması lazım.
23: Normal hızla bakacaksın. Diyeceksin ki şurada bakalım bakalım. Eğer bir de dersin o zaman bir yavaşlatılmış gösterimine bakalım. Tekrar hızlandırılmış görüntüye bakalım. Öyle karar verme ihtimalin daha bence olumlu olur.
22: Yavaşlatılmış da şeye bakılabilir mesela. İçeride mi dışarıda mı? İçeride eylem devam ediyor
23: evet
22: mu?
23: Evet.
22: Yani ben sara sara baktım. Bana içeride devam etmiyor gibi geldi.
23: Durduğu an oluyor değil mi?
22: Evet.
23: Oyuncu da görüyor içeri doğru hareketlendiğini olayı tam.
22: Hı hı. O bunu bırakmaya çalışıyor zaten.
23: Evet.
22: Çizgiyi gördüğü anda bırakmaya çalışıyor. Ama tabii koşarak geldikleri için bayağı içeri düşüyorlar ceza sahasının içine. Oradayken penaltı dedi. Varda müdahale etmeyince bu penaltıyla Beşiktaş
23: elendi.
22: Elendi.
23: Ve de esas mesele sen mutlaka o hücuma izin vermeyeceksin.
7: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
10: Fark 3 boy kadar. İkincilikte 6 numaralı Sancak Alan onu takip ediyor. Üçüncülükte 5 numaralı Nibolu yer tuttu. Bunun hemen içinde izlediğimiz Safkan 8 numaralı Şah Dragon. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 7 numaralı Sancar. 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Hüküm. Bunun 3 boy kadar gerisinde 2 numaralı Aztek Port sırasıyla 1100 metre startleri geçildi. Liderlik 1 numaralı FMT Bey'de fark 4 boy kadar. İkincilikte onu 6 numaralı Sancak Alan takip ediyor. Bunun 2 boy kadar gerisinde dışta üçüncülükte 5 numaralı Nibolu. Hemen içinde 8 numaralı Şah Dragon. Bunun 3 boy gerisinde dışta 7 numaralı Sancar var. Yer dibinde 3 numaralı Ersan Şah. Onun 3 boy gerisinde 4 numaralı Hüküm'ün ataklarıyla son 800'e yaklaşıldı. Liderlik 1 numaralı FMT Bey'de fark 4 boy kadar. İkincilikte içeride 6 numaralı Sancak Alan var. Bunun 3 boy kadar gerisinde işte 8 numaralı Şah Dragon. Hemen dışında 5 numaralı Nibolu. 3 boy gerisinde işte 3 numaralı Ersan Şah. Bunun dışında 7 numaralı Sancar. 1,5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Hüküm'ün ataklarıyla Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 1 numaralı FMT Bey önde çıkıyor. Fark 4 boy. İkincilikte bariyer dibinde 6 numaralı Sancak Alan onu takip ediyor. 1 boy kadar gerisinde 3.lükte ortada 8 numaralı Şah Dragon. Bunun 1 boy gerisinde ortada 3 numaralı Ersan Şah dışında 5 numaralı Nibolu. Onun 1.5 boy kadar gerisinde dışta 7 numaralı Sancar'ın ataklarıyla son 300'e giriliyor. Liderlik 1 numaralı FMT Bey'de. İçten şimdi 8 numaralı Şah Dragon gelmeye çalışıyor. Dışlarından da 3 numaralı Ersan Şah sprintine başlıyor. Son 100'e yaklaşılıyor. İçeride 8 numaralı Şah Dragon direniyor. Dıştan 3 numaralı Ersan Şah geliyor. 8 numaralı Şah Dragon önde kalıyor. 8 numaralı Şah Dragon kazanıyor. 3 numaralı Ersan Şah koşudan ikinci olarak ayrılırken üçüncülük içinse 4 numaralı Hüküm koşudan üçüncü olarak ayrıldı. 1 numaralı FMT Bey 4. 6 numaralı Sancak Alansa tabelayı tamamlayan isim oldu. Koşuyu 8 numaralı Şah Dragon Zülfikar Karabulut'ta kazandı.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
11: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
12: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
25: Radyo Spor. Reklam.
26: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
27: kazancım net, sigortam net.
28: Radyo Spor.
29: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
30: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
29: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
30: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
29: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
31: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi

0: sil baştan.
1: Yalnız şu var, futbolda sil baştan olayı hiçbir zaman öyle büyük beklenen başarıları getirmemiştir. Hı hı. Olmuyor. Beşiktaş da bunu 4 senedir yaşıyor.
0: Şimdi ilk devre tamam da ikinci devre 65'e kadar rakip kaleye gidemeyen bir Beşiktaş vardı demiş.
1: Evet, doğru.
0: Doğru.
1: Doğru. Rakip orada buna izin vermedi. Maçların içlerinde bazı bölümler vardır. O bölüm, bazı bölümlerde istediğin gibi oynamama durumum ortaya çıkabilir. Tempon düşebilir. Sonra ama düzeldi. Yine ataklar başladı. Fakat dediğim gibi Beşiktaş'ın, yani bunu artık yıllardır söylüyoruz. Kanat forvet tarifini de yaptık. Dinleyicilerimiz de zaten öyle mesajlar atıyor. Kanat forvet nedir? Adam eksildir. Hı hı. Rakibin savunmalarını hücuma çıkmasını engeller. Tedirgin eder.
0: Evet.
1: Ya bu kadar zor olmaması gerekiyor Beşiktaş'ın iki kanat forveti yıllardır oturtamamasının. Bu kadar zor olmamalı. Çok büyük bir dünya, futbol dünyası. Ya bunu arayıp bulamamak, işte başarısızlık bu. İşte sen mecburen devşirme tureyle oynuyorsun. Santrfor oyuncu. Kanat forvetin tam tarifi değil.
0: Değil.
1: Çerni'de düşme var. Raşit sakatlandı. Zaten düşme vardı. Cengiz hiç olmadı. Faydalı olamadı.
0: Oyuna bile girmedi.
1: Olamıyor. Bu kanat forvetleri bulamazsan o zaman Lewandowski Beşiktaş'ta oynasaydı, ha belki Oh'un ilk yarıda girdiği bir kafa topu var. Kornerden geliyor. Bomboş. Hı. Belki onu atardı.
0: Belki.
1: Belki o, çünkü bomboştu.
0: Onun dışında da değişen bir şey olmazdı.
1: Çünkü santrafor denilen, ya yani golcülerin de destek alması lazım. Evet. O destek var mı? Görebiliyor
0: o
1: musun?
0: O destek yok. İşte orta sahadan bahsetmiş dinleyicimiz, diyor ki orta sahaya alınan oyuncuların da çok bir işe yaramadığını gördük mesela diyor.
1: Ya orta saha, olay tam orta saha oynayamıyor ki. Sağ kanatta oynamaktan. Nasıl oynayacak orta saha? Ya bu yüzden hücumda etkili olamamanın, rakibi tedirgin edememenin sebebini söyledik. İki kanat forvetin de acar olmalı. Büyük takımsa. O zaman rakipler hiç çıkamaz.
0: Şimdi demiş ki İstanbul'dan Onur Bey, Beşiktaş taraftarıyım. Eğer transferlerle bu iş olsaydı her sene Fenerbahçe şampiyon olurdu.
1: Evet.
0: Demiş. Demek ki iş transferde değil.
1: İş elinde sonunda oyuncuyu bulup sistemini oturtmakta. Onu başarman lazım.
0: Evet, güzel bir mesaj gelmiş. Beşiktaş bal yapmayanlarıydı ama ne olursa olsun Sergen Yalçın'a şişe fırlatılmamalıydı demiş.
1: Ya o çok centilmenlik dışı bir hareket. Olmaz öyle.
0: Pek şey. Evet, yakışmadı Beşiktaş taraftarına. Bunu söyleyebiliriz.
1: Ya sinirlenebilirsin. O olabilir. Dün programı açarken de söyledin. Atletico Madrid elendi. Yarı finalde.
0: Evet.
1: Bir sürü takım eleniyor. Tek umut kupaydı. İşte bu açıklamalarda da hata oldu. Biz bütün oyun olarak da, kafa olarak da kupaya kanalize olduk. Hep böyle açıklamalar yapıldı.
0: Evet, yapıldı. Son 3 haftada özellikle arttı bu açıklamalar.
1: Halbuki oyunculara şunu da söyleyeceksin. Yani ligde de biz gideceğiz. Öyle iddiam kayboldu falan yok. Aynı oyunu bekliyorum diyeceksin. Hata varsa orada var. Ben sizden aynı oyunu bekliyorum.
0: Orada mesela bu açıklamayı ben duysam futbolcu olarak, ha biz de lig maçında bir şey beklemiyorlar. Biraz çıkayım, bir ter atayım, bir takılayım.
1: Riske girmeyeyim.
0: Riske girmeyeyim.
1: Sakatlanmayayım.
0: Aynen. Böyle bir kendimi göstereyim, 2-3 depar atarım, bırakırım. Yani.
1: O da yanlış.
0: Çünkü takımın bir beklentisi yok diyor teknik direktör, başkan, yönetim.
1: Evet.
0: Diyor ki

0: Biz kupaya. Ha, kupada oynarım ama ligde zaten bir beklenti yok. O zaman oynamamın da bir anlamı yok derim.
1: Diyor.
0: Değil mi? Bu da yani bir futbolcu zekidir. Bu tarz kaçılacak yolları bilir futbolcu. Tam onların istediğini söyleyen bir yönetim ve teknik kadro var.
1: Evet ya, Galatasaray maçını kaybediyorsun. Tamam, biz ligden koptuk diyorsun. Ligden kopma diye bir şey olmaz. Ya eski hatırlar futbol severler. Eski takımlarda yöneticiler de her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız derlerdi. O havayı bozmayacaksın. Ligden kopma diye bir şey yok. Ya yani Galatasaray maçı bitti. Beşiktaş'ın lig bitti. Ne olurdu bir seri galibiyetler devam etse? Bu önümüzdeki senenin ışığını görürdü taraftar. Belki kupadan elenmesine bile bu kadar kızmazdı. Arka arkaya 5 maç kazandın. Oldu. Dünkü karşılaşmada iki topun işte direkten döndü. Bir de pozisyonlara girdin, elendin. Hadi taraftar onu kabul edebilir. Ya derdi ki bu takım 5 maçtır 6 maçtır kazanıyor.
0: Evet. Bir kredisi var.
1: Işık var takımda.
0: Takımda ışık da var. Mesela bu takımda gelecek sene için bir ışık görüyor musun?
1: Bu oyunda şu anda şöyle söyleyeceğim, büyük bir moral bozukluğu görüyorum. Ve iki tane maçını ben Beşiktaş'ın söyleyebilirim. Göztepe'lik maçı.
0: İyi maç.
1: Alanyaspor Kupa maçı. Elediği Beşiktaş'ın. Ya yani gol attığı, girdiği pozisyonlar. Onun dışındaki maçlarda Orkun atılana kadar Fenerbahçe maçı.
0: Çok
1: O
0: iyi maçtı.
1: 2-0'dan. Değil mi?
0: Evet, iyi maçtı.
1: Bayağı iyi başlangıç.
0: Trabzon deplasmanı fena başlangıç değil bence.
1: İyi başlangıç. Ama bak tek tek sayabiliyoruz. Artık bu işin finali de şöyle oldu. Ligde son sırada yer alan Karagümrük maçı oyun olarak bence negatif sinyallerin zirvesine çıktı.
0: Şimdi enteresan bir yorum geldi Amerika'dan. Diyor ki dinleyicimiz, bu işin bence asıl problemi Sergen Yalçın'ın oyuncuları farklı pozisyonlarda oynatmaya çalışması.
1: Bu tartışmaya gerçekten açık bir konu.
0: Evet.
1: Onu değerlendirebiliriz. Belki elinde oyuncu yok.
0: İşte Bilal Touré'nin sol açık, Olaytan'ın sağ açık oynaması gibi.
1: Ya zaten takımda sol açık yok ki. Var mı?
0: Yok. Ya Jota var.
1: Jota'yı da
0: Oynatmıyor.
1: Jota silindi. Yok.
0: Evet.
1: Ya sen benim oyuncum değilsin mesajını açık seçik verdi. Tamam. Sol yok.
0: Olaytan Çerni varken mesela sağ açık oynar mı?
1: Oynamaz. Ya orada zaten elini şöyle rahatlatırsın. İşte Çerni'yi yönetiyorum sağ kanatta. Ama performansı düşük dersin. Ben Konyaspor'un Çerni'nin oynayacağını tahmin ettiğini düşünüyorum. İlhan Palut'un. Ama
0: Tabii.
1: oynamadı. Çünkü hay bir de şu var, denendi. Olaytan kanat bölgesinde görev aldı bu takımda. Hiç etkili olamadı zaten. Ya dinleyicimizin bu yorumu güzel bir yorum. Yerleri, orijinal yerleri olan oyuncuları alıyorsun. İşte ben seni 6 numarada oynatacağım diyorsun. Ya da sen sol açıksın, ben seni sağ kanatta oynatmayı düşünüyorum diyorsun. Ters ayağı düşünüyorum diyorsun. Öyle ataklarla daha etkili olabilirsin. Olmuyor. Çünkü oyuncuların yerlerini değiştirmek, oyuncuların oyunda daha farklı ve iyi fayda getireceği anlamına gelmiyor maalesef. Olmuyor.
0: Şimdi biraz kadroyu konuşalım. Çünkü dinleyicimiz demiş ki kaç transfere ihtiyaç var? Mesela Ersin'in pozisyonu için herhalde bir kaleci arayışı var.
1: Ersin kalır mı kalmaz mı yönetim ne karar verecek bilmiyorum.
0: Murillo,
1: Kalır.
0: Agbadu,
1: Kalır.
0: Emirhan. O bölge yani sol stoper.
1: Emirhan'ın zaten sözleşmesi var.
0: Peki onun önüne bir oyuncu ister mi? Ondan daha iyi.
1: Ya şimdi mesela Agbadu ile Calo oynar mı yan yana?
0: Yani ikisi de sağ stoper gibi. Bence oynaması lazım. Bir şekilde bunun bir çözümü bulunmalı diye düşünüyorum.
1: Calo topu iyi biliyor çünkü.
0: Evet, bence oynamalı
1: diye düşünüyorum.
0: Ya benim de düşüncem böyle. Bence beraber oynamalılar.
1: Mourinho gibi oyuna ağırlığını koyacak kesinlikle bir sol kanat savunma lazım. Kesin.
0: Şimdi aklıma şöyle bir şey de geldi. Şimdi sesli de düşünüyoruz ya. Şimdi bazen hani yokluk vardır ve yokluktan sen yaratıcılık yeteneklerinle başka bir yemek yaparsın. Mesela bir malzemen vardır. İşte örnek veriyorum, işte pizza yapacaksındır. Bir malzemen yetersizdir. Onu lahmacuna çevirsin. Örnek atıyorum. Tamam. Evet. Sallıyorum işte. Ya da bir çorba yapacaksındır. Yeterli malzeme yoktur. Başka bir çorbaya dönersin. Şimdi Beşiktaş'ta hani dedin ya Calo Agba'da oynamaz mı? Şimdi Mourinho gibi bir oyuncu da varken belki de üçlü oynaman lazım.
1: Onu denemişlerdir herhalde, olmuyor.
0: İşte belki yani örnek veriyorum, belki de bir üçlü denenmesi lazım Beşiktaş'ta.
1: Ya birçok takım
0: orta sahada başka bir formül, kanatların yoksa ona göre bir formül.
1: Evet, birçok takım bahsettiğin Avrupa liglerini takip ediyorsan, hı hı, futbolun gelişimi konusunda o üçlü oyunu değerlendirmeye çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Ya yani günümüzün trendi o. Öyle gözüküyor.
0: Şimdi Ercan abi ben mesela en önemli örneklerden biri neydi? Angelinho değil mi? Çok büyük umutlarla geldi.
1: Galatasaray'a. Roma'ya gitti sonra.
0: Sonra Roma'ya gitti ama Roma'da da değişilmez oyuncu olmuştu geçen sezon.
1: Evet. Neden?
0: Muazzam oynuyordu çünkü açıkta.
1: Üçlü.
0: Üçlünün oyuncusuydu çünkü. Frankowski. Fransa'da hala çok iyi.
1: Devam ediyor.
0: Çünkü üçlünün oyuncusu.
1: Şimdi bu tarz oyuncuları aldığında kendi oyun anlayışına uyup uymadığını çok iyi düşünmen lazım. Ya bek alıyorsun. Hı hı. Fazla çıkmaz ama savunmadan da hata yapmaz. Forvetleri etkisiz hale getirir. Oyundan düşürür. Hı hı. İşte o ayrı bir savunma. Çok ucuma çıkar. Savunma yönü biraz zayıf olabilir dediğinde başka bir şey düşünürsün. Aslında bunları alırken iyi düşünmemiz gerekiyor.
0: Bu Türkiye sezon
1: lige.
0: Sergen Yalçın'ın şöyle bir artısı vardı. Zaten geldiğinde şampiyonluk gitmişti. Bu takıma birçok farklı formasyonda oyun oynatabilirdi. Denerdi. İşte zaten en kötü Beşiktaş dördüncü olur zaten. Daha geriye düşmez. Üçlü denerdi, orta sahayı beşli denerdi. Ne bileyim 3-4-3 denerdi. Beşli savunma denerdi belki.
1: 3-5-2.
0: 3-5-2 denerdi. İşte Cafu'lu, Roberto Carlos'lu öyle bir oyuncusu yok da. İşte bir şeyler, daha farklı şeyler deneyebilirdi diye düşünüyorum. Ama şunu da görüyorum. Belirli kalıpları var. Hocanın o kalıpların dışına da çıkma konusunda çok büyük problemler yaşıyor.
1: Evet.
0: Kafasında bir kalıp var, onu kıramıyor bir türlü. Sergen Yalçın.
1: Evet. O bahsettiğin konu. Mesela Jota iyi oynadığı maçlar var. Ondan sonra Jota'yı göremiyoruz bile.
0: Evet.
1: Bence iyi oynadığı, ya formayı hak ettiği maçlar var. Evet. Öyle değil mi?
0: Evet, vardı. Ama işte o kıramıyor. O kalıbı kıramıyor.
1: Mesela ceza sahası içi diyelim ki Beşiktaş'ın atağı, Konyaspor takımı 8 kişiyle savunuyor. Bir de kaleci 9. Hı hı. Sen geliyorsun oraya 8 kişi hücum için diyelim ki. Ne oldu? 17. O 17'nin arasından zaten gol atma ihtimalin kime kalıyor biliyor musun? Adam eksiltebilen kanat forvetler ya da santraforuna kalıyor.
0: Yetenekli
1: ya da orta sahana kalıyor.
0: Evet.
1: Bir tane Orkun var. Başka var mı? Olay iten daha takıma alışamadı bile.
0: Sadece fizik gücüyle, dinamizmiyle oynuyor olay iten de.
1: Öyle değil mi? Hı hı. İki kanat forvetinde adam geçememe, tehlikeyi meydana getirememe, durmadan bekler atak bindirecek. O bekler de ondan sonra ikinci yarının önemli bir bölümünde oyundan düşüyor Mehmet. Devamlı atak. Kesin. Atak düşüyorlar oyundan.
0: Tabii ki. Şimdi tabii Beşiktaş'ı konuştuk ama Konyaspor'un da hakkını yemeyelim. Biraz Konyaspor'da konuşalım. Muazzam bir başarı hikayesi yazıyor İlhan Palut.
1: Evet doğru.
0: Bir araya gidelim, İlhan Palut konuşalım sonrasında.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Konyaspor'u, İlhan Palut'u konuşacağız. Ligde Trabzonspor ve Galatasaray'ı yendi. Kupada Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe'yi ve Beşiktaş'ı eledi İlhan Palut'la Konyaspor.
1: Evet.
0: Dinleyicilerimizden de sorular geliyor. İstanbul takımları neden İlhan Palut'u denemiyor diye.
1: Bunu bilemiyorum ben. Neden denemiyorlar, ne düşünüyorlar? Bunu o kulüpleri yöneten artık yönetim kurulları var. Yani kulüplerin o, biz kimseye akıl vermeyiz. Başarı ortada. Neler yapmak istediği ortada. Bu yüzden de biz sadece kendisinin elindeki kısıtlı kadroyla başarılı olduğunu vurgularız. Konyaspor'da ne olur, iki takımın değerine bakarsan, hem Beşiktaş'ın hem Konyaspor'un mali değerlerine, burada da bir Konyaspor'un değeri ve teknik direktörün de stratejisinin önemli olduğunu görüyoruz Mehmet.
0: Evet, bir dinleyicimiz Paris'ten de yazmış. İlhan Palut neden İstanbul takımları dinlemiyor diye. Acaba geçen haftaki o Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçını izlemeye şansı oldu mu? Merak ettim şimdi Paris deyince. Gerçekten İlhan Palut, yani Rize'de de zaman zaman çok iyi oynattığı futbolları hep burada övdük, konuştuk. Trabzonspor'u dediğim gibi ligde, Galatasaray'ı ligde, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı kupada yenmiş bir teknik direktör. Konyaspor gibi mütevazi bir kadroyla bence çok iyi bir iş çıkarıyor. Çok iyi bir sezon çıkarıyor. Evet. Buradan bakalım kupayı alabilecek mi? Hep birlikte mi göreceğiz?
1: Finaller farklıdır.
0: Neden olmasın?
1: Neden olmasın?
0: Olabilir.
1: Ama finallerde şöyle bir gerçek vardır. Finale yükselen takımın da şansı %50'dir.
0: %50.
1: Kupanın bir ucundan tutar. Böyledir finaller. Ya yani finali kimse garanti o kazanır diyemez.
0: Şimdi Beşiktaş'a önereceğiniz isim var mı demiş dinleyicimiz. Yok, de öyle bir isim yok bizde.
1: Ya bizim öyle şeyler bizim programda olmaz.
0: Evet.
1: Çünkü isimler önemli.
0: Planlamayı da bilmiyoruz, evet, ki yani Beşiktaş'ta. Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani hocanın oynatmak
1: sadece
0: istediği,
1: getirirler,
0: istediği profil.
1: O hoca hakkında bilgi veririz.
0: Ha, oyuncu hakkında bilgi veririz aynen. Şimdi 3 tane 6 numarayla oynayacak Sergen Yalçın. Çünkü 2021'de şampiyon olurken böyle yapmıştı diyor. Yani o hayali devam ettirmeye çalışıyor demiş.
1: İşte futbolda değişiyor yalnız. Değişen ve günümüz, ya oyun değişiyor. Futbol değişiyor derken. Şimdi sen az önce konuyu açtın. Üçlü oynama dönemi daha fazlalaştı futbolda.
0: Evet, üçlü oynama dönemi fazlalaştı.
1: Ya oyun değişiyor. Bu trende nasıl ayak uydurabilirsin? Kadron ona göre mi oluşuyor? Onu ulaştıramazsan. Mesela Agbodu oyun sisteminde bir gelişim olmadığı için ister istemez işte orta alanda eksiklerin var, kanatların yok. Ne oluyor ondan sonra? Diyorlar ki işte Agbodu'ya bu kadar para verildi. Verildi de sol açık alındı mı, sağ açık alındı mı? Alınmadı.
0: Ya tek bir oyuncu takım oynamadıktan sonra fark yaratamıyor Ercan abi.
1: Bir de defans oyuncusundan bahsediyoruz.
0: Evet, yani ne yapacak Agbodu? Yapacak bir şey yok.
1: Zaten gerek
0: pozisyon vermedi ki Beşiktaş dün Konyaspor'a. Bir isabetli şut, dediğim gibi penaltı.
1: Evet.
0: Yani akılda kalan var mı pozisyon?
1: Yok.
0: Konyaspor'un
1: ilk yarıda bir şut savunmadan dönüyor.
0: Ahlar vahlar içinde kaçan bir pozisyon var mı?
1: Yok.
0: Yok. İşte biraz da futbolu hani böyle de okumak lazım. Hani Beşiktaş, evet, Sergen Yalçın istifa, kötü oynadı deniyor. Evet. Bir yere kadar kabul ama rakibe de pozisyon vermeyen de bir Beşiktaş vardı. Mesela bir yarı final açısından baktığımızda yarı final biraz da böyle oynanması gereken bir yer. Ya pozisyon vermeyeceksin.
1: Evet,
0: kaliten
1: evet.
0: Varsa atarsın.
1: Gol 2-0 olsa ne olacak? İki topta ağlara gitsin.
0: Direkten dönenler. Ki El Bilal çok güzel bir şut attı mesela. Direkten döndü. Çok da güzel bir gol olurdu.
1: Doğru.
0: Herkes de konuşurdu.
1: Bazı maçlarda o istediğin goller olmuyor işte. Bunu yaşadı dün Beşiktaş.
0: Evet. Bazı maçlarda olmuyor.
1: Bir de maç sonucuna göre teknik direktörü çok kızmamak lazım. Artık onları aşmak gerekiyor.
0: Onları aşalım. Oyuna biraz bence bakalım. Ha, oyun çok mu iyiydi? Çok iyi diyemem ben de. Çok iyi diyemem oyunu.
1: Mükemmel diyemem ben de.
0: Evet.
1: Tur şansı var mıydı? Vardı ama olmadı.
0: Olmadı, bazen futbolda böyle şeyler olur.
1: Ve hatta yönetim de söylüyor. Teknik direktör diyor. Bu takıma yine oyuncular gelecek. Gerçekten farklı bir sol bek. O bahsettiğimiz kanattaki oyuncu geçebilen, rakibi eksiltebilen oyuncular takımın çehresini değiştirir.
0: İşte öyle oyuncular da Ercan abi biraz tuzlu ya.
1: Bulacaksın Mehmet. Yani istiyorsan.
0: Aslında var Serie A'da işte Luvumbo var.
1: Brezilya'da vardır.
0: Brezilya'da var. Yani birçok oyuncu var aslında Brezilya'da, dediğin gibi Serie A'nın alt takımlarında, Serie B'de bayağı böyle hareketli.
1: Ki senin hep oyun yapının ve transferlerin öyle olması lazım. Çünkü karşılaştığın birçok takım, işte az önce ben örneğini verdim, 8-9 kişiyle ceza sahası içinde duruyor bazen. Atak yaptığında. Çilingir oyuncu alman lazım. Başka hiçbir çaren yok. Ancak onlar açabilirler.
0: Oyunu çözecek. Değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Şimdi Gençler Birliği Trabzonspor maçı da var bugün. Ankara'da maç. Metin diye dinli Gençler Birliği. Ya bir sürpriz de onlardan gelir mi? Onlar tabii ligi daha çok önemsiyorlar ama Trabzon'da kötü. 4 maçtır kazanamıyor. Yani Galatasaray'ı yendikten sonra maç kazanamadı Trabzon.
1: Bugün değil de 13'ünde.
0: 13'ünde pardon, evet, haftaya.
1: Evet.
0: Şimdi o mücadele de çok daha farklı olacak.
1: Evet tabii. Trabzon'un daha Beşiktaş maçı var. Ama Trabzonspor'un da kupaya kanalize olacağını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bugünün maçı Bayern Münih Paris Saint Germain.
0: O maçı tabii konuşacağız. İstersen bir Arsenal maçını konuşalım. Orada da bayağı Diego Simeone eleştirisi var.
1: Evet.
0: Ne diyorsun?
1: İki oyuncu değişikliği değil mi?
0: Alvarez ve Griezmann'ı çıkarması. Gole ihtiyacı varken, ama bir tane de penaltı verilmedi bence.
1: Griezmann'ın pozisyonunda senle yakınım penaltı konusunda.
0: Yani net bir ayağa basma görüyorum ben orada.
1: Penaltıyı düşünmediler nedense.
0: Evet, VAR da müdahale etmedi açıkçası. VAR niye karışmadı onu da bilemedim.
1: Ben de.
0: Onu anlamlandıramadım, VAR'ın karışmamasını.
1: Hani diyorlar ya, ya ben bu işi gerçekten çözemiyorum. Bri pozisyon, VAR girmez böyle pozisyonlara. Bu VAR olayının madde madde çok iyi anlatılması lazım Mehmet.
0: Ama o gri değil ya. Net,
1: değil, bence de değil.
0: Net bir bas. Yani parmak ucuna basmıyor. Direkt yani ayağının ortasına bam diye basıyor yani.
1: Evet. Evet.
0: Hatta ayaklar hani ikisi beraber, Griezmann'ın ayağı yerde, Arsenal'li oyuncunun ayağı Griezmann'ın ayağının üstünde, beraber kayıyorlar. Tek ayak gibi. Evet. Sonra ayaklar birbirinden ayrılıyor. Yani bu bayağı net bir pozisyondu. Çıkmadı penaltı kararı. Hadi hakem kaçırabilir. Hızlı bir gelişen bir pozisyon diyelim. Ama kaçırmaması gereken VAR da müdahale etmedi bu pozisyona. Atletico Madrid cephesinin bayağı bir itirazı vardı. Önceki pozisyonda bir faul verdi demiş dinleyicimiz. Bu olabilir tabii. Ben de orayı düşündüm. Öncesindeki pozisyon. Evet, penaltı pozisyondan önce VAR. Buna ben hiç bakamadım pozisyon ayrıntılarıyla.
1: Evet.
0: Faul vermiş. Bunu da anlamış olduk böylece. Ama dün Snyder'in açıklamaları benim dikkatimi çekti. Diyor ki 35. dakikada ben UEFA yöneticisi olsam maçı durdururdum diyor. Bayern Paris Saint Germain maçını final sayardım diyor mesela.
1: İyi espri.
0: Evet.
1: Onu ben de gördüm.
0: Orada o maçın final olması gerektiğini söylemiş Snyder. Yani bu maçla o maçı biraz kıyaslamış. İşte bu maç sıkıcıydı, pozisyon yoktu. Çok savunma ağırlıklı oynanan bir mücadeleydi.
1: O iki takımın da oyun tarzı bu. Savunma ağırlıklı. Onlar da öyle oynuyorlar.
0: Hı hı.
1: Ya şimdi hücum ağırlıklı oynayan, işte diyelim ki hem Bayern çıktı ya da Saint Germain çıktı.
0: Evet.
1: Böyle kapanan Arsenal karşısında zorlanabilirler. Kapalı oynuyor Arsenal çünkü.
0: Onlar bir şekilde açar Ercan abi.
1: Zorlayabilirler ama açılması
0: evet,
1: için.
0: Evet, tabii tabii, yani zorlarlar, o ayrı
1: bu
0: da.
1: Bu final çünkü bu.
0: Yani, tabii Arsenal de boş takım değil. Bir geçişte gol atar, bir şey yapar. Yani.
1: Yani, usta oyuncuları var.
0: Çok çok.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: Beşinci koşu başladı. Liderliği alan isim 12 numaralı Rhythm of the Stars olmuştu. Ancak dıştan dolduru geldi 1 numaralı Gypsy Thunder. Ondan liderliği aldı. İkincilikte 3 numaralı Time Takes onu takip ediyor. Bir boy kadar gerisinde 3.lükte 9 numaralı Mind Games. Bunun hemen dışında izlediğimiz safkan 11 numaralı Persian Jade. Bir boy kadar gerisinde 15 numaralı The Special One. Onun yarım boy gerisinde 10 numaralı Mustang serinin ataklarıyla 1000 metre startleri geçiriyor. Liderlik 5 numaralı Gypsy Thunder'da. Fark 2 boy kadar. İkincilikte 3 numaralı Time Takes onu takip ediyor. Hemen dışına sokuldu. 3.lükte 10 numaralı Mustang seri yer tuttu. Onun bir boy kadar gerisinde bariyer dibinde 12 numaralı Rhythm of the Stars. Yarım boy gerisinde 9 numaralı Mind Games. Bunun 2 boy kadar gerisinde işte 15 numaralı The Special One. 1 boy gerisinde 11 numaralı Persian Jade'in ataklarıyla son 600'e yaklaşılıyor. Liderlik 5 numaralı Gypsy Thunder'da. İkincilikte 3 numaralı Time Takes onu takip ediyor. 1 boy kadar gerisinde 3.lükte 12 numaralı Rhythm of the Stars'ın ataklarıyla Taylor düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 5 numaralı Gypsy Thunder önde çıktı. İkincilikte dışında 3 numaralı Time Takes var. 1.5 boy kadar gerisinde dışta 15 numaralı The Special One'ın ataklarıyla son 300'e yaklaştı. Liderliği şimdi 3 numaralı Time Takes aldı. Dıştan da 15 numaralı The Special One gelmeye çalışıyor. Son 200'e giriliyor. 3 numaralı Time Takes önde, dıştan 15 numaralı The Special One geliyor. Son 100'e yaklaşılıyor. Dıştan 15 numaralı The Special One geliyor. Öne geçiyor. Farkı yarım boy yapıyor. Koşuyla The Special One kazanıyor. 3 numaralı Time Takes koşudan ikinci olarak ayrılırken 12 numaralı Rhythm of the Stars üçüncü oldu. Dördüncülük içinse 16 numaralı Zelinda ve 1 numaralı Red Smoke fotoyu yakınlara geçti. İstanbul'da 5. koşu 15 numaralı The Special One Ayhan Kurşun'la kazandı.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
10: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bu akşam da Ercan abi, geçen haftaki gibi bir maç mı olur?
1: Bekliyorum. Umarım öyle olur Mehmet.
0: Evet, yani.
1: Ben bayağı bir pozisyon ve heyecan bekliyorum.
0: Ben geri adım atmayacaklarını düşünüyorum. Ben de yine bol gollü, pozisyonlu, tempolu bir tenis maçı gibi bir o kalede bir bu kalede bir mücadele bekliyorum.
1: Neden olmasın değil mi?
0: Yani olacak, inşallah olur. Oturur güzel bir şekilde seyrederiz o mücadeleyi de. Diyelim Fenerbahçe'deki bu seçim yarışına geçelim. Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıkladı. Barış Göktürk çekildi. Dinleyicilerimize de soralım. Şimdi Hakan Safi ve Aziz Yıldırım yarışacak gibi görünüyor şu an, evet, itibariyle.
1: Evet.
0: Kimi başkan görmek istersiniz? Diyelim küçük de bir anket yapalım. Nedenleriyle beraber yazarlarsa seviniriz. Hatta hangi takımı tuttuklarını da yazsınlarmış. Mesela Galatasaray taraftarı, Beşiktaş taraftarı, onların da Fenerbahçe başkanlık koltuğunda kimi görmek istediklerini ben merak ediyorum.
1: Değerli açıkçası. Görüşlerini alırız, evet.
0: Evet, alırız dinleyicilerimizin görüşlerini. Bir dinleyicimizin daha yayının başında gönderdiği bir soru vardı. Onu da bulmaya çalışıyorum. O kadar çok birikiyor ki okunmadı diye işaretliyorum. Sonra onlar arasından da bulmaktan zorlanıyorum. Şimdi burada Fenerbahçe için dün yine sıcak bir gelişme yaşanmıştı. Biz yayındayken, hatta televizyon kanalları da önümüzde açık, onlardan önce haberi vermiştik. Sayın Mehmet Ali Aydınlar çekildi. Güçlü bir liste yapacak gibi görünüyor Aziz Yıldırım. Neler bekliyor sence Fenerbahçe'yi? Yeni bir başkanı da olabilir. Hiç
1: daha yeni önce başkan da olabilir.
0: Hakan Safi de olabilir.
1: Hakan Safi başkanı da olabilir.
0: Aziz Yıldırım yeniden de gelebilir.
1: Evet. Bayağı uzun bir yol var esasında da, ayın 7'sine kadar.
0: Hı hı.
1: Hep beraber göreceğiz. Ne olur? Aziz Yıldırım önemli teknik direktörlerle çalıştı. Ki bu sefer ama Aykut Kocaman'dan vazgeçeceğini ben tahmin etmiyorum. Sen?
0: Ya ben bu sefer bir yabancı teknik direktör getireceğini düşünüyorum Sayın Aziz Yıldırım'ın. Ama kimi getirir bilemem. Çünkü bir önceki seçimde Jose Mourinho ismini gündeme getiren kişi Sayın Aziz Yıldırım'dı.
1: Evet, doğru.
0: Yani orada Aykut Kocaman ismini gündeme getirmemişti. Jose Mourinho ismini gündeme getirmişti. Yine büyük bir isme gideceğini düşünüyorum. Ve bu isimlerle de belli bir oranda anlaşılırsa eğer, hem Sayın Hakan Safi hem Aziz Yıldırım, bu isimler seçimde de bir koz olarak kullanılır.
1: Doğru.
0: Ben, yani benim görüşüm böyle.
1: Eğer tabii oyuncu transferi var.
0: Evet, oyuncu transferi var.
1: Giden oyuncular var. Şimdi kendisi, çünkü divan kurulunda yapılan bir konuşma var biliyorsun.
0: Hı hı.
1: Orada o bazı oyuncularla ilgili olumsuz görüş bildirdi.
0: Hatta şöyle, yanlış mı hatırlıyorum Ercan abi, istersen düzelt beni, Asensio dışında kimseyi tutmam gibi bir ifadesi mi vardı?
1: Ben duymadım onu.
0: Yanlış mı hatırlıyorum? Dinleyicilerimiz
1: bazı oyuncularla
0: hatırlarsa
1: ilgili olarak,
0: yazsınlar lütfen.
1: Bazı oyuncularla ilgili, Şerif mesela.
0: Evet.
1: Nene. Değil mi?
0: Hı hı. Ama onlar da şimdi genç oyuncu kategorisinde ben Şerif'in kalması gerektiğini düşünüyorum. Mesela artı 4 mü olacak? Artı 4'ten biri Şerif, neden olmasın? Artı 4 tane 23 yaş altı bayağı yüksek bir sayı Ercan abi.
1: Ve nereden bulacaksın öyle bir oyuncu, değil mi?
0: Tabii potansiyeli var genç milli Fransa'daki.
1: Artı 4 ise?
0: Çok fazla bir oyuncu yetiştiren bir ülke Fransa.
1: Evet. Yani bu yüzden olabilir mi sorusuna, evet, Şerif o kategoride değerlendirilebilir.
0: Yani artı 4 kategorisinde bence değerlendirilebilir. Tabii bu benim naçizane görüşüm.
1: Ama tabii teknik direktör kim olacak?
0: Hı hı.
1: Ekip nasıl olacak? Nasıl oluşacak? Bunları da herhalde değerlendirmek gerekiyor.
0: Hı hı.
1: Diye düşünüyorum.
0: Aziz Yıldırım toparlayacaktır. Fenerbahçe taraftarıyım. Kombinem de var demiş, evet. Mesut Bey. Demiş ki Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi toparlar demiş. Bünyamin Bey Almanya'dan yazmış. Kulübün başarısını sağlayacak birisini istiyorum. İsimler geçicidir. Tek gerçek Fenerbahçe'dir demiş. Mesela bir aday göstermemiş.
1: Ama doğru bir yorum yapmış.
0: Evet. Yani insanlar gelip geçici, kulüpler kalıcı sonuçta. Bunu hep söylüyoruz.
1: Evet. Gayet iyi bir yorum bence. Hı-hı.
0: Bir dinleyicimiz de espri yapmış. Ben Beşiktaşlıyım demiş. Ama Serdal Başkan'ı verebiliriz demiş. Espri yapmış. Aziz Yıldırım'ın hakkını yediklerini düşünüyorum bir Galatasaraylı olarak demiş bir dinleyicimiz mesela. Yuhalamaları hak etmedi demiş.
1: Ama Türkiye'de bu yuhalamalar oluyor. Yani her teknik direktöre, oyunculara, artık kulüp başkanlarına, yöneticilere protestolar oluyor.
0: Evet, bunlar Real Madrid'de bile oluyor Ercan abi.
1: Artık oluyor.
0: Değil mi? Baksana, beyaz mendiller.
1: Şimdi bir oylama yapılıyor sosyal medyada. Mbappe gitsin imzası 2 milyonu buluyor mesela.
0: Ya bir küsürdü, 2'yi buldu mu? Ben öyle baktığımda deniyor. Bir küsürdü.
1: Şimdi tabii bunu sadece Real Madrid taraftarı mı imza atıyor? Barcelona taraftarları var mı? Atletico Madrid'ler var mı? Paris Saint Germain'liler var mı? Ya bu imzaya kalırsa oyuncu yandı.
0: Ama 2 milyonu bulduysa bunun en az 1 milyonu ben söyleyeyim Real Madrid'lidir.
1: Olabilir.
0: Yani hani diğer kulüpler belli bir yere kadar. Hadi 1 milyon yarı yarıya imza atmış olsun. Maksimum.
1: Çünkü bazı problemler yaşadı arkadaşlarıyla. Paris Saint Germain'de de yaşadı. Zaten konuşuldu. Ve konuşuluyordu. Hı hı. Bu Real Madrid'de de meydana gelmiş bir olay. Artık ama ben Real Madrid'in de hemen böyle imzalarla şunda bunda oyuncu göndereceğini artık
0: yok,
1: pek inanmak yok. İstemiyorum.
0: Orada Florentino Perez.
1: Bir de Real Madrid kulübünün böyle şeylerde hiç tavizi yoktur.
0: Evet. Orada çok fazla taraftarı işin içine sokacağını ben düşünmüyorum. Zaten yani kazandığı başarılar hep kendi vizyonuyla gelen başarılardı. Çok fazla taraftarı dinlediğini de söyleyemeyiz.
1: Tabii tabii, transferler öyleydi.
0: Evet evet, yani kendisi belirliyor. Kimi alacak, kimi gönderecek. O konuda
1: orada öyle bir şey yok.
0: Taviz yani. Vermez. Hayır. Bakalım 10 milyon oldu o imza demiş dinleyicimiz.
1: Oo, olur mu? O kadar olmuş mu?
0: Bilmiyorum. En son ben 1 küsür milyonda bıraktım. Sen 2 dedin. Dinleyicimiz 10 diyor. Bilemiyorum yani. Bayağı bakmak açmış. Lazım.
1: Biz tabii senle ben her dakika bakmıyoruz imzalara, sosyal medyaya.
0: Şimdi dinleyicimiz demiş ki Aykut Kocaman seçimi kaybettirir demiş.
1: Bilemem.
0: Fenerbahçe taraftarı olduğunu yazmış. Aziz Yıldırım'a destekliyorum demiş.
1: Onu bilemeyeceğim.
0: Adana'dan Osman Bey de Aziz Yıldırım demiş. Hiç Hakan Safi'ye oy çıkmadı bizden.
1: Ya şimdi Hakan Safi tabii başkan adayları, bir de şimdi açıklamalar yapacaklar. O açıklamalar sonrasında da ortaya bakalım hangi görüşler çıkacak.
0: Şimdi bir dinleyicimiz başka bir yerden yaklaşmış. Beşiktaşlıyım ama Aziz Başkan diyorum demiş. Nedenini şöyle açıklıyor. Diyor ki yayıncı kuruluşun ilk yılıydı. Nedenleriyle yayıncı kuruluşa karşı çıkan tek kişi Aziz Yıldırım'dı diyor.
1: Doğru. O doğru.
0: Doğru.
1: O açıklamaları yapmıştı.
0: Yaptı. Evet evet. Bunu da bize hatırlatmış. Teşekkür ediyoruz. Bu kulüplerin biraz daha yüksek para kazanmaları lazım yayıncı kuruluştan.
1: Dünyadaki örneklere bakılınca hak vermemek mümkün değil.
0: Hele hele Avrupa'da başarı isteniyorsa biraz daha kulüplerin bu yayın gelirlerinden fazla para kazanması gerekiyor. Yani bizde neredeyse hiç para kazanılmıyor yani. Sıfıra yakın.
1: Ya bir oyuncunun bonservisi karşılanabiliyor mu, iyi bir oyuncunun, tartışmaya açık bir
0: yok
1: konu.
0: Yok, o da.
1: Zirveye oynayan takımlar için kastediyorum.
0: Yok karşı, yani. Yani Singo'ya 30 veriyor mesela Galatasaray. Karşılanıyor mu? Karşılanmıyor. Ya bir oyuncunun bonservisi.
1: Mümkün değil. Ya şampiyonluk parası dahildir buna, değil mi?
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
11: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
12: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
13: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada sizlerden de yorumlar geliyor. Evet, Aziz Yıldırım tulum çıkarıyor Ercan abi bizdeki ankette.
1: Şu an itibariyle.
0: Şu an itibariyle. Tabii öyle.
1: Daha günler değişir. Değil mi?
0: Biz burada küçük bir nabız yoklayalım dedik Fenerbahçe taraftarının nabzını. Şu anda görünen o ki Aziz Yıldırım'a teveccüh fazla. Yani Hakan Safi ile kıyaslandığında Aziz Yıldırım'a daha sıcak Fenerbahçe taraftarı.
1: Doğru, doğru.
0: Bakıyorum herhangi bir... Hakan Safi mesajı bize gelmedi en azından, bunu söyleyebilirim. Evet, biraz da haberlerden devam edelim. Şimdi Galatasaray'da da ayrılıklar konuşuluyor.
1: Daha ama şampiyonluk maçı var erken değil mi? Ayrılıklar konuşuluyor.
0: Mesela Icardi için bavulunu topladı haberleri
1: o,
0: var.
1: O tamam, normal.
0: Evet, Icardi gidecek deniyor mesela.
1: O bayağı konuşulan, değerlendirilen bir konu.
0: Hı hı. Şimdi bugün Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin'le Salim Manav konuştu. Arkadaşımız, Radyospor programcısı. Bazı konulara da açıklık getirdi. İşte prim sistemi evet, konuşuldu. Sosyal medyadaki bazı iddialar yine konuşuldu Salim'in programında. Diyor ki kimse Galatasaray'la oynamak istemez. Çünkü kazandığı takdirde şampiyon olacak kendi taraftarının önünde. Bizim için çok zor bir maç olacağının net göstergesi. Hayır, bu.
1: Şöyle bir gerçek var. Antalyaspor zaten küme düşmemeye oynuyor.
0: Evet. Güç farkı
1: şiddetle
0: var diyor.
1: Şiddetle puana ihtiyaç var. Tamam, güç farkı da var. Hı hı. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ben maça çok iyi başlangıç bekliyorum ev sahibinden. Belki ilk yarıda istediği sonucu elde edebilir. Çünkü Antalyaspor arada büyük güç farkı var.
0: Hı hı.
1: Katılıyorum buna da. Ve Antalyaspor'u seyrettim geçen hafta. Kendi evinde çok zor durumlara düştü Alanyaspor maçında. Bu yüzden Antalyaspor'un işi artık kalan haftalarda da hiç kolay değil bence.
0: Hedefimiz Antalyaspor'u ligde tutmak. Evet, prim çok konuşuluyor. Bizim kendi prim sistemimiz var. Antalyaspor olarak amacımız ligde kalmak. Futbolcularımızla görüştük. Prim konusu budur. Onların amacı en iyi performansı göstermek. Bizim de işimiz futbolculara maddi olanak sağlamak diyor.
1: Evet.
0: Forma tanıtımıyla ilgili görmüş müsün, gördün mü bilmiyorum ama bazı iddialar da vardı sosyal medyada. Onlar çok canımı sıktı diyor. Yapay zeka ile yapılmış görüntüler. Hoca tuttuk, dua okuttuk, gündem oldu. İnsanların inanışları var, dua okuyabilir, dua okutabilir, muska takabilir, cevşen takabilir. Bu neden gündem oldu anlamıyorum diyor.
1: Haklı. Her şey olabilir.
0: Haklı.
1: Evet.
0: Yani Sayın Başkan haklı ama sosyal medya yani her şey gündem yapabilecek bir ortam.
1: Her şey gündem oluyor. Sonra bir saat sonra başka bir gündem oluyor. Değil evet. Yani. Ertesi günde başka bir gündem oluyor.
0: Bir de hayatımıza bir yapay zeka da girdi. Neyin doğru, neyin yanlış, neyin gerçek, neyin
1: net
0: yalan.
1: Net olarak karar veremiyorsun.
0: Anlayamıyoruz. Evet. İşte bazen eşim bana soruyor bu gerçek mi? Bazen ben ona soruyorum bu gerçek mi? İşte bilemiyoruz ne gerçek ne yalan. Sayın Başkan da biraz serzenişte bulundu açıkçası. Ama hafta sonu yani kabul edelim ki Antalyaspor için kolay bir maç olmayacak gibi görünüyor. Ama onlar da terlerinin son damlasına kadar Galatasaray karşısında puan ya da puanlar almak için mücadele verecekler. Doğru. Onlar da düşme hattında çünkü.
1: Doğru. Artık onlarda da her puanın altın değerinde değeri öyle değil mi? Gelişimi
0: tabii
1: var.
0: Tabii tabii altın değerinde. Bu arada Osimhen'in de parası çıkmış. Hem Sola İlgala kutu satışları hem loca gelirleri hem Şampiyonlar Ligi hem de yaptıkları reklam anlaşmalarıyla birlikte Osimhen'in de Galatasaray'da bu sezon için alacağı kalmamış. Hem de servisi ödendi.
1: Evet.
0: Hem de 21 milyon euroluk maaşını Osimhen aldı.
1: Ya şimdi Osimhen'e teklif gelse bile o 21 Avrupa'da çok az ülkeden çıkar.
0: Birkaç takım dışında kimse o fiyatları veremez Ercan abi. Gerçek bu. Çünkü 21 vergiyi de kulüpler ödediği için 30 desen ona.
1: Avrupa'da öyle bir şey yok ama.
0: 30 milyon euro alan.
1: Değil mi? Avrupa'da
0: Mbappe şey ne yok. Alıyor mu? 30 alıyor mu Mbappe?
1: Aşağı yukarı. Alıyordur.
0: Vinicius.
1: Evet.
0: Haaland. En iyiler.
1: Ama bu işte dediğin gibi Real Madrid, City.
0: PSG'de 30 alan yoktur.
1: Liverpool. Ya ben aklıma İngiltere geliyor. Çünkü Barcelona'da stat yaptırdı. Böyle yüksek şeylere girmez.
0: Giremez yok. Şimdi Hakan Safi'nin kozu Muhammed Salah diye bir haber vardı bugün. Sabah gazetesinde.
1: Evet.
0: Gazeteyi de söyleyelim de. Olabilir mi? Ne dersin? Salah'ı izleyebilir miyiz Türkiye'de?
1: Salah'ı izleriz de nasıl olur Salah değil mi Türkiye'de? Ya ismi çok iyi. Muazzam.
0: Müthiş bir isim. Tabii ki. Ya ben izlemek isterim hangi formayla olursa
1: tabii
0: olsun.
1: Tabii ki. İngiltere'deki finali pek iyi değil.
0: Hı hı.
1: Yani son bu sezona baktığımızda çıkışta değil. Ama büyük isim.
0: Çok büyük isim. Yani geçen sene ya yani muazzam işler yapmıştı mesela. Bu sene biraz düştü.
1: Değil
0: biraz,
1: mi?
0: Biraz değil fazla düştü. Ya da Arne Slot'la arasındaki problem dolayısıyla mı performansı düştü? Şimdi bu da var akıllarda.
1: Ya, Slot'la
0: bir oynadı bir oynayamadı.
1: Yıldızının pek barışmadığı sanki kesin gibi. Çünkü Slot onu yedek bırakmaya başlamıştı biliyorsun.
0: Acaba neden formsuzluktan mı araların mı açık?
1: Bu konuda iki tarafta bir açıklama yapmadı.
0: Evet bir açıklama gelmedi.
1: Yani Slot işte beni Liverpool'dan soğuttu falan da demedi. Slot da onunla ilgili bir şey demedi. Hiçbir şey konuşulmadı.
0: Hı hı. Evet şimdi haberler var. Fenerbahçe cephesiyle ilgili Ali Koç'a çok baskı yapıldığı yönünde başkan adayı olması için haberler var.
1: Ama benim işlerim çok yoğun ben olmayacağım dedi.
0: Ve ben olmayacağım dedi evet Ali Koç.
1: Öyle yani bir açıklama yaptı.
0: Baskılara bir şekilde karşı çıkmayı başardı Ali Koç. İşlerim var
1: yoğun
0: dedi.
1: Yoğun işlerim var dedi bir de.
0: Hı hı. Şimdi haberler var. Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü Aykut Kocaman diye. Bilmiyorum yani ne kadar doğru ne kadar değil. Bu konuda ben emin değilim. Dediğim gibi hani bir önceki seçimde Ali Koç'ta girdiği seçimde Jose Mourinho ismini gündeme getiren ilk kişiydi.
1: Evet. İlk yani oradan, kişi oydu.
0: Oradan yola çıkarak hani yabancıya ben daha sıcak bakacağını düşünüyorum.
1: Fakat bir senelik şu anda yönetim. Tekrar seçim olacak. Şimdi bu olağanüstü seçim. O bir sene sonrası için de dediğim gibi yabancı teknik direktörler buna çok önem veriyorlar. Sağlam tazminat maddesiyle gelirler. Ben sana söyleyeyim.
0: Şimdi yeniden Hakan Çalhanoğlu ismi gündeme geliyor Galatasaray için. Inter'in eski oyuncusu Gianfranco Matteoli bir açıklama yaptı. Dedi ki Hakan'ın o pozisyonda rakibi yok dedi. O pozisyonun şu anda en iyi oyuncusu dedi Hakan Çalhanoğlu. O yüzden Inter'de kalması gerek dedi. Inter'in en önemli oyuncularından biri. Hatta en kritik anlarda belirleyici olan oyuncu genelde Hakan oluyor dedi.
1: Inter onu bırakmaz. Zor.
0: Zannetmiyorum ben de.
1: Zor.
0: Yani iyice düşer. Tabii transfer bu bilemez.
1: Ha, o olabilir. Ama şu andaki performansı çok yüksek.
0: Çok yüksek tabii ki.
1: Bir anda da o performans düşmez biliyorsun Mehmet.
0: Evet, profesyonel de bir oyuncu.
1: Yaşantısı var.
0: Evet, Hakan Çalhanoğlu. Bu sezonda 12 gol 7 asisti var.
1: Gayet iyi. Bir de çok güzel golleri de var.
0: Çok çok. Sezon başında gol kralıydı hatta. İlk 10-15 haftanın gol krallığında ilk sırada yer alan oyuncusuydu Hakan Çalhanoğlu. Biz tabii şu seçim yarışları, seçimler lig bir bitsin. Ondan sonra bayağı göreceğiz gibi bu transfer haberlerini.
1: Şimdi Dünya Kupası olduğu için araya serpiştirilir o haberler.
0: Biraz yumuşak geçen sene çok yoğundu. Artık bunalmıştık Ercan abi.
1: Bayağı. Her an, her dakika bir transfer haberi. Fakat şöyle bir gerçek var. Şimdi Dünya Kupası da bayağı uzun sürecek. Nasıl olacak o haberler merak ediyorum.
0: Ya yine reyting transferde. Yani Dünya Kupası evet önemli belki ama ben bayağı yine yoğun bir bombardıman yaşarız diye düşünüyorum.
1: Evet, evet.
0: Bu arada Çin'de bu sabah saatlerinde okçuluk Dünya Kupası vardı. İkinci ayak. Sporcularımız, milli sporcularımız finale yükseldiler. Onları da tebrik edelim.
1: Tebrikler.
0: Şangay'da düzenleniyor. 9 Mayıs'ta da cumartesi günü de altın madalya için makaralı yay kadın ve erkek milli takımlarımız ok atacaklar. Sporcularımız Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz, Defne Çakmak. Türkiye saatiyle sabah 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile Batuhan Akçıoğlu, Emircan Haney ve Yağ Sezgin'den oluşan erkek milli takımda yine Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye saatiyle 5.40'da karşı karşıya gelecek. Okçularımızı da tebrik edelim. Dünya Kupası'nda finale yükseldiler. İki altın madalya çok şık olur.
1: Bence de.
0: Yani makaralı yay kadın ve erkek milli takımlarımız
1: başarılar dileyelim şimdiden.
0: Alsınlar şimdiden başarılar dileyelim. Bugün süremiz biraz az. Teşekkür ediyorum Ercan'a.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.
0: Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Hoşçakalın.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı sona erdi. Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
1: Sandro'da kola, Boltvin şimdi atacak. Bate Boltvin!
2: Oldu! Oldu!
0: Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
1: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sıralık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş!
0: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Radyo Spor.
9: Reklam.
10: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: 6 numaralı Pantsir şimdi o da starttaki yerini alıyor. Safkanlar box içerisinde. Start edildi ve İstanbul'da 6. koşu başladı. 6 numaralı Pantsir koşuya 2 boy kadar geç başladı. Liderliği alan isim 4 numaralı Saçan Şah oldu. İkincilikte içeride 5 numaralı İsyan'ın oğlu yer tuttu. Bunun hemen dışında 2 numaralı Çelikgiller yarım boy kadar gerisinde. Ortada 3 numaralı İsmet abi dışında 1 numaralı Aslan Atip bunun 4 boy kadar gerisinde 6 numaralı Pantsir sırasıyla 1100 metre startlerine yaklaşılıyor. Liderlik 4 numaralı Saçan Şah'ta. İkincilikte dışarıda 1 numaralı Aslan Atip var. Bunun hemen içinde 3.lükte 2 numaralı Çelikgiller var. Yer dibinde 5 numaralı İsyan'ın oğlu. 3 boy kadar gerisinde 3 numaralı İsmet abi. Bunun 4 boy gerisinde 6 numaralı Pantsir sırasıyla son 800'e yaklaşıldı. Liderlik 4 numaralı Saçan Şah'ta fark 2 boy. İkincilikte bariyer dibinde 5 numaralı İsyan'ın oğlu onu takip ediyor. Hemen dışına sokuluyor 1 numaralı Aslan Atip. 2 boy kadar gerisinde işte 2 numaralı Çelikgiller. Bunun 3 boy gerisinde 3 numaralı İsmet abi. Onun 2.5 boy gerisinde 6 numaralı Pantsir sırasıyla safkanlar son 600'e doğru ilerliyor. Liderlik 4 numaralı Saçan Şah'ta. İkincilikte 5 numaralı İsyan'ın oğlu takip ediyor onu. Üçüncülükte kaldı 1 numaralı Aslan Atip hemen içinde 2 numaralı Çelikgiller. Bunun dışında 3 numaralı İsmet abinin ataklarıyla son 400'e girildi. Liderlik 4 numaralı Saçan Şah'ta fark 3 boy kadar. İkincilikte ortada 5 numaralı İsyan'ın oğlunun atakları var. En dış kulvarda da bu metlerde 6 numaralı Pantsir'in ataklarıyla son 300'e giriliyor. Liderlik 4 numaralı Saçan Şah'ta. Ortadan 5 numaralı İsyan'ın oğlu gelmeye çalışıyor. Son 200'e yaklaşılıyor. Saçan Şah direniyor. Dıştan 5 numaralı İsyan'ın oğlu geliyor. Son 100'e yaklaşılıyor. Dıştan İsyan'ın oğlu gelir işte. 4 numaralı Saçan Şah tazelemeye çalışıyor. Dıştan 5 numaralı İsyan'ın oğlu geliyor. 5 numaralı İsyan'ın oğlu kazanıyor. 4 numaralı Saçan Şah koşudan ikinci olarak ayrıldı. 6 numaralı Pantsir 3. 3 numaralı İsmet abi 4. 1 numaralı Aslan Atif ise koşudan 5. olarak ayrıldı. 6. koşuyu 5 numaralı İsyan'ın oğlu Eray Çizik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: Radyo Spor.
5: Nisine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan başlıyor. Nisine, başka bir seviye.
6: Merhabalar, mutlu günler Boyalı Alan'a. Hepiniz hoş geldiniz Boyalı Alan'da. Bugün ben Özer Çelik Süngü sizlere eşlik ediyor olacağım. Basketbol dünyasındaki gelişmeleri konuşacağız. Elbette Euroleague'de ilk Final Four'a yükselen takım belli oldu. Olympiakos devamında bu akşam Fenerbahçe Beko Žalgiris Kaunas deplasmanında seriyi kapatıp Final Four'a yükselme bile Final Four biletini almak için mücadele edecek. Devamında Türkiye Ligi'ne bakacağız. Ligin sonuna doğru gelirken düşme hattında yakın bir mücadele var ve elbette devam eden NBA playofflarında değerlendiriyor olacağız. Öncelikle Euroleague diyelim. Euroleague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni konuşmak için sevgili Anıl Yazar bizlerle birlikte. Anıl, hoş geldin.
7: Selamlar Özel, yayınlar, hoş bulduk.
6: Teşekkür ederim. Euroleague ile başlayalım. İlk Final Four biletini alan takımla hatta başlayalım. Olympiakos. Olympiakos'la ilgili pası sana ben şöyle atmak istiyorum. Ya playofflarda, Euroleague playoffları tarihi boyunca belki de izlediğimiz en dominant 3-0'lardan bir tanesiydi. Bu sen ne dersin?
7: Kesinlikle katılıyorum. Yani daha ilk maçtan itibaren bunun sinyalini verdi zaten Olympiakos. Son maçta hani Monaco'nun sahasına taşındıktan sonra karşılaşmada acaba Gaston medyasında Monaco bir galibiyet alır mı diye düşünenler vardı ama ben de pek o düşünceler içerisinde değildim açık konuşmak gerekirse. Biraz daha ama itiraf etmem gerekirse en azından kendi evinde son maçta yani bu dün akşam oynanan karşılaşmada biraz daha dirençli bir Monaco görebiliriz diye düşünmüştüm ama Olympiakos ona hiç izin vermedi. Aslında Monaco maça fena başlamadı. Özellikle Mike James'le birlikte bayağı bir yay gerisinden yüksek yüzde yakalayarak başladılar ama İkinci çeyrekten sonra Olympiakos'ta özellikle Bartokas'ın o her zaman talep ettiği oyunculardan topun ucunda bütün oyuncuların eline değdiği sistem yeniden devreye girince çok akıcı ve işler bir Olympiakos hücumları izlemeye başladık. Sonrasında da zaten savunmada yeniden vidaları biraz tıktılar. Genel anlamda Olympiakos için ikinci yarısı karşılaşmanın böyle biraz daha zaten antrenman temposuna geçen bir karşılaşma oldu diyebilirim. Bütün oyuncuların eline değdiği

0: sıkıntılar, oyuncular arasındaki gerginlikler, işte koç ayrıldı, Spanulis, Markovicvili açısından konuşmak gerekirse bence Markovicvili'nin Euroleague özelinde gemiyi bence iyi bir şekilde ben yanaştırdığını düşünüyorum. Bu kadar krizin ortasında takımı devralmasına rağmen yine de geçen sezon hani final oynamış bir takımın en azından playoff oynayabilmiş olması, play-inleri geçerek bence Markovicvili açısından başarıdır diye düşünüyorum ben de.
1: Kesinlikle, yani düşündüğümüz zaman tabii ki sezonun başlangıcında bu takıma baktığımızda Milotic eklemesi, Spanulis gibi Avrupa'nın en formda koçlarından birine sahip olmaları oldukça vaatkar idi. Fakat devamında sezon onlar için finansal problemlerle birlikte güme gitti. Buna rağmen Markovicvili de gemiyi limana yanaştırdı sonuç olarak. Bu takım yine de play-in'den geldi ve playoff görmeyi başardı. Onlar için kesinlikle önemli bir başarıydı bu. Sen Olympiakos'la alakalı olarak peki burada ne dersin? Şu an için sence en formda takım demek doğru olur mu?
0: Yani benim açık konuşmak gerekirse şu anda yani EuroLeague Final Four'un Atina'da gerçekleşeceğini düşündüğümüzde benim için asıl tehlike yaratan, tedirgin eden beni takımın ben Olympiakos olduğunu söyleyebilirim. Yani tamam, Panathinaikos'un orada bir ev sahibi avantajıyla birlikte çok daha farklı bir atmosfer oluşturacağı taraftarlarıyla birlikte zaten bir gerçek ve bunu saha dışındaki bir takım etmenlerle de Panathinaikos çok iyi yapıyor ama benim esas saha içinde korktuğum, daha çok korktuğum, çekindiğim takım Olympiakos. Çünkü tam anlamıyla orada çok sezonun başında böyle değildi ama özellikle Şubat'tan sonra, Ocak'tan sonra Barcelona'nın kafasındaki işte az önce bahsettiğim topun hücumunda tüm oyunculara değinmesi ve işler çabuk tempolu ucundan, yani yarı sahada tempolu ve topun çabuk dolaştığı bir basketbol oynuyor Olympiakos. Burada zaten işte Vezenkov gibi bir silaha sahip olmalarının yanında işte Dorsey zaten çok iyi bir sezon geçiriyor. Bunun yanında diğer yan parçalar da çok iyi verim alınmaya başladı bu isimlerden. Yani işte Tyson Ward mesela benim en çok dikkatimi çeken isimlerden biri bu noktada. Yine Kostas Papanikolaou'yu buna ekleyebiliriz. Yani Peters gibi böyle tam görev oyuncusuna sahipler. Ya zaten Ivan Bunge de aynı şekilde.
1: Alec Peters yani görev oyuncusu olarak tanımlamanın çok lüks olduğu bir oyuncu. Ben Alec Peters'ın Vezenkov'un NBA'ye gittiği sezon Olympiakos'taki performansının neredeyse MVP tartışmasına girecek seviyede olduğunu düşünüyorum. Ki seneye zaten Alec Peters, yanlışım yoksa, Olimpia Milano ile de resmen anlaştı. Bence iyi bir performans sergileyecektir. Yani Alec Peters'ı bu takımda bench'ten getirebiliyor olmak gerçekten büyük bir lüks. Bir yandan da kesinlikle çok çok derin bir kadro tabii ki Olympiakos.
0: Aynen öyle. Yani Ivan Fournier'i mesela unuttuk. Bu kadar ismi saydık. Yani tabii çok çok bu anlamda derin bir kadrosu var ve formda. Aslında aynı şeyi Fenerbahçe Beko için de söyleyebiliriz. Tam şu anda Fenerbahçe Beko'nun o düşüşün ardından yeniden form tuttuğu bir dönem. Ama Olympiakos için şöyle bir farklılık var bence. Hiçbir şekilde bir düşüş yaşamadı Olympiakos. Yani o Fenerbahçe'nin yaşadığı keskin düşüşü tamam anlamıyla yaşamadı bana kalırsa. Tek farkı o. Hep isim üzerinde bir Olympiakos vardı kısacası sezonun bu noktasına kadar. Bu anlamda benim en çok tedirgin olduğum takım, korktuğum takım diyeyim, Olympiakos olduğunu söyleyebilirim.
1: Ya kesinlikle öyle. Buraya zaten şu anda favori takım konumunda geliyorlar. Hatta bunu ezeli rakipleri Panathinaikos'un başkanı en son Dimitris Yanakopoulos bile söyledi. Şu anda Olympiakos açık favori dedi. Tabii ki bu biraz akıl oyunları da olabilir ki kulüp arasında, yöneticiler arasında da bunları görüyoruz ama yani yakın tarihte benim izlediğim en dominant playoff galibiyeti diyebilirim bu EuroLeague'deki. Her maçta minimum 21 sayı fark attı Olympiakos. Gerçekten inanılmaz bir başarıydı. Dün oynanan maçlarda kalalım istersen. Hapoel Tel Aviv Real Madrid karşısında seriyi el değiştirdi ve Hapoel 3. maçı kazanarak seriyi 4. maça taşımayı başardı. Tavaresiz bir Real Madrid tabii ki. Sen neler düşünürsün bu eşleşmede?
0: Ya orada Tavares'in yokluğunu ilk iki maçta, yani zaten ilk maçta sakatlanmıştı. İkinci maçta çok hiç anlamadılar neredeyse. Çünkü çok yüksek yüzdeyle şut tutan bir Real Madrid vardı ve Rafael'de aslında beklenenin çok altına kalmıştı ama dün akşam oynayan karşılaşmada bence en çok Tavares'in yokluğunu hissettiği karşılaşmayı oynadı diyebiliriz Real Madrid için. Çünkü bunun yanında açıkçası Garuba da ikinci çeyrekte miydi tam hatırlamıyorum ama ikinci çeyrekte bir sakatlık yaşadı ve maçın son bölümüne kadar, son 2-3 dakikasına kadar da bir daha oyuna giremedi. Yani maçın da son bölümünde artık biraz Scariolo orada zorunluluktan maçı, çünkü çok kritik bir noktaya geldiğini gördü. Biraz da zorunluluktan elindeki bandajla birlikte yenen oyunu aldı. Dün aslında dediğim gibi Tavares'in yokluğunu çok fazla hissetti Real Madrid. Bu anlamda ilk çeyrekte belki değil ama özellikle ikinci

0: yarıda Oturu ilk yarıyı çok iyi oynamamıştı ama ikinci yarıda Oturu da pota altında özellikle çok etkili olmaya başladı. Işveren Wright'i yine burada bence kritik anlarda iyi kullandığını diye düşünüyorum ben. Yine savunmada kritik işler yaptı ama dün aslında işte Mitic'le bence Elijah Bryant biraz bu iki oyuncu, hatta ben işte hafta öylesine hep biraz böyle toplama bir takım, işte biraz Bryant'tan alınır, biraz Mitic, işte biraz Randolph almış.
1: Yani yetenekli yani böyle, ama çok takım olarak işlevsel olmayan bir ekip hapı.
0: Aynen öyle zaman. Biraz böyle bireysel çözümler üzerinden ilerleyen bir sezon geçirdi hafta. Bunu normal sezonda tabii ki belli bir galibiyet sayısını yansıtarak bu noktaya geldi ama playofflarda ve işte veya daha üstü için konuşursak işte bir Final Four'da bu sistemin çok fazla başarılı olmayacağını düşünüyordum. Dün özellikle ilk yarıda Mitic devredeydi. İkinci yarıda da biraz Elijah Bryant sazı eline aldı. Bireysel evet. çözümler üzerinden giderek Real Madrid'i biraz düzen dışına çıkardılar. Çünkü Real Madrid'de de dün yani hem Tavares'i aradığı üstüne Garuba'nın sakatlığından dolayı uzun süre yine karşılaşma işini kullanamadılar. Alex Len'le orada zaman zaman çözüm üretmeye çalıştılar ama yeterli olmadı. Bir de Real Madrid çok kötü serbest atış kullandı maç genelinde. Yani maçı 7 sayıyla kaybetti ama çizgide de çok kritik.
1: 8 sayı bıraktı. 15'te 7 ile faul attılar. Ya aynen burada öyle. Garuba ile alakalı bence şu çok kritik Anıl. Şimdi Tavares tabii ki o kadar uzun ve caydırıcı bir isim ki direkt olarak rakipleri boyalı alana girmekten zaten vazgeçirtiyor. Garuba ile de şöyle bir avantajınız oluyor. Özellikle bu sezon yeniden biraz fiziksel formunu da yakalamasıyla birlikte tekrar switch yapabilen bir uzuna dönüştü Usman evet. Garuba. NBA'ye gitmeden önceki dönemki switch kapasitesinin %80'ine diyelim, tamamına demek istemiyorum ama önemli bir kısmına yeniden ulaşmış durumda ve ikinci maçta aslında switchlerde kısaların üzerinde iyi kaldı. Özellikle Hapoel'de Elijah Bryant'in üzerinde de iyi kalmayı başarmıştı. Fakat bu sefer şimdi sen Alex Len'e dönünce o boyalı alan veya orta mesafeyi daha fazla veriyorsun rakibe. Ve dün işte böylelikle biz çok fazla kez Chris Johnson, Elijah Bryant'in içeriye girip o ara mesafelerden hani o in between noktalardan çok iyi bitirdiğini gördük. Dördüncü maça Tavares yetişebilecekmiş gibi durmuyor şu anda. Garuba'dan da sence kötü bir haber gelirse Real Madrid için bu serinin 5. maçı uzama ihtimali ne kadar gerçekçi sence?
0: Valla bence 5. maçı uzama ihtimali çok da uzak gözükmez. Yani şimdi senin de az önce belirttiğin gibi Tavares olmayınca boyalı alan caydırıcılığını kaybediyor. Garuba olmayınca da switch savunmasında çok ciddi bir gedik oluşuyor savunmada ki işte sen de söyledin yani Jones'un şey Elijah Bryant'ın, Mitic'in çok fazla zaman zaman Black Knee'de hatta çok fazla orta mesafe şut ürettiler birebirler üzerinden ikinci yarıda. Bunları savunmak çok zorlandılar. Eğer 5. maçta da düzeltiyorum 4. maçta da eğer Garuba'dan da kötü bir haber gelirse Real Madrid'in bu anlamda çok sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum ben yine. Çünkü ne olursa olsun hani belki bireysel çözümler üzerine ilerleyen bir takım ama İtudis gibi bir koç var. Kağıt üzerinde hala o iddiasını en azından biz bu seriyi son maça taşıyabiliriz kapasitesine sahip bir takım Apoel. O anlamda da bakıldığında 5. maça uzaması çok da beni şaşırtmayacaktır. Yani son maçta 4. maçta en azından çok çok ekstra performanslara ihtiyacı olacak Real Madrid'in bu anlamda. Örneğin dünkü karşılaşmada Hezonya'nın da çok kötü oynadığını, 4 top kaybıyla karşılaşıp bitirdiğini söyleyelim. Yine 7 sayıda sadece maçı tamamladı Hezonya'da. Campazzo 10 sayıda kaldı. Yani çok fazla çözümde bulamadılar kısalar üzerinden de. O yüzden çok özellikle 4. maçta Campazzo'nun, Hezonya'nın ve tabii ki oynaması durumunda Garuba'nın performansı bence çok belirleyici olacak Real Madrid adına.
1: Ya kesinlikle birkaç an istatistiği ben de şöyle söyleyeyim. Boyalı alandan 44'te 23 attı Hapoel Tel Aviv. %52 ile oynadılar. Evet. Real Madrid'den 11 tane daha fazla serbest atış sayısı buldular. 24'te 18. Chris Jones özellikle 7'de 7 ile bayağı iyiydi. Ve ikinci maça göre dediğin gibi Madrid hücumu çakıldı yere. Yani Real Madrid'in en kötü hücum ettiği maç oldu bu. Burada tabii ki Hezonya ile Campazzo'nun düşük performansları öne çıktı. Trey Lyles fena değildi ama takım genel olarak iyi hücum edemedi. Yine de ben burada Garuba birazcık sahada olabilecek olursa %100'ünde olmadan Real Madrid'in seriyi 4. maçta da bitirebileceğini düşünüyorum.
0: Tabii hani, orada esas belirleyici kesinlikle Garuba bence de.
1: Kesinlikle öyle. Diyelim buradan istersen bu akşam oynanacak maçlara geçelim. Tabii ki bu akşam da iki serinin bitme ihtimali söz konusu. Fenerbahçe-Beko bugün Türkiye saatiyle 8'de Žalgiris-Kaunas deplasmanında Žalgirio Arena'da Litvanya'da olacak temsilcimiz ve seriyi kapatıp Final Four'a yükselmenin peşinde olacak. Panathinaikos ise deplasmanda 2 maç kazandıktan sonra bu akşam saat 9'u çeyrek geçe Türkiye saatiyle OAKA'da Valencia'yı konuk edecek. Burada istersen Fenerbahçe Beko ile başlayalım. Jalgiris deplasmanı 3. maç kapatıp Final Four'a gitme şansı var temsilcimizin. Sen neler bekliyorsun bu karşılaşmada?
0: Valla bu karşılaşmada tabii yani Zalgiris'ten aslında ikinci karşılaşmada da hatırlarsın seninle konuşmuştuk, bir reaksiyon bekliyorduk ama Fenerbahçe yine öyle bir maç girişi yapmıştı ki hiç ona ihtimal dahi vermeden daha maçın başında mental bir kırılım yarattı aslında Zalgiris için.
1: İlk maçtan daha büyük bir galibiyetle desem katılır mısın?
0: Kesinlikle. Kesinlikle çok daha büyük bir galibiyet, çok daha dominant bir performans bana kalırsa. Şimdi bu akşam yine aslında aynı sözü tekrarlayacağım belki ama bir tabii ki ev sahibi olması açısından Jalgiris'ten doğal olarak bir yine reaksiyon bekliyorum ben de doğal olarak. Çünkü en azından süpürmemeyi tercih edeceklerdir, seriyi uzatmaya çalışacaklardır. Yine de bence işte bir playoff serisinde Fenerbahçe gibi bir takıma karşı 3 maç ardı ardı kazanabilmesi bir takımın, hani bu takım Jalgiris olmasın başka bir takım da olsa çok kolay değil. Kazanabilir demek. Ama en azından iç sahada bugün daha farklı bir reaksiyon vermelerini bekliyorum. Onu da şöyle bekliyorum açıkçası. İlk iki maçta hatırlarsın çok kötü şut attı. Özellikle Francisco Williams Kors üzerinde.
1: Ben sana şöyle söyleyeyim Anıl. İlk maçta 23'te 6 Jalgiris'in üçlük isabetleri. İkinci maçta da 23'te 5 ilk maç, 22'de 5 ikinci maç. Yani 45'te 10 üçlük atıyor şu anda Jalgiris. Bu
0: felaket
1: gerçekten yani. Felaket bir yüzde.
0: Yani ki Jalgiris yanlış hatırlamıyorsam normal sezonda Jalgiris'ten en yüksek yüzdeyle.
1: %39.8'li ikinci.
0: Tamam yani ikinci ki böyle de bir istatistiğe sahip bir takım aslında. Hani bu da Fenerbahçe Beko savunmasını da tabii ön plana çıkarmak lazım, hakkını vermek lazım ama bugün işte şunu söyleyeceğim ben Jalgiris için. İlk iki maçta çok fazla sete sette yarı sağ hücumunda zorluk yaşadığı için Fenerbahçe Beko'ya karşı. Bugün mümkün olduğunca ben tempoyu Jalgiris'in artırarak yarı sahaya çabuk geçip geçiş hücumlarını fazlasıyla kovalayıp hızlı hücumlarla sayılar bulmaya çalışacağını düşünüyorum. Çünkü yarı sağ hücumuna kalırlarsa yine bence sorun yaşayacaklarını düşünecekler. O yüzden mümkün olduğunca Fenerbahçe savunmasını dengesiz yakalayarak potaya gitmeye çalışacaklar, sayı üretmeye çalışacaklar diye düşünüyorum. Yine bugün ilk iki maçın aksine Francisco'nun da biraz daha bence kendine geleceğini, daha en azından yüzünü atacağını düşünürsek bugün Fenerbahçe Beko'nun işini tabii çok fazla İstanbul'daki kadar kolay olmayacağını düşünüyorum ama yine de burada Fenerbahçe Beko üzerinden de konuşursak hani bir düşüş vardı Fenerbahçe Beko'da özellikle Şubat'tan sonra ardı ardı kaybedilen maçlar. İşte normal sezon liderliğinin hatta ilk iki sıranın da bu anlamda kaybedilmesinde de bu düşüş etkili olmuştu. Hani o dönem için hep şu konuşuluyordu. İşte Fenerbahçe Beko'da Yasikevicius koç bir yükleme yapıyor takıma. O yüzden takım çok yorgun, bu da maç performansına yansıyor diye. Benim en azından gözlemleyebildiğim, sen de muhtemelen katılacaksındır. Bunun gerçek olduğu, Fenerbahçe Beko'da bir sanki yükleme yapılmış gibi geldi. Yani bir özellikle kondisyon, bir güç yüklemesi yapılmış gibi geldi. Çünkü normal sezonda oynanan son Asvel maçını bile hani hatırlıyorum. Sonrasında Jalgiris'te oynanan şu iki maçı hatırlıyorum. İki takım arasında, iki Fenerbahçe Beko arasında 180 derece fark vardı enerji anlamında. Tabii burada enerji anlamında bu iki takım bu kadar farklılık olmasında işte Melli'nin yeniden form tutmuş olması, ilk başa dönmüş olması çok değerliydi ama Yantunen'in de mesela her iki maçta da bence bu anlamda oyunda kaldığı dakikalarda özellikle savunmada Fenerbahçe Beko'yu ciddi anlamda yukarıya çıkardığını düşünüyorum ben. Çok eleştirildiği dönem oldu Yantunen'in ama Yantunen sahada olduğunda da Fenerbahçe Beko savunmasının gerçekten enerji olarak çok yukarıya çıktığını, çok daha keskin bir hale geldiğini söyleyebiliriz.
1: Ya özellikle ikinci maçta ciddi bir X faktördü Yantunen. Ya bir yandan şöyle bir durum var şimdi Anıl. Hani yükleme yaptı yapmadı bunu bilemiyoruz elbette ama hani şu bence herkesin içini rahatlatıyordur bugün basketbol kamuoyunda. Önemli olan şey sezonun ne noktasında ne kadar iyi olduğun değil, doğru noktada en iyi formunda olabiliyor olman. Fenerbahçe Beko bu yakın dönemi formsuz geçince acaba biz formumuzu bulamayacak mıyız endişesi herkesin üzerinde vardı. Ama şu anda gördüğümüz takım üzerinden şunu çok rahat söyleyebiliyoruz ki hayır, şu anda sezonun en iyi noktasında Fenerbahçe Beko ve olması gereken anda bunu yakalayabildi. Bu tabii ki koçun antrenman tekniklerini doğru yönetmesidir. Bu tabii ki deneyimli bir kadro Fenerbahçe Beko. Oyuncu grubu da nerede ne kadar enerji harcayacağını çok iyi bilen bir oyuncu grubu. Bu bununla da alakalı olabilir elbette. Bir de bence çok önemli bir detay daha da, ya ben bunu playofflar başlamadan önce de söylüyordum. Rakibini bilip, rakibini analiz edip ona hazırlanacak vaktinin olması, belli bir süre boyunca Euroleague'de deplasmana gitmemek bu tarz deneyimli takımlar için çok güzel bir artı. Çünkü Euroleague sezonu artık NBA sezonuna benzer bir yoğunlukta ve kalabalıkta. Evet. Bu da takımların antrenman yapmasını oldukça zorlaştırıyor. Genelde Euroleague takımları sezon içerisinde çok fazla taktik antrenman yapamıyorlar. Çok yani ısınma, ağırlık kaldırma ve birazcık da şut idmanı yapıyor genelde takımlar sezon içerisinde. Şimdi sen bir anda deplasmana gitmeyip işte İstanbul'da kendi evinde kaldığın zaman yoğunlukla hem fiziksel olarak dinleniyorsun, hem rakibe karşı taktik antrenman yapabiliyorsun, kendi taktiklerini daha keskinleştirebiliyorsun. Bu da sana bir artı sağlıyor ki Fenerbahçe Beko gibi takım için zaten daha da ne olsun demek gerekiyor. Gerçekten o anlamda çok öne çıkan performanslar Fenerbahçe Beko'da var. Ben 3. maç üzerinde şunu düşünüyorum. Yani şu anda Žalgiris bu seride 2 maçta toplam 111 defa atış kullandı. Bunların 65'i abi Moses Wright, Nigel Williams-Goss ve Sylvain Francisco'dan geldi. Bu üçlü 111 şutun yarısını kullandı. Yarısından fazlasını kullandı. Yani bu akışın ben 3. maçta da Žalgiris özelinde pek değişeceğini düşünmüyorum. Her ne kadar rol oyuncularının kendi sahasında oynamakla birlikte biraz daha iyi üçlük atabileceğini düşünüyor olsam da. Burada şu ana kadar seride bence en önemli konulardan birisi Fenerbahçe Beko için Sylvain Francisco savunmasında Fenerbahçe Beko'nun çoğunlukla birebir kalıp yardım getirmemesi oldu. Bence Žalgiris'in kötü üçlük atmasının bir önemli sebebi de bu oldu. O yüzden bugün de bence yine Sisko'nun bireysel olarak patlamadığı bir senaryoda ben Fenerbahçe'nin 3-0'da yapabileceğini düşünüyorum. Yani Paris Basket serisine çok benzer bir seriyi geçiriyoruz diyebiliriz bence o anlamda Fenerbahçe.
0: Evet, evet, ben de aynı fikirdeyim. Yani bugün ki karşılaşmada dediğin gibi yine bir Žalgiris'in özellikle tempoyu artırarak cevap vermesini bekliyorum ben bu ilk iki maçtaki yaşadığı şut krizine. Ama maçın sonunda yine de ben de Fenerbahçe'nin kazanarak bugün seriyi 3-0'a getirmesini bekliyorum. Umarım da hani çok fazla seriyi uzatmayız. Çünkü bu anlamda az önce sen de belirttin, yani dinlenme süresi de çok önemli. Bir yandan lig maçları da tabii devam ediyor. Yoğun bir tempo. Ne kadar hani ekstradan bir Fenerbahçe için dinlenme süresi olabilirse, süre olarak da o süreyi ne kadar uzun tutabilirse çok değerli olacaktır tabii ki.
1: Kesinlikle öyle diyelim. Buradan o zaman Fenerbahçe Beko Žalgiris için eklemek istediğim bir şey yoksa bir araya gidelim. Aranın ardından da Panathinaikos Valencia'ya konuşalım.
2: Nesine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele Kılçık hocam.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Boyalı alanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özer Çelik Süngü, sevgili Anıl Yazar'la birlikte Euroleague eşleşmelerini konuşuyoruz. Euroleague'i değerlendiriyoros. Fenerbahçe Beko Jalgiris Kaunas eşleşmesinde 3. maça dair de ön bakışımızı attık. Buradan Panathinaikos Valencia serisine geçelim. Şu ana kadar deplasmanda 2 maçı da kazanmayı başaran, deplasmanda maç kazanmayı başaran tek takım oldu playofflar özelinde. Panathinaikos Valencia deplasmanında 2 maçı da kazandı. Oaka'da serinin 3. maçında onlar da Final Four biletini almak için sahada olacaklar. Anıl, 2. maç belki de benim izlediğim en epik Euroleague playoff maçları arasında birinci bile olabilir. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
0: Evet, kesinlikle. Yani bir Euroleague klasik arasına girmiştir bence de o karşılaşma. Acaba uzayacak mı diye yine düşünürken orada Angeles Davis. Ya işte açıkçası o son topu da düşündüğümüzde bence bu serinin ilk iki maçında ortaya çıkan şey şu. Valencia normal sezonda çok iyi işler yaptı. Panathinaikos'a çok dalgalı bir sezonu oldu. Bu noktaya geldi ama bu playoff maçlarını oynamak, bu anları oynamak ve bu anlarda ortaya çıkabilecek bazı tırnak içinde pis işleri saha için yapabilecek oyuncu grubu Panathinaikos tarafında. Bu ilk iki maçta çok fazlasıyla gözüktü. Buraları biraz daha iyi oynamayı bilen taraf Panathinaikos. Benim bir açık konuşmak gerekirse Valencia'nın bu kadar iyi geçirdiği bir sezon, işte Pedro Martinez için sezonun koçu ödülü verildi. Jean Montero yükselen yıldız ödülünü aldı bu sezon. Hani bu kadar Valencia için güzel geçmiş, iyi geçmiş bir sezonun Euroleague'de ben Final Four'la taşlanmasını isterdim ama dediğim gibi Panathinaikos buraları oynamaya çok daha, kulübün genlerinin çok daha yatkın olduğunu söyleyebiliriz. İlk iki maçta da bu ortaya çıktı. Şimdi Oaka'ya taşındı seri ve 2-0 önde Panathinaikos. Çok büyük bir avantajı var. Hani buradan serinin dönebileceği ihtimalini ben de çok ihtimal düşünmüyorum. Açıkçası bir dönebileceğini ihtimal vermiyorum. Bu noktada Panathinaikos'un açıkçası seriyi hatta bu akşam da kazanarak bitirebileceğini düşünüyorum. Tabii ki Valencia ciddi bir direnç bugün koyacaktır bence. Böyle bitmemeli bu sezon en azından kendi adımıza diye ama ben yine de bu serinin de hemen hemen artık sonlanmaya oldukça yakın olduğunu düşünüyorum.
1: Ya zaten ilk iki maçta da öyle ya da böyle bu direnci koydular düşündüğümüz zaman. Yani iki maçı da son topta kaybettiler. Bir maç uzatmaya gitti. Uzatmada Panathinaikos'un 12 sayısının 8'ini Nigel Hayes-Davis attı. Çok büyük oynadı uzatmayı. Takıma maçı getirdi.
0: Evet.
1: Öbüründe de son toplarda Kendrick Nunn'ın gerçekten yine çok kahramancı işleri vardı. Tabii orada biraz kötü de bir faul yaptı ona. Badio Branco'ydu galiba ilk maçta faul yapan isim. Diyelim ama yani gerçekten çok iyi bir mücadele ortaya koyuyor Valencia. Fakat işte şunu görüyoruz yani. Playoff'larda bazı şeyler alışkanlık olmadan olmuyor. Yani mesela Valencia sezonu ne kadar iyi geçirmiş olursa olsun 105 sayı attıkları bir playoff maçında serbest atış çizgisinden 23'te 13, %56.5'da serbest atış atıyorlar. Yani bunu çok taktikle de açıklayamıyorsun elbette. Bu biraz işte buralara gelmek, yeri geldiğinde o biraz acı reçeteleri almaktan geçiyor. Fakat bence harika bir seri oluyor. Yani ben Valencia'ya da burada şapka çıkarmak yine de istiyorum. Kaybetseler de çok mücadele ederek, çok şahsiyetli bir basketbol oynayarak kaybediyorlar ama öte yandan Panathinaikos'a da bence burada şu saygıyı göstermek lazım. Dediğin gibi pis işlerden bahsediyoruz bu Panathinaikos'un yaptığı, yapmaya devam ettiği ama mesela o pis işleri yapan oyunculara da baktığımız zaman aslında bu oyuncular Avrupa starları. Yani onların da konu galibiyet noktasına geldiği zaman egolarını arka plana atarak birbirleri için ve takımları için yırtıcı bir şekilde mücadele ettiğini görüyoruz. Bence bu da hem Ergin Ataman'ın oyuncu grubunu iyi hazırlaması hem de oyuncular özelinde saygı duyulması gereken bir başlık diye düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle evet. Her şeyden önemlisi Panathinaikos'ta şöyle bir ayrıca X faktörü oldu. TJ Shorts'u kazandılar.
1: Kesinlikle.
0: Yani
1: kesinlikle.
0: Böyle bir hiç tadına beklenmedik bir noktasında onun adına yani böyle Panathinaikos bir formasıyla transfer gibi bir şey oldu yani.
1: Evet yani Panathinaikos formasıyla en iyi maçlarını playoff'ta oynamasını, play-in ve playoff'ta oynamasını herhalde kimse beklemiyordu. Gerçekten öyle yani, o da şu anda MVP gibi performans sergiliyor. Ve beraberinde de yani bu kadronun içerisinde Juancho, Cedi, Nigel, Kendrick Nunn. Ya bu oyuncular da gerçekten söylediğin gibi yırtıcı şekilde mücadele ediyorlar. Ve onlar da böyle mücadele edince üzerine bir de sen Nunn'ın patlayıcı skorerliğini, TJ Shorts'un sayılarını eklediğinde gerçekten yani Panathinaikos'un kurulduğu noktada o yarattığı korkuyu, yarattığı büyük takım izleniminin temelini aslında görebilir oluyorsun diye düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle. kesinlikle aynı fikirdim ben de seninle.
1: Evet, onlar da bakalım bu akşam serinin 3. maçında neler ortaya koyacaklar diyelim. EuroLeague defterini kapayalım. Sen ne istersen kısaca bir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne de bakalım. Artık ligde son haftaya giriyoruz. 30. hafta mücadeleleri bu hafta içerisinde oynanacak. Tabii ki ligde de özellikle de tablonun hem tepesinde Beşiktaş-Fenerbahçe arasında bir liderlik mücadelesi söz konusu, hem de aşağı alt sıralara doğru indiğimizde, özellikle düşme potasına doğru indiğimizde Petkim'den Karşıyaka'ya kadar bir ligde kalma mücadelesi. 3 takımlık bir Petkim Spor, Mersin Spor, Karşıyaka kalma mücadelesi var. Bunu konuşacağız ama önce bir at yarışı arası.
2: Nesine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
10: Boy kadar gerisinde bir numaralı Absaroke'nin ataklarıyla Taylar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 4 numaralı Batur Alpcan önünde çıkıyor. İkincilikte ortada 2 numaralı Rapid Shot'ın atakları var. Bariyer dibinde 5 numaralı Rising Glory. Bunların dışında 1 numaralı Absaroke dışında 3 numaralı Victory of Tomon'un ataklarıyla son 300'e giriliyor. Liderlik 4 numaralı Batur Alpcan da ortadan şimdi 2 numaralı Rapid Shot geliyor. Dışlarından da 1 numaralı Absaroke'nin atakları var. Son 100'e yaklaşıyor 2 numaralı Rapid Shot önde, dıştan 1 numaralı Absaroke geliyor. Dıştan bir numaralı Absaroke geliyor. Bir numaralı Absaroke kazanıyor. İki numaralı Rapid Shot koştan ikinci olarak ayrılırken dört numaralı Batur Alpcan üçüncü. Üç numaralı Victory of Tomo dördüncü. Beş numaralı Rising Glory ise koşudan beşinci olarak ayrıldı. Koşuyu bir numaralı Absaroke Mehmet Akyavuz'la kazandı.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
11: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
12: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
2: Nesine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Boyalı Alan'da yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Özer Çeliksüngü, sevgili Anıl Yazar'la birlikte EuroLeague'i konuştuk. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne bakacağız. Anıl, son haftaya girerken şöyle bize bir ligin kuş bakışı, ön izlemesini yapabilir misin? Nereye doğru gidiyoruz son haftada?
0: Şöyle, zaten o zaman ligin zirvesinden başlayalım. Fenerbahçe, Beko ile Beşiktaş G'nin karşılıklı birbirleriyle oynayacakları birer maçı eksik ama büyük ihtimal bir iki takımdan biri o maçın sonucuna göre normal sezonu lider tamamlayacak. Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom ve Anadolu Efes arasında çok yakın geçen bir aslında üçüncülük yarışı vardı ama orada tabii ki Bahçeşehir Koleji'nin şu anda çok daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Türk Telekom'la hafta sonunda, geride kalan hafta sonu Trabzonspor'u mağlup ederek en azından 4. sıra için oldukça kritik bir galibiyet aldığını söyleyebiliriz playofflarda. Anadolu Efes ve Trabzonspor arasında da bir galibiyet fark var ama orada Anadolu Efes'in ikili averajdaki üstünlüğünü düşündüğümüzde yine Anadolu Efes'in de büyük ihtimalle ligi, daha doğrusu o kesinleşti, 5. sırada bitirecek gibi duruyor. Yine playoff'un son biletleri de hemen hemen artık zaten sahibini bulmuş durumda. Galatasaray 7. sırada, Erokspor da 8. basamakta. Orada bir değişiklik olmayacak ama ligin alt taraflarında, dediğin gibi tabii alt tarafa geçmeden önce aslında şundan da bahsetmek lazım. Merkez Efendi Belediyesi de 9. sırada yer aldı. Onlar da aslında Avrupa bileti elde etmiş oldular bu sonuçta. Onlar adına aslında sezonu bakılırsa oldukça başarılı bir noktada tamamladıklarını söyleyebiliriz. Aşağıdaki o hattan, düşme hattından da uzak bir noktada iyi bir yerde tamamladılar. Tofaş için tabii ki 10. sırada playoff'un dışında kaldığı bir sezon. Bilmiyorum, bence koç değişikliğini biraz Tofaş acele bir şekilde yaptı diye düşünüyorum ben. O koç değişikliğinden sonra zaten tamamen sezon Tofaş adına aşağıya doğru gitti ve hedefsiz kaldılar diyebiliriz. Ama ligin alt tarafında, sen de az önce söyledin, çok çetin bir yarış var. Büyükçekmece Halil Üner'le birlikte iyi bir aslında direnç ortaya koydu. Oynadığı maçlarda hemen hemen çok renkli maçları da, çok çekişmeli maçlar da imza attılar. İşte bir Fenerbahçe'ye karşı iç sahada kaybettiler ama uzun süre önde götürdüler. Galatasaray'a karşı
1: uzatmada bitmişti galiba hatta o maç, değil mi?
0: Evet sanırım, yani uzatmada olmasa da iç sahada başa baş uzun süre götürmüşlerdi. Son bölümde kaybettiler. Bunun yanında Galatasaray'a karşı öne geçip kaybettikleri bir maç var. Yani o anlamda büyük çekmecenin son haftalarda gerçekten Halil Üner'le birlikte ortaya koyduğu basketbol direnç bile yani sonucu alamasalar bile takdir edilmesi gerekiyor. Bir diğer takdir edilmesi gereken takım da tabii ki Karşıyaka. Çok problemlerle, çok büyük ekonomik problemlerle, sorunlarla geçirdiği bir sezonda en azından yine Karşıyaka'nın da son haftalarda bu direnci ortaya koyduğunu, ligde kalabilme adına, ki daha önce şampiyon olmuş, Euroleague'e gitmiş ve Türk basketbolu adına tabii ki çok büyük değer katmış bir kulübün de bu noktada olması aslında oldukça üzücü. Son haftaya girilirken burada Ali Apetkin, Mersin ve Karşıyaka üçünün arasında bir yarış olacak. Bursaspor'da da Grima ile birlikte son haftalarda arda arda aldıkları galibiyetlerle Bursaspor'un, ki son olarak da Erokspor'u yendiler deplasmanda, bu ateşten kendisini kurtarmayı başardığını da söyleyebiliriz. Grima acaba ne yapar diye düşünüyordum ben de, yani yalan yok. Ama başarılıydı, sonucu imza attılar yeni transferlerle birlikte. Grint Manisa Basketbol'da Galatasaray'a mağlup etti deplasmanda. Hafta sonu onlar da çok kritik bu galibiyetle ligde kalmayı garantilemiş oldular. Ama az önce belirttiğim gibi Ali Apetkin, Mersin ve Karşıyaka üçünün arasında çok çetin bir yarış var. Burada tabii ki Karşıyaka'nın 8, Mersin ve Ali Ağa'nın da 9 galibiyeti var. Yani Karşıyaka'nın ligde kalabilmesi için mutlaka kazanması gerekiyor. Kazanamadığı takdirde hiçbir senaryo devreye girmiyor ve Karşıyaka lige veda ediyor. Karşıyaka'nın ama tek başına kazanması da etmiyor. Yani Karşıyaka'yı birlikte Mersin ve Petkin de bu hafta kazanırsa yine düşen takım Karşıyaka olacak, ki son hafta maçlarında Karşıyaka ile Bursaspor oynayacak. Ali Apetkin Tofaş'a konuk olacak. Mersin Spor'da aslında tabii burada biraz daha zor işi Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Burada mutlaka dediğim gibi Karşıyaka'nın kazanması gerekiyor ve üçlü averaja dahil olarak üçlü averajda bazı hesaplar içine girecek Karşıyaka. İşte Karşıyaka'nın ve Mersin'in kazandığı, Petkim'in, Ala Petkim'in kaybettiği senaryoda Ala Petkim ligi veda ediyor. Karşıyaka'yla Ala Petkim'in kazandığı, Mersin'in kaybettiği bir senaryoda yine Karşıyaka maçını kazanmasına rağmen Petkim'e karşı da geride olduğu için ikili averajda yine Karşıyaka düşüyor. Burada en avantajlı takımın olası senaryolarda Mersin olduğunu söyleyebiliriz. Yani Mersin'in ancak Karşıyaka'nın kazanması ve hem kendisinin hem de Ala Petkim'in kaybetmesi durumunda lige veda edeceğini söyleyebiliriz. Yani daha çok Karşıyaka ve Ala Petkim üzerinden senaryolar döndüğünü söyleyebiliriz. Burada tabii ki Mersin'in son hafta bir deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının olması onlar için oldukça zor. Kağıt üzerinde zor bir maç. Ali Apetkin'in nispeten Tofaş, hani ligin rahat noktasında bir takımıyla oynayacak. O noktada Ali Apetkin'in ve Karşıyaka'nın maçlarını belki daha rahat geçebileceğini söyleyebiliriz kağıt üzerinde, ama Mersin'e en azından Trabzon deplasmanında olacak. Trabzon'un da en azından tabii ki playoff potasındaki yeri 6. sıra. Yani hemen hemen onlar da o noktada bitirecekler ama lige normal sezon galibiyetiyle tamamlamak isteyeceklerdir. Zor bir maç bekliyor. Yani son hafta dediğim gibi ligden düşecek son takımı belirleyecek maçlar pazar günü oynanacak tüm maçlar ve aynı saatte başlayacak yanılmıyorsam Karşıyaka, Ala Petkim ve Mersin'in maçları, hatta Manisa Basket'in maçı da dahil bu 4 maç 15.30'da başlayacak pazar günü. Oldukça heyecanlı bir pazar günü olacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi adına düşme hattında ki takımları ilgilendiren karşılaşmalar.
1: Evet, yoğun ve heyecanlı bir pazar günü bizleri Basketbol Süper Ligi'nde de bekliyor Anıl. Seninle de birlikte hem Avrupa Basketbolu'nu hem de ülke basketbolunu detaylıca değerlendirdik. Ağzına sağlık, teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler sevgili Anıl Yazar. Bizlerle birlikteydi. Kendisiyle birlikte hem Euroligi hem de kendi ligimizi konuştuk. Şimdi reklama gideceğiz. Reklamdan sonra Efe Yamanlar'la birlikte NBA diyeceğiz.
2: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo Spor. Radyo Spor.
11: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Reklam.

0: Ticimax'te e-ticaret siteni aç. Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
1: Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'da oynanacak olan Bayern Münih Paris Saint Germain maçı için Bilyoner'e gel, heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
2: Digibox, box kazanç. Digibox.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Bir acele Kılçık hocam.
6: Hyundai Ioniq 6 sınırlı sayıda ZES şarj istasyonlarında geçerli 20.000 TL şarj hediyesi fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
7: İlk iki maçı kazanan Fenerbahçe Beko Final Four için Žalgiris Kaunas karşısında Euroleague Playoff turu 3. maçı. Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko Çarşamba 20'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Nisine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam ediyor. Nisine, başka bir seviye.

0: Boyalı alanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özer Çelik Süngü. Şimdi sevgili Efe Yamanlar'la birlikte basketbol gündeminde NBA'yi değerlendireceğiz. NBA'de playofflar kaldığı yerden devam ediyor. İkinci round eşleşmelerinde 4 eşleşmemiz var. 4 eşleşmede de ilk maçlar oynandı. Minnesota Timberwolves deplasmanda San Antonio Spurs'tan bir maç çalmayı başardı. New York Knicks Philadelphia karşısında ilk maçı dominant bir şekilde kazandı. Ve dün de Detroit Pistons ve Oklahoma City Thunder iç saha maçlarında birinci maçlarda rakiplerini yenmeyi başardılar. Detroit Cleveland'da 10 sayı farkla geçti. 111-101 kazandı. Oklahoma'da Los Angeles Lakers 108-90'la mağlup ederek seriye galibiyetle başladı. Sevgili Efe Yamanlar bizlerle birlikte playoff ikinci tur eşleşmelerini değerlendireceğiz. Efe hoş geldin.
1: Hoş bulduk Özer.
0: Şu ana kadar ikinci tur eşleşmelerinde her eşleşmeden birer maç izledik abi. İlk maçlar özelinde senin en heyecanlı geçmesini beklediğin seri hangisi?
1: Ya ben bir sene dün de yine radyoda yine bu adreste konuştuğumuzda Detroit Cleveland serisinin uzun soluklu ve biraz daha zikkerli olabileceğini konuşmuştuk. Dün açıkçası maçı izlerken ben de bunu seveceğimizi de gördüm. Çünkü Detroit maçın başından itibaren maçı tutan takım olarak gözükebilir ama Cleveland'ın makası çok kapattı. Hatta bazı şansları elde ettiği bir ilk maç geçirdik ama yine sonunda Detroit kendi evinde bir şekilde kazanmayı başardı. Bununla birlikte San Antonio Minnesota serisi hani ilgi çekici, zaten ilgi çekici bir seri. Takımların kalitesinden ve basketbol stillerinden dolayı ama ilk maçı Minnesota'nın kazanması ve deplasmanda bir galibiyet alması bence oldukça seriyi ilginç bir hale getirdi. Onu söylemek lazım.
0: Daha da önemlisi Anthony Edwards'ın dönmesi.
1: Evet, Anthony Edwards'ın da dönmesiyle birlikte orada hikaye başka bir noktaya gelebilir mi acaba sorusunu en azından biz bugünden sorabiliyoruz. Onun dışında şöyle genel bir şey yaptığımızda New York Philadelphia'nın ilk maçta hani darma duman etti diyebiliriz ama serinin geri kalanında hep bu potansiyelde maçlar bekliyor musun dersen hayır beklemiyorum. Ben Philadelphia'nın bir yerde New York'a cevap verebileceğini düşünüyorum. Öte yandan Lakers Oklahoma serisinde yine biz seninle dün konuşmuştuk. Hatta Oklahoma'nın beni biraz şaşırttığı da bir maç oldu. Ama günün sonunda hani ne alacağımızı en net gördüğümüz seri bence Oklahoma Lakers olacak.
0: Ya orada bence ilk maçta Lakers her ne kadar fark da kaybetmiş olsa da iyi bir performans ortaya koydu. Onu söylememiz lazım. Yani Lakers'ın ortaya koyduğu taktikler gerçekten başarılıydı. Onu söylemem lazım. Ben şöyle playofflarla ilgili ilginç bir istatistik sana vermek istiyorum Efe. NBA'de bu istatistik takip edildiğinden bu yana 2014'ten beri oluyor bu. Kullanılan şutların en fazla savunma tarafından zorlaştırıldığı şutların kullanıldığı NBA playofflarını izliyoruz. Bu playofflarda toplamda kullanılan şutların %62.8'i rakip savunmalar tarafından oldukça zorlaştırılmış durumda. Aynı zamanda playoff tarihi boyunca şut atan takımların, üçlük atan takımların en düşük yüzdeyle üçlük attığı playofflardan geçiyoruz. Şu anda playofflardaki üçlük yüzdesi ortalama %34.38 konumunda. Yani bu da playofflarda üçlük yüzdelerin takip edildiği dönemden bu yana ki en kötü yüzde. Gerçekten playofflara geldiğimiz zaman savunmaların nasıl seviye atladığını, rakip takımların savunmada ne kadar daha konsantrasyon düzeyinin yükseldiğinin önemli bir kanıdı bu. Yani bunu tabii ki çok iyi savunmacılar üzerinden de okuyabiliriz. Örneğin Victor Wembanyama playoffların ilk maçında playoff'ta Minnesota serisinin ilk maçında 12 blok yaptı ve bu NBA playoffları tarihindeki en çok blok yapılan maç olarak öne çıktı. Benzerinde tabii ki çok iyi savunma performanslarını yine görüyoruz birçok oyuncudan. Gerçekten playoff'larda basketbolun seviye atladığını söylemek lazım. Buradan istiyorsam Philadelphia New York Knicks serisinin ikinci maçını biraz konuşalım. Ya sen orada aslında Philadelphia'nın ilk maçta ağır bir tokat dediğinden bahsettin ki bu doğru. Şu notu söyleyerek ben sana pası geri atmak istiyorum. Philadelphia Boston'ı 7 maçta mağlup ettiği seride 2 tane maçı 30 sayı ve üzeri farkla kaybetmişti. Yani bu takım playofflarda kötü maç kaybedip sonrasında gelip rakibini yenmeye de alışkın bir takım. Sen neler beklersin ikinci maçtan?
1: Abi şöyle bir durum var. Öncelikle bir önceki verdiğin istatistik bence güzel bir istatistik. Buradan iki çıkarım yapılabilir. Çok hızlı onu söyleyip hemen seriye geçeceğiz. Birincisi abi şu NBA'de savunma yapılmıyor argümanlı bir bir kez daha bir çöpe atmış oluyoruz bence senin söylediğin bu istatistikle.
0: Kesinlikle.
1: İkincisi de böyle birkaç üst üste playoff geçirdikten sonra takımların oyun stilini veya basketbolun oynayış teklini veya hücumdaki sistemlerin değişebileceğini de görebiliriz. Atıyorum biz şu an üçlük devriminin zirvelerini yaşıyoruz. Bu belki son 10 yıllık süreçte ve belki de yavaş yavaş artık bunun da sonuna gelip başka bir noktaya doğru gidilebilir. Birkaç playoff'un daha üst üste böyle geçmesi gerekir. Philadelphia New York'a geldiğimizde de senin söylediğin şey çok doğru. Philadelphia kaybettiği zaman biraz Memphis gibi. Yani atıyorum 3. periyodun ortasında maç bitiyor bir şekilde. Philadelphia'da çok şansını zorlamıyor. Ama Philadelphia'nın zaten elindeki materyal ve elindeki materyalin dengesizliği, yani sağlık sorunu mesela en büyük sorun.
0: 6 oyuncuyla oynuyorlar. 6-7 oyuncuyla oynuyorlar şu anda playoff'ta.
1: Onların zaten bir San Antonio gibi, bir Oklahoma gibi, biz bir basketbol oynarız, şunu yaparız ve bunun karşılığını da öyle veya böyle oluruz gibi bir mentaliteye sahip olmasını engelliyor. Philadelphia zaten biraz daha günlük yaşayan, biraz daha maçın içinde yaşayan bir takım. Yani Philadelphia maça başladıktan sonra o istediği randımını gösteremediği takdirde bence yapamayacaklarını kendilerini de kabul ediyor. O yüzden bu kadar farklı mağlubiyetler oluyorlar. Ama işte mesela kendi evlerine döndüklerinde olası ilk atıyorum 2-0 döndü diyelim. New York 2. maçta kazandı. 2-0 döndü. İlk kazanacakları maçtan sonra artık New York'a karşı biz bunu yapabiliriz, biz bunu başarabiliriz inancına daha çok sahip olacaklar. Philadelphia biraz böyle çalışan bir takım. Yani çok büyük bir projenin, çok büyük bir temelin üstüne kurulmuş bir kadro değil. Normal sezona baktığımızda zaten Philadelphia'nın burada olması gerekirdi. Yalan mı yani?
0: Yani tabii ki sağlıklı olsalar buradan daha yüksek bir noktada olmalarını beklerdik Philadelphia'nın. Bakalım bugün ikinci maçta neler yapacaklar. Bir de tabii şey de söylemek lazım. İlk maçı farklı kaybettiler ama bir yedinci maçtan çıkarak gelmişlerdi. Evet. Boston'dan New York'a, yani kendi evlerine dönmeden sürekli bir seyahat. Biraz daha dinlenmiş ve taze bir Philadelphia görebiliriz serinin ikinci maçında. Tabii ki New York'u yenmeye yeterli olur mu? Orası tartışılır. Çünkü bence New York şu anda playoff'ların Oklahoma'dan sonra en iyi basketbolunu oynayan takım konumunda gibi gözükmekte. Şu ana kadar deplasmanda maç çalabilen tek takım, tek seri Minnesota San Antonio Spurs. Serinin ikinci maçı bu gece Türkiye saatiyle 4.30'da. Anthony Edwards'ın daha uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Kötü bir kemik morarması sakatlığı vardı, bir diz sakatlığı sonucu, dizini burkması sonucu oluşan. Ama yine insanüstü bir iyileşme sergileyerek çok hızlı bir şekilde geri döndü. 25 dakikadan daha fazla süre alamamasına karşın ilk maçta önemli bir faktördü. İkinci maça gelirken sen ne bekliyorsun bu eşleşmede kısaca?
1: Abi işte bu biraz önce senin verdiğin istatistiğe önemli bir örnekti bu. Sonuçta Minnesota San Antonio'nun üçlük volümünü çok ciddi rahatsız etti de zedeledi. 36'da 10 ile oynadı. %27 ile üçlük atabildi San Antonio. Ve Minnesota'nın herkese çok ters gelen bir tarafı var. Bunu uzun soluklu yapamamaları bence sıkıntı. Onların bir türlü en büyük şampiyonluk adaylarından biri olmamasının sebebi belki istikrarsızlıkları. Ama yaptıkları zaman da özellikle savunma noktasında rakibin ana skorerlerine, ana yönlendiricilerine çok iyi baskı yapıyorlar. Ve pota altında evet benden yana 12 blok yapmış olabilir. Kendi potasını en iyi şekilde korumuş olabilir ama aynısını Minnesota'da yapıyor. Kesinlikle. Biraz da Rudy Gobert var.
0: Ve bence Rudy Gobert gerçekten çok iyi bir playoff geçiriyor. Wembanyama karşı serinin ilk maçında iyi performans sergiledi. Victor Wembanyama 12 blok yaptı. Hani onu bu anlamda övdük. Ama işin hücum kısmında da kötü bir performans sergilemişti. 8'de 0 üçlük atmıştı. Bakalım bugün neler yapacaklar. Bence Minnesota ile ilgili en önemli olan konulardan bir tanesi de şu. Rakiplerini yıpratıyorlar. Fizikselleşmeleriyle ve gerçekten azimleriyle rakiplerini yıpratıyorlar. Bir maçın Minnesota'ya karşı ilk 15 dakikasını oynadığınız tazelik ve verimlilikle son 15 dakikasını genelde oynayamıyorsunuz. Nikola Jokic ve Jamal Murray de bunu oynayamadı. Bence serinin ilk maçında San Antonio adına De'Aaron Fox ve Victor Wembanyama da bunu oynayamadı. Bence bu çok önemli bir soru işareti. Wembanyama ile ilgili bence zaten en önemli soru işaretlerinden bir tanesi bu. Normal sezonda elit oyuncular arasında En az süre alan isimlerden bir tanesiydi maç başına Victor Wembanyama. Şimdi playofflarda süreleri arttığı zaman o fiziksel tazeliğini, o fiziksel üstünlüğünü ne kadar daha koruyabilecek, ne kadar daha bunu sahaya yansıtabilecek, bence o da Wembanyama'nın kritik bir mücadelesi olacaktır Efe. Bakalım serinin ikinci maçında bu anlamda onlar neler yapacak. Dün geceki karşılaşmaları da çok kısa bir değinelim. Lakers Oklahoma ile başlayalım. Lakers 18 sayılık bir farkla kaybetti Oklahoma City Thunder'a dün gece, ama maçın son çeyrekteki son neredeyse 7-8 dakikasına kadar aslında fark tek haneler civarında gitti. Scoreboard'un gösterdiği kadar kötü bir mağlubiyet olmadı derim ben Lakers için. Bu sen ne düşünürsün?
1: Ya ben de öyle düşünüyorum. Sonuçta biz dün seninle bir maçı yorumlarken iki takımın elindeki gücün ne olduğunu çok rahat ortaya koyabiliyoruz. Yani Oklahoma'nın hücumdaki ve savunmadaki çıkabileceği seviye, Lakers'ın çıkamayacağı çok bariz. Yani mesela dün Oklahoma çok iyi bir hücum gecesi geçirmedi. Evet, fena üçlük atladılar. Potayı esirlikleri gibi gitti ama Lakers'ın oyunun belli noktalarında Oklahoma'ya karşı yaptığı baskıdan sonuç aldığını söyleyebiliriz. Sonuçta
0: ya, hücum performansını aslında Efe şu istatistikle de belki özetleyebiliriz. Biliyorsun Shai Gilgeous-Alexander NBA'de normal sezonda arka arkaya en fazla 20 sayı ve üzeri performans sergileyen oyuncuydu. Mayıs 2025'ten beri İlk defa Shai Gilgeous-Alexander 20 sayının altında kaldı ve 2020'den beri en az serbest atış kullandığı maçı oynadı. Yani şu anda oyunun gördüğü en büyük hücumcu aslında son yıllarda görülmemiş kadar kötü hücum etti.
1: Evet, %100, çünkü 14'te top kaybetti Oklahoma takımı halinde. Bu çok ciddi bir sayı. Bak, dünkü maç nasıl bir maçtı biliyor musunuz? Yani bence sağlıklı bir Luka Doncic olsaydı bu iki takımın arasındaki bir seride Lakers'ın çalabileceği bir maçtı.
0: Kesinlikle.
1: Ama Luka Doncic olmadığı için Lakers'ın da Luka Doncic olmadan çıkabileceği hücum seviyesi, üretebileceği skor potansiyeli çok belli olduğu için Oklahoma maçı yine 18 sayılık bir farkla kazanmayı başardı. Çünkü LeBron bence yine iyi bir performans gösterdi ama Austin Reeves gerçekten döküldü. Yani dün ben açıkçası maçı izlerken sosyal medyada da yazdım. Reeves oynamasaydı Lakers bence daha dirençli bir performans gösterebilirdi.
0: Yani biraz şut soksaydı şu maç gerçekten son anlarda da rekabetçi olabilirdi. Dün Austin Reeves'i izleyenler bunu düşünmüştür. 16'da 3 ile oynadı. 4'te top kaybetti. Gerçekten sıkıntılı bir performanstı. Efe, son olarak playofflar dışından iki tane gelişmeye senle çok kısa değinelim istiyorum. Bir tanesi Dallas Mavericks'te bir ofis ataması. Dallas Mavericks biliyorsun ki genel menajeri Nico Harrison'a yaklaşık 6 ay önce kovmuştu. 6 aylık bir yeni basketbol operasyonları başkanı arayışı Toronto Raptors'la beraber 2019 yılında şampiyon olan genel menajer Masai Ujiri'nin takımın genel menajeri olarak başına getirilmesi oldu. Neler beklersin, ne söylemek istersin bu atamayla alakalı?
1: Abi, şu an dünyanın en konforlu koltuklarından biri Dallas'ta Majer'in geldiği koltuktur. Çünkü bir önceki o koltuğun sahibi o kadar enteresan işler yaptı ki yani sizin.
0: Daha kötüsünü yapamazsınız.
1: Daha kötüsünü yapmanız için gerçekten çok büyük bir performans vermeniz gerekir. O yüzden ben kısa vadede çok büyük bir başarısızlık olacağını düşünmüyorum. Veya başarısızlık olsa bile bunun zaten bir önceki Nikola'da sınırlı bir facia olabileceğini düşünmüyorum. Bir de sonuçta Toronto'ya gerçekleşmiş bir başarı var. Bunu göz ardı etmek lazım. O zamanki takım kurma, o zamanki sistemi kurmada önemli bir katkıya sahipti. Bakalım Dallas'ın biraz daha böyle derli toplu ve biraz daha saygınlığı yüksek bir profile ihtiyacı vardı. Neler yapacaklar merakla bekleyecek. Ellerinde materyal de çok bu arada. Yani,
0: tabii ki. Cooper Flagg gibi büyük bir yetenekleri var. Kyrie Irving çapraz bağ sakatlığından geçtiğimiz sezonun tamamını kaçırdı. O geri dönecek. Derek Lively gibi bir oyuncuları var. Bu sene NBA draftında yani ilk 8 içerisinden seçecekler. Henüz daha yerleri belli değil ama göreceğiz kaçtan seçeceklerini. Masai Ujiri'nin elinde tabii ki genel menajerin isteyeceği tipte iyi parçalar ve esneklik var. Son olarak da sana şunu sormak istiyorum Menefe. Bugün bir Amerikan Medya Kurumu'nun yayınladığı bir oyuncular arası oylama vardı. 81 NBA oyuncusuna gizli olarak sorulan bir oyuncu anketi. Her sene yapılan bir anket bu. Burada En overrated oyuncu sizce kim sorusuna, yani olduğundan daha yüksek rağbet gören oyuncu sizce kim sorusuna ankete katılan oyuncuların %12.6'sı en fazla oy olarak çıkan kişi burada Alperen Şengün oldu. Alperen bu ankette en overrated oyuncu olarak görüldü oy veren gizli oyuncular arasında. Buna söylemek istediğim bir şey var mıdır?
1: Abi aynı mesleği yapan insanların birbirini eleştirmesi genelde çok hoşuma giden bir şey değil. Çünkü o zaman objektif yorumların ne kadar objektif olduğu ile alakalı ciddi bir ortaya sorun çıkıyor. Her ne kadar bu bir gizli oylama da olsa, hiç kimsenin adı bilinmese de ben bunu göz önünde tutuyorum. Houston'un başarısızlığının da Alperen'in üzerinde böyle bir etki yaratmasını da çok mantıksız bulmuyorum. Çünkü Alperen o takımın All-Star oyuncusu. Evet, Kevin Durant olabilir ama Kevin Durant'in yaşı belli ve belki bu sezon Houston'la birlikte olmayacak. Bununla ilgili Houston'un Alperen'le ilgili daha büyük planlarının olduğunu da en azından geçtiğimiz yıllarda biliyorduk. O yüzden Houston'un başarısızlığının da Alperen üzerine kalmasını çok abes bulmuyorum. Talihsiz bir playoff sezonuydu. Yani milli basketbolcumuzun da buradan çıkaracağı birçok ders vardır. Hem kendi oyunuyla alakalı hem takımın oyunuyla alakalı. Takaslanır mı, takaslanmaz mı bu yaz onu da takip edeceğiz ama günün sonunda Alperen'den gelecek sezon iyi bir geri dönüş bekliyorum ben açıkçası. Böyle şeyleri çünkü biliyorsun Alperen kafaya takıyor. Ya. Bu haberi Alperen Şengün kesin okumuştur. Kesin bunu da kafaya takmıştır ve bu tarz olayları da kendine bir benzin ve motivasyon kaynağı yapmayı istediyor. Bunu da yapacaktır bence.
0: Kesinlikle, yani bunlar oyuncuların gözünden kaçmıyorlar. Alperen de bu tarz rekabetleri seven bir oyuncu. Gelecek sezon ona bu etiketi yaftalayanlara bir cevap performansı ortaya koyabilir. Bir yandan tabii burada çok da bu işi abartmamak da gerekiyor. Bu tarz genelde anketlerde zaten birazcık daha Avrupalı, çok atletik olmayan, basketbol tarzı, hani böyle çok fazla sosyal medyada trend olmayacak tipteki oyuncular genelde bu etiketi biraz alıyorlar. Nikola Jokic de bu tarz anketlerin birkaçında çoğu zaman overrated çıkmıştı. Luka Doncic'in de çıktığı bir dönem olmuştu. O yüzden bence çok da abartmamak lazım. Günün sonunda konuşmayı sahada yapabiliyor bu oyuncular. Ya da o etiketleri Alperen'den önce almış oyuncuların kariyerlerini ve başarılarını görüyoruz. Jokic örneği bence başta olacak şekilde. O yüzden bence buradan da çok büyük bir sonuca da varmaya gerek yok. Ama yine de tabii ki bu da Alperen'in biraz şu anda oyuncular gözündeki konum açısından da enteresan bir doneydi. Efe, zaman ayırdığın için çok teşekkürler. Sevgili Efe Amanlar bizlerle birlikte oldu. NBA maçlarını konuştuk. NBA derinlemesine bir analiz yaptık. Kendisinin yorumlarını daha detaylı dinlemek isterseniz hem Nesine TV'de Efe'nin programlarını izleyebilirsiniz. Hem yorumlarını okuyabilirsiniz Nesine'de. Aynı zamanda YouTube'da da Doktor'un oyununda Efe Amanlar'ın NBA hakkındaki detaylı yorumlarına ulaşabilirsiniz. Boyalı Alan'ın sonuna geliyoruz. Ben Özer Çelik Süngü. Boyalı Alan'da sizlere eşlik ettim. Hoşçakalın.
2: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Bu ikilinin bir boy kadar gerisinde, üçüncülükte dışta izlediğimiz Safkan 15 numara No More Soru. Onun bir boy kadar gerisinde, ortada 4 numara Amber Treasure iki boy gerisinde, 3 numaralı Heaven Light'ın ataklarıyla 1000 metre startleri geçiriyor. Liderlik 7 numaralı Circuit Breaker'da. İkincilikte bariyer dibinde 13 numaralı Mary Jane yer tuttu. Bunun bir boy kadar gerisinde. Üçüncülükte dışta 4 numaralı Amber Treasure. Onun bir boy gerisinde işte 3 numaralı Heaven Light. 2 boy gerisinde. Dışta 15 numaralı No More Sorrow. Bariyer dibinde izlediğimiz Safkan 2 numaralı Social Butterfly. Bu sırayla son 600'e yaklaşıldı. Liderlik 7 numaralı Circuit Breaker'da fark 6-7 boy kadar. İkincilikte bariyer dibinde 13 numaralı Mary Jane'in atakları var. Hemen dışında 3 numaralı Heaven Light. Bunun bir boy kadar gerisinde 4 numaralı Amber Treasure'ın ataklarıyla son 300'e giriliyor. Liderlik 7 numaralı Circuit Breaker'da. İşten şimdi 3 numaralı Heaven Light gelmeye çalışıyor. Bariyer dibinde 2 numaralı Social Butterfly sokuluyor. Son 200'e yaklaşıyor şimdi işten. 2 numaralı Social Butterfly geldi, liderliği aldı. Farkı da bir anda 4 boy yaptı. Son 100'e yaklaşıldı 2 numaralı Social Butterfly önde. Fark 7-8 boy kadar. Son metreler artık rahat tempoda 2 numaralı Social Butterfly koşuyu kazanan isim oluyor. 15 numaralı No More Soro koşudan ikinci olarak ayrılırken 12 numaralı Inshirasa koşudan üçüncü olarak ayrıldı. Koşu 2 numaralı Social Butterfly Hışman Çizik'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TCK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
5: Radyo Spor. Reklam.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Radyo Spor!
10: Garanti BBVA.
11: Gel abi gel gel. İndir Garanti BBVA mobili. Ağır yükler Iveco'da, taşıt kredisi işi bizde.
12: Yükleri gideceği yere Garanti BBVA Mobil'i telefonunuza indirin. Iveco ticari aracınız için mobilden taşıt kredisine başvurun. İşlerinizi hızlıca büyütün. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
13: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
14: Borusan Next.
15: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
16: Digimax.
17: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek...

0: Hyundai i20 senin için hazır. 250 bin TL, 12 ay için %0,99 faiz fırsatı. Şimdi Hyundai Mar Sancaktepe'de.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Elazığ programı için bir kez daha birlikteyiz değerli Radyo Spor dinleyicileri. Bugün Elazığ'da 8 koşu var. 3. koşuyla birlikte 2
4: katılım.

0: yarışlar var ve 2 numaralı King Yakup. Bu bir türlü bu safkandan da beklenilen verimi alamadım aslında. Beklentiyi karşılayamadı. Yine bugün de bu mesafede şans verelim. 5 numaralı By Wind, İsa Kavuz'da start alıyor. 6 numaralı Black Cup son yarışını çok fiyakalı kazandı. Ve 4 numaralı Çelik Devran'ı ki Kadıköy Güzeli ile ekürü. Ben bunu bahisler için söylüyorum. Bu ekürüleri de unutmamak lazım. Ama altılı için sıralamam şu şekilde. 3-1-2-5-6 şeklinde. İkinci ayakta ise 3 numaralı Haaland. Yani bu mesafede sanki rakip tanımıyor bu safkan. Ben bir beyaz bayrak aynı yarışı yapacağını ve bu güçte olduğunu düşünüyorum. Sizlere banko olarak öneriyorum. Üçüncü ayakta 6 numaralı Mert Paşa, 7 numaralı Yeleli Kız ve 4 numaralı Jazz Master ön plana çıkıyor. Gelin 5 numaralı Aşangoğlu'da ekip arkadaşlarımın ısrarıyla yazalım. 6-7-4-5. Dördüncü ayakta ise 1 numaralı Altın Bora. Hayatın ilk yarışını kazandı. 4 numaralı Telli Dereli keza öyle ve 2 numaralı Anemos. Yine bu safkanlar 5 numaralı Doktor Miray. Hani hangisini ayırt etmek gerekir? Çok karar veremedim. 1-4-2-5 şeklinde analiz ve yorum yapıyorum bu koşuda. Kıyamadım açıkçası hangi safkan öne çıkar. Hatta burada kazanamayan isim var. İşte Mertens, 6 numaralı Mertens, 3 numaralı Cemiyet Hayatı gibi. Bu ilk yarışını kazanamadı, ikinci yarışını kazandı. Gelin bu koşuyu kapatın derim. Maiden mücadelede 3 numaralı Etiketi banko olarak öneriyorum. Mehmet Taşkaya ile Maiden'a veda edebileceği ihtimali yüksek. Bugün 3'lerden gittik Elazığ'da. Yani 4. koşu Altılı Ganyan'ın 2. ayağında 3. 7. koşu Altılı Ganyan'ın 5. ayağı, 2. Altılı Ganyan'ın 5. ayağında 3 numaralı Etiket bankomuzdu. Son ayakta 1 numaralı Neval Çiçeği, 3 numaralı Rüzgar Tepesi ve 4 numaralı Merhamet. Daha sonra 5 numaralı Laviste Kaya, 6 numaralı Zeynep Can Kızı gibi, 7 numaralı İrem Hatun, 8 numaralı Nazlı Berra, 10 numaralı Yürekli Hanım. Hani son koşuyu biraz kalabalık tutmakta fayda görüyorum. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 10. Burada da günün sürprizi olacağını söyleyebilirim. 2 banko olunca son ayağı da kalabalık tuttum değerli Radyo Spor dinleyicileri. Bu şekilde programımız içinde de yorumlarımızı bitirmiş olduk. Elazığ koşularını değerlendirdik. Herkese bir kez daha bol şanslar, bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Radyo Spor.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Radyo Spor frekanslarına hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde sizlerle birlikteyiz. Ben Özer Çelik Süngü, Nesine Saatlerinde sizlere eşlik ediyor olacağım. Bugünün maçlarını, bültenini konuşuyor olacağız. Tabii ki futbolda öne çıkan bir maç var ki öyle bir maç ki hepimize yeter. Çünkü ilk maçı bu eşleşmenin ömrümüz boyunca unutamayacağımız tipte bir maç oldu. Bayern Münih Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçı. Bu maçı Mertcan Bulca ile birlikte değerlendireceğiz. Mertcan hoş geldin.
5: Merhaba Özer, hoş bulduk.
4: Ya ilk maç öyle bir maçtı ki benim hayatımda izlediğim en iyi 10 futbol maçı arasına girdi. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ya biraz o yüzden senden ilk maç içinde düşüncelerini, hislerini almak istiyorum.
5: Ya aslında ben de bahis olarak da muhtemelen birçok düşünceye cevap veren bir maç olmuştur tahminen.
4: Kesinlikle. Noktasında.
5: Sanki daha futbol izleyicisi olarak hepimiz hani biraz böyle taktik tekniğin dışında nasıl derler hani çok fazla taktik ve boğucu oyunun dışına çıkıp da salt yetenekli ve net bir futbol maçını tekrardan izlemek uzun yıllar sonra bu seviyede ve tekrardan açık kanalda birçok futbol severe ulaşmış bir şekilde mükemmel bir maçtı. Yani iki takım da gerçekten bir görsel ziyafet sundu. Neden? Şu an itibariyle dünyanın en iyi takım olduklarını ortaya koydular. Ve kendilerinin öz oyununu ortaya koyarak yani böylesine acayip bir sonuç. İnanılmaz bir futbol. Bitmesini istedik sabaha kadar sürse neredeyse izlenecek bir maçtı dediğin gibi. İnanılmazdı yani hani söylediğine net katılıyorum. Hatta ben son 5 yılda Şampiyonlar Ligi düzeyinde de böyle maç hatırlamıyorum. Biz sanırım bir son 16 maçı vardı. City ile Real Madrid oynadı 5 sene önce. 20-21 sezonu bir onu hatırlıyorum. Ama ondan beridir bu 5 senede söylediğine net katılıyorum. Dünya futbolunda bile en değerli rastlanacak türde bir maç. Yani bu kadar yüksek segment seviyede iki takımın da zirve olduğu bu dönemde. Avrupa'nın en çok gol atan takımı olması ve Şampiyonlar Ligi'nin bu kadar arzuladıkları bir süreç içerisinde. Zaten oynadıkları maçlar bildiğin gibi her zaman yüksek seyir zevkine sebep oluyordu. Bu maç da öyle oldu. Umarım o maçta da aynısı olur. Zaten genelde bu turnuva sürekli pannas derler. Tam tersler. Umarım aynı senaryo yaşamayız bu kez. Ve ilk maç olduğu gibi olur. Ya en azından Arsenal Atletico Madrid maçına sonra denk gelmesi bir kez daha bu maçın. Herhalde biraz daha gözümüz pasacaktır.
4: Evet, yani kesinlikle ağzımıza daha iyi bir tat verecektir bu. Diyebiliriz Bayern Münih PSG maçı için. İlk maçta öyleydi. İkinci maçı da göreceğiz.

0: Şimdi ikinci maçın biraz daha bahis oranlarıyla beraber değerlendirmesini yapalım isterim seninle. Pası sana şöyle atmak istiyorum. Direkt maç sonucu olarak Bayern Münih'in galibiyeti 1.39 oranda. Paris Saint Germain'in ise 3.76. İlk maç oranla piyasalar burada Bayern Münih'i daha net bir favori olarak görüyor. Sen iki takım arasındaki makasın bu maç özelinde bu kadar açık olmasını nasıl yorumlarsın?
1: Ya kesinlikle ilk maçta hatırlayalım. İkinci yarının başındaki o sonucun bir anda 3 farkı geldiği bir noktada herkes acaba turu mu bitti derken Bayern Münih öyle bir dönüş yaptı ki bir anda işe başa kaldı. Ve oranlar hani bu kadar göstergesi normal mi tartışılır. Ama bir gerçek var, Bayern Münih sahada her şeyini verdiği zaman her takıma karşı ne yaptığını görüyoruz. Ki son dönemde dikkatimizi çeken bir detay var. Geriye düşüp bu maçlardan yenilmeden bir şekilde ayrılmasını başaran bir Bayern Münih var. Hatta bugün de belki o yüzdendir. İlk yarı Paris Saint-Germain kazanır, maç sonu Bayern Münih kazanır olanları epey düşüşte. Bunu hatırlayalım, Real Madrid teşebbüsünde de görmüştük. Ve neredeyse tam kadro çıkacak Bayern Münih. Bence bu önemli bir detay. Birçok oyuncu Haydanay maçına dinlendi.
0: Tabii Paris Saint-Germain'de örneğin hakiminin olmaması çok büyük bir eksiklik.
1: Çok ciddi bir eksiklik. Evet, yani uzun süredir zaten tam kadro çıkamıyorlar. Evet, birçok oyuncu bireysel olarak zirvede bu maçları oynama konusunda daha farklılar. Hatta Kvaratskhelia de bunu zaten bahsetmiş. Biz Lig 1'de neredeyse 2-3 olurken Şampiyonlar Ligi'nde bulduğum alanları kontrolleme konusu daha iyi olduğu için bu sayılara ulaştılar ki hakikaten de inanılmaz bir alaması var bildiği gibi. Ya iki takım da zaten bireysel olarak kuvvetli. Burada kolektif oyunda kimin daha çok öne çıkacağı, topu ne kadar iyi kullandıkları önem kazanıyordu. İlk maçta da gördük ki iki takım da bu anlamda karşılamada sonra yaşadılar ve bitiricikle üst düzey bitiricik sergilediler. Bu maçta da benzer senaryo görürüz. Ama ben Bayern Münih'in galibiyetine katılmakla beraber bu oranla tabii ki oynamam. Bunu şöyle desteklemek sanki daha doğru olacaktır. 1 ve KG var. Bunlar 1.90'dayız. Bence gayet güzel bir tercih olur. Sonuçta Paris Saint-Germain'in bir maçı gollemeden kapatmasını beklemek de biraz hani düşük bir ihtimal bana kalırsa. Bayern ve savunmasını senin de söylediğin gibi zaten ilk maçı da anlatmışsın. Çok iyi bir savunma değil her şeye rağmen. Kesinlikle. Ve Neuer çok fazla bir hata yapmaya başladı. Yani ilk maçta da bence çok kötüydü. Yani kurtarmak isteyen topları çıkaramadı. Real Madrid maçında gördük. Arda Güler'in ilk golde yediği hata. Hakeza frikikte. Yani onun iç güven vermemesi ve savunma ikilisinin sürekli her an hata yapmaya açık durumları beni burada Paris Saint-Germain'de gol ettiği için bir varı düşüneceğim. Alternatif seçenekler de sanki bu maçta iyi şeyler sunabilir gibi geliyor bana aynı zamanda.
0: Peki ilk maçtaki gibi yüksek skorlu bir maç bekler misin? Örneğin burada iki yarıda da 1.5 üstü olurun oranı 2.15. İki yarıda da karşılıklı gol olurun oranı 5.22. Bunların ikisi de aslında ilk maçta gerçekleşmiş olan senaryolardı. Evet. İkinci maç özelinde de sen yine böyle bir senaryo bekler misin?
1: Ya mesela ilk maçta konuşmuştuk bunu. İki yarıda da var, biraz riskli gelmişti ama iki yarıda da 1.5 gol üstü bir tık daha mantıklıydı. Yani tabii ki böyle bir senaryo beklemiyorduk. O tercih de zor ama dediğin gibi daha kolay gerçekleşti. Hani bu ilk maçın sunduklarıyla rövanş maçının da aynı seviyeye çıkmasını beklemek ve tabii ki bu tercih edilmek çok mantıklı olacaktır. Ya ilk maçta mesela ilk yarıda 1.5 gol üstünü burada söyledik. Bu kez iki yarıda da vara ben giderim. Yani 1.22 güzel bir tercih. Maç başlangıçlarını iyi yapan takımlar olmaları. İkinci yarıda da oyundan düşmeden bu performans göstermeleri bence değerli. Ya iki tercihse gayet güzel duruyor. Hani burada ya çünkü bir yarı var bir yarı yok diyemezsin. Ya iki yarıda bunu yapmak daha cazip bir geliyor bana. Ama tabii ki hani biz burada tek taraflı bir şey bekliyorsak Bayern Münih'ten veya Paris Saint-Germain'den İki yarıda 1.5 gol üstü elbette daha makul olacaktır.
0: Ya ben de iki yarıda 1.5 üstü düşünüyorum. Bir yandan sana biraz 11'ler ihtimalleri üzerinden bir iki soru sormak istiyorum. Yani Bayern Münih'te çok tartışacak bir şey yok. Bayern Münih'in 11'i belli. Evet. Ama Paris Saint-Germain'de şimdi bahsettiğimiz gibi hakimi yok. Hakiminin yokluğunda Zaire Emery'nin sağ beki kaydırılıp Fabian Ruiz'in orta sahada başlaması biraz daha şu an için kamuoyunun beklediği beklentisi şeklinde. Bence ilk maçta Fabian Ruiz oyuna girdikten sonra Paris Saint-Germain'in oyun seviyesi orta sahada düşmüştü. Sen ne bekliyorsun 11'ler üzerinde özellikle PSG'den?
1: Ya orada aslında dediğin iyi oldu. Luiz'in üzerinden daha etkili bir oyun sergileyebilirler. Sonuçta ilk maçta da biliyorsun bu fırsatları yakalamıştı, golünü de attı. Yine onun üzerinden etkinlikler olacaktır. Çünkü Olise'nin topu aldığı noktayla bunu sürükleyip aksiyonu sonlandırmasıyla Diaz'ın durumu daha farklı. Diaz biraz daha topçuluğun etkili bir oyun olduğu için orada farkları daha yapabilir. Bu bir avantaj olabilir. Hatta Zahid Emery'nin kart görme ihtimalini arttıracak bir detaydır bence bu. Çünkü genel olarak hem pozisyon bilgisi konusunda hem de ilk müdahale konusunda biraz zaaflı bir futbolcu. O yüzden hani ben ilk 11 başlarsa sarı kartını da düşünürüm. Yani Diaz'ın karşısında o birebirlerde zorlama ihtimali çok yüksek. O sebeple böyle bir tercihi makul bulurum. Onun dışında ben aslında burada penaltı bekliyorum ya bu maçta. Oran 2.57. Ya biliyorsun bu kadar yüksek ceza sahası etkinliği oynayan iki takımın bireysel becerileri bu kadar net zirveyken ve ayak bileklerinin hızını da düşünürsek burada çok çabuklukla beraber sanki penaltı olma ihtimali bana yüksek geliyor. Oran da 2.57. Ben bunu mesela bir kuponuna denedim. Buradan da tavsiye etmek isterim. Ya bir de Kvaratskhelia'nın offside detayı vardı galiba. Bugün onu da gördüm de şu an orana çıktım bilmiyorum ama
0: hemen kontrol edeyim offside, ben onu seçeyim.
1: Bir offside'e düşebilir gibi geliyor. Neden dersen de biliyorsun ikisi de savunma bölümünü çok önüne kuran takımlar ve Kvara bu boş alanlara koşmayı seven bir isim topsuz şekilde. Bugün en az onun bir kere offside düşmesini ben şahsen bekliyorum. Bunu Real Madrid karşısında da çıkıp yapmıştı.
0: Bir offside'ı bu arada Mertcan lafını böldüm kusura bakma. 3.78 oyuncu offside'e düşen
1: Kvaratskhelia. Bence bu da güzel bir tercih ya. Ben denerim yani bunu. Bunu kesinlikle düşünecekler yani. Mutlaka bir kere bir yakalanacaklar gibi geliyor bana ya. Çünkü ya, bunu Mbappe'de gördük, Vinicius'ta da gördük.
0: Evet, kesinlikle. Yani bir yandan bence kart olarak Zaire Emery dediğin gibi yani Diaz'la eşleşeceği için aday. Bence Pacho yine aday. Pacho'nun ben yine ben hamle yaparken sakar bir oyuncu faal yapmaya teşne olduğunu düşünüyorum. O iki ismin de yine kart görü oranları gerçekten güzel. Bence düşünülebilirler. Zaire Emery'nin hemen söyleyeyim 3.26. Warren Zaire Emery'nin kart görme oranı. William Pacho'nun da şöyle hemen önümden bir kontrol ediyorum. William Pacho'nun da 2.98. Evet 2.98'de William Pacho'nun var. Bence bunlar da oyuncular özelinde güzel oranlar olarak öne çıkıyorlar kart görme kısmında. Yani gol atar kısmında tabii şimdi olan şüphelilerin oranları düşük. Yani onu söylemek evet lazım. Harry Kane'in 1.36 örneğin gol atarı. Ama burada bir Dembele golü 2.07. Kvaratskhelia 2.27. Michael Olise 1.90 ki bence Olise ilk maçta Mendes karşısında inanılmaz oynamıştı. Yani ben Nuno Mendes'in oynadığı kanatta Mendes'e karşı bu kadar üstünlük sağlayan yakın dönemde bir oyuncu olduğumu hatırlamıyorum doğrusu.
1: Ya net şekilde aktif olarak bence dünyanın en iyi sol beki. Dediğim gibi oynadığı zaman çok net bariz hissettiriyor ki oyunun hücum aksiyonu tarafında çok fark yaratıyor. Aynı şekilde savunmada bile birebirlerde hatırlayalım Yamal'ı bile bu kadar etkisiz hale getiren sonlarında kaç futbolcu vardır. Açıkçası o yönden ben de katılıyorum sana. Olise ciddi bir üstünlük kurdu. Ben ya yine iki oyuncu üzerine gideceğim. İlk maçta zaten bunları konuşmuştuk. İlk maçta Diaz'ı açık yapmıştık ama ben bu sefer 1.77'den Diaz'ı almam. Onun yerine Olise'ye gideceğim. Kesinlikle ve şeyde de Kvara'ya giderim. Yani Paris Saint-Germain'de oran çok iyi. Sen şu an söyledin. 2.28. Ya Kvara çünkü Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu. Ya bunu net söyleyebilirim. Evet. Şampiyon olsun olmasın. Ya kariyer zirve çeşiyor. Bundaki oyuncu kendi anlattı. Lig 1'deki gibi değil. Buradaki olağan durum daha farklı. Ve bu bizi daha da etkiliyor. Zaten şut yüzdesi bu kadar yüksek bir isim. İçeri çekip bu kadar net vuruşlar yapabiliyor uzak direğe. Bugün de bunları yakalayacaktı muhtemelen. Ben o yüzden Kvara'nın da mutlaka denen 2.28 gerçekten yani fazlasıyla cazip bir oran. Diğer taraflarda da hani duran top özelinde bir acaba sürpriz çıkar mı diye düşünüyorum. Sürpriz bir golcü. Çünkü ikisi duran toplarda fena değil. İlk maçta da zaten duran top gol oldu.
0: Ki Joao Neves kafayla bir gol atmıştı örneğin. Bayağı da iyi bir goldu evet. O da. Yani
1: 1.72 bir oyuncunun bu sezon attığı yanlış olsun 4 ya da 5. kafa golü. Ya o da çok ilginç mesela. Hani ufak bir detay ama bu işte ne kadar becerikli olduğunu gösteriyor genç oyuncu. Ya öyle bir şey de belki kullanılabilir de işte hani hangi eşimizin oynamak doğru olur bilemiyorum. Mesela Joao Neves 4.90. Bir kez daha böyle bir şey olur mu yoksa ekstremalı bilemiyorum. O yüzden burada bir tık daha böyle ilerle gittik. O yüzden ben de hani Kvara ile Olise tarafında olacağım bu tercihler noktasında gol bekliyorum.
0: Ya kesinlikle şimdi eğer biraz daha gerçekçi konuşacaksak böyle demek daha mantıklı. Bir tek Bayern Münih bu sezon savunma kısmında duran toplarda sorun yaşıyor. Yani bir tane daha Neves'ten bunu kafayla yerlerini söylemek tabii ki çok zor ama Joao Neves hakikaten fiziğine aldanmayın. İnanılmaz iyi bir hava topçu. Kafayla Joao Neves golünün de 18 gibi bir oranı var. Yani ben böyle eğer ufak bir sürpriz denemesi yapacak olsam bunu aklımın bir köşesinde tutardım doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü yani yüksek kornerli maç olmayabilir ama Paris Saint Germain biraz daha hızlı çıktığı noktalarda o kornerleri alabilir. O kornerlerde de dediğimiz gibi Bayern Münih savunması belli hatalar yapıyor. Yani bu hatalardan yine yararlanma fırsatı olabilir Paris Saint Germain'in. Bunu da bence çok göz ardı etmemek lazım diye doğrusu düşünüyorum Mertcan. Yani ben büyük bir maç bekliyorum. Çok keyifli bir maç geçmesini. Yine bekliyorum. 5-4'ü bulur muyuz tabii ki orası belli olmaz.
1: O zor.
0: İnanılmaz bir, yani o inanılmaz bir skordu ama ya bugün atıyorum hani 3-2 de olsa O civarlarda da bir şey olsa bence yine anormal keyifli bir maç izleyeceğiz diye düşünüyorum ben ya. Yani ilk maçtan sonraki yaşadığımız o duygu yükünü yine bize bu takımlar yaşatacakmış gibi hissediyorum ben.
1: Ben de bir şey diyeyim. Bu arada Bayern Münih zoran topları da çok iyi. Avrupa'nın ilk 10 liginde penaltılar dahil olmak üzere 30 zoran topları ile bu arada zirvedeler. En yakın takipçileri bildiğim kadarıyla Slavia Prag. Bunların 29 yani ikisi de penaltılar. İşte bu aslında oyunun hükmetme güçlerinden de ortaya çıkan bir şey. Ama Paris Saint Germain'in bu Johan Evis yerinden kornerleri ya ön direk organizasyonunu iyi kullanması, zaman zaman senin bahsettiğin gibi kaleye vurdu veya arka tarafa açırdığı toplarda oraya koş atan oyuncuların bitirdiği ataklarda olduğu için bu maçta gerçekten yine önü top silahları da çok değerli olacak. Burada da yine Paris Saint Germain'in bu anlamdaki görüntüsü, Bayern Münih'in skor opsiyonları konusunda bu sezon bu anlamda yarattığı fark ki attıkları gol sayısı hani 170'lerde olduğu için 30 belki düşük görünebilir ama sonuçta Avrupa'da bu anlamda zirvede bulunmaları evet. Ve Arsenal'in çok övündüğü bir nokta olduğu için hani bunu da söylüyorum. Bayern Münih bu gelişmişti ve bugün bu arada Kompany de dönüş biliyorsun ilk maçta cezalıydı, kulübede değildi. Bence onun varlığı her zaman önemli bir detay. Açıkçası bu anlamda da ben ilk maçtaki senaryonun bir benzerini zaten bekliyorum goller konusunda ama işte bu olay çok farklı bir senaryoydu ve tarihte ilk oldu yani yarı final döneminde. Ya hatırla 50'lerin sonu 60'ların evet, 66, başında böyle bir absürt yoktu.
0: 66 yıl aradan sonra olmuştu. Mertcan ya, şimdi
1: acayip bir şey.
0: Evet yani kesinlikle öyle. Şimdi bir araya gidelim. Aranın tabii. Ardından sana Libertadores'e Sudamericana'yı da sormak istiyorum.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: Radyo Spor.
7: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
8: Büyük rahatlık PTR.
9: Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'da oynanacak olan Bayern Münih Paris Saint Germain maçı için Bilyoner'e gel, heyecanı zirvede yaşa.
10: Sporda eğlendiğin kardeşi Bilyoner.
11: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
12: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
13: Dev kadro iddia.com çatısı altında. James Gist, Caydaş 1978, Rain Man ve Analiz Bankocu. Bu efsane kadro başaran iddia bayisinde buluşuyor. Fenomenlerin en özel stratejilerini ve nokta atışı kuponları sadece başaran iddia bayisinde. 300-314 bayi koduyla iddia.com'a üye ol. 0533-334-7031 numaralı kurumsal WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geç. Kazanan tahmin oyna.
14: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
15: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
16: İlk iki maçı kazanan Fenerbahçe Beko, Final Four için Žalgiris Kaunas karşısında. Euroleague Playoff turu 3. maçı. Žalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko, Çarşamba 20'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
3: Reklam.
17: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
18: Radyo Spor.
17: Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özer Çelik Süngü, sevgili Mertcan Bulcu ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ni konuşmuştuk. Şampiyonlar Ligi'ni konuşurken de iki dinleyicimizden Mertcan senin için özellikle yorumlamanı istedikleri sorular gelmiş. Onlar da bu gece oynanacak olan Libertadores Kupası maçları ve Sudamericano Kupası maçları. Dört maç içerisinden senin öne çıkarmak istediklerin var mı?
1: Dediğim gibi çok yoğun bir bülten var grup sürecinde. Bu şekilde yorumlarım, hiç sorun değil.
0: Yani şöyle, sen burada öne çıkarmak istediğin maçları istiyorsan hızlıca söyle. Çünkü birazcık da zaman problemimiz var.
1: İlk maçım aslında Fluminense. Ya burada başlarken ilk yılın favorisi Fluminense'ydi. 3 yılın öncesinin şampiyon olması. En hazır kadro ve en deneyimli kadro ile beraber iyi bir şekilde gelmesiydi. Ama görüldüğü gibi grupta şu ana kadar hayal kırıklığı yaptılar ve son sıradalar. Belki de onlar adına kalan 3 maç öncesi bu son şans olacak. Ancak İndependiente Mendoza ilk defa Uluslararası Kupa'da yer alsa bile bu yıl hem grubunda 3'te 3 yaparak 9 puanla zirveye çıktı, hem de lig kupasında da Arjantin'deki yerel turnuvada da son 16'ya lider olarak gitti. Çok formdalar, eksikleri yok ve inanılmaz kompakt bir kadro iç sahada. Açıkçası ben bugün de Fluminense'nin bu kaotik ortamı, sezon başından beri sakatlıklarla mücadele etmesi ve zorluk düzeyi yüksek maçlarda yaşadığı sıkıntılara salak attığımızda ev sahibinin ilk gol bulmasını bekliyorum. Oran 1.98. Bu maç gece 03.30'da oynanacak. Bunu önerebilirim. Hakeza Santa Fe Corinthians maçı var. Burada Santa Fe'nin genel performansı iyi değil. Ama bu grup zaten aslında genel olarak dengesiz. Corinthians'a bu kadar fark etmesini beklemiyorduk. Sadece antrenör değişikliğinde doğru bir tepki verdiler. Fernando Diniz 3 sene öncesinde Fluminense'yi şampiyon yaparken oynatmaya çalıştı. O tarzını buraya da kısa sürede empoze etti ve iyi bir performans sergiledi. Gollemeden 3 maçta net bir şekilde zirvedeler. Ben Corinthians'ı uzun yıllardır Kolombiya'daki genel performansını da beğeniyorum. Uzun süredir kaybetmiyorlar ve bu tarz maçlarda önce oyunu tutup ikinci yarılarda yorulan rakipler karşısında sonuca gitmeyi prensediklerini söylemek lazım. Santa Fe Ligi'nde yoğun bir süreçten çıktı. Biraz yoruldu. Maçı kazanma ihtiyacı var. Bu yüzden riskler ikinci yarıda alabilir. Ben aslında ilk bölümde hani biraz daha durgun bir maç diye Corinthians'ın hamleleri daha fazla ikinci yarıda düşündüğüm için böyle bir tercih aldım. Maç M5'de 2 olduğu için. Deplasman en çok golü ikinci yarı atar. Oran 2.56. Corinthians'ın bu sene gruptaki 3 maçından ikisini ikinci yarılarda çözdüğünü düşünürsek bence bu tercih gayet güzel olacaktır. Bu arada şunu söyleyelim. Maç Kolombiya'da olsa da başkent Bogota'da herhangi bir yüksek rakam avantajı yok ev sahibinin. Bu yüzden normal şartlar olacak bu karşılaşma. Onun haricinde Católica Cruzeiro maçı var. Aslında ilginç bir karşılaşma. Católica bu yıl yeni stadına gerisi dönüş yaptı. İlk maçında kaybetti Boca'ya ama genel olarak fena değildi. Bir anda peş peşe iki maç kazanınca birisi Cruzeiro deplasmanı, birisi Barcelona deplasmanı olmak üzere grupta iddialı hale geldi. Dün Barcelona'nın kazanmasıyla Boca'nın kaybetmesi aslında bu iki takımın hiç tamamlayacaktır. Neden? Burada kazanan takım muhtemelen son 16'yı bitirme iki maç kala büyük oranda garantileyecek. Cruzeiro'nun genel form durumu hoca değişikliği sonrasında biraz daha iyiye gitse de hafta sonunda derbi kaybetmiş olması, kart cezasının doğal isimden olması ve bu oyuncuların burada bir kıza çekimli durumu söz konusu olması beni biraz endişelendiriyor doğrusu Cruzeiro tarafında. O yüzden burada da yine bir kaçış tercih olarak KG VAR'ı önereceğim. Oran 1.64 ki ev sahibinde de Zampezi gibi 2026'nın dünyadaki en skorer forvetlerinden birisi var. Ve bütün oyuncular lig kupası maçına dinlendirildi. Tamamen burası aklandı. Bence maç keyifli ve gollü geçecektir. Son tercihim de Tolima Nacional maçı olacak. Açıkçası bu grup çok denk. Zaten gördüğün gibi 4 takım da aynı puanlara sahipler ve hepsinin son 16 şansı var. İlk iki takım gidiyor. Aynı zamanda üçüncüler de Sudamericana'da playoff oynayacak. Sadece son takım eleniyor. Yani bence bu da önemli bir detay. O yüzden son haftaya kadar her anlamda yarış devam edebilir. Ben Tolima'yı burada öne çıkartıyorum. Sebeplerim şu. Liginde zaten bir süredir iddiası yoktu. Şampiyonluk grubunda kalmıştı ve yedeklerle oynuyordu. Tamamen buraya önemsiyordu. Nasyonel'de sakatlar çok arttı. Kadroyu dengeli kullanamayan antrenör. Savunmada ciddi kriz yaşıyorlar. Haftalardır golliyorlar. Ve çok yoruldular. Şimdi bir de yüksek rakama gidecekler. Bence hepsi üst üste geldi ve iyi durumda değiller. Burada da Tolima'nın galibiyet oranı maç 2. Ya ben açıkçası burada da maç sonu bir önereceğim. Gayet güzel bir tercih olacaktır.
0: Bir de Botafogo maçını acaba yorumlar mısın? Onunla ilgili de dinleyicimizden yorum gelmiş sana.
1: Burada Sudamerikan grup mücadelesi. Ben burada 2.9'dan VAR ve üste gittim. Bu iki takım arasında da son maç inanılmaz keyifli. 3-2 bitmişti. Ancak şöyle bir detay var. Racing bir süredir kazanamıyor ama son resmi kupasını bu statta kaldırdı. Geçen yıl Recopa Sudamericana'yı kazanarak. Yani iyi anların başladığı bir stat burası. Tekrardan bir mücadeleye gireceklerse bu stat olacaktır yine onlar için tarih yazdıkları yer. Ancak Botafogo'nun da hoca değişikliğinden beri toparlandığını ve uzun süredir kaybetmezken kadrosunu iyi kullandığını düşünürsek bence ilk maçtaki gibi iki tarafa gidip gelen bir oyun olur. Bu da golleri beraberine getirir düşüncesindeyim. Varla üst riskini beraber aldım. Oran 2.19. Bence bu da gayet güzel deneme tercih gibi duruyor.
0: Mertcan Bulca, detaylı yorumların için ağzına sağlık. Her zaman olduğu gibi bir zevkli seninle beraber futbol konuşmak.
1: Estağfurullah, ne demek, senin için de öyle. Çok teşekkür ederim ağırladığın için.
0: Ben teşekkür ederim. Nesine TV yorumcusu ve Nesine TV programcısı ve Nesine yorumcusu Mertcan Bulca ile birlikte hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de futbolda gece bültenini değerlendirmiş olduk. Buradan basketbola geçelim. Bu gece basketbolda da 4 maçımız var ama önce bir yarışarız.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
16: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 13 numaralı Sırtaşı kulvarına yakın Kuşta sıralı 5'li bahis oyunu oynanabilecek. 9 numaralı ihtimal start almıyor. 17 safkanın 2000 metre sentetik pistteki mücadelesini izleyeceğiz. Şimdi 13 numaralı Sırtaşı kulvarındaki yerini almak üzere. Ve şimdi Oda kulvarındaki yerini alıyor. 16 numaralı Arkadya'da içerideki yerini aldı. 3 numaralı Derenimo, 6 numaralı Toad. 18 numaralı Bonjour Al Hayat hazırlıklarını sürdürüyor. Şimdi 3 numaralı Derenimo, kullarına oldukça yakın 3 numaralı Derenimo. Oda kulvarında 6 numaralı Toad. O da içeride. 18 numaralı Bonjour Al Hayat. Kulvarındaki yerini almak üzere. O da şimdi kulvarındaki yerini aldı. Safkanlar box içerisinde. Start verildi ve 9. koşu başladı. Liderliği alan isim ortadan yaptığı ataklar 16 numaralı Arkadya olmuştu. Ancak 3 numaralı Derenimo geldi şimdi liderliği. 3 numaralı Derenimo aldı. İkincilikte dışarıda 10 numaralı Kapkan Kaan yer tuttu. Bunun yarım boy kadar gerisinde 3.lükte 18 numaralı Bonjour Al Hayat ortalarında. 14 numaralı Akbilge bir boy kadar gerisinde. İşte izlediğimiz Safkan. 4 numaralı Buse bunun 1.5 boy kadar gerisinde. 1 numaralı Udarhan. 2 boy kadar gerisinde 11 numaralı Munis Hanım. Bunun 1.5 boy gerisinde 16 numaralı Arkadya sırası ile 1500 metre startleri geçildi. Liderlik 3 numaralı Derenimo'da, fark 3 boy kadar. İkincilikte 14 numaralı Akbilge onu takip ediyor. Üçüncülükte bariyer dibinde 18 numaralı Bonjour Al Hayat yer tuttu. Bunun 1.5 boy kadar gerisinde ortada 1 numaralı Udarhan. Dışlarında 10 numaralı Kapkan Kaan. Bunun 1.5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Buse. 1.5 boy gerisinde 16 numaralı Arkadya. Bunun 2 boy gerisinde 11 numaralı Munis Hanım. Yarım boy gerisinde 17 numaralı Çetin Alp şeklinde 1100 metre startleri geçildi. Liderlik 3 numaralı Derenimo da ikincilikte 10 numaralı Kapkan Kaan onu takip ediyor. Üçüncülükte ortada 14 numaralı Akbilge yer tuttu. Bunun bir boy kadar gerisinde bariyer dibinde 18 numaralı Bonjour Al Hayat. 1.5 boy gerisinde içte 1 numaralı Udarhan. 2 boy gerisinde bariyer dibinde 16 numaralı Arkadya. Onun bir boy kadar gerisinde 4 numaralı Buse. 2 boy gerisinde 11 numaralı Munis Hanım. Bariyer dibinde izlediğimiz Safkan. 12 numaralı Koşbaşar. Bu sırayla son 600'e doğru yaklaşıyor Safkanlar. Liderlik 3 numaralı Derenimo'da. İkincilikte ortada 14 numaralı Akbilge var. Bunun bir boy kadar gerisinde ortada şimdi bir numaralı Udarhan bariyer dibinde 18 numaralı Bonjour Al Hayat ortalarında 14 numaralı Akbilge sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 3 numaralı Derenimo önde çıkıyor. İkincilikte ortada 1 numaralı Udarhan var. Bu ikilinin 2 boy kadar gerisinde 3.lükte ortada izlediğimiz Safkan 16 numaralı Arkadya bariyer dibinde 18 numaralı Bonjour Al Hayat. Bunların dışında ise 6 numaralı Totun atakları var. Son 300'e girdi liderlik 3 numaralı Derenimo'da. Ortadan şimdi 1 numaralı Udarhan gelmeye çalışıyor. 2 boy kadar gerisinde 6 numaralı Toad. En dışta da 15 numaralı Son Zeybe'nin atakları var. Son 100'e yaklaşılıyor. Şimdi liderliği dıştan gelen 6 numaralı Toad almaya çalışıyor. Bariyer dibinden 1 numaralı Udarhan tazeliyor. 6 numaralı Toad şimdi öne geçiyor. 6 numaralı Toad kazanıyor. Bir numaralı Udarhan koşudan ikinci olarak ayrılırken 5 numaralı Dümencan koşudan üçüncü olarak ayrıldı. 15 numaralı Son Zeybek ise koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Koşuyu 6 numaralı Tot Hışman Çizik'le kazandı.
16: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
18: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
19: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son dakikalarımızda da basketbol bültenine bakacağız. Gece 2 Euroleague, 2'de NBA karşılaşması var. Euroleague'de Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko mücadelesi var. Fenerbahçe Beko Žalgiris deplasmanında seriyi kazanıp Final Four biletini alma şansına sahip. Panathinaikos'ta evinde Valencia'yı ağırlıyor. Ben bugün bu iki serinin de bitebileceği düşüncesindeyim doğrusunu söylemek gerekirse. Direkt olarak Fenerbahçe Beko'yu desteklemenin 1.71 gibi güzel de bir oranı var. Bence değerlendirilebilir bir oran. Ben Fenerbahçe Beko'nun seriyi 3-0'la noktalayabileceğine güveniyorum. Özellikle yine Silvan Francisco savunmasında iyi iş çıkartırsa temsilcimiz. Panathinaikos Valencia karşılaşmasında ise şu ana kadar Panathinaikos 2 maçı da kazandı ama 2 maçta toplam 3 sayılık bir avantajı var Panathinaikos'un. Bence bu önemli. Bugün de kazanabilirler. Hatta kazanmaya da daha yakın olan taraflar. Ama kazanırken Valencia'ya büyük bir fark yaratamayabilirler. Bundan ötürü handikapla Valencia sayılarını almayı ben bu karşılaşma özelinde makul bir bahis olarak öne çıkarmak isterim. Panathinaikos'un kazanacağını düşünüyor olsam da Valencia'nın burada handikap içerisinde kalabileceğini düşünüyorum. NBA'de geceye baktığımızda ise bu gece NBA'de iki karşılaşma var. Philadelphia 76ers New York Knicks deplasmanında, Minnesota Timberwolves'ta San Antonio Spurs deplasmanına gidiyor. İki maçta da burada öncelikle New York kazanmıştı ilk maçı Philadelphia karşısında. Benzer bir sonuç tekrar edebilir ama ben burada Philadelphia'nın biraz daha dirençli olmasını bekliyorum. Bu maç özelinde oyuncu bahsi yazdım ben kendi köşemde. Jalen Brunson sayıları dedim. 27 sayıdan açıldı. Şu istatistiği vereyim sizlere. Jalen Brunson playofflarda Philadelphia'ya karşı oynadığı son 5 maçta 35 sayının üzerinde sayı attı. Ben yine burada Jalen Brunson sayıları alınır derim. Gecenin ilerleyen maçı San Antonio ile Minnesota Timberwolves arasında olacak. Bu maç içinde bir oyuncu bahsi ben burada yine sizlerle paylaşmak, öne çıkarmak istiyorum. O da Anthony Edwards sayıları. Anthony Edwards ilk maçta 25 dakika süre aldı. 18 sayı attı. Playofflarda 3 maç kaçırmıştı Anthony Edwards. Aradan döndü, 18 attı. Bugün de 22'den açılmış durumda Edwards sayıları. Ben burada biraz daha oyun ritmini kazanan Anthony Edwards'ın bu sayı bareminin üstüne çıkabileceğini düşünüyorum. Beraberinde bir San Antonio galibiyeti de bekliyorum. San Antonio kendi evinde kazanacak olan taraftır diye düşünüyorum. Bir maç sonucu 1 ve alt denemesi 1.89'dan önümde cazip gözüküyor. Bunun dışında bir 218.5 alt denemesi de ben bu iki takımın savunma performansından mütevellit önerebilirim. Yine en çok sayı olacak periyotun 62.5'tan altına da bu karşılaşma özelinde bakarım. New York Philadelphia özelinde de taraf konuşacak olursak New York bu seriyi 2-0'a getirebilir. Philadelphia ilk maçı 30 sayının üzerinde bir farkla kaybetti ama piyasalarında bundan çok etkilenmediğini görüyoruz. Çünkü Philadelphia playofflarda bu şekilde kaybedip sonrasında Boston karşısında seriyi kazandı. Bundan ötürü ben Philadelphia'nın reaksiyonunu bekliyorum. Bir 8.5 handikaptan Philadelphia 76ers sayıları da bu karşılaşma özelinde değerlendirmeye değer bir bahis olabilir diyelim. Ve Nesine Saatlerinde benim süremin sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Ben Özer Çelik Süngü sizlere Nesine Saatlerinde eşlik ettim. Şimdi lafı sevgili Emre Can Demirci'ye bırakıyorum. Mutlu günler.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
20: Radyo Spor. Reklam.
21: Arabanı arabamla Takoma, değerinde James at.
22: Radyo Spor.
23: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
24: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
25: Borusan Next.
16: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Digimax! Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar Digimax.com'da.
4: Digimax, Digimax, Digimax.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele, kılçık hocam.

0: Kupon başı 50 bin TL. Her gün tüm altınlarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50 bin TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10 bin TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
3: Merhabalar tüm dinleyicilerimize, iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Çarşamba günü bülteninden seçtiğim karşılaşmaların tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Bu akşam tabii ki zirvede Şampiyonlar Ligi var. Saat 22'de tüm dünyanın büyük hevesle beklediği Bayern Münih Paris Saint-Germain eşleşmesinin ikinci ayağı oynanacak ve Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist belli olacak. Dün akşam Arsenal kendi evinde Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek birbirinin rövanşında ilk bileti alan taraf olmuştu. Bu karşılaşmayla beraber artık Şampiyonlar Ligi'nde final için gün saymaya başlayacağız. Eşleşmenin ilk mücadelesi tarihi bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi olmuştu. Tarihe geçmişti. Normal koşullarda bir eşleşmenin iki ayağında da benzer oyunu görmek genellikle zordur. Özellikle tur hesaplarından dolayı ikinci karşılaşmada tarafların zaman zaman daha temkinli oynadığını görürüz. Ama bu iki takım da o kadar hücuma yönelik, o kadar oyun ezberi kuvvetli, rakip kaleye o kadar rahat girebilen takımlar ki açıkçası ilk maça benzer bir 90 dakikanın, hatta belki fazlasının 120 dakikanın penaltıların ortaya çıkması çok şaşırtıcı olmayacaktır diye düşünüyorum. Paris Saint-Germain bir ara kendi evinde 3 farkı bulmuştu. Buna rağmen ben açıkçası Bayern'in karşılaşmayı elinden kaçıran taraf olduğunu söylemenin çok yanlış olmayacağını düşünüyorum. Bayern'in elinden zor kurtulduklarını söylemenin çok yanlış olmayacağını düşünüyorum. Almanlar attıkları kadar net pozisyonlarda kaçırmışlardı çünkü ve önemli bir farktan gelip turu tekrar ortaya çektiler. Turnuvanın son şampiyonu Paris Saint-Germain elbette. Tabii ki onlar da benzer niteliklere sahip bir takımlar. Ama Allianz Arena'da kendi taraftarı önünde oynayacak Bayern'in ben ilk maçtaki hatalardan ders çıkaracağını düşünüyorum. Ve burada yiyebilecekleri bir gole, ki yemeleri bence yine muhtemel, çok daha net karşılıklar verebileceklerini düşünüyorum. Yani ilk maçtakine benzer bir senaryon tersi yaşanırsa, örneğin Bayern Münih 2-3 farkı bulursa bu noktada Paris Saint-Germain'in dönmesi bana göre çok daha zor olacaktır. Paris Saint-Germain'in yine geçişlerle can yakabileceğini düşünüyorum. Ama genel oyun etkinliği bakımından bence Bayern'in ağır basacağı bir karşılaşma izlememiz daha olası. Ben bu eşleşmede, bu karşılaşmada yine ilk maçtakine benzer bir tempo ve oyun bekliyorum. Karşılıklı goller izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Ama bu sefer taraf bahsinde Almanların yanındayım. Öncelikle tercihim maç sonu 1 ve karşılıklı goller ikilisi olacak. Alternatif olarak burada karşılıklı goller yerine maç sonu 1-2.5 üstü ikilisi de denemeye değer diye düşünüyorum. Yine taraf gol bahislerinde de Bayern'in ben burada 90 dakikaya 3 gol sığdırmasını beklediğim için bir başka alternatif olarak Bayern 2.5 üstü seçeneğini de önermek istiyorum. Turu kim geçer bahsi de yine bu tür eşleşmelerde benim kendi adıma değerlendirmeyi sevdiğim bir bahis. Bayern Münih bir gol geride, rövanşı kendi evlerinde oynuyorlar. Böyle bir senaryoda Bayern'e pek yüksek oran verildiğine şahit olmayız. Hatta genellikle zaten ilk maçtan sonra geride olduklarına pek şahit olmayız. Bu anlamda bence burada da kıymetli bir oran var. Turu kim geçer bahsinde de Bayern Münih finale yürür seçeneğini yine denemeye değer görüyorum cazip oranıyla. İkinci karşılaşma için Rusya'ya gidelim. Saat 20'de Spartak Moskova ile CSKA Moskova, orada da yine büyük bir derbi heyecanında karşı karşıya gelecekler. Rusya Kupası'nda kulüplerin Avrupa'dan ihracı üzerine gelen yeni format biraz karışık ama aslında çok da zor bir format değil. Mevcut sistemde takımlar üst tablo ve alt tablo olarak iki gruba ayrılıyorlar ve her iki tablonun kazananı Süper finalde normal şartlarda final olarak adlandıracağımız karşılaşmada kozlarını paylaşıyorlar. Bu eşleşme alt tablo finali olacak ve bu taraf tek maç üzerinden oynanıyor. Dolayısıyla bu maçın yarı final olduğunu söyleyebiliriz. Bu eşleşmeyi kazanan ekip finale yükselecek ve orada da Dinamo Moskova Krasnodar eşleşmesinin galibini bekleyecekler. Başkent derbisine iki takım da aslında ligde havlu atmış olarak dolayısıyla bir anlamda da sezonu kurtarmak amacıyla geliyor. Spartak Moskova'nın bu kulvarda daha önce Zenit'i saf dışı bıraktığını hatırlıyoruz. Ligde de son 6 karşılaşmanın tamamında hem gol atmış hem de gol yemiş bir Spartak Moskova mevcut. İspanyol teknik adam Juan Manuel Carcedo'nun göreve gelişiyle hücum varyasyonlarında daha çeşitli, daha efektif bir Spartak izliyoruz. Özellikle orta sahaların ve kanatların hücumda çok daha aktif yer aldığı bir yapıya büründüler. Ama savunmada yine ilk yarıdaki problemler, hatta artık kronikleşmiş diyebileceğimiz problemler sürüyor. Ama bunun biraz da hedefsiz olmanın etkisiyle olabileceğini düşünüyorum açıkçası, en azından lig özelinde. CSKA Moskova cephesinde ise bu karşılaşma öncesinde, çok kritik mücadele öncesinde önemli bir gelişme yaşandı ve İsviçreli teknik direktör Fabio Celestini ile yollar ayrıldı. Şu an için takımın başında Dmitry Igdysamov var. Kendisi daha önce alt yaş kategorilerinde CSKA'da görev almış bir isim ve son olarak da Celestini'nin yardımcılığını yapmıştı kendisi. Konuk ekipte orta sahada Lukin ve Glebov'un durumu da belirsiz. Yine deneyimli kaleci Akinfeev ile savunmada Moises'te oynaması beklenmeyen isimler. Tabii ki lig performansı Spartak açısından da, düzeltiyorum, CSKA açısından da şu noktada çok önemli değil. İki takım da kendini tamamen buraya odaklamış durumda. Ama CSKA'nın ortaya koyduğu oyun anlamında da şu an için çok olumlu sinyaller vermediğini düşünüyorum. Son olarak Zenit'e kaybetmişlerdi. 3-1'lik yenilgi aslında skor olarak çok çok kötü bir tablo ortaya koymadı. Ama özellikle ikinci yarıda neredeyse topa değmeyen, hiçbir şey üretemeyen bir CSKA görmüştük. Spartak Moskova bireysel anlamda daha tecrübeli bir takım ve az önce ifade ettiğim gibi özellikle 3. bölge etkinliği konusunda çok daha aktifler ve bu eşleşme tek maç üzerinden oynanacağı için saha avantajına da sahipler. Diğer tarafta CSKA ise oyun kurgusunda büyük oranda Oblyakov ve Kislyak gibi bireysel isimlerin performansına bağlı kalmış durumda. Ben açıkçası mevcut koşullarda Spartak'ın daha avantajlı olduğuna inanıyorum. Oranın da riski karşıladığını düşünüyorum. Eşleşmeyi bence burada normal sürede bitirmeleri sürpriz olmayacaktır. Tercihim maç sonu bir seçeneği olacak. Üçüncü karşılaşma Güney Afrika'dan, bu karşılaşmanın da MBS2 olarak nesne.com ve nesne uygulamaları üzerinden oynanabileceğini hatırlatmak istiyorum. Saat 20.30'da Mamelodi Sundowns Kaizer Chiefs'i konuk edecek. Ev sahibi Mamelodi sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamak amacında hem ligde hem de Afrika Şampiyonlar Ligi'nde kupayı istiyorlar. Ligde son 3 maça girilirken en yakın takipçileri Orlando Pirates'ın 2 puan önündeler. Polo Kwane ile üst üste çok kritik iki karşılaşmaya çıkmışlardı aslında. Şu açıdan kritik, puan tablosuna ek olarak Polo Kwane gerçekten genç ve oldukça inatçı, kendi oyununu çok iyi oynayabilen bir takım. Ve Mamelodi'nin o dönemde artık yoğun fikstürün etkisiyle sakatlık problemleri de ayyuka çıkmıştı. Ama deplasmanda tek golle kazandılar. Daha sonra kendi evlerinde 3-0 yine rakiplerini mağlup ettiler ve kritik virajı hatasız almış oldular. Önlerinde iki maç üzerinden oynanacak bir Afrika Şampiyonlar Ligi finali de mevcut. Ama ileri uçta en önemli soru işaretler arasında yer alan Santos'ta Leon iyileşti. Ve onların olmadığı bölümde de dikkatimi çeken bir diğer nokta, Reiners'in skor yükünü taşıması oldu. Dolayısıyla yoğun fikstürde eksiklere rağmen iyi oynamayı sürdürdüler ve eksikler de zaten bu karşılaşmayla tekrar sahada olabilecek durumda. Konuk ekip Kaiser Chiefs derbide Pirates'la puanları paylaşmıştı ama onlar da Sivelele'de de 2-0 kaybettiler. Üçüncülük yarışında artık yavaş yavaş ama Zulu'nun baskısını hissediyorlar. Fark 4 puana kadar düşmüş durumda. Kaiser de burada tabii ki kazanmak istiyor. Ama son haftalarda form grafiği olarak çok iyi bir noktada olmadıklarını söyleyebiliriz. Bana göre en zorlu kısmı geride bırakmış olan Mamelodi bu karşılaşmaya daha hazır ve moralli, daha özgüvenli gelecektir. Ben açıkçası kendi evlerinde istediklerini alabileceklerini düşünüyorum. Önerim burada ev sahibi için 1,5 gol üstü seçeneği olacak. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Yarın Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı finaliyle görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
0: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle. Radyo
2: Spor. Reklam. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
4: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
5: İyi günler, iyi yolculuklar. İstanbul, İzmir ve Ankara'dan bazı kaza, arıza ya da çalışma gibi başlıklara bakacağız canlı olarak. Doğan Araslı Bulvarı ile başlayalım. İstanbul'dayız. Akbatı yönünde bir kaza var Esenyurt Meydan alt geçit çıkışında. Buraya dikkat. Dumlupınar Caddesi'nde Terazidere yönünde bir trafik kazası var. Savaklar Caddesi'nde Halk Ekmek Fabrikası'nın olduğu tarafta Haliç yönünde bir çalışma var. Bölge trafiği aksayarak ilerliyor. İzmir'deyiz. İzmir trafiğini etkileyen kaza haberleri arasında Mürselpaşa Bulvarı'ndan Basmane yönünden bir haber var. Özel hastane öncesinde sol şeritte gerçekleşti bu kaza. Halkapınar Köprüsü Alsancak yönünde de sol şeritte bir araç arızası var. Buraya da dikkat. Başkentteyiz. Ankara'da İstasyon Caddesi Sincan yönünde 2. Yüzyıl Bulvarı'nın bağlantısında sağ şeritte İki farklı kaza var. Turan Güneş Bulvarı Doğu Kent yönünde TRT kavşağına gelmeden de meydana gelen bir kaza bölgeyi olumsuz etkiliyor. Tabii ki daha fazla detay yayınlarımızda, yolda navigasyon uygulamamızda ve de radyotrafik.com'da. İlerleyen saatlerde tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi yolculuklar.
4: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
2: Reklam.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Radyo Spor.
9: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
10: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
9: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
10: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
9: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
11: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
12: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
13: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
16: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Ve'ye gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Happy Sigorta, Ayhan Şen.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 6 Mayıs Çarşamba, saatler 18.30'u gösteriyor. Yaklaşık 1,5 saat boyunca bugün mikrofonda olacağım. Çünkü saat 20'de Fenerbahçe Euroleague Playoff'ta Zalgiris'e konuk olacak. Bu maç televizyonda Esport Plus'ta. Radyo yayını ise Radyo Spor'da olacak. Saat 20'den itibaren Radyo Spor'da Zalgiris Fenerbahçe Beko mücadelesini dinleyebilirsiniz. Temsilcimiz geçen hafta İstanbul'da oynanan ilk iki maçı kazanmıştı. 2-0'lık avantajla çıkacak bu akşamki mücadeleye ve kazanması halinde de Atina'da düzenlenecek Final Four'da oynamaya hak kazanacak Fenerbahçe Beko. Fenerbahçe ile başlamışken bugün de başkan adayları arasında önemli gelişmeler vardı. Seçime tam bir ay kaldı Fenerbahçe'de. Beklenen açıklama bugün Sayın Aziz Yıldırım'dan geldi. Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı ve camiaya da birleşme çağrısı yaptı. Aziz Yıldırım'ın bu çağrısına Barış Göktürk hemen yanıt verdi. O da aslında beklenen gelişmelerden biriydi. Barış Göktürk'le Aziz Yıldırım seçimde birlikte hareket edecekler. Hakan Safi ise gazeteci Ersin Düzen'e yaptığı açıklamada hiçbir şekilde birleşmeyi düşünmediğini, hatta şimdiden transfer çalışmalarına başladığını belirterek seçime tek başına gireceğini aktardı. Mevcut şartlarda Mehmet Ali Aydınlar'ın da çekildiğini düşünürsek iki başkan adayı var şu an. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi. Tabii bu gelişmelerin ışığında Ali Koç cephesinden bir açıklama gelecek mi, başkan adayı olacak mı diye bir hareket bekleniyordu ama bugün yine öğle saatlerinde Anadolu Ajansı'nın geçtiği bir haber var. Haber şu şekilde: Aziz Yıldırım'ın adaylığını duyurması sonrasında Ali Koç'un da aday olmaya hazırlandığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Koç'un adaylıkla ilgili düşüncesi olmadığı öğrenildi diyor Süha Gür'ün haberi bu. Şu anda Fenerbahçe başkanlığına aday olmayı düşünmüyor. Gelecek günlerde Ali Koç'un kararında bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu diye bir haber paylaştı Anadolu Ajansı. Fenerbahçe'yi de değerlendireceğiz. Her iki ismin yönetim kurulu ekiplerinde kimler olacak? Aykut Kocaman büyük ihtimal teknik direktör olarak geri dönecek Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım seçilirse. Hakan Safi cephesinde ise daha önce de paylaştığım gibi yabancı bir teknik direktör olacak. O adaylardan biri de Vincenzo Montella. Süreci konuşacağız. 19-15'te bir bağlantı gerçekleştireceğiz Fenerbahçe'ye dair. Beşiktaş'ta dün aslında bir anlamda sezonun kalan kısmını şekillendirecek bir maçtı. Zira Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor mücadelesi. Beşiktaş taraftarı büyük bir hevesle Tüpraş Stadı'na gitti. Dolmabahçe'deydi. Takımlarını desteklediler. Aslında maçın geneline baktığımızda Beşiktaş'ta maçın mutlak hakimi pozisyonundaydı. Daha çok topa sahip olan, daha fazla pozisyona giren takım görünümündeydi ama son dakikalarda siyah beyaz takımın savunmasının arkasına atılan bir top, sonrasında kazanılan penaltı, Enis Bardi'nin penaltıyı gole çevirmesi Konyaspor'u Ziraat Türkiye Kupası'nda finale taşıdı. Konyaspor da bu sezon içerisinde Süper Lig'de Galatasaray'la Trabzonspor'u, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yi mağlup ederek İlhan Palut döneminde, yönetiminde daha doğrusu, önemli bir başarıya imza attı. Konyaspor 10 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayacak. Beşiktaş cephesinde maçın ardından Enis Bardi'nin penaltıdan attığı golden hemen sonra uzatma dakikaları itibariyle hem Sayın Adalı ve yönetimine hem de teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik tepkiler vardı. İstifa çağrısı vardı. Sergen Yalçın taraftar istiyorsa istifa ederim diye bir ifadesi var. Hatta soyunma odasında da istifa ettiği ancak Serdar Adalı'nın bu kararından vazgeçirdiği yönünde haberler çıktı. Birazdan Beşiktaş'la ilgili de bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu, bundan sonra neler bekliyor siyah beyazlı takımı. Sergen Yalçın bu şartlarda kalırsa başarılı olabilir mi? Yönetim mi çok kısa sürede güven kaybına uğradı Sayın Adalı ve ekibi? Hepsini konuşacağız. Tabii bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı da belli olacak. Dün akşam hatırlayacaksınız Arsenal sahasında Atletico Madrid'i 1-0'ın 1-1'in rövanşında 1-0 mağlup etti ve
adını 20 yıl sonra Devler Ligi'nde finale yazdırdı. Bu akşam da 5-4'ün rövanşında Paris Saint-Germain deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak. Fransız takımı ilk maçı 5-4 kazanmıştı bu maç. 22'de keyifli bir futbol akşamı olması bekleniyor. Her iki maça dair bilgileri de program içerisinde sizlerle paylaşacağım. Bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklu bulunan isimlerden iki kişi bugün serbest kaldı. Kimlerdi onlar? Eyüp Spor'un başkanı Murat Özkaya ve as başkan Fatih Kulaksız bugün serbest bırakıldı. Bunun detaylarını da yine program içerisinde sizlerle paylaşacağım değerli dinleyenler. Kulüplerle alakalı transfer gelişmeleri var. Bugün hem Trabzonspor cephesinde hem Fenerbahçe ile alakalı daha önce basında duymadığımız isimler ön plana çıkıyor. Onları sizlere aktaracağım. Şöyle notlarıma baktığımda bugüne dair dikkatimi çeken bir başka haberde Trent Yol 1. Lig'de sezonu 3. tamamlayarak playoff'a kalan Esenler Erekspor'da bir teknik direktör değişikliği oldu. Osman Özköylü ile yollar. Şöyle

0: Hattımız 0538 052 14 87 soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Gündeme dair olur, genel olur. Hepsini program içerisinde yanıtlayıp yer vereceğiz. Beşiktaş'la başlayacağız. Bugün siyah beyazlar hakikaten dün büyük bir şok yaşadı diyebilirim. Dolmabahçe'de taraftarı önünde kupada finale kalmayı hedefliyordu ama bunu başaramadı ve sezonda bir anlamda bitmiş oldu dün akşam. Sokrates'ten Övünç Özden telefon attığında. Övünç abi merhaba.
1: Selam, merhaba Ayhan, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Dün akşam güzel de bir paylaşımın vardı X'te. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu nasıl görüyorsun? Niye olmuyor? Bu yani dün akşam üzerinde de aslında maçın genelinde kötü bir mücadele yoktu Beşiktaş'ta ama topu kaleye atmakta zorlandı ve son dakikada da bir savunma arkasına atılan top açık verdi. Sonrası penaltı ve gol. Bunu sadece talihsizlikle açıklayamayız herhalde.
1: Yok, bazı eksikler vardı sezon başından bu yana. Sergen Yalçın geldikten sonra da düzelemeyen, toparlanamayan durumlar vardı. En son dün akşam da onun o tüm sezonun imzası oldu. Evet, Beşiktaş iyi oynuyor gibi gözüküyor, üstün oynuyor gibi gözüküyor. Ama Beşiktaş'ta orta yapacak oyuncu yok. Beşiktaş'ta gol atacak oyuncu yok. Beşiktaş'ta savunmayı organize edecek oyuncu yok. Orta sahada Orkun'u çıkardığınız zaman çok sıradan bir orta sahaya dönüşen bir takım oluyor. Ve böyle olunca da penaltı mı değil mi, içeride mi dışarıda mı, hiçbir Beşiktaşlı'nın artık bu konuyu konuşacak hali de kalmadı. Tüm sezon boyu yaşananlar, maç içerisindeki gidişat ve kupanın son dakika penaltıyla kaybı onu da söylettirmiyor artık Beşiktaşlara, tahmin edebiliyorum. Kupayı da kaybediyorsunuz.
0: Sergen Hoca'nın maçın ardından yaptığı açıklama, taraftar istiyorsa bırakabilirim. Sonrasında basında çıkan haberlerde yine hocanın soyunma odasında görevi bırakmak istediği ama Başkan Serdal Adalı'nın izin vermediği yönünde. Bu şartlarda Sayın Adalı ve Sayın Sergen Yalçın devam ettiği takdirde neleri değiştirmesi lazım ve taraftarın da güvenini kaybettiler. Hani biraz bir yıl öncesine göre daha zor bir süreç bekliyor siyah beyazlar. Artık en ufak hataya tahammül kalmamış bir taraftar ve camia var. Bu şartlarda başarılı olmaları mümkün mü?
1: Bahsettiğin konunun biraz altını dolduralım. Sergen Yalçın'ın dün akşam görevi bırakma durumu gerçekleşti. Maçın ardından soyunma odasında böyle bir karar aldığını telefonla Başkan Serdal Adalı'ya iletti. Serdal Bey de bu telefon görüşmesinin ardından soyunma odasına inip bazı yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla hocayla görüşüp böyle bir durumu kabul etmeyeceklerini şimdi. Daha sonra bunu konuşmak için değil ama bu durumun yönetim tarafından kabul edilir bir tarafı olmadığını söyleyip görevi bırakma, istifa, artık adına ne dersek diyelim, onu kabul etmediler. Yola devam etme durumu aldı. Sergen Hoca da bunun üzerine basın toplantısında ya iki maç kala bırakmak bize yakışmaz, hani olmadı gidiyorum bir durumda kalmak istemediğini ifade etti. Ama alt notlarda, hocanın vücut dilinde, seçtiği kelimelerde ve gidişatta yeni sezon için çok zor görüyorum Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta devam edeceğini. Devam etmesi halinde bile birçok problemle girme ihtimali çok yüksek. Aslında bu ihtimal değil, gözüken problemlerin bir sonraki seneye taşınması olacak. Sergen Yalçın için birçok kredinin elde edileceği, gemisini çok ciddi bir gemisinin yani kendisini çok ciddi bir rüzgarla doldurup önümüzdeki seneye kendini atabileceği bir sezondu bu aslında ama hiçbir krediyi bırakmadı, hiçbir rüzgar esmiyor şu anda Sergen Yalçın adına. O yüzden zor bir süreç Beşiktaş'ı bekliyor ama burada nasıl karar verecekler? Şimdi bir taraftan da geçtiğimiz Ağustos ayından beri işte bir yıl olacak, her şey sanki bu sezon yaşanmıyormuşçasına önümüzdeki sezon için planlandı. Zaten gömlek en başta oradan yanlış iliklenmişti. Sergen Yalçın sanki Şubat ayında, Mart ayında göreve geldi gibi düşünüldü, davranıldı ama hayır. Alanya maçı ikinci hafta maçıydı Süper Lig'de. Tamam, Konferans Ligi kaybedilmişti ama Sergen Yalçın ve Beşiktaş'ın ligde çıkacağı Süper Lig'de çıkacağı 33 maç daha vardı. Bunlar hep önümüzdeki seneye delege edildi, hep önümüzdeki seneye ertelendi. Birçok problem geçmişle ilgili anıldı ve çözümü aslında geçmişte yapılan yanlışlar üzerinden sanki bir yorum duymuşçasına anlatıldı. Hocanın bunu çözme veya yeni bir alternatif bulma yerine sorunları tekrar tekrar dile getirmesiyle geçen bir sezon oldu. Bir hafta, iki hafta, on hafta, beş hafta derken bu sürekli devam etti ve tekrar etti. En sonunda ikincilik, şampiyonluk şansı, derbiler kazanılsa hiç belli olmaz. Yani Trabzonspor potaya girdi. Hatırla Ayhan lütfen, artık Nisan başı. Evet.

0: ismi bundan bahsediyorduk. Beşiktaş da o potaya girebilir de. Derbileri kazanması, kendi evinde kaybettiği, berabere kaldığı bir iki maçı alması halinde şu anda Beşiktaş belki de Trabzon'a şampiyonluk maçına çıkacaktı. Bu çok da böyle bu sezon özelinde yok ya öyle bir şey olmaz. Hiç bu hayal satıyorsunuz denecek bir durum değildi. Böyle bir durum söz konusu.
1: Ya bu sezonki puan tablosuna baktığımızda hakikaten Beşiktaş'ın çok geride kalması hani çok anlaşılır gibi durmuyor. Şimdi sen de bahsettin biraz ama yeni gelecek eğer bir hoca olursa ki hoca bıraktı diyelim, Sergen Hoca bıraktı diyelim. Yeni bir teknik direktör muhtemelen Serdal Adalı ve ekibi devam edecek. Aslında aynı şeyi tekrar ediyor. O döngüde döngüden çıkamayan bir Beşiktaş gibi olacak. Sen ne dersin?
0: Anlıyorum seni. Birçok insan da bu konuyla ilgili böyle düşünebilir ama üst üste verdiğiniz kararlar yanlışsa bir sonraki vereceğiniz karar da yanlış diyemeyiz. Beşiktaş üst üste yanlış kararlar verdi. Beşiktaş üst üste yanlış yönetim tercihleri üzerinden bu kararları verdi. Şenol Hoca'dan hatta Valerian İsmail'den getirelim. Yanlış bir karar, yanlış bir gidişat. Daha sonra Şenol Hoca yanlış bir gidişat. Karar yanlış demiyorum ama gidişat yanlış oldu. Hocanın da burada yanlışları vardı. Daha sonra Solskjaer, daha sonra Van Bronckhorst Solskjaer. Yanlış kararlar, yanlış gidişat. Ya yanlış karar verirsiniz, yolu düzeltmeye çalışırsınız. Yolu düzeltecek bazı yöntemler bulabilirsiniz. O da yapılmadı. Yanlışın üzerinde devam edildi. Sergen Yalçın göreve geldiğinde çok yanlış bir karar gibi gözükmüyordu. Ama o ortada duran karar gittikçe yanlışa doğru evrildi. Onun da çok üzerine gidilmedi. Olay buraya kadar geldi. Buradan sonra tekrar bir teknik direktör tercihi ne olur? Nasıl bir yöntem izlenir onu bilemiyorum. Ama en başta söylediğimi tekrar etmek zorundayım. Çok kolay gözükmüyor. Sergen Yalçın'ı da tanıyoruz. Çok uzun süredir hayatımızda olan bir futbol figürü. O yüzden hocanın bu halde, bu motivasyonla, bu eleştiri odağı altında yeni sezona başlama ihtimalini çok düşük görüyorum ben.
1: Bugün Serkan Reçber'in bir açıklaması var. Yine bırakmıyoruz, yeni sezonda buradayız. Yapacağımız transferlerle şampiyonluğa oynayacağız demiş. Bu açıklama ne kadar tatmin eder Beşiktaş taraftarını?
0: Görevde olan biri olarak tabii ki bu çok makul kabul edilebilir bir meydan okuma. Hem kendi adına ne yapacağını kamuoyu aracılığıyla belki yönetime, belki etrafına, belki direkt kamuoyuna hitap etme şekli bu olabilir ama Serkan Reçber'e gelene kadar orada çok farklı dengeler olacaktır. Evet, birçok transfer planlamaları vardır tahmin ediyorum. Uzun süredir de bunlara çalışıyorlardır. Bazı oyuncuların fiyatıyla ilgili devre arasında alamadıkları oyuncuları, transfer edemedikleri oyuncuları, şartlarıyla ilgili sezon sonu transfer edeceklerdir ve zihinlerindeki kadro bambaşka bir yere götürecektir. Bunun hayalini kuruyorlardır. Profesyonel isimler bunlar sonuçta. Sergen Yalçın da, Serkan Reçber de. Bunlarla ilgili planları şimdi bir kere de bir maç kayboldu ve kupadan elendik ve bunlar gidip gitmesin deniyor ama bu sürece de biraz kendileri de getirdiler. Beşiktaş gibi büyük küsteli, tarihiyle, yapısıyla, camiasıyla büyük küsteli bir kulübü siz kupaya sıkıştırırsanız, kupa özelinden bir çıkarım yapmaya zorlarsanız sonucunda çıkacak yansımaları da katlanmak zorunda kalırsınız. Bu tehlikeydi en başta yönetim ve teknik adam adına. Evet, devam ederken, süreç devam ederken bu tehlikenin farkında varamıyorsunuz. Çünkü evet, kupada Fenerbahçe elendi, Galatasaray elendi, Konya Spor'a yenilip finalde artık Trabzonspor'la başımızın çaresine bakacağız. Çok makul gözüken bir plan ama o dinamikler, o biliyor olma hali, o bahsettiğim o büyük üstleri bir camiayı, o dar bir hedefe sıkıştırma hali öngöremediğiniz sonuçlara neden olabiliyor.
1: Son olarak da şunu sorayım. Önümüzdeki sezon Konferans Ligi'nde oynayacak Beşiktaş. Avrupa gelirinde ciddi bir kayıp. Çünkü Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin daha gerisinde gelir elde ediyor kulüpler Konferans Ligi'nde. Bir yandan projeler, işte bir yandan uzun süredir taraftarın başarı, kupa, şampiyonluk özlemi. Sıkışmış bir yönetim de görüyorum açıkça şu an. Bu durumda yine Beşiktaş'ta kongre sesleri duyar mıyız önümüzdeki günler?
0: Onu şu anda söylemek zor. Öyle bir hava yok gibi. En azından ben öyle bir hava almadım. Kendi adıma konuşayım. Çok genel bir yorum yapmayayım bununla ilgili. Ama bir anlıkta olacak duruma gelebilir. Çok hızlı sürede de olacak hale gelebilir bu konu. Ama şu an için, bunun için gündem teknik direktör. Evet, sosyal medya yansımalarında, dün tribünden çıkan seslerde yönetim istifa durumunu da duyabiliyorduk. Ama en azından daha önceki yönetim seçimlerine gidilen süreçteki havayı şu anda görmüyorum. Daha doğru bir tabir oldu bu. Ama bunun bir ay sonra, iki ay sonra değişip değişmeyeceğinde yine o bir ay, iki ay içinde yaşanacaklar, transferler, hoca gidecekse, kalacak da, gelecek mesajlar belirleyecek. O yüzden yönetimle ilgili şu anda net durum görmemekle beraber biraz bekleyelim Ayhan onu. Nereye varacak, nasıl bir yol izleyecekler, onu görmek lazım. İçeride Trabzonspor maçı var Beşiktaş'ın. O da Beşiktaş adına belirleyici olacaktır. Oradaki skor, oradaki oyun, tribünlerin yansıması. Sonuçta bir derbiye çıkacak Beşiktaş ve tribünler doğal bir maç atmosferinden daha yoğun ve daha dolu olacaktır. O yüzden yansımalar da daha yüksek sesle çıkabilir.
1: Çok teşekkür ederim abi. İyi akşamlar diliyorum.
0: Rica ederim. İyi yayınlar sana da.
1: Evet, Sokrates'ten Önç Özlem'de Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu, dün akşamki Konyaspor'a elenmesi sonrasındaki yansımaları konuştuk. Birkaç mesajla devam edeceğim şimdi. Dinleyicimiz Solcay yer neden gitti? Hiçbir transfer yapamadı. Söylediklerinin aynısını Sergen Hoca söyledi ama Türkiye ayağa kalktı diyor. Beşiktaş üst sene kimse, Beşiktaş'ta hiç kimse üst sene sana vermez diye. Sergen Hoca bunu sanırım yorumcuyken söylemiş Ole Gunnar Solskjaer hakkında. Şimdi birkaç böyle yorumculukta kullandığı eski yayınlarından videolar da karşıma çıktı sosyal medyada Sergen Hoca'nın. Orada da tabii eleştiriler var. Taraftar gözündeki o itibarını da kaybediyor hoca yavaş yavaş. O güven endeksi de düşüyor. Hani ekonomide çok kullanılan bir şeydir o güven endeksi. Ben de açık söylemek gerekirse sezon sonunda bir ayrılık bekliyorum Beşiktaş'ta. Şimdi bir başka dinleyicimiz de diyor ki Sergen Hoca'nın aldığı oyuncular var Ocak ayında. Yeni gelen hocalar, yeni gelen hoca bu oyuncuları istemezse ne olacak? Ekstra bir maliyet, yük demiş. İşte Beşiktaş zaten bu sarmaldan çıkamadı. 3-4 yıldır aynı düzen içerisinde gidiyor. Bir başkan geliyor. Bazıları kendi isteğine göre transferler yapıyor. Bazı hocanın isteğine göre transferler yapıyor. Sonra orada hoca biraz kötü bir performans koysa ya da takım kötü bir performans koysa hoca değişikliği, ardından yeni gelen hoca o oyuncuları istemiyor, başka bir transfer listesi veriyor. Bu da bu borç yükünün daha da artmasına sebebiyet veriyor. Ben şunu özellikle altını çizerek vurgulayacağım. Yani burada hangi kulüp olursa olsun 2023 yılının Aralık ayında Beşiktaş'ın borcu 6 milyardı. 2,5 yılda, 2,5 yıl geçmiş üzerinden bugün 22 milyar. Ya o dikili taş projesi, o para falan bir yılda tükenir. O para gelsin yeter ki bir yılda tükenir. İşte bir oyuncu 30 milyon euro veriyor Beşiktaş. Dikili taştan alacağı maksimum para da 150 milyon dolar seviyesiydi. Ya da 150-200 milyon, ya da 200 milyon dolar diyelim. Yani 200 milyon dolar para bugün Beşiktaş'ın borcunun 1/3'ünü karşılamıyor zaten. Ve bu paralar da kötü kullanılacak. Hiç kuşkum yok, hiç şüphem yok. Bunu neye göre söylüyorum? İşte 93-94'ten beri Türkiye'de futbol izliyorum. Kulüpleri 2005-2006'dan bu yana da gazetecilik yapıyorum. Kulüpleri takip ettim. Çok mali ve idari genel kurullar takip ettim. Buna dayanarak söylüyorum bunu. O borç yükü daha da katlanacak. Belki arada bir şampiyonluk yaşarsa yaşar Beşiktaş. Yaşaması zaten çok normal. Beşiktaş gibi kulüp sıradan bir yönetimle bile 5-6 yılda bir şampiyonluk görür, yaşar yani. Geldiğimiz noktada da Sayın Adalı da Beşiktaş kulübünün beklentilerini karşılayamadığı net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ben bundan sonra Sayın Serdal Adalı ve ekibi içinde zor günler olacağı düşüncesindeyim. Şu an pek bir muhalefet de yok gibi, aday çıkar mı çıkmaz mı orayı bilmiyorum ama ilerleyen günlerde Serdal Adalı ve ekibi de tartışılır hale gelir diye düşünüyorum. Çok kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: Radyo Spor.
5: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
6: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
5: En para, en para.
7: Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'da oynanacak olan Bayern Münih Paris Saint Germain maçı için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa.
8: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
9: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Web'e gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
3: Hem arsa hem ev, Arsa Web.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
7: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatleri 18.54 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Sergen Hoca'nın maç sonu yaptığı şu açıklama birçok taraftarı kızdırmış. Orayı özellikle vurgu yapıyorlar. Orayı da okumak istedim. Şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk defa eğlenmiyoruz. Bu tür sonuçlar doğal karşılanmalı. Taraftarların tepkisini normal karşılıyorum. Taraftar kupa kazanmak istiyor ama her zaman istediklerimizi başaramıyoruz hayatta. Sürekli aynı oyuncularla oynuyoruz. Kadro değişikliğimiz yok. Geçen hafta Gaziantep maçında rotasyon yapıldığı için tepki aldık. Maalesef çok fazla eleştiri var. Ben en doğru şekilde işimi yapmaya çalışıyorum. Devre arasında bir değişim yaşandı. Belki tarihte böyle bir değişim olmadı. Çok doğru bir değişim olduğunu düşünüyorum. Kolay bir sezon geçirmeyeceğiz diye daha önce de söylemiştim. Zamanla işlerin düzeldiğini düşünüyorum demiş. Ama pek bir şey düzelmedi diyor taraftarlar. İyi oyuncular aldık, takımı toparladık, sonuçlar gelmeye başladı. Hedefin uzağında kaldık ama bu normal. Taraftar kısa metraj bir başarı istiyor ama burası Anadolu takımı değil. Beşiktaş'ın hedefi her zaman kupa kazanmak. Bu sene öyle bir pozisyonumuz yok. Bu sene öyle bir kadro derinliğimiz yoktu. Taraftar da tepkisinde haklı. Yani şimdi ister istemez şu soruyu sormak lazım. Yarı finaldeki diğer takımlara baktığımızda Trabzonspor'un kadrosu çok mu geniş? Beşiktaş'tan daha mı derin kadroya sahip? Trabzonspor da 4-5 tane oyuncu aldı sezon başı. İlk 11'e monte etti. Konyaspor'un kadro değeri Beşiktaş'ın 3'te 1'i neredeyse. Konyaspor'un toplam değeri bir Orkun etmiyor yani. Hocanın yaptığıyla söyledikleri arasında çok büyük çelişki var. Asıl bence taraftar nezdindeki kredi kaybetmesinin sebebi bu. Yani Sergen Hoca şu an Beşiktaş'ta geleceğe dair bir umut vermiyor. Merak ediyorum yani umutlu olan var mı? Bana vermiyor şahsen. Kendi adıma konuşayım en azından. Bu açıklamalarda da çok fazla çelişki var. Yani bu bölümde, az önce paylaştığım bölümde. Dolayısıyla çok da hani sağlıklı bir birliktelik olmayacak gibi. Bakalım ilerleyen günler neler getirecek Beşiktaş'ta. Beşiktaş kısmını kapatırken son mesajlara bakıyorum. Artık sürekli hoca ve başkan değiştirmekten sıkıldık. Bir istikrar lazım diyor dinleyicimiz. Beşiktaş'ta faydasız transfer dönemi Şenol Güneş Hoca'nın son dönemiyle başladı. Afrika Kupası olduğu dönemde kadroyu Afrikalı futbolcular ile doldurmuştu ve Beşiktaş o tarihten itibaren bu sarmaldan bir türlü kurtulamadı demiş dinleyicimiz. Evet, doğru, o süreçte hakikaten çok fazla para da harcanmıştı. Sanırım Sayın Ahmet Nur Çebi dönemiydi ve sonrası da işte bir türlü toparlanamıyor Beşiktaş'ta. Beşiktaş geçen yaz ve Ocak ayında toplam 33 futbolcu gönderdi. Hala bugün işte sabah gazetesi miydi da Milliyet'te bugün bir haber okudum. Sezon sonu 5 oyuncu yolcu diye yazıyor. Bitmiyor yani o yolcular. Geçen sene Tedesco gelmeden önceki günleri hatırlayalım demiş. Mesajın başı da var, pardon. Sergen Hoca acaba Fenerbahçe'ye düşünülebilir mi? Kendisi bu yönde istekli gibi görünüyor demiş. Geçen sene Tedesco gelmeden önceki günleri hatırlayalım diye yazmış dinleyicimiz. Yani şu an iki başkan adayı var. İkisinin de gündeminde yok Sergen Yalçın. Zaten Beşiktaş'ın başında. Ha, boşta olsa tabii ki yazılabilirdi. Fenerbahçe'ye de yazılabilirdi kendisi. Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı. Hakan Safi rakip olacakmış. Bir de Ali Koç aday olmaya hazırlanıyor. Sizce bu mantıklı mı diyor. Birazdan Fenerbahçe kısmına geçeceğiz der dinleyenler. Bir konum da olacak. Kaç zamandır teknik direktör değişti, başkan değişti. Beşiktaş'ın Serkan Hoca'yla ve Sergen Hoca'ya inanması lazım demiş dinleyicimiz. Ya bir tarafta da hani sanki bu gerekiyor gibi, en azından bu yaz da bir işte hep bu yazı işaret etti Sayın Serdal Adalı ve Sergen Yalçın Hoca. Bir transfer dönemine daha ihtiyacımız var dedi. O süreç bu yaz doluyor. Bakalım bu yazı nasıl değerlendirecekler. Sonuçta işte 5-6 oyuncu belli şu an Beşiktaş'ın 11'inde. İşte sol stoper, kaleci, sol bek alınacak. 2 tane kanat oyuncusu. Yine bir 5 oyuncu alacak Beşiktaş ilk 11 seviyesinde. En azından şu şey de kalmayacak Sergen Hoca'nın elinde. Yani bahane de kalmayacak. Sezon başı bu takımı ben çalıştırmadım ki birçok hoca buna çok sığınır sonradan geldiklerinde. İşte hatta şöyle bir eleştiri de getirilir. Bir önceki hocaya çok fena böyle eleştiri olur. Bu takım sezon öncesi kampta hiç çalışmamış diye. Bir şekilde orada süre kazanmak, meslektaşını zor durumda bırakarak süre kazanmak diyeyim buna. Bunu çok yapıyor teknik direktörler. Sergen Hoca'dan artık Beşiktaş taraftarı ez cümle yani bahane istemiyor. Her geçen hafta gelişen bir oyun istiyor. Hücum planları istiyor. Takım savunmasının daha belirginleştiğini görmek istiyor. Ve burada da Beşiktaş yönetimi kritik bir karar alacak ama gördüğüm kadarıyla Sayın Adalı da Sergen Yalçın'ı bu süreçte bırakmak istemiyor. Az önce Özdemir'in de dediği gibi kalan iki maçtaki performans da biraz belirleyici olacak. Trabzonspor'un artık ikincilik şansının çok kalmadığını düşünüyorum. Onlar biraz daha Ziraat Türkiye Kupası'na odaklanmış durumda. Önümüzdeki çarşamba günü de Gençlerbirliği maçı var. Pazar gün Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş taraftarı önünde bir derbi galibiyeti alırsa, Trabzonspor'u mağlup ederse Sergen Hoca ve ekip de biraz daha rahatlamış olur. Şimdi bir yarışa gideceğiz. Yarış aramız var. Ardından program devam edecek ama çok tamam. Yarışa gidiyoruz.
6: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: çok iyi. Çetin Can Polat, Safkan'dan indi. Karen Rus'un yerini almasını bekliyoruz. Şimdi jokeysiz bir şekilde bulvarına yöneltildi. 10 numaralı Karen Rus. Start verildi ve Elazığ'da günün 3. koşusu başladı değerli yarışseverler. Toplu sayılabilecek bir çıkış oldu. İlk metrelerle birlikte yarışın liderliğini 3 numaralı Kadıköy Güzeli aldı. Farkada yaklaşık 4 boya kadar çıkardı ikinciliğe. 7 numaralı Lady Scream geldi. Bu safkanın da 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 6 numaralı Black Cup. Hemen dışında 8 numaralı Tamiko yarım boy kadar gerisinde 4 numaralı Çevik Devranı. Yaklaşık 4 boy kadar gerisinde içeride 9 numaralı Little Kyril. Dışında 1 numaralı Düz Jassin'ı sırasıyla yarışın son 600 metresi doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 6 numaralı düzeltiyorum. 3 numaralı Kadıköy Güzeli sürdürüyor. Fark yaklaşık 4 boy kadar. İkincilikte 7 numaralı Lady Scream var. Bu safkanın da 1,5 boy kadar gerisinde. Üçüncülükte 6 numaralı Black Cup. Yarım boy kadar gerisinde içeride 4 numaralı Çevik Devranı sırasıyla yarışın son 400 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Düzlüğe de 3 numaralı Kadıköy Güzeli yaklaşık 2,5-3 boy kadar önde çıkıyor. Bariyer dibinde ikincilikte 7 numaralı Lady Scream. Gerilerden de 6 numaralı Black Cup'ın çabalarıyla yarışın son 200 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 3 numaralı Kadıköy Güzeli sürdürüyor. İçeriden 7 numaralı Lady Scream'in atakları var. Yarışın son 100 metresine yaklaşılırken de yarışın liderliğini 3 numaralı Kadıköy Güzeli sürdürüyor gerilerden. 6 numaralı Black Cup'ın ve 4 numaralı Çevik Devran'ın atakları var. Yarışın son metreleri 3 numaralı Kadıköy liderliğini sürdürüyor ve koşuyu kazanan safkan oluyor. 4 numaralı Çevik Devran'ı ve 2 numaralı King Yakup. İkincilik için aynı yakın geçen safkanlar oldu. 6 numaralı Black Cup koşudan 4. olarak ayrıldı. 3. koşuyu 3 numaralı Kadıköy Güzeli İsa Katar'la kazandı. Bu safkan 4 numaralı Çevik Devranı ile ekür olarak start almıştı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.

0: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatleri 19.06 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Birkaç haber paylaşacağım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı futbolda bahis soruşturması kapsamında 7 Kasım 2025'te gözaltına alınan Murat Özkaya 10 Kasım'da tutuklanmıştı. Özkaya'nın sahibi ve ortağı olduğu 8 şirket ile Eyüp Spor'a tasarruf mevduatı sigorta fonu yani TMSF kavyum olarak atanmasına karar vermişti. Murat Özkaya ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi. Yine Eyüp Spor As Başkanı Fatih Kulaksız da soruşturma kapsamında bir süredir tutuklu bulunuyordu. Fatih Bey de tahliye edilmiş bugün. Bu haberi aktaralım. Aktarmış olalım size. Şimdi Fenerbahçe ile alakalı bugün bir transfer haberi dikkatimi çekti. Onu hemen aktaracağım. Süper Lig ekibi Fenerbahçe Yunanistan Ligi'nde Olympiakos forması giyen kaleci Konstantinos Zolakis ile temasa geçti denilmiş haberde. Sarı Lacivert yönetimin menajerler aracıyla 23 yaşındaki kaleci için Yunan ekibine 15 milyon euro teklif yaptığı iddia edilmiş. Haberin detayında Olympiakos kulübünün Konstantinos Zolakis için en az 20 milyon euro talep ettiği vurgulanmış. Yunan kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2027 yazına kadar devam eden Zolakis Fenerbahçe dışında Napoli, Nottingham Forest ve Arsenal'ın da transfer gündeminde diye aktarılmış. 23 yaşında bu sezon 40 maçta süre almış, görev yapmış Zolakis bu haberi de sizlere aktarmış olalım. Tabii Fenerbahçe'deki mevcut yönetimin transfer hamlesi bu. Yani yeni yönetime de bırakılacaktır diye düşünüyorum bu devamında hani. İşte belki bir anlaşma zeminine kadar getirirler durum ama eğer görüşmeler devam ederse imza konusunda kararı herhalde yeni yönetime bırakılır diye düşünüyorum. Bir dinleyicimiz yazmıştı az önce, onu es geçmeyeyim. Beşiktaş niye demiş İlhan Palut gibi bir hocaya gitmez, Sergen Hoca'nın başarılı olacağını zannetmiyorum kaldığı süre zarfında artık demiş, ruh halde pek uygun görünmüyor diye eklemiş başka bir dinleyicimiz. Ve İlhan Palut Beşiktaş'ın gündemine gelmişti Ahmet Nur Çebi döneminde ama sonrasında ne oldu bilemiyorum. Herhalde Sayın Çebi de o an taraftar baskısından mı etkilendi, vazgeçti diye biliyorum. Bir dönem geldi İlhan Palut Beşiktaş'ın gündeminde. İlhan Hoca'nın da aslında son iki sezonu pek iyi geçmemişti. Konya Spor'a geldikten sonra tekrar kendini buldu. Yani geçen sezon Çaykur Rize, daha önceki sezonlar bir düşüş vardı kariyerinde. O da Konya Spor'da tekrar kendini buldu. Fenerbahçe'ye dair transfer iddiaları bu şekildeydi bugün. Galatasaray'da 3 kiralık oyuncu var. Bu 3 oyuncu hakkında verilen kararı daha önce de paylaşmıştım sizde ama bugün çok daha keskin yazmış meslektaşlarımız. Loaylang, Sasha Boy ve Aspiria. Aspiria zaten düşünülmüyordu da 3 oyuncuyu da Galatasaray almayı düşünmüyor şeklinde bir haber var. Galatasaray sağ bek konusunda yerli bir oyuncuyla devam etmek istiyor. Bu yerli oyuncularda iki tane aday var. Göztepe'den Arda Okan ve Çaykur Rizespor'dan Mithat Pala. Bugün Türkiye Gazetesi'nde sanırım Mithat hakkında bir haber vardı. Onu da paylaşayım. Galatasaray Çaykur Rizespor yönetimiyle bir süredir temas halinde oyuncuyla kulübünden izin alarak görüşme gerçekleştiren sarı kırmızılı kulüp Çaykur Rizespor'u da ikna etmeye çalışıyor denilmiş bu haberde. Mithat Pala 15 Ağustos 2000 doğumlu, 25 yaşında, önümüzdeki yaz 26 yaşında olacak. Bu sezonda hakikaten hiç de fena bir performans göstermedi. Şöyle maç sayısına da bakmak istiyorum Mithat Pala'nın. İki sezondur aslında bir çıkış gösterdi. Hani sadece bu sezona özgü değil. Sağ bek olarak biraz boyu kısa gibi, 1.72 boyunda. 2022'de Afyonspor'dan Çaykur Rize'ye gitmiş. Bu sezon 33 maç, 3 gol, 3 asistlik bir performansı var. Bakalım Galatasaray Arda Okan mı, Mithat Pala mı, hangisinden yana tercih yapacak? Sasha Boy'un performansı çok da tatmin etmedi Okan Hoca'yı. Hani bıraktığımız yerde değil diye bir ifade kullanmış yönetime. 15 milyon euro bir para söz konusu. Bu parayı daha iyi bir şekilde kullanmak istiyor gördüğüm kadarıyla Galatasaray. Mithat da herhalde Roland Schalein'in arkasında yedek olarak düşünülüyor diye tahmin ediyorum. Yani Mithat ya da Arda. Trabzonspor'la alakalı da önemli bir transfer iddiası vardı bugün. Edin Visca bu sezon sonunda Bordo Mavri takımından ayrılacak. Sözleşmesi de sona eriyor zaten. Bir sakatlık geçirmişti sezonun ilk yarısında Başakşehir maçında. Trabzonspor Visca'nın yerine sağ tarafa düşündüğü isim Anders Dreyer. Hemen Amerika Birleşik Devletleri MLS takımlarından San Diego'da forma giyiyormuş. 28 yaşındaki Danimarkalı futbolcu bu sezona da çok iyi bir giriş yapmış. Ligde çıktığı 11 maçta 5 gol 5 asistlik katkı sunmuş San Diego'da. Sabah gazetesinden Yunus Emre Selin haberi bu. Yunus Emre de Trabzonspor'un çok içinde, Trabzon'da yaşayan bir gazeteci. Bu haberin yani transferin gerçekleşme ihtimalini yüksek olarak aktarmış haberde. Oyuncu cephesiyle bir temas kurulmuş. Bordo Maviler San Diego'ya da resmi teklifi yapacak diyor Sabah gazetesinin haberinde. Çok fazla fikir sahibi değilim oyuncu hakkında ama şöyle gördüğüm kadarıyla Trabzonspor'un scout ekibinin takip ettiği bir oyuncuymuş. O yüzden hani Trabzonspor scout ekibi takip ediyorsa çok da sorgulamıyoruz genelde transferleri. Trabzonspor'da da bu sezon kabul edelim yani kanatlardan pek verim alamadı. Olaik Bey zaten çok fazla tutmadan hemen 6 ayda vazgeçti Fatih Tekke. Zubkov sezonun o Kasım Aralık sürecini çok iyi geçirmişti ama sonra bir sakatlık yaşadı. Sakatlıktan dönüşü iyi olmadı. Son 3-4 maçtır neredeyse hiç yok gibi. Sol tarafta mecburen zaman zaman Vakayeme oynatıyor artık hoca başka kimse olmadığından. İki tane kanat oyuncusu net bir şekilde alınacak. Gördüğüm kadarıyla biri de Dreyer olacak gibi. Eğer mali anlamda iki tarafın beklentileri oluşursa. Çok kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
1: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan
2: Next. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
5: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
6: Bunu alıyorum.
7: Anne bunu.
5: Bunu.
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
3: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatleri 19.16 yaptık. Bir kez daha hatırlatayım. Saat 20'de Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko basketbol maçı ki Fenerbahçe seride 2-0 önde kazanması halinde bu akşam Euroleague'de Final Four'a kalacak. 20'deki mücadele Radyo Spor'dan da naklen yayınlanacak. Fenerbahçe'deki seçim sürecini konuşacağız. Bir telefon bağlantımız var. Sevgili Koray Güçlü, Fenerbahçe Kulübü'nde yakından takip eden bir spor yorumcusu. Koray merhaba.
4: Merhabalar Ayhan, iyi akşamlar herkese de.
3: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Bugün itibariyle tablo biraz daha netleşmiş oldu Fenerbahçe'de. Aziz Yıldırım başkanlığa adaylığını açıklamasının ardından Barış Göktürk de zaten beklenen bir gelişmeydi. Çekildi ve birleşecekler büyük ihtimal. Evet. Diğer tarafta Sayın Aziz Yıldırım camiaya birleşme çağrısı yapmıştı ama Hakan Bey de kesin olarak Sayın Hakan Safi de tek başına genel kurula gireceğini duyurdu. İki aday şu an görünen tabloda. Sayın Ali Koç cephesinde de bir girişim beklenmiyor gibi bugün medyada çıkan Anadolu Ajansı'nın yaptığı haber bu şekildeydi. Bundan sonrası için sen neler öngörüyorsun?
4: Evet, öncelikle Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun. Dediğin gibi beklenen gelişmeler oldu. Yani Aziz Bey'in zaten bugün bekliyorduk bir açıklama yapmasını. Ondan sonra da Barış Bey'den bir yani birleşme mi diyelim ona, yoksa Aziz Bey'in çatısı altında toplanma mı diyelim. Öyle bir açıklama bekliyorduk. Ondan da geldi. Buradan da tekrar bir şunu söyleyeyim. Hakan Bey, bunu birkaç kez sorduğumuz için Sayın Hakan Safi kesinlikle ve kesinlikle tek başına seçime gireceğini bize deklare etti. Buradan da tekrar söyleyelim. Yani ikili bir yarış. Fenerbahçe'yi bekliyor. Ali Bey, evet Ali Bey çok yanaşmıyor ama şöyle söyleyebilirim Ayhan. Ali Bey'in girmesi için Ali Bey'e yakın isimler diyelim, Ali Bey'e yakın derneklerin ciddi bir girişimi olduğunda buradan söylemekte fayda var.
3: Yani başkan adayı olması yönünde mi?
4: Evet. Yani çünkü istiyorlar. Ali Bey'in de çok yanaşmadığını duyuyoruz biz de, zaten sevgili Suya'nın yaptığı haberi ben de gördüm, katılıyorum ona ama sonuçta beraber yol yürüdüğü arkadaşları, bazı dernek başkanlarının Ali Bey'in aday olması yönünde istekleri var ama bu gerçekleşir mi bilmiyorum, bu tabii Ali Bey'in kendinin vereceği kadar. Yani yeniden bir Aziz Yıldırım Ali Koç kapışması görür müyüz? Fenerbahçe'de her şey mümkün çünkü dün mesela biz sabahleyin bütün yani sporla ilgilenen Fenerbahçe'ye bütün arkadaşlarımız, dostlarımız ya Aydınlar şunu, şu ismi alır mı, bu ismi alır mı derken öğlen ne oldu ortada, burası Fenerbahçe, her an her şey olabilir. Ama şu an görünen iki adaylı bir seçime doğru gidiyor Fenerbahçe.
3: İki adaylı bir seçim olursa, ki sen de son 8-10 yıldır Fenerbahçe seçimlerini yakından takip ediyorsun. Evet. Genel kurul üyelerinden çoğunu tanıyorsun. Nasıl bir oy dağılımı olur? Yani bir tarafta Aziz Yıldırım, bir tarafta Hakan Safi. İki kişinin girdiğini düşünürsek, şu anki mevcut tablo üzerinden değerlendirecek olursak, kim daha öne çıkar?
4: Şimdi burada yeniden Ali Bey diyeceğim. Neden Ali Koç diyeceğim? Sayın Ali Koç'un da bir tarafa yön verip vermeyeceğini bilmiyoruz şu an. Hani Aziz Yıldırım'a karşı evet beni destekleyen, beni seven Fenerbahçe Kongre'ye geldi, Sayın Hakan Safi'ye oy vermeni diye bir yazılı deklare yaparsa, o zaman seçimin hani şu an çok rahat Aziz Yıldırım galibiyeti deniyor ya, öyle geçeceğini düşünmüyorum. Ama şu anki konjonktürde Ali Bey açıklama yapmadığı için yani 65'e 35, 70'e 30 gibi biter diye tahmin ediyorum.
3: Aziz Yıldırım kazanır diyorsun yani.
4: Evet, Aziz Yıldırım'ın kazanacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi Ali Bey eğer aday olmasa bile eğer bir şekilde dahil olursa orada bir Hakan Safi bir sürpriz yapabilir. Ya şunu insanların unutmaması gerekiyor. Hakan Safi yeni bir isim ve özellikle genç kongre üyelerinin ciddi bir teveccühü var Sayın Hakan Safi'ye. Yani bunu ben sahada görüyorum yani. Birçok dediğin gibi tanıyoruz, ediyoruz, oralara gidiyoruz, sohbet ediyoruz. Bir yeni yüz olsun artık. yeter diyen insanlar da var. Özellikle hani böyle yeni kongre üyesi olmuş genç Fenerbahçelilerden bahsediyorum.
3: Son dönemde de çok fazla yeni üye oldu Fenerbahçe'de.
4: Ali Bey geldiğinde galiba 30 binlerdeydi. Şu an 68 binlerde. Ama şöyle bir şey var. Tabii vefat edenler var. Allah rahmet eylesin. Onun dışında da herkes aidatını yatırmıyor ne yazık. Şöyle bir durum var. En son sorduğumuzda 44.500 kişi aidatını yatırmıştı. Yani 44.500 kişi oy kullanabilecek gibi görünüyordu en son sorduğumuzda. Hadi o 45.000 diyelim. Tabii bunun içinde yaş ortalaması nasıl onu tabii bilemeyiz. Şekip Bey belki bunu ilerleyen süreçte açıklayacaktır kaç bin kişinin oy kullanacağını. Ama genç kongreleri bence belirleyici olur. Eğer Ali Bey bir Hakan Safi işareti yaparsa.
3: Şekip Bey de Sayın Aziz Yıldırım'a yakın biri. Sanırım evet. O tabii divan başkanı da olsa biraz daha öbür tarafa sıcak gibi geliyor. Yani dışarıdan gördüğüm kadarıyla.
4: Yani şimdi biz bildik bileli 20 yıldır Aziz Bey'le çok ciddi bir dostluğu var Sayın Şekip Mostroğlu. Tabii tarafsızlığı çok iyi koruyan bir YDK başkanı Sayın Şekip Mostroğlu. Yine koruyacaktır ama hani gönlü nereden yana diye düşünürsek benim de tahminim tabii ki Aziz Yıldırım açıkçası. Ama herkes de Sayın Ali Bey'le de çalıştı, Sayın Saadettin Savan'la da çalıştı. Gayet de iyi çalıştılar. Hatta hatırlarsan Ali Bey biraz tepki göstermişti ve kongrede vefat küçük seçilmişti kongreyi yönetsin diye. Ama daha sonra işler iyiye gitti. Zaten Sayın Savan'la da çok iyi çalıştığını ben biliyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadan süreci götürdüler. O yüzden gönlü Aziz Bey'den yana olabilir ama öyle bir taraf tutacak bir isim asla değil Şekip Bey.
3: Aziz Yıldırım ve Hakan Safi cephesinde yönetim kurulu ekiplerine dair bir bilgin var mı? İsimler netleşiyor mu?
4: Sayın Hakan Safi için net isim söyleyebilecek olan Ali Aytemiz var. Aytemiz'den herkes tanır. Yani reklama girmesin. Artı Metin Sipahioğlu'nun net bir şekilde olduğunu söyleyebilirim. Çünkü iletişiminde de Metin Bey olacak.
3: Ali Bey'e yakın biri değil miydi? Ben mi yanlış
4: anladım? Tabii. Beraber çalıştır Ali Bey'le 2 yıl yönetimde daha evvel.
3: Evet.
4: Ali Bey'in yönetiminde olan bir isim. Camianda tanıdığı genç kongrelerinde de hitap eden bir isim. O yüzden doğru bir hamle yaptığını düşünüyorum Sayın Hakan Safi'nin. Bazı görüşmeleri var. Sürpriz isimlerle de görüşüyor. O yüzden önemli isimleri kadroya katmaya çalışıyor. Herhalde gelecek hafta pazartesi salı netleşecektir. Çünkü bir lansman düşünüyorlar. Aziz Bey'le de alakalı şunu söyleyebilirim. Bir iki isim net vereyim. Sevgili Ömer Onan, hepimizin çok iyi tanıdığı basketbolumuzun önemli isimlerinden sevgili Ömer Onan listede olacak. Batuhan Özdemir, Sayın Nihat Özdemir'in oğlu %70-80 Aziz Bey'in listesinde olacak. Aziz Bey'in yol arkadaşlarından tabii ki Önder Fırat ve Mahmut Uslu'nun olmasını bekliyoruz. Onun dışında tabii Barış Göktürk'ü de bekliyorum. Daha bazı isimler var netleşmediği için iki tarafta da. Çünkü önemli isimler geçiyor. Netleşmediği için de söylemek doğru olmaz. Ama iki tarafta önemli Fenerbahçelilerle görüşüyor.
3: Barış Göktürk'ün yeni yani Sayın Aziz Yıldırım seçilirse Barış Bey'in nasıl bir rolü olacak? Hangi bölümü ona teslim edecek? Ona dair bir bilgin var mı?
4: Evet. Yani şimdi futbol şubeyi Barış Bey'e teslim eder diye bilgilendiği bana pek mantıklı
3: bana
4: gelmedi.
3: Bana da mantıklı gelmedi o yüzden sordum.
4: Evet. Bana daha çok finans yönüyle alakalı Barış Bey'i değerlendirecektir.
3: Dijital projeler olabilir.
4: Evet. Yani futbolla alakalı çok isim var. Hatta benim en çok merak ettiğim Barış Bey'in yanında beraber yol yürüdüğü Sayın Selahattin Baki, Sayın Ozan Balaban, Sayın Savaş Adalet gibi isimler vardı. Bu isimlerden listede olacak olabilir mi? Çünkü bu isimler özellikle Selahattin Baki futbol şubede çalıştı. Ozan Bey de Aziz Bey'le beraber basketbol şubede çalışmış bir isim. O iki isim acaba bu listede olur mu? Yani olursa da şaşırmayız Aziz Bey tarafında. Yani Hakan Safi ile de alakalı özellikle Ali Bey'in daha önceki listelerinden birkaç ismin ismi geçiyor. Mesela en son listesinde olan Alper Alpoğlu hukuktan sorumluydu bilirsin.
3: Evet.
4: Onun Hakan Safi ile beraber çalışabileceği söyleniyor. Bu önemli bir isim bence. Yani birçok isim dolaşıyor. Bence bunu pazartesi salı netleşir iki tarafında. Yani gelecek hafta biz bu isimleri net bir şekilde konuşmuş oluruz.
3: Son olarak da teknik direktör adayları konusunda Hakan Bey çok net bir tavır sergiledi. Yabancı hocayla çalışmak evet. istediğini paylaşmıştı. Aykut Kocaman içinde bir bekleyiş var Fenerbahçe'de. Aziz Yıldırım seçilirse Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman diyebilir miyiz?
4: Ben diyemem. Dünden beri çok haber yapılıyor ama Aziz Bey'in de yabancı hocalarla özellikle isim de verelim. Brezilya Felipe Luiz var. Onunla alakalı araştırmalar yaptığını duyuyoruz. Yani bence tabii ki Aykut Kocaman İsmail Bey'in yanında her zaman olabilecek. Çünkü çok da iyi bir dostlar artık. Ama illa Aykut Kocaman olur diyemem. Diğer tarafta Sayın Hakan Safi için sana katılıyorum. Ben bunu bizzat sormuştuk bir iftar organizasyonunda. Biz basındaydık. Basından 20 arkadaş geldi sağ olsun, sohbet ettik bir yarım saat. Sorduğumuzda benim hayalimde yabancı, yani Türk hoca değil yabancı hoca var demişti. Önemli yıldızlar alacağız demişti. Yani Hakan Safi bence iddialı bir teknik adam, belki de kongreden önce açıklayabilir. Yani kim olur bilmiyorum, isim veremem. Hatta futbolcu da açıklayabilir ki bunları yapmalı. Yani biliyorsun kongrede bunlar çok öne çıkan durumlar. Ama iki tarafında yabancıya daha yakın olduğunu düşünüyorum. Bir de Aykut Kocaman için de fikrim şu, Aziz Bey Aykut Kocaman'ı illa teknik direktör olarak da düşünmeyebilir. Fenerbahçe'nin birçok kademesinde Aykut Kocaman hani bilgisiyle, Fenerbahçe'yi bilmiş ile, gelmiş ile, geçmiş ile yer alabilir yani, onu da söylemek istedim.
3: Yani aslında futbol şubenin başına işte Aykut Kocaman gibi birini getirmesi çok daha sağlıklı olabilir gibi geliyor bana.
4: Katılıyorum. Yani yönetimde olsa Aykut Kocaman herhalde hiçbir Fenerbahçeli Aykut Hoca tamam teknik direktör için istemiyor olabilir ama yönetimde olsa neden yönetimde Aykut Kocaman var demezler yani.
3: Koray Güçlü konuğumuzdu. Fenerbahçe'deki seçim sürecini konuştuk, değerlendirdik. Son bildiri bizlerle paylaştı. Koray çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum sana.
4: Ben teşekkür ederim Ayhan. Kolay gelsin. İyi akşamlar.
3: Evet, Fenerbahçe'deki durumda bu şekilde değerli dinleyenler. WhatsApp'tan gelen mesajlar var. Onları da hemen yanıtlamak isterim. Aziz Yıldırım eğer Aykut Kocaman'ı getirecekse hiç başkanlık düşünmesin. Oyları Hakan Safi'ye kaptıracaktır diyor. Aykut Hoca'nın da kulübede olmasını istemeyen bir kitle var Fenerbahçe'de. Yani bunu tabii geçmişteki o biraz daha muhafazakar futbola bağlayabiliriz. Çünkü Fenerbahçe şampiyonluğa oynarken bile taraftarlar Aykut Kocaman hakkında pek olumlu görüş belirtmiyorlardı. İşte stadyumlarda o zaman basın tribünde maçlara da gidiyordum. İşte çıkışta taraftarlarla konuştuğumuzda takım kazansa da oyundan çok memnun olmuyorlardı ama Fenerbahçe'nin de Aykut Kocaman dönemlerinde hep şampiyonluğa oynadığını, hep o zirve yarışının içinde olduğunu altını çizmek lazım. O da uzun süre ara verdiğinden de belki taraftar nezdinde acaba hani hocalık anlamında geriye gitmiş olabilir mi? Motivasyonu nasıl? Biraz orada soru işareti var. Hani şimdi Aykut Kocaman'ı bir baz almaya çalışsak hangi sezondan baz alacağız? Üzerinden kaç yıl geçmiş? Böyle bir durum var Aykut Kocaman özelinde. Bu hafta tüm maçlar aynı gün aynı saatte cumartesi demiş. Evet, düşme potası ve şampiyonluk yarışında da Süper Lig'de tüm maçlar cumartesi 20'de oynanacak. Muhtemelen düşen bir iki takım belli olabilir bu hafta. Yine şampiyon belli olabilir. Ondan sonra son hafta biraz daha rahat bir fikstür karşımıza çıkabilir. Mevcut yönetim neden böyle bir angajmana girsin kaleci almak için demiş. Belki de bilemiyoruz. Yani menajerler servis etti bu haberi ama Yunan basınında çıktığı için dikkate aldım haberi. Bu Fenerbahçe'nin Zolakis haberiyle yani transfer girişiminde bulunmasıyla ilgili yazmış sanırım dinleyicimiz bunu. Fenerbahçe ile alakalı bir haber de bugün Crystal Palace'ın Livakovic'i istediği yönünde bir haber vardı. Onu da aktarayım size hemen. Livakovic de Fenerbahçe'nin yine büyük umutlara transfer edip bir türlü beklenene karşılamayan isimlerden biri. Fenerbahçe'nin son dönemde kaleci tercihleri de hani böyle aslında isim olarak baktığımızda hakikaten tartışılmayacak isimler ama geldikten sonra da burada o işte beklentinin çok altında kaldılar. O isimlerden biri Ederson. Dominik Livakovic'i de aynı kategoriye koyabiliriz. Burada Livakovic için iddialardan biri de Crystal Palace'ın oyuncuyu istediği, İtalya'dan ise Torino ve Genoa'nın Livakovic'e talip olduğu. Burada tabii Fenerbahçe'nin yönetiminin beklentisi ne yönde olacak? Fenerbahçe Livakovic için yaklaşık 5 milyon euro bonservis bekliyor demişler bu haberde ama sanırım sözleşmesinin bitmesinde de 1 yıl var. Mevcut şartlarda da kalması çok sağlıklı olmayacak gibi. Fenerbahçe'de yeni bir kaleci arayışı da var. Livakovic de önümüzdeki yaz satılacaktır. Hala Avrupa transfer piyasasında birçok takımın transfer etmek istediği oyunculardan biri konumunda. Mesajlara da hemen bakıyorum yine. Ali Koç'un ve Saadettin Saran'ın kesinlikle Hakan Safi'yi destekleyeceğini düşünüyorum. Kazanması sürpriz olmaz demiş dinleyicimiz. Bu ihtimal güçlü olabilir. Taraftarlar halen eski kafalı Aykut Kocaman'a sahip çıkılsaydı 3 kere şampiyonduk demiş. Yani taraftarlar burada Aykut Kocaman'ın eleştirilmesine tepkili dinleyicimiz. Geçmişte bu kadar tepki göstermeseler o sistemle Aykut Kocaman'a güvenilse ve hoca diyor işte 2017 ve sonrasında ki süreçte 9-10 yıllık periyotta en az 3 kere şampiyon yapardı bu takımı diyor dinleyicimiz. Yarışa gidelim, ardından devam edeceğiz.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
5: Sırasıyla yarışın son 600 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 5 numaralı Yarcas Vine aldı. Farkı da 1 boya kadar çıkardı. 8 numaralı Keçikan. 9 numaralı Küçükan, Keçikan dışarıya doğru açıldı. Yarışın son düzlüğüne doğru yaklaşılırken 5 numaralı Yarcas Vine yarışın liderliğini sürdürüyor. Fark yaklaşık 1,5 boy kadar. 9 numaralı Zephyr ve ikincilikte bariyer dibinden de 8 numaralı Yiğit Kan'ın atakları var. Bu sırayla yarışın son 300 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 5 numaralı Yarcas Vine sürdürüyor. Orta kulvardan önlere doğru gelmeye çalışan 9 numaralı Zephyr West'in mücadelesi var. Bu ikili liderlik mücadelesi içerisinde 9 numaralı Zephyr West az farkla öne çıktı. Bariyer dibinde 5 numaralı Yarcas Vine yarışın son metreleri, 9 numaralı Zephyr West yarışın liderliğini sürdürüyor ve koşuyu kazanan safkan oluyor. 5 numaralı Yarcas Vine koştan ikinci, 2 numaralı King Talaz ve 7 numaralı Garanor. Üçüncülük için aynı yakın geçen safkanlar oldu. 6 numaralı Batı Mert koşudan 5. olarak ayrıldı. Elazığ'da 4. koşuyu 9 numaralı Zephyr West jokeyi Aziz Akdemir'le kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. E-Bayi.tzk.org.
2: Reklam.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
8: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
8: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
11: İyi akşamlar, iyi yolculuklar. İstanbul, İzmir ve Ankara'dan bazı trafik başlıklarına bakacağımız bir bölüm bu. İstanbul'dayız.
10: Güven ve üstün.

0: kaza arıza ihbarı yok. Genel akşam yoğunlukları yavaş yavaş azalmakta. Ankara'da ise bir yeni arıza bilgisi var. Atatürk Caddesi Belediye Bölümünde Keçiören yönünde bir araç arızası var. Ayrıca Ayaş yolu Ayaş yönünde 48. Gün Köprüsü'nde bir çalışma var. Son olarak Eskişehir yolu merkez yönünde de Armada önünde meydana gelen bir kaza vardı. O bölgenin de yoğunlukları devam ediyor. Bunlar özet bilgiler. Daha fazla detay yayınlarımızda, yolda navigasyon uygulamamızda ve de radyotrafik.com'da. Yeniden görüşünceye dek iyi akşamlar, iyi yolculuklar diliyorum.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.38 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Bu bölümde biraz basketbol konuşacağız. Fenerbahçe Beko bu akşam Zalgiris deplasmanında maç saat 20'de Radyo Spor'dan naklen yayınlanacak. Televizyondan izlemek isteyenler Esport Plus'tan izleyebilirler. Biraz basketbol konuşacağız. Konuğum var yanımda, Esport Plus'tan sevgili Elif Polat. Elif hoş geldin.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Fenerbahçe için aslında iyi başladı diyelim playoff. 2-0'lık bir seri. Bu akşam deplasmanda kazanırsa Olympiakos'un rakibi olacak Final Four'da Atina'da. Nasıl bir maç öngörüyorsun mevcut durumu, iki takımın mevcut durumunu göz önünde bulundurarak?
3: Öncelikle teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Fenerbahçe Beko çok rahat bir ilk iki maç geçirdi. Özellikle savunmada ne kadar kuvvetli olduklarını gördük. Gerçekten rahat geçtiler ve Zalgiris Kaunas'a hiçbir şekilde o hücum tarafında kolay sayı vermediler. O yüzden aslında ben bugün de Fenerbahçe Beko'nun bu seriyi kapatacağını düşünüyorum. Ama Litvanya her zaman zorlu bir deplasmandır. Litvanya taraftarı basketbola çok aşık bir taraftardır. Ve Zalgiris Kaunas için de bu ya tamam ya devam maçı. O yüzden her şeylerini sahaya koyacaklardır. Yani umuyoruz ki Fenerbahçe Beko 4. maçı uzatmadan bu seriyi bitirir ve dinlenmek için daha çok fırsatları olur. Çünkü bir taraftan da bakıyoruz, Olympiakos Monaco serisi 3-0 bitti ve Olympiakos'un çok rahat 3 galibiyeti var. Fenerbahçe Beko'nun da Final Four'da eşleşeceği rakip Olympiakos ve hazırlanmak için, daha kuvvetli Final Four'a gitmek için daha çok dinlenme zamanı her zaman artıdır. O yüzden Fenerbahçe Beko'nun bugün kazanmasını umuyoruz ve gidişat da aslında onu gösteriyor. İlk iki maçta o rahatlığı gördük. Özellikle Zalgiris Kaunas'ın en kuvvetli oyuncularından biri, takımın da yıldızı olan Silvian Francisco'ya hiç sayı vermedik. Hiç kolay alan, kolay sayı vermedik. Yani istatistiksel olarak baktığımızda belki çift taneye çıkmış olabilir sayı konusunda ama çok düşük yüzdeyle oynuyor ki Silvian Francisco bu sezonun acaba MVP'si olur mu dediğimiz bir isimdi. Yani onu böyle düşük yüzdelerle çift taneye çıkarmak aslında çok büyük bir başarı. Çünkü çok iyi savunma yaptığını gösteriyor. Adım atacak alan vermedik resmen. Ve bir yandan da Fenerbahçe Beko'nun bu savunma kısmında sakatlık döneminde, Nicola Melli'nin sakatlığı döneminde biraz eksiklikler yaşadığını görmüştük sezon sonunda. Bunun da toparlandığını görmek tabii ki Fenerbahçe Beko için, taraftarlar için, bizim için, yani temsilcimiz için çok güzel bir görüntü oluyor.
2: Diğer eşleşmelere bakacak olursak, Hapoel Tel Aviv Real Madrid'i dün mağlup etti ve seri 2-1'e geldi. Yine bu akşam Panathinaikos Valencia serisi var. Orada da Ergin Ataman'ın takımı 2-0 önde. Bu sezon biraz daha böyle playoff eşleşmeleri hani çok kolay mı geçiyor? Dengesiz gibi geldi bana. Daha çekişme az gibi geliyor.
3: Ya valla bu eşleşmeler olduğunda hep beraber bütün seriler 5. maça gidebilme potansiyeline sahip demiştik. Hatta yukarıda yayınlardan önce de bütün spikerlerimizle ve muhabir arkadaşlarımızla konuşurken herkesin düşüncesi buydu. Ama inanılmaz şaşırtıcı bir şekilde galiba 3 seri 3-0 bitecek, bir tane seri de 4. maçta 3-1 bitecek. Yani çok kolay geçiliyor bazı takımlar. Ben çok algılayamadım, daha zorlu maçlar bekliyordum.
2: Monaco Olympiakos'u bekliyordum. Orada işte biraz mali sıkıntılar sezon içerisinde Fransız takımını sıkıntıya sokmuştu. Biraz motivasyon kaybı olmuştu. Olympiakos da kadro kalitesi itibariyle Monaco'nun çok önünde. Açık söylemek gerekirse tabii ki bu akşam umarım seri biter ama Zalgiris'in de Fenerbahçe'yi sanki böyle bir maç yenebileceğini öngörüyordum ben de. Sanki bu akşamki maç çok tehlikeli gibi geliyor bana o yüzden.
3: Ya çok tehlikeli çünkü bir yandan takım kadrolarına baktığımız zaman Zalgiris Kaunas'ın baş antrenörü

0: Thomas Maciulis geçen sene Saras Yaskevicius'un yardımcısıydı. Evet. Yani bütün setlere hakim tabii ki ama bir yandan da çırak ustasını yenemez diye de bir laf var yani. Biraz zor görüyorum ben şu an, çok korkarak oynayacaklardır sahada çünkü ya tamam ya devam. Yani hiç hata yapma lüksleri yok ve Fenerbahçe Beko hatayı da hiç affetmeyen bir takım.
1: Az önce de paylaştım. Fenerbahçe bu akşam rakibini yenerse, turu geçerse Olympiakos'la Final Four maçına çıkacak. Diğer eşleşmede ise Panathinaikos Valencia karşısında 2-0 önde. O maçta 21-15'te yine Esport Plus'tan izleyebilirsiniz. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos bu akşam kazanırsa o da adını Final Four'a yazdırıyor. Zaten onların salonunda değil mi maçlar?
0: Evet. Onlar çok güzel iki deplasman galibiyeti aldılar. İki maçta çok son saniyelere kaldı. Özellikle ikinci maç uzatmada Nigel Hayes'in son saniye basketiyle bitti. Yani muhteşemdi.
1: Bu senenin sürpriz takımlarından biri de Valencia oldu diyebiliriz herhalde.
0: Kesinlikle ama çaylak bir takım. Yani Euroleague çaylağı olduğu
1: onun
0: için.
1: Onun sıkıntısını ikinci maçta çok yaşadılar.
0: Evet. Yani şey olarak baktığında, kadro olarak baktığında çok kuvvetliler. Özellikle guard rotasyonunda çok güçlüler. Sezonu da ikinci bitirdiler bu arada. Büyük başarıdır. Ama playoff her zaman başka bir nokta ve orada tecrübeli olan
1: deneyim ön plana çıkıyor. Evet. Şimdi son olarak da şunu sorayım. Çok düşük bir ihtimal ki hakikaten hiç de istemiyorum. Yani umarım Real Madrid yarın kazanır ve Tel Aviv'i eler de. Olası bir Fenerbahçe-Tel Aviv final ihtimali de var. Yani, ilerleyen zamanlar için.
0: Hiç ihtimal vermiyorum. Ya mümkünatı yok. Bir kere Hapoel Real Madrid'i geçemez. Hadi diyelim geçti. Panathinaikos'u geçemez zaten.
1: Orada o zoru diyorsun.
0: İmkanı yok. Bir kere Final Four Oaka'da Panathinaikos'un ev sahibi olduğu bir Final Four olacak. Yani orada Panathinaikos'un mümkünatı yok. Bence Real Madrid'i de geçecek bu arada Panathinaikos.
1: Çok teşekkür ediyorum Esport Plus'tan Elif Polat'la Euroleague konuştuk. Fenerbahçe'nin bu akşam maçı saat 20'de Esport Plus'ta ve radyo yayını ise Radyo Spor'da. Elif çok teşekkürler
0: tekrar. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Şimdi biraz Şampiyonlar Ligi diyelim. Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Arsenal 1-0 kazanarak Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek 20 yıl sonra adını finale yazdırdı. Tabii dün gece geç saatlere kadar Londra'da çok büyük kutlamalar olmuş. Bu kutlamalara biraz tepki de var. Wayne Rooney, Arsene Wenger, işte Danny Murphy gibi İngiliz futbolunun efsaneleri diyorlar. Daha kazanılmış bir şey yok. Tamam, ortada çok değerli bir başarı var. İşte Arsenal 22 yıl sonra İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa koşuyor. Şu an 5 puan önde. 3 maç kala. Tabii Manchester City'nin bir maçı eksik, onun altını çizelim. Şampiyonlar Ligi'nde de 14 maçta hiç yenilgi yüzü görmeden finale çıkmayı başardı Arsenal. Bu da tarihi bir başarı. Ve 14 maçta kalesinde sadece 6 gol görmüş. O 6 golün ikisi de Kairat Almaty'dan. O maçta da biraz Mikel Arteta de kabul ediyor. Konsantrasyon kaybıydı. Çok fazla ciddiye almadı oyuncular diye bir eleştirisi var. Yani 13 maçta 4 gol görmüş kalesinde. Şampiyonlar Ligi gibi bir seviyeden bahsediyoruz. İşin diğer tarafında hem Bayern Münih hem Paris Saint Germain gibi hücumu anlamında muazzam iki takım. Bu iki takımdan biri de bu akşam adını finale yazdıracak. Arsenal'ın rakibi olacak. Yani şimdiden futbol otoriteleri şunun altını çiziyor. Biz bir tarafta işin savunma kısmını çok iyi yapan, diğer tarafta hücum kısmını çok iyi yapan iki takımın Şampiyonlar Ligi finaline sahne olacağız diye. Mikel Arteta ise tabii ki ayaklarımız yere sağlam basmalı ama bu kutlamayı da çok fazla böyle abartmadan işte hafta sonu Premier Lig'de West Ham'a konuk olacak Arsenal. Bir yandan o yarış devam ediyor. Ama taraftarın da bu coşkusunu anlamlandırabiliyorum demiş İspanyol teknik adam. Çünkü 22 yıldır Premier Lig'de şampiyonluk yok. 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi seviyesinde finale kalmış. Hani bırakın da biraz bir gün de olsa tadını çıkartalım mimarinde bir şey söylemiş. Yine Arsenal'ın önemli oyuncularından Trossard sezon başında satılacak mı diye konuşulurken bu sezon yine birçok maçta kilit oyunculardan biri haline geldi Belçikalı Yıldız. Dün de atılan golde vuruşu yapan oyuncuydu. Kaleciden dönen topu da Bukayo Saka çok iyi takip etti ve orada kritik daha doğrusu takımını finale taşıyan gol attı Saka. Trossard şunu söylüyor. daha kazanılmış bir şey yok ama hani şu ana kadar verdiğimiz emeği bir noktaya getirmenin verdiği mutluluk var. Bunun yani sağ işte Arsenal'lı oyuncular maç bittikten sonra Atletico Madrid maçının ardından taraftarı selamladı. Orada birlikte şarkılar söylediler. Sağ içinde de bir kutlama oldu. Bunun diyor hani abartılacak bir tarafı da yok. Burada da bizi biraz hoşgörüyle karşılayın diyor Trossard. Atletico Madrid cephesinde ise Diego Simeone tabii büyük bir üzüntü yaşadı. Maçın sonunda biraz gerginlik de oluştu. O da kabullenmiş maçın ardından yaptığı açıklamada bugün hiçbir şekilde sahada varlık gösteremedik. Arsenal bizi sindirdi ve finale kalmayı başardı diyor Diego Simeone. O da bu sezon çok istiyordu Şampiyonlar Ligi'ni. Hani her fırsatta hedefin olduğunu vurguluyordu ama Arsenal'da gerçekten akan oyunda gol atmak çok zor. Gabriel ve Saliba gibi iki muazzam stoperi var. Hani şu an dünya futbolunda abartmıyorum tüm takımlar içerisinde en iyi savunma ikilisi Gabriel ile Saliba. Zaten istatistikler de bunu gösteriyorlar. İstatistiklerde de bunu gösteriyorlar. Geldiğimiz noktada bu akşam da Bayern Münih Paris Saint-Germain maçına sahne olacak. Devler Ligi tabii tüm futbol severlerin gözü bu maçta. Bu maçın muhtemel 11'lerini de hemen size paylaşayım. Saat 22'de TRT1 canlı yayınlayacak Bayern Münih Paris Saint-Germain mücadelesini. Sezonun da böyle keyif veren sanki son birkaç maçından biri olacak gibi. Bayern'de kalede Neuer, savunmada Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer. Orta alanda Kimmich, Pavlovic, Musiala. Hücum hattında Olise, Harry Kane, Luis Diaz görev yapacak. İlk maçın 11'inden sadece Konrad Laimer eklenmiş 11'e. Orada Alphonso Davies de başlamıştı ve Davies'i de ilk yarının sonunda çıkarmıştı Vincent Kompany. Deplasman takımı Paris Saint-Germain'e baktığımızda kalede Safonov, savunmada Emery Sabek olarak görünüyor burada. Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, orta alanda Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves bu üçlü geri dönmüş. Geçen sezon muazzamlardı. Fabian Ruiz sakatlandıktan sonra oraya Zaire Emery'i eklemişti. Luis Enrique. Hücum hattında da yine beklediğimiz üçlü Doué, Dembele ve Kvaratskhelia şeklinde sahada olacak bu akşam. Paris Saint-Germain Hakimi'nin de bir sakatlığı olduğu için Zaha Emery bugün sağ bekte görev yapacak ama Hakimi yokluğu çok ciddi hissedilebilecek bir oyuncu. Bakalım onun yokluğunda Emery sahada nasıl bir performans gösterecek. Bugün biraz daha kısa sürdü programımız. Malum Fenerbahçe-Beko'nun Zalgiris maçından dolayı birkaç WhatsApp mesajı var. O mesajlarla programı kapatacağım. Fenerbahçe artık istikrarlı bir kulüp olmaktan çıkmış maalesef. Aykut Hoca'yı istemeyenler, işte onu Hakan Safi'yi istemeyenler, Aziz Yıldırım'ı istemeyenler böyle bir bölünmüşlükten bahsetmiş. Aykut Hoca da gelse, Luis Enrique de gelse pek umutlu değilim diyor dinleyicimiz. Emrah Bey'in mesajıyla programı kapatayım. Bence Aziz Yıldırım'ın seçime kadar yabancı hoca tercihinin de olduğunu söyleyeceğini düşünüyorum. Aykut Kocaman tepkilerinden kaçıp seçildikten sonra Aykut Kocaman'ı takımın başına getirebilir demiş dinleyicimiz. Birçok notum vardı ama bugün süre yetmedi değerli dinleyenler. Radyo Spor'da Derin Pas'ı noktalıyoruz. Yaklaşık 9 dakika sonra Radyo Spor'da Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko Basketbol Euroleague Playoff maçını dinleyebilirsiniz. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle.
2: Happy Sigorta, Ayhan Şensoy'la Derin Pas'ı sundu. Happy Sigorta.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink Sat.
6: Radyo Spor.
5: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
6: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
7: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Radyo Spor. Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
13: Radyo Spor.
14: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
15: Sando'da kola Boltman. Şimdi atacak.
14: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
15: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş!
14: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor!
0: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması başlıyor.
2: Jalgirio'na da bir klasik akapella şeklinde Litvanya Milli Marşı söylenecek.

0: söylüyorlar. Müziksiz bunu yasaklayamıyor EuroLeague. İşte ilk beşleri görüyoruz. Talon Horton Tucker, Devon Hall, Nikola Melli, Tarik Biberovic, Cam Birch beşi. Ekranlara yansıyor ve Žalgiris Kaunas beşi, Naci Bilimsko, Sylvain Francisco, Tubelis, Butkevicius ve Moses Wright. Ekranlara yansıyor. Bir yandan tabii Fenerbahçe Beko seyircisi. Hakikaten Ataşehir'de nefis iki koreografi ortaya koymuştu ilk iki maçta. En son One More Time'la, yani üst üste ikinci şampiyonluk hedefiyle tabii son şampiyon 2-0'ı bulmuştu o koreografilerin de verdiği enerjiyle. Şimdi Žalgiris aradaki tabii ekranlara yansıyor koreografiyi. Bu arada yanlış görmüyorsam Şarunas Yasikevicius'ta Thomas Masuilis resmedilmiş gibi. Tabii Yasikevicius koç olarak, oyuncu olarak öyle ama koç olarak Žalgiris için çok büyük öneme sahip. Yıllar sonra, 99'dan sonra Žalgiris'i Final Four'a götürmüştü 2018'de. Hatırlanacaktır, yarı finalde de Fenerbahçe Beko Žalgiris'i mağlup etmişti Belgrad'daki Final Four'da. Sevgili seyirciler, çok az kısa bir ara rica ediyoruz. Hemen arkasından buradayız.
1: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
0: Tekrar beraberiz. Artık maç için her şey hazır sevgili seyirciler. Hava atışı için son hazırlıklar yapılıyor. Cam Birch hava atışı için hazır. Žalgiris Arena'da 15 bin kişi. Tribünler tıklım tıklım. Ve Fenerbahçe Beko Final Four bileti için 3. galibiyet için seride. Kaunas'ta. Emilio Perez görüntüde maçın hakem üçlüsü. Emilio Perez, Mehdi Difalla, Sergio Silva, hatırlatalım sevgili seyirciler. Moses Wright ve Cam Birch çizgideler. Hava atışı yapılıyor ve seride 3. maç başlıyor. İyi şanslar diliyoruz Fenerbahçe Beko'ya. Bu maçın antrenmanında bence neler? İbrahim Kutlay'la beraber sizlere eşlik edeceğiz. Nikola Melli ilk ucum Fenerbahçe'de. Cam Birch, şimdi Tarik Biberovic. Moses Wright tepeye çıkmıştı. Talon Horton Tucker. Zayıf tarafta Tarik. Tarik Biberovic üçlüğü isabetli. Çok iyi başlıyoruz Tarık'ın üçlüğüyle.
2: Tarık'ın ışıkla başlaması çok önemli. Yani iki maçta gerçekten iyi bir performans göstermişti. Bugün de isabetle başladı. Bizim adımıza iyi açılış oldu.
0: Şimdi Moses Wright çember altında. Bir ikinci şansımız orada. Basketi bulan Tubelis.

0: Fenerbahçe bek uçumu. Telin Orson Tucker. İyi bir koşu vardı orada. Devon Oldan ama top kaybı. Silvan Francisco. Tepeden Butkevicius. Top kaybı. İyi karşıladı kızlı ucumu.
1: Aslında kaptırdığımız topla daha bize karşı hızlı gelebilirlerdi ama neyse ki top kaybı oldu.
0: Şimdi Telin Orton Tucker. Tepede Nikola Melli. Köşeden üçlü. Bravo, bu da isabetli.
1: Bravo,
0: çok iyi başladık dış şutlarda. Bir yandan Tarık'ın bu arada bir önceki üçlü çizgide olduğu için iki sayılık yazıldı. Onu da not düşelim. Naci Williams-Kos. Karşısında Telin Orton Tucker. Telin Orton Tucker takip ediyor Williams-Kos'u. Orada Mozusayt alanı açmak istedi ama anlaşamadılar ve top kaybı yapıyor Jalgiris bir kez daha.
1: Birbirlerine çarpıştılar galiba orada. Yani alan açmak isterken Mozusayt Williams-Kos'un dengesini bozdu. Top kaybı geldi.
0: İşte az önceki pozisyon tekrar ekranlarda. Devon Hall. Şimdi Kemperch. Hall tepede. Francisco'nun savunmasında. Melli'ye diğer tarafı işaret etti. Kat etmesi için. Şimdi Nikola Melli tepede. Fake'le uçurdu. Melli bir tane daha mı bu kez kaçtı. Rebound alırken Kemperch faul. Ozusayt'a yaptırdı faulü Birch. Şimdi Nikola Melli. Tepeden. Üçlük daha. Bir tane daha. Devon Hall. Bu kez üçlü isabetli. 8-2 başlıyoruz. Naci Williams-Kos. Melli karşıladı. Francisco'yu. Francisco çembere yaklaştı. Atışı karşı rima at pozisyonu. İyice zorladı Tubelis. Bir müdahale daha. Nikola Melli'ye Sotel'in Horton Tucker. Müthiş mücadele ettik rebound için. Horton Tucker. Telin Horton Tucker çembere saldırdı. İsabetli basketi buldu.
1: O kadar yukarıdan bıraktı ki. Gerçekten çok zor bir atıştı.
0: Butkevicius üçlü isabetli. Şimdi Devon Hall. Orta mesafesi isabetli değil. Rebound Naci Williams-Kos'ta. İyi geri koştuk. İçeride Tubelis'e müdahale ama Tubelis basketi buluyor.
1: Geri koştuk ama tabii adam paylaşımını yapamadık ama buradaki en önemli faktör Devon Hall'un kötü tercihi oldu.
0: Nikola Melli. Darik Biberovic tepede. Darik Biberovic başarılı. Bir üçlük daha. Tarık'ın ilk şutu iki sayılık sayıldı ama üst üste isabetler. Şimdi içeride Tubelis'i iyi kullanıyorlar maçın bu bölümünde. Darik Biberovic. Darik dışı yaptırmadı orada. Top kaybı Silvan Francisco. Geri koştuk. Set ucumuna dönüyor Jalgiris Kaunas. İki oyuncu değiştirecekler. Francisco. Ters tarafta Williams-Kos. Onun üçlüğü isabetli.
1: Yani yediğimiz iki üçlükte ya bir hücum kolay basket bir de üçlük. Top kayıplarımızın ardından geldi. Çok dikkat etmemiz lazım top kayıplarına.
0: Delin Orton Tucker. Orton Tucker. Yüksek posta. Dönmek istedi. Reverse basketi buldu. Yine bir de çözüm üretiyor Telin Orton Tucker.
1: Çok tempolu ve skorlu başladı maçlar.
0: Şu ana kadar set ucumunu daha az gördük. Moses Wright. Foul geldi. Ve mola geliyor. Moladan sonra burada olacağız.
2: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek.
3: Reklam.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.

0: Tekrar beraberiz mola dönüşünde. 15-12 öndeyiz sevgili seyirciler. Ama iki top kaybı yaptık. İki top çalmaya tekabül etti bu ve hızlı ucumlardan sayı üretti. Žalgiris dengeyi buldular. Servidis oyunda. Žalgiris Kaunas'ta. Yine Laurinas Birutis'te oyunda. Francisco. Williamskos üçlük kaçtı. Rebound alıyoruz ama bir düdük. Kemberç'e çalınan faul. Wade Baldwin oyunda. Fenerbahçe Beko'da.
1: Takır'ı kenara aldı Şaraz.
0: Şimdi Francisco. Devonol'un savunması. Üçlüğü kaçtı. Rebound alıyoruz Cam Birch'le bu kez.
1: Bravo Cam.
0: Şimdi Wade Baldwin. Andrew Williamskos savunmasında. Elden aldı Devonol. Cam Birch'ün perdesi. Nicola Melli. Birch'ten bir perde daha. Devonol çembere gitmek istedi. Birutis'in üzerinden basketi buluyor. Devonol.
1: Hem de ters eliyle, yani sağdan da sahaya çok iyi kullanan bir oyuncu ama pozisyon kolay değildi. Hem teması aldı hem yukarıdan bıraktı.
0: Williamskos. Şimdi Francisco.
1: Evet, şey olacak. Yok, olmadı neyse ki.
0: Yerde verdi. Yerde verdi. Malı. Nicola Melli'nin faulü. Devonol kenardan Anadolu oyunda.
1: O da ikinci maçın, özellikle ikinci yarısının en etkili oyuncularından bir tanesiydi.
0: Žalgiris'te de Mağdolo karşısında Dekolo'nun oyuna girdi. Williamskos. Servidis üçlüğü kaçtı. Rebound alıyoruz Cambridge'de yine. Savunma reboundlarına hakimiz bu bölümde. Wade Baldwin. Tarık'tan perde geldi. Ters tarafta Birch. Şimdi Melli. Wade Baldwin. Tarık Biberovic. Tarık üçlüğü gönderdi. Bu kez kaçtı. Reboundu Melli ile alıyoruz. Ucum reboundu. İkinci maçta bizim için çok önemliydi bu reboundlar. Dekolo. Şimdi Melli. Kubelis'in üzerine gitti. Dönerek atışı kısa kaldı. Servidis. İyi geri koştuk. Mağdolo. Perde Birutis'ten.
1: Sebs olması lazım. Evet, çaldı.
0: Hatalı yürüme. Mağdolo'dan. İyi savunma.
1: Şimdi özellikle kendi evinde çok tempolu oynamayı seven bir ekip Žalgiris. Ve sezon boyunca Caner 80 sayının altında sadece 8 maç kalmışlar ve bunun bir tanesini kazanabilmişler. Dolayısıyla ilk iki maçta 80 sayının altı tuttuğumuz Žalgiris'i bugün de 10 Aralık tutabilirsek o zaman maça kazanmaya daha yakın olan taraf biz oluruz. Çünkü bravo Nando.
0: Yani
1: pas, pasa gidiyormuş gibi yaptı. Çok temiz bir layup'la bıraktı. Buradaki asıl amaç top kayıplarını çok minimumda yapmak. Yani elden verdiğimiz topları savunması çok tehlikeli olur. En azından top kaybı canlı olmazsa
0: kesinlikle
1: o zaman sayı yeme şansımız daha az olacak. Tabii ki hücum ribaundlarını ikinci maçta olduğu gibi ne kadar çok zorlarsak rakibin bize hızlı gelmesini ya da geç hücumlarını daha dengeli oynamalarına engel oluruz.
0: Şimdi Williamskos, Žalgiris hücumu. Bonzik olsun onun peşinde. Yantunen adam değişmede karşısında Williamskos'un. Nefis bir savunma yapmıştı ikinci maçta Mika Yantunen. Servidis çembere gitti, kaçırdı. Yantunen bir bandı kovaladı.
1: Yine orayı karıştırdı.
0: Moses Wright'a engel oldu ama Dekolo, Nando Dekolo faul beklerken topu Žalgiris'e verdi hakemler. 2 dakika 21 saniye var ilk çeyreğin bitimine. 12 sayıda tuttuk Žalgiris'i. Üçüncü top kaybımız bu. Bu cansız top kaybı. Evet. Ölü top kaybı bu.
1: Ama bu da hücuma giderken yapılan bir top kaybı.
0: Şimdi Moses Wright. Müdahale var orada. Topu alıyorduk az daha. Silvidis'te kaldı. Üçlüyü kaçtı, ribaundu aldık Mozik Olsun'la. Chris Silva da orada. Şimdi geç ucumu şansı. İçeri de Kolo'dan. Mozik Olsun. Orada temas vardı ama ucu ribaundu alıyoruz Silva'yla. Bir şans daha. Mika Yantunen. Üçlü sabitli değil. Zilan Francisco. Wade Bolpin karşısında. İyi karşıladık Jalgiris'in geçişini. Moses White geldi şimdi perdeye. Silvan Francisco. Köşede Maldolo. Dustin Sliva. Üçlüyü kaçtı ama ucum reboundunu veriyoruz. Francisco'ya sekti top. Chris Silva karşısında. Moses White ters eşleşmeyi kovaladılar. Yantunen yardıma gelmişti. Şimdi Maldolo. Chris Silva yardıma müthiş geldi. Savunma nefis yapıyoruz. Savunma.
1: Harika savunmayı. Harika savunma yaptık. Yani hem Francisco'nun karşısında kaldık. Hem Maldolo'ya geçirmedik hem de penetrelere çok güzel yardıma geldik. Şu ana kadar olabildiğince çemberimizi korumaya çalışıyoruz.
0: Mozik Olsun'un nefis müdahalesi var bu arada az önce topa Chris Silva ile beraber. Ya zaten kenarda.
1: Serinin bundan önceki iki maçında da Francisco'yu genelde fizikli oyuncularla savunduk. Yani Tarık'la başladık. Baldwin, Tucker zaman zaman Mozik Olsun hep size'de oyuncularla tuttuk. Onu çok yıprattık. Sadece onların hücumunda değil, bizim hücumumuzda da Francisco'yu aktif kullanmaya çalıştık. Bugün de yine aynı mentalitede devam ediyoruz. Yine Baldwin Francisco'nun üzerine atak ederek sayıyı buldu.
0: Konfor alanına gitti.
1: Kesin.
0: Wade Baldwin ve yakın mesafeden basketi buluyor. Baldwin'in ilk basketi. Francisco Baldwin'le ona baskı uyguluyoruz. Şimdi Sliva'dan perdeyi aldı. Francisco üçlüyü kaçırdı. Rebound aldık. Mozik Olsun'a müdahale var. Top bizde. Yantunen yerde kalmıştı hücuma çıkarken. Nando De Colo. Şimdi Baldwin. Chris Silva'dan perde istedi. Wade Baldwin. Chris Silva tekrar. Hücum için son 7 saniye. Nando De Colo içeri girdi. Nando De Colo. Basketi buluyoruz.
1: Yani Nando'nun bu sahana gidişini Silva'nın o hem perdeleyip hem de alan açmasını çok doğru kullanıyoruz. Zaten Nando hem kendi adamını hem de rakibin savunma yardımını çok iyi kullanan bir oyuncu. Yani kendi adamını da screen gibi kullanıp çembere omuzunu koyup çok rahat gidebilen bir oyuncu. Bu anlamda belki de en kolay penetreden oyunculardan bir tanesi Avrupa'da. Çok kolaymış gibi gözüken zor bir basket imza atıyor.
0: Kesinlikle. İki nefis penetre basket. De Colo'dan. Ulanovas. Onun üçlüğü kaçtı, rebound alıyoruz. Wade Baldwin. 23-12. Farkı 11'e çıkardık. Maldolo'nun faulü. Son 3.7 saniye çeyrekte ve 15-12'den buraya geldi skor. Harika bir başlangıç. Fenerbahçe Beko'dan Jakir Yuarena'da. Silva kenarda. Hücum için Yantunen'le bir 5 kısaya döndük şimdi. Wade Baldwin top oyuna sokacak. Son 3.7 saniye hücum için. Yantunen'i bulduk kenar oyununda. Yantunen dönerek atışı isabetli. Mika Yantunen.
1: Ya olabilecek en ideal atışı bulduk çembere yakın. Mika da bunu baskıda çevirdi. 25 sayı bulduk ilk çeyrekte. Ama daha önemlisi Jalgiris'i bu kadar tempolu oyunda 12 sayıda tutmak da bizim adımıza, savunma adımına büyük başarı.
0: Az sonra ikinci periyotta buradayız.
2: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek.
3: Reklam.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: Reklam.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
2: Giriyor arenada. İlk çeyreği 25-12 önde kapattık. İbrahim abi neler söylersin? İlk çeyreğin sonunda konuşuyorduk ama reklam arasına gitmiştik.
3: Yani televizyon molasına kadar 15-12 idi. Orada ondan sonra büyük bir ivme yakaladık. Burada ne devreye girdi? Rotasyonlar devreye girince Fenerbahçe Beko fark yarattı. Daha derin, daha kaliteli bir kadro olduğunu gösterdi. Bu en az bunun kadar savunmada özellikle çok iyi iş çıkartıyoruz. Žalgiris'i ya zor atışa ya da kötü tercihe zorluyoruz. Evet. Bu da ne kadar doğru savunma yaptığımızı gösteriyor. Yani çok tempolu oynamaya çalışıyorlar. Buna rağmen 12 sayıda kaldılar. Bu da bizim savunmadaki en iyi olduğumuz taraflardan bir tanesi zaten.
2: Francisco'nun üçlüğüyle başladılar. Kaçırıyor. Rebound Yantunen'de. Bu arada senin dediğin gibi hemen rakamla da değitleyelim. 8-0 bench sayısını öndeyiz.
3: Evet.
2: Fenerbahçe Beko
3: bench'i. Ya bu zaten ikinci maçta bench'ten 44 sayı katkı almıştık Cener, hatırlıyorsan.
2: Evet. Bu arada Bonzi Colson dönerek atışı kaçırdı. Tubelis savunma reboundunda.
3: Ama yine de hücum reboundunu zorlamak onların o çabuk gelmesine engel oldu.
2: Williams Goss. Chris Silva karşıladı onu. Moses Wright orta mesafeye gitti. Kaçırdı. Rebound alıyoruz Dekolo'yla. Nando reboundda.
3: Ya onların aldığı bench katkısı 9 iken biz 44 sayıyla bench katkısı aldık. Bugün yine rotasyonlar başladı. Bizim katkımız kadar. Bravo Silva.
2: Bir ikinci şans sayısı Chris Silva'dan.
3: Yine hücum reboundı sayısı geldi. Yani bizim rotasyonumuz, bizim katkımız elbette zaten en büyük, en avantajlı olduğumuz yer. Ama onların da bench'ten çok katkı aldığını, alamadığını düşündüğümüzde maçın geri kalan kısmında eğer bu savunma agresifliğini gösterirsek o zaman galibiyeti daha yakın olan taraf oluruz.
2: Şimdi Chris Silva savunmasına Francisco'nun. Silvan Francisco zayıf tarafta Williams Goss'u gördü. Köşe üçlü isabetli. Williams Goss'tan zayıf taraftan ikinci üçlük isabeti.
3: Ya kolay bir pozisyon değil. Rotasyon kaymalarından sonra Francisco'nun köşeyi çok iyi gördü.
2: Nando De Colo. Çember altını dolaştı.
3: Diğer üçlüğü de Williams Goss atmıştı galiba.
2: Şimdi Nando'nun üçlüğü isabetli değil. Savunma ribanı Francisco'da. Francisco'dan Moses Wright'a smacı kaçırdı. Chris Silva'nın faulü. Bu coşku smacının kaçması iyi oldu aslında.
3: Ama tabii daha erken faul yapabilirdik. Yani iki atış vermemek adına belki Francisco'ya daha erken bir faul yapabilirdik.
2: Chris Silva'nın faulü. Onun da ilk faulü. 3 rebound aldı. 2 asist, 2 sayı Chris Silva'na.
3: Yalnız şöyle bir tehlike var Caner. Rakip ne olursa olsun şutları sokamasa da çok hızlı geliyor. Yani burada savunma konsantrasyonu çok yoğun olması lazım. Şut tercihlerinin çok doğru olması lazım. Top kayıplarına dikkat etmek lazım. Çünkü hiç fark etmiyor yani. Maçın başından beri hep hızlı hücumu zorluyor.
2: Onlar sete sete kalmak istemiyorlar.
3: Yani çünkü evet, şunu gördüler ki İstanbul'daki iki maçta sete sete kaldıkları zaman Fenerbahçe'yi yenmelerine ihtimal yok. Yani hem o 5'e 5'te pozisyon vermiyoruz, hem kolay geçirmiyoruz. Tek avantaj sağlayacakları yer bize eksik veya dengesiz yakaladıkları geçiş hücumları. Her pozisyon bunu zorladılar. Yani ilk çeyrek 12 sayı atmalarına rağmen hep zorladılar. Bence bütün maç zorlayacaklar. Çünkü onlar adına çözüm orası.
2: Moses Wright bu arada 2'de 1 attı serbest atışlarda. Nando De Colo ile ucumdayız. Cambridge'in perdesi. Nando içeri girmek istedi. Köşede şimdi Wade Baldwin. Üçlü isabetli. Wade Baldwin üçlü başarılı. Ve Thomas Masulis molayı alıyor.
1: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
0: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
3: Tanımasa da önemli. Çünkü
2: tabii ki.
3: Basketbol bir detay oyunu. Basketboldaki saha yerleşimi ve timing, zamanlamalar o kadar önemli ki. Çünkü çok dar alanda oynanan ve çabuk karar vermen gereken bir oyun.
2: Raskadan top kaybı.
3: Kimin nerede durduğu, pozisyonu çok önemli.
2: Ki orada işte seni çok soluna sürdürüyorlar dedi Wade Baldwin'e. Şimdi, sürekli aynı şekilde.
3: Tabii,
2: onlar da çünkü zayıf eline yönlendirmeye çalışıyorlar
3: yani,
2: oyuncuyu.
3: Kimse rakibi istediğini yaptırmamaya çalışıyor. Biz ne yaptık ilk iki oyunda? Francisco'yu hep sola gönderdik.
2: Evet.
3: Attığı bütün üçlükler sol taraftan. Sağına hiç göndermemeye çalıştık. Diğer oyuncularım veya sol elini kullanan bir oyuncuyu hep sağ tarafa yönlendirdik ve savunma prensibimizi de diğer oyuncuları da ona göre korumadık. Bu bir disiplin işi. Yani bunun iç sağ ve dış sağ fark etmez. Bugün daha agresif bir atmosferde oynuyoruz ama bu savunma disiplininden asla ödün vermemek lazım. Yani 12,5 dakika oldu. 16 sayı attılar şu ana kadar. Yani nazar değdirmeyelim. Şu ana kadarki savunma disiplinimiz çok iyi. Elbette onlar da bizim özellikle topun çok elinde kaldığı Baldwin gibi, Tucker gibi oyuncuları onların ters eline yönlendirmeye çalışıyorlar.
2: Evet.
3: Zayıf tarafa yönlendirmeye
2: evet.
3: çalışıyorlar. O nokta Deco da aynı şekilde. O noktada tabii bizim oyuncu kalitemiz daha üstün.
2: Bu arada deminki pozisyona itirazımız var.
3: Ya bu basket olma, atış olma ihtimali bence yüksek. Ama bakalım.
2: Evet, vermediler.
3: Vermediler.
2: Yerde kararı geldi. Mesela ilk çeyreğin sonundaki, bu arada Mantas Karniyetis görüntüde uzun yıllar Litvanya milli takımının oyun kuruculuğunu yapmıştı. Žalgiris'te de uzun yıllar oynamıştı Mantas Karniyetis. İlk çeyreğin sonundaki seti de nefisti bu arada. Şarunasya Skevicius'un Jan Turen'in attığı basket. O da çok önemli bir set detayı. Karardan sonra ucumdayız. Wade Baldwin'le. 14 sayıyla öndeyiz. Şakir Yuhanan'a da Wade Baldwin üçlü. Bu da başarılı. Wade Baldwin.
3: Yani Wade'in de aslında
2: İkinci çok üçlü.
3: Güvenli olduğu bir nokta değil bu üçlük. Ama 2'de 2 ile başlaması son derece önemli.
2: Şimdi Williams Goss dışarı döndü. Francisco. Adam değişmiştik. Jan Turen'i geçti. Francisco yüksek bıraktı. Kaçırdı. Rebound alma mücadelesi. Sliva, Bonzi Colson. Hava atışı kararı.
3: Aslında jump ball ama dışarıda şey Sliva.
2: Sanki Sliva evet dışarıda
3: sanki
2: gibiydi.
3: Sanki dışarıda gördüm ya da temas etti çizgiyi ama.
2: Sırtı. Bakalım tekrar. İşte burada top için büyük mücadele.
3: Burada değil o sanki ama daha önce mi çaldı sonra mı çaldı onu bilmiyorum.
2: Muhtemelen önce çaldım diye açıkladı herhalde.
3: Muhtemelen.
2: Çünkü Bonzi Colson'a da o da itirazda bulundu. Bu arada Paulus Motiejunas, o da takımın bütün hisselerinin sahibi artık. Žalgiris'in patronu oldu. Eski yöneticisiydi. Euroliginde yakın zamanda ayrılan yöneticisi. Ama atışı Žalgiris'te kaldı. Williams-Kos karşıladık onu. Kolay sayı izin vermedik. Şimdi Dustin Sliva. Onun üçlüğü kaçtı. Rebound alalım. Onziko. Bu arada Onziko'su kendini inanılmaz bir reaksiyonla korudu.
5: Neyse ki sakatlık olmadı yani. Ters bir pozisyondu.
2: Yani
5: faul yok ama hani Dustin Sliva orada
2: of bakar mısın?
5: Çok fazla bir şey yok.
2: Yani hani elleriyle
5: ellerine koymasa hafif bir havada amuda kalkmış.
2: Gerçekten öyle yani kadar yoga estetiğiyle evet durdu havada. Olağanüstü bir reaksiyon verdi orada. Tersten bir atletizm reaksiyonu
5: evet,
2: yani.
5: Aynen
2: dikey
5: öyle.
2: Dikey değil de. Silvan Francisco. İçeri girmek istedi. Cambridge karşıladı. Yine Vilitskos'u buldu köşede. Bu kez üçlüğü kaçırdı. Orada faul yok mu?
5: Bizde ama bizde.
2: Moses Wright çaldı, top bizde. Cambridge uçmuştu. İkinci çeyrek skorunda da 8'e 4 öndeyiz. Son 6.5 dakika. 6.27 ilk yarıda. Baskı yapıyorlar bu arada. Bir yandan Masuilis'in yerine geçmesini istedi hakemler. Wade Baldwin'le ucumdayız. Karşısında Ulanovas var. Perde şimdi Birch'ten. Yantunen gelmişti. Sert savunma var Yantunen. Darik Biberovic. Topa baskı yapıyor Jargiriş. İçeri şimdi Yantunen uçurdu. Basketi buldu. Francisco'yu uçurdu, basketi buldu.
5: Bunu ilk iki maçta da çok iyi kullandık. Özellikle ikinci maç çok iyi kullandık. Çünkü adam değiştikleri zaman ya Francisco ya Williams-Kos kalıyor. Arkaya çok güzel atılan paslarla sayıları bulduk.
2: Williams-Kos'un üçlüğü. 5'te 3 oldu Williams-Kos. Şu ana kadar onun bulduğu dış şutlarla hayatta kalıyor. Jargiriş Kaunas. Mola geldi. Moladan sonra buradayız.
1: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek. Radyo
6: Spor. Reklam.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
8: Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmaya çıkaralım.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
1: İlk maçları hatırlarsan 24 sayıyla rakibin en skor oyuncusuydu.
2: Kariyer rekoru kırmıştı.
1: Evet, onu biraz daha dikkatli savunmamız lazım. Şu anda gerçi kenarda olsa da.
2: Wade Baldwin. Yine fizikli oyuncuyla baskıdalar ona. Tubelis ile Baldwin. Tubelis ise faul yaptırdı. Wade Baldwin.
1: Bu gibi durumlarda topu canlı tutmak önemli. Yani Baldwin bunları doğru oynuyor. Çünkü onun konfor alanı o üçlüğün içerisi ve foul line bölgesi ya. Oralara girdiği zaman zaten ya bir şekilde faul almayı ya da çember topu atmayı beceriyor.
2: Şimdi Baldwin'den Kolsun'a Kolsun'dan ters tarafa Tarık Biberovic. Şimdi pası nefis. Bonzi Kolsun basketi buldu. Harika yani, asist Tarık'tan.
1: Tarık'ın pası kadar Bonzi Kolsun'un oraya kat etmesi de çok önemli. Doğru yere topu alıp basketi gerçekleştirdi.
2: Farkı 18'e çıkardık. Yantune'nin faulü Francisco'nun içeri penetresinde.
1: Doğru karar atış.
2: Atış kararı geldi. Yani iki serbest atış kullanacak. Faul hakları dolmadı iki takımın da ikinci çeyrekte. Şimdi Wade Baldwin kenarda. Devon Hall oyunda. Fenerbahçe Beko'da. Thomas Masulis ekranlarda. Maç önü güzel bir koreografi yaptılar. Jonas Yeskevic usta da saygı sundu. Jalgiris seyircisi hakikaten hoş bir görüntüydü, hoş bir koreografiydi. Franskor'un ilk serbest atışı isabetli. Moses White görüntüye yansımıştı kenarda. Şimdi burada Tubelis'le bir kısa beşe döndü Thomas Masulis. 2'de 2 geliyor Silvan Francisco'dan. Onun da ilk sayıları bu arada. Serbest atışlardan buldu Francisco maçla ilk sayılarını. Devon Hall. Tarık perdeden çıktı. Tarık Biberovic. Cam Bird şimdi. Devon Hall elden aldı. Baskısı var Jalgiris'in Tubelis'le. Devon Hall. Bird'ün perdesi. Devon Hall orta mesafeye gitti. Atışı kaçırdı Tubelis ribaundta. Francisco. Bonzi Colson bugün şu ana kadar her türlü atletizm performansını gösterdi. Burada da iyi bir kalecilik örneği. Bacaklarıyla kesti topu.
1: Ve istekli gözüküyor yani. Agresif, istekli, coşkulu. Bu önemli. Tekrar Melli oyuna girdi Yantur'un yerine.
2: Nicolò Melli bir süredir dinleniyordu. Son 4.43 ilk yarıda oyunda Nicolò Melli bu arada ulanamaz kat ederken Bonzi Colson'un faulü. Topu oyuna sokacak ismi bekliyor. Hakemler ulanamaz sokacak topu oyuna. Madalo'yu çıkarmak istediler. Şimdi Lo topu aldı. Zeynep Francisco. Onun üçlü isabetli.
1: Ama çok boş bıraktık bu sefer.
2: Biz istediği boşluğu buldu. Dörtte bir Zeynep Francisco ışıklarda. Farkı 13'e indiriyor Jalgiris Kaunas. Tarık Biberovic'le uçumdayız. İşte 27 maçtır en az bir 3-2 isabeti vardı. Bu maçta da buldu. Topu kaybediyoruz.

0: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor! Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
0: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
2: Biz deneydik ama yani işler çok iyi giderken 16-17 sayı öndeyken de hem Wade Baldwin'i hem Tucker'ı kenara alıp
3: şimdi Dekolo oyunda bu arada.
2: Orada bir anda takımın momentumu değişti. Bence biraz daha farklı beşte oynayabildik.
3: Orada bir top kaybı daha geldi. İyi geri koştuk bu kez. Madolo gidemedi çembere. Şimdi Butkevicius. Dekolo karşılamıştı onu. Dustin Silva kaçırdı. Rebound alabiliriz. Madolo da kaldı. Seken top.
2: Yani biraz önce sahada olduğumuz 5. Hani...
3: Francisco. Şimdi Chris Silva ona baskı uyguluyor. Silvan Francisco geriye çekildi. Atışı kısa kaldı. Bu reboundu alıyoruz Nicolò Melli ile. Önemli bir reboundu.
2: Wade'in veya Tucker'ın veya Dekolo'nun bir şekilde sahada olması lazım. Deminki 5'e baktığı zaman Devunol, Bonzik olsun, Tarık,
3: evet.
2: Melli, Kem.
3: Yani tek yani, topa yön verici Devunol.
2: Evet, evet. Bu atmosferde tek topa yön verici ve diğer oyuncuların hani topla etkili olmadığı bir ortamda burada maç momentumunu elde tutmak çok zor. Mutlaka ve mutlaka Wade'in ya da Dekolo'nun oyun sahada kalması lazım.
3: Şu an hem Talon Orton Tucker sahada hem de Nando Dekolo.
2: Ya dinlendirmek için kenara aldı ama bence orada yanlış bir tercihdi Şaras adına.
3: Bu arada Žalgiris Kaunas'ın faul hakkı doluyor bu faulle. Üst üste iki faul yaptılar. Sert bir topa baskı uygulamaya çalışıyorlar. Seyirciyi de tabii coşturdu o smaç. O yüzden onu biraz ki hafifletmek lazım şimdi. O ama heyecanı azaltmak lazım.
2: Top kaldı yani. Topun Wade'in veya Tucker'ın elinde kalması lazım.
3: Devonol şimdi. İçeri Chris Silva. Döndü. Dışarıda Nicolò Melli. Devonol. Penetresi. Devonol. Turnikesi kaçtı. Rebound pozisyonu. Üçüncü şans. Rebound almaya çalışıyoruz. En son Silva. Silva topu bırakmadı ama atışı.
2: İnanılmaz bir mücadele var.
3: Her top için son topmuş gibi mücadele ediyor Fenerbahçe Bekol oyuncular. Bu arada bir itirazı var sanırım. Thomas Masoulis'in bir dirsek hareketi yaptı hakemlere. Şu pozisyon için işte Chris Silva alan açmak için bir dirseğini çevirmişti. Kubelis'in yüzüne gelmişti orada.
2: İtiraz geldi.
3: Evet, itirazı yaptılar. İşaret etti Thomas Masoulis, Žalgiris koçu. Şimdi hakemler bunu basketbolun ama olağan akışında yani bir hareket mi değil mi ona bakacaklar bu Chris Silva'nın alan açışına. Ne diyorsun? Bir yandan hakemleri tabii duymaya çalışacağız ama.
2: Ya geçen hangi maç hatırlamıyorum da buna benzer bir pozisyonda sportmenlik bir şey istemişlerdi. O çalınmamıştı. Normal faul çalınmıştı. Evet, yapmışlar.
3: Evet. Hakemler basketbolun olağan akışında diye bir hareket verdi. Çarpabilir. Aslında burada çarpması önemli değil. Hangi hareketle çarpıyor? O önemli. Chris Silva'da klasik, evet, alan açıyor burada kendine.

0: Ya o kadar hani içine girdiği zaman, kafanı soktuğu zaman bu çarpışmalar, temaslar kaçınılmaz oluyor zaten. Burada bir art niyet yok en azından.
1: Şimdi hava atışı olacak. Az önceki karar geçerli. Chris Silva ve Tubelis hava atışında. Silva çelmek istedi ama ters tarafa gitti top. Haji Williams-Kos. Şimdi Tubelis. Lutkevicius, Tubelis sırtı dönük aldı. Silva'ya karşı hücum edecek. Silva karşıladı, faul. Şimdi faul hakkımız doldu. Kemperç oyunda Silva kenara geliyor. Chris Silva'nın ikinci faulü bu. Azolas Tubelis çizgide. Şu ana kadar 6 sayısı var. 4 reboundu var Tubelis'in.
0: Neyse, ilk kaçtı.
1: İlkini kaçırdılar. Biz daha hiç çizgiye gitmedik bu arada İbrahim abi.
0: Evet.
1: Onlar 5'te 3 oldular. Jalgiris Kaunas. Farkı 19'a kadar çıkarmıştık. 11, hala çift taneli farkla öndeyiz. 10 sayı indiriyor Kubelis. 37-27. Son 2.45 ilk yarıda. Telenor to Tucker. 8-0'lık bir seri yakaladı Jalgiris Kaunas. Nikola Melli.
0: Serinin başlangıcı tabii ki anlamsız 5'te sahada olmamızdı.
1: Devon Hall.
0: Çeyreğin ortasında.
1: Hall. Şimdi Nikola Melli. Orton Tucker topu almak istedi. Baskı var Jalgiris'ten. Orton Tucker ayağını geri çekti. Taylan Orton Tucker üçlü kaçırdı. Rebound alıyoruz. Devon Hall çeldi dekoloda. Şimdi içeri Melli'ye. Melli aldı topu. Sırtı dönük hücum edebilir. Zayıf taraf Devon Hall. Devon Hall çemberi gitti. Dışarıda Dekolo. Nando Dekolo. İsabetli. Çok kritik bir üçlük.
0: Çok kritik. Yani momentum,
1: Nando Dekolo.
0: Momentumun tamamen Jalgiris'e dönme şeyi vardı. Şansı vardı ki bunu Nando Dekolo'nun üçlüğü kırdı.
1: Arka 13'e çıkarıyoruz.
0: Senin dediğin gibi 8-0'lık bir seri geldi o 5'in sahada olduğu periyottan itibaren.
1: Williams-Goss içeri girmek istemişti. Orton Tucker'ın faulü.

0: Williams Goss serbest atışlar kullanacak. Lonavas oyunda Jargiris'te ekranlarda. Yine Moses Wright oyunda. Williams Goss'un ilk serbest atışı isabetli.
1: Maçta çift taneye çıkan ilk oyuncu oldu Williams Goss.
0: 10 sayıyı buldu. 3-3'lük atmıştı. Bu serbest atışla onu buldu. Orada bir düdük var. Girmemişti serbest atış ama.
1: Ama
0: ihlal verdi.
1: Kalla yine iş başında.
0: Boyalı alan ihlali verdi.
1: Bence alakası yoktu ama.
0: İkinciyi attı Williams Goss böylece.
1: Ya tam önümüzde oluyor. Öyle bir ihlal yoktu.
0: Devon Hall. Çok da genelde çalınmayan da bir düdük yani. Hani Taylor Norton Tucker. Özellikle playoff'ta. Taylor Norton Tucker. Top kaybı mı? Ama son anda Birch'in müdahalesi. Faul verildi Cam Birch'e.
1: Kimin ayağına çarptı ki top? Bizim ayağımıza mı çarptı? Ayak gösterdi bir falan.
0: Galiba ilk Taylor Norton Tucker'ın ayağına mı? Ona mı verdi? Şurada ayağına çarpıyor Taylor Norton Tucker'ın şu.
1: O zaman çalmıyor gibi diyor baksana.
0: Evet, bak. Sonra çaldı.
1: Evet. Top kaybı, stop bize geçten sonra çalıyor.
0: Yani Cambridge müdahale yapıyor, biraz geç geliyor açıkçası o karar.
1: Ya ben de Dipala'nın yönettiği maçlarda çok tedirginim biliyor musun?
0: Yani şu iki karar da tartışılabilir, evet.
1: Önceki iki Final Four'da hem eşleşmeleri hem Final Four'u çok etki etti.
0: Williams Goss üretmeye devam ediyor. Perdeyi kullandı, yakın mesafe atışı. Farkı 9'a indiriyorlar tek haneye. Wade Baldwin oyunda. Wade Baldwin. Moses Wright onu karşılamıştı. Şimdi Devon Hall perdeye geldi. Hayalet perde. Tekrar Cambridge perdesi. Wade Baldwin bir ışık daha. Bu kez kaçtı. Cambridge geldi ama Williams Goss'ta kaldı. Sylvain Francisco. Ulanovas'ı gördü ama Ulanovas kaçırmıyor. Hızlı hücum sayısı Jargiris'ten. Top kaybı sonrası farkı 7'ye indiriyorlar. Bu hücum önemli bizim için ilk yarının sonundan. Anna De Colo. Şimdi Nicola Melli riskli bir pastı kurtardı orada. Devon Hall. Devon Hall çembere gitti. Çok güzel bir basket Devon Hall'dan.
1: Yani burada bu noktada çözüm her zaman çembere gitmek. Bravo Devon Hall.
0: Çok soğukkanlı yani penetre etti.
1: Basketi çok arttırdılar.
0: Sylvain Francisco. Karşısında Wade Baldwin.
1: 5,5 dakika vardı. 35 sayı atmıştık. Devreyi neredeyse 42'ye tamamlayacağız. Yani son 5 dakikada sadece 7 sayı atabildik.
0: Sylvain Francisco üçlük. Hip pozisyonu.
1: Hep Difala çalıyor yalnızlık. Görüyor musun?
0: Girmeyen
1: da... baskine Difala çaldı. Difal daha şans çanadı. Kolay baskı yapacaktık. Şeyin takırın kaptırı topta. Pozisyonu çalmadı. Devamında ayak çaldı. Şimdi yine bunu çaldı.
0: Pozisyonu hatta bir tekrar görebilsek diyeceğim ama Wade Baldwin'e çalındı faul bu arada. Ulanovas silki isabetli. Tabii hücum reboundlarına çok daha sert saldırıyorlar. Ama burada mesela o baksat çok daha temiz gibi gözüküyordu. Bu arada Ulanovas'lar 2'de 2.
1: Ya bu sert maçta bu çalınacak bir faul değil.
0: Yani Euroleague playofflarındaki sertlik düzeyini düşündüğümüzde genelde hakemlerin...
1: Aynen öyle. Yani maçın
0: verdiği özgürlüğü...
1: Onun altında ne fauller var rebound'a girişimizde. Onlara çalmıyorlar.
0: Şimdi Devon Hall top oyuna soktu. Wade Baldwin. Son 3 saniye bir atış şansı bulabilecek miyiz? Wade Baldwin. Wade Baldwin üçlüğe gitti. İsabetli değil. İlk yarı sona eriyor. 7 sayıyla önde kapattık. Evet 19 sayıyla öndeydik. Biraz 7 inici sanki böyle Jalgiris momentum buldu gibi oldu ama sonuçta 7 sayıyla öndeyiz. İlk yarının sonunda Yuray abi neler söylersin?
1: Bakarsan tabii ki çok önemli 7 sayı önde girmek. Ama 19 sayı hatta 17 sayı öndeyken anlamsız oyun değişiklikleri bir anda sahada top pas ritmini oyunu kontrolünü ele alacak oyuncular kenarda olunca bir anda bütün momentumu kaybettik.
0: Savunma bizim için önemli.
2: over 35 minus 12 is right now, came to the mat. But too many points in the second quarter. You got to figure a way to have another first quarter defensively.
3: Evet, ikinci çeyrek çok daha fazla sayı yedik. Özellikle ilk çeyrek 12 sayı yedikten sonra dedi Wade Baldwin. Hemen soruya ilk cevabı tabii ki savunma tarafında oldu. Ve top kayıplarından bahsetti. Sylvain Francisco.
4: Sylvain, you had your moments, you are fighting, but Fenerbahçe controlling the third game in a row. What's going on?
3: Fenerbahçe maçı kontrol etti, belki just geri döndünüz ama neler söyleyeceksin?
5: I think we just had some mistakes and
3: bazı hatalar yaptık. Rebound problemleri yaşadık ilk çeyrekte. Ama daha iyisini yapabiliriz. Son dakika, son çeyreği daha iyi oynadık ilk çeyreği ama
5: fall off right now. So if we keep doing the same
3: bu şekilde devam edersek ilk çeyrekteki gibi ve özellikle de onların ikinci şans sayılarını engellersek o savunmayı da daha yapabilirsek maçı kazanabiliriz dedi Sylvain Francisco. İlk yarı yayınımızın sonuna geliyoruz.
1: Yani 15 dakika kusursuz yakın basketbol oynadık. Son 5 dakika momentumu gerginse kaptırdık. Top kayıplarıyla beraber onları oyuna soktuk. Ama hala 7 sayı öndeyiz. Daha iyi bir ikinci yarı başlangıcıyla tekrar momentum elimize almalıyız.
6: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
7: Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
8: Evet.
7: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
6: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
1: Sağda da kola Boltman. Şimdi atacak. Faith Boltman.
2: Oldu. Oldu.
0: Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
1: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş.
0: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Maçın temposu düştü ama hala heyecan dorukta. Tam böyle anlarda ne lazım? Kahve tabii. Bir kahve yapayım da kendime geleyim. Ama bugün iş biraz daha ciddi. Şöyle sağlam bir şey yapalım. Beko Kafe Experto var, onu kullanayım. İsme bak, oyuncu gibi. Experto oyuna giriyor. Girer girmez farkını gösterir zaten. Şu dokunmatik ekran da bayağı iyiymiş. Her şey elimin altında. Dur bakalım, ben şimdi kahveyi biraz daha yoğun istiyorum. Hatta biraz da daha sıcak olsun. Tamam, suyu ayarla, süt oranını biraz düşür. Kontrol tamamen bende. Vallahi maçın temposuna göre kahve ayarı yapmak ayrı bir seviye. Bir de seçeneklere bak. 18 farklı kahve seçeneği var. Bildiğin geniş kadro. Cold Brew, Ice Latte hepsi hazır. Aslında şu an Ice Latte iyi gider. Ortam sıcak, maç hararetli. Aynen bunu yapıyorum. Maç ayrı güzel, kahve ayrı güzel. İkisi birleşince tam devre arası keyfi bu. Tamam, hazırım ben. İkinci yarı başlasın bakalım.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
3: Neler söylersin kaptan? İlk yarının sonunda konuşuyorduk. Özellikle o ikinci çeyreğin ortasındaki 5 değişim herhalde en kritik bölümdü diyebiliriz zannedersem.
4: Evet, yani 15 dakika çok iyi bir basketbol oynadık. Özellikle ilk çeyrek 12 sayıya izin verdik ki bu seviyede çok önemli. Tabii ki bunda Jalgiris'in boş atışları kaçırmasının da bir etkisi var. Yani orada da hızlı geldiler, atışları buldular ama kaçırdılar. İkinci çeyreğe de iyi başladık. Farkı 17'yi 19'a çıkarttık. Fakat ondan sonra Yasikevicius hem Boldin'i hem takımı kenara aldı. Sahada topa yön verici bir oyuncudan eksik kalınca sadece Debunov kaldı sahada. İşte Tarık, Melli, Cambridge beşisi bir anda organize olmakta zorlanınca top kayıpları da beraberinde gelince momentumu Jalgiris'e vermiş olduk. Burada tabii ki sezonun en güzel hareketlerinden bir tanesi de top kayıp üstüne Sylvain Franskan'ın smacıyla geldi. O noktadan sonra tribünler de bir anda coşunca
3: evet. Biraz bak, momentum değişti yani.
4: Tekhaneye indi. Evet. Yani orada momentumu kaybettik. Hem yani yeni top kaybı yaptık. Bunun 4'ü elden. Ve o elden 4 top kaybının da sonucu hep bize sayıyla geri döndü. Bu noktada biraz daha topun kıymetini bilmemiz lazım. Öte yandan şut tercihlerimizi daha doğru yapmamız lazım. Yani 15 dakika iyi yaptık ama o 5 dakikalık bölümde maalesef tercih hataları da yaptık. Ama her şeye rağmen 7 sayıyla öndeyiz. Yine 2. çeyreğe soyunma odasından agresif, sert temas ederek başlamamız lazım. Yani vazgeçmeyeceğimiz tek nokta savunmada sertlik seviyemiz. Kolay geçirmememiz lazım. 2 maç boyunca hatta 2,5 maç boyunca çok fırsat vermediğimiz Francisco'yu 1-2 pozisyon dışında yine oyuna sokmadık. Ama dikkat etmemiz gereken bir 20 dakika önümüzde biz bekliyor.
3: İkinci yarıda başladı sevgili seyirciler. Jalgiris Kaunas hücumu. Sylvain Francisco çembere gitmek istemişti. Moses Wright basket foul. Koç Yasikevicius da oyuncularına çok sinirlendi savunma pozisyonunda. Nikola Melli'nin ikinci faali oldu. Moses White çizgide.
4: İki faal olmasından çok yani savunma odasından 2+1 ile dönmeleri daha büyük bizim adımıza yaralayıcı bir durum.
3: Şimdi Taylor Norton Tucker. Farkı 4'e indirdi Jalgiris Kaunas. Melli kat etmek istemişti. Devon Hall. Hall. Ken Burch'un perdesi. Devon Hall. Şimdi Ken Burch'u bulmak istedi. Top kaybı yapıyoruz.
4: Çok kötü bir açı, çok kötü bir pas.
3: Orada hatalı yürüme. Hatalı yürüme var orada.
4: Hatalı var.
3: Williams goes. Çembere rahat gitti ama kaçırdı. Rebound alıyoruz Ken Burch'le. Yalnız Rasko'nun pozisyonunu görmediler. Tarık Biberovic. Kutkevicius'un savunması vardı. Şimdi Melli sırtı dönük aldı. Fransko'nun savunması, pası Cambridge. Floater'ı basketi buldu. Nefes aldı Cambridge'in basketiyle. Melli'nin
4: yani
3: asisti.
4: Akıllı kalıp bu pozisyonları zorlamak lazım. Çünkü hep ters eşleşmeleri kullandığımız zaman buradan bir şey çıkarıyoruz. Basket bulamasak mevcut ribaundu buluyoruz. O bakımdan bunu zorlamamız lazım akıllıca.
3: Williams goes. Tarık karşısında. Andrew Williams goes. Köşeyi gördü Tubelis. Onun üçlü isabetli. Bugün üçlüklerde 18'e 6. Tubelis'in üçlü. Onun da ilk isabeti dış şut olarak. 10. sayısını buldu Tubelis. Pelin Orta Tucker tepede. Onsu Sait'in üzerine gitti. Basketi buldu Orta Tucker. Onun da 6. sayısı. Orada hala çizgiye gitmedik. Onu tekrar hatırlatalım. Henüz serbest atış çizgisine. Naci Williams-Goss. İçeri pası araya girdi Birch. İyi savunma. Melli. Dikkat edelim. Taylor Norton Tucker. Burada faul kovaladı. Neyse top bizde kaldı. Biraz soğukkanlılık lazım. Bunları
4: yaparken çok dikkatli yapmak lazım ve sağlam yapmak lazım.
3: Orton Tucker ters turnikeye gitti faul.
4: Faul almak evet güzel ama artık hakemler de rakip de buna biraz uyandılar. Hem o basit gösterilen faulleri çalmamaya özen gösteriyorlar. Rakip de orayı faul yapar gibi üst gibi belini çekiyor. Dikkat etmek lazım top kaybına dönmesin bunlar.
3: Hatta deminki pozisyonla ilgili sanırım Orton Tucker'ın da bir serzenişi oldu. Maçın hakemi Emilio Perez'e o da açıkladı durumu. Taylor Norton Tucker çizgide. İlk kez çizgiye gittik. İlki isabetli. Açılışı Orton Tucker'la yapıyoruz serbest atış çizgisinden. Bir yandan Koç Yasikevicius Devon Hall'la konuşuyor hatta. Aslanı bu arada 2'de 2 geliyor Horton Tucker'dan. 8. sayısı. Şimdi Silvan Francisco. Devon Olo'nun savunmasında. Yine Tubelis'in üçlü. Yine başarılı. Tubelis'ten 2 üçlük buldular üst üste.
4: Ya Melli'yi çıkarttı bu yüzden. Yantren girdi. O da aynı hatayı yaptı. İçeride bekledi.
3: Horton Tucker. Çembere gitmek istedi. Williams Koss'un müdahalesi orada. Bir düdük gelmedi. Hızlı hücum değilse ki onlar da kötü pas verdi Francisco'yla. Ama Yasikevic de diyor ki kolunun her yerinden çektiler diyor Mehdi Difalla'ya konuşurken.
4: Yanlış kişi kenarda. Difalla çalmaz ki zaten.
3: Yani hatta çalmıyor da zaten. Kafaya da darbe gelmiş gibi evet. Yanlış görmediysen Butkevicius'un kolu. Devon Hall. İçeri girmek istedi Hall. Vücudunu Devon. Çok iyi kullandı. Bravo. Basket foul. Devon Bravo. Hall. Neyse ki dip çizgide Emilio Perez vardı.
4: Evet, şimdi onu söyleyecektim.
3: Yani özür dilerim ama yani senden önce girdim ben de dayanamadım çünkü artık. Çünkü biz tam sahanın köşesinden anlatıyoruz sevgili seyirciler. Farkı hizasından.
4: Yani çok yakınız yani. Evet. Temasları, faulleri çok yakından görüyoruz.
3: Özellikle şu an Fenerbahçe'nin hücum ettiği potayanın evet. Yakınındayız, dibindeyiz. Farkı 7'ye çıkarıyoruz. Naci Williams-Goss. Jagiris hücumu. Tarık fake yemedi. Tarık Biberovic'in baskısı. Moses Wright. Williams goes.
4: İyi savunma. İyi savunma. Devam edelim. 7 saniye var.
3: Son 5 saniye hücum için Jagiris'te. Francisco ayağa kaydı. 1 saniye. Temas gel.
4: Çok iyi savunma.
3: Atış rebound alıyoruz Yantunen'le.
4: Ya ilk yarıdaki savunmaya benzer bir savunma yaptık. Buradan da basketi dönersek.
3: Şimdi Devon Hall.
4: İyi başlangıç olacak.
3: Fransko'nun üzerine gitti. Basketi buluyoruz. Devon Hall bu bölümü çok iyi oynadı.
4: Hem Fransko'yu iyi savundu hem onun üzerine iyi hücum etti.
3: Arkada 9'a çıkarıyoruz. 3. çeyrekte son 6-20. Tubelis reverse'ü top kaybı.
4: Evet.
3: Tarık Biberovic, Yantunen. Bu bölümde çok iyi savunma yaptık kanatlarda. İşte Yantunen ve Taylor Norton Tucker burada.
4: Tarık Baldwin'le değişti. Bizim adımıza da çifthaneye çıkan oyuncu Devon Hall oldu 12 sayıyla. O da sakatlıktan dönüşteki en etkili maçını oynuyor büyük ihtimalle değil mi?
3: Yani şu ana kadar iki yönlü de
4: evet.
3: Geçen seneki Final Four'u hatırlatan bir oyun. Devon Hall'dan. Orton Tucker dönmek istedi izin vermediler. Pas açısı aradı. Şimdi buldu Wade Baldwin'i. Orada sıkıştırdılar Orton Tucker'ı. Wade Baldwin son 4 saniye, 3 saniye atış şansı bulacak mıyız? Wade Baldwin orta mesafeye gitti ama çembere değmeyince rebound geçerli değil Orton Tucker'dan. Şimdi Orton Tucker kenarda, Tarık Biberovic oyunda.
4: Tarık bir 15 saniye 20 saniye dinlendi kenarda. Bir hücum dinlendi, geri geldi.
3: İlk iki maçın %60'la üçlük atan ismi Tarık Biberovic. Sivan Fransko'ya baskı. Moses Wright. Ken Burch karşıladı. Lebonol'un müthiş baskısı var. Sivan Fransko'ya. Moses Wright'a faul yapıyoruz. Yok. Yerde kararı Emilio Perez'den. Ken Burch'a çalındı. Ken Burch'ın ilk faulü. Francisco kenarda, Jalgiris'te. Onun da 3 faali var bu arada Sylvain Francisco'nun. Ve Dustin Slay var oyunda. William Scoss'la beraber Jalgiris'te. Devunoğlu kenara aldı Koç Yasikevicius. İşte Fransız oyuncu görüntüde. Madolo. Karşıda Wade Baldwin var. Slayvan'ın perdesi. Madolo, Yantunen kaldı. Maldolo'nun karşısında Lo içeri girmek istedi. Yantunen faul çalındı. Takım olarak 3. faulümüz bu çeyrekte. Yantunen'in de 2. faulü. Fin oyuncu.
4: Ev sahibine çalınan bir faul oldu sonuçta. Yani takıra yapılan müdahaleler bundan çok daha temaslı ve agresif.
3: Özellikle Koç Yasikevicius'un itiraz ettiği pozisyonda Madalo ilk serbest atışı isabetli. İki geliyor Lowe'dan. Son 5,5 dakika 3. periyotta. Wade Baldwin'le ucumdayız. Ken Burch perdeye geldi. Baldwin, Yantunen ters tarafa katı. Şimdi Nando De Colo içeride. Yardım gelince Tarık'ı gördü. Bravo. Tarık Biberovic!
4: Bravo Nando, bravo Tarık. Nando'dan çok güzel bir kat ama hiç zorlamadan Tarık'ı gördü. O da üçlüğü attı. 10 sayıya çıkardık farkı tekrar.
3: Tarık Biberovic'den önemli bir üçlük. Sliva'yı buldular. Basketi buldu o da. Topsuz koşuyla. Marko ona çıkarmıştık. 8'e indirdi hemen Jalgiris. Baldwin. Şimdi Nando De Colo. Perdeyken Burch'ten. Nando De Colo. Müdahale var orada. Nando De Colo'ya. Top onlardan çıktı neyse ki. 11 saniye var. Hücum etmek için.
4: Time out geldi yalnız. Yasikevicius'dan.
3: Evet. Şaras Yasikevicius'un molası.
4: Time out.
3: Televizyon molası. Aynen. Evet.
2: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
7: Otobit.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
2: Sola dönüşünde 56-48 öndeyiz. 11 saniye var hücum etmek için. Wade Baldwin Butkevicius'un üzerine gitti. Wade Baldwin atışı kaçırdı. Sevdiği açığı ama
3: evet, aslında tam istediği pozisyonu bulduk ama isabeti bulamadık.
2: Williams Goss Sliva. Şimdi köşede Butkevicius.
3: Hatalıyorum hem mi?
2: Ayağını geri çekti. Üçlü kaçırdı. Neyse ki reboundu De Colo'yla çeliyoruz. Yantunen'de ki faul var yine orada o pozisyonda.
3: Ya artık bu temaslarda faul aramayalım çünkü oyun konsantrasyonumuz da bozuyor.
2: Wade Baldwin.
3: Bu atış olması lazım.
2: Faulü. Ya. Yerde kararı geldi.
3: Hem birinden çekti, sarıldı hem atış.

0: İtiraz edecek misiniz diyor galiba Emilio Perez. Yanlış görmüyorsam. Galiba ettik, evet. Evet.
1: Ya şimdi
0: Koç Eskimitus'un itirazı geldi.
1: Anlamak lazım çünkü kaybedecekleri bir şey yok. Evlerindeki son maç olabilir. Oyunun kontrolü de ikinci çeyreğin son 5 dakikası haricinde bizim elimizde.
0: Evet.
1: O bakımdan bir şekilde ancak sertlikle bizi düzen dışına çıkararak bu maçı kazanma şansları var. O yüzden daha da sertleşeceklerdir.
0: Fauller burada başlıyor zaten.
1: Bu açı değil, biz bir önceki cepheden açı, beline sarıldığı bir açı var ama yani sportmenlik dışı çıkmaz gibi geliyor, atış çıkmaz gibi geliyor bana.
0: Şimdi senin dediğin açıdan galiba izleyecekler İbrahim Kutluay. İşte şurada, evet, burada sarılıyor.
1: Burada, burada çekiyor.
0: Bu, yani. Bu açıdan gözüküyor aynen. Vermediler ama. Halbuki belden çekiyor bayağı.
1: Evet.
0: Yani topla herhangi bir alakası yok o faulü. Şey, müdahalenin daha doğrusu. Şimdi De Colo ile kenardan hücuma başlayacağız. Son 4-16 3. çeyrekte 8 sayılı öndeyiz. Jargirio Arena'da. Nando De Colo. Wade Baldwin topu aldı perdeden çıkıp. Wade Baldwin içeri. Cambridge. Bir anlaşmazlık, topu elinden kaçırdı.
1: Aslında güzel pastı ama
0: hata bende diyor, evet. Birch.
1: Ken Birch alamadı topu.
0: Sert ve keskin bir pastı. İşte top kayıplarında 10 top kaybı oldu temsilcimiz adına. Şimdi Williams Kos Tarık karşıladı. Köşede Madolo, top kaybı olacak gibiydi. Alabiliriz o topu. Sliva çıkardılar. Williams Kos Kubelis üçlü girmedi neyse ki, artık reboundu alalım, aldık biz de. Mika Yantunen. Yantunen'in dördüncü reboundu bu.
1: Yani şu Francisco ve Moses kenarda olduğu dönemi biraz daha iyi geçebilirsek.
0: Wade Baldwin topa baskıyı sürdürüyorlar. Nando De Colo elden aldı Tarık Liberovic. Tarık adımladı, bir ucum faul verdiler.
1: Aslında orada Tarık güzel geldi ama stop çemçeri de vardı bak. Eğer dribbling'i kesmeseydi foul line orada daha kolay bir atışı vardı.
0: Halbuki onları kullanıyordu aslında.
1: Evet, kullanıyordu ama.
0: Bu sene özellikle çok başvurduğu bir silah ama burada pasa gitmek istedi.
1: Yani üstüne gitmek hata oldu rakibin.
0: Nando De Colo kenarda. Onun da 7 sayısı, 2 asist, 2 reboundu var. Devon Hall oyunda. Francisco oyuna girdi. Zira Jalgeris'te.
1: Ya orayı iyi geçemedik. Hani hem Moses'ı hem Francisco'yu kenara aldı. Ama orada biraz daha ben farkı açabileceğimizi düşünüyordum. Fark 8 sayıda kaldı.
0: Şimdi Ulanovas top oyuna soktu. Madolo topu getiren isim. Lo karşısında Wade Baldwin var. Francisco perdeden çıktı. Moses Wright'ın perdesi. Devon Hall peşini bırakmıyor Francisco'nun. Madolo. Moses Wright'tan bir perde daha. Madolo ayağını geri çekti. Üçlü isabetli değil ama Moses Wright. Hücum reboundu ve basket. Telenor to Tucker. Şimdi Yantunen'i buldu. Yantunen bakmadı çembere. Devon Hall. Sırtı dönük uçum Francisco'ya karşı. Devon Hall. Cambridge top bekledi. Moses Wright'ın yardımı geldi dışarıda şimdi. Yantunen. Yantunen çembere gitti. Atışı kısa kaldı. Aslında pozisyonu bulmuştu. Moses Wright. Şimdi Francisco. Ekstra pası yaptılar. Stenin orta takırıyı karşıladı. Madolo'yu. Lo. Boş kaldı bir an. Üçlü. Bu kez de kaçırdı. Rebound alıyoruz. Cambridge. Savunma reboundları önemli bizim için. Stenin orta takır. Çembere gitmek istedi. Paul geldi ama basketi atış, bulamıyoruz.
1: Atış ama.
0: Evet.
1: Şimdi bunu biraz daha dikkatli atması lazım Tucker'ı. Yani orada bu
0: daha iyi bitirmesi faulleri, lazım. Evet.
1: Faulleri atış çalıyorlar çünkü devamlılık dan dolayı. Biraz daha dengeli atsa belki basket faul olacaktı. Ama yine de iki atış çizgiye geldi.
0: İşte Madolo'nun ilk üçünde hücum reboundını vermiştik. İkincisine vermedik. Şimdi Taylor Norton Tucker çizgide. Şu ana kadar 3 kez çizgiye gittik sadece. 2 Taylor Norton Tucker, 1 Devon Hall.
1: Challenge geldi bu sefer de Masilius'tan.
0: Evet, Masilius'tan bir
1: herhalde
0: challenge.
1: Herhalde atışa itiraz ediyor.
0: Jalgeris Kaunas'ın faal hakkı şimdi doldu bu arada bu çeyrekte.
1: Başlamış ki niye ona itiraz ediyor bakalım. Tutmuş topu. İkinci adım
0: adımı atıyor. Alıyor evet.
1: Bak burada kontak var. Aynen öyle yani. Devamlıktan dolayı bence bu net iki atış.
0: Zaten basket faal olabilecek bir pozisyondu yani.
1: Ya, topu bir daha yere vurmuyor sonuçta. Topu dribbling kesmiş, adımlamaya başlamış. Bu iki atış olması lazım.
0: Evet, kararda bir değişiklik yok.
1: Neyse, boşa harcanmış bir
0: evet, itirazı. Evet. O açıdan iyi oldu gerçekten. 56-50 öndeyiz. Son 2-27.
1: Asistanlar yanlış yönlendirebiliyor. Yani oyuncuları anlayabiliyorum. Oyuncular sonuçta orada istem dışı bazen hata yaptıklarını düşünmeden o hareketleri koça agresif olarak isteyebiliyorlar da.
0: Evet.
1: Asistanlar bu anlamda çok önemli ki Fenerbahçe bu anlamda bu sene çok pozisyonu geri çevirdi. Yani asistanların hemen olayı izleyip birçok pozisyonda doğru itiraz yaptıklarını gördük.
0: Ki sportmenlik dışı itirazı da aslında yani akıllıydı ama evet, vermediler. Bu arada Taylor Norton Tucker ilk serbest açı kaçırdı.

0: İkincisi isabetli. Taylor Norton Tucker'dan. Farkı 7'ye çıkarıyoruz. Orta Tucker'ın da 9. sayısı. Madolo. Williams Koss oyuna girecek az sonra. Dustin Sliva. Şimdi Moses Wright. Francisco aldı. Nicolò Melli karşısında. Melli'nin savunması.
1: Yine sola gönderdik.
0: Loh'un üçlüğü kaçırdı. Reboundu Orta Tucker. Son temas ondan. Jagiris hücumu olacak. Low kenara geldi. 3'te 0 ile oynadı.
1: 3'te 0 zaten. 3'ü de bu çeyrekte değil mi?
0: Evet. Üst üste denedi. Dış şutları. Silvan Francisco. Devon Hall karşılamıştı. Orta mesafeye gitti isabetle.
1: Ya bu atışı yapacak fazla bir şey yok tabii. Francisco yetenekli bir oyuncu. Ona girince de bunları iyi bitirebiliyor.
0: Şimdi belli. Kısaya, elden alamadı.
1: Kısaya, kısaya en doğru atışı kullandı zaten.
0: Taylor Norton Tucker. Pası Nicolò Melli smaca gitmişti faul. Çok iyi bir ikili oyun Norton Tucker Melli ikilisinden.
1: Caner uzuna kısa kaldığında kullanabileceğin en doğru atış bu. 1-2 driplik üzeri stop jam shotlar. Bunu da Francisco iyi yapıyor. Biraz daha hani onun içine girebilmek lazım. Daha
0: evet,
1: doğrusu
0: evet.
1: O teması vermek lazım ona. Ama tabii kolay değil.
0: Serbest atış kaçtı.
1: İkinci kaçan serbest atış oldu ağır yarda. Bu çeyrekte.
0: Onlar çizgiye 13 kez gitti. 13'te 11 ile oynuyorlar. Jagiris Kaunas. Biz 6'da 4 olduk. İkinci serbest atışı Melli'nin. İkincisi isabetli. Williams Koss. Son 1,5 dakika 3. çeyrekte. Francisco. Çemberi atak etmek istedi. İzin vermedik. Williams Koss. Tepede Sliva. Müdahale geldi Wade Polpin'den. Uçumu geciktirdi. Son 5 saniye. 4 saniye. Williams Koss. Yantunen baskısında. Döndü Ulanovas. Atışı isabetli. Zor bir atışa yönelttik ama basketi buldu Ulanovas. O da soluna döndüğünde etkili bir isim. 6. sayısını buldu. Wade Polpin. Önemli bir hücum bizim için. Dışarı döndü. Nicolò Melli. Üçlü. İsabetli değil ama bir de bunu aldı. Hücum reboundunu aldı. Hemen arkasından temas. Hatta bir ikinci temas geldi. Hall serbest atışlar kullanacak Devon Hall.
1: Bu da kritik bir hücum reboundıydı.
0: Üç rebound aldı Hall. Üçü de hücum reboundı. İşte çok da zor bir topu çekti orada Devon Hall. Yani bir NFL wide receiver'ı gibi yakalamış sol eliyle. Devon Hall topu. Şimdi iki serbest atış. İlki isabetli. İşte 200-250 seyirci olacağı söylenmişti. Fenerbahçe taraftarını görüyoruz. Kaunas da destekte ve 2'de 2 geliyor Hall'dan. Farkı 6'ya çıkardık. Williams Koss perdeden çıktı Francisco. Yantunen baskı uyguladı. Francisco üçlüyü gönderdi. Kaçırmadı. Biraz Pota'nın da yardımıyla farkı 3'e indiriyor evet. Francisco'nun üçlü. Wade Polpin. Melli kat etmişti. Polpin ortaya gitti isabetli. Wade Polpin.
1: Şimdi iyi savunma. Haydi bakalım.
0: Yani önemli bir basket.
1: Çeyreğe güvenli girmemeleri adına burada iyi savunma yapmak önemli.
0: Son 10 saniye bu çeyrekte. Silvan Francisco. Perdeye gelmişti Tuvelis. Yantunen baskıda. Silvan Francisco boyalı alana girdi. Müdahale geldi. Atışa izin vermedik. Bir saniye ve süre bitiyor. Süre bitiyor. İyi savunmayla bitiriyoruz son çeyreği.
1: Evet,
0: üçüncü çeyreği.
1: Olabildiğince iyi savunduk. Karar çeyreğine 5 sayı önde giriyoruz.
0: 62-57 öndeyiz. Son çeyrek daha sonra buradayız.
2: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek.
3: Reklam.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya. Ankara

yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan

0: Reklam. Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
3: Çemberden uzak tutmak önemli ama çok da boş bırakmamamız lazım çizginin gerisinden.
4: Son çeyrekte ilk uçun bizde THD. Evet. Taylor Norton Tucker. Basketle başlıyoruz son periyoda.
3: Yani karar çeyreğine çok doğru bir hücumla başladık. Direkt Francisco'ya atak ederek başladık. Tucker da iki sayıyla katkıyı sağladı.
4: Şimdi Silvan Francisco. Kubelis yakın atışa gitti. Kaçırdı ribaund bizde. Nicolo Melli. Melli'nin üçüncü ribaundu. Wade Baldwin. Taylor Norton Tucker yine çembere gitti. Teması aldı. Basket foul.
3: Tucker.
4: THD'den. Dört sayı çeyreğin başında, bir de çizgiye gidecek. Taylor Norton Tucker.
3: Ya onlar üçüncü çeyreğe nasıl iyi başladılarsa biz de iki pozisyonda atak ederek başladık ki bir tanesi basket faul oldu.
4: Kubelis'in ağır ayağına hücum etti. Taylor Norton Tucker ve mola geliyor.
3: 50 saniye geçmeden molayı da aldılar.
0: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
0: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
3: Skoyla kaldı. Onu da kullanabiliriz yine.
4: 50'den Devonol'a. Orada Devonol gelir gelmez Bora atmak istedi. Kullanamasın müdahalesi. Francisco. Kullanamaz. Devonol'un baskısı faul. Moses Wright'a yaptı faulü Devonol. Onun da ikinci faulü. Şu ana kadar en skorer ismimiz Devonol 14 sayıyla. Onlarda da Williams Goss ve Kubelis'in 13'er sayısı var. Žalgiris'te de bulanamaz. Üçlü isabetli bir rebound alıyoruz Taylor Norton Tucker'la.
3: Biraz önce de Kalkinas geldi.
4: Değil mi? Ben de emin olamadım. Taylor Norton Tucker atışı kaçtı ama Melli'den ucum reboundu. Saçları iyice beyazlamış Rimantas Kaukenas'ın.
3: Evet.
4: Şimdi Wade Baldwin. Karşısında Moses Wright var. Onun ayağına gidebilir Wade Baldwin. Geriye çekildi atışı. İsabetli değil ya. Melli. Faul çalındı Nicolò Melli'ye. Vanamas'la mücadelesi.
3: Melli üçlüde.
4: Evet, Melli şimdi kenara geliyor. Cam Birch oyunda. Cam Birch'ın 4 reboundu var. Bir faulle oynuyor şu ana kadar Cam Birch. Sibran Francisco. Şimdi Moses Wright. Cam Birch hemen ikinci faulü yaptı girer girmez. Dokuz sayıyla öndeyiz. Son 7.55.
3: Ama bu çeyrekte faul hakkımızı biraz erken 3'e çıkarttık. Yani daha 8 dakika var. Erken faullemek.
4: Evet.
3: Karar çeyreğinde tabii biraz aleyhimize olabilir. Daha dikkatli olmak lazım.
4: Şimdi Tubelis atışı isabetli değil. Reboundu da kaçırdılar. Biz demeye Devon Hall almak istedi olmadı. Francisco'dan içeri. Moses Wright'ı maçladı. Hemen bola aldık.

0: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek.
1: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
2: Nando da kola Boltman şimdi atacak. Bait Boltman.
3: Oldu! Oldu!
1: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
2: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sıralık atışı kullanmadı. Cole Swider bomba!
1: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
4: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
5: Yerde faul kararı.
6: Ama evet. Yani pozisyon alırken faul çaldılar. Faul burada bak. Evet.
7: Tarık da bugün 5 sayıyla başladı maçı ama ondan sonra devamında bir üçlüğü var ikinci yarı. Hani skor anlamında
5: ritme giremedi.
7: Çok ritme giremedi.
5: Kubelis pozisyon alırken sonra döndü. Yanturen'in faulü. Taylor Norton Tucker'dan üst üste 6 sayı geldi. 15 sayı ulaştı. Kubelis'in ilk serbest atışı isabetli. O da geçen Eurobasket'te dikkat çekmişti Litvanya milli takımında. Ritas'tan transferi, Amerikan Koleji'nden çıkışlı. Azuolas Tubelis, Žalgiris'te. 2'de 2 geldi Tubelis'ten. Farkı 7'ye indiriyor Žalgiris. Hücum sırası bizde, Devon Hall. Son 7 dakika Şahiriyo'da. Wade Polfin devrilmişti Cambridge. Yan turnan üçlü kısa kaldı. Temas geldi. Williams Goss hemen hücum etmek istedi çembere ve topu kaybediyor.
6: Bizde.
5: Bu iyi oldu gerçekten çünkü çembere evet. Gidiyordu Nigel Williams Goss.
7: Hal hakkımızda dolu olunca şimdi her pozisyon çizgiye gitme ihtimalleri yüksek ve çok yüksek yüzleri faal atıyorlar.
5: Şu ana kadar 15'te 13. Serbest atıştan Žalgiris Kaunas. Taylor Norton Tucker tepede. Cambridge'in perdesi Moses Wright'ın faulü.
7: Darbe ama darbe aldı.
5: Moses Wright'ın 3. faulü. Norton Tucker bir nefesleniyor da yerde. Umarız bir sıkıntısı yoktur. Yalnız kötü gelmiş. Boynuna böyle çenesine gelmiş top. Kolu Moses Wright'ın. Burada da Devon Hall kafasını çarpmış az önce. Ekrana yansıdı. Bugün her türlü temas var. Şu ana kadar.
7: Temastan kaçınılmaz. Yani ilk iki maçı hatırlarsak biz de onları bayağı bir yıprattık. Yani hırpaladık İstanbul'da.
5: Bu serinin en önemli departmanı. Yani fiziksel üstünlük kurmak.
7: Kesinlikle.
5: Şimdi Taylor Norton Tucker. Wade Baldwin. Cambridge'in perdesi. Tepeye çıkmıştı Devon Hall. Devon Hall. Tekrar Wade Polpin. Boşluk aradı. Franskon'un üzerine gitti yine.

0: Tepede Devon Hall bir kez daha içeri girdi. Dirsekten atışı çemberin içinden çıktı. Pozisyonu bulduk ama çember içinden çıkıyor Hall'un orta mesafesi. Williams goes. Moses White. Kubelis'i buldu. Bir ışıkta.
1: Onun da üçüncü üçlüğü değil mi çeyrekte?
0: 4-3 oldu. Üçüncü üçlüğü. Azuolas Kubelis'in. Farkı 4'e indiriyor Žalgiris Kaunas. Son 6 dakika. Bu hücum bizim için önemli. Wade Baldwin. Moses White'ın baskısı var. Melle perdeye gelmişti. Baldwin'den zayıf tarafa. Devon Hall. Hall'dan Wade Baldwin'e. 4 saniye. 3 saniye. Baskısı var. Orada bir faul yok mu? Wade Baldwin çember içinden çekti. Rebound alıyoruz. Çok kritik bir hücum, evet, reboundu Melli'den. İkinci şans. THT. Taylor Norton Tucker çembere gitti. Pası. Kemper.
1: Kemper. Bravo.
0: Kemper. Norton Tucker. Nefis bir servis. O pası vermeyi düşünmesi çok önemli Orta Tucker'ın.
1: Kemper'ün de takibi.
0: Şimdi Moses Wright. Nefes aldık. Williams goes. Hall'un baskısı var. Williams goes. Atışı kaçırmıyor. Nefes nefese bir son çeyrek. Son 5 dakika Şalgirio'da.
1: Tabii faal hakkımızın dolu olması o temas şiddetimizi biraz düşürdü maalesef.
0: Wade Baldwin. Moses Wright karşısında yine. Taylor Norton Tucker. Williams goes savunmasında. Wade Baldwin içeri girdi. Wade Baldwin atışı kısa kaldı. Rebound Kubelis'te. İstediği pozisyonu buldu Baldwin. Ekstra pas Williams goes. Şimdi Kubelis dönerek atışı isabetli. Farkı 2 indiriyor Žalgiris. 4.40 kala mola. Moladan sonra buradayız.
2: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
3: Radyo Spor
2: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
4: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey'e şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
1: Oyunda engel olamadık maalesef. Ama her şeye rağmen iki sayıyla öndeyiz. Biraz daha çembere giderek atak etmemiz lazım. Wade Baldwin bir iki pozisyon denedi bunu ama atış tercihleri çok iyi değildi.
0: Şimdi Wade Baldwin. Devon Hall geldi, topu aldı. Bu hücum bizim için çok çok önemli. Devon Hall. Hall zayıf taraf. Taylor Norton Tucker. Üçlü isabetli değil. Camın da üzerine gitti Panya'nın da. Taylor Norton Tucker bugün 15 sayıda ama üçte sıfırla oynuyor dışlıklarda. Cambridge oyunda.
1: Yani çizginin dışından Tucker sokamadığı zaman o zaman biraz daha içeri kapanıyorlar ona karşı. Şimdi işte savunma zamanı. Savunma anlamına atan savunma beşimiz sahada. Baldwin, Devon Hall, Cambridge, Melli ve Tarık. Yani bu beşim iyi savunma yapacağını düşünüyorum. Umarım böyle olur.
0: Şimdi Francisco aldı topu. Sırtı dönük. Yine bir kez Ulanovas'a gittiler. Moses Wright atışı isabetli.
1: Ama çok gereksiz yardım etti Cambridge orada.
0: Dengeyi buluyorlar. Son 4 dakika. Artık yeni bir maç var son 4 dakika. Wade Baldwin. Moses Wright'ın üzerine gitti. Geri çekildi. Wade Baldwin. Çok kritik bir anda buluyor basketi Baldwin. 12. sayısı Baldwin'in. Öne geçiyoruz tekrar. Williams Koss. Ken Birch içeri gömüldü tekrar. Kubelis. Francisco. Son 9 saniye. Sylvain Francisco karşısında Melli var. Francisco. Moses Wright'ı buldu. Blok geldi Nikola Melli. İkinci şansı buldular. Kaçırdılar.
1: Kimde? Onlarda galiba. Neyse yani.
0: Olay sayıya izin vermedik.
1: Bir durum. Pozisyon. Top çemberi birkaç kere döndü çıktı.
0: Yani gözümüzün önünden birçok şey geçti o anda.
1: Evet.
0: Dönerken Žalgiris hücumu bir iyi savunma şansı da Fenerbahçe Beko için. Melli'den nefis bir müdahale geldi Moses Wright'ın topuna.

0: Lonovas topu oyuna sokacak. Tarık'ın baskısı var. Francisco. Sylvain Francisco. Baldwin karşısında. Moses Wright'tan perdeyi istedi. Francisco çembere gitti. Blok geldi Cambridge. İkinci şans ve
1: bizde
0: top.
1: Faul yok değil mi?
0: Faul mü verdi Matty DiFalla diye verdi baktım ama.
1: Yok vermedi galiba. Top bizde olması lazım.
0: Evet çünkü topla beraber dışarı gitti evet. Moses Wright. Muazzam bir son müdahale. Cambridge. İşte şurada ama değmiş galiba cama.
1: Yo bence top şeye çarpıyor.
0: Bakalım. Aşağıya mı çarpıyor?
1: Sanki bana aşağıya çarptı gibi geldi.
0: Orada şimdi itiraz hakkı yok. Jalgeris'in. Ve son iki dakika değil bu arada.
1: Neyse ki işte o bir tane gereksiz itiraz.
0: Evet.
1: Ve sonunu devam ettirdi.
0: Son iki dakikada olmadığı için hakemler izleyemiyorlar. Taylan Orta Tucker dönmek istedi. Şimdi Devon Hall. Faul geldi. Ulanovas'tan. Faul hakkı da olmadı Jalgiris'in. Bu üçüncü faulleri bu çeyrekte. Çok kritik pozisyonda az önce.
1: Ya ben değmedi diye gördüm ama biraz tabii uzağa zorun çemberde pozisyon.
0: Bir daha izlemek lazım. Bir daha ekrana gelmedi çünkü. Taylan Orta Tucker. Wade Baldwin. Bu hücum bizim için önemli. Wade Baldwin. Gitti. Wade Baldwin atışı kaçtı.
1: Bugün bu kolay ya. Kendi için kolay atışları bayağı kaçırdı.
0: Yerde kaldı. Tubelis kaçırmadı. Wade Baldwin yerde kalınca boşta kaldı Tubelis. Dengeyi buluyor Jalgiris. Son 2,5 dakika. Şah giriyor arenada. THD ile ucumdayız. Orta Tucker. Tepede. Utkevicius karşıladı. Orta Tucker döndü. Atışı kaçırdı. Rebound alabilir miyiz? Orta Tucker uçtu alamadık. Şimdi iyi savunma zamanı. Williams goes. Utkevicius. Dizgide içeride Tubelis. Öne geçiyor Jalgiris Kaunas. Molayı alıyoruz. Koç Şarnasya Skevicius'la.
2: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30. Hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
1: Periyot olarak değerlendirebiliriz bu üç maç içerisinde.
0: Şimdi Wade Baldwin. Karşısında Moses Wright var. İçeri Tarık Biberovic uçurdu. Basketi buluyor. Dönüşte sayı bulmak çok önemliydi bizim için.
1: Hem de kolay sayı bulduk yani. Pot altından.
0: Baldwin'in 5. asisti. Williams goes. Tepede Tarık karşıladı onu. Butkevicius. Şimdi Ulanovas. Devon Hall onun savunmasında. Moses Wright, Birch'in müdahalesi. Faul geldi. Cam Birch'in faulü.
1: Bay yapmış galiba. Yürümüş elini gibi geldi bana.
0: Aslında Moses Wright floater'ına çok aşırı yani, müdahale. Biraz da uzaktaydı. Mıydı? Biraz evet. Da uzaktaydı. Hani biraz daha yakın olsa.
1: Artı biraz da Cam Birch'in hani Lonovas oynarken bu kadar da yardıma gitmesine çok gerek var mı onu da bilmiyorum. Yani çok içeride kalmış.
0: İlkini kaçırdı Moses Wright.
1: Hadi bir tane daha bakalım.
0: Neden olmasın? Rebound önemli. 74-74. Son 1.41 işte. Coach Jessica Mitchell. 7 yıl beraber çalıştılar. Baş asistanıydı Thomas Masulis. 2'de 1 geldi Moses Wright'tan.
1: Şimdi kırtık bir hücum. Hadi Fenerbahçe.
0: Öne geçme zamanı tekrar Fenerbahçe Beko için. Wade Polpin içeride yine Tarık. Blok geldi. Williams-Kos. İyi geri koşmak lazım. Koştuk. Butkevicius. Williams-Kos. Pozisyon aradı. Molpin'in savunması atışı isabetli. 3 sayı çıkardı farkı Žalgiris Kaunas. Son 1 dakikaya gidiyoruz. 17. sayısı Williams-Kos'un. Tarık Biberovic. Melli'nin perdesi. Ken Birch. Şimdi Wade Polpin çıktı. İçeri Melli. Faul geldi. Williams-Kos'tan.
1: Yine atış yok.
0: 4. faulleri şimdi oldu.
1: Yani bir üçlük, bu ucundan bir üçlük çıkarabilirsek.
0: İşte burada pozisyonu izliyoruz.
1: Belis yetişiyor. Oraya girmesi lazım ya. Sanki buradan.
0: Şimdi giriyor.
1: Evet. Neyse.
0: Ken Birch kenarda. Orta Tucker oyunda. Bu ucumda. Tarık Biberovic topu oyuna sokacak. Wade Polpin çıktı aldı. Şimdi Butkevicius onun sonmasına Tarık geldi. Bir alan paylaşımı sorunu. Topu kaybediyoruz mu? Wade Polpin aldı. Son Tarık Biberovic. Verdik. Foul. Reşli'den foul geldi. Tayın orta Tucker'dan. Wade Polpin'le Tarık Biberovic. Bir an anlaşmazlık işte pozisyonda.
1: Bir de üstüne çizgiye gönderdik yani. 5 sayı olma ihtimali var.

Kubilis çizgide. İyi isabetli. Şimdi farkı iki ucuma çıkardılar.

0: Ekide 2. Mark Pace son 49 saniye. Wade Baldwin.
1: Kesin baskete dönmeliyiz buradan. İster üçlük ister üçlük.
0: Tarık Biberovic uzaklardan. Tarık Biberovic çember içinden çıktı. Çok kritik bir denemeydi. Olmuyor maalesef. William Scott. Oyalana girdi. Müdahale geldi. Devon Holden. Jagiris uçumu devam edecek. Francisco'yu önü alıyorlar. Francisco topu kenardan oyuna sokacak. Moses Wright. Francisco üçlüye gitti. Kısa kaldı. Wade Baldwin içeride ama Francisco da kalıyor. Top bizde. Bu arada
1: durması lazım, evet.
0: Şimdi hakemler orada süre dolmuştu çünkü.
1: Yani kötü bir son çeyrek oynadık. Son çeyreğin skoruna bakalım.
0: 22-12. Evet. Jagiris üstünlüğü var.
1: Yani karar çeyreğinde bizim onlara ilk çeyrekte sağladığımız üstünlüğü onlar bize son çeyrekte sağladı. Sadece 12 sayıya izin verdiler. Erken faul hakkımızı doldurmamız kolay çizgiye ve çembere gitmelerine sebep oldu. Maalesef kötü bir son çeyreğin sonunda 14 saniye var. 5 sayı gerideyiz. Yani buradan kazanmamız tabii kolay değil. Ama playoff serisi oynuyoruz. Bir tane daha maç oynayacağız. Umarım buradan bu maç olmasa da bir dahaki maç Final Four biletini almış olarak döneriz. Ama maçın kırılma anı bence 17-18 sayı öndeyken Baldwin'i, Tucker'ı o kenara aldı. Yani devreye 15 sayılarda giremeyeceğimiz bir ilk yarıda 7 sayıyla girip onlara daha güvenli ikinci yarıya başlamasına sebebiyet verdik. O noktada topun kıymetini çok bilemeyen, top yönlendirmesi olmayan bir 5 de sahada olunca bir anda 18 sayıdan 6'lara inen fark belki de maçın kaderiyle oynamış oldu.
0: Orada bir heveslendiler tekrar. Çünkü kırmıştık aslında ilk heyecanlarını.
1: Ortamı da çok
0: evet.
1: Hani iyi yönetiyorduk. Francisco'nun smacıyla beraber bütün maçın momentumu değişti. İlk yarıyı önde kapamış olsak da.
0: Wade Baldwin şimdi. 5 sayıyla gerideyiz. Wade Baldwin çabuk basketi buldu. Hemen Thomas Masulis'te oyuncu değişikliğine gidiyor. Francisco oyunu aldı. 8.1 saniye.
1: Faal yapmak zorunda. Ya top, önce top kapmak için atak edeceğiz ama
0: basketbol tarihi bazı geri dönüş mucizeleriyle doldur. 8.1 saniye kadar bir top çalma girişiminde bulunacağız. Bir mola geldi Masulis'ten.
2: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
0: Ya temas yani. Ettiği anda faul çalındı.
3: Orta çaldı.
0: Orton Tucker. İşte faul çalınan pozisyon.
3: Williams Costa iyi bir serbest atıcı.
0: Rimskos.
3: Neyse kaçırttık.
0: Yani bir şey demedim. Ben bir şey demedim. Bakalım. Stresli anlar. Normalde ki açılmadı bunu. Şimdi Wade Baldwin. Son bir 3 artı 1 arayacağız. Wade Baldwin direkt çembere gitti. Smaçladı ama bir daha baskı ama yapacağız.
3: 2 saniye varken böyle bir tercih.
0: Yani herhalde bir daha bir denemek için mi yapacağım ama sanki dış şuta gitmek. Son 1.1 saniye yazıyor.
3: 2.2 de en son.
0: Evet, ben de o yüzden emin olamadım. Hakemler bakacaklar süreye sanırım.
3: Ben niye bir üçlük denemedi orada? Yani faul almak için. Yani 8-10 saniye olsa anlayacağım da 2 saniye kadar.
0: Faulün yapıldığı an 2.1, 2.2 gibiydi. Evet. 2.2 olması lazım aslında. Çünkü düdüğü çaldığı anda 2.2 idi. 2 mi verdiler? 2 net verdiler galiba. Ulanovas. İsabetli. Şimdi bu ikincisi kritik bizim için. Kaçırırsa 2 saniye kala
3: olamız yok.
0: Hemen atış kovalayacağız. Ama reboundu hemen alıp kovalamak gerekecek. Ulanovas kaçırdı. Reboundu.
3: Süre yok.
0: Süre yok, evet. Yani reboundu hemen alıp verebilseydik olmadı. 81-78 Žalgiris Kaunas kazanıp seriyi 2-1'e getiriyor sevgili seyirciler. Žalgirio Arena'da Euroleague Playoff serisi final bileti cuma gününe kaldı. Fenerbahçe Beko için buradan alıp dönmek için bir maçımız daha var.
1: Evet, yani maç elimizdeydi, alabilirdik. Çok iyi başladık. 15 dakika bence çok iyi oynadık. Maalesef ikinci çeyreğin son 5 dakikasıyla başlayan problemler son çeyrekte de devam etti. Ama bu bir playoff serisi. Bunu unutmadan bir sonraki maça hazır olmalıyız. Şu anda söyleyecek çok fazla bir şey yok. Playoff serisi oynadığımızı unutmamalıyız. Daha iyi takım olduğumuzu, mücadele ettiğimiz zaman bu maçları kazanabilecek güçlü olduğumuzu hatırlamak yeterli. Cuma akşamı buradan kazanıp Final Four bileti olarak döneceğimize inanıyorum.
0: Bu maçta kalmayıp cuma akşamı o bileti alıp dönmek dileğiyle sevgili izleyiciler. Kısa bir reklam arası rica edeceğiz. Az sonra buradayız.
2: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması sona erdi.
4: Reklam. Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
6: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Reklam.
11: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye, hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
11: Şampiyonla son düzlükte.
13: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
14: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
10: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Bahse gireriz başlıyor.
15: Başlıyor. Radyo Spor'dan bahse girerizden mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 22.12'yi gösteriyor. Yaklaşık bir 20 dakika kadar sizlerle birlikte olacağım. Sonrasında Görkem Tezer'e devredeceğim mikrofonu. Zalgiris Kaunas Fenerbahçe mücadelesinin ardından karşınızdayız. O nedenle bugün yayına geç girdik. Maalesef Fenerbahçe bugün kaybeden taraf oldu ama Fenerbahçe 2-1 seride hala önde. Bir sonraki karşılaşma Cuma akşamı oynanacak saat 20'de. O karşılaşmayı Fenerbahçe kazanırsa yine Final Four'un yolunu tutacak. Ümit ediyoruz. Cuma günü bu işi bitiririz. Ben bugün bile son belki 5 dakikada kaybettik maçı. Yani son 5 dakikayı daha iyi oynasaydık bence yine kazanamayacaklar. Daha iyi takımız, daha güçlüyüz. Bunu görebiliyoruz. O yüzden de ben turu geçeceğimizi, yani Final Four'a kalacağımızı düşünüyorum. Buna inanıyorum. Ve diyelim, devam edelim. Sevgili dinleyiciler, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde ikinci maçta 5-4'ün rövanşında Bayern Münih Paris Saint Germain mücadelesi başladı. Şu anda maçta 12. dakika oynanıyor. Paris Saint Germain maçın hemen başında golü buldu ve Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti Paris Saint Germain. Bundan sonraki dakikalarda yine gollü bir maç olma ihtimali yüksek bence. Yani Bayern Münih de atar, yine Paris Saint Germain de atar. Yine ilk maça benzer. Belki 5-4 olur, olmaz onu bilmem ama ilk maça benzeyen gol devolyesi şeklinde geçecek bir karşılaşmadır diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Bu arada tabii bu karşılaşmayı takip ediyorum ve oradan size dakika skor aktaracağım her an. Yeni goller oldukça da paylaşacağım sizlerle. Yayına dahil olmak isterseniz Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 14 87, Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Ulaşabilir sizler de yayına düşüncelerinizi yansıtabilirsiniz. Bunu da belirtelim. Yine Bayern Münih etkili geliyor. Ya gerçekten iki takımın da her an pozisyona girdiğini söyleyelim. Bir köşe vuruşu kazandı Bayern Münih takımı, onu da aktarmış olalım sizlere. Evet, biraz önce de söylemiş olduğum gibi maçı takip etmeye devam edeceğim. Buradan çıkabilecek golleri, pozisyonları sizlere mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde aktarmaya da çalışacağım sevgili dinleyiciler. Gündem çok yoğun. Gündemin yoğunluğu tabii özellikle Fenerbahçe'deki gelişmelerden kaynaklı. Bugün Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım açıklama yaptı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na aday olduğunu belirtti sevgili dinleyiciler. Bu aslında dün akşam da burada konuşmuştuk hatırlarsanız sevgili İrfan 25. Bugün Aziz Yıldırım'ın yapacağı açıklamayı zaten paylaşmıştı. Yarın başkanlığa adaylığını açıklayacak öğlen gibi demişti. Ve aynen de öyle oldu. Bugün öğlen saatlerinde o açıklama geldi. Ardından yine bir başka konuyu konuşmuştuk. Barış Göktürk'ün de adaylıktan çekileceği konusunu, yine o konuda da yine özellikle de Barış Göktürk'ten bir açıklama geldi ve başkan adaylığından çekildiğini belirtti sevgili dinleyiciler. Aziz Yıldırım'a zaten daha önce bir çağrısı vardı, hatırlayacaksınız. Bunu da belirtelim. Hemen şöyle Aziz Yıldırım'ın açıklamasını sizlerle paylaşmak isterim öncelikle. Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe'nin geleceğinden endişe etmem nedeniyle sizlerden gelen çağrıya kulak vererek şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim. Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe'ye tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçe'mizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım. Arkadaşlarımla birlikte görev aldığımız dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü'nde önemli reformları hayata geçirdik. Yaptığımız tesisler ve kurduğumuz şirketlerle 3 Temmuz öncesi dönemde sürdürülebilir sportif başarıyı güçlü bir mali yapıyla desteklemeyi başardık. 2024 yılında sizlerden gelen çağrıya kulak vererek o dönem Fenerbahçe'yi daha iyi yönetebilmek adına Fenerbahçe Başkanlığı'na aday oldum. 25 yılında ise gençler görevi devralmalı söylemiyle yeni isimlerin önünü açmaya çalıştım. Fenerbahçe'nin gündeminde seçim ve Fenerbahçelilerin gönlünde şampiyonluk özlemi olan bu günlerde ekonomik ve sportif anlamda kritik bir eşikten geçmekteyiz. dedi Aziz Yıldırım ve aslında diyor ki adayım ama herkes benim etrafımda birleşirse çok daha güçlü oluruz şeklinde de bir açıklaması var Sayın Aziz Yıldırım'ın sevgili dinleyiciler. Bu açıklamanın ardından Barış Göktürk'ün bir açıklaması oldu. Bakalım neler söylemiş. Anadolu Ajansı'na yaptı açıklamayı Barış Göktürk. Camianın birleşmesi gerektiğini vurgulayan Göktürk, Fenerbahçe'mizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için her şeyden önce Fenerbahçe'nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir. Yaşasın Fenerbahçe ifadelerini kullandı sevgili dinleyiciler. Sayın Aziz Yıldırım'a yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım Fenerbahçe camiası ve Türk sporu adına mutluyum. Sayın Hakan Safi'nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağım. Kamuoyunun önünde açıklarım diyor, bilgisine sunarım kamuoyunun diyor sevgili dinleyiciler Barış Göktürk. Tabi bunun ardından Hakan Safi'den bir açıklama gelir mi beklendi ama herhangi bir açıklama gelmedi. Sayın Hakan Safi adayım demişti. Zaten şöyle de bir açıklaması vardı hatırlarsanız. Hani her şartta adayım demişti Sayın Hakan Safi ve şu an itibariyle de bu adaylığında bir değişiklik olmadığını da yine belirtelim. Herhangi bir açıklama gelmediğini belirtelim sevgili dinleyiciler. Evet, dönelim tekrar. Bayern Münih 0 Paris Saint Germain 1. Dakikalarda artık 18'i gösteriyor. Bir taraftan gözüm orada. Mücadeleyi takip ediyorum ve sizlere de an ve an buradan bilgiler aktarmaya devam ediyorum sevgili dinleyiciler. Bunu da programın bitimine kadar yapacağım. Birazdan tabii Görkem Tezer yayında olacak. Sevgili Görkem de yine maça dair önemli anları sizlere aktarmaya devam edecektir diye düşünüyorum. İlk yarıda bir gol daha Bayern Münih'ten ya da İşte Paris Saint-Germain'den gelecektir diye düşünüyorum. Ben aslında bugün kuponlarımı şöyle değerlendirmiştim. Her iki yarıda da 1.5 üst olur. Dembele gol atar ve Kvaratskhelia gol atar şeklinde 3 kuponum vardı. Bunlardan birisi işte Dembele gol atar başarılı oldu bile. Artık bundan sonrasına bakmak gerekiyor. Kvaratskhelia gol atar. Her iki yarıda da 1.5 gol üst olur şeklindeki kuponlarımızda bakalım. Umalım başarılı olsun. Gollü keyifli bir maç izleyelim. Meselenin özü o aslında. İlk maç 5-4 bitmişti. İkinci maçta 1-0 önde Paris Saint-Germain. Ama ben dediğim gibi yine ilk maçtaki gibi gollerin olduğu, gol düellosunun olduğu bir karşılaşma bekliyorum. Bunu belirtelim. Evet, dedik ya Hakan Safi'den bir açıklama gelmedi. Ali Koç tarafından da bir açıklama şu anda yok sevgili dinleyiciler. Gelen bir açıklama yok. Ama tabii Aziz Yıldırım'ın adaylığından sonra Ali Koç'un aday olabileceği konuşmaları da yine yapılıyordu. Yani en son aldığımız bilgi Sayın Ali Koç'un başkanlıkla ilgili bu dönemde bir düşüncesi olmadığı yönündeydi. Yani aday olmayı düşünmüyor yönündeydi. Ancak işte Aziz Yıldırım'ın adaylığının açıklamasından sonra bu durum değişir mi, değişmez mi? Herkes bunu çok konuşuyor dediğim gibi. Bekleyip göreceğiz önümüzdeki süreç neyi getirecek. Sayın Ali Koç'un da yapacağı açıklama gerçekten bekleniyor camia tarafından, bunu da söyleyebiliriz. Ve Beşiktaş'a gelelim. Dün Konyaspor karşısında son dakikada yediği penaltı golüyle Türkiye Kupası'ndan elenen Beşiktaş'ta tabii çok fazla bugün özellikle sosyal medyada da çok fazla gördüm. Sergen Yalçın'la ve özellikle Serdal Adalı ile ilgili istifa açıklamaları, daha doğrusu istifa beklentileri var. Birçok kulübün aslında daha doğrusu birçok taraftarın aslında bunlarla ilgili çok fazla yazdığını gördük bugün sevgili dinleyiciler. Ve şunu da hemen belirtelim. Özellikle Sergen Yalçın'ın dün akşam bir istifa kararı aldığı ama Serdal Adalı ve yönetimin bu konuda şu an zamanı değil, biz sizi devam etmek istiyoruz sizinle şeklinde bir tavrı olduğu söyleniyor sevgili dinleyiciler. Ama bilmiyoruz tabii ayrıntıları. Resmi bir açıklama değil. Bu teyide muhtaç bir bilgidir, bunu söyleyelim. Bir başka bilgi daha var sevgili dinleyiciler. Yağız Sabuncuoğlu'nun bir haberini gördüm az önce. Ali Koç'un Nakkaştepe'deki ofisinde eski yöneticilerle bir araya geldiğini ve yapılan toplantı sonucunda 2026 seçimlerinde aday olmama kararı aldıklarını belirtiyor. Yağız Sabuncuoğlu gelen bu son dakika bilgisinde paylaşalım. Yani Ali Koç aday olmama kararı aldı şeklinde bir haber var. Yine söyleyelim, teyide muhtaç bir bilgidir. Resmi bir açıklama değildir. Bekleyip göreceğiz. Bunu da belirtelim. Bu arada dediğim gibi Beşiktaş tarafında da gerçekten özellikle Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'ya yönelik ciddi tepkiler var. Türkiye Kupası tek hedef kalmıştı bu sezon ve o hedefin de peşinden koşuyordu Beşiktaş ama Konyaspor karşısında alınan mağlubiyet ve elenmesiyle birlikte takımın ciddi şekilde tepkiler de oluştu. Bunu da belirtelim. Bayern Münih Paris Saint-Germain maçında 1-0'lık Paris Saint-Germain üstünlüğü devam ediyor. Bayern Münih biraz önce bir tehlikeli pozisyon yakaladı Luis Diaz'la ve direğin yanından top avuta gitti. Çok tehlikeli bir pozisyonda açıkçası. Ama golü bulamadı bir türlü. Bayern Münih şu dakika itibariyle 20 dakika geride kalırken ama taraftarlar da Bayern Münih'in golünü bekliyor. Ciddi şekilde taraftar desteği var. Bunu da belirtelim sizlere sevgili dinleyiciler. Ve ne dedik? Şu an itibariyle 1-0'lık Paris Saint-Germain üstünlüğü var dedik. Buradan tabii çıkabilecek sonucu birazdan sevgili Görkem Tezer golleri sizlere aktaracaktır. Ben sizlerin huzurundan ayrılacağım tabii. Ben Vedat Parlak. Yarın gece saatler 20.30'u gösterdiğinde karşınızda olacağım ve bol bol zamanımız olacak. Sizlerle sohbet edebilme zamanımız da olacak. O yüzden yarın akşamı ümit ediyorum karşınızda olabilirim. Yarın akşam randevulaşalım şimdiden. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
16: Bahse gireriz devam edecek. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
17: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
18: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
19: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
20: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
16: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
21: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.
16: Radyospor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyospor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyospor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyospor! 0538 052 1487 Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Bahse gireriz devam ediyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Şampiyonlar Ligi heyecanı tabii ki devam ediyor. Bayern Münih 0, Paris Saint Germain 0. Benim de bu karşılaşmada kopya çekmiş gibi olacak ama ilk yarı 1,5 gol üstü, yine ikinci yarıda 1,5 gol üstü bekliyorum. İki yarıda da en az 2 golün çıkacağını düşünüyorum. Benim de kuponum bu şekildeydi sevgili Vedat Parlak. Vedat abinin de tercihi bu yöndeydi. Tabii ondan sonra yayına girdiğim için, kendisinden sonra yayına girdiğim için de kopya çekmiş gibi hissettim kendimi. Ama yok, gün içerisinde paylaştım kuponu. Sosyal medya hesabımla da paylaşmıştım. Oradan da takipçilerim zaten gördü. Diyelim ve şöyle bir tempoya bakalım karşılaşmada. 25 dakika tamamlanırken neler oluyor? Kaleyi bulan isabetli bir şutu yok Bayern Münih takımının, onu belirteyim. Paris Saint Germain kendi yarı alanında rakibini karşılamaya çalışıyor. Orta alanda yoğun bir baskı uyguluyor şu bölüme kadar. Hızlı ataklar görüyor muyuz? Hızlı çıkmaya çalışan bir Bayern Münih takımını görüyoruz. Onu ifade edeyim. Çok hızlı bir şekilde saniyeler içerisinde Paris Saint Germain kalesine gelebiliyor Bayern Münih'te oyuncular. Ama istenilen durum şu ana kadar yaşandı mı? O gol geldi mi? Gol beklentisi yüksek seviyelerde mi? Tabii ki bu tartışmaya açık bir konu. Bence başarılı bir performans yoktu Bayern Münih adına ilk 26 dakika geride kalırken. Diğer maçlarımızda neler oluyor? Şöyle bir bakalım. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde yine El Ahli Jeddah kendi evinde El Fateh'i konuk ediyor. Burada da bir birlik bir eşitlik söz konusu. Karşılaşmanın 64. dakikasını tamamlamak üzereyiz. İtalya Serie C'de yine yükselme grubu oynanmaya devam ediyor. Playoff karşılaşmaları, ikinci tur müsabakaları. Juventus'un ikinci takımı Pianese ile karşılaşıyor. 72. dakika, burada henüz bir gol sesi çıkmadı. Tempo düşük, onu da söyleyelim. Canlıdan bir tercihte bulunmak isteyen Radyo Spor dinleyicisi varsa şu an uzak durması gerekiyor. Bana kalırsa Juventus'un ikinci takımı Pianese mücadelesi 72 dakika 0-0 devam ediyor. Şöyle bakalım, Casertana yine Crotone ile karşılaşıyor. Burada da Crotone takımının deplasmanda yine 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Leggio kendi sahasında Ermine'yi konuk ediyor. Burada da 42 dakika geride kaldı. Yine golsüz devam eden maçlardan biri. Güney Afrika Ligi'ni merak eden dinleyicimiz var mı bilmiyorum ama şu an skoru paylaşmak istiyorum. Mamelodi kendi evinde Kaiser'le karşılaşıyor. Bir birlik bir eşitlik söz konusu. Güney Afrika Pro Ligi'nde dakikalarda 89'u göstermekte. Sizler de katılım sağlayabilirsiniz. Yine bugün 4 tane sorum olacak sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bunu hatırlatayım bir kez daha. 4'te 4 yapanların ismini not alacağım. Yayının sonunda da kendilerini tebrik edeceğim. Çok kolay sorularım olacak. Hazırsanız birazdan sorularımı sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Ama öncelikle de şunu sorayım dinleyicilerime. Şu an kimler bana kulak veriyor? Kimler telefonun ucunda soruları bekliyor? Gönderin gelsin bakalım. İsminizi de yazmayı unutmayın lütfen mesajlarınıza. Her zaman olduğu gibi ilk mesajlardan biri, hani ilk mesaj diyemiyorum, Erdem Bey gönderdi ilk mesajı ama Hakan Bey de ikinci olarak abi buradayım demiş. Peki iyi yayınlar Görkem, sence Leggio maçında ikinci yarıda iki gol çıkar mı diyen bir dinleyicimiz. Yani Serie C yükselme playoff mücadelesi, ikinci tur karşılaşması, biraz savunma ağırlıklı oynanıyor karşılaşmalar, onu söyleyeyim. Leggio biraz daha istekli görünüyor, tabii maçı da kazanmak zorunda Leggio takımı bildiğiniz gibi. Ermine takımı konuk ekip şu ana kadar oynaması gerektiği gibi oynuyor. Yani öyle ifade edeyim. Pek risk aldığını söyleyemem. %43'lük bir topla oynama oranına sahip konuk ekip Ermine takımı. Ev sahibi Leggio takımı da %57'lik bir topla oynama oranına sahip. Karşılaşmanın 43. dakikasını geride bırakmak üzereyken Bayern Münih Paris Saint Germain maçından gol bekliyorum diyen bir başka dinleyicimiz. Bir totem isteği geldi ki totemlerin başarılı oluyor, onu söyleyeyim. Yani çevremdeki dostlarımdan da buna benzer yorumlar almaya başladım. Kendisi ne zaman itiraf edecek bilmiyorum. Sizin de yakından tanıdığınız biri. Çok iyi totemler yapıyorum. Ama benim totemlerim biraz ters. Atıyorum Leggio maçından gol bekliyorsunuz ya. Ben diyorum bu maç böyle biter. Burada gol sesi falan çıkmaz. 0-0 biter diyorum. 5-10 dakika içerisinde evet genelde gol geliyor. Ha, benim de böyle ilginç bir totemim oluştu sizler sayesinde.
Umarım attıracağız. Bayern Münih Paris Saint Germain maçının ilk yarısı tamamlanmadan bir gol daha çıkacaktır diye ümit ediyorum ki öyle olmak zorunda. Öyle olması gerekiyor değil mi? Birçok kişi ilk yarı 1,5 gol üstü tercihinde bulundu. Bakalım neler olacak. Şöyle gelen mesajlarımızı eritelim. Ahmet Bey soy ismini paylaşmış mı? Öz Yurtsever. Ahmet Bey de mesajını ileten dinleyicilerimizden biri. El kaldıran bir dinleyicimiz. Ya soru soracağım dedim de öyle sınav şeklinde değil ya. Kendimi öyle hissettim. Murat Bey, sevgiler olsun size de. Beylikdüzü'ne selamlarımızı iletmiş olalım. Beylikdüzü gerçekten çok uzak ama. Bak bunu tekrar ifade edeyim. Ne zaman Beylikdüzü'nden bir mesaj gelse bunu hep söylemeye çalışıyorum. Yani toplu taşımayla, kendi kişisel aracınla ya da motosikletinle bile gitsen uzak. Beylikdüzü gerçekten çok uzak. Bayern Münih maçı çevirecek turu atlayabilir mi bilmiyorum diyen bir başka dinleyicimiz. Taksici Ömer ben diye de eklemiş dinleyicimiz. Peki bir penaltı beklentisi var şu an Bayern Münihli oyuncularda. Teknik direktörün de yoğun bir itirazı vardı. Ellerini açtı, havaya doğru kaldırdı ve hakeme tepkisini gösterdi. Bu şekilde vücut dilinden anladığım kadarıyla 30. dakikanın ilk saniyeleri oynanırken bir penaltı beklentisi var. El açık. Evet burada bir penaltı olabilir. Penaltı kararı çıkabilir. Onu da söyleyeyim dinleyicilerimize. Şu an maçı takip edemeyenler için tepkiler yükseliyor. Taraftarların yoğun bir ıslığı söz konusu. Onun dışında şöyle bakalım, henüz karar verilmedi. Maçın hakemine yoğun itiraz devam ediyor. Bayern Münih'te oyuncuların yoğun itirazı devam ediyor ki yani penaltı olması gerekiyor. Eli açık, kendi takım arkadaşından gelen bir tabii ki buradaki pozisyon ama nasıl bir karar çıkacak hep birlikte göreceğiz. Sizlere de aktarmış olacağım. Taraftarlar görüntüyü telefonlarından izliyor ve hepsinin eli havada şu an. Bayern Münihli taraftarların, oyuncuların, yedek kulübesinin hepsi sahaya girdi diyebilirim. Yoğun itirazlar devam ediyor ama hakem oralı olmadı. Ha bu soruyu mesela bana bir dinleyicimiz Süper Lig'de herhangi bir takımın karşılaşmasında sorsaydı ya buna da penaltı verilmez mi diye tepkiler alabilirdim. Benim her zaman yaptığım bir yorum var. Süper Lig'deki bu tarz pozisyonlarla alakalı görüşlerim farklı oluyor. Avrupa'da kıyasladığımızda Avrupa takımlarının bu tarz maçlarındaki penaltı kararları farklı oluyor. Yani Süper Lig'de bu pozisyona penaltı çıkmasaydı ki izlersiniz sizler de yüksek ihtimalle karşılaşmanın ardından izleyin ama yayını kapatmayın. Şu an izlemeyin. Ben de öyle bir anlatıyorum ki dur kapatalım yayını da şu pozisyonu izleyelim. Aa maç varmış, maçı izleyelim. Olmasın lütfen, konu oraya gitmesin. El açık, net bir şekilde eline çarpıyor top ama maçın hakemi penaltı vermedi. Penaltı kararını göstermedi. VAR'a da gitmedi. Onu da hatırlatmış olayım. Dakikalarda 32'yi gösteriyor. Mücadelede 1-0'lık Paris Saint-Germain'in üstünlüğü devam etmekte. Soruyu bekliyorum diyen dinleyicilerimizin mesajları geliyor. Peki soralım o zaman ya ilk sorumuzu değil mi? 4 tane sorum var. Şimdi Güney Amerika Ligi'ne gidiyorum. Güney Amerika Ligi'ne gidiyorum. Hatta oradan bir turnuva özelinde bir sorum olacak. Çok kolay bir soru. Yani herkes doğru cevap versin diye ben şu an ilk sorumu çok kolay seçtim. Gözüm kapalı cevap verebilirim ben bu soruya. Sizler de aynı şekilde. Ben dinleyicilerime güveniyorum. Peki o soru nedir? Libertadores kupasını en son hangi takım kazandı sevgili Radyo Spor dinleyicileri? Çok basit bir soru biliyorum ama birde bir yaparak devam etmek istiyorum tüm dinleyicilerimle. O yüzden dolayı da çok kolay, basit seviyede bir soru sordum. Libertadores kupasını en son hangi takım kazandı? WhatsApp üzerinden cevaplarınızı isminizi de yazarak gönderebilirsiniz. Birazdan mesajlara döneceğim ama şöyle İtalya Serie C'deki yine playoff maçlarına bir kez daha dönmek istiyorum. Goller gelmeye devam ediyor. Calcio az önce net bir golden yararlanamadı maçın son bölümünde. Ama devamında da etkili bir atak. Casarano takımı farkı 2'ye çıkarttı. Skor 3-1'e geldi. Calcio 1, Casarano takımı 3, dakikalarda 75'i gösteriyor mücadelede. Pineto 1-0'lık avantajını sürdürmeye devam ediyor. Yine Campobasso
deplasmanında Pineto takımı 1-0'lık avantajına devam etmekte. Karşılaşmanın da 77. dakikası oynanıyor. Leggio Erminio mücadelesinde ilk yarı az önce tamamlandı. Golsüz bir eşitlik vardı tabii ki bu karşılaşmada. Bizim en sevdiğimiz maçlardan mı yoksa en sevmediğimiz karşılaşmalardan biri mi diyelim buna? Bahis severler özellikle. Gerçi ayırmaya da gerek yok. Bahis severler ya da futbol severler diye ayırmaya da gerek yok. Tüm futbol severlerin en keyif aldığı anlardan biri gol olmasıdır. Yani futbolu futbol yapan durumlardan biri bence. Gollerin çıkması gerekiyor diye tahmin ediyorum. Leggio maçından bahsediyorum. İkinci yarı evet ben de sizin gibi aynı görüşe sahibim sevgili Fırat Bey. İkinci yarı 1,5 gol üste yakın karşılaşmalardan biri. Dakikalar 35'i göstermekte. Bayern Münih Paris Saint Germain karşılaşmasında konuk ekip Paris Saint Germain 1-0 önde olan taraf. Bayern Münih yüklenmeye devam ediyor. Yine uzaklardan bir şut ama savunmaya çarpan top kalecinin ellerinde kaldı. Kaleci de hiç bekletmeden topu ileriye gönderdi ve orada Paris Saint Germain'li bir oyuncu uzaklardan şut denemesinde bulundu. Olise'ydi yanılmıyorsam şutu çeken isim Paris Saint Germain takımında ama isabetli bir vuruş olmadı. Aceleyle vuruş yaptı diyebilirim. Tabii ki rakip savunmayı da az adamla yakalaması burada uzaklardan bir şut göndereyim. Kaleci de önde düşüncesiyle çekilen bir şuttu. Top direkt olarak taca çıktı. Öyle bir pozisyon, kötü bir vuruş geldi. Paris Saint Germain bu fırsatı golle sonuçlandıramadı. 40. dakikada da bir gol bekliyorum demiş yine bir başka dinleyicimiz. Bakalım dakikalar da gelmeye başladı. Skor tahminleri, maç tahminleri bir kenara. Burada dakika tahminleri de gelmeye başladı. Göreceğiz. 40. dakikada bir gol çıkacak mı bakalım. Umarım gelir. Umarım gelir. Ben kimden gelmesini de burada çok önemsemiyorum. Ortaya ilk yarı 2 gol, ikinci yarı 2 gol beklentisi içerisindeyim. Göreceğiz, göreceğiz. Bol şanslar dileyelim dinleyicimize ve soruyla alakalı da cevaplar geliyor. Şöyle bir bakalım cevaplara. Libertadores kupasını en son hangi takım kazandı diye bir soru sorduk. Bu akşamın ilk sorusu 4'te 4 yapabilecek mi bakalım dinleyicilerimiz. Palmeiras'tır diyen dinleyicimiz sevgili Kenan Bey Palmeiras. Yanlış bir cevap olduğunu söyleyelim. Hatta yanlış doğru da söylemeyeyim ya. Palmeiras yazmak isteyen de Palmeiras yazabilir. Peki kopya vermek istemiyorum. Libertadores kupasını en son hangi takım kazandı demiştik. Bilecek mi bakalım dinleyicilerimiz.

0: maçıyla alakalı mı bir mesaj olmuş ya? Şöyle bir bakayım mesajına. Tam açamadım. Bilmiyorum WhatsApp'ta benden başka sorun yaşayan var mı gün içerisinde? Telefonda da giriş yapma konusunda, mesajları okuma konusunda ciddi sorun yaşıyorum. Şöyle sayfamı tekrar açayım. Tamam, açıldı. Fenerbahçe basket maçı ne oldu? Söylersen çok memnun olurum. İstanbul'dan taksici Sabri. 81-78 sonuçlandı Fenerbahçe Beko mücadelesi. Zalgiris Kaunas maçı kazandı maalesef. Yani şöyle söyleyeyim, 18 sayıya kadar çıkan bir fark vardı Fenerbahçe lehine. Büyük bir avantajı yakalamıştık ama 4. çeyreğin skorunu hatırlatayım. Maçı izleyemeyen dostlarım için 24'e 16'lık Zalgiris Kaunas'ın 4. çeyreği kazandığını, aslında maçı da 4. çeyrekten itibaren kazandığını ben söylemek istiyorum. Onun öncesine kadar hep önde olan taraf temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ydu. Zalgiris Kaunas tabii önemli takımlardan biri, Litvanya temsilcisi, tecrübeli takımlardan biri. Yine iyi mücadele ettiğimizi ben düşünüyorum. Bir moral bozmaya gerek yok, onu söyleyelim. Cuma günü, cuma akşamı seriyi hem de kazanıp Final Four'a gidebileceğimizi düşünenlerden biriyim. Ama maçın sonucunu hatırlatmam gerekirse de Zalgiris Kaunas 81, Fenerbahçe Beko 78. Bunu da size aktarmış olayım. Onun dışında şöyle bakalım, yine cevaplar geliyor tabii ki. Doğru cevap veren dinleyicilerimizin sayısı oldukça fazla. Ekrem Bey onlardan biri. Şöyle mesajlara bakalım, isimlerine bakalım dinleyicilerimizin. Harun Bey, Harun Öz Yılmaz doğru cevap, İzmir'den selamlar demiş. İstanbul'dan Ayhan ben abi, iyi yayınlar diliyorum. Bence Palmeiras ya da bir takım ismi vermiş. İkisinden biri doğru. İkisinden biri. Bakalım. Bir tane seçeneğiniz olması gerekiyor ama iki tane takıma da olur mu? Ya ben bütün takımları sayayım o zaman. Yok, olmaz, olmaz. Peki, çok kısa bir araya gidiyorum. Döndüğümüzde birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hem canlı skorlarımızı aktarmaya devam edeceğiz. Gündeme dair sıcak gelişmeler yaşandıkça bunlara değineceğiz. Futbola, basketbola, voleybola, tenise, voleybol demişken yine o konuyla alakalı da uzun uzun konuşmak istiyorum dinleyicilerimle. İkinci saatte özellikle önemli işler yapıyor takımlarımız. Kadın voleybol takımlarımız özellikle çok önemli başarılara imza atıyor. Oraya da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bu akşamın sorusu sunu da radyosunu bir kez daha açanlara, yeni açanlara daha doğrusu hatırlatma gereği hissettim. Libertadores kupasını en son hangi takım kazanmıştı? Doğru cevabı bilebilecek mi dinleyicilerimiz bakalım. Bu akşamın ilk sorusu buydu. Çok kolay. Libertadores kupasını İlk hangi takım kazandı? Cevapları WhatsApp üzerinden gönderin. Birazdan ikinci soruya geçeceğiz. 4'te 4 yapan dinleyicimi merak ediyorum. Futbol bilgisine güvenen, tarihe güvenen tüm dostlarımın da mesajlarını bekliyorum. Birazdan geliyorum. Yaklaşık bir dakikalık bir ara. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
2: Radyo Spor.
1: Bahse gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlara geçeceğim. Sizin cevaplarınızı aktarmaya devam edeceğim. Ama öncesinde skorlarımıza bir kez daha dönelim. Önemli karşılaşmalar oynanmakta şu an. Bayern Münih 0, Paris Saint Germain 1. Bu arada Paris Saint Germain takımı etkili bir atak geliştirdi ama ceza sahası içerisine gönderilen bir top. Burada hiçbir Paris Saint Germain'li oyuncuya temas etmedi ve top doğrudan taca çıktı. Şimdi Bayern Münih takımı taç atışıyla oyunu hareketlendirecek. Karşılaşmanın da 42. dakikasını geride bırakmak üzereyiz. Konuk ekip Paris Saint Germain'in 1-0'lık avantajı devam ediyor. İlk karşılaşmada Paris Saint Germain üstün olan tarafta. Hatırlarsınız ki golü geçen bir mücadeleydi. Şu an aradaki fark da 2'ye çıkmış oldu. Totalde 6'ya 4'lük Paris Saint Germain'in bu turda önde olduğunu söylemek istiyorum. Maçı uzatmalara taşıyabilmesi adına Bayern Münih'in en az 2 gol bulması gerekecek kalan bölümde. Onun haricinde turu atlamak istiyorsa, uzatmalara götürmek istemiyorsa yine bu karşılaşmayı da Bayern Münih'in burada oldukça işinin zor olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Bakalım neler olacak. Peki karşılaşmada tempo yavaş yavaş yükseldi. Yine Bayern Münih takımı etkili bir atak geliştiriyor sağ kanattan ama savunma araya girdi. Top bir kez daha Bayern Münih'te oyuncularda kaldı. Ceza sahası içerisine bir orta daha denemesi geldi Bayern Münih'ten ama yine savunma topu uzaklaştırmayı başardı. Dönen toplar, ikinci toplar Bayern Münih'te oyuncularda kalmaya devam ediyor. Bu arada şimdi Harry Kane vurdu, kaleci çıkardı. İnanılmaz bir pozisyon daha yaşandı karşılaşmanın 44. dakikasında. Bayern Münih beraberlik golüne çok ama çok yaklaştı sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Ama yararlanamadı. Harry Kane şutu çeken isimdi Bayern Münih'te. Yine uzaklardan bir şut, top yandan az farklı avuta çıktı. Arka arkaya gelişen ataklar. 10 numaralı formasıyla yine Jamal Musiala bir sert şut denemesinde bulundu. Sağ çaprazda ceza sahası içerisinde top kaleye paralel gitti ve 1 metre diye hesaplayabileceğimiz uzaklıkta top avuta çıkmış oldu. Bayern Münih beraberlik golüne çok ama çok yaklaştı. Sonuç alamadı. 44. dakikanın ilk saniyeleri oynanırken mücadelede temponun arttığını söylemek istiyorum. Dönen topların hemen hemen hepsi Bayern Münih'le oyuncularda kalmaya başladı. İlk yarının son bölümüne girmişken. Peki sizlerden neler geliyor? Şöyle bir bakalım cevaplara. Biliyorsunuz 2-3 gün demeyelim de 2 günden beri dinleyicilerimizin de isteği doğrultusunda tabii ki bana sosyal medya hesaplarımdan birçok mesaj gönderiyor sağ olsun dinleyicilerim. Bu sorular çok hoşuna gitmiş birçok futbol severin. 3 tane ya da 4 tane maksimum, hadi 5 tane soru soruyorum her yayınımda. Belli bir süre içerisinde doğru cevabı veren, tüm sorulara doğru cevabı veren dinleyicilerimizin de futbol bilgisini ölçmüş oluyoruz. Ve bu akşamın da kazanan ismini merak ediyorum. İlk sorumuzu sormuştuk. Katılım gösteremediyseniz, şayet radyonuzun başına yeni geçtiyseniz de son bir kez daha ilk sorumu hatırlatıyorum. Libertadores kupasını en son hangi takım kazanmıştı? Cevabı biliyorsanız WhatsApp üzerinden Radyospor WhatsApp hattına gönderin. Bakalım doğru cevabı biliyor muymuşsunuz? Şöyle bakalım cevaplara. Nasyonel diyen dinleyicimiz yine yanlış. Ergün Bey Antalya'dan doğru cevabı iletmiş. Kendisini tebrik ediyorum. Sao Paulo takımı abi, ben Libertadores turnuvasını çok yakından takip ediyorum demiş. Yani benim kadar burada da bir tabii kendimi ön plana çıkarmak istemiyorum ama yani yoktur. Eminim yoktur. Yani Libertadores kupasında oynayan bir takımın taraftarı bile benim kadar takip etmiyordur ya Libertadores turnuvasını diye düşünüyorum. Ya sabaha kadar maçları takip ediyorum. Libertadores dendiği zaman benim için akan sular durur. Öyle söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nden bile daha fazla keyif aldığım, seyir zevki olarak yüksek bulduğum maçlar oynanıyor. Yine dün akşam bir mücadele vardı. Saatler 03'ü gösterdiğinde izlediğim bir karşılaşmaydı. Yani sarı kartların, kırmızı kartların havada uçuştuğu bir maç. Boca Juniors mücadelesi çok enteresandı. Yani hakem bir ara bana da kart çıkartacak diye korktum maçı izlerken. Telefondan takip ediyordum. Dedim herhalde bana da bir sarı kart gösterecek. Hemen oturma pozisyonuna geçtim. Uzanarak takip ediyordum. Yani hakem her pozisyona kart. Sahada oyuncu bırakmayacak sandım. Herkese bir kart çıkardı. Peki öyle bir mücadeleydi. Önce Boca Juniors 10 kişi kaldı. Devamında bu sayı eşitlendi. Rakibi de hemen 10 kişi kaldı. Barcelona ile yapıyordu. Ekvador temsilcisi Barcelona ile karşılaştı Boca Juniors. Önemli bir mücadeleydi. Onu da söylemiş olayım. Hazır konu açılmışken.

0: Şöyle cevaplarımızı alalım. Eskiden şöyle bir söz vardı demiş dinleyicimiz. Allah Allah. Eskilere götürüyor bizi. Peki en sevdiğim mesajlardan biridir. Ya böyle mesajlar. Eskilere gitmeyi seviyorum. Futbol 90 dakika oynanan ve sonunda da Almanların kazandığı oyundur. Sözü bakalım bu akşam gerçek olacak mı? Erkan ben demiş. Bayern Münih Paris Saint Germain mücadelesiyle alakalı görüşünü aktarmış. Dinleyicimiz yanılmıyorsam 45 artı 2 oynanıyor bu karşılaşmada. 1-0 Paris Saint Germain. Önde olan taraf maçın ilk yarısının diyelim daha doğru ifade kullanalım. Son hata, son pozisyonu bir serbest vuruş kullanıldı şimdi. Kafa vuruşu geldi, top yandan avuta çıktı. Beraberlik golüne yine çok ama çok yaklaştı. Bayern Münih burada müthiş bir atak organizasyonu gerçekleştirdi. 6 pas içerisinden bir kafa vuruşu ama kötü bir vuruş olmuş aynı zamanda. Tekrarını izlediğimde daha net gördüm. 6 numaralı formasıyla Joshua kafa vuruşunu gerçekleştiren isim Bayern Münih cephesinde. İstediği gibi de bir vuruş olmayınca maçın hakemi 45 dakikayı bitiren düdüğü çaldı. İlk yarıda tek gol sesi vardı. O da Paris Saint Germain'den geldi. Bayern Münih 0, Paris Saint Germain 1. İlk 45 dakikanın skoru bu şekilde. Tempo yüksekti. Bayern Münih zaman zaman ön alanda baskı kurmaya çalışsa da Paris Saint Germain orta alanı özellikle kolay kolay topu rakibe teslim etmedi. Vitinha burada ve Ruiz Neves'le üçlüsü çok önemli aksiyonlar aldı. Orta saha dendiği zaman ben Paris Saint Germain takımını tek geçerim. Sevgili futbol severler gerçekten makina gibi derler ya, takır takır çalışan bir orta saha dinamizmine sahip burada Paris Saint Germain. Orta sahası ileri uçta aynı şekilde Dembele. Dembele tek başına ayrı bir takım zaten. Peki. Doğru cevaplar geliyor. Evet, doğru. Kenan Bey'in cevabı doğru. Tebrik ediyorum. Onun dışında Lecce maçı abi unutma. Boş ver Paris Saint Germain'i. Sen Lecce maçına odaklan demiş. Lecce değil bu arada. Dil sürçmüyor burada. Onu da söyleyeyim. Lecce. İtalya Serie C yükselme playoff ikinci tur karşılaşması. Lecce 2. Erminio takımı 0. Karşılaşmada bakalım kalan bölümde neler olacak. Buradan goller bekleyen dinleyicilerimiz var. Güzel haberleri veririm umarım ya. Güzel haberleri veririm. Şöyle bir bakalım. Özgür ben. Şişli'den selamlar, saygılar demiş dinleyicimiz ve Libertadores kupasını en son hangi takım kazandı diye bir soru sormuştuk. Doğru cevabı vermiş. Peki tebrik ediyorum dinleyicimizi. Onun dışında bakalım yine bir doğru cevap daha. İsmini paylaşmamış buradaki dinleyicimiz ama ben bulurum. Alaaddin Canıbek mesajı gönderen dinleyicimiz. Şöyle eritelim ve sonrasında da kısa bir araya gideceğim. Yoğun bir mesaj trafiği içerisindeyim. Tüm dinleyicilerime teşekkür ediyorum. Mesut Bey cevabınız doğru. Kağıthane'den selamlar demişsiniz. Peki Mert Bey'in cevabı keza aynı şekilde yine doğru. Deniz Bey yok. River Plate mi abi demiş de River Plate değil. En çok kazanan Libertadores'i en çok müzesine götüren takım değil ki ben zaten öyle bir soru sormadım. Son şampiyonu soruyorum. Ali Ece Mert. Ali Ece Mert. Üç kişi misiniz yoksa tek bir kişinin ismi mi bu? Bilmedim ama. Doğru cevabı vermişsiniz. Hadi size de Ankara'ya da başkentimize de selamlarımı iletmiş olayım. Dorukhan. Abi iyi yayınlar. Bayern Münih ikinci yarıda maçı çevirebilir mi sence? Tempo nasıldı? Ve bu arada Libertadores'i de en son kazanan takım. Evet doğru. Cevap doğru. Teşekkür ediyorum. Sorunuza gelecek olursam da sevgili Dorukhan Bey. Ya ben bir reaksiyon bekliyorum Bayern Münih'li oyunculardan ki tempo yüksekti. Daha fazla rakip yarı alanda gözüken takım Bayern Münih takımıydı. İlk 45 dakikanın son bölümünde özellikle bir baskı kurdu. Paris Saint Germain'li oyuncuların en büyük avantajı ayakta kalabilmeleri. İkili mücadele konusunda rakibinden belki de daha dirençli olabilmeleri şu anki skoru ortaya çıkardı. Bayern Münih ikinci yarıda bir reaksiyon gösterecektir. Şöyle bir oranlarımıza bakalım. İkinci yarı 2.5 gol üstüne nasıl bir oran açılmış? Tabii o da merak edilen konulardan biri. 2.5 gol üstü hemen bakalım. Yani değer mi bilmiyorum. Ben gollü geçmesini bekliyorum. Daha fazla gol olmasını bekliyorum. Şöyle farklı seçenekler arıyorum aslında ne yalan söyleyeyim. Sizlere 2.5 gol üstünden ziyade özel bahislerden de bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. 2.5 gol üstü demişsiniz. 3.5 gol üstü olur mu demiş bir başka dinleyicimiz. Yani temponun yüksek olmasını bekliyorum. 3.5 gol üstü denenebilir. Denenebilir. Bayern Münih ev sahibi 1.5 gol üstü yine burada tercih edilebilir. Seçeneklerden biri. 2.5 gol üstüne 1.22'lik bir oran veriyor. Yani zaten çok kötü bir oranı var şu an. O riske değmez. 1.22 derken 1.20'ye düştü. 3.5 gol üstü 1.87. Gayet ideal bir oran. Ev sahibi 1.5 gol üstü 1.74'lük bir oran yine. Bayern Münih'in 2 golü tercih edilebilir diyorum ben. İkinci yarıda Bayern Münih'in en az 2 gol bulmasını bekliyorum. Tabii benim kendi görüşüm. Sizler de kendi düşüncelerinizle lütfen bahislerinizi alın. Ben söylüyorum diye bir seçimde bulunmayın. Tabii ki mantık süzgeci dediğimiz bir kavram var ya, işte oradan geçiyorsa benim söylediklerim, bana o zaman güvenebilin. Ama onun dışında ben söylüyorum diye kesinlikle, Görkem söylüyorsa kesin vardır bir bildiği gibi düşüncelere sahip olmayın. Sadece daha fazla maçları takip ediyorum. Evet, güveniyorum tahminlerime. Yüksek oranda da başarı grafiğim var. Zaten sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum bunu. Sizler de görüyorsunuz. Yine de ne olur ne olmaz. Sizler de bir kontrol edin. Son olarak oynamadan önce peki. Ben 3.5 gol üstünden ziyade ev sahibi Bayern Münih'in 2 gol atacağını öneriyorum tüm bahis severlere. Birazdan geleceğim. Evet, ilk sorumuzun cevabı Libertadores kupasını kazanan takım kim diye sormuştuk. Doğru cevap Flamengo. Luis önderliğinde Flamengo geçtiğimiz sezon Libertadores kupasını kazanan takımdı. Güzel de bir finali geride bıraktı aslında. Kazanır mı kazanamaz mı, sezon boyunca inişli çıkışlı bir performansı vardı. Hatırlayın Flamengo takımının, hani ambargo koyarsın ya maçlara, 3-0 4-0 tüm maçları kazanırsın. Öyle bir havası da yoktu. Bir iyi oynuyordu bir kötü oynuyordu Flamengo takımı. Grup aşamasında bile zorluk çekti ama Luis önderliğinde kupayı da müzesine götürmüştü. Başardı Flamengo takımı. Kaldı 3 sorumuz. Bakalım. Orada da beklentiler yüksek. Yani sizlere güveniyorum bu akşam sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Süper Lig'e geçiş yapacağız. Devamında da Dünya Kupası'yla alakalı yine tarihe ineceğiz. 2 tane sorum sizlerle buluşuyor olacak. Libertadores'i bıraktık. Güney Amerika sorularını bıraktık. Süper Lig tarihiyle alakalı bir soruyu da birazdan iletiyor olacağım. Ama öncesinde çok kısa bir ara.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
9: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
10: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
11: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
12: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
13: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
8: Radyospor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyospor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyospor'a yolla, anında herkes duysun. Radyospor! 0538 052 1487. Radyospor, sporun tek adresi. Bahse gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine ilginç mesajlar geliyor. Onlara da birazdan yer veririm tabii ki. Ne kadar ilginç mesajlar olursa olsun hepsine yer vereceğim. Doğru cevabı az önce açıklamıştım. Flamengo demiştim. Libertadores kupasını en son kazanan takım Flamengo takımıydı. Fluminense diye hatırlıyorum demiş bir dinleyicimiz. Ama yanlış cevap sevgili Metin Bey. Teşekkür ediyorum yine de ilgi ve alakanız için. Dışarıda giyilir mi bu? Sweatshirt yerine demiş dinleyicimiz. Bir fotoğraf göndermiş. Peki şöyle bakalım. Kaleci forması değil mi bu? Sevgili Bora Bey. Giyilmez. Ha giyilebilir de ya şimdi benim burada giyilir ya da giyilmez dememle giyilecek ya da giyilmeyecek bir ürün değil. Dışarıda da giyilir mi bu? Peki ilginç mesajlar dedim ya işte onlardan biri. Beşiktaş kaleci formasını göndermiş dinleyicim bana. Ya giyilebilir tabii. Siz nasıl mutlu oluyorsanız öyle giyinin canım. İsteyen o şekil giyinir, isteyen bu şekil diye bir abimiz söylüyordu ya. Ona benzettim birazcık bu sorunuzu. Ben de öyle cevap vermek istiyorum. İsteyen istediği gibi giyinebilir. Giyin abi giyin. Hiç sorun değil. Beşiktaş da ülkemizin önemli takımlarından biri. Şampiyonluk sevinci yaşamış yaşamamış. Kasım ayında havlu atmış atmamış yani. Bunları da pek kafaya takmamak gerekiyor. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden bir şey gittim ya da Beşiktaş'ın büyüklüğünden şampiyon olamıyor diye ya da başka bir takım. Galatasaray uzun bir süre şampiyon olamadı Süper Lig tarihinde. Hatırlayın 14 sene. Büyüklüğünden bir şey kaybetti mi? Kaybetmedi. Bu camialar, büyük camialar var olmaya devam edecek diye düşünüyorum hepsi. Futbol zaten onlarla güzel. Hep birlikte güzel. Siz de giymeye devam edin. Gururla giyin. Hiç sorun değil.

En çok mesaj da Bayern Münih maçı kazanır diye gelmiş. Ya. Erkan Bey'in mesajı o şekilde. Bayern Münih 3 gol atacak abi. 1,5 gol üstü beni kesmez demiş. Yine bir başka dinleyicimiz İbrahim. Öz mesajı gönderen bir başka dostumuz. Peki umarım dediğiniz gibi olur ya. Tüm dinleyicilerim onu söyleyeyim. Ben de ikinci soruma geçiyorum. Bu akşamın ikinci sorusu. Süper Lig tarihinin en erken golünü kim atmıştır? Yine çok basit sorulardan biri. Süper Lig'den bahsediyorum ama kafa karışıklığı olmasın. Süper Lig tarihinin en erken golünü kim atmıştı? Hatırlıyor musunuz? Bakalım cevaplar gelecek mi? Tabii ki futbol tarihi önemli demiştik. Dinleyicilerimizin de katılımı, sizlerin de katılımı bu anlamda çok ama çok kıymetli. Bir dinleyicimiz yine bir fotoğraf daha göndermişti. Evet ya bence giyilebilir. Peki giy artık giy. Şu an giy lütfen rica ediyorum. Şu an giy ve fotoğraf gönder. Şu an burada olsa ben giyeceğim. Görkem Bey finalin adı Paris Saint Germain Arsenal olacak bence. İzmir'den Özhan ben demiş dinleyicimiz. Paris Saint Germain Arsenal. Yani çok enteresan bir mücadele olmaz mı? Arsenal'ın istediği belki de budur ya. Kendisine göre daha kolay sayılabilecek bir takım. Oyun anlayışı açısından söylüyorum. Paris Saint Germain'in bekleri ileride zorluk yaşayabilir. Kanat organizasyonları burada çalışmayabilir. Arsenal savunması bunu engelleyebilir diye düşünüyorum. Birbirine ters gelebilecek iki takımın mücadelesi olur. Şayet söylediğiniz olursa ama ben Bayern Münih tarafında yer alıyorum. Onu da ifade edeyim. Bu akşam evet Bayern Münih taraftarıyım. Tarafsızım ama bu karşılaşmada Bayern Münih'i destekliyorum.

Selçuk Şahin attı abi bence en erken golü. Ordu Spor'u atmıştı. 28. saniye olarak hatırlıyorum. Yani bir dakika dolmadan golü atmıştı. Süper Lig'in en erken golünü Selçuk attı demiş dinleyicimiz. Peki doğru mu değil mi birazdan açıklayacağım. Süper Lig tarihinin en erken golünü hangi futbolcu atmıştı? Hafızalarımızı biraz geriye doğru götürelim. Ki çok kolay bir soru olduğunu hatırlatayım bir kez daha dinleyicilerime. Futbol tarihine, bilgisine güvenen dinleyicilerimizin de cevabını bekliyor olacağım. Süper Lig'de en erken golü hangi futbolcu attı? Hadi bakalım cevaplar gelsin. Ben de şöyle bir skorlarımı tekrar hatırlatayım sizlere. Legio Erminio mücadelesinde o beklenilen gol çıktı sonunda. Legio 0, Erminio 1. Dakikalar 61'i gösteriyor karşılaşmada. Serie C yükselme playoff ikinci tur müsabakası olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Tüm dinleyicilerime peki diğer karşılaşmalarda kadınlar Premier Ligi. İngiltere'de heyecan devam ediyor. Brighton 1, Arsenal 1. Burada da 2 gol sesi birden çıktı. 62 dakika geride kalırken birbirlik eşitlik söz konusu. Devamında Nijerya Ulusal Ligi, bilmiyorum takip ediyor musunuz? Yani olmazsa olmazlarımızdan biri. Futbol gurmeleri zaten Nijerya Ligi'ni, Ulusal Ligi'ni takip ediyorlardır diye tahmin ediyorum. Yani ben Nijerya Ligi'ni bilmiyorum abi diyen bir insan futbol gurmesi olamaz benim gözümde. Olmazsa olmazlarımızdan biri Nijerya Ulusal Ligi. Sporting Lagos 1, Doma United 0. Ya, takım isimleri bile çok güzel. Söylemesi bile çok keyifli. Düşünün oradaki mücadeleyi. Sporting Lagos 1, Doma United 0. 43. dakikası oynanıyor bu karşılaşmanın. Nijerya Ulusal Ligi mücadelesi peki. Euroleague'deki diğer maçlarda neler oluyor peki onu merak ediyorsanız da hemen hatırlatayım. Son 20 saniyesi kaldı. Panathinaikos 87, Valencia Basket 90. Burada da 2-0'ın avantajı tabii ki Panathinaikos cephesinde bulunuyor. İlk yarıyı farklı önde kapattı konuk ekip Valencia Basket. 52-39 gibi 13 sayılık bir avantajla soyunma odasına girmişti Valencia takımı. Maçın 3. çeyreğinde yine arka arkaya gelen sayılar, 3 sayılık isabet yüzdesi de artınca Panathinaikos kendi sahasında bir karşılık verdi Valencia Basket'e. Çok çekişmeli geçiyor. Son 21 saniye kaldı. Onu da hatırlatayım. 87 Panathinaikos, Valencia 90. Son 21 saniye bakalım. 3-0'a getirip Panathinaikos Final Four'a kalabilecek mi? Yoksa seri 4. maça uzamış olacak mı? Valencia bir direnç ortaya koydu zaten şu ana kadar. Serbest atışlar da geliyor. Valencia serbest atışları kullanmak üzere. Son hücumdan da boş dönmüştü Panathinaikos takımı saniyeler öncesinde peki. Şöyle bakalım mesajlara. Ne demiş dinleyicimiz? Abi yabancı bir futbolcu atmıştı ama adını hatırlamıyorum. Demiş yine bir başka dinleyicimiz. Peki teşekkür ederim sevgili Tuna Bora mesajı gönderen dinleyicimiz İstanbul'dan. Göktürk'ten yazıyorum abi, taksi şoförüyüm. Hatırladığım bu. İnternetten de araştıramadım. Bence doğru cevap yabancı bir futbolcu. Kesin kabul görür mü acaba demiş bir de. Böyle bir soru göndermiş. Kesin kabul görmesi için doğru olması gerekiyor cevabınızın. Onu hatırlatayım. Torpili vesaire olmaz bende. Yabancı bir futbolcu muydu? Hayır. Yabancı bir futbolcu değildi. Hadi öyle bir ipucu vereyim. Süper Lig tarihinin en erken golünü atan futbolcuyu hatırlıyor musunuz? Dedim sizlere ve Türk bir futbolcu attı. Ve büyük takımlar diye adlandırdığımız 3 büyük ya da 4 büyüklerde oynayan bir futbolcu değil. Anadolu kulübünde oynayan bir futbolcu o golü atan isimdi. Hatırlıyorum o maçı da böyle hatırlıyorum. Gözümün önüne geliyor. Santra yapılır yapılmaz uzun bir top ve top ağlara gitmişti. Yani soyunma odasından mı attılar diye de bir esprimiz olmuştu arkadaşlar arasında o dönemden bahsediyorum.

0: Mücadelede 47. dakika oynanmakta bu arada. Bayern Münih Paris Saint Germain karşılaşmasını da bir yandan takip etmeye çalışıyorum. Önemli pozisyonlar ya da goller oldukça bunları da sizlere aktarıyor olacağım. Maxi Gomez abi bence demiş dinleyicimiz. Galatasaray deplasmanında atmıştı golü. Santra yapılır yapılmaz Trabzonspor'umuz 1-0 öne geçmişti demiş dinleyicimiz. 2022-2023 sezonuydu yanılmıyorsam, değil mi? Doğru hatırlıyorsam. Evet, erken bir gol gelmişti. Daha birinci dakika bile olmamıştı. İlk saniyelerinde o gol gelmişti. Sizin de söylediğiniz gibi 13. saniye yazmışsınız da hani ne yalan söyleyeyim şimdi saniyeyi hatırlamıyorum ama evet, o süre zarfı içerisinde erken bir gol atmıştı. Maxi Gomez, bu arada Mario Gomez dediysem az önce onu düzelteyim. Maxi Gomez Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti. Şöyle bir bakalım. Abi Umut Bulut atmıştı Trabzonspor takımında demiş dinleyicimiz. Peki doğru cevap mı? Birazdan söyleyeceğim. Ama yanlış cevap olma ihtimali yüksek. Hadi öyle de bir ipucu vereyim. Yerli bir futbolcu attı arkadaşlar. Yabancı isimleri de gönderiyorsunuz. Musa Sov diyen bir başka dinleyicim, sevgili Caner Bey, bu mesajı gönderdi. Ama doğru cevap değil. Onu da söylemiş olayım. Şöyle bir bakalım neler gelmiş. Çok eskilerde 2000'li yıllarda atmıştı abi. Vedat diye bir futbolcu vardı. Galatasaray'ın golü çok erken saniyede gelmişti. Odur bence demiş. Çok şaşırtmadım. Bir soru sormuşsun demiş dinleyicimiz. O da değil. Vedat da golü atan isim değildi. En erken süre içerisinde, bu arada Süper Lig tarihinde en erken golü atan oyuncu Vedat değil. Galatasaray adına onu da söyleyelim. Zaten Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ya da Trabzonspor takımlarında forma giyen bir oyuncu değil. O dönem attığı gol Anadolu kulübündeyken oynadığı yıllarda gelen bir futbolcuydu. Böyle de bir ipucu vermiş olayım dinleyicilerimize. Çünkü Holosko mesajı gelmiş, cevabı gelmiş daha doğrusu. Hayır değil. Bakıyorum bir yandan tüm cevaplarınıza. O zaman abi kesin Sefa, Gençler Birliği. En erken gol. 2010'lu yıllardan bahsediyorum demiş dinleyicimiz. Peki kendisine teşekkürlerimi ileteyim. Ama doğru cevap değil tabii ki. Ha, Belhanda diyen bir dinleyicimiz 32. saniyede gol attı. Yok değil. Süreyi biraz daha aşağılara çekmek gerekirken siz yukarılara çekiyorsunuz bakın. Tam tersi, tam tersi. Ara mı? Peki yine gidelim o zaman. Son bir reklam arasına daha gidiyorum. Son demeyelim bu arada. Reklamlarımız devam edecek mi? Son mu? Peki son reklammış. Sonrasında birlikteliğimize devam edeceğiz. Çok kısa bir ara. Sizler de bu süre zarfı içerisinde düşünün. Cevaplarınızı bana iletin. Süper Lig tarihinin en erken golünü hangi futbolcu atmıştı? Çok kolay bir soru. Bu akşamın ikinci sorusunu bakalım kimler doğru cevaplayabilecek. Ki adınızı da mesajlara yazarsanız çok ama çok memnun olurum sevgili futbol severler. Çok kısa bir reklam arası, döndüğümüzde canlı skorlar ve sizlerden gelen yanıtlarla devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, Seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
1: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor.
1: Bahse gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım skorlarımıza. 54. dakika geride kalmak üzere. Bayern Münih 0, Paris Saint-Germain 1 şeklinde mücadele devam ediyor. İkinci yarıda oyunu kilitlemeyi başardı Paris Saint-Germain takımı. Orta saha avantajından bahsettik ya devre arasında, hani bunu yorumlamıştık. Evet, onu kullanmaya devam ediyor. Orta alanı kalabalık tutuyor Paris Saint-Germain takımı ki Bayern Münih'in hızlı ataklarını engelliyor. Hızlı çıkabilmesini engelliyor. Bayern Münih'in de tabii ki böyle bir oyun karşısında zorlandığını ifade etmem mümkün. Özellikle 54-55. Dakikaya da girmiş bulunurken bir gol bile yeterli değil Bayern Münih takımına. Turu geçebilmesi için, yani uzatmalara gitmeden direkt olarak turu geçebilmesi için 3 gol kaydetmesi gerekiyor. 2 gol atarsa da, kalesinde gol görmediği takdirde 2-1 maçı kazanırsa maçı da uzatmış olacak, uzatma bölümüne götürmüş olacak Bayern Münihli oyuncular. Şimdi serbest vuruş kullanma hazırlığı içerisinde ev sahibi Bayern Münih takımı. Kritik anlardan birini yaşıyoruz. Maçın hakemi henüz işaretini vermedi. Paslaşarak kullanmayı tercih etti. Joshua uzaklardan vurur mu diye düşündük ama soldaki arkadaşıyla oynamayı tercih etti Luis Diaz. Luis Diaz bir vuruş gerçekleştirdi ama top yandan out'a gitti. Karşılaşmanın 54. dakikasında Bayern Münih organize bir atak gerçekleştirdi. Çalıştı. Bence kaleye bir şut gelseydi ilk hamlede daha tehlikeli bir pozisyon olabilirdi. Joshua'nın uzaklardan attığı birçok golü hatırlıyor futbol severler ki müsait bir durumdaydı aslında. Serbest vuruş kaleyi tam cepheden gören bir açıdan kullanılmıştı. Ama Joshua yanındaki arkadaşıyla oynamak istedi. Luis Diaz da istediği vuruşu gerçekleştiremedi. Top yandan farklı bir şekilde avuta çıkmış oldu. Karşılaşmanın 55. dakikası oynanmakta. 3. dakikada henüz maçın başlangıcında Dembele'nin kaydettiği bir gol vardı ve Paris Saint-Germain o dakikadan bu yana 1-0'lık avantajını sürdürmeye devam ediyor ki zaten önde olan taraf ilk karşılaşmayı kazandı. Bu deplasmana çıkmadan önce büyük bir avantajı elinde bulunduruyordu Paris Saint-Germain'li oyuncular. Buna rağmen bir gol geldi. Şimdi işleri daha da kolay diyeceğim ama karşısında da Bayern Münih gibi çok büyük bir takım bulunuyor. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan takımlardan biri. Kalan bölümde en az 2 gol bulmak zorunda Bayern Münih takımı maçı uzatmalara götürebilmesi açısından. Peki dönelim mesajlara. Dakika ve skoru aktarmaya devam edeceğim. Sizlerden cevaplar geldi. Süper Lig tarihinin en erken golünü kim attı diye sorduk Radyo Spor dinleyicilerine ve bununla alakalı cevaplara şöyle bir bakayım. Mesajları okumaya bitirene kadar, ben daha doğrusu hepsini okurken de, aramıza yeni katılan dinleyicimiz varsa, doğru cevabı ben biliyorum diyorsa yine kendisi de WhatsApp üzerinden mesajını iletebilir. Bakalım mesajlar gelmiş. Mahmut Bey, doğru. Teşekkür ediyorum. Doğru bir cevap göndermişsiniz. Tebrik ediyorum daha doğrusu. Yok abi, sence sırıtır mı demiş dinleyicimiz. Peki, şu an üzerinde giymiş bu arada ya. Ha yok, gün içerisinde Bora Ayhan. Ya tabii biraz sırıtma durumu olabilir ama ben başkalarının sizin giyimi ya da tarzınızla alakalı eleştiride bulunmasını pek dikkate almamanız gerektiğini savunanlardan biriyim. Almayın yani. Siz öyle mutlu oluyor musunuz mesela? Üzerinize o kaleci formasını, Beşiktaş futbol takımının kaleci formasını giyip de dışarı çıktığınızda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Önemli olan bu. Kendinize bu soruyu sorun. Hani benim size mesela yok giyin ya çok güzel yakışmış dememden hareket etmeyin. Ya da bir kişinin size bakışlarla, böyle bir tabir vardır, bakışlarla rahatsızlık verme terimi vardır biliyorsunuz. Ya öyle bakanlar olursa da rahatsızlık duymayın. Ya siz nasıl mutlu oluyorsanız, neyle mutlu oluyorsanız öyle hareket edin derim. Bu benim naçizane dostunuz olarak söyleyebileceğim bir cevap. Yani içinizden nasıl geliyorsa öyle yapın. Giymek geliyorsa giyin çıkın. Kimin ne dediğiyle de pek ilgilenmeyin. Herkes eleştirir, herkes konuşur biliyorsunuz. Yani çok düzgün bir şey giyseniz de, şu an takım elbise giyseniz, ya bu isminizi de söyleyeyim mesela, bu adam da mesela parayı buldu. Nereden buluyor bu parayı ya? Ya geçen ay o kadar zengin değildi. Yine eleştiri olur. Yani insanoğlu maalesef her şeyi eleştirir. O yüzden pek takılmayın. Ben takılmıyorum şahsen. Ben takılmıyorum. O yüzden içinizden geldiği gibi hareket edin. Dinleyicime onu söylerim sadece. Onu söyleyebilirim. Kayseri'den Mehmet Bey, evet, doğru bir cevap gönderdi bizlere. Teşekkür ediyorum. 9 veya 10. saniyede olabilir. Gaziantep Başakşehir'de, öyle hatırlıyorum demiş. Evet, doğru hatırlıyorsunuz. Ve maçı da izledim. Benim
doğum günümdü demiş dinleyicimiz. Ben de takip ettim o karşılaşmayı. Konya'dan Fatih selamlar, iyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Doğru cevabı göndermiş. Peki bu sorunun cevabını herkes bilmiş gibi bir şey oldu ya şu an. Biraz daha mı zor sorsaydık? Doğru. Yine bir başka dinleyicimizin cevabı da doğru. Hakan Dinç doğru cevabı gönderen dinleyicimiz. İzmir'den Engin Özdemir de yine doğru cevabı iletmiş. Şöyle bir bakayım. İzmir'den Nazmi selamlar. 10. saniyede o attı demiş golü. Evet, doğru hatırlıyorsunuz. Bir de ses kaydı göndermişsiniz. Ona bakamıyorum. Ona bakamıyorum. Antalya'dan Kemal ben diyen Kemal İş Sezer. Peki dinleyicime de teşekkürlerimi iletiyorum. Doğru. Hemen hemen tüm cevaplar doğru. İkinci sorumuzu herkes doğru bildi diyebilirim. Tabii arada yanlış cevaplar da geliyor. Yani gelmiyor değil. Ama genel itibarine baktığımızda %95'i doğru cevap. Tebrik ediyorum dinleyicilerimizi. Cevap tabii ki Muhammed Demir olacaktı. 10. saniyede gelmişti gol. Gaziantep FK Başakşehir mücadelesinde Başakşehir'e karşı atılan en erken gol oldu bu. Süper Lig tarihinde de şu ana kadar gelen en erken gol ünvanı Muhammed Demir'e ait. 10. saniyede bu gol gelmişti sevgili futbol severler. 3. sorumuza geçelim. Hadi bakalım Dünya Kupası'nı da biraz konuşalım değil mi? Orayla alakalı da bilgilerimizi bir analiz edelim, test edelim. Sizlerin cevaplarına güveniyorum. Dünya Kupası'nın ilk golü diyorum hangi yılda atıldı? Araştırmayın ama lütfen rica ediyorum. Yani biliyorsanız doğru cevabı gönderin ya da tahminleriniz varsa onları iletin bana. Sorumuz basit. Cevabı daha da basit. Yani soruyu okumaktan cevabını söylemek bence daha kolay. Dünya Kupası'nın ilk golü hangi yılda atıldı? Sadece yılını yazsanız yeterli. 1928 mi? 1934 mü? Onu soruyorum. Hangi takım kime attı? Kaçıncı dakikada attı? O kadar detay içerisinde boğulmaya gerek yok. Sadece Dünya Kupası tarihinin ilk golü hangi yılda atıldı? Cevaplarınızı WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Peki Lecce mücadelesi 2-1'e geldi. Benim ikinci yarı gollü geçme potansiyeli yüksek dediğim karşılaşmalardan biriydi. Lecce 2, Arminio 1. 77. dakika oynanıyor bu karşılaşmada. İtalya Serie C yükselme playoff ikinci tur karşılaşması. 2-1'lik bir avantaj Lecce takımından. Bayern Münih Paris Saint Germain mücadelesinde de 60. dakikayı tamamlamak üzereyiz artık. Saniyeler ilerliyor. Dakikalar hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Paris Saint Germain üstünlüğüne de devam ediyor aynı zamanda. 1-0 önde olan taraf Luis Enrique'nin öğrencileri. Bayern Münih'in oyunu yani şu an için bana pek umut vermiyor. Uzun top bile denemeye başladı Bayern Münih takım. Alışık olmadığımız durumlardan biri. Henüz köşe vuruşu kullanmadı Bayern Münihli oyuncular. Yani ne kadar rakip kalede tehlikeli oluyor ya da olmuyor buradan pay biçebilirsiniz. Paris Saint Germain az geliyor ama öz geliyor. Tam da bu tabire uyan türden mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Bayern Münih şimdi sağ kanattan gelişen bir atak ama savunma araya girdi. Top bir kez daha Bayern Münihli oyuncularda kaldı. Sağ kanattan şekilleniyordu atak. İç ceza sahası içerisinde gönderilen bir orta ama kaleci için kolay bir top oldu. Orta şut karışımı bir pozisyondu. Top kalecide kaldı. Bayern Münih etkili olabilirdi ama Safanov burada başarılı bir müdahalede bulundu. Kolay gibi görünen bir pozisyon aslında kaleciler için de ters ayak yakalanma durumları olabiliyor bu tarz pozisyonlarda. İyi yer tuttu. Kolay topu da kolay bir şekilde kurtarmayı başardı kaleci. Matvey Safanov Paris Saint Germain'in kalecisi. Peki cevaplar gelsin gelsin tabii ki. Abi yeterli mi? 3'te 3 yapıyorum. Şampiyon ben olacağım demiş. Dinleyicimiz şampiyon olmaya hasret. Sakin ol şampiyon diyesim geldi kendisine. Peki umarım olursunuz ya ben sizi destekliyorum. Adınızı bilmiyorum ama ben sizi destekliyorum. Buna inanabilirsiniz. Şöyle bakalım Erhan Çilaoğlu mesajını gönderdi. Çiloğlu bu arada yanlış söylemeyelim. Doğru Erhan Bey'in cevabı doğru. Peki teşekkür ediyorum kendisine. İyi yayınlar Görkem kardeşim. Ben Almanya'dan Fatih Ceylan. 1900 nokta nokta yılında demiş. Evet doğru. Yine doğru cevaplardan biri. İzmir'den Nazmi ben. 1900 nokta nokta olarak hatırlıyorum demiş dinleyicimiz. Evet doğru hatırlıyorsunuz. Dün gibi hatırlıyoruz değil mi bir de o dönemi? Peki teşekkür ederim dinleyicimiz. Dinleyicimize şöyle bakalım neler var. Yanlış cevap sevgili Kemal Bey. 1936 yılında atıldı abi. Brezilya atmıştı golü demiş. Peki dün gibi hatırlıyorum demiş bir de. İzlediniz mi acaba o görüntüleri?

Dünya Kupası'nın ilk golü hangi yılda atıldı demiştim, dinleyicim sormuş da duyamadım orayı diyor. Ne işle meşguldünüz acaba? Niye gittiniz geldiniz bilmiyorum. Beylikdüzü'ne de selamlarımı ileteyim. Üçüncü soru neydi? Duyamadım demiş. Tabii ki hatırlatırız radyosunu yeni açan dinleyicilerimize. Dört soru soruyorum. Yani böyle ifade ediyorum ama ödül vesaire söz konusu değil. Sadece interaktif olarak katılım sağlamanız için. Yani sizin de gün içerisinde yaşadığınız o stresten biraz olsun uzaklaşmanız adına sorduğum 3 ya da 4 quiz diyorum ben buna. Deneme sorularım oluyor. Doğru cevabı veren, veremeyen dinleyicilerimizin de renk kattığını düşünüyorum. Geçmişe gidiyoruz. Kimisi yanlış hatırlıyor. Hafızasını zorluyorlar. Benim hoşuma giden bir bölüm. Evet, son günlerde bunu yapmaya başladım. Dinleyicilerimiz de zaten yoğun bir katılım gösteriyor. Sizin ilgi ve alakanızdan kaynaklı devam ediyorum. Yoksa bir gün sorarım, bugün sormam mesela ya da yarın sormam tekrardan. Ama sizlerin de katılım gerçekleştirmesi adına, sizlerin de gün içerisindeki stresten uzaklaşabilmesi adına iyi olduğunu ben de düşünüyorum. Evet, ben de düşünüyorum. Dünya Kupası'nın ilk golü hangi yılda atıldı demiştim. Şöyle bir cevaplarıma bakayım. Biriken birçok mesajım bulunuyor. Sevgili Cem Bey, yanlış cevap. 1926 demiş. Hayır, yanlış. Sevgili Emir Eren, ben abi, iyi yayınlar. Oğlum Atay'la birlikte seni dinliyorum. Yanımda Yağız da var demiş. Aynı zamanda Yusuf ve Cem de beni dinliyor demiş şu an. Radyodan mı dinliyor? Sizin bulunduğunuz ortam bayağı bir karışık geldi bana. Hani kimle, nerede, oğlunuzla ama nasıl bir ortamdasınız bilemiyorum. Yani 7-8 tane isim saymışsınız. Peki, teşekkür ederim. Hepsine de selamlarımı ileteyim canım. Ama cevabınız yanlış. Bu kadar kişi dinleyip de bana böyle bir yanlış cevap vermeniz beni üzdü dinleyicim. Biraz daha düşünelim, biraz daha düşünelim. 1928, hayır yanlış. 1936 cevabı yine yanlış. Sevgili Yaşar Bey'in görüşü bu şekilde. Onun dışında Bayern Münih beni bugün bitirecek galiba abi demiş. Şu an 66. dakikası oynanıyor karşılaşmanın. Paris Saint Germain 1-0 önde olan taraf. Erken gol gelince ben hep böyle oluyor demek de istemiyorum. Ama maalesef bana mı denk geliyor bilmiyorum. Erken bir gol gelince maalesef yani geldi, başarılı oldu, gollü geçer bu maç diye düşünüyoruz ama olmuyor. Olmuyor. Bu maçı da ben o duruma benzetiyorum biraz. 66. dakika 1-0 Paris Saint Germain önde. Golün dakikası 3. Yani 3. dakikada çıkan bir gol sesi, hele hele Bayern Münih favoriyken Paris Saint Germain sürpriz bir gol atıp hala bu şekilde devam etmesi ve birazcık tabii ki kötü bir durum. Bu arada Paris Saint Germain etkili atak gerçekleştiriyor. Ceza sahası içerisinde kaleci çıktı, topun kontrolünü sağladı. Az adamla yakaladı. Paris Saint Germain burada Bayern Münih savunmasını risk alıyor. Çünkü Bayern Münih savunması da önde beklemeye başladı. İleriye çıkmaya başladı maçın bu bölümünde. Ki yapılması gereken buydu. Bana katılır mısınız bilmiyorum. Bayern Münih şimdi etkili bir atak yine gerçekleştirebilir derken savunma topu uzaklaştırmayı başardı. Karşılaşmanın da 66. dakikası oynanmakta. Diğer maçlarımızda neler oluyor peki? Hemen onlara da şöyle bir bakalım. Lecce 2, Arminio 1, 84. dakikaya girdik. Karşılaşmada ev sahibi 2-1 önde olan taraf. Diğer canlı maçlarımızda da Brighton 1, Arsenal 1. İngiltere Kadınlar Premier Ligi. Allah Allah. Daha dün oynadı ya. 2 gün önce oynadı Arsenal. Nasıl maça çıkıyor gibi tepkiyle karşılaşmamak adına baştan söyleyeyim. İngiltere Kadınlar Premier Ligi. Kadınlar futbolunu da yakından takip ediyoruz. Evet evet. Keyif alıyoruz değil mi? Kadınlar futbolundan. Bence çok keyifli. Mücadele gücü çok keyifli. Kupayı da bu sene Olympic Lyon alacak. Umarım. Umarım Olympic Lyon alacak. Yıllardır bir hasretim var. Bir 2-3 yıldan beri Olympic Lyon kadın futbol takımı Şampiyonlar Ligi'ni kazanamıyor. Ki kazanması gerektiğini düşünenlerden biriyim. Umarım bu sene o şanssızlığı kıracak. Bakalım o final karşılaşmasını da göreceğiz. Barcelona Olympic Lyon final mücadelesini. Brighton 1, Arsenal 1 kadınlar futbolunda Premier Lig mücadelesi demiştik. Dakikalar 86'yı gösteriyor. Onun dışında Sporting Lagos, Doma United karşılaşmasında da ev sahibi Sporting Lagos 1-0 önde olan taraf. Nijerya Ulusal Ligi. Futbol gurmelerinin en fazla takip ettiği liglerden biri diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum acaba? Tabii canım, Nijerya Ligi olmazsa olmazlarımızdan. Bakalım goller gelecek mi orada? Doğru cevaplar geliyor. Şöyle bir bakalım doğru cevaplarıma. Yoksa üçüncü sorumuzu da sonlandırmış olacağım. Hadi bir süre vereyim. Son 2,5 dakika diyeyim.
2,5 dakika diyeyim, 23.33'te, yani 2,5 dakika sonra 3. soruyu da kapatmış olacağız. Son soruma geçeceğim ama katılım göstermeyen, radyosunu yeni açan dinleyicilerimize de hatırlatayım bir kez daha o soruyu. Dünya Kupası'nın ilk golü hangi yılda atılmıştı? Takım ismine gerek yok, oyuncu ismine gerek yok. Sadece yılı yazmanız yeterli olacaktır sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bakalım doğru cevaplar gelmiş mi? Bir yandan da mesajları okuyalım. Ya Fransa'dır ya Brezilya'dır, kim olacak demiş dinleyicimiz. Ama Fransa olabilir demiş. Yani ülkenin bir önemi yok, onu söyleyeyim. Hangi takımın, hangi ülkenin gol attığını sormuyorum. Ama birazdan lazım olabilir, bakın bu sorunun cevabı. Birazdan lazım olabilir. Şu an sadece tarih önemli benim açımdan. Vereceğiniz cevaplarda 1920 ya da 1940-45 gibi bana mesajları iletebilir dinleyicilerim. Şöyle bir bakalım sevgili Vedat Bey. 79'da veya 83'te gol gelmişti, 1923 yılında demiş dinleyicimiz. Hayır, yanlış, siz çok eskilere gitmişsiniz. O zaman Dünya Kupası yoktu ki ya. O zaman Dünya Kupası yoktu. 1920'li yıllarda, 23 diyelim hadi, 23 yılında Dünya Kupası yoktu. Tarihte bir sıkıntı var bence. Öyle söyleyeyim dinleyicime. Peki Görkem Bey şu yıl demiş, evet doğru. Kartal'dan Sadık Baltacıoğlu mesajını iletmiş bizlere. Peki kendisine de teşekkürlerimi iletmiş olayım. Onun dışında şöyle bakalım. 1926 diyen sevgili Mesut Parmaklı mesajı iletmiş. Yanlış. 1926 yılında Dünya Kupası yoktu. Abi sana teşekkür ediyorum diyen bir başka dinleyicimiz, ne oldu acaba? Öyle birden teşekkür edince ben de heyecanlandım. Leggio maçıyla alakalı. İkinci yarı gollü geçmeye aday demiştin. İlk yarının ardından ben de ikinci yarı 1,5 gol üstü, sonrasında da ev sahibi Leggio'nun bir golünü daha aldım. Hepsi başarılı oldu demiş. Dün akşamki tahminlerin içinde ayrıca teşekkür ederim demiş. Dün akşam da evet, bildiğiniz gibi güzel bir tercihte bulunmuştuk. O da başarılı oldu. Palmeiras mücadelesiydi tabii, Libertadores kupası. Konuk ekip deplasman 1,5 gol üstünü önermiştim. Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı konuk ekip. Tam beklentilerimi karşılayan bir mücadeleydi. Tam beklentilerimi karşıladı diyebilirim.

Messi mi Ronaldo mu? Şimdi böyle bir mesaj, bir soru. Abi tamam her şeyi kabul ederim ama Messi mi Ronaldo mu sence? Sen bu tartışmaya nasıl bir cevap verirsin demiş dinleyicimiz. Ya ben bunu daha önce çok konuştum. Messi mi Ronaldo mu? İkisi de değil. Ronaldinho diyorum. Benim cevabım Ronaldinho olur. İkisi de Ronaldinho'nun getir götürünü yapar diyeceğim. Şimdi o da birazcık ayıp olacak tabii ki abartmış olacağım ama benim Ronaldinho hayranı olduğumu herkes bilir. Ya, bilmeyen yoktur. Şayet bilmeyen varsa da lütfen elden ele, elden ele bir kulaktan kulağa duyuralım onu. Ben Ronaldinho'yu sevenlerden biriyim. Onun da yanına yaklaşan bir futbolcu görmedim. Ya, göreceğimi de sanmıyorum. Biraz duygusal yaklaşıyorum olaya tabii ki. Çalımları, bilek hakimiyeti, topla dans etmesi Ronaldinho'nun farklı bir stili vardı bana göre. Ve ona yaklaşabilen bir oyuncu görmedim. En azından şu yaşıma kadar. Peki teşekkür ediyorum dinleyicime. Ben de sosyal medya hesabımdan sorayım bunu o zaman. Profilim gizli benim Instagram'da ama hadi açayım yayın sona erene kadar. Sizler de oradan katılım sağlayın. Bir anket oluştursun arkadaşlar. Peki yayına özel ama. Yayına özel. Messi mi Ronaldo mu? Messi mi Ronaldo mu? Bakalım dinleyicilerimiz Messi'ci mi Ronaldo'cu mu? Onu da yayın sonu söylemiş olurum. Şu an profilimi evet herkese açık bir hale getiriyorum. Sizler de Instagram hikaye bölümünde Görkem Tezer. L ile değil R ile adımı yazdıktan sonra soyadımın son harfi R. Görkem Tezer. Instagram'dan kontrol sağlayabilirsiniz. Bir bakın, bir bakın. Hikaye bölümünde an itibariyle paylaşıldı. Evet, teşekkür ederim. Size göre Messi mi, Ronaldo mu? Hadi bakalım 20 dakika, 25 dakikada kimler Messi'ciymiş, Ronaldo'cuymuş hepsini görelim. Yani bana sormak da olmuyor. Ben de topu size atarım. Öyle bir durum. Instagram'da an itibariyle anketimizi başlaşmış olduk. Peki, bir söyleyemedim onu da ya. Başlattık. Şimdi oldu peki. Doğru cevap 1930. Onu da söyleyelim. 1930. 13 Temmuz diye yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa 1930 yılında ilk gol geldi. Dünya Kupası tarihinin ilk golü 1930 yılındaydı. Fransa golü kaydetti tabii. Bunu bilen bir dinleyicim vardı Fransa. Meksika ile karşılaşıyordu değil mi? Doğru. Meksika ile karşılaşıyordu ve 4-1 burada Fransa maçı kazanan taraftı. 13 Temmuz 1930 yılında Dünya Kupası tarihinin ilk golü gelmiş oldu ve bu golü de atan takım Fransa takımıydı.

Mesajları gelmeye başladı peki. Tamam tamam söz. Ben de sizi takip edeceğim. Hatta bugün takipçilerim geliyor. Tamam. İlk 10 kişiyi takip edeceğim Instagram'dan. Hiç merak etmeyin. Hiç yapmadım hayatımda ama yapacağım. Dinleyicilerimden de 10 kişiyi takip etmiş olacağım. Bugün beni takip edenler arasından ilk 10 kişi diyelim. Şu an hikaye bölümünde Messi mi Ronaldo mu anketine sizler de katılım gösterebilirsiniz. Sadece Instagram'da bu anketi açtım. Adımı soyadımı Görkem Tezer yazmanız yeterli olacaktır. Murat Bey evet doğru cevap, sizi de tebrik ediyorum. Ve son soruma geçiyorum. 23.37 saatlerimiz, son sorumuz da yine bir Dünya Kupası tarihiyle alakalı. Ki bence özel sorulardan biri, güzel de sorulardan biri. Dünya Kupası'nı kazanan ilk takım hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum. Dün gibi demeyeceğim ama hatırlıyorum. Çok duygusal bir turnuva sonuydu. Çok duygusaldı. O güne ait. Ben görüntüleri hala izlemeye çalışıyorum. Kaynak sitelerimden Dünya Kupası'nı kazanan ilk takımı soruyorum. Son sorumuz da bu şekilde olsun. Almanya, Brezilya cevapları gelecek tabii ki, hiç şüphesiz. Gönderin gelsin doğru cevap neymiş, hep birlikte öğreneceğiz dakikalar sonra. Bayern Münih 0, Paris Saint Germain 1, karşılaşmanın 74. dakikasını tamamlamak üzereyiz karşılaşmada. Paris Saint Germain'in 1-0 önde olduğunu hatırlatmak istiyorum. Şöyle bakalım diğer maçlarımızda neler oluyor. Lecce 2, Arminio 1, mücadelede 90. dakikaya girmiş bulunmaktayız. Fas Botolo Pro Ligi'nde de Mahrez Fes Raja ile karşılaşıyor. Casablanca deplasmanda Raja takımı 1-0'lık avantajını sürdürüyor. 34 dakika geride kaldı. İngiltere Kadınlar Premier Ligi'nde de Brighton 1, Arsenal 1, 90+3 oynanıyor. Artık mücadelenin son saniyelerine girmiş bulunmaktayız. Bakalım neler olacak? Sürpriz bir gol gelecek mi? Sporting Lagos 2, Doma United 0, yine burada da 60 dakika geride kaldı. Nijerya Ulusal Ligi mücadelesi. İspanya Tezkere Ligi grup 10 karşılaşması, çok alt lig, yani alt lig değil, alt liglerin de alt ligi, öyle söyleyeyim. Ama merak eden dinleyicilerimizi hatırlatayım. Castilleja 0, Korea 2. Dakikalar 82. Peki kafiyeli bir skor verdim sizlere ama olsun, idare edin, idare edin. Messi mi Ronaldo mu anketinde son duruma da bir bakayım değil mi? Dinleyicilerimiz katılım gösteriyor Instagram üzerinden. Şöyle bir bakayım. Şu an %50 devam ediyor. Peki neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Görkem Tezer Instagram hesabında, kendi hesabımda gizliliği kaldırdım ve şu an hikaye bölümünden yayın sonuna kadar sizler de katılım sağlayabilirsiniz. Messi mi Ronaldo bir bakayım. Şu an %50

bir cevap göndermiş bizlere. Son sorumuz buydu. Dünya Kupası'nı kazanan ilk takım kimdir diye sordum ve dinleyicimiz İzmir'den Mevlüt Bey doğru cevap vermiş. Kendisini tebrik ediyorum. Yine bir başka dinleyicimiz de doğru cevabı göndermiş. Nazmi Bey bu mesajın sahibi. İlyas Bey yanlış cevap. Bence Fransa abi demiş. Çok Fransız kaldık bu konuya, öyle söyleyeyim. Bu cevap karşısında kendimi çok Fransız hissettim. Fransa değil, Fransa değil. Başka bir takım, başka bir takım. Arjantin olabilir mi demiş. Çok yaklaştı, hadi öyle bir ipucu vereyim. Finalde oynamıştı Arjantin ama sahadan 4-2'de mağlubiyetle ayrıldı. Yani kalesinde 4 gol gördü. Öyle bir karşılaşmayı geride bırakmıştık. 1930'lu yıllar, evet 1930 diyeyim, hadi tarihi de vereyim. Ama kazanan takımı bakalım dinleyicilerimiz bilebilir. Bilecek mi? Dünya Kupası'nı ilk hangi takım kazandı? Instagram üzerinden mesaj gönderen dinleyicilerim de var ama lütfen WhatsApp üzerinden iletsinler. Rica ediyorum. Taylan Bey. Tabii ki Ronaldo demiş. Cemal Bey, Ronaldo vazgeçilmezlerimden biri demiş. Instagram üzerinden de mesajlar geliyor. Onları da tabii ki okumaya çalışıyorum. Ama yine de siz WhatsApp'tan gönderin. Sadece takip edebilirsiniz. Onun dışında da bugüne özel, yani anlık gelişti, planladığım bir durum değil. Dinleyicim bana böyle bir soru sorunca ben de az önce bir 5-6 dakika önce kendi Instagram hesabımda Ronaldo mu Messi mi diye bir anketi açtım. Birazdan tamamlamış olacağım o soruyu da. Yayın sona erdikten sonra sizler de hesabıma giriş yapıp Instagram'dan oylamaya katılabilirsiniz. Peki geçelim son mesajlarımıza. Şöyle bakalım, Arjantin bilmem ne takımı demiş final mücadelesinde. Evet, Beylikdüzü'nden Murat Bey doğru cevap. Bugün sizden korkuyorum Murat Bey. Tüm doğru cevapları veriyorsunuz. Tebrik ediyorum. Ben Mevlüt ipucu verelim demiş dinleyicimiz. Yani daha ipucuna gerek kalmaz bence onu söylersem. Galatasaraylı taraftarların en sevdiği kalecilerden biri. Ayrılık sonrası gözyaşlarını tutamamıştı birçok Galatasaraylı taraftar. Evet, o kalecinin ülkesi. Yani ben de ipucu verdim ama direkt olarak oyuncu adını vermeyeyim. Hadi biraz da böyle bir açık çek bırakayım, bir soru işareti bırakayım. Ekvator demiş dinleyicimiz. Hayır, yanlış cevap. Nereden geldi gece gece aklınıza Ekvator'a? Güzel yer değil mi? Hep tatile gitmek istemişimdir Ekvator'a. İyi yayınlar Görkem kardeşim. Ben Almanya'dan Fatih Ceylan. 1930 yılında, evet doğru cevap. Kazanan ülkeyi bana doğru bir şekilde bildirmiş dinleyicimiz. Şöyle bir bakalım, canlı skorlarımızda gelişmeler oluyor mu? Hayır, Brighton Arsenal maçı henüz tamamlanmadı. İngiltere Kadınlar Premier Lig mücadelesi 1-1 sonuçlanmak üzere. Fas Botola Pro Ligi'nde neler oluyor? Bakes kendi evinde Raja Casablanca'yı konuk ediyor. Raja Casablanca 1-0'lık avantajına devam ediyor. Burada 2,5 gol altı çok idealdi. Onu söyleyeyim. 1-0 olduktan sonra da bunu söyleyebilirim. Açık açık ifade edebilirim. Golün gelmiş olmasına rağmen kolay kolay da yapılacak bir durum değil. 2,5 gol üstüne gidebilir şu andan itibaren. Ama giderse benim için sürpriz olur. En fazla 1-1'i bekliyorum ben bu maçta. En fazla 1-1'i bekliyorum. O da olursa hani uzak durmanızda fayda var. Canlıda Fas Botola Pro Ligi. Tempolar çok düşük oluyor o ligin karşılaşmaları. Özellikle Raja Casablanca takımı iyi savunma yapabilen ekiplerden biri. Takip etmeyenler için böyle de bir ipucu vermiş olayım. Bayern Münih Paris Saint Germain mücadelesinde de 80 dakika geride kaldı. Paris Saint Germain 1-0 önde olan taraf. Şimdi Bayern Münih gol için yüklenmeye devam ediyor. Tüm riskleri aldı ve bir serbest vuruş kararı. 81. dakikada sağ çaprazdan bir serbest vuruş kullanacak. Şimdi Bayern Münih takımı tehlikeli sayılabilecek noktalardan biri. Etkili vuruş yapabilecek birçok kaliteli ayağı bulunduruyor. İlk 11'inde de saha kenarında da oyuncu değişiklikleri gerçekleşti az önce. Bayern Münih takımında oyuna giren isimler Davies oyuna girdi. Yine Kim Min-jae oyuna giren isimdi Bayern Münih takımında. Ve son olarak 1 dakika, 1,5 dakika önce de Nicolas
Jackson oyuna dahil oldu. 11 numaralı formasıyla ofansif bir futbolcu. Ceza sahası içerisi oldukça kalabalık. Çok tehlikeli bir pozisyon. Bir orta geldi ama yine savunma topu uzaklaştırdı. Maçın hakemi oyunu durdurdu bu arada. Ceza sahası içerisindeki bir itişme söz konusuydu iki takım oyuncuları tarafından.

0: Maçın hakemi tekrarlanmasını istiyor serbest vuruşun. İtişmeler vardı. Ceza sahası içi ana baba günü. Evet, öyle bir tabir vardır ya. Hemen hemen tüm futbolcular ceza sahası içerisinde kümelenmiş durumda. Bayern Münih gol için yükleniyor ceza sahası içerisinde. Bir orta yine Safanov tek yumrukla topu uzaklaştırmayı başardı. Kalesinde devleşen isimlerden biri. Bu eşleşmede özellikle ikinci karşılaşmayı da baz aldığımızda önemli anlarda sahneye çıktı. Önemli kurtarışlara imza attı. Paris Saint-Germain'in kalecisi Safanov. Karşılaşmada 82 dakika geride kalırken 1-0 Paris Saint-Germain önde. Bayern Münih yüklenmeye devam ediyor tüm hatlarıyla. Paris Saint-Germain yarı alanına yerleşti Bayern Münihli oyuncular ama gol bulamadığı, kendi sahasında gol bulamadan kaybettiği maç sayısı çok ama çok düşük derken Paris Saint-Germain etkili bir atak gerçekleştiriyor. Kalecinin de önde olduğunu gördü ama uzaklardan çekilen bu şut kaleyi bulmadı, çerçeveyi bulmadı Marquinhos. Marquinhos kalecinin de önde olduğunu görünce, Neuer'in önde olduğunu görünce ceza sahası dışından kaleye gönderdi topu. Ama istediği gibi bir vuruş olmadı. Top yandan avuta gitti. Paris Saint-Germain bunları hep deniyor bu maç özelinde. Maçın başından beri deniyor. Rakibini hataya zorluyor ve kendi oyuncuları, kendi takım arkadaşlarının hata yapmamasını sağlıyor. 1. Fabian Ruiz. Mükemmel oynadı. 76 dakika sahada kaldı. Onun dışında Vitinha hala sahada ve koşmadık yer bırakmadı. 17 numaralı formasıyla Vitinha. Joao Neves yine çok koşan, mücadele eden futbolculardan biri oldu. Benim dikkatimi çeken isimlerden biri oldu Paris Saint-Germain takımında. 84. dakikaya da girmiş bulunmaktayız. 1-0'lık Paris Saint-Germain'in üstünlüğü devam ediyor. Şimdi Bayern Münih sol kanattan yine etkili gelebilir mi? Ama yerde kaldı, maçın hakemi devam kararını verdi. Dönen top yine Bayern Münihli oyuncularda. Yine yerde kalan bir oyuncu Bayern Münih takımında Harry Kane yerde kaldı. Maçın hakemi devamında Harry Kane'in rakibine yaptığı müdahaleye faul olarak nitelendirdi. Harry Kane'in de itirazları var. Sert itirazlarda bulunuyor tabii ki. Harry Kane oldukça sinirler gerilmiş durumda Bayern Münih cephesinde. Son bir oyuncu değişikliği gelecek yedek kulübesinde. Bir hareketlilik söz konusu. Bayern Münih son hamlesini yapmış olacak böylelikle. 84. dakika tamamlanmak üzereyken 42 numaralı formasıyla, evet, Lennart oyuna girme hazırlığı içerisinde Bayern Münih takımında. Lennart bakalım skoru değiştirebilecek mi? Genç bir orta saha, ofansif bir orta saha, gelecek vadeden o potansiyeli elinde bulunduran isimlerden biri. 18 yaşında henüz Lennart Bayern Münih takımında ofansif orta saha görevini üstlenmekte. Bu sezon Bundesliga'da 24 karşılaşmada 5 gol 4 asistlikte bir katkısı vardı. Lennart oyuna dahil oldu maçın 85. dakikasında. Peki sizlerden gelen mesajlara dönelim bir kez daha. Heyecanı aktarmaya devam edeceğiz yayının son bölümünde. Dinleyicilerimizin katılımları devam ediyor. Instagram'da Görkem Tezer hesabımda. Birazdan sonlandıracağım. Ronaldo'cular öne geçmiş. Onu hatırlatayım. Ronaldo'cular öne geçmiş. Sizler de adımı soyadımı yazıp ankete katılabilirsiniz hikaye bölümünde. Fransa kazandı abi Dünya Kupası'nı. İlk kazanan takım Fransa. Hayır, yanlış. Şöyle bakalım. Brezilya kazanmıştır diyen sevgili Tarık Bey, sizin cevabınız da yanlış. Onun dışında evet, doğru cevap Mert Bey'in cevabı. Tebrik ediyorum sizi. Onun dışında neler geldi? Hızlı hızlı geçiyorum. Birçok katılım oldu çünkü. Fransa diyen dinleyicilerimiz var. Oldukça sayıları da fazla. Dünya Kupası'nı kazanan ilk takım Fransa değil. Hadi onu da söyleyeyim. Fransa değil. Yanlış bir cevap. Arjantin kazanmıştı abi. 2-1 bitmişti final mücadelesi demiş. Yaklaşmış ya burada. Sevgili bakayım Boğaç Bey. Yaklaşmışsınız Boğaç Bey ama değil. Yani tam tersi. Hani Arjantin evet finale kalmıştı ama kazanamadı. Kazanamadı. Başka bir ülke kazanmıştı Dünya Kupası'nı ilk olarak. Şöyle bakalım Özgen Bey, Brezilya. Hayır, yanlış cevap. İstanbul'dan selamlar. Yayınlarım bana çok keyif veriyor abi demiş. Çok teşekkür ediyorum böyle düşünüyorsanız. Bu akşamın en güzel mesajı seçiyorum. Yok, tüm mesajlar güzeldi. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Okuyamadığım bir sürü mesaj var. Bakalım doğru cevabı açıklayacağım. Bir dakika sonra mı açıklayayım? Heyecan mı yapalım? Peki, heyecan yapalım o zaman. Son bir dakika. Cevabı vermediyseniz, yazmadıysanız sizin için de son bir şans. Dünya Kupası'nı kazanan ilk takım kimdir diye sorduk. 1930 yılında hangi takım kazandı? Hadi böyle de bir ipucu vereyim. Son bir dakika katılımlarınızı bekliyorum sevgili Radyospor dinleyicileri. Bayern Münih beni... Evet, oraya okumayalım. Okumayalım. Sinirler gerilmiş biraz dinleyicimiz de. Ufuk Bey'in mesajı. Bayern Münih beraberlik golünü atsın bari diyen dinleyicimiz. Yani çok pozisyon yakalıyor Bayern Münih. Kaleci devleşti kalesinde. Özet görüntülerini izlersiniz maçın ardından. Paris Saint-Germain kalecisi gerçekten inanılmaz topları çıkarmaya başladı. Önemli kurtarışlara imza atıyor. Safanov. Rusya liginde de forma giymişti. Daha önceki dönemde hatırlarsanız Krasnodar takımında forma giyiyordu 2023-24 sezonuna kadar. Devamında da 24-25'te Paris Saint-Germain'e katıldı. Zaman zaman forma şansı buluyor. Hani ilk 11'de çok fazla maça çıkmıyor Matvey Safanov Paris Saint-Germain'de, ama oynadığı süreçte de takımına ciddi bir katkı sağladığını ben düşünüyorum. Şu anda önemli kurtarışlara imza atıyor. Bayern Münih şutlarına geçit vermedi. Safanov kalesinde devleşti. 1.92 boyundaki 99 doğumlu 27 yaşındaki Rus Safanov bence maçın yıldızlarından biri. Teşekkür ederim Samet Bey bu güzel mesajınız için. Abi ben formayı giydim dışarı çıkıyorum demiş. Peki çıkabilirsiniz. Bana niye sordunuz canım? Islak hamburger olsa da yesek demiş dinleyicimiz. Yiyebilirsiniz. Peki ilginç mesajlardan biri işte söylüyorum. Geliyor. İlginç mesajlar da gelmiyor değil. Gelsin tabii ki canım. Yani insanlar ne söylemek istiyorsa söylesin. İlla ısı haritasını mı konuşalım? Şimdi Bayern Münih Paris Saint Germain mücadelesinin ısı haritasını, gol beklentisini, gol beklentilerini mi konuşalım? Saatler 23.52'yi gösterirken. İnsanlar biraz futbol konuşurken tabii kendilerini de arkadaşlarıyla konuşuyormuş gibi hissetmiyorlar. Günün stresinden arınmalarına sebebiyet verdiklerini düşünüyorum ki gelen bildirimler, sizlerden gelen mesajlar da bu şekilde ilerliyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Bayern Münih beraberlik golüne çok yaklaştı ama isabetli olmadı. Tribünlerde Bayern Münihli taraftarlar oldukça üzgün. Paris Saint-Germain cephesi ise oldukça mutlu. Kendilerine ayrılan tribün tamamen dolu ve ayakta. Hepsi kutluyor. Finali kutluyorlar. Dakikalarda 89'u göstermekte. Paris Saint-Germain adım adım finale doğru. Arsenal Paris Saint-Germain finali de ilginç olur ama. İlginç olur gerçekten. Merakla bekliyor olacağım. Yani sezon öncesi bu iki takımdan biri kazanır deselerdi ya da iki takım finalde karşılaşır deselerdi ben pek ihtimal vermezdim. Öyle bir durum. Bakalım neler olacak ilerleyen dakikalarda. Şöyle bakalım mesajlara. Sonrasında sosyal medya hesabımdaki katılımların da yüzdesini açıklayacağım ve sonra vedamı gerçekleştireceğim. İzmir'den Hasan ben abi. Resmen hakem Bayern'i paramparça yaptı. İlk yarıda Paris Saint-Germain'in kırmızı görmesi gerekirdi. Bir tane de Bayern'in penaltısı verilmedi demiş dinleyicimiz. Koluna çarptığı pozisyonu söylüyor tabii ki burada dinleyicim. Artı 5 işareti de geldi ilave süre olarak. İyi yayınlar, şu takımın olması gerekiyor demiş. Doğru, artık açıklayalım. Dünya Kupası'nı ilk kazanan takım Uruguay olmuştu. Turnuvada Uruguay'da düzenlendi. Arjantin'i 4-2 mağlup etti Uruguay milli takımı ve Dünya Kupası'nın ilk kazanan takımı olmayı da başardı. 4-2'lik bir skorla birlikte Arjantin'de Dünya Kupası'nı kaybeden ilk takım oldu. Bu da tabii ki ilginç detaylardan biri. Bayern Münih'in ceza sahası içerisinde gol için yüklenirken kaleci çıktı, topun kontrolünü sağladı. Uruguay kazandı abi, iyi yayınlar. Ayhan Bey'e selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hepiniz güzel katılım gösterdiniz. Genelde cevaplar doğruydu. Bir de Instagram'a bakalım. Şimdi burada da katılım sayısı oldukça fazla. Messi mi, Ronaldo mu diye sorduk. 20 dakika önce, tam 20 dakika önce Ronaldo %67, Messi %33. Sizler de ankete katılmak istiyorsanız artık son dakikalar. Instagram'da Görkem Tezer yazdığınızda katılım sağlayabilirsiniz. Bir de istek gönderenlerin 10 kişiyi bugün eve takip edeceğim, öyle bir söz verdim. Hiç merak etmeyin. Bir gol abi, ne olur totemlerin kralını yap. Ne istersen yapacağım dedim. Ya bu kadar da abartıya gerek yok. Futbol spor müsabakası canım. Yani abartmış dinleyicimiz. Devamında şiir yazmış, şiir ya. Üzülüyor mu, heyecanlanıyor mu, sevinçli mi anlayamadım. Çok karışık bir mesaj olmuş. Hilmi Bey, peki teşekkür ederim. Cafer Bey'le dinliyorlarmış beni şu an. Kendilerine selamlarımı iletmiş olayım. Bir restorantlar şu an. Kafenin kolonlarından müşteriler beni duyuyor. Peki bak, 4 numara çay istiyor. Lütfen arkadaşlar orayla da bir ilgilensinler. Yarım saat oldu. Yarım saat oldu. Arkadaşlar çay bekliyor. Peki tüm kafedeki dostlarımıza da selamlar iletmiş olayım. Şöyle bakalım, Bayern Münih'ten bir gol bekliyorum abi. 2 gol bekliyordum. 1 gol beklemeye başladım. O da gelmedi. Yazıklar olsun demiş. Peki dinleyicimiz sevgili Mesut Bey'in yine mesajı. 90+2'yi de tamamlamak üzereyiz. 1-0 Paris Saint Germain. Önde artık turu demeyelim. Finale yükselen takım Paris Saint Germain oldu. Ama biz burada Bayern Münih bir gol atabilir mi diye kontrol ediyoruz. O yüzden sizlere maçı aktarmaya devam ediyoruz. Ama Paris Saint Germain'in neden sevmediğimi, yani sevmek sevmemek de aslında çok abartı gelebilir. Sempati duymadığım diyeyim. Yanlış ifade ettim az önce. Onu düzeltmek istiyorum. Şu an maç devam ediyor ama yedek kulübesine bir bakın. Özet görüntülerini de göreceksiniz. Ya bir pozisyon oluyor. Paris Saint Germain bir serbest vuruş kazanıyor kendi yarı sahasında. Ve yedek kulübesindeki tüm oyuncular kalkıyor, sevinç gösterilerinde bulunuyor, sahaya giriyorlar, hakem uyarıyor tekrardan vesaire. Tamam sevin ama yani rakibini de tahrik etmeyecek düzeyde sevin. Ben buna karşıyım. Ha bir de neye karşıyım? Son dönemde bu çok yaygınlaştı bizim Süper Ligimizde. Bir şarkı çalınmaya başladı değil mi sürekli olarak? Ya bu sadece 3 büyük, 2 büyük, 4 büyük için söylemiyorum ya. Genel olarak söylüyorum. Son olarak Samsunspor Galatasaray maçında da yaşandı. Yani boynu bükükler şarkısı çalınıyor. Galatasaray Fenerbahçe maçından sonra çalındı yine. Bir saat boyunca deplasman tribünündeki o insanlar o şarkıyı duyuyor arka arkaya. Yani aralıksız. Bence hoş değil. Bence hoş değil. Ben o yüzden dolayı bunların bir an önce sonlanması gerektiğini düşünüyorum. Futbolun ruhuna aykırı olduğuna inanıyorum. Bir takım kazanacak, bir takım kaybedecek. Yani nedir ki bu? Bayern Münih 0, Paris Saint Germain 1. 90+3'ün ilk saniyelerine girdik. Yani ben de Bayern Münih'in golünü bekliyordum ama henüz gelmedi. Ya gelecek gibi de durmuyor. Tamam, atak organizasyonları Bayern Münih'in çok iyi olmasa da daha fazla gerçekleşse de bir türlü o gol gelmedi. Savunmayı aşamadı Bayern Münihli oyuncular. Gol gelir mi? Umarım gelir ama zor bir ihtimal gibi gözüküyor 90+3 oynanmakta karşılaşmada. Derken Harry Kane vurdu ve topu ağlara gitti. Tam bunu söylediğim anda Harry Kane topu ağlara göndermeyi başardı. Skoru 1-1'e getirdi. Harry Kane'in kaydettiği gol 90+3'ün son saniyelerinde skor 1-1'e gelmiş oldu. Bu skor tabii ki Bayern Münih'e yetmiyor ama son 1 dakika uzatma bölümünde en azından bir uzun top neden olmasın maçı uzatmalara götürebilecek şansı şu an Bayern Münih takımı yakaladı. Az önce sevinen Paris Saint Germain yedek kulübesi teknik yönetimi orada bence saygısız, rakibe saygısızlık yaparak sevindiler. Taraftarlara saygısızlık yaptıklarını düşünüyorum. Hemen cevabı geldi Bayern Münih takımının. Burada bir gol daha gelse o kadar güzel olacak ki. Bu akşamın kazananı ben olacağım, öyle söyleyeyim. Çok mutlu yayından ayrılıyor olacağım. O futbol mucizesi lazım. 90+5 taç atışı, Paris Saint Germain taç atışını kullanacak. Artık uzun bir taç atışı olacağını düşünüyorum. Topu uzaklaştırmaya çalışacak Paris Saint Germain'li futbolcular karşılaşmada. 1-1 devam ediyor. Tamam, yayınımızı bitireceğim biliyorum abi. Bak bugün unuttun, yayını bitirmiyorsun demiş dinleyicimiz Mahmut Bey. Teşekkür ederim ama maçın son saniyeleri. O yüzden dolayı sıkıntı yok. Benden 3 dakika 5 dakika fazla durmuşum burada, hiç sorun değil. Dururum. 3 saatte dururum. Şu maç bitsin. Son saniyeler. Onun da bekleyen tabii ki internet kullanamayan, telefon kullanamayan o kadar güzel dostlarım var ki sosyal medyadan yazıyorlar. Onlar sadece maçları radyodan takip ediyorlar. Şimdi ben en heyecanlı yerinde maçı bırakırsam, veda edersem de onlara saygısızlık yapmış olurum diye düşünüyorum. Herkes telefon kullanamıyor yani, öyle ifade edeyim. Mücadelede 90+6'ya da girdik. Uzun bir taç atışı gelecektir. Topu uzaklaştırmaya çalışacak Paris Saint Germain'li oyuncular. Uzun gönderdi ama Bayern Münih takımında kaldı. Şimdi orta alanda sağ kanattan gelişen bir atak. Bayern Münih yükleniyor bu bölümde. Son saniyelerde bir mucizeye imza atabilecek mi? Uzun gönderdi, savunmadan döndü. Dönen top bir kez daha Bayern Münih'li oyuncularda derken maçın hakemi son düdüğü çaldı ve karşılaşmayı sonlandıran düdüğü çalmış olduğu Paris Saint Germain adını finale yazdırdı ve rakibi Arsenal oldu. Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonunun finali Arsenal Paris Saint Germain arasında oynanacak sevgili futbol severler. Doğru cevap veren tüm dinleyicilerime teşekkürlerimi iletiyorum. Katılımlarınız çok kıymetliydi. Bir de sosyal medya hesabımda yayına özel Messi mi Ronaldo mu diye sordum. Bir anket açtım hikaye bölümünde. Sizler de kontrol edebilirsiniz. Görkem Tezer yazdığınızda buna ulaşabilirsiniz. Oylarınızı orada da bekliyorum. Görüşlerinizi bekliyorum daha doğrusu. %67'ye %33 Ronaldo diyen insanların sayısı daha fazla en azından şu ana kadar. Peki Messi'cilerin de biraz destek olmasını istiyorum. İzmir'den Hasan Bey selamlarımı iletiyorum. Görkem Bey bu maçın alt olması kocaman bir şok demiş yine bir başka dinleyicimiz. Kesinlikle öyle. Hem dün akşam hem bugünkü maç. İki maçın da alt bitmesi gerçekten büyük bir şok etkisi yarattı birçok futbol severdi diye düşünüyorum. Saatlerimizin de artık sonuna geldik. Yeni bir güne merhaba dedik. Bu akşamlık benden bu kadardı. Saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dün yine Türkiye için bir hayli hareketli bir gündü. Futboldan başlayacağım. Özeti yapmaya zira Türkiye Kupası yarı final maçı Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi dün 20.30'da başladı ve mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazanarak adını finale yazdıran ilk takım olmayı başardı. Gol 90+8'de Enis Bardi'nin penaltısıyla geldi. Junior Olaytan yaptırdığı penaltıyla maçın son anlarında belki de takımının elenmesine sebep oldu. Beşiktaş aslında maç boyu Konyaspor'a göre daha baskılı oynayan taraftı, daha çok pozisyona giren taraftı ama gol atamadı. Atamadıkça Konyaspor'un direnci yükseldi ve sonda da bir kontra fırsatında Konyaspor penaltıyı kazandı ve Enis Bardi de duran topları zaten iyi kullanan bir oyuncu. İyi bir penaltıyla Konyaspor'u finale taşıdı. Onlar da bir önceki tur uzatmanın son bölümünde penaltıyla Fenerbahçe'yi saf dışı bırakmışlardı. Burada da Beşiktaş'ı normal sürenin uzatmasında bu sefer penaltıyla saf dışı bırakmayı başardılar. Tabii bu maç, bu galibiyet deplasmanda geldi Konyaspor için. Kıymetli olan noktalardan biri bu. Diğer galibiyetler Galatasaray'a karşı da, Konya'ya karşı da, Fenerbahçe'ye karşı da kendi evlerine gelmişti. Bu sefer deplasmanda kazanmayı başardılar. Maç sonu hem yönetim hem teknik direktör Sergen Yalçın'a protestolar vardı. İstifa tezahüratları yapıldı. Hatta Sergen Yalçın soyunma odası koridoruna doğru ilerlerken tribünlerden de bir pet şişe atılmış tepki olarak. Ve Sergen Yalçın'ın da soyunma odasında bırakma kararı aldığı fakat sonrasında yönetimle görüşerek şimdilik bu karardan vazgeçtiği ama ligde oynanacak ilk karşılaşmadan sonra da bırakabileceği söyleniyor. Kendisinin de maç sonu yapılan basın toplantısında açıklamaları var. Onlara da bakacağız. Junior Olaytan penaltı yaptıran isim, o da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve tüm sorumluluğu üstlendiğini dile getirdi. Birazdan tüm bu detayları konuşmaya çalışacağız. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçı Arsenal Atletico Madrid ilk maç İspanya'da 1-1'lik eşitlikte sona ermişti. Londra'daki maçı 1-0 Arsenal kazandı ve adını 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finaline yazdırmayı başardı. Bukayo Saka ilk yarı biterken fırsatçılığını konuşturdu. Kaleciden seken topta boş kaleye golü attı. Arsenal öne geçirdi. İkinci yarıda da İngiliz ekibi üstünlüğünü korudu ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Bir gün önce City ligde puan kaybetmişti. Onlar da yine Arsenal için iyi bir haberdi ve bakalım belki de çifte kupalı bir sezon finali olacak. Arsenal adına onu da hep birlikte göreceğiz. Dünkü futboldaki öne çıkan maçlar, bir de Suudi Arabistan'da Al-Hilal Al-Kalej mücadelesi vardı. Al-Hilal 1-0 geride başladı adeta maçı ama 2-1 kazanmayı başardı. Lider almasıyla puan farkını 2'ye indirdi. Bitime 3 maç, puan farkı 2 ve bir sonraki haftada Al-Hilal Al-Nasr karşılaşması var. Orada da acayip bir sezon finaline doğru gidiliyor. Basketbolda dün Euroleague'de 2 karşılaşma vardı. Çeyrek final serilerinde 3. karşılaşmalar başladı. APOEL Tel Aviv Real Madrid 76-69 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi. Seriyi uzattı APOEL. Şimdi kendi evinde bir maç daha var. Onu da kazanması gerekiyor seriyi son maça taşımak için. Diğer eşleşmede Olympiakos Monaco'yu deplasmanda 105-82 yendi. Ve seride durumu 3-0'a getirip adını dörtlü finale yazdıran ilk takım olmayı başardı. Bugün de 2 karşılaşma var. Fenerbahçe-Beko Zalgiris Kaunas deplasmanda olacak. Temsilcimiz kazanırsa o da dörtlü finale yükselecek. 2-0 seride üstünlüğü var. Diğer tarafta da Panathinaikos Valencia. Panathinaikos'un 2-0'lık üstünlüğü var bu seride de. Şimdi kendi evinde Panathinaikos kazanmaya çalışacak. Peki dünün önemli diğer gelişmeleri demek lazım. Fenerbahçe'de oldu. Fenerbahçe'de Haziran ayı içerisindeki seçimde çıkacak başkan adayları artık yavaş yavaş netleşiyor. Dün önce Mehmet Ali Aydınlar bir açıklama yaptı. Aslında son bir hafta 10 gündür kendisiyle ilgili, ekibiyle ilgili, projeleriyle alakalı onlarca şey yazıldı, çizildi. Fakat Mehmet Ali Aydınlar dün yaptığı açıklamayla Fenerbahçe başkan adayı olmayacağını duyurdu. Gerekçesini de sundu. Açıkçası büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi bu karar Mehmet Ali Aydınlar'ın. Bundan bahsedeceğiz. Hakan Safi yine başkan adayı olacağı hep söyleniyordu. Kendi de basın mensuplarıyla özelde görüştüğünde bunu paylaşıyordu. Dün resmi olarak da başkan adaylığını duyurdu. Yazılı bir açıklama yaptı Hakan Safi. Ve şartsız ve koşulsuz olarak adaylığını resmi olarak paylaştı. Buradan tabii kasıt hep birleşme de konuşuluyor. Ona da geleceğiz. Tahir Kıran mesela dün Aziz Yıldırım çatısı altında bir birleşmeden bahsetti. Bu isimleri de davet etti. Ama Hakan Safi şu anda şartsız, koşulsuz adaylığını resmi olarak duyurdu. Ve beklenen diğer bir adaylıkta artık Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin eski başkanlarından, onun da yakın çevresinden gelen haberlere göre artık bugün yarın bir basın toplantısıyla o da adaylığını resmi olarak duyuracak. Hatta yapılan haberlere göre teknik direktör adayı da Aykut Kocaman. Yani Fenerbahçe'de şu anda Barış Göktürk önce çıktı. Hakan Safi dün çıktı. Bugün yarın da artık Aziz Yıldırım'ın çıkması muhtemel. Aziz Yıldırım eğer çıkarsa Barış Göktürk'ün de çekilmesi ve belki de Aziz Yıldırım'ın listesine girmesi, böyle bir senaryo gerçekleşebilir Barış Göktürk de. Buna dair geçmişte bir 3-4 gün önce açıklama yapmıştı. Gerçekten dinamik bir başkan adaylığı süreci var Fenerbahçe için. Bugün onu konuşacağız. Ve son haber olarak da Gençler Birliği'nden bahsedelim. Gençler Birliği Süper Lig tarihine geçmeye devam ediyor. Volkan Demirel'le yolları ayırdıktan sonra bir kez daha Metin Diyadin göreve geldi ve Süper Lig tarihinde bir sezonda 6 farklı teknik direktör dönemi geçiren ilk takım oldu Gençler Birliği. Gerçekten ilginç bir sezon oluyor. Bakalım tüm bu değişiklikler ligde kalmaya yetecek mi? Onu da işte kalan 2 haftada öğreneceğiz diyelim. Şarkı reklam aramızı verelim. Aradan sonra önce Beşiktaş maçı, ardından Şampiyonlar Ligi ve Fenerbahçe gündemiyle buradayız.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
2: 7.16 saatlerimiz, Beşiktaş Konya Spor maçıyla başlayacağız. Yine Genco abiyle birlikteyiz. Genco abi günaydın, hoş geldin.
3: Günaydın, hoş bulduk. Herkese günaydın.
2: Yarı final maçı Beşiktaş için ve Konya Spor için artık ligde pek bir iddia kalmadı. Beşiktaş'ın yeri garanti, Konya Spor'un da ne yukarısıyla ne aşağısıyla bir bağlantısı var. Onlar da zaten cuma günkü lig maçında bayağı derin bir rotasyon yaptılar. Tüm konsantrasyonları bu karşılaşmadaydı. Beşiktaş'ın da öyle ve bence sert, iyi bir karşılaşma izledik. Yani fiziki mücadele olarak iki takım da bana kalırsa elinden geleni yaptı. Beşiktaş da bu konuda iyi. Bu konuda zaten iyi oyuncuları da var. Hırsı da bir takım. Başta kaptan Orkun Kökçü olmak üzere. İyi bir mücadele gördüğümüzü düşünüyorum. Konya Spor tabii pek maçın içine giremedi işin hücum tarafında. Beşiktaş'ın çünkü baskısı bence maç genelinde belli bir standardın üzerindeydi. Konya Spor yüzünü Beşiktaş kalesine dönmekte bayağı bir zorlandı. Daha çok geriden savunma arkasına atılan uzun toplarla Konya Spor pozisyon bulmaya çalıştı. Birkaç kez oyuncularını kaçırdı ama oralardan da böyle çok net şeyler üretemedi. İşte ta ki sondaki penaltı pozisyonuna kadar Beşiktaş'ta direkleri geçemedi, denedi. Beşiktaş'ta kaleyi bulmakta çok zorlandı bu karşılaşmada. Bir isabetli şut Beşiktaş
3: tüm maç boyunca
2: bitirdi. Direkten dönen iki pozisyonu var. Elbilal Ture ve Orkun Kökçü ile işte pozisyonları var, Ohla vesaire. 16 şutla bitiriyor. Ama çok net gol pozisyonu üretmekte Beşiktaş'ta zorlandı Konya Spor. Önünde açmakta zorlandı. Biraz belki bunda kadro tercihinin de etkisi olabilir. Biz Çerni'yi bekliyorduk. Aslani'nin yedek kulübesinde olmasını bekliyorduk ama Sergen Yalçın bir kez daha Černý'i kesti. Bu sefer onu net bir kanat oyuncusuyla değiştirmek yerine Aslani'yi atıp Olaytan'ı sağ kanatta kullanmayı tercih etti. Ki Olaytan da zaten klasik bir kanat değil, sürekli merkeze deplase oldu. O da hareketliydi aslında ama işte sonda yaptırdığı penaltıyla o da belki de turun kaybedilmesine sebep olan isim oldu. Ama günün sonunda hani Beşiktaş taraftarı maç sonundaki tepkiye bakılacak olursa maçtaki istek, arzu çok önemli değil bir yere kadar. Sonuç çok daha baskın ve sonuçta da kaybeden ve elenen bir Beşiktaş oldu.
3: Ve Mert yani oyun da bence çok beğenilmedi. Yani istek arzu vardı ama bence oyun da çok beğenilmedi. Benim baktığım kadarıyla maç sonundaki o böyle hani bireysel röportajlar yapılıyor ya. Instagram'da arkadaşlarımız tarafından biraz onlara baktığımda tabii yönetime büyük bir tepki var. Sergen Hoca'ya büyük bir tepki var. Neden var? Çünkü sezona UEFA Kupası'yla başlıyor, eleniyor. Konferans Ligi'nden hemen ardından eleniyor. Lige çabuk havlu atılıyor. Ve geriye sadece çok uzun süre hazırlanabileceğin, konsantre olabileceğin ve bu yönde de açıklamalar yaptığın bir kupa kalıyor. Kupa maçından önce de ligde ya 8 ya 9 oyuncunu dinlendiriyorsun. Yani dünkü oynayan 2 ya da 3 kişi sadece.
2: Olaytan ne Ersin galiba.
3: 2 kişi bir önceki lig maçında oynadı. Diğer herkes dinlendirildi. Yani şimdi maçı izlemeyen, istatistiklere bakan ve iki tane topun direkten döndüğünü gören futbol sever der ki ya Beşiktaş saldırmış. Ya Beşiktaş oyunun hakimiydi ama yani Mert ben açıkçası maçı izlerken bu maç Konya kazanır demiyordum. 90 dakika içerisinde Konya kazanır demiyordum.
2: Bir takım kazanacaksa o Beşiktaş'tı.
3: Evet ama çok büyük bir ihtimalle 90 dakika berabere bitecek diyordum. Çünkü Konya'da iyi savunma yapıyordu. Şimdi Konya'nın da hakkını verelim. Ya Beşiktaş pozisyon bulamıyordu, durduk yere bulamıyordu değil. Konya Spor iyi savunma yapıyordu. Konya Spor iyi hazırlanmış ama Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş futbol severler, Beşiktaş'ın bu kilidi bu taraftarın isteğiyle haftalardır aklında sadece bu maçı düşünürken senin açmanı, açabilmenin bir yolunu bulmanı bekliyordu ve istiyordu. Tepki buna. İki tane top direkten döndü. Bence El Bilal Ture'nin pozisyonu biraz daha netti. Orkun'un pozisyonu orada dengesini de bozdu. Konyaspor'un savunma zaten oyuncusu. Evet, faul de yani o bir karışık bir pozisyondu. Penaltı da karışık bir pozisyondu. Yani penaltı pozisyonu çok konuşuluyor ama dikkat ettiysen maçın sonunda ben röportajlarda belki konuşulmuştur Mert ama bana denk gelmedi. Hiçbir Beşiktaş taraftarı işte penaltıdan, haklarının yendiğinden falan başka bir şeye gitmediler. Hepsi Sergen Hoca'ya gitti. Hepsi yönetime gitti. Bana Mert haksız değiller diyeceğim. Çünkü niye haksız değiller? Bak sene başındaki kayıplar, takımın daha hazır olmaması, takımın içerisindeki bulunduğu maddi sıkıntı, kadroyu istedikleri gibi maddi durumdan dolayı şekillendirememeleri ve bunun da nasıl diyeyim sabrı gösterildi bence. Ama şimdi Beşiktaş'ın önünde yani haftalardır Mert sadece kupa konuşuluyordu. İşte Antep maçında hemen bulunan iki golle öne geçildi, sonra frene basıldı. Geçen hafta aynı şekilde bir rotasyona gidildi. Yani bilmiyorum, burada Beşiktaş'ın ne yapması lazım onu konuşmamız lazım. Şimdi yaşanan yaşandı ve dünkü kupadan da elenmesiyle Beşiktaş için 5 Mayıs'ta sezon bitti. Şimdi sana sorayım, Beşiktaş taraftarına sorayım. Bu kadronun dünkü oynadığı oyun, çünkü dünkü oyun neden önemli? Dünkü maç bir hedef maçıydı. Ben hani dünkü programda ne demiştim? Beşiktaş bu maçta bir adım ileriye gidip adını finale yazdırmalı ve iyi oynamalı ki seneye Galatasaray ve Fenerbahçe ile rekabet edebileceğinin inancını aşılasın taraftarı. Sence dünkü oyun bunu aşıladı mı? Ve dünkü oyunun, dünkü kadronun üzerine hani şunu da ilave edeyim. 4 tane takviye ile çok daha iyi olur diyebileceğim bir hissiyatı Beşiktaş taraftarına yarattı mı? Hadi oyunu geçtim. Kadroyu ve ilaveden sonraki kısmı da geçtim. Taraftar Sergen Yalçın'a inanmıyor. Bu da çok önemli. Yani şimdi yönetim ne yapacak? Sergen Yalçın'la yoluna devam etmeyecek mi? Yönetime de
2: Sergen
3: tepki
2: Yalçın
3: vardı.
2: Kendi bırakıyor zaten.
3: Ya, o da vardı. Belki de yönetimin işini kolaylaştırır bu. Onu geçtim. Yönetime de çok büyük tepki var. Acaba orada taraftar biraz haksızlık mı yapıyor? Hep beraber taraftardan da gelen mesajlarla bunun nabzını tutacağız.
2: Valla Beşiktaş için dediğin gibi umudunu kıran bir mağlubiyet oldu. Gelecek sezona dair sonuçta Beşiktaş'ın hedefi aslında tabii ki Türkiye Kupası şampiyonluğu değil ana hedef. Bu
3: tabii.
2: İkinci hedef. Lig kaybolduğu için Türkiye Kupası bu kadar önemli. Ama şu an elde o vardı. Onu kaybetmek ne olursa olsun. Hani Konyaspor'a iyi savunma yaptı. İşte Beşiktaş şanssız direklere takıldı. Taraftar pek ona bakmayı tercih etmiyor. Halbuki Sergen Yalçın maç sonu güzel demiş. Bazen de futbol böyle. Hani her zaman istedikleriniz olmayabiliyor diyor. Gerçekten de doğru. Ama işte Sergen Yalçın'ın bunu demesi de yorumculuk kariyerinde yaptığı yorumlar düşününce o da çok oturmuyor. O da belki çok taraftara geçmiyor.
3: Zaten
2: yoksa
3: Mert
2: haklı.
3: Çok çok fazla bu konuyla ilgili dün eleştiri aldı. Takımın başına gelmeden önce yorumculuk yaparken ben şöyle oynatırım, ben böyle oynatırım. Hadi nerede o takım? Bu kadar zaman oldu, bu kadar transfer geldi. Nerede o takım diyen de çok duydum.
2: Evet. O normal yani çok da doğal bir tepki bence taraftarın verdiği. Haklı da bir tepki. O yüzden Sergen Yalçın'ın bu açıklamaları belki de çok fazla geçmiyor. Bu da Sergen Yalçın'ın tabii ki ders çıkarması gereken bir durum bundan sonrası için. Ki herhalde teknik direktörlüğü bırakmayı düşünmüyor. Şimdi belki Beşiktaş'ı bırakacak. Yorumcular belki tekrar kayacak ama...
3: O zaman acaba yine aynı böyle sivri açıklamalar yapacak mı?
2: Ama yaparsa o zaman pek bir ders almamış derim ben. Yaşadıklarından, kendi başına gelenlerden.
3: Ben zaten ayrılırsa bir daha teknik direktörlüğe dönmez diye düşünüyorum.
2: Son mu olur bu yani?
3: Ben öyle düşünüyorum. Yani tamamen hissiyat. Sergen Hoca'yla ne öyle bir sohbetim var, ne bir şeyim var ama hani bence bir daha dönmez gibi geliyor. Yorumculuk yapar ve aynen böyle bu kalemde de devam eder. Çizgide devam eder diye düşünüyorum.
2: O kalemdeki o çizgide devam edecekse de bir daha teknik direktörle dönmemesi lazım o zaman da. Yani o zaman
3: işte o yüzden
2: daha...
3: zaten düşünüyorum. Bence çizgisinden dönmez yorumculuk çizgisinden. O yüzden öyle düşünüyorum.
2: Öyleyse bir daha dönmeyecekse hani çok büyük bir problem yok onun için. Şu an bir problem yani yorumculuk döneminde yaptığı yorumlar. Şimdi yaptığı yorumlar taban tabana zıt oluyor. Vallahi dediğim gibi zor Beşiktaşların işi. Yani çok yatırım yapıldı bu sezon. Hani ekonomik olarak öyle kötü bir sezonda değil. Yani sezon başı Orkun Kökçü önemli bir yatırım Beşiktaş'ı. Yani 25 milyon euroluk bir yatırım.
3: Ama o da çok kötü başladı. Hani kötü bunları başladı. Da görmek lazım. Hani Orkun gelir gelmez son 8-10 haftadaki performansını göstermedi. Hatta tartışılıyordu. Hatta Trabzonspor maçında da kırmızı kart görseydi belki kulüpte yer bile bulamayacaktı kendine.
2: Ama işte o yatırımlar yapılıyor. Devre arası çok büyük yatırım yapıldı. Hem stopere hem işte
3: oradan
2: forvete.
3: Da bir çıkışı gördün de oradan bir çıkış yakaladın da ama işte soru işaretine biliyor musun Mert? O çıkışı yakaladın bir inandın. Bak ben mesela bir futbolsever olarak Beşiktaş'ın Orkun'un %100'ünü ya da %100 değil belki de %70'tir daha bilmiyoruz. Ama iyi bir performans sergilemeye başladığını gördüğümüzde takım eksik olmadığında işte Ndidi de oturdu. İşte Oh aynı şekilde daha da takviye geldiğinde bu takım çok daha iyi olacak diye hissettirdiği dönemde şimdi şunu beklemelisin. Kupada senin hedef maçını da evinde oynuyorsan kazanmayı beklemelisin. Bak tekrar ediyorum. Dün biz sana ne dedik? Bu maç asla 1-29'luk maç değil dedik. Yani Konyaspor da buraya geldi. Buraya Fenerbahçe'ye eleyerek gelmedi sadece. Oynadığı son 7 maçın 6'sını kaybetmemiş. Kaybettiği tek maçta da aynı Beşiktaş gibi son oynadığı lig maçında çok büyük bir rotasyonla çıkıp maçı kaybedip buraya gelmiş. O maçın hiçbir değeri yok. Ondan önceki 6-7 maçını kaybetmeyen müthiş bir özgüvene sahip bir takım var. Bak bunlar futbolda göz ardı edilmemesi gereken noktalar. Ama buna rağmen fikstür avantajın var. Sen Beşiktaş'sın. Konyaspor'dan daha iyi bir takımsın. Senin de momentumun hiç fena değil. Kadronda şu anki mevcut sezon içerisinde hiçbir eksiğin yok. Teknik direktör kararıyla verilmiş bazı hamleler haricinde ki şimdi sen mesela işte Aslani, Olaytan dedin. Ben mesela Aslani ile ilgili 3 tane taraftar yorumu gördüm maç sonrası. Üçü de diyor ki Sergen Hoca'ya Aslani'yi neden çıkardın? Aslan gibi top oynuyordu diyor mesela. İşte Olaytan ama işte solda oynatmaya kızarsın, içeriye depresi olmasına kızarsın. Ama Konyaspor'da bu arada doğruya doğru. Bak sen ne dedin? 90 dakika içerisinde bu maç bitecekse Beşiktaş galibiyetiyle, yani taraflardan birine dönecekse Beşiktaş galibiyetini bitmesini beklerdim. Ben de öyle beklerdim ama ben söylüyorum, beraberlik ihtimali de Beşiktaş'ın kazanmasından çok daha yüksek gözüküyordu. Maç bunu hissettiriyordu. Ha, Konyaspor'un kazanmasını beklemiyorduk, o ayrı. Ama dediğim gibi, yani bu mağlubiyet sence birilerine fatura edilmesi gerekecek kadar şiddetli bir mağlubiyet mi? Önlem alınması gereken bir mağlubiyet mi? Yoksa seneye de devam edelim. 3-4 tane çok iyi takviye ile biz artık o seviyeye geleceğiz. Artık daha fazla kaptan değiştirmeyelim. Daha fazla gemi değiştirmeyelim denir mi? Ya çok ince bir çizgide bence Beşiktaş Mert.
2: Vallahi bu maça bakarsan, taraftara bakarsan o değişim yaşanmalı. Sergen Yalçın devam etmemeli. Kadroya daha iyi takviyeler yapılmalı denir. Ama Beşiktaş'ın devre arası oluşturduğu kadrodan sonraki maçlarına bakarsan bence bir çekirdek kadro oluşuyor gibi.
3: Bence de.
2: Yani Ersin bile çok tartışılan bir profilken şu anda ligde güven veren kalecilerden birine dönüştü.
3: Ya hatta ne istedim biliyor musun Ersin için? Çok tartışıldı. Evet. Çok tartışıldı ya bu sene. Bence hiç hak etmediği kadar da tartışıldı. Ya tek başıma izliyordum. Ya dedim şu çocuk şu penaltıyı kurtarsın da bu sezon o hak etmediği eleştirilerden tamamen sıyrılsın dedim. Olmadı ama.
2: Olmadı.
3: Az daha da gol atıyordu.
2: Evet bu arada.
3: Az daha da gol atıyordu.
2: Yani sonunda. Evet doğru diyorsun. İşte Ersin belli bir standardı bence yakaladı. Agbadu çok büyük yatırım yapıldı. Bence yatırımının karşılığını veren bir performans.
3: Ve verecek de gibi gözüküyor.
2: Ben veren bir profil olduğunu düşünüyorum. Hem fizikli hem güçlü hem hızlı da fena değil. Ayağına hakim, bazen risk alıyor. Hatalar yapıyor ama olur zaten. Hiç mükemmel bir stoper bulmak kolay değil Süper Lig şartlarında. Bazı defoları da olacak. Murillo belli bir seviyenin üzerinde. Rıdvan bile yani hani daha zayıf halka gözüküyor belki kadro içerisinde.
3: Ama iyi oynadı mı? Çok iyi oynuyor. O da işte çok
2: Rıdvan'ın
3: iyi maçları var.
2: Rıdvan'ın da belli bir standardı var. Ben mesela ufak tefek görüp
3: sürekliliği daha fazla olmalı onun. Hı-hı. Yani iyi oynadığındaki sürekliliği daha fazla olmalı.
2: Ben beğeniyorum şu anda daha çok, hani işin savunma kısmında da beğeniyorum öyle ufak tefek, ama öyle şey değil, fiziğiyle ezilmiyor, belli bir şeyi var. Emirhan sol stoper, zaman zaman o da işte Osimhen'e karşı şöyle oynadı böyle, çok iyi maçları da var. Öyle yabana atılacak bir oyuncu değil. Endidi bence bu düzende özellikle işin savunma kısmında önemli işler üstlenen bir profil. Ha, Endidi yerine hem savunmayı daha iyi, onun kadar iyi yapıp topu daha iyi kullanan biri bulunabiliyorsa tabii ki ona kimse hayır demez, ama şartlar gereği şu an Endidi de bence bu düzende Orkun, Olaytan, Endidi üçlüsü bence gayet iyi.
3: Tam da onu diyecektim. Şimdi hücuma çıkarken Orkun ve Olaytan gibi çok yetenekli ve bu anlamda seni yarı yolda bırakmayan bir ikili varken bence Endidi'nin bir üst sürümünü bulmana gerek yok bence. Savunma anlamında o da oturdu. O da kendisine verilen görevi Ali bile kabul etti Endidi'yi, yani daha ne diyeyim yani.
2: Aynen. O yüzden orada hani gelecek sezon böyle oraya bir takviye kesin lazım diyeceğim bir nokta yok. Solda Ture kiralık ama onu da beğeniyor Sergen Hoca. O devam edebilir. Oh zaten yeni büyük yatırım yapıldı. O da sırtı dönük oynamaya çalışıyor. Ceza sahası içinde hareketli, istekli, arzulu, kaçak güreşmiyor. Hani o da bence Süper Lig için fena değil. Černý kağıt üzerinde aslında bu kadroya çok iyi oturacak bir oyuncu. Fakat orada ne yaşanıyorsa bilmiyoruz. Sergen Hoca pek tutmuyor Černý'yi.
3: Ya o bak Sergen Hoca'nın bence eleştirebileceğim bu maçtaki en önemli noktası bu olabilir. Ya Černý'yi herkes bekliyordu. Şaşırdık. Ve Beşiktaş bence aradı da Černý'yi. Yani neden aradı? Konyaspor çok iyi savunma yaptı. Doğru. Beşiktaş pozisyona girdi ama bal yapmayan arı gibiydi. İşte Černý orada bence ekstra bir ofans gücü oluyor ve Černý'nin mesela adam eksiltme özelliği de var. Bak bugünümüz futbolunda çok kolay bulunabilecek bir meziyet değil. Artık takım savunmaları o kadar güçlendi ki, fizik güçleri o kadar güçlendi ki takımların, birebirlerde adam eksiltmek çok kolay değil ve bunu yapan oyuncular da özel oyuncular. Yani sana şans yaratan oyuncular oluyor. Ve Černý de mesela ben dün de dedim, Fenerbahçe maçındaki Černý mesela benim çok aklımda kaldı. Beşiktaş taraftarı dün Černý istiyordu. Černý çok mu özel bir oyuncu? Değil. Ama hücumda senin Olaytan'ın varken, Orkun'un varken, arı gibi çalışan, sağa sola koşan, depresi olan, alan yaratan ve pozisyon bitirme özelliği olan Oh varken, Černý orada çok ekstra bir güç oluyordu. Ve sana, rakibine bir kişiyle daha mücadele etmesi için, bir kişiye daha pür dikkat etmesi için bir tehlike yaratıyordu. Bence Černý'yi oyuna al, yani oyuna başlamayarak orada Sergen Hoca bence de büyük bir hata yaptı. Çünkü o Beşiktaş'ın en büyük eksiği neydi? Bal yapmayan arı. Pozisyona giriyor ama bu da kaçar mı diyeceğim bir şey yoktu. Černý ile işte Černý'nin varlığıyla, onu Černý yaratırdı demiyorum. Hmm. Ama Černý'nin varlığıyla, Černý'nin eksilteceği alanla, üzerine çekeceği adamla bunu yaratabilirdi Sergen Hoca. Bence burada hata yaptı.
2: Yani kağıt üzerinde bana da öyle geliyor ama şimdi Sergen Hoca'ya da sorsak anlatmaz tabii ama basın önünde Černý ile ilgili belli ki başka problemler var. Yani çünkü Černý'nin profilinin Beşiktaş için uygun olduğunu bence herkes düşünüyor ama orada bizim bilmediğimiz başka bir problem olduğunu düşünüyorum. Yani yoksa Černý bu kadar fazla yedek kalacak, işte oyundan ilk çıkacak oyuncu değil. Bir düşüş oldu, bir şey oldu. Devre arasından sonra sanıyorum. O dönem haberler de çıkmıştı böyle takımdan ayrılmak istiyor tarzı. Yalanlandı tabii devamında ama tam nedir bilmiyoruz. Bir şey oldu. Yoksa dün mesela hadi başlatmadı. 83'te oyun aldı Černý. Çok geç bir dakika değil
3: aynen
2: mesela?
3: Aynen öyle. Bak yani bu seni doğruluyor. Demek ki bir şey var. Černý'yi alacaksın. Hatta şimdi tabii maçta olmadığım için bilemiyorum. Onu görmedim Mert ama Beşiktaş taraftarı Černý diye tezahürat yapmaya başladı.
2: Evet.
3: Ama acaba o sırada Černý'yi Sergen Hoca yanına çağırdı. Beşiktaş taraftarı onu gördü de mi Černý demeye başladı? Yoksa her şeyden bağımsız taraftar artık Černý'yi al hoca ne yapıyorsun mu demeye başladı.
2: İkinci dediğin gibi anladım ben spikerin ben söyleminden.
3: Ben de.
2: Sergen Hoca şimdi Černý'yi çağırdı dedi tezahüratlar sonrasında hani olduktan sonra çağırmış gibi anladım. Ama tabii ki statta değildik bilmiyoruz. Belki statta olanlar daha sağlıklı bir bilgi verebilirler. Onu bilemiyoruz ama benim hissettiğim spikerin söyleminden daha çağrılmadan taraftarın bir tezahüratta bulunduğuydu Černý için. Diyelim 7.37 saatlerimiz bir başlangıç yaptık. Mesajlarınız da geliyor WhatsApp hattına. Reklamdan sonra bu mesajlara devam edeceğiz.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
2: 7.42 saatlerimiz Beşiktaş Konya Spor maçını konuşuyoruz. Az önce Černý'nin oyuna girmesiyle ilgili stat'tan olanlar tabii yazsın daha doğru olur dedik. Stat'ta olanlar da tıpkı aslında bizim dediğimiz gibi yani taraftar önce 2-3 dakika tezahürat yapıyor. Ardından Sergen Yalçın oyuncuyu çağırıp oyuna alıyor. Bu şekilde yaşanmış olay. Şimdi diğer mesajlara geçeceğim. Gökhan Mermer bence demiş Beşiktaş'ın ilk 11'inden hiçbir futbolcu Okan Buruk tarafından Galatasaray ilk 11'inde alınmaz. Fakat Galatasaray kulübesinden en az 5 futbolcu Beşiktaş'ın ilk 11'inde oynar. Bu kadar ciddi kadro farkının olduğu yerde Sergen Yalçın ne yapsın diyor mesajında.
3: Yani çok da öyle bir fark olduğuna yani inanmıyorum da, bir defa şimdi Galatasaray'la kıyaslamak şu anda çok doğru değil. Herhangi bir başka kulübü. Galatasaray şu anda bambaşka bir dönem içerisinde. Hele ki yani mesela forvetinde Osimhen. Ben de Orkun'u Galatasaray'a alırım.
2: Tabii canım, bence.
3: Ben de Orkun net Galatasaray'a alırım yani, hiç düşünmem. Ama işte yani Osimhen desen, Sané desen, yani Galatasaray şu anda başka bir seviyede. Diyorum ya, Galatasaray bir eşikte zaten şu anda. Ama tekrar Beşiktaş'ta kalalım. Şimdi Beşiktaş Galatasaray'la kıyaslıyorsun ama dinleyicimize söylüyorum. Beşiktaş Konya'yı yenemedi kendi evinde.
2: İşte aynen, Karagümrük maçı berabere kaldı. Hani bunun için illa Galatasaray gibi bir kadroya da tabii ki ihtiyaç yok.
3: Yani aynen öyle. Şimdi oradaki hataları bulmamız lazım. Oranın neşterini vurmak lazım. Yani ben Beşiktaş'ın kadrosunun kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama takviyeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani Sergen Hoca ne yapsın denecek bir mağlubiyet değil bu. Hı hı. Ben böyle düşünüyorum.
2: Dün Sergen Yalçın da hani bizim rotasyonumuz da dar, genelde aynı oyuncularla oynamak durumundayız gibi bir ifade kullandı karşılaşma sonrasında. Yani bunu kötü bir şeymiş gibi söyledi kadro derinliği olarak da. Mesela şu an aslında bir taraftan da avantaj Beşiktaş'ın. Bir istikrar bence sağladı. Hani oyuncu grubu kısıttı ve hep aynı oyuncularla oynamak durumunda kaldı. Ve oradan da aslında bence iyi de bir takım yarattı. Şartlara bakınca hani bu kadar hayal kırıklığı, bu kadar beklentiyi de bence Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki, yani ligin ikinci yarısındaki takımı kötü bir takım değil. Geçmişte tabii çok belki aynı örnek olmayacak ama işte Kayserispor mesela ligde transfer yasağı varken o kısıtlı kadroyla çok iyi bir birliktelik oluşturmuştu. Hani Beşiktaş tabii ki transferler yaptı ama o takım da bence iyi bir birliktelik, iyi bir sinyal veriyor genel olarak. Şöyle bir eksik olabilir Beşiktaş'ta düşününce, rakiplerini de düşününce. Mesela bu sezon Trabzonspor çok daha az para harcayarak Beşiktaş'tan belki de zaten ligde daha üstte bitirmeyi garantiledi. Belki de kupayı da alacak, örnek veriyorum. Gençler Birliği geçip Konya'yı da mağlup edebilirse. Trabzon mesela neyi daha farklı yaptı bu sezon? Mesela duran toplarda en çok gol bulan takım Süper Lig'de Trabzonspor. Burada fark yarattı. Beşiktaş da bu konuda kötü değil bu arada. Sergen Yalçın'la onların da duran topta çok golü var ama mesela dün o gün değildi.
3: Ama ona uçu faktörünü unutmamak lazım. İşte
2: zaten oraya geleceğim. Biraz da böyle bir santrforun varlığı Trabzonspor'da fark yarattı. Yani bu kadar uzun olup hem akan oyunda çok fazla kafa golü atıldı. Hem duran toplarda çok fazla gol atıldı.
3: Hatta Trabzonspor'un Beşiktaş'a göre bir dezavantajı da bence Beşiktaş'a göre Trabzonspor çok daha fazla sakatlık yaşadı ona rağmen.
2: Hı hı. Doğru, o da var. Ama işte o Onaçu'nun varlığı.
3: Evet, ama Onaçu'nun varlığı.
2: Duran toplardaki o çalışma, hani sadece Onaçu'ya da bağlanmak lazım duran top gollerini. Sonuçta hepsinde Onaçu atmıyor. Weivu da atıyor, Agusta da atıyor. Başka oyuncular da goller atıyor. Oradan bir avantajı var. Bir de akan oyunda Onaçu'nun varlığı. Böyle ekstra işler yapabilecek oyuncular, mesela Muçi Beşiktaş'ın oyuncusuydu gerçi geçen sezon ama Trabzon'da çok ekstra goller attı. Hani biraz da öyle ekstra işler yapacak oyuncuya da ihtiyaç duyuluyor. Bu santrfor'dan olabilir,
3: Beşiktaş'tan olabilir. Beşiktaş'tan çıkmadı mesela o.
2: İşte evet, biraz Orkun, oraya getireceğim.
3: Sadece Orkun çok performansını yükseltti. Şimdi sen dedin ya, mesela böyle bir oyuncuları saydın. Bu şu derecede, şu derecede. Yani Černý evet öyle bir İşte Beşiktaş'ın oyuncusu olur olmaz, hayır dersin demezsin. İşte Olaytan, solda El Bilal Ture. Hepsi performansını belli bir seviyenin üzerine çıkartamadı. Hepsi değil, hiçbiri diyeceğiz. Çıkartamadı. Yani mesela Trabzonspor'da Muçi çok ekstra bir sezon yaşadı. İşte Onaçu zaten varlığı yetiyor. Beşiktaş'ta bak, bunu da acaba teknik direktöre yazabilir misin? Mert, Orkun haricinde bir tane Beşiktaşlı oyuncunun sezon başındaki seviyesine göre seviyesini arttırdığı bir oyuncu hiç, yani şu genç abi böyle bir oyuncu vardı, seviyesini yükseltti, performansını yükseltti. Benim yok açıkçası. Hı hı. Yani bence bu da önemli. Şimdi oyuncuları belli bir seviyede tutmak tamam, düşmesini engellemek tamam. Onun da hakkını verelim. Ama yani bu oyuncuların maksimum kapasitesi de Mert gerçekten bu mu? Yani Orkun haricinde hiç ben seviyesi yükselen bir oyuncu görmedim. Ha gelen transferler takımı yükseltti. İşte Agbadu olsun, o
2: Olaytan.
3: Olaytan olsun, o olsun.
2: Oh olsun.
3: O
2: Oh olsun.
3: olsun evet
2: Gibi
3: yani.
2: oldu.
3: Ama yani bence ben bunu da bir sorgularım. Yani eminim Sergen Hoca böyle bir şey sorulsa işte oyuncuların kapasitesi bu der diye tahmin ediyorum ama işte acaba bu mu?
2: Valla Ersin bence performansı ki sezon başı zaten Mert oynuyordu. Ersin yükseltti gibi geliyor. Endidi sezon başına kıyasla şu an daha iyi, daha
3: Doğru,
2: hazır
3: Endidi, doğru. Endidi'yi unuttum. Endidi de öyle.
2: gözüküyor. Rıdvan da bilmiyorum, sezon başına kıyasla bence daha iyi.
3: Ama ben ofansif anlamda düşünüyorum biraz da.
2: Ofansif
3: Yani
2: anlamda.
3: Beşiktaş'ın çünkü Mert en büyük
2: Çerliği
3: sorunu
2: çökemedi mesela. Çerliği
3: evet
2: düştü.
3: El Bilal Ture'de ya bak ben mesela Ali ile de çok konuştuk. Ben El Bilal Ture'nin kalma
2: Sezon başına kıyasla bence

0: diyenler var. Yani artık Türkiye Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe bunlar son yıllardaki yaptıkları transferlerden dolayı oyuncu almakta şöyle bir handikap yaşıyorlar ve yaşayacaklar da. Şimdi sen El Bilal Ture gibi bir oyuncu bulmuşsun. Onu gönderdin. Yerine bir sol açık almak istiyorsun ki El Bilal Ture'nin sol açık oynadığı gibi forvet oynama özelliği de var. Beğenirsin, beğenmezsin. Bir tane sol açık aradığın zaman bundan önceki iki sezonda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, hatta bu sezon Beşiktaş'ın da yaptığı transferlerdeki harcanan paralardan dolayı bir oyuncuya adını telaffuz ettiğinde bak böyle avcunu şey yapacak işte menajer ve oyuncu, para yolacağız diye. Ve rakam çok yükseğe çıkacak. Dolayısıyla sen El Bilal Ture'yi bulmuşken ve o verimi de alıyorken bence tartışılacak bir verim yani almıyor Beşiktaş. Yani tartışılmayacak. Bence iyi oyuncu. Dün gerçi taraftar biraz El Bilal Ture'yi eleştirdi ama ben sezonun geneline bakıldığında sakatlanmadan önceki El Bilal Ture'nin Beşiktaş'ta oynayabileceğini düşünüyorum. Ve El Bilal Ture'yi yolladığında artık savunma oyuncusunu bile 10-15 milyon euro alıyorsun. Hücuma yönelik bir oyuncu almaya kalktığında Türkiye'de Beşiktaş, Galatasaray, Fener ondan açılıyor kapı. Bir de El Bilal Ture kadar verimli olamayabilme ihtimali de var. Bu risk alınmamalı diye düşünüyorum. Ama işte El Bilal Ture yukarıya çıktı mı? Çıkmadı. Çerni çıktı mı? Çıkmadı.
1: Evet, o zaman daha iyisi gelsin bir diyecek taraftar yani. Değil mi? Daha iyisi de daha çok para
0: Çok
1: demek.
0: daha fazla para demek. Yani bunu da düşünmek lazım.
1: Valla Beşiktaş tabii sanki eşikte gibi hissediyorum. Bir tarafta ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe çok para harcıyorlar. Hem bonservise çok para harcıyorlar. Hem yıllık ücrete çok para harcıyorlar. Artık orada da çıta çok yükseldi. Yani Ali abiyle zaman zaman konuşuyoruz. Eskiden 5 milyon euro Drogba'ların falan aldığı dönemde uçuk bir parayken şu an 5 milyon euro normal bir yıllık ücrete dönüyor
0: Aynen öyle.
1: yavaştan.
0: Yani yıldızlar 10 falan alıyorlar.
1: İşte
0: 10 10
1: Osimhen 20 küsür, 21. İşte Sané 12 milyon euro.
0: Skriniar da
1: Icardi
0: yüksek
1: 10, işte
0: mesela.
1: Talisca,
0: Tabii.
1: Ederson, Skriniar, belki Guendouzi, Kante
0: Evet.
1: rakiplerini düşün Beşiktaş'ın.
0: Düşün, Sneijder, Drogba bunların yarı fiyatına geldi.
1: Oynuyordu. Şimdi Beşiktaş devre arası transferiyle aslında ben tam olarak Galatasaray Fenerbahçe yolundan gitmeyeceğim. Ben Trabzonspor'a biraz daha yakın bir yoldan gideceğim dedi. Bonservis harcaması yaptı mı? Yaptı. Çok para harcadı mı? Harcadı. Bu normal ama yıllık ücretleri mesela o kadar yüksek tutmayı tercih etmedi. Bence kötü de bir yol değil. Ama işte taraftar kendini sonuçta Türkiye'nin 3 büyüğünden ya da 4 büyüğünden biri olarak kabul eden bir camia. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin de çok arkasında kalmak istemiyor. Bir tarafta onlar gibi yıldızlar gelsin istiyor. Ama yönetim de Sergen Yalçın da bir taraftan bu çok sürdürülebilir değil diyor. Biz daha çok alıp işte parlatıp belki satmayı düşüneceğiz diyor. Şimdi Agbadu çok bilinen bir oyuncu muydu buraya gelmeden? Premier Lig etiketi vardı ama
0: Ama Premier Lig'inde küme
1: oh
0: düşmüş takımından.
1: değil mi? Yani Wolverhampton'dan geldi. Oh mesela bir santrfor olarak Türkiye'de Abraham kadar bile etiketi olan bir oyuncu değildi ama Beşiktaş böyle bir olay. Olaytan.
0: Abraham bile derken Abraham duymasın bunu.
1: Abraham bile
0: Tam
1: derken
0: Abraham biliniyordu canım yani.
1: yok işte bak biliniyordu da oh diyorum o kadar bilinmiyor.
0: Bilmiyor.
1: Benim
0: Ha tamam.
1: kastettiğim o.
0: Tamam.
1: Hani oh Abraham'a göre daha az sansasyonel bir oyuncuydu. Daha az kişinin tanıdığı bir oyuncuydu. Ben Oh'u daha önce izlemedim. Abraham'ı tabii ki çok izledim.
0: Ben de. Ama mesela oh iyi bir performans sergilemiyor mu?
1: Yok veriyor ama şuraya geleceğim. 10 numarada kim vardı Beşiktaş'ta sezon başında? Rafa Silva gibi bir marka vardı. Ondan çıktı. Olaytan gibi bir Anadolu takımının ilk 11'inde oynayan ama disiplinsizliği sebebiyle zaman zaman yedek bırakılan bir oyuncusuna gitti. Farklı bir yola gitmeye çalışıyor şu anda Beşiktaş. Ama dediğim gibi başarı gelmedikçe de bu sefer o diğer yol. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yolu dürtüyor
0: Çok para
1: taraftarı. Çok
0: harcama.
1: para, yıldız gelmeli. Hani şimdi bu gelen oyuncular yıldız değil. Olaytan bir yıldız değil. Oh bir yıldız değil. Agbadu bir yıldız
0: Ama
1: değil.
0: verim alıyor musun?
1: Heh. Ama işte burada bir ikilem var taraftar nezdinde.
0: Yetmiyor diyorlar.
1: Çünkü başarı yok bu şeyle de. Başarı ne? Ligde şampiyonluk ya da Şampiyonlar Ligi yok. Ki daha erken tabii ki. Sonuçta Beşiktaş yarı dönemde böyle bir

0: yola girdi. Sonuçta böyle bir yola girdiysen birkaç senede belki beklemen lazım. Kupaya bakıyor taraftar bu yapılanmayla. Kupada elenmişsin Konyaspor'a. Diyor ki tahminimce hani hem hocayla olmaz hem bu kadroyla olmaz. İşte Ndidi yedek bile olamaz diye mesaj geliyor mesela. Okpo diyor o kadar para verilir miydi deniyor. O yüzden taraftar bir taraftan da çok daha kaliteli oyuncular bekliyor. Zor bir denklem yani Beşiktaş için. Ben hani şu anki yolun çok yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bence güzel bir yol ama işte bir taraftan da rekabet olduğu için Galatasaray ve Fenerbahçe ile o süreci yönetmek de çok zor. Yani yönetimin de hocanın da bu süreçte işi çok çok zor. Saha içi başarısına ihtiyaç var. Tıpkı Trabzonspor'un yaptığı gibi. Mesela Trabzonspor'un gittiği yol çok fazla tartışılmıyor. Çünkü bir beklentiyi aşma durumu söz konusu. Şampiyon olamasa dahi. Ama Beşiktaş şu an beklentinin de altında kalan bir performans gösteriyor.
1: Ama bak şimdi Ali
0: Genco abi
1: ara mı var?
0: ara var.
1: Tamam.
0: Unutma
1: Tamam.
0: diyeceğini reklamdan sonra
1: Tamam.
0: sen devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.59 saatlerimiz Genco abi sözün yarıda kalıyordu. Ondan devam edelim.
1: Şimdi maçlara bakıyordum da hani Beşiktaş'ın işte kadrosuyla işte oynadığı oyunla ilgili konuşuyorduk. Ama Beşiktaş'ın mesela Ali hep çok doğru bir şey savunuyordu Beşiktaş taraftarına. Daha iyi kadro istiyoruz, yıldız istiyoruz dedin ya hani Beşiktaş taraftarı işte burada kitleniyor olay diye. Galatasaray'ın maçlarına baktığımda mesela Rams Park'ta Beşiktaş Galatasaray'la 1-1 berabere kalıyor. Fenerbahçe ile evinde oynadığı maçta 2-0 öne geçiyor ve yürüyüp gideceği maçta Orkun'un kırmızı kartından dolayı 3-2 kaybediyor. Trabzonspor karşısında öndeyken ve çok büyük bir ihtimalle kazanacağı maçta gene gelen bir kırmızı karttan sonra üstünlüğünü kaybedip maç 3-3 sona eriyor. Fenerbahçe karşısında deplasmanda 90 artıda penaltıyla maçı kaybediyor. Galatasaray maçını kaybediyor. O da 1-0. Yani belki tek Beşiktaşların konuşabileceği maç. Hem de Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen kaybettikleri maç. Şimdi Beşiktaş yıldızları falan filan yok konuşuluyor tartışılıyor ama Beşiktaş'ın karnesine baktığında Trabzon ve Fenerbahçe maçındaki kırmızı kartlar olmasa o maçlar kazanılacak maçlardı. Bak yani gidişat onu gösteriyordu. Çok net bir şekilde onu gösteriyordu. Beşiktaş'ın sıkıntısı sezon başında bu takımlar haricindeki maçlarda da çok sık puan kaybetmesiydi. Beşiktaş ligin ikinci yarısındaki yaptığı transferlerle bunu çok azalttı Mert. Ama işte bu mağlubiyet hakikaten hiç olmadı. Belki de iyi bir gidişatta böyle çok büyük bir lastik patlağı yaşattı. Seni yoldan çıkarttı. Çünkü işte sene sonunda finale de çıkacaksın. Finali kazanırsın, kazanmazsın. Tabii kazanmazsan o da büyük bir ihtimalle tartışılırdı. Yani o iki maçı Beşiktaş'ın hakikaten kazanması ya. Bu kupaya uzanması gerekiyordu ki program başında ne dedim? Beşiktaş'ın ilk hedefi kupa değildi. Ama işte yaşananlardan sonra hedef kupa oldu ve yani Beşiktaş taraftarı bu kupayı istiyordu. Mert istiyordu. Yani dünkü Beşiktaş taraftarı üzgün. Maça gidenler üzgün. Bari şu kupayı alsaydık diyen var. Konya'ya elenmeseydik diyen var. Haklılar. Ama işte başarı da bir anda da gelmiyor. Yani bundan dolayı işte o fatura kesilecek mi? Kime kesilecek? Büyük takımlara karşı Beşiktaş yapamaz. Kadroda çok büyük eksiklik var diyenler var ama işte büyük takımlara karşı oynanan oyunların karnesi de çok kötü değil.
0: Abi.
1: Ligin ilk yarısında Anadolu takımlarına karşı oynanan maçların karnesi çok kötüydü. İkinci yarı o düzeldi. Yazın da yapılacak 4 tane transferin hepsinin de %100 performans vereceği meçhul. Oradan 3 tanesi, 2 tanesi çok iyi verim alabileceğin transfer olsa ben Beşiktaş'ın seneye bundan bak buna iyi bir sezon demiyorum. Ama ligin ikinci yarısındaki geçirdiği sezondan daha iyi, üzerine daha koyabileceği bir performans ile daha iyi bir sezon geçirebileceğini düşünüyorum ama bu oyun ve alınan sonuçtaki yaşanan tereddüt ve oluşan şüpheleri de görmezden gelemiyorum Mert. Ben de gelemiyorum.
0: Valla işte Sergen Yalçın'a dün istifa tezahüratı yapılmış.
1: Yönetime de yapıldı.
0: Yönetime önce yapıldı. Sergen Yalçın'a işte o koridora girerken bir pet şişe atılmış. Ona bayağı bozulmuş Sergen Yalçın ve soyunma odasında istifa kararı almış önce. Bunu Sercan Dikme de Fırat Güner de yazdı. İkisinden gördü, Beşiktaş'ı yakından takip eden isimler. Sonra yönetim işte araya giriyor, ikna ediyor. Sergen Yalçın da maç son toplantısında hani şimdi bırakmak olmaz, kalan iki maçı da bir bitirelim, sonra oturur bakalım, konuşuruz diyor. Yani o da aslında hani şimdi bırakmıyor ama iki maç sonra çok büyük ihtimalle bırakacak. Çünkü iki maçta ne değişecek ki? Hani Trabzon'u yendin.
1: Yok, sezon bitti canım artık.
0: Hani tamam, Trabzon maçı var şimdi, önemli. Ama yendin, çok bir şey ifade edecek Trabzon'u yenmek bu saatten sonra. Ligde zaten pek bir şeyin yok.
1: Bir de Mert, acaba taraftarın İstanbul'daki bir maçtaki tepkisi acaba devam edecek mi? O da çok belirleyici olur. Yani
0: tabii
1: belki,
0: sonraki maçta iç saha.
1: Belki şimdi taraftar da anlık sinirle böyle yaptı. Belki diyecek ki hocam anlık bir sinirle böyle yaptık, devam edelim. Biz sana inanıyoruz. Biz bu takıma inanıyoruz.
0: Belki ilk Sergen Alçın'ı çağıracaklar maç öncesi. Heh. Oluyor ya böyle, futbolcular genelde çağırılıyor ısınmada.
1: Ama aksi olursa Sergen Hoca'nın ben de çok büyük bir ihtimalle bırakma ihtimali daha yüksek görürüm.
0: Mesela dün hani tepki vardı ama taraftarın ne kadarında vardı? O da tartışılır. Sonuçta oraya spiker en son 33-34 bin kişi kadar geldi dedi. Arttı sayı dedi. Maç içinde de gelen taraftar sayısı artmış. Ben herkesin öyle büyük tepkisi olduğunu düşünmüyorum. Dün bir de hani maç tamam yaratıcılık açısından kötüydü Beşiktaş'ta da öyle mahkum oynadığı hani Konya'nın geliyorum dediği bir karşılaşma da değildi.
1: Hiç değildi.
0: Tek eksik işte o yaratıcılık kısmı. Daha net pozisyon üretebilirdi Beşiktaş. Net pozisyon üretmekte zorlandı ama baskıda iyiydi. Önde oynadı.
1: Ama
0: Konya'ya
1: bak,
0: çıkarmadı.
1: Ama bak tekrar ediyorum, Konyaspor'un da hakkını yemeyelim. Bu takım iyi bir takım. Ya tamam, Beşiktaş taraftarı Konya'yı bari yen falan diye serzenişte bulundu maç sonunda ama bakın tekrar diyorum, bu Konyaspor Çaykur Rize maçını saymazsan 7 maçtır kaybetmeyen, kupada Fenerbahçe'yi elenmiş, en az Beşiktaş kadar bu kupayı isteyen, bir de İstanbul takımına karşı deplasmanda oynamanın da ekstra motivasyonuna sahip olan, özgüveni tavan yapmış bir takımla oynuyorsun. Bana ne kardeşim, yine de yeneceksin diyenler vardır. Ama futbolda bazen bazı gerçekleri de göz ardı edemezsin. İyi bir takımla oynuyorsan o takımı yenememenin de %100 faturasını sana, futbolcuna, tekniğine, taktiğine de vurmayacaksın. Ya bazen ya şu anda mesela İngiltere'de Brighton'ı yenmek hiç kolay değil. Brentford'u yenmek hiç kolay değil. Bunlar bir Manchester City, bir Liverpool, bir Arsenal değil. Başka takım aklıma gelmedi.
0: City Everton'u yenemedi bu hafta.
1: Evet, City Everton'u yenemedi mesela bu hafta. Yani bazı şeyleri de gerçekten göz ardı etmeyeceksin. Yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Real Madrid, Barcelona her zaman her maçı kazanamıyorlar. Bak bir ara bundan 15 sene önce İspanya'da Real Zaragoza cehennem gibi bir deplasmandı. Yenemiyordun. Hatta Real Madrid o Los Galacticos zamanında Beckham'lar, Van Nistelrooy'lar, Ronaldo'lar bir Zaragoza deplasmanına gitti. Hatta hiç unutmuyorum, babam iddiadan acayip büyük bir para kazanmıştı. Benim 5 maçımı almıştı foto maçtan. Son maç gece 22 maçıydı İspanya'da. Zaragoza Real Madrid maçıydı. 2-0 Real Zaragoza kazandı. İspanya televizyonu o maçın özetini girmeden önce, ben hayatımda böyle bir şey görmedim, ne yazdı biliyor musun? Yayıncı kuruluş olarak bu maçta Real Madrid'in hiç hücum pozisyonunu özellikle göstermiyor değiliz. Real Madrid maç boyunca şut çekmedi. Bunun bilincinde bu maçın özetini izleyin yazdı. Real Madrid'in bir şutu yok Zaragoza deplasmanında. Kocaelispor zamanında, Gaziantepspor zamanında, Konyaspor bundan 8 sene falan önce nasıl zor bir deplasmandı? Bunlar, bu takımların da bazen Anadolu kulüpleri, Bursaspor, bunların da çıkışlarını göz ardı etmemek lazım. Şu anda İlhan Palutlu Konyaspor'da hakkını verelim. Belki iyi hücum oynayamadı fakat savunmasını iyi yaptı. Beşiktaş'ın pozisyona girmesini engelleyen çok önemli bir oyunu da ondan oynadığını kabul edelim. Hı hı. Yani İlla Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray her Anadolu kulübünü yenecek diye de bir şey yok. Hele ki böyle formda takımları da göz ardı etmeyeceğiz.
0: Galatasaray kupada Gençler Birliği'ne kendi evinde
1: evet.
0: elendi.
1: Ya tamam rotasyona gitti.
0: Ama Gençler Birliği de rotasyonluydu.
1: Ya ama işte bak.
0: Yani rotasyona karşı rotasyon.
1: Ya o istisna şimdi Galatasaray'ın Gençler Birliği'ni yenememesi, rotasyon ligi var orada, Galatasaray lige daha çok önem veriyor. Belki rakibi küçümsedi, neyse ne. Gençler Birliği şu anda o kategoride bir takım değil. Ama
0: yok, Konya değil işte, Spor, ona rağmen eleniyor diyorum.
1: Evet. Ama Galatasaray. Yani ama Konya Spor şu anda bu ligin eğrisiyle doğrusuyla oturalım konuşalım. Taş gibi takımı. Dün de söyledik. Yani Çaykur Rize maçını çıkar, 7 haftadır kaybetmiyor. Hı
0: hı. Ama işte taraftar dediğin gibi çok fazla bunun üzerinden okumuyor. Hani Konya Spor bir Anadolu takımı diye bakıyor. Kendi evinde oynuyorsun. Bunun bir bahanesi yok diyor. Yani taraftarda kendi içinde bir haklılık payı var. Ama böyle deyip Sergen Yalçın istifaya getiriyorsa da valla düşünsün taraftar. Hani Sergen Yalçın'dan sonra ne olacak? Sürekli çünkü son dönemde teknik direktör değişti.
1: Bak Mert, özür dilerim araya girdim ama Beşiktaş yarı finalde oynayabileceği en zor takımla oynadı. Trabzon'dan daha güçlü, daha özgüvenli, daha kendine inanmış bir takımla oynadı. Bak Trabzonspor son 4 maçını kazanamıyor. Beşiktaş Trabzonspor'la oynasaydı bence turu geçmeye çok daha yakındı. Konyaspor'a karşı oynadığı maçta. Ya dün ne dedim? 1-29'luk maç asla değil arkadaşlar. Futbolun da bir momentumu vardır. 4 maçını kaybetmiş bir Trabzonspor'la mı oynamak istersin? Kazanamamış daha doğrusu, özür dilerim. Ya da 7 maçını kaybetmemiş Konyaspor'la mı oynamak istersin? Burada kadro kalitesi, kadro parası değeri önemli değil. Momentum önemli. Şu anda Konyaspor'da acayip bir momentum yakaladı. Ha şu tartışılır. Ben o momentuma rağmen bu Konyaspor'u haftalardır bu maçı düşünen, bu maçı hedef alan bir takım olarak yenmeliydim. Bunu tartışırsın ama burada da senin söylediğin şundan yola çıkarak buna geldim. Konyaspor buna rağmen Beşiktaş kalesini bir kere bile yoklamadı. Bak bir kere bile yoklamadı. Totalde 3 şutu mu 4 şutu mu ne var? Penaltı da dahil. Ya en son baktığımda istatistiklerde böyleydi. Penaltı olmasa, bak penaltıdan önce Konyaspor'un gol beklentisi 0-13 mü neydi Mert? 90 dakikada 0-13'tü Konyaspor'un gol beklentisi. Ya bunları da görmek lazım bunları.
0: Peki şey konuşmadık reklama gitmeden, penaltı pozisyonu, Oleg ve Olaytan pozisyonu, iyi bir kontra Konyaspor yakaladı. Ceza sahası dışında
1: onu istiyordu zaten Konya. Kontra bekliyordu. Bir önce 3 dakika önce de bir offside gerekçesiyle verilmeyen bir golleri vardı.
0: Evet.
1: Offside'di be de.
0: Orada da Olaytan ceza sahası dışında çekmeye başladı. Ceza sahası içinde de bir hamlesi var. Hakem Adnan Deniz Kayatepe de ceza sahası içinde bir ihlal olduğuna hükmetti ve penaltıyı verdi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi. Sen yazdın gerçi Twitter'a, pozisyon dışarıda olarak değerlendirilmeli gibi bir şey dedin,
1: evet,
0: değil mi?
1: Ama sen de bana kural olarak dedin ki sabah, şimdi ben kendi açımdan söyleyeyim, pozisyon ceza sahasının dışında başlıyor. Ceza sahası içerisine girildiğinde şiddeti çok azalıyor. Yani şiddet çok azalıyor. Fakat sen bana söyledin bu sabah, kural diyormuş ki ceza sahası dışında başlayan bir hareket şiddeti ne olursa olsun ceza sahası içerisinde de devam ediyorsa penaltı verilir. Hı hı. Bak verilmeli falan değil, yoruma kapalı, penaltı verilir.
0: Ama buradaki tartışma o ceza sahası içindeki işte omzundan tutuyor gözüküyor Olaytan, penaltı için yeterli mi değil mi?
1: Ama işte dışarıdan başladığı için pozisyonun devamı, sen orada cezayı aslında ceza sahası dışındaki başladığın yerden dolayı veriyorsun. Değil ama, mi? Kural onu söylüyor çünkü.
0: Ama yok, ceza sahası içinde de ihlalin devam etmesi lazım.
1: Ama devam ediyor işte.
0: Hayır. Yani
1: o
0: şöyle,
1: şiddetle değil ama ediyor.
0: Ama işte tam olarak ihlal olarak değerlendirmeyen hakem yorumcuları da var. Galiba Fırat Aydınus da
1: penaltı. Bana göre penaltı değil bu arada. Bana göre bu pozisyon penaltı değil. Çünkü dışarıda Olaytan bence Olay Bey'i resmen düşürmek için çekiyor. Ama düşmüyor Olay Bey. Yani ciddi çekiyor düşsün diye. İçeriye girdiğinde zaten ceza sahası içerisinde olduğu için olayın farkında Olaytan, şiddeti çok azaltıyor. Ayaklara baktığında ayaklarda bir sıkıntı yok. Zaten Olaytan topa vuruyor. Hmm. yukarıdaki hamlesi de çok zayıf bir hamle. Bak Mert, dışarıdaki hamlesi olmasa Olayıtan'ın, sadece ceza sahası içerisindeki sol omuzundan tutup topa vuruşu olsa asla penaltı verilmezdi. Ama dışarıdaki başlangıç şiddeti o kadar kuvvetli ki içeride de devam ediyor ama o şiddete devam etmiyor. Bak ben dedim, tweet attım, bana göre penaltı çok ağır bir karar. Ama işte kural ne diyor ona, yani bilmiyorum, bakmak lazım.
0: Genci abi ama bak tekrar söylüyorum. Dışarıda sert bir müdahale var. İçeride de bir çekme var ama Fırat Aydınus galiba şöyle demiş. Penaltı değil'e daha yakın. Ya dışarıda bir müdahale var. Faul verirse verilir ama
1: içeride bırakıyor kendini.
0: Penaltı için yeterli değil diye düşünen de var.
1: Ben öyle düşünüyorum. Ha. Orada ben başlarım öyle topa vurmaya dersin. Kural da onu söylüyor zaten. Ama bence oradaki topa vurma da oyun kuralları içerisindeki bir müdahale. Penaltı ondan sonraki müdahale, risk alıp da topa vurulan bir müdahale değil bence. Ya bence oradaki ayak nizami, penaltıyı gerektirecek bir sertlikte veyahut da şiddette, terslikte bir müdahale değil.
0: Şimdi pozisyon tekrarı şu anda A-Spor açık. Adnan Deniz Kayatepe direkt penaltı hükmediyor. Neyse geçti pozisyon da. Orada sol diziyle Olayıtan'ın Oleg Bey'e bir şeyi var, müdahalesi var. Ama hani bence bunlar da detay. Sonuçta zor bir karar akan oyunda vermek için. Adnan Deniz Kayatepe de pozisyonu baştan süzdü. Ben de hakem olsam penaltıya vermeye daha yakın bir pozisyon. Sonuçta o çekmeler.
1: Bu arada vardı, tutmalar, buna karışamaz.
0: Karışamaz zaten, karışmadı.
1: Ona da, ona da yani söylerim. Hani ondan
0: facia bir karar değil.
1: Ondan bir şüphe duyanlar varsa VAR'ın karışacağı bir pozisyon değil bu.
0: Evet, facia bir karar değil. Vermeye ben de daha yakın olurdum. Hani kendimi hakemin yerine koyuyorum. Akan oyunda bak, bu pozisyonu. Biz çünkü oturduğumuz yerden birçok kamera açısını görüp yorum yapıyoruz.
1: Ve hala da kararsız olabiliyoruz. Ona tabii, rağmen. Herkesin... Bak, ben penaltı verilmesine hayır demiyorum. Penaltı verilebilir ama bana göre bu pozisyon %70 penaltı değil, %30 penaltı. Verilirse boynum kıldan ince, bir şey diyemem.
0: 8-16 ara baktı.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.21 saatlerimiz. Bu bölümde artık Beşiktaş'ı Konya Spor maçını noktalayacağız. Olaytan dün penaltı yaptıran isim sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Uzun da bir mesaj. Futbolda insan aklında kalan anlar vardır ve bu da uzun süre aklında kalacak anlardan biri diyor Olaytan. Takım olarak her şeyimizi verdik, birlikte mücadele ettik, birlikte çabaladık ve bu kulüp ve sizler için neler başarabileceğimize birlikte inandık. Bu yüzden böylesine kritik bir anda yaptığım hatanın finale ulaşma şansımızı kaybetmemize neden olduğunu bilmek çok acı veriyor. Tüm sorumluluğu üstleniyorum, hiçbir mazeretim yok. Sadece hayal kırıklığı ve takım arkadaşlarımı ve sizleri, taraftarları hayal kırıklığına uğrattığım için duyduğum gerçek bir pişmanlık var. Bu armayı taşımak hafife almadığım bir ayrıcalık. Sahaya her çıktığımda gururla, özveriyle ve bu kulüp için her şeyimi verme niyetiyle çalışıyorum, çıkıyorum. Bu değişmeyecek, aksine bu an daha güçlü bir şekilde geri dönme, gelişme ve sizin güveninizi boşa çıkarmama kararlılığımı daha da güçlendiriyor. Hayal kırıklığınızı anlıyorum ve bunu hissetmeye hakkınız var. Tek isteğim her zaman olduğu gibi bizimle ve benimle birlikte olmaya devam etmeniz. Desteğiniz özellikle böyle anlarda her şey demek. Hepiniz beni affedin ve özrümü kabul edin. Çok üzgünüm. Öğreneceğiz, büyüyeceğiz ve birlikte tekrar mücadele edeceğiz diyor Junior Olaytan.
1: Olaytan kredi kaybetmiş midir sence bundan dolayı?
0: Vallahi biraz kaybetmiştir ama dünkü tepkiler Olaytan'a değildi.
1: Değildi.
0: Yani dün
1: yani bence Beşiktaş taraftarının bence Olaytan'la devam, hani bir tabii tek bir pozisyonla birkaç pozisyonu birbiriyle şey yapamayız ama hani Olaytan'ın bu hatası var. Çok da samimi bir özür. Heyecan vardır tabii. Sonuçta Beşiktaş'a geliyor. Büyük bir kulübe geliyor. Geldiği yerin farkında. Maçın atmosferi farkında. Hedef maçı olduğunu biliyor. Büyük bir ihtimalle kolay kolay yapılacak bir hata değil bu. Ya. Göz göre göre yaptı çünkü hakikaten. Ama samimi bir özür var. Ve ben Beşiktaş taraftarının da onun bu takıma katabileceklerini düşünüp bir şey yapacağını zannetmiyorum. Böyle bir onu kesip atacaklarını zannetmiyorum. Olaytan nezdinde. Ama Nereye bağlayacağımı unuttum. Bir şey söyleyecektim.
0: Ben şöyle bağlayayım. Olaytan da tabii ki maçı çok kazanmak istediği için o faulü yapmaya çalıştı. Çünkü

0: yapmasa orada karşı karşıya kalacak ve belki de gol olacaktı. Belki de olmayacaktı.
1: Tabii süzemedi olayı tam.
0: Ama tabii ki anlık verilecek kararlar bunlar. Hani üzerine düşünecek bir vakti yok orada Olaytan'ın. O an öyle hissetti. İndirmenin, ceza sahasına girmeden indirmenin mantıklı olduğunu ki fena da bir fikir değildi. Yani indirebilse orada Olaytan'ın talihsizliği Olegbe'nin hemen kendi yere bırakmaması oldu.
1: Evet, devam etmiş yani
0: başka
1: oldu.
0: Başka bir oyuncu belki bırakabilirdi. Olegbe bırakmadı, devam etti. Devam edip Olegbe bıraktı. Olaytan'ın dediğim gibi talihsizliği o oldu. Yoksa niyet olarak hatta düşünsene orada faulü yaptı. Penaltı olmadan faul oldu. Olaytan alkışlanırdı.
1: Tabii,
0: ya helal olsun
1: kesinlikle.
0: Yani orada o faulü yapabildin diye. Yoksa yapmasaydın gol olacaktı
1: kesinlikle.
0: Diye. Bugün hatta belki işte uzatmaya gidecek. Beşiktaş kazansa maçın kırılma anı denecekti Olaytan'ın faulü için. Ama ceza sahası içinde devam edince Olaytan tabii ki burada baş sonulardan biri oldu. Ama niyeti kötü değil. İyi bir niyetli olduğu için zaten o faulü yapmak istedi. Taraftarın bunda bir şüphesi olacağını zannetmiyorum.
1: Bence de.
0: Kredisi şu anda yönetim ve Serkan Alçın'dan çok daha yüksek. Güzel de bir mesaj atmış. Mesela bu işi hakeme bağlayabilirdi.
1: Yani
0: hakem haksızlık yaptı. Bir ceza sahası içinde benim müdahalem yok. Nasıl verir? Gibi bir şeye de başvurabilirdi. Böyle
1: ya, o benim hoşuma gitti. Diyorum ya dün mesela taraftarlar da o birebir röportajlarda hiç hakem diyen olmadı. Ya bak güzel bir yoldayız. Keşke bunu bütün takımlarımız çok daha fazla sezona yayabilse keşke bunu.
0: Ama bu yayamayacağı bir şey Genco abi ya. Bu,
1: ya böyle
0: bu
1: benimsi biraz polyanacılık ama.
0: İstisna oldu yani bu maç. Yoksa Beşiktaş'ın hakemle
1: hele
0: ilgili
1: ki şu
0: çok
1: merkez
0: şeyleri var.
1: Hakem kurulu falan atamalar hakemlerin hatalarıyla imkansız ama en azından hala bunu otomatiğe bağlamadığımızı görmek ve bilmek güzel bir şey.
0: Peki şimdi maçla ilgili mesajlarda tabii İlhan Palut dün takımını finale taşıdı ve belki de bir kupa kazanacak İlhan Palut da. Onun da adı hep yakıştırılıyor. Şimdi bugün de mesajlar gelmiş. Bir dinleyicimiz mesela Fenerbahçe'ye acaba düşünülür mü demiş. İşte Mehmet Ünlü Beşiktaş'a uygun bir antrenör olabilir mi diye sormuş. Zaten kupayı kazanabilirse İlhan Palut da o yolu açacak.
1: Bir kapı açılır biraz.
0: Çünkü geçmişte hani böyle etiketi dört büyük olmayan teknik direktörün işlerin ne kadar zor olduğunu,
1: evet,
0: onların Anadolu
1: evet.
0: takımlarıyla ekstra işler yapması gerektiğinden bahsediyoruz. Başka türlü o fırsatlar gelmiyor. Ne milli takıma ne de dört büyüklere. O yüzden İlhan Palut'un da yapacağı ekstra iş ya ligde yapacak ya da kupada şampiyonlukla yapacak. Finalde etmez mesela. Yani finale çıktın
1: tabii.
0: Kaybettin. Tamam yani finale çıkıp kaybetmek
1: önemli
0: olmaz.
1: Önemli başarı ama yetmez.
0: Yetmez. Daha fazlası olmak zorunda. Onu da yapabilirse bundan sonrası için daha güçlü bir aday olabilir ama yine de kolay değil. Yani bu sezon kupayı aldı İlhan Palut. Sergen Yalçın'a da yollar ayrıldı. Mesela Beşiktaş'ın direkt gideceği isim midir İlhan Palut? Ben pek tahmin etmiyorum.
1: Ben de.
0: Yani yabancı adaylara gidilir tahminimce Beşiktaş'la öyle bir senaryoda. Orada istediğini bulamazsa ancak İlhan Palut'a gelebilir ki bu da hayatın akışında olabilecek bir şey. Bayern Münih örneğini vereyim burada yakın zamanda da tekrar. Onursal Başkan Hönes paylaştı. Kampani diyor bizim 5. adayımızdı. Hatta ilk 4 adayın da isim söylemiş şimdi aklımda kalmadı. İlk 4 aday olmayınca kampanyaya gidiyorlar.
1: Düşün 5. aday nasıl futbol oynatıyor?
0: Evet,
1: Bayern Münih'in en iyi futbollarından biri bu şu anda.
0: Şu an 2. sezonu ve tarihi de bir sezon geçiriyor. Gol rekorunu da kırdı ligde, açık ara kırdı. Bitime daha 2 maç var.
1: Onların bir tane bir efsanevi teknik direktörü vardı beyaz saçlı.
0: Henkes.
1: Henkes. Aynen. Ya, onun ilk defa onun gibi bir futbol oynadığını görüyorum Bayern Münih'in. Bak Pep falan demiyorum. Benim için Bayern Münih'in top futbolu Henkes'te oynandı. Zaten bu rekordan önceki rekorda ona ait diye hatırlıyorum.
0: Yok.
1: Ben.
0: Gol rekorunu mu söylüyorsun?
1: Ya bir şampiyonluk, bir inanılmaz bir futbol oynadıkları bir sezon vardı.
0: Gol rekorunu çok eskinin 70'lerden kalan rekoru kırdılar Bundesliga gol rekorunu da Henkes'in.
1: Henkes zamanında da çok acayip bir futbol oynanıyordu. Bak Pep'i bile saymıyorum. Şimdi bunu sayıyorum şu anda. Acayip futbol oynuyor Bayern Münih.
0: Yani olabiliyor bu demeye çalıştığım şey. Bazen ilk adaylar olmaz. 5. adaydan da çok iyi performans alabilirsiniz. Beşiktaş'ta da belki o istenen adaylar ikna edilemeyecek. Belki İlhan Palut'la görüşülecek ve belki de başarılı bir sezon olabilir.
1: İşte Sergen Hoca bir hele bir bıraksın. İşte dediğim gibi bak İstanbul'daki ilk maç Beşiktaş'ın yolunu belli edecek. Yani Sergen Hoca'ya tepki gelirse Sergen Hoca sene sonunda bırakır. Beşiktaş'ta yönetimde teknik direktör arayışına başlar ama işte yani ligi bilen biri olması, diyorum ya, Fenerbahçe ve Beşiktaş için bir istisna yapıyorum. Normalde yabancı hoca bu takımları daha ileri götürebilir gibi düşünmekle birlikte şu anda Beşiktaş ve Fenerbahçe yaşadığı travmadan dolayı kulübü bilmesi, ne istediğini, kulübün başarı anlamında ne istediğini bilen, ona göre Türkiye içerisindeki mücadeleyi de bilen, çünkü yabancı biri geldiğinde bunu bilmeyecek, anlatamayacaksın bir süre yaşayana kadar, böyle bir isim lazım gibi düşünüyorum.
0: 8.30 saatlerimiz artık noktalayalım. Beşiktaş-Konya Spor karşılaşmasını, reklam arasına gidelim. Reklamdan sonra da Şampiyonlar Ligi ile önce bir başlangıç yapalım. Devamında Fenerbahçe'yi konuşacağız.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.35 saatlerimiz, bu bölüme de Şampiyonlar Ligi ile başlayalım. Arsenal Atletico Madrid birbirinin rövanşında dün Londra'da karşı karşıya geldiler. Yine aslında beklentilerden farklı bir maç olmadı. Az gollü bir karşılaşma oldu. 1-0'lık bir maç sonucu. Arsenal ilk yarı biterken Bukayo Saka'yla öne geçmeyi başardı. Kaleciden seken topu iyi takip etti. Offside'da kalmadı İngiliz oyuncu ve attığı golle de turu Arsenal'a getirmiş oldu. O da Arsenal tarihinde Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde iki farklı maçta gol atan ilk oyuncu olmayı başarmış. Böyle bir istatistik gördüm. Maç sonu Thierry Henry de CBS'teki programda tebrik etmiş. Biz ne demiş? Invincible'dık, yani yenilmezler.
1: Yenilmezler.
0: Siz kazanırsanız eğer Şampiyonlar Ligi'ni, unbelievable mı demiş, böyle bir espri yapmış orada, o olacaksınız. Tabii ki kazanmak çok daha kıymetli Şampiyonlar
1: Ligi'ni. En son final benim hatırladığım
0: 20
1: final
0: yıl
1: mi?
0: Önce. Barcelona'yı kaybettikleri.
1: Tamam, evet.
0: Oradan sonra ilk kez finale çıktı.
1: Şey, kırmızı kart görüyor hatta. Sol Campbell'ın kırmızı kart gördüğü maç.
0: Evet, maçın başında.
1: Pardon, Sol Campbell'ın kırmızı kart
0: Belletti
1: görmüyor.
0: Belletti miydi? Yok.
1: Kaleci Lehmann kırmızı kart görüyor. Hı-hı. Tamam. Sol Campbell gol atıyordu. Hı-hı. Lehmann kırmızı kart görüyor. O çok iyi bir Arsenal'di. Yarı finalde de Villarreal'i elemişlerdi. Riquelme 89. dakikada penaltı kaçırmıştı. Ben Villarreal tutuyordum, hı, o zaman. Forlan Riquelme'li Villarreal muhteşem bir Villarreal'di. 89'da penaltı kaçırdı Villarreal. Arsenal finale çıktı. Finalde de hatırlıyorum, Sol Campbell'la 1-0 öne geçti Arsenal. Sonra Lehmann kırmızı kart gördü. Tabii. 3-1 oldu sonra.
0: 2-1 mi? Ben 2-1 diye aklıma
1: 2-1 mi? Ya 2-1 ya 3-1.
0: Arteta'yla da geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final. Ondan önceki sezon çeyrek final, bu sezon işte final, kademe kademe hani çeyrek, yarı, final
1: o
0: diye.
1: O zaman seneye kazanacaklar.
0: Seneye şampiyon.
1: Hiç tabii heyecanlanmasınlar.
0: Ama Arteta'dan önceki dönemlere bakıldığında ki 2016-17'den 2023'e kadar Şampiyonlar Ligi de yok Arsenal'ın gördüğüm kadarıyla. Ondan önceki kaldığı zamanlarda da hep son 16'da elenen bir Arsenal var. Ama Arteta ile birlikte çeyrek, yarı ve final diye gidiyor. Ligde belki şampiyon yapamadı henüz ama
1: şampiyonada yaklaştı işte.
0: Performansı olağanüstü. Şu ana kadar kalelerinde sadece 6 gol gördüler. Atletico eşleşmesinde de bir gol yediler yarı finalde. O da büyük bir başarı işin savunma kısmında. Mağlubiyet yüzü zaten görmediler. Özgüvenliler Şampiyonlar Ligi açısından. Ligde de işler yolunda giderse çifte kupaya doğru yelken alacakları bir sezon kapanışı olacak. Aslında hedef 4 kupaydı. FA Cup, Lig Kupası, ama Lig Kupası finalinde kaybettiler. City'ye FA Cup'ta elendiler. Şimdi ellerinde 2 kupa kaldı.
1: Ama en istedikleri 2 kupa hala
0: en
1: şu anda.
0: En önemli 2 kupa.
1: Vallahi Mert, tamam, Arsenal'e sempatim var. Sezona iyi başladı, konuştuk ettik ama Atletico Madrid maçındaki oyun ve turu geçmeleri beni çok işlemedi. Yani bana geçmedi. Bayern Münih'te, Paris Saint-Germain'de hem form grafikleriyle hem de oynadıkları sistemi sahaya çok çok daha iyi yansıttıklarını düşündüğümden dolayı, bak, Arsenal'in de bir sistemi var. Ama şu anda Arsenal o oynamak istediği çalıştığı sistemi bence sahaya çok iyi yansıtamıyor. Sene başında daha iyiydi. Bunun da tam aksine Bayern Münih ve Paris Saint Germain, bak onlar bu sistemi o kadar iyi korkmadan yansıtıyorlar ki bir daha belki tarihte hiç görmeyeceğimiz bir yarı final maçı izledik. 5-4 yarı final maçı mı olur Mert? Yarı finalde korkarsın, gol atarsın, geriye çekilirsin. Skoru koruma içgüdüsüyle hani engelleyemezsin ya. Fenerbahçe Karagümrük maçı, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı. Rakip 10 kişi olmasına rağmen skoru korumayla 90 dakika boyunca saldırmışsın ama 1-0 öne geçtiğinde geriye çekiliyorsun. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, finalinde artık sen bir kurgun vardır, bir hedefin, bir amacın ama onu oynayamazsın. Fakat bunlar öyle robot gibi o kadar başarılı, o sisteme inanmış, benimsemiş ve sahaya yansıtıyorlar ki 1-0 aynı oyun, 1-1 aynı oyun, 3-1 aynı oyun, 4-2 aynı oyun, aynı oyun. Ve böyle böyle geri adım atmayarak maç 5-4 bitiyor. Şimdi Arsenal karşısında bugün finalde rakipleri kim olursa olsun, yani tabii ki bir Paris Saint Germain Inter maçı beklemiyorum ama doğruya doğru ona yakın bir şey bekliyorum. Bak yani kim çıkarsa çıksın, daha çıkanı da bilmiyoruz. Hı hı. Ama Arsenal'e ben şu anki oynadığı oyun bende çok yer edinmedi. Çok güven hissi vermedi. Ve karşılarında da şu anda çalıştıkları, sezon boyunca oynamak istedikleri sistemi şu anda %100 en top noktasında oynayan iki takım karşısında da ben onlara şans vermiyorum. Hatta Ali'ye dedim ki Arsenal bana göre büyük underdog olacak dedim turu geçerse. Abi ne yaptın dedi. Arsenal'de underdog demezsin dedi. Ama diyorum.
0: 20 sene sonra finali çıkmış hala eleştiriyorsun. Genco abi yapma demiş.
1: Arsenal'i mi eleştiriyorum?
0: Sinan Bardak.
1: Ama ya Arsenal'i de eleştirmiyorum canım. Yani diğer takımları övüyorum aslında burada. Diğer takımlar çok iyi. Yani çok özel takımlar. Yani şu anda ben ya Mert 5-4'lük maçı izledikten sonra hele ki Bayern Münih gelirse ki bana biraz daha ihtimal yüksek geliyor. Şu anda Bayern Münih'i oynadığı futbolda karşısında durabilecek bir takım çok kolay görmüyorum yani. Hani ne City'yi, ne Real'i, ne Barcelona'yı hepsinden bahsedelim yani.
0: Savaş Genco abi öyle diye Arsenal kupayı alırsa şaşırmayalım.
1: O zaman da ne diyeceğim biliyor musun? Sene başında demiştim diyeceğim. Yani
0: her türlü kurtarıyorsun o
1: tabii,
0: zaman.
1: Tabii tabii. Sene başında ben o zemini hazırladım kendime.
0: Bukayo Saka tabii dün onun dönüşü sen önemli demiştin ilk evet. 11 için. Gerçekten de kritik bir
1: hani
0: golü
1: dedim ya 6
0: attı.
1: Hafta oynamadı. Sen Madueke de iyi demiştin. Hı-hı. Ama Saka bu takımda hakikaten mesela bu sabah yine erken uyandım. Yine Sky Sport News izledim. O sabahki iki spor yazarını dinledim dünkü maçla ilgili. Hepsi Saka'dan bahsediyor. Yani Yıldızlar topluluğu içerisinde Saka bu takımdaki çarkın en kuvvetli oyuncusu diyorlar.
0: Dün o da golü attı. İkinci yarıda 58'de oyundan çıktı. Ben ilk yarıyı izledim. İkinci yarıyı izleyemedim ama erken bir dakikada oyundan almış. Tam herhalde maç ritmi de olmadığı
1: için. Tam ondan
0: için.
1: Dolayı aynen.
0: 3 değişiklik birden. Hatta Atletico da o esnada 3 değişiklik. Aynı dakikada 6 değişiklik birden olmuş. Üçer hamle iki takım teknik direktöründen de. Tabii Arteta'nın mesela başlangıç 11'inde Luis Scheli'yi tercih etmesi de riskli. Zubimendi mesela maçta ilk 11'de başlamadı. Normalde takımın en
1: ama
0: önemli
1: işte,
0: parçalarından
1: ama
0: biri.
1: Ama o da sakatlıktan yeni kurtulduğu için demek ki hazır görmedi. Ama Luis Scheli de hakikaten ya bak ya Mert ya işte keşke ülkemizde görsek. Ya Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçını geçtim. Kaç yaşında gencecik kaç tane futbol maçı yapmış çocuğa çıkıp sen Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid karşısında ilk 11'de yer verebiliyorsun. Ya bu mantaliteyi geçmeden bunu futbol severlere bu gerçeği kabul ettirmeden başarılı olamazsın. Yani ne kadar yıldız alabilirsin ki? Ne kadar çilek alabilirsin her sezon? Biraz aşağıdan da takviye yapacaksın. Bak Bayern Münih onca yıldızlar içerisinde adı şimdi aklıma gelmiyor.
0: Karl.
1: Karl mesela müthiş bir oyuncu. Luis Scheli. Manchester United, hayatımda duymadığım oyuncu Heaven oynatıyor. Yani bunlar olacak ve kabul edeceksin. Bizde bir tane oynatıyorsun, hemen yuu. Bir hata yaptığı zaman. Yapar. Yapacak.
0: Sen de onlardan birisin Genco abi.
1: E tamam, ben de şey yaptım.
0: Arda Ünyay'a. Hatırladığım kadarıyla. Kime? En son Galatasaray'daki Arda Ünyay vardı.
1: Evet.
0: Stoper.
1: Ama ya yuumu da demedim yani.
0: Ya yuumu demedim de hani. Onu da şey yaptım.
1: Ama bence bu takım için yeterli değil dedim. Yani ben kalkıp da illa 18 yaşında Messi gibi, Michael Owen gibi bir performans sergilesin demiyorum ama 18 yaşında ben Bülent Korkmaz'ı da gördüm Monaco deplasmanında 19 yaşında. Vedat İnciefe'yi de gördüm Hırvatistan maçında. Emre Belözoğlu'nu da gördüm Borussia Dortmund maçında. Olabiliyor demek ki. Yani ben eleştiri değil, o seviyede olduğunu düşünmediğimi söyledim. Ama o seviyede olan oyuncuya da durun bekleyin, hakkını verelim, sabredin. Tabii ki derim, niye demeyeyim.
0: Şimdi diğer mesajlara bakıyorum. Mesela bir tanesi şöyle. Okan Buruk 4 senede kimseyi çıkartamadı. Bunu da konuşalım demiş. Az önce genç oyuncudan bahsettin ya. Luis Sikeli işte çıktı. İlk 11'de oynadı diye. Okan Buruk'a yapılan eleştirilerden biri bu ama işte Arda'yı çıkartmaya çalıştı. Onda da taraftar tepki gösterdi. Şimdi Arda ortalıklarda yok.
1: Ama Arda hata da yaptı.
0: Yapacak
1: bir
0: abi,
1: hata
0: kim,
1: da
0: kimse...
1: değil. Ama bir hata da değil.
0: Sen bu oyuncuların hata yapmadığını mı zannediyorsun?
1: Ama bir hata da değil. Birkaç hata yaptı.
0: Yapacak abi.
1: Heaven da hata yaptı.
0: E tamam.
1: Ya yapabilir.
0: Yapıyor yani. Normal hata yaptı diye oyuncuyu
1: ama
0: gözden
1: şimdi
0: çıkaracaksan.
1: Bak,
0: kimse hata yapmadan
1: 20 maçta bir hata ayrı, 6 maçta 3 hata ayrı Mert. Yani böyle de bir gerçek var yani.
0: Peki hadi seni...
1: Bir de sırf hata da değil. Yormadım. Kumaş hissettiriyor kendini.
0: İşte bence çok iyi kumaşı Arda'nın hatalarına rağmen. Ozan Kabak hata yapmadı mı? Sen de söylemedin mi? Ozan Kabak çıkarken kaç tane penaltı yaptırdı? Transfer yaptı çocuk. Sadece hata da bilmiyorum, önemli değil.
1: Bir veri değil diyorsun.
0: Bence.
1: Bence de değil de yani ben...
0: Ama işte Türkiye'de çok önemseniyor. Sonuca etki ettiğin müddetçe. Beklenti yüksek. Bakıyorum... Yorumcu olmak ne güzel demiş. Her türlü haklısın az önce Arslan'la ilgili.
1: Evet.
0: İhsan.
1: Ama onun altyapısını kurmak önemli işte.
0: Evet, o da uzmanlık gerektiriyor. Genco abi, Arda Turan için bu çocuk çok kısa, yetersiz, ancak Manisa'da oynar demişti. Ben şahidim. Bunlar konuşulsun lütfen.
1: Ben
0: demiş.
1: Mi? Aman diyeyim.
0: Yani şey, dinleyicimiz gülmüş zaten en sonunda.
1: Aman diyeyim.
0: Espri olarak göndermiş. Fenerbahçe hakkında konuştunuz mu diye mesaj gelmiş Uğur Bey'den.
1: 7'yi bir geçe konuştuk.
0: 7'yi bir geçe bir özet geçtim ama tabii ki daha detaylı olarak konuşmadık. Şampiyonlar Ligi ile ilgili o zaman ekleyecek bir şeyimiz yoksa Genco abi.
1: Vallahi yok.
0: Fenerbahçe'ye geçelim hemen.
1: Kim çıksa bence Atletico da çıksa, Arsenal de çıksa diğer kanattan gelecek takıma pek rakip olabilecek gibi gözükmüyor. Ben tabii sevindim Arsenal'in çıkmasına. Yani Arsenal benim sempati duyduğum bir takım. İyi futbol oynadığı zaman da kolay kolay karşı konulamayacak bir takım. Ama şu anda o seviyede değil. Umarım bize rakip kim olursa olsun güzel bir final izletir. Ya ben şeyden çok sıkıldım. Paris Inter maçı korkunçtu ya. Olacak iş değildi ya. Ben hayatımda öyle bir final hatırlamıyorum yani. Ha, bir tane hatırlıyorum. Milan'ın, Van Basten, Rekard, Gullit'li Milan'ın Barcelona'yı yendiği bir final vardı öyle. Bir de Steaua Bükreş'i ondan 2-3 sene önce de sonra bir Steaua Bükreş, Galatasaray'ın Steaua Bükreş'e elendiği yarı final. O orada bir yine Milan mı? Artık çok maç izlediğim için kafa kalmıyor. Yani bir Milan Barcelona, bir de işte Steaua Bükreş, ama Steaua Bükreş'i kim yendi hatırlamıyorum. O iki final aklımda ama onda bile böyle bir ezilme yoktu. Bak onda bile öyle bir ezilme yoktu. Yani Inter top oynayamadı.
0: Peki o zaman geçiyorum Fenerbahçe'deki gelişmelere. Fenerbahçe'de seçim öncesi hareketlilik her gün yaşanıyor. Her gün farklı farklı haberler. Özellikle Mehmet Ali Aydınlar'la ilgili son bir hafta 10 günde çok haber yapıldı. Çok fazla belki beklenti de yükseltildi. Şu kadar para koyacak. İşte şu teknik direktörlerle görüşüyor. Siyasi olarak tabii belli bir desteği arkasına aldığı, yönetim kurulu listesinde bürokrasiden çok önemli isimler olduğu, işte şu şirketin veliahtı var, bu şirketin veliahtı var gibi şeyler konuşulduktan sonra dün şok bir kararla Mehmet Ali Aydınlar başkan adaylığından vazgeçti. Ve dedi ki şöyle açıklaması: hayatımın en büyük gururlarından biri olan Fenerbahçeliğimin son günlerde farklı şekillerde tartışılmasını üzüntüyle takip ediyorum. Kulübümüzün içinden geçtiği bu dönemde elimi taşın altına koyarak Fenerbahçemizin geleceğine katkı sunmak ve bu camiaya yakışır bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için bu yola girdim. Bugün görüyorum ki adımın başkan adaylığı ile anıldığı ilk andan itibaren yaşananlar, söylenenler ve ortaya çıkan tartışma ortamı hayatım boyunca savunduğum ilke ve değerlerle örtüşmemektedir. Fenerbahçe'nin bir dünya markası olması hayali benim için bugüne ait bir hedef değil. Yıllardır inandığım, her dönemde destek vermeye çalıştığım kalıcı bir idealdir. Benim kulübüme olan bağlılığım bir ünvana, bir makama ya da bir sıfata bağlı değildir. Bu bağlılık hayatımın her anında taşıdığım bir sorumluluktur. Ancak gelinen noktada görüyorum ki ismim üzerinden yürüyen tartışmaların Fenerbahçe'nin birlik duygusuna katkı sağlamaktan uzaklaştığı bir ortam oluşmuştur. Herkesin kendini bir diğerinden daha fazla Fenerbahçeli gördüğü, herkesin kendi doğrusu üzerinden bir yol tarif ettiği bir zeminde ortak bir gelecek inşa etmenin ne kadar zor olduğu ortadadır. Bugüne kadar kulübümüz için yaptıklarım ve taşıdığım her sorumluluk vicdanımla ve Fenerbahçe sevgimle örtüşmektedir. Bunun hesabını her zeminde herkese verebilirim. Yalnız camiamızı ayrıştıran her gündemin önünde kişisel hedefler ikinci planda kalır. Bu nedenle Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağım diyor Mehmet Ali Aydınlar. Son bölümü okumayayım ama özü bu açıklamanın.
1: Vallahi dün de çok kısa söylemiştim ya, Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adayı olma ihtimaline karşı hem Fenerbahçe içerisinden hem de Fenerbahçe dışarısından, ki kendisi de bunu söylüyor. İşte geçmişteki açıklamalar, yaşananlar bir mutsuzluk, bir mutsuzluktan da öte nasıl onu adlandırabilirim? Ya çok sıkıntılı bir sürece gireceği ve kulübü de onun içine çekeceği belli oldu. Yani zaten Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum şu anda çok sağlıksızken, bir de Mehmet Ali Aydınlar'ın federasyon başkanıyken Fenerbahçe'nin işte yaşadığı o şike süreci, 3 Temmuz muydu? 3 Temmuz süreci diyelim. Orada ben kulübü savundum demesine rağmen Fenerbahçelilerin asla o süreci çok kötü yönettiğini söyleyip kabul edememesi. Yine aynı başkanlığı döneminde o kadar çok önüme düştü ki, lig bitmişti Fenerbahçe için. Ben playoff'u getirdim, Fenerbahçe'yi yine şampiyonluk potasına soktum demesi mesela, bir kere özel ben bunu Fenerbahçe için yaptım imasının ortaya çıktığı konuşmalarda, Fenerbahçe'nin dışındaki federasyon başkanıyken bile Fenerbahçe'yi böyle kollayan birinin, gerçi o şu anda federasyon başkanı değil, Fenerbahçe başkanı ile ilgili konuşuluyor ama yani hem içeriden hem dışarıdan çok tartışmaya açık ve böyle belli ki o tartışma şiddetinin çok kuvvetli olacağı ve Fenerbahçe camiasının da zaten bir girdap içerisindeyken ekstra dışarıdan da bu daha fazla böyle cephe, savaş cephesi açmayalım şeklinde. Ama önemli olan içerideki olay. Önemli olan 3 Temmuz'daki zaten Fenerbahçe'nin hakkını savunamaması Fenerbahçelilerin çok canını sıkıyor. Ve içeriden çok fazla tepki var. Yani dışarıdaki tepki boş ver. Zaten adam Fenerbahçe başkanı olmak için kolları sıvıyor. Demek ki hani biz dün dedik ya, ben dedim daha doğrusu, acaba çok iyi bir ekip mi hazırlıyor? %100 hazır olup mu şu kadromda bunlar var? İşte buna eğileceğiz, buna yöneleceğiz, bunu alacağız. Meğerse değilmiş. Büyük bir ihtimalle bunlar istişare ediliyormuş ve olmamam gerektiği Fenerbahçe kulübü için daha hayırlı olacaktır kararına vardığını öğrenmiş olduk.
0: Yani bazen tabii yaşamadan anlaşılmıyor ama mesela yaşamadan da bu süreci Mehmet Aydınlar bunu tahmin edemez miydi? Kendisinin aday olacağı anda
1: aslında doğru söylüyorsun.
0: Bu tartışmaların ortaya çıkacağı hani herkes tarafından tahmin edebildi. Çünkü geçmişte de çok tartışıldı kendisi. Evet. Başkan adaylığı da oldu. 2013'te olmuş, ben hatırlamıyorum. O dönemde de olmuş. Sonrasındaki dönemde de Mehmet Ali Aydınlar deyince onu istemeyen bir kitle var. Bunun için illa adaylık çalışması yapmasına gerek yoktu. O yüzden de bende de bazı taraftarlar gibi acaba başka bir sebeple mi? Bu gerçek sebep bu olmayabilir mi diye de düşündürtmüyor değil. Hani açıklama bu yönde. Bundan dolayı girmedim. Ama işte kimileri diyor ki siyasi baskıdan dolayı mı acaba vazgeçti? Çünkü hani her şeyi hazır gözüküyordu. Parası, yönetim kurulu listesi, çok önemli isimler konuşuluyordu.
1: Hatta maddi anlamdaki en kuvvetli isim olduğu söyleniyordu.
0: Evet. Öyle konuşuluyordu. Ama tabii bu da şey, sonuçta kendi ağzından bir şey duymamıştık.
1: Duymadık. Sadece yazılanları söylüyoruz.
0: Arkadaşlarımız, meslektaşlarımızdan, okuduklarımızdan kaynaklı. Bunlar böyleyken bir anda seçim kararı, pardon, başkan adaylığından vazgeçmek bende çok oturmuyor. O yüzden ben işin arkasında yani başka bir şey olabileceğini
1: anladım.
0: Düşünüyorum. Ama buna da dair tabii ki bir şeyim yok, kanıdım yok. Bu da ortaya çıkmayacaktır. Akla hemen benim de bir dinleyicimiz de yazmış. Mesela Servet Yardımcı da federasyon başkanlığı adayken işte bir anda adaylıktan çekilmek durumunda kalmıştı. O da bir baskı sebebiyle olduğu söylenmişti. Ama tabii bu baskı iddia siyasi bir baskı mı? Başka türlü baskılar mı? Onu kestirmem güç. Ama ben biraz daha farklı bir sebep olduğunu düşünüyorum. Mesela şu anki başkan Saadettin Saran da aslında adaylığı sürecinde onun da 3 Temmuz'la ilgili bazı söylemleri ortaya çıktı. Onun üzerinden de yıpratıldı. Yani bu yıpratılma her aday için olacak. Yani Mehmet Aydınlar seçime girmiyor. Bu arada bence tercih, kendi tercih sonuçta. Burada benim itiraz edeceğim, eleştireceğim bir durum yok. Aslında bir büyüklük de yapıyor şu anda girmeyerek. Yani önemli olan benim menfaatim değil, Fenerbahçe diyerek bence taraftar nezdinde kredisini yükseltmiştir diye düşünüyorum. Sonraki dönemler için belki daha pozitif bakabilir taraftar. Ama bu yıpratmalar her seçimde oluyor. Şimdi örnek veriyorum, 3 adaylı bir seçim olsa şu an Fenerbahçe yıpranmayacak mı iç çatışma olarak? Yani Barış Göktürk salvolar yapıyor hani rakipleriyle alakalı olarak. Hakan Safiye de söylüyor, Mehmet Aydınlar da söylüyor. Az Yıldırım aday olacak bugün ya da yarın. Az Yıldırım yapmayacak mı eleştiriler? Hani o kaosa girecek kulüp. O yüzden hani onu göze alıp da bence girebilirdi Mehmet Aydınlar.
1: Benim de aklıma ne geliyor biliyor musun?
0: Genco abi yine sözünü kesin
1: tamam,
0: mi?
1: Tamam tabii ki.
0: Sen çok reklam kıyısında söz aldın. Yine bir araya gidelim. Aradan sonra geniş geniş devam edelim Fenerbahçe'yi konuşmaya.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.59 saatlerimiz. Genco abi senden devam edelim yine.
1: Valla şunu da söyleyecektim. Şimdi belli bir kitleye göre Fenerbahçe'nin şu anki başkanı Saadettin Saran'ın işte siyasi baskı mı diyelim ya da bir siyasi sebeplerden dolayı mı diyelim belli bir kitleye göre hani Fenerbahçe başkanlığını sürdürmediğini düşünen ve söyleyen var. Mehmet Ali Aydınlar'ın da yine okuduğumuz kadarıyla hani Fenerbahçe başkan adayı olarak hani siyasetin onayladığı, istediği bir başkan adayı olarak ön plana çıkıyor yazılan çizilenlerde. Acaba Fenerbahçe camiası, tabii onlar da 3 Temmuz'dan dolayı mevcut hükümetle bir yıldızının barışmama durumu olmuştu. Devam eden de bir durum olarak söyleyebiliriz bunu. Acaba Fenerbahçe'nin bazı ileri gelenlerinin ya da işte bu mevcut politik yaşanan olaylardan dolayı ve Mehmet Ali Aydınlar'ın da siyasi olarak siyasete yakın bir aday olarak ön plana çıkıp Fenerbahçe'nin başına gelmesi acaba oradaki iç huzuru çok mu kaçırır? Yani içeride bundan dolayı çok mu büyük bir tartışma çıkar da bunun muhakemesi mi yapıldı? Bu mu düşünüldü? Bu mu konuşuldu? Yani ben sonuçta Fenerbahçe camiasının içerisinde biri değilim. Ben okuduklarımı yorumluyorum. Benim aklıma sesli düşünerekten böyle bir şey geliyor.
0: Valla Hakan Safi de sonuçta yakın bir isim siyasete. Onun da kimliği çok uzak değil Mehmet Ali Aydınlar. Hatta Fatih Altaylı, hani herkes siyasetin adayı Mehmet Ali Aydınlar diyor da benim duyduğum kadarıyla Hakan Safi diyordu. Bunu ilk söyleyenlerden biri. O yüzden tam gerekçe o mudur? Emin değilim, öyle
1: i̇şte
0: olsa.
1: İşte sesli düşündüm ben de.
0: Hakan Safi için de benzer şey söylenebilirdi. Ama şu an o şartsız şekilde aday olduğunu söyledi. Hatta onun açıklamasında okuyayım. Çocukluğumdan beri sevdalısı, 99 yılından bu yana ise kongre üyesi olarak büyük bir gururla parçası olduğum bu kıymetli camianın hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstlenme kararı almış bulunuyorum. Bu vesileyle olağanüstü seçimli kongremizde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Fenerbahçe yalnızca bir spor kulübü değil, milyonların kalbinde yaşayan büyük bir değer, bir aidiyet ve bir tutkudur. Bu büyük ailenin her bir ferdini kapsayan, kucaklayan ve ortak hedefler etrafında kenetleyen bir anlayışla yola çıkıyorum. Amacım ve ilk hedefim, göreve geldiğimiz ilk sezonda her zaman en iyisini hak eden camiamızı şampiyonluklarla buluşturmak olacaktır. Tüm camiamızın desteği ve inancıyla Fenerbahçe'mizi daha güçlü, daha başarılı ve daha mutlu yarınlara hep birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyorum, saygılarımla demiş Hakan Safi yaptığı yazılı açıklamada. Buradaki şartsız ve koşulsuz adaylık vurgusu da genelde hani birleşin, tek liste olsun, yok Aziz Yıldırım'la birleşilsin, işte Mehmet Aydın'la hepsi bir ortak liste oluştursun. Buna karşı olarak yazıldı, söyleniyor yani. Ne olursa olsun ben kimseyle birleşmeyeceğim, çekilmeyeceğim, adayım diyor.
1: Ne olursa olsun ben adayım diyor. Hani evet, son anda şey oluyor ya. Mesela Saadettin Saran aday olacağım dedi ama sonra Fenerbahçe için bu seçime de girmeyeceğim deyip işte sonraki seçime girdi. Ya bunlar ne olursa olsun olmayacak diyor kendisi adına.
0: Evet, şu an son sözü bu Hakan Safi'nin. Yazılı bir açıklama kendisi. Aslında basın mensuplarıyla da bayağı fikir alışverişinde bulunduğunu anlıyoruz basın mensuplarının haberlerinden, yorumlarından. Birkaç gündür şunu diyormuş, hani öyle bir liste kuracağım ki Mehmet Aydınların da hani liste çekileceğini görebilirsiniz gibi bir şey demiş. Bekliyormuş yani Mehmet Aydınların çekilmesini. Ve dediği gibi de olmuş. Şimdi karşısına da Barış Göktürk var şu anda mevcut. Resmi olarak adaylığını açıklayan iki isim. Barış Göktürk, Hakan Safi. Bugün, yarın da Aziz Yıldırım'ın artık resmi olarak adaylığını koyması bekleniyor. Bunun bir ön sinyali olarak Tahir Kıran'dan bir basın açıklaması geldi. O da uzun bir açıklama ama şöyle özünü söyleyeyim. Güçlü bir birliktelik şarttır diyor. Bu nedenle Aziz Yıldırım önderliğinde camianın tüm önemli isimlerini aynı çatı altında buluşmaya davet ediyorum. Ali Koç da gelmelidir. Hakan Safi de, Barış Göktürk de, Mehmet Ali Aydınlar da. Çünkü konu Fenerbahçe ise geriye kalan her şey teferruattır diyor. Böyle bir çağrı yapmış Tahir Kıran, Rizespor eski başkanı aynı zamanda. Fenerbahçeli bir isim. Yani bu da Aziz Yıldırım'ın adaylığının bir sinyali olarak da değerlendirilebilir.
1: Çok acayip olmaz mı?
0: Hepsinin olduğu tabii sistemi. Ali Koç, Mehmet Aydınlar, evet. Hakan Safi.
1: Aziz Yıldırım çatısı altında.
0: Tarihin gördüğü tabii ki en güçlü yönetim olur. Ama olmaz. Yani bu kadar şey diyeceğim, adam diyeceğim ama hani ağır topun böyle bir tek listede olması mümkün değil. Anlaşamazlar bir kere. Hani kağıt üzerinde güzel, hoş ama gerçekçi mi emin değilim. Mesela çok eskide...
1: Abi içlerinde Fenerbahçe sevgisi varsa ve bunun Fenerbahçe için en başarılı birleşim, oluşum olduğunu düşünüyorlarsa bence olmalı ama tabii ego denen şey çok farklı bir, yani hani ben mesela, sen beni tanıyorsun, ben hiç yapmam, ses çıkarmam. Hani su gibi akarım ben. Hı hı. Fikirler tartışılır, kabul edilir, edilmez. Ama yani hakikaten Fenerbahçe'nin iyiliği için en doğru yol, en kuvvetli seçenek buysa, her şeyi bir kenara bırakıp Fenerbahçe sevgisi için böyle bir oluşum, ya ben bile bir futbolsel olarak bir heyecanlanırım ya. Vallahi heyecanlanırım yani.
0: Heyecan verir ama şimdi şeyi düşünüyorum. Ali Koç mesela Aziz Yıldırım'la bir divanda mı karşı karşıya?

0: düşünebilirim dedi. Onun haricinde adayım dedi. Şimdi Aziz Yıldırım da aday oluyor. Bu ikili birleşebilir, güçlerini birleştirebilir ama onun haricinde illa yönetimde de olmaya gerek var mı, o da tartışılır. Dışarıdan da destek verilebiliyor ekonomik anlamda. Mehmet Aydınlar sponsorluk desteği veriyor. Ali Koç hala veriyor. Başkan mı? Değil. Ama sponsorluk desteği var. Belki dışarıdan bir destek de. İşte Ülker grubu, Murat Ülker vermiyor mu destek? Hiç başkan olmadı. Yönetimde de yer almadı bildiğim kadarıyla ama o desteği veriyor. Öyle bir destek belki aranabilir. İşte şu an Çobani firması veriyor stat isim sponsorluğu, başka destekler. Belki öyle bir şey olabilir. Hani yönetim katında olmasa da. Çok geçmişte, sen daha iyi hatırlarsın o dönemleri ama o zaman da tabii şey değildi, o kadar güçlü değillerdi. Alp Yalman'ın yönetim listesinde mi? Faruk Süren,
1: Evet, evet.
0: Özhan Canaydın,
1: Evet.
0: işte Mehmet Cansun gibi sonrasında başkan olacak birçok isim
1: İsim vardı.
0: toplanmıştı ama o zamanlar şimdiki gibi değildi herhalde. Çok daha güçlü değillerdi. Daha yeni yeni herhalde çıkıp oradan
1: Yani. Evet.
0: sanki şekillenmişti. Geçmişte bir onu hatırlıyorum,
1: Ama
0: efsane bir
1: şu
0: yönetim
1: anki
0: olarak.
1: sayılan isimlerin iş hacimleri, sahip olduğu markalar, Türkiye ekonomisi üzerindeki gücü o kadar fazla ki ya bu birleşim, şöyle söyleyeyim kestirmeden, sadece futbol anlamında değil başka anlamında da Fenerbahçe çok büyük güçler katar diyeyim sadece. Anlayan anladı o mesajı.
0: Futbol anlamında değil de başka anlamda da güç katar. Tamam, katsın.
1: Bence önemli. Çok önemli bir oluşum olur bu. Türkiye için çok önemli bir oluşum olur bu.
0: Peki bunun için illa yönetim, işte yönetimde olmasına gerek var mı
1: O
0: diyorum ben de.
1: var.
0: Dışarıdan destek
1: Hayır,
0: veremiyorlar mı?
1: değil, var.
0: Niye?
1: Dışarıdan olduğun zaman
0: Yok, yönetim olsa daha iyi tabii ki. Onun aleyhine
1: Fenerbahçe'ye
0: değilim de.
1: karşı yapılan bir hamlede ismi olmadığı zaman ona karşı bir hamle yapılmaz. Dışarıdan destek değil. Fenerbahçe'nin içinde olacaksın. Fenerbahçe camiası bir savaş veriyor ya şu anda. Fenerbahçe camiasına sorsan bir savaş veriyor. O savaşa bütün bu güçlü isimler yönetime girerekten katılırsa bambaşka şeyler olabilir.
0: O zaman Saadettin Saran da katılsın.
1: Mesela
0: Ya, Tahir açıklamasında yok ama onu, ben de onu ekleyeyim o zaman. Sonra
1: o kadar
0: başkalar.
1: söyleyeyim. Sen o kadar söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı anlamıştır.
0: Şimdi bakalım, bugün Aziz Yıldırım'dan bir açıklama bekleniyor. Yağız Sabuncuoğlu, Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı Aykut Kocaman dedi. İlk olarak Aykut Kocaman'la çalışmak fikri varmış ama tabii ki olası bir anlaşmazlıkta yabancı adaylar da gündeme gelebilir demiş. Mesela bu da acaba nasıl bir etki bırakacak? Mesela Aziz Yıldırım bir önceki seçimde Mourinho ismini ortaya atmıştı. Sonra Ali Koç Mourinho ile anlaşmıştı. Mesela o zaman hatırlamadığım için soruyorum bunu, tamamen bilgisizlikten. Aziz Yıldırım neden Aykut Kocaman'ı istemedi o dönemde? Mourinho dedi. Şu an neden Aykut Kocaman diyecek söylenene göre? Acaba orada ne oldu? Ay, Kocaman mı
1: Mourinho'nun
0: istemiyordu?
1: olmadığı, ha ama Mourinho ismi o zaman çok daha
0: Şu
1: cazipti
0: anda ne bileyim, boşta kim var?
1: ama işte
0: Niye
1: bak
0: de onu demiyor mesela şu an?
1: işte çünkü Mourinho olmadı, demek ki kulübü bilen, kulübün neye ihtiyacı olduğunu, neye karşı mücadele edeceğini bilen, tanıdık, hani şey vardı ya, yarı yerli miydi
0: Ha, yerliye yakın.
1: yerliye yakın, ama şu anda yerli lazım. Sana dünya çapında birini de getirdiğinde olmadı Fenerbahçe'de. Hatta bir öncekinden daha bile kötü oldu. Dolayısıyla şu anda bu mücadeleyi bilen, neyle mücadele edeceğini tanıyan birini istiyor bence Aziz Yıldırım.
0: O zaman
1: Ama o
0: farklı
1: Aykut
0: düşünüyor demiyorsun.
1: Kocaman mıdır artık bilmiyorum. Yani bu da tartışmaya açık. Ben çünkü sen mi söylüyordun Ali mi, şimdi hatırlamıyorum, çok program yaptık. Aykut Kocaman da niye bu kadar süredir mesela kimseyi çalıştırmıyor falan. Yani bunlar da bir soru işareti. Yani günümüz futbol, Aykut Hoca'nın bıraktığı yerden sonra günümüz futbol çok değişti. Çok yeni hocalar, çok seri taktikler, hücum organizasyonları, varyasyonlarının çok fazla geliştiği bir futbolla, yani ileriye giden Avrupa'daki İngiliz, İtalyan demeyeyim de öyle İtalyan takımı, gerçi Inter'i sayabiliriz. Yani Aykut Hoca'nın savunması, ki hep söylerim, savunma sanatı da bir o kadar hücum kadar değerlidir benim için, ama Yani

0: O artık günümüz futbolunda da biraz hücumda yapmak lazım. Yani Aykut Hoca acaba kendini ne kadar takım çalıştırmadan ne kadar geliştirdi, ne kadar yansıtabilecek? Bunlar soru işareti bende.
1: Medyada çok beğendiğim isimlerden biri Fatih Demirkol. Geçmişte Fenerbahçe Kulübü'nde de bildiğim kadarıyla çalıştı. Aykut Kocaman'a da yakın isimlerden biri. Onun bir yorumu geçenlerde önüme düştü. Twitter'da da takip ediyorum bu arada. Hani bu eleştirilere karşı, ki bu eleştiriler bence haklı da bir eleştiren. Yani bunca yıldır futboldan uzak falan. Ama o da diyor ki Fatih Demirkol'da, siz Aykut Kocaman'ın bu 5 yıl içinde kimlerle görüştüğünü, neler yaptığını biliyor musunuz diyor. Şuna getiriyor yani. Aykut Kocaman da çalışıyor. Boş
0: Tamam.
1: durmuyor. Hani 5 senedir uzak ama futboldan uzak değil. O hala görüşüyor, gidiyor, çalışıyor, kafa yoruyor bu işe ve zaten hedefi olduğunu da söylüyor bu arada Aykut Kocaman. Yani bu saatten sonra bir takım çalıştırırsam ya Fenerbahçe ya milli takım demişti galiba. Bu da demek ki bir şekilde gününü de futbola geçiriyor olması lazım böyle hedefi olan bir
0: Evet,
1: ismin.
0: mutlaka.
1: O yüzden de belki bunlar daha çok paylaşılırsa Aykut Kocaman'la ilgili o endişeler de daha azalabilir.
0: Ama orada bir
1: Çünkü biraz
0: parantez.
1: algı yönetmekle de
0: Ama orada bir
1: alakalı.
0: parantez açmak istiyorum. Kağıt üzerinde çalışıyorsun, her gün okuyorsun ama bunu bir de hayata geçirmek var. Çalışıyor ama yani çalıştıklarını insan bir görmek istemez mi? Oluyor
1: Bu da
0: mu?
1: çok haklı bir eleştiri
0: Oluyor mu?
1: ya da
0: Olmuyor
1: tespit.
0: mu?
1: Evet.
0: Yani belki olmayacak. Çalıştıklarının sonucunu görmen lazım. Bir takım çalıştır ki ya bu olmuyor dersin. Bu oyuncuyla olmuyor dersin. Burada bir revizyon yapalım dersin. Yani bir anda 6 yıllık çalışımının sonucunu tek bir takımda, tek bir anda başarılı olmak zorunda hissiyatıyla, zorunluluğuyla gelmek hem büyük bir stres hem de çok büyük bir risk.
1: Bana
0: Futbol çok deneme yanılma oyunudur çünkü.
1: tabii bu süre çok uzun geliyor. Normalde şeyi severim ben. Bunu Guardiola da yapmıştı. Hani bir yıl ara verme, bir yıl bir dinlenme. İşte Klopp şu an daha uzun süre ara verecek gibi gözüküyor. O aralar iyidir, çok yoğun giden dönemlerde, ama o aranın da bu kadar uzun olmaması taraftarıyım ben. Yani 5 sene, 6 sene dediğin noktada o şeylerden uzaklaşmak zordur. Geri dönüşler de o kadar kolay değildir. Bana da çok ideal gelmiyor ama Aykut Kocaman kendine güveniyorsa burada, Fenerbahçe'yi başarılı yapabileceğini düşünüyorsa diyecek bir şey yok.
0: Bak benim aklıma mesela çok severim, çok büyük saygı duyarım. Türk futbolunun en önemli teknik direktörlerinden biri Mustafa Denizli'nin Galatasaray'a son gelişi olmadı mesela. Aklıma bu geldi hemen.
1: Tabii yani olumsuz örnek gelebilir ama hani tekrar söylemek lazım. Bu Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de başarısız olacağı anlamına da gelmiyor.
0: Gelmiyor
1: Onu
0: ama soru
1: bilemiyoruz. Ama
0: işaretlerinin
1: soru
0: çok
1: işareti.
0: olduğu
1: Evet.
0: bir şey yaratıyor, durum yaratıyor.
1: İşte orada da bu süreci eğer gelecekse gerçekten iyi yönetmek gerekiyor. Bir de saha sonuçlarını Aykut Kocaman'ın vakit kaybetmeden alması gerekiyor. En
0: Kesinlikle.
1: baştan itibaren, ki
0: Kesinlikle.
1: onun da işi kolay olmaz. Eğer öyle bir şey gerçekleşirse, sonuçta Şampiyonlar Ligi elemesi olacak. Dünya Kupası sezonu. Belki takım baştan tekrar yapılacak. Yeni bir takımla başlamak da çok kolay iş değil. Ya yine Beşiktaş'ta da oldu ya, böyle çok zaman yok. Fenerbahçe'de de hiç öyle bir zaman yok gerçekten. Yani Aykut Kocaman'a ya da herhangi bir isme öyle bir sabır gösterilmeyecektir yeni sezonda. Bakalım neler olacak. 9.15 saatlerimiz, ara vaktimiz.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
1: Alternatif piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda Bitcoin'in fiyatı 81.298 dolar. Uzun zaman sonra 80 bin doların üzerine çıktı demiştik fiyat ve orada da bir kalıcılık sağladı. Son 24 saat içinde hiç 80 bin doların altına sarkma olmadı. Çok da yükselmedi ama o 80 bin ile 82 bin arasında 24 saati geçirdiğini görüyorum. TL olarak da 3 milyon 671 bin 534'te.
2: 300-056 luckyshopiddia.com bayi günün maçlarını sunar.
1: Günün maçlarına bakacağız. Şimdi iddia bölümümüzde Lucky Shop iddia bayi sponsorluğunda. Bugün tabii öne çıkan karşılaşma tek bir maç öne çıkıyor. Bayern Münih Paris Saint-Germain. 5-4 Paris Saint-Germain üstünlüğüyle biten karşılaşmadan sonra iki takım bu akşam Allianz Arena'da karşı karşıya gelecekler. herkesin herhalde gözünü kırpmadan izleyeceği bir karşılaşma olacak. Dün ikinci yarıda yatan bizler bugün sonuna kadar herhalde kalırız diye ümit ediyorum. Maçta güzel bir maç
0: düşünüyorum.
1: Olacak gibi gözüküyor. Oranlar gerçi enteresan. Bayern Münih galibiyetine 1.43'lük bir oran verilmiş sadece. Dün daha yüksekti sanki. 1.50'ler diye aklımda kalmış ama 1.43 şu an. Beraberlik 4.77 ve Paris Saint Germain galibiyeti de 4.01. 2.5 gol üstü ilk maçtan sonra yine oran açmışlar. Allah razı olsun. 1.09. Karşılıklı gol var 1.18. Geçen maç karşılıklı 4'er gol oldu. Şu an birer gole 1.18'lik bir oran veriyor iddia. Ama çok da fazla bahis seçeneği de mevcut. Özel bahis seçenekleri, oyuncu bahis seçenekleri bu karşılaşma için de herhalde değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Sen bir şey önerecek misin Genco abi?
0: Evet. Hatta öyle bir şey vereceğim ki.
1: Karşılıklı gol var.
0: Mesaj atıyorum şu anda bizim bir 1.02 platformuna. Kapanmadan oynayın diye, çünkü kapanacak.
1: Aa,
0: ben söylediğimde kapanacak.
1: Dur. Kapanacak falan deyince şimdi bir ne buldun acaba?
0: Ben gene şapkadan tavşan çıkartıyorum. Biraz
1: o
0: bak.
1: Derece bir şey mi buldun?
0: Evet.
1: Ha? Tamam, hazırlıklarımızı yaptık.
0: Peki, söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Bir dakika, ilk bir dakika içerisinde taç olur. Neden?
1: Paris Saint Germain başlarsa.
0: Evet. Paris Saint Germain başladığı gibi topu taca atıyor. Bu sekmiyor.
1: Ama Bayern Münih başlarsa.
0: O zaman gene belki taç olur. Niye olmasın?
1: Bu
0: 1.53.
1: Ne diyorsun ya? Bakayım. Şeyde özelde mi var?
0: Özelde. Karşılaşma özel bahislerinde ilk 60 saniye içerisinde taç atılır. Paris başladı mı ne yapıyor? Topu taça atıyor zaten.
1: Direkt.
0: Şansın %50 burada. Ve Paris başladığı zaman da topu seçiyor taça atmak için. O baskıda almak için. Ya yani şansın daha bile fazla %50'den. Bayern başladığında da bakarsın bir dakika içerisinde taç olur.
1: Olabilir. O riske değer diyorsun.
0: %100.
1: Oran evet enteresan.
0: Sevdin mi?
1: Bir tercih. Beğendim. Yani çok garanti görmüyorum.
0: Ama ama 1.50 şimdi bak üst oynuyorsun 1.08. KG var oynuyorsun 1.18. Burada taçtan 5 katını kazanıyorsun. 1.08'in 5 katından bile fazlası.
1: Bir dinleyicimiz mesajı önüme düştü de bu maçı iddia yapma mecburiyeti mi var demiş. Evet.
0: Var. Var. Kesinlikle.
1: Burayı dinliyorsanız yapacaksınız.
0: Aynen öyle.
1: Başka seçeneğiniz yok. Görünce bir şey oldum. İrkildim mesajı. Evet, bugün öne çıkan bahis seçeneği. Evet, Genco abi enteresan bir şey yakalamış. Kapanacak mı gün içinde ben de takip edeceğim. Ama farklı seçeneklerde oynayabilirsiniz. Şutlar mesela, bugün çok şut olacağını düşünüyorsanız şut seçenekleri çok fazla var. Ben oyuncu denemeleri yapmayı çok seviyorum bu tarz karşılaşmalarda. Oyuncular üzerinden mesela ceza sahası dışından gol atar. Bir önceki turda Olise'yi denemiştim. Michael Olise ceza yayından atmıştı Real Madrid'e karşı. Ufak ufak da kaybetmiştim ama mesela bugün Olise ceza sahası dışından gol atarın oranı 6.70. Kvara'nın ceza sahası dışından gol atarı 6.51.
0: Of, bunlar da iyiymiş.
1: Dembele'nin 9.11. Osmane Dembele.
0: Dembele ama çok da uzaktan şutçu değil. O içeri penetre ediyor. Kvara vuruyor mesela.
1: Yani Dembele'nin de ligde geçen ceza...
0: Due olsa mesela, Due de vuruyor oynasa. Due de uzaktan vurur. Kvara da vurur ama Dembele böyle sonuna kadar çalım atıp içeriden...
1: Bugün bu maça dediğimiz gibi bir farklı şeyler düşünebilirsiniz. Basketbolda da bugün Euroleague'de Fenerbahçe Beko'nun Zalgiris Kaunas deplasmanında maçı var. Seride durum 2-0 Fenerbahçe lehine. Bugün kazanırsa dörtlü finale kalacak Fenerbahçe Beko ama oranlarda Zalgiris bir adım önde. Uzatma dahil maç sonucunda Zalgiris'in oranı 1.63, Fenerbahçe'nin oranı 1.72. Yakın handikap olarak da 2.5'luk bir handikap görüyorum. Diğer maç Panathinaikos-Valencia. Panathinaikos deplasmanda iki maç kazandı. Büyük de sürprize imza attı. Şimdi kendi evinde kazanırsa onlar da dörtlü finale kalacaklar. Dörtlü final Panathinaikos'un salonunda oynanacak. O yüzden onlar için de önemli bir organizasyon. Ergin Ataman, Cedi Osman. Bakalım onlar da bileti alabilecekler mi? Bugün o bahis seçenekleri de açık. Gece de bir New York Knicks Philadelphia maçı görüyorum.
0: Houston ne oldu ya? Ben kaçırdım Houston'u. 3-2 idi. Elendi mi?
1: 4-2 ile elendi. Hay Allah. Yapacak bir şey yok. 2 senedir ilk turda Houston eleniyor ama artık inşallah seneye.
0: Yani.
1: Devam ediyor. Daha ileri olur Alperen içinde. Bugün tekrar Şampiyonlar Ligi'ne dönecek olursam bir muhtemelleri de paylaşayım. UEFA'nın tamam. sitesinde neler yazılmış. Çünkü sakatlıklar da var. Mesela ilk maçta Hakimi sakatlık yaşamıştı. Paris Saint Germain'de oynayamayacak bugün. Bayern'de kalede Neuer bekleniyor. Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer. İlk maç Alfonso'yla sol bekte başlayıp devrede Laimer'i almıştı. Şimdi direkt Laimer bekleniyor. Yine Kimmich, Pavlovic, Muziala, Olise, Diaz, Kane. Bir sürpriz yok açıkçası Bayern muhtemelinde. Paris'te de sürpriz olacağını zannetmiyorum. Kalede Safonov. Sağ bekte Hakim yerine bu sefer Zaire Emery oynayacak. Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Neves, Fabian Ruiz, Due, Dembele, Kvara. Orada da işte tek fark Hakim yerine Zaire Emery orta sahadan sağ beke geçiyor. İlk maç Zaire Emery orta sahada oynamıştı. Hatta bence iyi de oynamıştı. O çıktıktan sonra Fabian Ruiz girdi ve Bayern'in de baskısı daha da yoğunlaşmıştı. Skor 5-2'den 5-4'e de o değişiklik sonrası gelmişti. Şimdi Fabian Ruiz ilk 11'e dönecek. Aslında geçen yıl şampiyonlar giderken Fabian Ruiz'li bir orta saha kurgusu vardı. O yüzden ideale yakın bir kadro olacak. Yine çok güçlü iki kadronun çarpışması olacak. Dün basın toplantılarını tabii tam detaylı takip etmedim ama Kompany'nin söylediği bir söz hoşuma gitti. Böyle uykuyla ilgili bir soru mu geldi nedir? Bu gece kafamı yastığa çok rahat koyacağım. Mışıl mışıl da uyuyacağım diyor. Ben hani yapmam gerekenleri yaptım. Gönlüm rahat. İçim ferah. Hiç beni strese sokacak bir şey yok diyor. Çok hoşuma gitti.
0: Güzel.
1: Kendine emin olması. Çünkü öyle yani sürekli tabii ki maçı düşünüyor hocalar ama bir yerde de kesmek lazım. Yapacağını yapıyor artık. Artık buradan sonra sahada oyuncular...
0: Oyuncularım konuşacak.
1: Evet, oyuncular konuşacak ve geçen hafta da söyledim. Bu hafta da galiba söyledim. Hani kaybeden takımın da öyle çok üzüleceği bir maç olacağını zannetmiyorum.
0: Eşleşme şanssızlığı.
1: Evet.
0: Bu final olmalıydı.
1: Ya ilk maçtan sonraki o keyifli halleri çok hoşuma gitmişti Kompany ile Luis Enrique'nin.
0: Evet.
1: Şakalaştılar.
0: Aynen.
1: Çok göreceğimiz şeyler değil. Çünkü olağanüstü bir maç oynandı.
0: Gerçekten öyle.
1: Bugün nasıl olur bilmiyoruz. Çıta tabii çok yüksek ilk maçtan sonra ama.
0: Olmayabilir böyle bir şey haliyle.
1: O kadar olmayacaktır. Yani 5-4'lük tekrar bir skor.
0: 4-5 gol beklenebilir ama 9 değil.
1: Heh, değil mi? Yani toplam 4-5 gol belki beklenir ama 9 yine istisnai olur.
0: Olursa olayı... zaten tarihe geçer. Zaten geçti. Yani 100 yıl sonra bile konuşulur.
1: Evet, öyle bir maç. Umarız bizim için olur. Hani biz hayır demeyiz böyle bir oyun için. Ama olmazsa da canları sağ olsun ilk maçtaki oyunları yeter. Ve gerçekten de kaybeden takıma çok yazık olacak. Ben Bayern'e daha yakınım. Sempati olarak da daha çok seviyorum. Ama Paris Saint Germain de çıkarsa tabii ki finalde iyi futbol oynayan bir takım görmek isterim. Sonuçta diğer tarafta hani popüler tabir harambol oynayan bir Arsenal var. Onların karşısında en azından böyle bir takım göreceğiz. Yani o kesin iyi bir final olmayacak belki ama yarı finalde biz o şeyi tadı almış olacağız. Peki şimdi bugün başka öne çıkaracağımız karşılaşma yok. O zaman bu bölümü kapatalım. Yücel abi dilersen biz devam edelim reklama gitmeden birkaç dakikada. Ondan sonra reklama gidelim.
2: .356 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.

0: 9.28 saatlerimiz. Şimdi iddia bölümünü geride bıraktık. Fenerbahçe'den en son bahsediyorduk. Fenerbahçe'de de işte seçim heyecanı demek lazım. Bir taraftan yaşanıyor. Bir aylık bir zaman kaldı Fenerbahçe'de seçime. Her gün dengeler değişiyor. Şu anda tabloya baktığımda Ali Koç mesela yok. Ama Ali Koç girerse bu saatten sonra ya da bir adayı destekleyebilir. Şaşırmam. Sonuçta Aziz Yıldırım'ın gireceği noktada Ali Koç'tan da bir hamle gelebileceği hep konuşuldu.
1: Evet.
0: Süreç içerisinde. Şu an dediğim gibi hala Ali Koç cephesinden bir hamle yok ama zaman zaman böyle haberler çıkıyor. İşte Ali Koç, Sertaç Komisoğlu ve diğer yönetici kimdi? Ömer Temel ile oturdu işte seçim için bir araya geldiler. Acaba aday mı olacak? Böyle bir beklenti.
1: Bir soru sorayım mı sana?
0: Tabii.
1: Aziz Yıldırım aday olursa, yani sen diyorsun ki konuşulan şu, Ali Koç da. Yani Aziz Yıldırım aday olduktan sonra Ali Koç'un aday olması sence bir ne kadar doğru? İki, Fenerbahçe camiasının işte Ali Koç'un gitmesi, Aziz Yıldırım'la ilgili yapılan o işte videolar, mimler kısa kısa, biz senin değerini anlamadık, geri gel, biz edemedik falan filan. Yani sence Aziz Yıldırım'ın olacağı bir seçimde Ali Koç seçim kazanabilir mi Fenerbahçe'de? Yaşananlardan sonra diyorum. Bir kere kazandı. İki kere kazandı.
0: Yani şu anda kazanabilir diye düşünüyorum.
1: Ben düşünmüyorum. Ya da acaba bu tabanın düşüncesi de oy verenler hala Aziz Yıldırım olmasa olur derler mi diye düşünüyorsun sen? Çünkü tabanda büyük bir Aziz Yıldırım sevgisi var. Bunu görüyoruz.
0: Var ama Ali Koç'un da üyeler nezdinde de bayağı bir şey işte. Var, gücü var. Sonuçta o güçle de iki kere Aziz Yıldırım'a karşı seçim kazanmış bir başkan. Bir de Aziz Yıldırım'ın açıklamaları olacak tabii ki haliyle. Oradan yıpranabilir. Bazen çünkü açıklamalar da adayların işini zorlaştırabiliyor. Aziz Yıldırım'da da o potansiyel olduğunu düşünüyorum. O yüzden belli olmaz diyorum yani. Ali Koç girerse de kazanabilir. Şaşırmam. Yani Türkiye'de neye şaşıracağımı da
1: Şaşırdım.
0: Yani bilmiyorum. Şimdi şeyi düşünüyordum çünkü bunları konuşurken sen. Galatasaray'da Dursun Özbek'in ilk dönemini hatırla.
1: Evet.
0: Nasıl gittiğini hatırla. Hani o da bir erken seçim kararı aldı. Güven tazelemek için. Mustafa Cengiz'e kaybetti.
1: Evet.
0: Oradan tekrar seçildi. Ve tarihinde en başarılı dönemlerinden birini geçiriyor Galatasaray. Şimdi bunu bekler miydim? Beklemezdim Dursun Özbek'ten açıkçası ama Dursun Özbek başardı.
1: O yüzden... İlk o zamanlar hat-trick'te değilmişim.
0: Niye?
1: Galatasaray'ın o dönemlerini konuşmak nasıl olurdu acaba?
0: Tabii farklı bir dönemdi Galatasaray için. Zor dönemlerdi ama sonrasında işte Dursun Özbek tekrar geldi ve şu anda efsane başkanlardan biri statüsüne çıktı.
1: Evet.
0: Belli olmuyor o yüzden yani şu anda şey diyemiyorum. Aziz Yıldırım'la olmaz. Hakan Safi şampiyon yapamaz. Ali Koç yapamaz. Yapabilir abi. Niye yapamaz?
1: Hayır, hepsi şampiyon yapamaz değil. Ben Aziz Yıldırım'ın...
0: Yok, ben de onu diyorum.
1: Aziz Yıldırım'ın girdiği bütün bu yaşananlardan sonra Aziz Yıldırım'ın girdiği bir seçimde Ali Koç girerse bana kazanamaz gibi geliyor.
0: İşte her şey olabilir. Bence kazanılabilir. Yani demeye çalıştım o.
1: Tamam,
0: çok
1: tamam.
0: Farklı şeyler oluyor gerçekten. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu da bulandı. Hani futbol takımıyla ilgili bir şey yapıyorsun hani. Yerli teknik direktör olmalı diyorsun. Mesela şampiyonluk için. Getiriyorsun. Bu sefer başka yerden gol yiyorsun. İşte siyaseten güçlü değil. İşte ne bileyim MHK'de güçlü değil. TFF'de güçlü değil. Yok transfer aklı kötü. Bilmiyorum. Çok ortaya karışık bir haldeyiz. Yani neyin doğru, neyin başarıyı getirdiği de tam bilinmiyor. Herkesin bir düşüncesi var. Herkesin bir formülü var. İşte kimisi için bu yerli teknik direktör. Kimisi için siyasete yakın başkan. Kimisi için başka şeyler. O yüzden kestirmek gerçekten çok güç. Neyin başarı getirip neyin başarı getirmeyeceği. Tüm bu süreçlerden bağımsız ben bir de seçim dönemlerini pek sevmiyorum ya genç abi. Siyasette de öyle. Çok söz var, icraat yok. Vaat olarak.
1: Bir de bir şey araya gireyim mi burada? Sevmemekte bence şöyle haklısın. Bir spor kulübünün seçimi ne kadar büyük bir olay oluyor farkında mısın? Bir spor kulübünün seçiminden bahsediyoruz. Yani ne kadar kişiselleşebiliyor, ne kadar büyüyebiliyor, ne kadar negatif söylemler, ithamlar, suçlar ve suçlamalar ortaya çıkabiliyor. Yani sportif bir kulüp seçiminde bunların olmaması lazım diye düşünüyorum. Ama maalesef bizim ülkemizde büyük bir spor kulübünün başkanı olmak ya da bir spor kulübünü yönetip onu başarılı yapmak sana öyle bir iş hacmi getiriyor ki, öyle bir güç kazandırıyor ki, işte bu söylemler bu yüzden ortaya çıkıyor zaten. Ve bence bu da sağlıksız ve bundan yola çıkarak senin söylemine katılıyorum. Yani bir spor kulübünün seçimleri çok tatsızlaşıyor.
0: Evet. O şey kısmı hoşuma gitmiyor. Herkes iddialarda bulunuyor. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Hani çok iyi niyetli yapıyorlar tabii ki. Hiç lafım yok ama karşılığı da genelde olmuyor o vaatlerin. Çoğu gerçekleşmiyor. İnsanlar da tabii ki o vaatleri duyup karar veriyorlar ama çok bana bilmiyorum sağlıksız geliyor. Ben de uzun zamandır Galatasaray'da seçimlere de gitmiyorum. Zaten bu sefer bir de tek adaylı bir seçim olacak. Galatasaray en azından orada
1: Oy verebiliyor musun?
0: tabii canım veriyorum.
1: Ver o zaman oy, en azından başkanı ben seçtim de.
0: Aday şey verenlerden oy verenlerden biri olabilir miyim? Ben belki giderim Mayıs ayı içerisinde seçim ama öyle seçim atmosferi dediğim gibi çok hoşuma
1: Ben
0: gitmiyor
1: şeyi
0: benim.
1: merak ediyorum. Tek aday seçim olduğunda, yani atıyorum çok oy, az oy almasının bir şey var mı? Yani bak, bir şey değişmiyor da, yani hani mesela kaç kişi oy kullanıyor? 10 bin diyelim.
0: Tamam.
1: 3 bin oy alsa bir şey olur mu acaba, böyle bir güvensizlik, ya 3 bin oy aldım sadece.
0: Kişiden kişiye değişir. Şu an Dursun Özbek 3.000 alsa değişmez. Çünkü 4 sene şampiyon yapan başkan ama
1: Ha, seçimden, oluşumdan oluşuma değişir diyorsun.
0: başka biri olsa daha böyle isimsiz biri olsa zaten bak çok az oyla seçildi. Başkan devam ettiremeyebilir. Olağanüstü seçime gidilebilir ama
1: Ha işte öyle şeyler, öyle bir zemin hazırlayabilir mi yani?
0: tabii baskı olarak hazırlayabilir ama
1: Zaten
0: tüzük
1: bin oy
0: olarak
1: da
0: öyle bir şey
1: seçim.
0: yok.
1: Ha tamam,
0: Tüzük
1: onu.
0: olarak yok. Tüzük olarak 3 senine seçildiyse 1.000 oy 1.000 oy. Fark etmez ya yani. 3 senine gelir ama
1: Sırf Dursun başkan bile gidip oy verse, bir oy bile olsa oluyor yani.
0: aynen.
1: Tamam.
0: Şu an oluyor. Ama şey olarak işte algı olarak
1: Ha.
0: şey olabilir işte güvensizlik
1: Ama sen de
0: olabilir.
1: diyorsun ki şu anda zaten o kadar güçlü bir
0: Şu an.
1: şekilde seçime giriyor ki, bin oy alsa ne olur, almasa
0: Tabii.
1: ne olur.
0: Dursun Özbek özelinde 1.000 oyda, 500 oyda, 5.000 oyda çok fark edeceğini zannetmiyorum. Diyelim 9.36 yapmışız. Son aramıza gidelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.40 saatlerimiz dinleyicimiz demiş ki Mert sen de bir vaatte bulundun az önce reklama gitmemek için Yücel abiye birkaç dakika sonra gidelim dedin 8 dakika sonra gittin
1: Bak,
0: demiş.
1: reklam versek kızıyorlar, vermese kızıyorlar.
0: Ama çok vaadimi tam tutamadığımı düşünüyor dinleyicimiz. Hani ben başkanları eleştirdim ya vaat konusu pek hoşuma gitmiyor sonrasında tutmuyor diye. Birkaç dakika içinde bence 8'i de katabiliriz. Çift tane çıksaydı vaadimi tutamamış olacaktım. Ama bence tuttum. Bizim için çünkü normal bir vakitte gittim
1: Tabii.
0: reklama. 9.36 falan bizim için kabul edilebilir sınırlarda.
1: Hatta iyiye yakın.
0: Tabii 9.40 falan oluyor bazen. 41-42 uzatıyoruz. Ama şu an normal. O yüzden vaadimi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bir kere onu söyleyeyim.
1: Katılıyorum.
0: İki, çok fazla konuşma, çok fazla sosyal medya mesajı. Valla insanın kafası bulanıyor Genco abi. Kulüp yönetmek, futbolcu olmak, ünlü biri olmak. Valla bu devirde çok zor.
1: Çok zor. Kesinlikle çok zor.
0: Yani bu kadar
1: Bakmayacaksın. Başka
0: gürültünün
1: türlü
0: olduğu...
1: olmaz.
0: Evet. Yani bunu başkanlar tabii nasıl yapıyorlar? Galatasaray'da Dursun Özbek, işte Fenerbahçe'de Saadettin Saran ya da önceden Ali Koç, diğer isimler, futbolcular. Çünkü bu kadar fazla gürültü varken bu gürültü illa sesli ses olarak söylemiyorum. Sosyal medyayı da bir gürültü olarak düşünün. Yani bu kadar fazla yazılan çizilen varken sizin sağlıklı düşünebilmeniz, sağlıklı kararlar alabilmeniz de mümkün olmuyor. Mesela çok farklı bir şimdi oyuncuya gideceğim. Endrick biliyorsun Real Madrid'de pek tutunamadı. Lyon'a gitti. Lyon'da da çok iyi bir sezon geçiriyor. Bir röportajı önüme düştü. Diyor ki futbola ilk başladığım zamanlarda sosyal medya ve eleştirileri çok kötü yönetiyordum. Sahadan çıkar çıkmaz Twitter'a, sosyal medyaya girip
1: Ay
0: insanlar
1: yazık.
0: benim hakkımda ne söylüyor diye bakıyordum.
1: Çok kötü.
0: egomun okşanmasını istiyordum ama bu iyi bir şey değil. Şükürler olsun ki o dönem geride kaldı. Maç bittikten sonra sakin kalıyorum ve toparlanmaya odaklanıyorum. Artık o eleştiriler umurumda değil diyor. Bugünün insanın
1: mutlu
0: yapması gereken de gerçekten tam olarak bu. Bu kulüp başkanı için. Mesela şu an Serdal Adalı için de geçerli bu. En çok. En sıcak dünkü maçtan sonra. Sergen Yalçın için de geçerli. Şimdi Sergen Yalçın dün o tepkiyi duydu. Bundan kaçamazsın. Hani sosyal medyaya girmeyeyim dersin.
1: Orada o daha da kötü ya.
0: O direkt yaşıyorsun. Petişi atıldı üzerine. Şimdi duygusal da bir karar verdi hemen bak. Değil mi? Tabii. Soyunma odasında istifa etmiş Sergen Yalçın. Sonra işte ikna ediliyor, vazgeçiyor. Ama çok zor işte bundan etkilenmemek. Ya yani şu dönemin insanının yaşadığı bence çok zor bir şey. İşte burada önlemini alman lazım. Ender'in yaptığı gibi. İşte sabah kriptodan takip ettiğim bir isim var. İsmini de vereyim. Burak Tamaç diye. Bayağıdır Twitter'da yorumları okumuyorum diyor. Attığım tweetlerin altına gelen yorumlara bakmıyorum diyor. Neden? Çünkü son dönemde Twitter Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte daha çok hakareti ön plana çıkarmaya başladı diyor. Daha çok ilgi çektiği için. İşin içinden çıkamıyorum. O yüzden kendi ruh sağlığımı korumak için çok iyi mesajlar da geliyor. Onları okumama pahasına ben yorumları hiç okumuyorum diyor. Çünkü ruh sağlığımı korumam lazım diyor. Vallahi çok zor. Hele ki zor. Bu kadar futbol konuşuluyor Türkiye'de. Bir kulüp başkanısın. Fenerbahçe, Galatasaray. İşte Galatasaray 4 sezon şampiyon olacak. Okan Buruk'la ilgili hani eleştirilerin boyutu haklı haksız çok fazla. Fenerbahçe'deki şampiyonluk hasreti, Beşiktaş'taki yine son dönemdeki sıkıntılar, yazılanlar, çizilenler bunlardan etkilenmemek çok çok zor. Bilmiyorum böyle bir başlangıç yapasım geldi son bölüme. Okuduklarımdan biraz çünkü etkilendim. Zor yani insanların işi bunu yönetmek kolay bir iş değil. Neyse öyle bir giriş yapasın.
1: Yok öyle doğru. Yani ben de hatta kulüp yöneticilerini bırak bir futbolcuysan bile bakmaman lazım. Ben mesela Twitter'la çok aşırı neşirdim. Yurt dışına çıktığımda hiç Twitter'a bakmıyorum. Ve yurt dışına çıktığımda fark ettim ki çok mutlu oluyorum.
0: Daha berrak düşünebiliyor musun?
1: Ya böyle. Ya geldiğimde hemen Twitter'a bakıyorum. Ülkede ne olmuş? Futbolda ne olmuş? Çünkü öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki Mert. Bir şey bekliyoruz sürekli. Onu da Twitter'da hemen sıcağı sıcağına görüyoruz. Şimdi Twitter doğru kullanılsa muazzam bir haber aracı. Ya muazzam. Anında öğreniyorsun. Ya anında öğreniyorsun. Nerede ne olsa. Ama işte manipüle var. Kendi düşüncene göre çevirme var. Yanlış yönlendirme var. Agresiflik had safhada. Yani Enrique mesela o söylemine o kadar üzüldüm ki. Yani çıkar çıkmaz Twitter'a bakmak. Ya zaten biz seninle ne kadar iyi olduğunu düşündüğümüz yayın yaparsak yapalım. Bizi dinlemeyi seven kadar sevmeyen de olacak. Oluyor da. Ve nedense Twitter'da ya da sosyal medyada, çok da Elon Musk'a yüklenmeyelim, sosyal medyada bunun negatif düşüncelerini yansıtsan insanların platformu oluyor. Yani senin gördüğünde normalde yüzüne tanımadığın birine gider gitmez tanıdığın sen de şöylesin sen de böylesin demezsin. Ayıp yani. Ama sosyal medya sana nasıl olsa karşı karşıya değiliz. Ben sana istediğim gibi sallarım hakkı veriyor ve o insanlar da bunu kullanıyor. Hani Amerika'da sosyal medya kullanıcıları hep şey diyor. Lütfen sevgiyi yayın. Nefreti değil. Nefret dilini yok edelim. Sevgi dilini kuvvetlendirelim. Şeyi var hep. Düşüncesi var. Bizde zaten öyle bir sosyal mesaj zaten hiç yok da. Çok üzücü. Ben de sosyal medya kullanmadığım zamanlar yurt dışına çıktığımda daha huzurlu olduğumu keşfettim. Daha mutlu olduğumu keşfettim. Ve daha az kullanıyorum. Ya hoşuma da gidiyor. Ama keşke aslında daha mutlu, sevgi dilini yayabildiğimiz, birbirimizi işte övdüğümüz, ettiğimiz şekilde kullanıp aslında çok daha hem psikolojik olarak daha iyi oluruz, hem işimizde çok daha başarılı oluruz, hem negatif enerjimizi atmak için harika bir platform olarak kullanabilecekken biz onu maalesef perişan etmeyi seviyoruz, kötü kullanmayı seviyoruz. Sırf bize özel bir şey değil bu, ama bizde çok yüksek.
0: Mustafa Dürüst demiş ki geçen hafta X hesabımı kapattım. Sosyal medyada okuduğum şeylere cevap yazdığımı ve giderek onlardan biri olduğumu fark ettim. Ben bu değilim, o yüzden hesabımı kapattım. Bir daha da açmayı düşünmüyorum demiş. Böyle bir önlem almış, fark etmiş kendindeki sıkıntıyı. Tabii ki tercih meselesi. Kapatmak da bir tercih. Ama kapatmayıp kendin takip ettiğin kişileri seçerek de devam edilebilir. Ben çünkü şu anda çok az kişiyi takip ediyorum. Çok hani siyaset yazanı, ne bileyim işte küfür hakaret yazanı zaten takip etmiyorum. Ruh sağlığımı öyle kendi kontrolümde bir şekilde korumaya çalışıyorum. Bu da bir yöntem, ama kapatmak da eğer getirisinde çok olmadığını düşünüyorsa. Ben çünkü kapatamam şu anda Twitter hesabımı. Mümkün değil yani, ben oradan haber de alıyorum, takip ediyorum. Benim için büyük kolaylık. O yüzden kapatamayacağım için önlemi öyle alıyorum. Dinleyicimiz kapatarak önlemini almış. Takdir etmek lazım. Bir de konudan bağımsız, dün gördüğüm bir sahne beni biraz duygulandırdı gibi. Berbere gittim. Klasik işte mahalle berberi. Tıraşın bitimine yakın iki tane böyle genç çocuk, herhalde 5-6 yaşlarında, sokakta top oynuyorlar. Ben uzun zamandır sokakta böyle top oynayan çocuk görmediğimi fark ettim, biliyor musun? Dün onları görürken.
1: Trafikten. Boş, boş sokak kalmadı çünkü.
0: Yani bahçe değil bu arada bak. Yanı
1: Ya
0: hemen
1: sokak canım,
0: cadde,
1: tabii.
0: kaldırım ve apartmanlar var. Hani oynayabilecekleri bir alan da etrafta da bu arada yok. Hani var da gitmiyor değiller. Olmadığı için de zaten orada oynamak zorundalar. Daracık alan. Oynuyorlar. Berberdeyim. Berberde çalışan bir abimiz de işte bir yere top geldi. Hemen çocukları haşlamaya başladı. Çocuklar zaten top oynayacak alan bulmakta bu devirde inanılmaz zorlanıyorlar. Bir de oynadıklarında da bu sefer işte esnafın, belki ev sahiplerinin tepkisiyle karşılaşıyorlar. Ne kadar azaldı dedim. Eskiyi gittim. Bizim zamanımızda çok daha farklıydı. Böyle alanlarımız vardı. Mahallede oynasak bile daha güvenliydi. Şimdi çocuk oynuyor. İşte yola kaçtı 2-3 defa top. Ben böyle endişeleniyorum. Acaba bir şey olur mu? Araba gelir mi? Gelmez mi diye. Dün o şey oldu yani, benim için bir nostalji oldu. Biraz duygulandı böyle iki çocuk görünce. Çok da hevesli oynuyorlar böyle. Çok hoşuma gitti. Birbirleriyle böyle biri diğerine çalım atmaya çalışıyor. Kale yapmışlar. Hani bir şey, evde bilgisayar da oynayabilirler bu çocuklar. Bu dönemde herkes çünkü telefon, tablet,
1: Evet.
0: bilgisayar. Maşallah. Ama onlar sokakta top oynamayı tercih etmişler. Bu zor şartlarda mutlu olmaya çalışıyorlar. Keşke onlara daha böyle
1: İmkan olsa.
0: imkan yaratabilsek de.
1: Sen o yaşlarda futbol oynarken kim olurdun? Herkes biri olurdu ya. Hatırlar mısın? Öyle bir idolün var mıydı?
0: Ben kalecileri çok severdim nedense. Ama oynarken kimi olurdum hatırlamıyorum, ama hep kaleci. Köpke'yi çok severdim. Bartez'i çok severdim. Biri Euro 96,
1: Köpke'ye
0: biri
1: katılırım.
0: 98 Dünya Kupası'ndan kaynaklı herhalde. Ama oyuncu olarak benim yoktu ya, öyle özdeşleştirdiğim herhalde.
1: Ben forvet oynardım. Romario'yu severdim.
0: Romario.
1: Romario'yum derdim.
0: Ben
1: Asla değildim de.
0: Rivaldo'yu severdim herhalde o dönem için, şimdi düşününce. 10 yaşlarımda falan, böyle 98 yılı. Rivaldo'nun da iyi dönemleri olsa gerek.
1: Orta sahada da Tugay hayranıydım. Orta saha oynarsam her bir maçta Tugay'ım derdim ben.
0: Ben solak olduğum için hep solak oyuncularla hep bağ kurdum. İşte Messi de onlardan biri. Bir de Rivaldo. Messi'den önce herhalde Rivaldo benim için
1: Ben kaleci
0: figür.
1: oldum mu kim olurdum?
0: Kim vardı senin döneminde?
1: Benimkisi çok aykırı bir kaleci. Şilever.
0: Ha.
1: Çok severdim Şilever'i ben.
0: Golcü bir kaleci.
1: Evet. Acayip severdim. Ama çok da karizma. Lider bir kaleci. 98 Dünya Kupası'nda o Paraguay benim için çok özel bir Paraguay'dı. Zaten şampiyon Fransa'ya altın golle elendi. Blank'ın attığı golle. 2002'de de Dünya Kupası'nda gol atan ilk kaleci olmak istiyordu. 98'de atamadı. 2002'de Bulgaristan maçında bir frikik attı. O zamanlar İstanbulspor'un kalecisi Zdravkov vardı.
0: O da atıyordu.
1: 90'a giden topu çelmişti. Acayip üzülmüştüm. Şilever Dünya Kupası'na gol atsın çok istiyordum. olmamıştı. Yani 98 Paraguay'ın savunması çok iyiydi. 2002 Paraguay'ın da hücumu çok iyiydi. Çünkü Roque Santa Cruz vardı.
0: Hı hı.
1: 98'de Roque Santa Cruz olsaydı var ya, Paraguay belki bir yarı final bile oynardı.
0: Pizarro hangi takımdaydı? Claudio Pizarro. O da mı Paraguay'dı?
1: Pizarro...
0: İkisi birlikte değil miydi?
1: Pizarro Peru değil miydi?
0: Peru muydu acaba? Karıştırıyor da olabilirim. Mehmet Ünlü bu arada ben hatırlamadım ama o hatırlamış. Genzo Vayaş olurdu Mert İlham demiş. Doğru, ben şapkama Genzo yazmaya çalışırken şapkayı şey yapmıştım. Kullanılmaz hale getirmiştim. Çünkü tükenmez kalemle yazmaya çalışırsan olacağı o. Vakabayaş'ı çok severdim. Tsubasa dizisi tabii ki bizim için çizgi film. O dönem için müthişti Vakabayaş'ı. Ben niyeyse kaleciler evet hep yükselmişim ama sonrasında hiç kalecilikle de alakam olmadı hep. Sonra 10 numara forvet tarzı bir oyuncuya evrildim. Evet, 9.53 programın yavaştan sonuna geliyoruz.
1: Şeyi konuşalım mı biraz? Söylemişsindir sen ama Gençler Birliği rekora gidiyor ya.
0: Evet, okuyayım rekorlarını Opta'ya göre.
1: Bir daha Volkan gelir mi? Son hafta.
0: Son hafta gelmez zaten, o kadar değil. Süper Lig tarihinde bir sezonda iki teknik direktörü iki farklı dönemde göreve getiren ilk takım olmuş.
1: Bu da dünkü rekor değil mi şimdi?
0: Bu dünle birlikte Metin Diyar'ın geldikten sonra olan rekor. Bir diğeri Süper Lig tarihinde bir sezonda 6 farklı teknik direktör dönemi geçiren ilk takım olmayı başarmış. Daha önce 5'miş rekor. Herhalde Kasımpaşa'da o rekorun sahip bir takımlardan biri ama 6 farklı teknik direktör dönemiyle Süper Lig tarihine geçti Gençler Birliği. Bakalım bu kadar kötü yönetime ligde kalabilirlerse hani yatıp kalkıp dua etsinler. Olacak iş değil. Zaten Metin Diyadin niye gitti? Niye geliyor? Sezonun kırılma noktası orasıydı. Yani Metin Diyadin kalsa
1: bence de.
0: Gençler Birliği bu halde olmayacağı bence kesin olarak söylenebilir. Ama işte ilginç kararlar. Levent Şahin kararı çok ilginç bir karar. 2 maç kaldı, o da gitti. Bir daha Volkan Demirel dönemi. Şimdi bir daha Metin Diyadin. Valla ben seviyorum Gençler Birliği'ni. Metin Diyadin'in dönemdeki oyunu çok hoşuma gidiyordu.
1: Trabzonspor maçı efsaneydi. Olağanüstü
0: bir karşılaşmaydı. Bakalım kümede kalabilecekler mi? Onu da göreceğiz. Diyelim 9.55 saatlerimiz bugünlük. Sonlandırdık programı. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor
2: 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
5: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oldu biliyorsunuz. Gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşüncelerle ilgili 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çerçeve okumaya çalışacağım. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Evet, ilk finalist Konya Spor ama tabii ondan önce şunu söylemek istiyorum. Adnan Deniz Kayatepe. Nereden biliyoruz bu Adnan Deniz Kayatepe'yi? Hemen şöyle bir hafızalarımızı bir yoklamak istiyorum. Özellikle Beşiktaşlılara seslenmek istiyorum. Fenerbahçe Rize maçının hakemiydi Adnan Deniz. Hani böyle Fofana mücadelesi vardı ya, hani hatırladınız değil mi? Yerde merde topu tuttu mu tuttu. Sonra son dakikalarda, son saniyelerde orada bir kırmızı kart çıkartması gerekirken ters bir karar verdi. Neyse, bu Adnan Deniz Kayatepe dediler, ondan sonra bir daha maç almayacak dediler bu Adnan Deniz Kayatepe için. Bu Adnan Deniz Kayatepe daha sonra Konya-Trabzon, Kasımpaşa-Kocaeli maçlarında VAR'da görev aldı. Orada da biliyorsunuz neler yaptığını, çok iyi hatırlıyorsunuzdur tahmin ediyorum. Birinci ligde de Esenler Erekspor, Pendikspor mücadelesinde hakemliği yaptı. Ve dün de verdiği ilginç, normal şartlarda verilmemesi gereken VAR'ın bile kardeşim ne yapıyorsun, foul dışarıda oldu, foul vermen gereken pozisyonu penaltı olarak verdiler ve Beşiktaş kupadan elendi. Bak, bir düdük bir camiayı nereden nereye getirdi. Dün akşam tribünler, yönetim istifa, Sergen Yalçın istifa, soyunma odasında hoca istifa kararı veriyor, başkan çevirmeye çalışıyor falan filan. Yani bir düdük bir camianın kaderini nasıl etkilediğini bir kez daha gördük. Dinleyicim var. Günaydın.
6: Aygün abi.
5: Günaydın.
6: Günaydın abi, Erkan'dan Bakırköy'den, nasılsın?
5: Sağ ol Erkan, iyiyim, sen nasılsın kardeşim, hoş geldin.
6: İyiyim. İyiyim abicim, hoş buldum, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor?
5: İyi valla işte, uğraşıyoruz. Abi. TFF, MHK uğraşıyoruz gördüğün gibi.
6: Abi onlar bitmez abi.
5: Bitmiyor
6: boşver,
5: zaten.
6: Kendini yorma, yıpratma kendini abi, boşver. Abi ben sana bir şeyi soracağım. Aziz Bey aday galiba abi.
5: Bugün saat 2'de belli olacakmış Aziz Bey'in aday olup olmayacağı. Ama gelen bilgiler aday olacağı yönünde. %51
6: abi,
5: diyorlar.
6: Abi yani tabi bu benim fikrim, kimseyi bağlamaz da abi, Aykut Kocaman'la olmaz abi bu iş. Yine yani başa dönecek abi. Verse abi, ver sola futbolu abi. Ben duydum valla.
5: Aykut Kocaman hocası, evet evet.
6: Yani abi ben bir kere dekoder kapattım abi ya, o yüzden.
5: Şimdi ne yapacaksın? İki dekoder mi kapatacaksın? Ne yapacaksın?
6: Vallahi bu sefer de bir bakacağım abi. Oldu. Ama yani benim fikrimce şimdi Hakan Safi de bence şey olur yani.
5: Biraz
6: abi,
5: ön planda. Hakan Safi de ön planda. Doğru, doğru.
6: Evet abi, yani Hakan, ya Aykut Kocaman'ı istemeyen çok insan var. Yani
5: cami içerisinde.
6: En azından.
5: Kimse, uzun süredir takımda yani, çalıştırmıyor biliyorsun.
6: Tabii abi, yani adam 5 senedir takım çalıştırmıyor.
5: 5-6 takım çalıştırmıyor.
6: Yani çok iç açıcı bir futbolu yok.
5: Evet.
6: Fenerbahçe taraftarının istediği futbol, onun oynattığı futbol değil. Zaten o yüzden bu hale geldik.
5: Evet. Ekleyeceğim bir şey var mı kardeşim?
6: Seni seviyoruz. Kendine
5: sağ
6: göre.
5: Sağ ol. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. İyi görüşürüz. Ben.
6: Eyvallah.
5: Evet. Bir yandan tabii Beşiktaş. Dün tabii baktığımız zaman hem Beşiktaş'daki yaşanan olaylar, arkasından da tabii ondan, maçtan bir saatler önce de Sayın Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını açıkladı. Aday olmayacağını açıkladı. Herkes işte Sayın Mehmet Ali Aydınlar TÜSİAD gibi yönetim kuruyor. Ahmet'i aldı, Mehmet'i aldı, Yücel'i aldı, Aygün'ü aldı. İşte hocası Avrupa'dan geliyor, yurt dışında şunlar geliyor, bunlar geliyor. Dediğiniz Mehmet Ali Aydınlar ki şöyle söyleyeyim. Şansal abi de görüşmüş hatta. Kendisi adayım demiş. 24 saatte ne oldu, ne değişti? Neden Mehmet Ali Aydınlar bir anda adaylıktan çekildi? Herkesin kafasında bir soru işareti oluşturuyor. İşte bir 3 Temmuz sürecinden dolayı biraz daha oradaki bazı konulara belki de cevap veremeyeceğinden dolayı da olabilir. Çünkü 3 Temmuz sürecinin faturası ona kesildiği için belki de Aziz Bey'in karşısında 3 Temmuz hesaplaşması yapmak istemediğinden dolayı da geri adım atmış olabilir Sayın Mehmet Ali Aydınlar. Günaydın.
7: Günaydın Aygün abi.
5: Kimle görüşüyoruz?
7: İzmir Karşıyaka'dan Serkan ben.
5: Serkan hoş geldin.
7: Beşiktaş taraftarıyım.
5: Ne diyorsun abi. Serkan?
7: Abi öncelikle hakemle başlamak istiyorum.
5: Başlayalım.
7: Yani hakemler gerçekten vasat bile değil Türkiye Ligi'nde maalesef.
5: Maalesef.
7: Ülke futbolunu yönetenler de aynı şekilde vasat bile değiller. Çok fazla bu konuda söylenecek bir şey yok. Sen öyle bir giriş yaptın ki ben de gaza geldim. Arama ihtiyacı hissettim gerçekten.
5: Ben biliyorsun ben gaza getiririm insanları.
7: Abi bu konuda 10 puan veriyorum. Hatta 100 puan sana gerçekten.
5: Ama bu konuda kusura bakmayacaklar. Beşiktaş yönetim de suçlu. Evet, hissesini çıkarmadın yani. Sayın Serdar Adalı. Hissesini çıkarmadın.
7: Aygün abi şimdi bu penaltıyı ne Galatasaray'a ne Fenerbahçe'ye veremez bu hakemler. Bunu kabul edelim. Burada Beşiktaş'ın yönetiminin, başkanının güçsüzlüğünden kaynaklanan bir penaltı verildi. Ama onun öncesinde bizim futbol takımı olarak, yapılanma olarak şapkayı başkanın önüne koyması lazım. Sergen Yalçın'la bu iş devam etmez. Evet. Yani bu...
5: Yorumculuk, bak mesela Rıdvan Dilmen çok iyi yorumcuydu. Teknik direktörlüğü denedi, olmadı, yorumculuğa geri döndü. Doğru mu? Sergen evet. Hoca da bence çok iyi yorumcu. Teknik direktörlük kısmında biraz sıkıntılar var. Bak ben sana söyleyeyim. Dışarıdan daha iyi analiz ediyor. Yani yukarıdan izlediği zaman daha iyi analiz ediyor takımı. Ama saha içerisinde çok iyi analiz etmediği ortaya çıkıyor Sergen Hoca'nın. Kusura bakmasın.
7: Abi şimdi Sergen Hoca bir takım şeyini kaybetmiş. Yani biz görebiliyoruz bunu. O motivasyonu yok. Eski motivasyonu yok şampiyonluk senesindeki. Aslında oynatmaya çalıştığı futbol güzel. Fakat oyuncular yani başarılı değil. Şunu anlamak çok zor. Yani sen Demir Ege'yi gönderiyorsun küstürüp oynatmadan. Yerine Olay Tan'la Aslan ile devam ediyorsun. Ya bu futbol aklı Beşiktaş'ın başında olamaz. Bu değil yani Beşiktaş'ın başında olacak futbol aklı. Ben başkanın da istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Yani dün takım 45. dakikadan ikinci yarıdan 65'e kadar rakip kaleye gidemedi.
5: Doğru.
7: Konya Spor'la oynuyoruz Aygün abi. Galatasaray ya da Fenerbahçe ile oynamıyoruz.
5: Doğru söylüyorsun.
7: Baskı yemi. Yani bu oyun kabul edilemez. Tek bitte tunacakları dal vardı. Türkiye Kupası evet. Alamadılar. Sergen Hoca da çıkacak, istifasını verecek. Başkan da kongreye götürecek bu kulübü. Yani
5: devam etmesi yönünden düşüneceğim ama tabii belki yönetim içerisinde biraz değişikliğe gidebilir. Ben de aynı şekilde.
7: Evet, güven oyu tazeleyebilir ama evet. Geleceği iyi görmüyorum. Maalesef kötü günler yine Beşiktaş taraftarını bekliyor, bizi bekliyor. Üzüntülü günler. Yani bilmiyorum, gerçekten çok üzüldüm akşam. Ama buradan çağrım. Ya Türk futbolunu yönetenler de istifa etsin Aygün abi. Başkanı da, MHK'si de, vasat altı hakemler. Bu ligler böyle olmaz. Birazcık Avrupa maçlarını izlesinler. Söyleyeceğim bu. Teşekkür ederim abi.
5: Sağ ol, kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet. Ara mı verelim? Kısa bir ara verelim. Bugün 10.30'a kadar dinleyeceğiz. Özellikle tabii Beşiktaşlı arkadaşlar ve Fenerbahçelere biraz da öncelik tanıyalım arkadaşlar. Neden? Şimdi biliyorsunuz seçim dönemi. Mehmet Ali Aydınlar geri çekildi. Barış Göktürk zaten Aziz Bey ile beraber hareket etmek istiyorum. Yani Fenerbahçe şu anda kongresi. Eğer Sayın Aziz Yıldırım aday olursa Aziz Yıldırım, Barış Göktürk koalisyonu Hakan Safi'ye karşı olacak. Yani bir yandan da dün akşam Beşiktaş'ı biliyorsunuz. Beşiktaş'ın da bence olmayan bir penaltı yaratıldı ve Beşiktaş belki tam iyi oynamamış olabilir ama sonuçta hedefi olan bir Beşiktaş şu an hedefsizlik noktasına getirildi diyelim. Çok kısa bir aradım.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz 10-12'yi gösteriyor. Aygün abi günaydın. Almanya'dan devrim Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden olacak tartışmalara gölgelenmesine izin vermemek adına çekiliyorum demekle neyi kastetti Sayın Aydınlar? Ben anlamadım. 3 Temmuz süreciyle alakalı tabii ki konuştu. Zaten programın ikinci bölümde sevgili Hakan Can ve Orhan Can bizlerle. Can, Hakan Can, Orhan Can. Günaydın. Alo, günaydın.
8: Günaydın, saygılar Aygün Bey.
5: Hoş geldiniz Beren Bey.
8: Hoş bulduk, teşekkür ederim Aygün Bey. Öncelikle nasılsınız Aygün Bey?
5: İyiyim, siz nasılsınız Beren Bey? Sağ olun.
8: Çok sağ olun. İdare ediyoruz Aygün Bey işte. Evden işe, işten eve.
5: En güzel. Ne güzel.
8: Ne yapacağız? Aygün Bey şöyle, ben bu sezonun Aygün Bey iyi bir strateji uygulansaydı her şeye rağmen, hakemlerin bu kötü tutumuna rağmen, bu federasyona rağmen, bu MHK'ya rağmen Fenerbahçe şampiyon olurdu. Ama gelin görün ki Aygün Bey, ben buna bir iki üç tane örnek vermek istiyorum kısa kısa.
5: Buyurun.
8: Birincisi Fenerbahçe yönetimi ikinci yarıda öncelikle Genduzi'yi alarak Aygün Bey müthiş bir iş yaptı ve kupayla başladı. Bütün rüzgarı arkasına aldı. Doğru mu Aygün Bey?
5: Doğru. Buyurun. Evet.
8: Müthişti
5: doğru.
8: Bu. İkincisi Aygün Bey, burada yapılacak ikinci bir hamle olması lazımdı. O hamle İyi bir golcü ve iyi bir defans adamı alması gerekiyordu tabii.
5: Doğru.
8: Artı Aygün Bey, iyi bir hamle de şu olurdu. Eğer iyi bir defans adamı alınsaydı Jaden Osterwold değil sol tarafta hiç denenmedi bak Aygün Bey.
5: Kendi mevkinde denenirdi diyorsun.
8: Hı-hı. Yani bu birincisi Aygün Bey. İkinci strateji hatası Sayın Hoca'dan ben iş yapıyorum. Dominico Tedesco da diyelim ki Antalya maçı, Kasımpaşa maçı, Karagümrük maçı bunlar da şey yaptı. Basite aldılar Aygün Bey. İlk yarılar hep heba edildi.
5: Doğru.
8: Bakın Fenerbahçe evet. Doğru. Hep doğru. Heba edildi Aygün Bey. Hı hı. Bakın üçüncü bir strateji hatası Fenerbahçeli oyuncu topluluğu Aygün Bey bir işin farkında değil. Ne işin farkında değil? Sahada kötü oynayabilirsiniz. Ama kötü mücadele edemezsiniz. Bu Fenerbahçe oyuncu topluluğu Aygün Bey bilmiyorlar mı? Fenerbahçe ile karşı oynadığı zaman o takım kim olursa olsun %100'ünü vermeye çalışıyor. Fenerbahçe'nin amaç Fenerbahçe'yi yenmek. Bu oyuncu topluluğu bunların idrak edemiyor. Dördüncü şey de Aygün Bey, Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy'de oynanan maçları yani ben şöyle söyleyeyim Aygün Bey söylemesi ait değil. İmkansızlıktan ben stada gidemiyorum. Ben gitsem inanın etrafındakileri de organize ederim. Fenerbahçe taraftarlığı Kadıköy'de ne hakemler üstünde bir baskı, ne takım üstünde bir baskı, hiçbir baskı şeyi yok. Etkisi yok yani. Hı hı. Bunu şeyle kıyasladığın zaman, Galatasaray'la kıyasladığın zaman oradaki o atmosferi, oradaki o hakemin üstündeki yedek oyuncusundan tut hocasına kadar Aygün Bey. O hakem abluka altında. Varın oradaki camın oradaki görüntülerine kadar hepsi var yani. Hı hı. Bu eksiklikler yani var Aygün Bey. Şimdi burada benim bu konuşmamın bütün sonunda size bir sorum sormak istiyorum Aygün Bey.
5: Buyurun Beren Bey.
8: Fenerbahçe'nin stratejisine uygun, Fenerbahçe'nin ruhuna uygun, Fenerbahçe'nin bu taraftarların Allah aşkına ya bu taraftarların Fenerbahçe ile işe gidiyor, Fenerbahçe ile işe geliyor. Kimse bu taraftarları bu kadar üzmeye, bu kadar psikolojisini bozmaya kimsenin hakkı yok.
5: Toparlayalım yavaş
8: şimdi
5: yavaş.
8: Günün sonunda soracağım soru şu Aygün Bey. Sizin kriterlerinizde bu gelecek hoca kim olması gerekiyor? Onu sormak istedim.
5: Çok teşekkürler.
8: Teşekkür ederim ayrı yayınlar diliyorum.
5: Sağ olun. Ben benim gönlüm genellikle Alman veya Brezilya hocalardan yanadır. Onu söyleyeyim. Ben hep şunu söyleyeyim. Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nurlar yağardı derim. Alman hoca disiplini yönünden bence çok beğenirim. Brezilya hocaları da çok seviyorum. Onu söyleyeyim. Alman ve Brezilya ekolü Fenerbahçe'ye daha çok uygun geliyor. Bence. Tabii bununla ilgili kararı yönetimler verir. Günaydın.
9: Günaydın. Merhabalar.
5: Merhaba. Kimle görüşüyoruz?
9: Ankara'dan. İsmim Mustafa. Fenerbahçe tarafı.
5: Buyurun Mustafa Bey. Hoş geldiniz.
9: Bir öncelikle kendimle ilgili bir annemin doğum günüydü 5 Mayıs'ta.
5: Nice yaşlar diliyorum annenize.
9: Doğum günlerini kutluyorum.
5: Tabii ki nice yaşlar diliyorum.
9: Bir de şeyi konuşacağım ama bu kıyamet ne zaman kopar demişler. Bir şeyi işi ehli olmayan insanlara verilirse o zaman kıyamet kopar demişler.
5: Doğru.
9: Yani şimdi dünkü Beşiktaş maçının hakemi yanılmıyorsam Rizespor Fenerbahçe maçındaki.
5: Aynen arkadaş.
9: Yani o faulü veren hakemdi.
5: O arkadaş doğru.
9: Yani maçta nasıl yönetildiğini herkes izledi bilmiyorum artık. Hani Konyaspor Yunanistan'a benzetiyorum. Bir şampiyon olmuştu Yunanistan milli takımı. Hani defans yaparak 1-0 hatırlıyor musunuz bilmiyorum.
5: Biliyorum hatırlıyorum.
9: Yani şampiyon olduğu zaman Konya öyle gidiyor şu an bilmiyorum finalde ne yapacak. Hani son dakika penaltısıyla geçti. Hani futbol oynadı mı bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz.
5: Oynamadı.
9: Ama hoş olmuyor yani bu kupaların düzenlenmesi seyir zevki için hani uzatmalara gidecek şey bilmiyorum yani hoş maçlar olmuyor her neyse. Bir de ben şeyi merak ediyorum şimdi bu Galatasaray Samsun maçının hakemini bir diğer maça verdiler mi o haftadan sonra siz hiç takip ediyor musunuz?
5: Galatasaray Samsun maçının hakemi kimdi hatırlamıyorum bakmam lazım.
9: Yani o hakem acaba şimdi maç alabildi mi çok merak ediyorum şimdi Rize Spor Fenerbahçe hakemi hemen Beşiktaş Konya
5: tane maç
9: önemli.
5: Maşallah adam evine uğramamış. Evine uğramamış. Eşi demiş ki neredesin hanım demiş maçtan maça koşuyorum yapacak bir şey yok demiş evine uğramamış hakem yani.
9: Ya işte adaletli yönetim olmayınca hani şimdi bu hakeme maç veriliyorsa ödüllendiriliyor ben onu anlıyorum yani.
5: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
9: Teşekkür ederim. Her şey için iyi yayınlar.
5: Sağ ol. Görüşmek üzere. Kimmiş? Reşat Onur Coşkun seçmiş. E tabi geçen hafta, bu hafta maç almamış Reşat Onur Coşkun. Bu hafta maç verilmemiş ona. Söyleyeyim. Evet, 4-1'lik Galatasaray Samsun maçının hakemi ne Reşat Onur Coşkun sesi, bu hafta maç verilmemiş. Mesajlara dönelim. Çok mesaj var ya. Nasıl okuyacağız bunları bilemiyorum. Günaydın Aygün abi. Siz Fenerbahçe başkan adayı olsanız hoca tercihiniz, futbol tercihiniz kimler olurdu? Ben demin de söyledim. Alman ekolü. Yani benim önceliğim genellikle Alman ekolündendir. Bence şu an Süper Lig'de demiş. Kim demiş bunu? Seyfettin Bey demiş. Bence şu an Süper Lig'de kısa vadede başarı yakalamak istiyorsa ligi bilen, şu an yükselişte olan İlhan Palut hocayı Fenerbahçe'nin başına getirdim. Başkanlık adayların bence bunu değerlendirmesi lazım. Ben İlhan Hoca'nın da şu an büyük bir takımda çok başarılı olacağını tahmin etmiyorum. Kimse kusura bakmasın. Dinleyicim var. Günaydın.
10: Günaydın.
5: Kimle görüşüyoruz?
10: Aygün abi, yayınlar. Yener.
5: Hayır. Fenerbahçe'nin

0: şimdi Galatasaray Samsun maçından sonra bir açıklama yaptı mı hakem hakkında? Hayır.
1: Yapmadı.
0: Ben Galatasaray'ın yenileceğini de biliyordum. Hı hı. Yani bunu kendim adım gibi emindim yani Galatasaray mağlup olacak. Zaten Galatasaray Fenerbahçe'den sonra bir bocalama yaşayacak belliydi. Yani şunu da söyleyeyim yani Galatasaray'da bir puanla geride, önde iki puanla geride gitse Samsun Galatasaray yenerdi. Şimdi hakemler üzerinden yani ligi değerlendirmeye kalkarsalar yani bana göre de yani Fenerbahçe'yi yarışta tutmak için eline gelenleri yaptılar yani. Anladım. Şimdi Rize maçından bahsediyorsun Aygün abi. Şimdi Rize maçında hakem Rize her foul yaptığında sarı kartı yapıştırdı. Her foul yaptığında sarı kartı yapıştırdı. Her foul yaptığında. Ben dedim Rize ikinci yarı kırmızı yiyecek. İsmini bile verdim. Samet dedim kırmızı yiyecek. Ben bunu açık ne söyledim yani. Yani bu belliydi yani kırmızı yiyecek. Şimdi hakemler üzerine değerlemek nedir yani bu? Şimdi Beşiktaş Fenerbahçe koalisyonu da vardı bu sene. Taraftarlar olsun. Hocalar Sergen Galatasaray maçından sonra açıklamalarını gördük. Fener maçtaki sonraki açıklamalarını da gördük Sergen Hoca'nın. İşte Allah'ın sofası yok. Dün akşam öyle olur işte sesli kesilir hepsi istifa diye bağırdılar. Anlatabildim mi abi? Ben bir şey demiyorum. Ben dedim ya ben daha önce de bağlanmıştım abi. Kimse bizden bundan sonra centilmenlik beklemesin demiştim. Yapmayacağız da yani. Bize yapılanları biz biliyoruz bu sene. Hangi taraftarlarına bize küfürler ettiklerini, kimin ne yaptığını hepsini hiç unutmayız biz bunları. Şimdi onlara sadece diyeceğim şu abi. Cumartesi günü balkonlarında otursunlar. Galatasaray şampiyon turunu izlesinler. Hayırlı yayınlar diyorum.
1: Teşekkürler
0: abi.
1: Kendine çok iyi bak. Abi. Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet devam edelim. Şey diyor. Yok onu kastetmedim ben sevgili dinleyici. Yani hoca anlamında söyledim ben Hasan Bey. Diyor ki eski rağbet olsa Bitpazar'ı Aziz Yıldırım'dan da kastettiğinizi tahmin ediyorum diyor. Onu yok. Ben hoca anlamında söyledim. Mehmet Ali Aydınlar'ın çekilmesini hiç doğru bulmuyorum diyor. Gelip kendisini ifade istedi. Genel kurulda onlar da istemeyenler anlamazdı ama ben yine inanıyorum ki 3 Temmuz süreci Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe'nin yararına çok işler yaptı. Hayırlı yayınlar Hasan Karaduman. Hoca anlamında söyledim. Başkan anlamında Sayın Aziz Yıldırım anlamında söylemedim. Onu tekrar söyleyeyim. Düzeltelim o kısmı. Hoca anlamında söyledim. Tekrar aynı düşüncemle devam ediyorum. Galatasaray Samsun maçın hakemi dünkü maçın 4. hakemiydi. Fenerbahçe arkadaş araştırsın öyle yorum yapsın demiş. Baktım ben ama demin maç almamış gözüküyor. Kim yazmış bunu hemen bakalım dinleyicimize. İbrahim Bey yazmış. Dinleyicim var. Günaydın. Alo.
2: Günaydın merhaba kolay gelsin.
1: Merhaba kime görüşüyoruz?
2: Aydoğan Atmaca İstanbul.
1: Buyurun Erdoğan Bey.
2: Aydoğan.
1: Pardon özür dilerim Aydoğan Bey buyurun pardon.
2: Aygün Bey, dün akşamdan maçtaydım. Eşimin doğum günüydü. Maça gittim. İlk aşkımıza gittik. Beşiktaş'a gittik. Fakat hakemin rezil yönetimi adile sarı kart veremedi hakem. Q'nun oğlunun bir pozisyonu var çıkarken direkt ayağına dalıyor. Sarı kart vermedi. Oğlunun bir tane pozisyonu var. Hakemin yorumcuları kırmızı kart diyor. Ceza sahasının önünde vermedi. Orkun'un üstünden önce Orkun'a faul var. Top nereye gidiyor? Oynattım diyor. Rezil bir hakem de. Aynı hakem Fenerbahçe maçında da
1: aynı hataları yaptı. Doğru.
2: Yani bu MHK, yani Beşiktaş'ın yapması gereken şu. Bütün MHK'yi tanımayacak, federasyonu tanımayacak. Gerekirse ligden çekilecek. Köklü bir değişiklik yapması lazım. Çok net. Bu kadar. Yani bu Ferhat Gündoğdu kimdir ya? Ferhat Gündoğdu kimdir? Değil mi? Bu adam dokunulmaz mı? Ne bu adam? Benim de ettim bu adam. Ne? Bu kadar her şeyi nasıl yönetebilir ya? Federasyon başkanı bir şey diyemiyor bu adama. Mümkün mü?
1: Evet. Doğru. Peki.
2: Yani sizi yıllardır dinliyorum. Yani bu adam hakkında...
1: Her şeyi söyledim ben.
2: Evet. Aynı şeyi söyledim. Böyle bir şey olabilir mi? Aydın Bey çok özür dilerim.
1: Ben teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Eşinize de nice yıllar diliyorum, nice yaşlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler.
1: Eşinizin ismi ne?
2: Deniz Atmaca.
1: Deniz Hanım'a da nice yıllar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.
2: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Görüşmek üzere. Sağ olun. Ben burada hakem konuştuğum zaman hakem tepki gösterenler devamlı hakem konuşuyorsun, MHK'ye konuşuyorsun diyenler işte bak gördünüz mü? Ya ben anlamadığım bir nokta var. Hakikaten anlamadığım bir nokta var. Yani ben tek başıma adam maçtan kaçırdım ya bak. Bunu her yerde anlatıyorum. Mecnun Bey'in yanında çağırdı beni. Ben tek bir soru sordum ya. Masadan kalktı kaçtı gitti. Tek başımayım ben. Tek. Abi siz kulüpsünüz ya. Arkanızda milyonlarca taraftarınız var. Sesinizi çıkaramıyorsunuz.

0: ya? Bak sesinizi çıkaramıyorsunuz. Çıkıp konuşamıyorsunuz ya, ben anlamıyorum. Nasıl bir güç bardağı mı tutuyor? Ne var bu arkadaşın arkasında? Bak 8 Mart'ta geldi, Türk futbolu bitti. Gene geldi, Türk futbolu bitti. Ne oluyor arkadaş? Ne var yani? Bana çıkın anlatın. Çıkın anlatın. Günaydın.
1: Günaydın, merhaba. Şanlıurfa'dan selamlar abim.
0: Aleyküm selam. Urfa'ya sevgilerimizi iletelim.
1: Aleyküm selam
0: İsim ne?
1: abim
0: İsim
1: benim.
0: ne? İsim ne?
1: Salih, Şanlıurfa'dan arıyorum
0: Salih
1: efendim.
0: hoş geldin. Sevgili Salih.
1: Ben bir Galatasaray taraftarım da. Şöyle bir şey izliyorum Aygün abi.
0: Söyle.
1: Bu yıl bilmiyorum sizin de dikkatinizi çektim mi? Hani şöyle eskiden mesela hani şampiyona giden takıma biz bir çelme takmayalım da düşman olmayalım. Küme düşen takıma bir çelme atmayalım da bize düşman olmayalım. Bu sene herkes çatır çatır oynuyor. Mesela hani kimse kimsenin umurunda değil.
0: Ha,
1: Bilmiyorum,
0: son
1: fark
0: geçen
1: ettiniz mi abi?
0: yıllarda biraz daha şey, doğru söylüyorsun aslında, aman hakemler başıma iş
1: Yani
0: almayayım diye, başıma iş almayayım diye biraz tırsak yönetirlerdi maçı, doğru söylüyorsun. Aman
1: ha.
0: şampiyonluğa gidiyor, dokunursam şimdi yanarım, aman bu zaten düşme noktasında ters bir karar verirsem yanarım falan filan diye, ama şimdi bu sene öyle değil hakemler maşallah.
1: Ya, yani şimdi ya, takımlar da öyle. Şimdi
0: Takımlar da öyle.
1: Amespor'u dikkat ettiyseniz 3-3 kaldı. Ekospor'a öyle 1-1 kaldı. Şampiyon olacak ki ikisi de yenmedi. Yani ben bu sene gerçekten hani kıran kırana
0: İyi
1: izliyorum
0: maçlar
1: sanki,
0: oluyor
1: bilmiyorum
0: diyorsun.
1: ama
0: Anladım. Hı.
1: bilmiyorum, inşallah da öyle devam eder. Bir de hani futbolcular hani artık yani basit bir şekilde kendini yere atmasalar, her şeyi hakemde arıyoruz ya, futbolcular da art
0: Bravo,
1: niyetli.
0: bravo, bravo. Doğru
1: Yani
0: söylüyorsun.
1: futbolcular da art niyetli. Sadece hakem değil. Hakem yani versen bir türlü, vermesen bir türlü.
0: Doğru.
1: Ama futbolcular sadece futbola odaklansa futbol da oynanacak. Güzel bir görüntü de ortaya çıkacak.
0: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
1: Dokunur dokunmaz 50 tane takla atıyor. Bakıyorsun adam, ya ne oldu diyorsun. Tekrar izlediğinde hiçbir şey yok.
0: Hiçbir şey yok. Doğru
1: Hiçbir şey
0: söylüyorsun.
1: yok.
0: Doğru söylüyorsun. Doğru
1: Sonra
0: söylüyorsun.
1: hakeme kalkıp hakeme yansır. Ama hakemin bir suçu yok ki. Hakem vermediği zaman da susuyoruz. Verdiği zaman da susuyoruz.
0: Doğru. Doğru. Doğru söylüyorsun. Ekleyeceğim bir
1: Yok.
0: şey var mı sevgili kardeşim?
1: Kendinize iyi bakın.
0: Sağ ol
1: Urfa
0: Urfa'ya
1: Spor
0: sevgilerimiz.
1: inşallah, ya hiç tarihinde Süper Lig'e çıkmadı ya. Bir yıl çıksın insin ya. Bir yıl ya. Hiç yani dört büyükleri bir Urfa'da ağırlamak isteriz yani. Ama nasip olmadı. Biz
0: Balıklı Göl'de değil mi? Ha?
1: tarihte hiç çıkmadı Şanlıurfa Spor. Ya
0: İnşallah çıkar kardeşim, inşallah.
1: İstanbul takımları 7-8 sene Süper Lig'de. Ya bırakın şu şehirlerin takımı girsin ya.
0: Vallahi doğru söylüyor aslında ya. Doğru söylüyorsun.
1: Değil mi? Yani en azından hani bir insanlar futbolu sevsin, sporu sevsin. Ya bilmiyorum ama hep İstanbul takımları yani.
0: Doğru, doğru.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ
1: Urfa'ya
0: ol.
1: da bekleriz abim benim.
0: Geldim ben Urfa'ya. Çok da severim ben Urfa'yı.
1: Başım gözüm üstüne
0: Sıra
1: abim benim.
0: geceleri de yaptık orada. Çok keyiflidir oralar.
1: Güzeldir.
0: Güzeldir Urfa. Urfa
1: Ciğer
0: candır ya.
1: yemişsindir o zaman.
0: Ha?
1: Urfa ciğer yemişsindir
0: Ya
1: sabah
0: ben
1: havasında.
0: tabii yedim yedim yedim yedim. Ben
1: Tamam
0: gittiğim her
1: abim.
0: yerde ne varsa şey yaparım. O yemeğini de yerim. Tarihi yerleri de gezerim.
1: Güzel Urfa, vallahi yani
0: Urfa
1: çok
0: güzeldir
1: beğendim.
0: canım. Urfa
1: Bir de
0: candır.
1: Urfa'ya bir yayın yapsanız, hani mesela çekmiyor Aspor burada.
0: A Spor,
1: Hani
0: işte sen
1: bir
0: radyo
1: spor
0: spordasın.
1: kanalı,
0: Ama şey, ha şey anlamında şey, radyo
1: Radyo
0: spor.
1: Spor,
0: Ha,
1: pardon.
0: olsun olsun, sıkıntı yok, sıkıntı yok.
1: Özür diliyorum abim,
0: Estağfurullah,
1: Radyo
0: olur mu?
1: Spor.
0: Kendine çok çok iyi bak sevgili kardeşim benim. Urfa'daki bütün herkese sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim canım kardeşim benim.
1: Eyvallah, çok teşekkür
0: Sağ
1: ederim.
0: olasın.
1: Kendinize iyi bakın abim.
0: Sağ olasın. Devam edelim. 28. Son dinleyici alalım, sonra araya gidelim. Bunun provokatörlük ne alakası var ya? İşinize geldim Fatih Yalvarıcı'ya. Ne alakası provokatörlük? Benim dediğim farklı, o farklı. Provokasyonla alakalı değil. Son dinleyici. Günaydın.
2: Günaydın Aydın Bey. Mersin'den arıyorum, Emrah ben.
0: Oo Emrah Bey, hoş geldiniz. Urfa, Mersin, ne güzel ya. Demek ki
2: Aydın Bey,
0: arkadaş
2: bu şey...
0: Urfa'dan aradı. Buyurun, buyurun, buyurun.
2: Evet Aydın. Şunu söylemek istiyorum da. Şimdi bu Lütfü Arıbağ'ın yaptıkları falan herkes biliyor zaten.
0: Evet.
2: Değil mi abi?
0: Evet.
2: Neden bir tek Fenerbahçe'de de hiçbir kanallarda ne bir Beşiktaş, ne bir Galatasaray, ne bir Trabzon, ya bu Fenerbahçe'ye bu yapılmış, yazışmalar belli falan savunmuyorlar da. Bakın fikrini söylemek ayrı bir şeydir. Ukalalık yapmak ayrı bir şeydir.
0: Hı.
2: Bazı arkadaşlar katılıyor, yok şöyle oldu, böyle oldu, bilmem ne. Neden mesela bir Beşiktaş, bir Trabzon. Neden bunları hiç gündeme getir? Ya bugün Fener olan yarın bize de olur. Bunları yapanlar bize de yaparlar.
0: Doğru.
2: Öyle değil mi efendim?
0: Doğru.
2: Ama
0: doğru.
2: hiç kimse bunları söylemiyor. Bakın diğer kanallara bakıyorum. Yarıncı kuruluşa bakın. Bu konular hakkında hiçbir... Bir kere Galatasaray'ın Fenerbahçe'den özür dilemesine. Böyle bir... Bunların üçünde yönetimi aldılar.
0: Evet, CEO yaptı.
2: Tabii de yönetimi aldılar. Artı bugün Osimhen, efendime söyleyeyim, Torreira bugün Fenerbahçe'de olmuş olsaydı sarı kart, kırmızı kart manyağı olmuştu bunlar.
0: Ha, görürlerdi anlamında söylüyorsun, anladım.
2: Hı-hı. Tabii görürlerdi yani. Hı-hı. Öyle rahat at koşturamazlardı orada. Bunlar da böyle bir bilmek lazım, görmek lazım yani. Artı Fenerbahçe başkan gelir gider ki ben Saadettin Başkan'ın kalmasını yeğlerdim şahsen.
0: Evet.
2: Ama olmadı. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyeceğiz kim gelirse artık. Hı-hı. Teşekkür ederim.
0: Sağ
2: ben
0: olun.
2: Bunları söylemek istiyordum.
0: Teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
2: Teşekkür ederim.
0: Saygılar söylüyorum tekrar. Sağ olun. Allah'a emanet olun tekrar.
2: Sağ olun.
0: Evet, kısa bir araya gidelim.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, saatlerimiz 10.33 gösteriyor. Bugün demin Yücel'e de söyledim. Bugün canlardan gideceğiz dedim. Dedi ki Yücel niye Aygün abi de niye can dedi. Dedim ki saat 10.30'da Hakan abi, Hakan can bağlanacak. Daha sonra da Orhan can bağlanacak dedim. Bugün bugün günlerden Hakan can ve Orhan can Hakan. Hakan abi hoş geldin, nasılsın?
4: Hoş bulduk kardeşim. İyi yayınlar diliyorum. Biraz grip gibiyim. Grip değilim ama.
0: Bir salgın var ama Hakan abi.
4: Evet, o saygın beni de yakaladı. Halsizliğim yok ama sinüsler hep dolu. Allah yardımcımız olsun.
0: Allah'tan benim şimdi esprilerimle sağlık bir anda farklı bir noktaya gelecek. Sinüsler açılacak. Hakan abi, dün akşama dönmek istiyorum. Beşiktaş maçına dönmek istiyorum müsaade edersen. Nasıl buldun? Pozisyonla ilgili düşüncen ne? Neler söylemek istersin?
4: Yani penaltı pozisyonu. Karar vermekte hala zorlanıyorum. Çok gri bir pozisyon. Hı hı. Varın da karışamayacağı bir pozisyon. Çünkü hakem sahada görmüş, değerlendirmiş. O sadece penaltı olmadığına dair bariz bir kanıt var mı ona bakıyor. Hı hı. Kötü karar, Beşiktaşlılar değil diyor. Hakemler bölünmüş durumda. Ben ilk izlediğimde penaltı demiştim. Sonra da yani...
0: Ben de ilk izlediğimde penaltı dedim ama sonra tabii dışarıda yapıldığından dolayı pozisyon.
4: Hı-hı. Sonra dedim ki ya çok kolay olmuş.
0: Evet, çok kolay penaltı. Ben de aynı düşünüyorum.
4: Çok gol kaçırdılar. Çok iyi futbol oynamadılar. Konyaspor'a pozisyon vermediler Beşiktaşlar ama direkten dönen toplar. Kaleci Boğazlı'nın yaptığı iki kurtarış maçın belirleyicisi oldu. Ama Beşiktaş'ın kontrada böyle yakalanmaması gerekiyordu. Şimdi bütün sezon
0: o pozisyonu, o futbolcunun da onu yapmaması gerekiyordu. Onu da söyleyelim.
4: Tabii ki olay tam niye beline soruluyor kardeşim.
0: Gerek yok
4: orada. Avrupa Kupası'ndan erken elenme, lig yarışından erken kopma, Galatasaray ve Fenerbahçe elenmişken Türkiye Kupası'ndaki hedefinden yarı finalde kopma, Beşiktaş'ı çok gergin günler bekliyor. Sergen Hoca da demiş yani tepkiler biraz abartılı ama Beşiktaş taraflarında sabır kalmadığını da görüyorum.
0: İstifa etmiş dün akşam galiba şeyde. İstifa edeceğini söylemiş, sonra başkan geri çevirmiş galiba istifasını. Öyle bir iki yerde o yazı okudum.
4: Yani,
0: bu dakikadan sonra sence Sergen Hoca ile devam edilmeli mi? Yani şey anla, önümüzdeki yani anlamda
4: hocalarla devam edilmeli bence. Bir hocanın başarılı ya da başarısız olduğu kadrosunu kendi hazırladığı, kampını kendi yaptırdığı takımıyla yaptığı yatırıma göre kulübün sezon sonunda elde ettiği sonuçla ölçülür. Yani Fatih Tekke istifa diyen duydun mu?
0: Yok.
4: Eleştiren çok oldu ama istifa etti diyen olmadı çünkü takımın genç olduğunu biliyorlar. Maliyetin rakiplere göre çok daha düşük olduğunu biliyorlar. Geçen seneden 25 puan fazla topladığını biliyorlar. Hı hı. O yüzden çoğu şeyi sineye çekiyorlar.
0: Yani mucize yarattı diyorlar. Mucize yarattı diyorlar Fatih Hoca ile ilgili.
4: Bir mucize söz konusu değil ama çok ciddi bir gelişim yarattığı ortada. Galatasaray'ı yendikten sonra kaybettiği puanlar Yani 4 maçta 9 puan kaybetti. Evet. 3 beraberlik, 1 mağlubiyet. Çok yıkıcı oldu Trabzonspor için. O da şampiyonluk yarışına girdiği zaman futbolcuların ne kadar kırılgan olabildiğini gösterdi. Ama bana sorarsan Trabzonspor başarılı bir sezon geçirmiş.
0: Bence de başarılı bu kadroya rağmen.
4: Beşiktaş'ta senelerdir başarısızlık yaşıyor. 4., 5., 6. Sürekli teknik direktör değişikliği, sürekli yeni transferler. Sergen Yalçın da geldiğinde ne demişti? Aras transferde 4-5 oyuncu, sezon sonunda 11'de oynayacak 4-5 oyuncu, devre arasında bir daha falan. Yani Sergen Yalçın gelirken söylemiş ki bu takımdaki oyunculardan bir şey olmaz. Yani açıkça bunu beyan ediyor. Ondan önceki teknik direktörler de benzer ifade kullanıyordu. Bence Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta bir kredisi var. Ve o krediyi taraftar ve yönetim ona kullandırmak zorunda. Ben maç sonu taraftarların yaptığı röportajları seyrettim. Biz sahada seyrediyoruz, Sergen Yalçın kenarda seyrediyor falan dediler. Hmm. Yani futbol şansının olmaması da Sergen Yalçın'ı hırpalayan başka bir konu. Ama işte yorumculuk yaparken söylediğin şeyleri daha kenarından izrata geçirmen gerektiği ortaya çıkıyor. Ben olsam yani yeni teknik direktöre ne kadar kredi verecekler? Yani bizde şöyle bir durum var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şampiyon olmalı. Şampiyon olmazsa her şey başarılı.
0: Hocayı gönder.
4: Oyuncuları gönder. Yani geçen Galatasaray'ın Samsun'da 4-1 hezimeti yaşadığı maçtan sonra oyuncuların beden dilleri bilirsin ben. Yani 3'er 4'er takviyeyle gitmedidir takımlar derim hep. Hı hı hı. O da mümkünse genç oyuncularla, genç ve potansiyeli yüksek oyuncularla bir sistem kurarak ilerlemeli dedim. Ben Galatasaray'daki oyuncuların yarısını gönderebilse Galatasaray maliyet açısından da zarara uğramadan doğru bir yöntem izledi dedim. Yani futbol sever olarak insanların beklediği şey Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Trabzon'dan ve diğerlerinde iyi futbol. O kulüplerin taraftarları elbette şampiyonluk ister ama öncelikle iyi futbol izlemeye hakları var.
0: Doğru.
4: Ve büyük büyük konuşup da sahada karşılığını gösteremezse tarihin en iyi Beşiktaşlı futbolcularından biri de olsan 13-14 oyuncuyla iki ezeli rakibini geçip şampiyonlukla yaşatsan insanlar ona bakmıyor. Futbolda düğü yok. Dünün güneşiyle bugünün çamaşırını kurutamazsın diye de bir laf var.
0: Mesela bize bağlanan dinleyicilerin belli bir kısmı yani Okan Hoca'dan memnun olmadıklarını, şampiyon yapsa bile gönderilmesi gerektiğini söyleyenler de var.
4: Evet, evet, evet. Yani onlar şeyi bekliyorlar. Kimi beklediklerini bilmiyoruz. İşte Arda Turan olur.
0: Veya başka bir isim olur. Yabancı olabilir.
4: Başka biri olur. Ama şey, Okan Buruk'un o önde baskılı dönen topları kazanan ve bireysel yeteneklerle maç çözü düşünülen sisteminden başka bir sistemle futbol oynatmaması, bir B planı yokmuş gibi maçlar yaşaması Galatasaray'lı taraftarları çileden çıkardı ama yani Okan Buruk'un yaptığı bütün iyi şeyleri de görmezden gelmek o da çok acayip bir şey. Yani 4 sene üst üste şampiyonluk, yani 3 sene üst üste şampiyonluk kazanan, 4.sünü hafta sonunda ulaşacak olan bir teknik direktörün ya bu teknik direktörle biz başarılı olamayız, o gitsin başkası gelsin dendiği bir ülkede Sergen Yalçın kalabilir mi?
0: Mümkün değil.
4: Şampiyonluk yarışına girdiği anda 4 maçta 9 puan kaybeden Fatih Tekke kalabilir mi? Galatasaray'la aradaki farkı kapatıp geçmesini sağlayacak bütün fırsatları üstelik kötü futbolla elini tersiyle yeten Tedesco kalabilir mi? Hiçbir kalamaz ama futbolda asla gelişemez. Yani bu çok bir acayip kısır döngünün içinde boğulup gidiyoruz. Ben Okan Buruk'un kalmasının doğru olacağını düşünüyorum eğer şampiyon olursa.